0: O yok şu an.
1: Onu yakalasa evet. Taraftar inanacak şampiyonluğa.
2: Onu söylemek istiyorum.
3: O var.
2: Onu söylemek istiyorum. Yani taraftar şu anda o işi göremedi daha. O futbolu göremedi. 8-0'lık Eyüpspor maçı Milliar'a denk geldi. Eyüpspor'un hocası farklı bir şekilde Fenerbahçe'ye saldırdı, goller geldi. Ama sahadaki başarı kadar dışarısı evet. Önemli. Ben Fenerbahçe'nin hala bu seçimin gölgesinden çıkıp bugün Hakan Safi Bey'i, Saadettin Başkan'ı, ya alın bir kongrede şöyle bir gelin, Fenerbahçe camiasına bir birlik olduğunu gösterin.
1: Aynı forma altında, doğru söylüyorsun.
2: Bunu bir gösterin. İhtiyaç şu anda. Bunu bir gösterin. Bu saha kadar önemli olan Fenerbahçe'de önemli şey. Birliktelik. Evet.
3: Onu yakalayamazsan şampiyonluk çok zor.
1: Abi bak şimdi 8-0'lık galibiyeti oldu değil mi? Ben de diyorum ki abiciğim skorlar aldatır.
3: Bence
1: ama
3: de zaten.
1: Mücadele, yani. Direnç, bunlar var ya, inanç asla yalan söylemez.
3: Beşiktaş Diyarbakır'da yenildi. Hiçbir şey olmadı. İnanç kaybı
1: Beşiktaş
3: yok.
1: Beşiktaş o duyguyu yakaladı.
3: Kimsenin umurunda değil yenildi diye.
1: Yani.
3: Bak çok enteresan bir şey. Beşiktaş'a evet. Gelince konuşuruz. Biraz yeniliyorsun daha. Kimse üzülmedi abi.
4: Oyuna güveniyor.
3: Evet
4: çünkü
3: güveniyor çünkü bir güç var yani ortada. Ha böyle giderse şampiyon olacak diyor insanlar.
1: Şimdi ben bir işte X takımın, şu takımın, bu takımın ondan sonra çalıştığı şeyleri Abi öyle bir şey yok. Belli driller vardır tamam. Her senin kendi bir uygulayabilir
3: kendi
1: ama
3: felsefen olacak abi.
1: Abi senin bir sistemin
3: evet
1: olur.
3: Abi,
1: sen şimdi getir bakayım
3: olacak.
1: Manchester City'nin ya da şu İspanya takımının oynadığı ondan sonra çalışmaları yaptır takımına. Pastırma gibi olursun.
3: Senin oyun yapın, oyuncu yapın onu karşılar mı?
1: Abi ya. Sen onu anlatacaksın bana.
3: Herhalde.
4: Galatasaray'a geçelim. Galatasaray'da da Okan Buruk ceza aldı. Kasımpaşa maçında olmayacak. Bir maç yok Savaş Çorlu. O kısımla başlayalım istersen.
2: Ya bir futbolcu için
4: ne kadar etkiler takımı?
2: %100 etkiler. Yani %100 derken takımı etkilemesi mümkün değil. Bir teknik adamın kulübede olmaması mutlaka oyuncu etkiler. Kulübeye bakması lazım. Ben hep diyorum kulübede hocayı görecek. Hocanın oradaki o atraksiyonunu, hırçınlığını, agresifliğini oyuncu değişikliklerinde görecek. Ama artık günümüz çağında hemen cezalı da olsan yakın yerde oluyorsun. İrtibat var, değişiklikler var. Milli takım dönüşünde Okan Hoca'nın bir maç ceza alması, milli takım şu anda çok eksik oyuncu var milli takımlardan dolayı.
4: Evet.
2: Hani nasıl etkiler? Ben 3-4 takım için söylüyorum bunu.
1: Hiçbir dağılır zaman abi, hava dağılır ya.
2: Hocam hava dağılır da 2 hafta oluyordu. İlk kez 3 hafta ve oynayanlar var, oynamayanlar var. Geldikten sonra 2 gün var hemen Kasımpaşa maçına. Bu takım ne kadar çabuk motive olacak? Ne kadar orada bir adapte olacak? Şu ana kadar sakat yok, hiç olmasın. Zaten formsuz ve eleştirilen bir Galatasaray vardı. Okan Hoca'nın Barcelona maçı öncesi bu maçta cezalı olması takımda küçük de olsa etki eder. Yani çok büyük etki etmez ama küçük de olsa
3: İçeride
2: etki eder.
3: İçeride değil mi maç?
2: İçeride.
4: Kasımpaşa maçı, bir de Osimhen'in durumuyla birlikte aslında ikisini değerlendirmek lazım. Hoca kenarda olmayacak. Osimhen oynayabilecek mi sence? 11 başlayabilecek mi?
2: Hoca yok Osimhen var. Yani bu hoca çünkü 11 olmadığı zaman
1: abi, takım
2: başlaması lazım.
4: Sonradan mı gider?
2: Başlaması lazım.
1: Ama şimdi
2: çünkü
1: takım bütünlüğü adına hem Osimhen hem Okan Buruk'un orada olması gerekiyor.
2: Ya şimdi Okan Hoca kulübedeyken Osimhen yok. Sağ içi liderin yoktu. Osimhen varsa sağ içi ve sağ dışı lider arama. Yani zaten Osimhen varsa liderlik yapıyor. Oynar mı? Biraz da Osimhen'e bağlı. Şu anda
1: şimdi Okan
2: zaman
1: Hoca niye sence bu kadar kart görmeye başladı? Demek ki yolunda gitmeyen, onun kafasına yatmayan, ondan sonra onun istediği uygun ortam yok ki böyle bir agresifliğe girdi bu.
3: Sinirli. Her maç sinirli.
1: Abi bu ne ya?
2: Bunun içinde futbolcuların maddi olarak belki sıkıntısı olabilir. Ödenmemiş maaşlar olabilir. Yeni transferlerin tutmamış olması ya da tam olarak hazır olmaması olabilir. Bir çocuk etkeni var. 5 tane futbolcu ve de Şampiyonlar Ligi'ne mağlubiyetle başladın. Ağır eleştiriler geldi. Okan Hoca'nın istifa etmesi gerektiğini, baktı bu takımın 4 yıl şampiyonuyum ben dedi. Hataları var mı? Var. Bu takım 6 haftada oynaması futbol bu mu? Hayır. Bir çağ gibi oyuncu transfer etmişsin, stopere oynamıyorsun. Orada gidiyorsun 2 tane sol bekle maça başlıyorsun. Evet. Leslie orada varken oynayabilmem kaçıncı dakikada alıyorsun. Leo beklenen katkıyı sağlayamamış. Barış'ı santrafordan oynuyorsun. Bunun etkileri var. Yani
1: sanki gerekli katkıyı sağlayamayacak gibi de duruyor yani. Gidişat.
2: Hangisi?
1: Çok kim iyi için değil Leo için.
2: Leo için. Benim aldığım bitki de kısa sürede çok çabuk toparlayamayacağı. Milli takımda da sonradan oyuna girdi biraz baktım. Yine birkaç karşı
3: fiziksel
2: karşı pozisyonlarda.
3: Fiziksel olarak iyi değil ya.
2: Niye transfer edildi? Hazır transferi son güne bırakırsan, 2 ay görüştüğün oyuncu alırsan ve bu transferlerin bu kadar henüz tutmamış olmasına rağmen diyorum. Biz bu transferleri bir ay önce yapsaydık 50 milyon euro zarar ederdik diyen başkan, geçen toplantıda futbolcu alacaklarının da ödendiğini söyledi ama futbolcu alacaklarının şu anda ciddi anlamda bir meblağ var.

0: sayıda bir takım sıkıntılar var. Bu milli arasında herkes için bir fırsat.
1: Herkes için. Hoca için fırsat. Ama oynatma mecbur kalacağın bir leva var.
2: Sıkıntılardan kastın ne?
0: Ekonomik olarak maaşlar ödenmezse bugün işte baktığın zaman.
1: Ya bu futbolcular da abi verdiği zaman UEFA'ya veya TFF'ye oradan bir yazı geliyor 15 gün içerisinde öde adamın parasını diye alıyorlar abi. Ya ne alıyorlar
3: zaten ya? Canım
0: üç
3: yani.
0: 3 aylık onun bir süre bazı futbolcular için direkt bazı futbolcular için de 3 ay. Bekleme i̇şte şeyi
3: hep
0: var.
3: Hep söylüyoruz. Burada haddini aşarsan yani, bütçe olarak sıkıntı yaşarsın.
0: Ya şimdi, yaşarsın abi. Açtığı zaman da baktığın zaman eskisi gibi sponsor gelirleri yok.
3: Olmuyor.
0: Bir Şampiyonlar Ligi geliri var. Bak Aziz Bey'i dinlediğim zaman orada dedi ki kulübümüz kasasında kaç milyon euro para var diye.
3: 77 milyon diye.
0: Bu çok ciddi bir rakam. Şampiyonlar Ligi geliri, sponsorluk gelirleri.
3: Nerede abi bu rakamlar?
0: Şimdi bakıyorsun Galatasaray son 4 yılın şampiyonu. 5. yılda en büyük şey rekor kırmak isteyen bir Galatasaray var. Galatasaray'ın içindeki sorunları milli arada en çok Okan Hoca'nın kendine bir reset atması gerekiyordu. Rahatlamak anlamında. Okan Hoca bu takımın her şeyi. Şampiyon olacaksa Okan Hoca ile olacak. Ama dönüşte Kasımpaşa, Barcelona, Gençler Birliği, Lille, Fenerbahçe. Bu 5 maç Galatasaray'da müthiş bir havayı da getirebilir. Çok daha farklı şeyleri de getirebilir.
1: Bunalıma da sokabilir.
0: Görüntü milli takımdan dönüş için şu anda Koray ben göremiyorum şu anda. Çünkü yok 4 tane 5 tane.
2: Şeyi sorayım ben Zafer Hoca'ya. Osimhen Barcelona maçı şimdi hedef maçlardan birisi. Hedef maç derken yani kritik önemli bir maç. Şampiyonlar Ligi. Osimhen de orada olmak ister. Galatasaraylılar da olsun ister. Şimdi uzun süredir oynamıyor. Kasımpaşa maçında çok, ne kadar süre alması lazım? Bir maç eksiğinden bahsedebilir miyiz?
1: Bu en iyi insan kendisi bilir. Hangi durumda olduğunu. Şimdi Adele sakatlıklarında çünkü adım atarken bile hissedersin orada. Sana sinyali verir. Eğer o sinyali almıyorsa, tamamıyla geçtiyse o maçta çok hazır olmadığı için şimdi bir sakatlık süreci geçirdi. Ama fiziksel olarak şimdi 2-3 hafta futbolcuyu etkiler. Fizik kalitesi yönünden.
2: Evet.
1: Şimdi kendine gelebilmesi adına en azından bir 45 dakika süre alıp ondan sonra oyuna etki edip, skora etki edip çekilir kenara Barcelona maçını bekler. Ama direkt oynamayayım da Barcelona maçına performansı çıkayım derse Allah korusun. Tekerrür edebilir yani sakatlık. Onun için bence süre alması iyidir abi. Bak futbolcu maç oynamak kadar futbolcuyu geliştiren bir şey yoktur. Antrenmanları da maç şeyinde şiddetli performansında yapman lazım. Antrenmanda genelde şimdi kaytarıyor değil mi? Hayır abi. Maç temposunda yapacaksın antrenmanı. Ama maç gene ona rağmen çok farklı. Çünkü maç içerisinde aldığın aksiyonlar, yaptığın düellolar, düello sonrası topu alıp ondan sonra hareketlenmen,
2: evet,
1: bir öne geçip de arkadan seni kovalamanın verdiği, oradaki harcadığın efor. Adele abi, Adele buna bak, kafa mental olarak beyin ister ama ayak müsaade etmeyebilir. Beynin istediğini sinir sistemiyle
3: bazen ayak
1: tabii uyumlu hale getirmen
3: ayak
1: lazım.
3: Az önce işte
0: çok başlangıçta dedin ki Osimhen isterse oynar dedim. Bunu da en güzel anlattın. Çok net katılıyorum. Osimhen isterse oynar. Şu andaki gidişat hazır olması yönünde, hazır olduğu yönünde. Ama Kasımpaşa maçına henüz daha baktığın zaman ciddi bir zaman da var. Süreç Osimhen'i nereye götürecek göreceğiz. Burada Okan Hoca oynamasını ister, taraftar oynamasını ister. Osimhen'in ne yapacağını merak ediyorum Kasımpaşa maçında.
1: Kolay maçta değil. Kasımpaşa'nın namalip yok değil mi?
0: Ligin namalip takımı.
3: Namalip.
0: Ligin tek namalip takımı.
3: Ve beraberlik de olan yani iyi savunma.
1: Yani üzünce en maç öyle kolay maç değil.
3: Canım,
0: akıllar bir taraftan Barcelona'da olacak.
3: Herkes yani için zor.
1: Bak her şey Okan Buruk'ta. Galatasaray'ın tekrar ayağa kalkıp dirilişinin Okan Hoca'nın eğer ki şeyinde teknik direktörlük bilgisinde bu mevcut mu değil mi onu göreceğiz.
0: Futbolcuların şey yetmiyorsa
1: onu göreceğiz.
0: Hocam, yorgun olan futbolcular var, formsuz olan futbolcular var, sakatlıktan çıkan futbolcular var. Bunlar ne olacak?
3: Teknik direktörlük.
0: Sane formsuz. Leo formsuz. Barış milli takımda tartışılıyor bana ki bana haksızlık yapılıyor. Diğer taraftan Yunus milli takımda oynamadı. Abdülkerim diyoruz formsuz. Eren formsuz. Sağ bek Salahi formsuz. Formsuz futbolcular var. Bunları milli takımda bir araya getirebilse bu 3 haftalık dilimde şahane olurdu. Ama şimdi bakıyorsun burada kim var? Osimhen var.
1: İşte Okan da Jesus Lemine gibi var. Diyecek ki sana mi getirdi bana 4 şampiyonluğu diyecek. Konuşsun Alman Federasyon Başkanı o da gitsin abi.
0: Okan Hoca
3: devre arasında yollarlar belki.
0: Kim ol-
1: yok abi, sana, abi,
0: hangi biri olacak abi? İlkay mi?
1: Sana mı gidecek? Savaşım Allah aşkına. Abi, eskiden şey abi yani. Evlerin bahçesinde tulumba vardı anneannelerimizin, dedelerimizin.
0: Hala
1: abi.
0: Eski evler.
1: Emme basma tulumba gibi. Bekleyeceğiz Sane'yi bugün iyi oynayacak mı? Belli
3: vallahi
1: değil.
3: Yani,
1: öbür gün ne olacak ya. Belli değil. Bu ne abi ya?
2: Nereden hatırladın hocam ya?

0: bulunmayı.
1: Güzel ama keyifli.
2: Şimdi bir her gün hep aynı de performans vermiyor ya.
3: Güzel günler.
2: Suya basıyorduk hocam, bazen gelmiyor hocam, abi hocam, incecik akıyordu.
1: Bir de yazın var ya.
2: Gelince de ne sen?
3: Gelince de böyle
1: buz gibi gelir. Buzlardan buz gibi gelir böyle. Ses, o ses ve gelen çıkıp.
0: Çocuk Sarsa devam edelim.
2: Karpuzu kavunu koyacaksın oraya.
0: Serdal Adalı'yı ağırladık. Kartal Yiğit.
4: Evet.
0: Başkan faal. Birkaç yere daha çıktı yine. Evet, şekilde röportajda.
2: Lan mutlu çünkü, mutlu. Ya aslında takıma bir kalite geldi.
4: Rahat.
2: Taraftar içeri girdi.
1: Hocam bak, doğru, çok özür dilemem Alicem. Mutlu başkan sadece başkan değil. Az önce sana bir denklem yaptım. Beşiktaş'ta başkan mutlu, hoca mutlu, futbolcular mutlu, taraftar mutlu. Sadece başkan değil. Yani Galatasaray'da sorun sayıyoruz. Fenerbahçe'de sonunda sorunlar sayıyoruz. Trabzonspor Galatasaray galibiyetinden sonra yeni bir çıkış yakaladı. Yeni yeni ama tabii, bir Galatasaray galibiyeti onlara bayağı yeni ciddi bir çünkü çantalıkta kupacaklardı. Beşiktaş Şu an en mutlu, en azından. Bu ne kadar bunu devam ettirmek önemli.
0: İki mağlubiyeti var.
4: İki mağlubiyete rağmen.
1: Ama oyun keyif
4: tabii
1: veriyor.
4: Oyun var.
1: Oyun umut veriyor. Altı ben bunu var. Skordan bağımsız söylüyorum. Ligdeki olduğu durumdan bağımsız söylüyorum. Oyun keyif veriyor.
4: Şampiyonluğa giden bir yolda daha 6 maçta normal şartlarda 2 mağlubiyet sıkıntıdır. Bak 6 haftada 2 mağlubiyet sıkıntıdır. Ama ben bunu Beşiktaş için söylemiyorum. Konuşamam. Niye? Beşiktaş güven veriyor.
1: Abi rakiplerin kaybetti.
4: Beşiktaş güven veriyor.
1: Fenerbahçe de kaybetti. Trabzon da kaybetti. Galatasaray da kaybetti.
4: Bu oyunda yoksa daha da kaybedebilir. Şimdi Galatasaray'ın daha da kaybedemez dediğim bir maç var mı abi? Şu performansıyla şu hocanın bence en büyük sıkıntı teknik taktik falan değil Zafer abi. Okan Buruk rahat değil, rahat. Okan Buruk rahat diye bu sene bir şeyler var.
1: Bıraksalar olacak mı?
4: Tabii perde bırak arkasında bir şeyler var. O yüzden kendini veremiyor. Rahat olmayan adam da sinirlenir.
2: Sinirlenme hakim olamaz. Yok. Böyle
4: stres
2: bir lüksü
4: attırır.
2: Yok.
4: Hocanın tamam lüksü yok da hocam öyle demesen de lüksü yok falan değil.
1: Kötü bir vardır transfer bir dönemi geçip
4: evet,
1: transfer sürecinde
4: büyük ihtimalle istediği adamlar anlamadı.
1: Ama orada da transfer sürecinde yönetim hep kalkan oldu. Bunu ben eleştiririm mesela.
4: Ama olmaz, olmayacaksın ya. Olmayacaksın. Sergen Hoca'ya kızarız ederiz falan ama yani tamam bazı şeyleri çok konuşuyor çok şey ama haklı olduğu yönlerde çıkıp çatır çatır konuşuyor abi, yönetime de konuşuyor. E konuşacaksın, sonra sıra sana gelecek çünkü. Zaten sonrası direkt hedef sensin hoca olarak.
2: Hatta hala bir şey varsa sonrasında keşkelerle şey yapmayayım.
4: O zaman bıraksın diyorsun gitsin abi. Kartalcım konuşsun siz, bıraksın gitsin.
2: Özür dilerim, Sergen Yalçın hala konuşmaya devam ediyor ama.
4: Ya ediyor. Şey. Ama bak bazı şeylerde de konuşsun haklı işte yani. Öyle. Haklı bazı şeylerde çoğu haklı olduğu yönler vardı Sergen tabii hocanın yani.
0: Beraber yola çıktığın insanları da kamuoyu önüne atmak ama ne kadar doğru.
4: Koray bazen
0: yarın öbür gün yönetici de çıkıp hayır, işte dese ki
4: söyleyeceksin.
0: Sen de savunmayı böyle yaptıramıyorsun.
4: O da desin abi, o da desin.
0: Olur mu öyle, olmasa sallayacak, o onu sallayacak.
4: Sallayacak değil, sallıyor işte zaten. Salladı kaç kere Sergen? İşte kaç kere salladı?
0: İşte salladı.
4: Sallayıp bırakır gidersin gelmedi işte. Abi, ama bir şey abi, varsa Sergen, da söyleyeceksin abi.
2: Dert edindiğini mi zannediyorsunuz ya?
4: Neyi?
0: Neyse Sergen Hoca'ya dönmeyelim. Ya güncel konumunda
4: değil ki abi.
0: Başkanın tamam açıklamaları. Başkan diyor ki Beşiktaş'ın şampiyonluktan başka düşüncesi yok dedi. Şimdi bu gayet normal bir açıklama.
4: Evet.
0: Sonra şöyle bir şey var söylediğileri arasında. Bununla birlikte ikisini değerlendirelim. Gelecek sene daha iddialı konuşmaya başlarız. Eksiklerimiz var, bunları tamamlamak istiyoruz diyor. Yani başkan gerçek aslında burada ne demek istiyor? Yani bu sene tabii ki şampiyonluğu düşünüyoruz.
4: Olamazsak
0: gelecek sene daha iddialı
4: daha
0: konuşuruz.
4: Daha iyi yani
0: demek,
4: gelecek sene olacağız
0: aslında
4: diyor.
0: Bunu hala bu takımın eksiği var demek.
4: Var tabii canım, doğru.
2: Olay doğru söylüyor.
4: Bak bu sene bak biz şimdi burada hepimiz zaman zaman sen de ben de çok eleştirdik Serdal Başkan'ı. Geldiği günden beri yaptığı hataları, yanlış hoca tercihleri, yanlış sportif direktör seçimleri, inanılmaz transfer hataları, hele ilk sezon, geçen senenin ara dönemi dahil buna kabul ederim. Ama bu sezonki hamleler, hoca seçimleri, Önder Özen, transferler falan, başkanın işi abartmaması, temkinli konuşması, geçen sene ne dedi?
2: İşi bilene bırakması.
4: Tabii. Geçen sene dedi ki hazırlanın dedi, şampiyon olacağız dedi, bayraklar çıksın dedi. Sonra dedi ki hata yaptım dedi ya, taraftar gibi konuştum dedi. Doğru, hata yaptı. Bak bu sezon öyle konuşmuyor. Diyor ki tabii ki şampiyonluk düşünüyoruz ama diyor olmazsa diyor seneye daha iyi bir takım olacağız ki gerçeği bu. Şimdi Beşiktaş bu sene şampiyon olabilir mi? Şu şartlarda bence en büyük favori. En güçlü aday. Olamayabilir de. Ama olamazsa eğer bu sistem üzerinde yürürlerse, bu hocanın arkasında dururlarsa, hocanın istediği oyuncuları alırlarsa, mali bütçeyi de bir yere getirirlerse Beşiktaş'ın önü açık. Beşiktaş belki ya, bir sene değil 3-4 seneyi şampiyonlukla kapacak duruma gelecek. Görünen o yani.

0: hakikaten önemli bir hoca getirmişler. Ama şu da bir gerçek. Şampiyon olmadığın zaman da panikle yine hatalar yapmayacaksın. Hocanın da arkasında duracaksın, işte takımın da duracaksın. Ona göre konuşacaksın. Konuşmalarını ölçerek, biçerek ağzından çıkan kelimeleri tartacaksın. Nereye gideceğini düşüneceksin. Mesela ben hep şunu söylemişimdir. Tamam, insanlar zaman zaman kızar. Ya sağ dışına fazla takılmayın be arkadaşlar. Sağ dışına takıldın mı hedeflerden şaşıyorsun. Bu yalnız Beşiktaş için geçerlidir. Her kulüp için mesela. Tamam, hakemler. Hakemler konusunda, MHK konusunda en son Serdal Adalı çıktı, eleştirdi. Federasyona gitti, açıklamalar yaptı, bırakması lazım dedi. Haklı mı? Haklı. Ama ne oldu sonrasında kendileri, yahu kardeşim dedi, gittik dedi, daha ne yapacağız dedi. Ya gittik işte, federasyona da gittik, bilmem neye de gittik dedi yani. Gittik, daha ne yapacağız dedi. Yeter. Bundan sonra sahaya odaklanacaksın. Büyük ihtimal şimdi MHK'nin başkanı da değişecek. Değiştikten sonra artık konuşmayacaksın. Sen sağ içindeki olan az da olsa, diğer rakiplere göre bakıyorum ben, Beşiktaş'ın sorunları daha az. Az da olsa bu sorunları çözmeye çalışacaksın. Devre arasında nereye takviye yapabilirim, onları düşüneceksin.
1: Hocamızın istediği ismi devre arası alacağız dedi.
0: Şey işte.
2: Kim? Hangi mevki?
0: Vlog. Orta sahi şey, Newcastle'daki. Onu alıyorlar.
2: Bak şimdi.
0: Onu getirecekler devre arasına. Normalde imza atıyor ama devre arasına getirmek istiyorlar ki olacak gibi.
2: Beşiktaş adına bir gerçek var aslında. Beşiktaş her takımı yenebilir. Ama her takımda Beşiktaş'ı yenebilir. Beşiktaş'ın bir kırılgan bir yönü var abi.
0: Savunmada şimdi sıkıntılı anlar var abi. O da geriye dönüşlerde evet önde bunlar, yakalanma.
2: Bunları gidermesi lazım.
0: Onu hoca görüyordur herhalde
2: öyle
0: abi.
2: Öyle mutlu sona ulaşmak zor. Şu anki pozisyonda öyle kolay değil.
0: Deplasmanda bir sıkıntı var Beşiktaş'ta. Var. İçeride çok hoş, çok coşkulu, ateşte oynuyorsun ama işte sadece içeride kazanmakla işte şampiyon olamazsın.
2: Onaracaksın abi.
0: İşte Diyarbakır'da gördük bunu. Yani. Diyarbakır'da yaşadık. Alanya'da ikinci yarıda yaşadık. Tamam, hakem doğru. Hakemler belki senin önünü kesti ama kardeşim oyun olarak da sen o Dolmabahçe'deki oyunu oynayamadın yani oyunun genelinde. Şimdi
1: zaten İtalyano da şikayet.
0: Hoca da şikayet etti, başkan da şikayet etti. Yani bu bir gerçek. Sen bunu çözeceksin, kusura bakma hocam.
1: İtalyano hatırlatalım evet. Şey dedi yani, tamam hakem konusu evet doğru dedi ama bir numaralı sebep hakem diyemem ben dedi. İki doğru. Maç içinde hep doğru. Mesela oyuncularına evet. Kendi oyununu işaret etti.
0: Düşüyor.
1: Senin söylediğin şey belki de sağ içine, sağ dışına çok takılmaması bak, lazım dedin. Hoca mesela oraya çok takılmadı.
0: Hoca var ya müthiş gidiyor. Bak hoca çok akıllı bir hoca. Çok akıllı bir insan. Çok tedbirli. Bir kere adamda böyle mütevazilik var. Adam çok. Böyle Marsilya gibi takımı dağıtmışsın sen şeyde. İlk başlangıçta. Adamdan böyle bir coşkulu bir şey göremiyorsun ya. Adam diyor ki normal gidiyor. Biz işimizi yapıyoruz. Kötü olduk mu? Kötü. Hakemlik bir şey görmedik ya. Hakemlik neler oldu? Hakem bir kere hakem konuşmadı ya. Haklı çünkü biliyor adam. Adamın mental yapısı güzel. Hakeme girdiği an dağılacak. Biliyor, dağılacaksın. Ben hep yıllardır bunu söylüyoruz tecrübe olarak. Gazetecilik tecrübesi.
3: Mesela bizim bazı hocalarımız da İtalyanlar geliyor sonlarına doğru. Mesela Montella'yı şu anda benzemiyor.
2: Bir şey tespit ettim ve itiraf etmek durumundayım. Hakim
0: pardon.
2: Hoca yani, Kartal'ın performansını da olumlu etkilemiş.
3: Evet evet.
1: Yukarı müthiş çıkardı. Ya.
2: Müthiş bülbül gibi maşallah.
4: Şimdi ben Beşiktaş tesislerine gittim. Hocayla beraber yemek yedim. Gökhan'la, Önder'le, hocayla. Hakikaten çok mütevazi adam.
0: Değil mi?
4: Öyle. Halk adamı. Şimdi o tür adamlara kızamazsın biliyor musun? Yanlış da yapsa. Farkındaysan yenilse bile takım tek taraftar için demiyor.
1: Bir şey biliyor musun? İmkanımız oldu bak, mu?
4: Tanıştık.
2: Ya bir yemek yesem ben de öldüm herhalde biraz daha.
3: Ya orada yemek olayı değil. Orada sohbet muhabbet. İlk geldiği gün söyledim. Belki de Koray'la beraberdik. İlk kamptaki bazın toplantısında bana dedim müthiş bir güven vardı hoca dedim. Birinci toplantıda gençleri, olmayanları, yönetimi, önder özeni o kadar güzel özetledi ki bu kadar kısa sürede bu kadar güzel açıklamalar dedim. Şimdi Kartal, Beşiktaş iki maç kaybetti, iki daha kaybedebilir.
0: Ya kaybedebilir tabii canım
3: Beşiktaş'ta
0: ya.
3: Beşiktaş'ta şu var, şuna inanıyor. Biz Beşiktaş olarak bu sene 7. 8. haftada havlu atmayacağız diyorlar. Şampiyonluk yarışında evet. Varız diyor. Beşiktaş taraftarı hocaya güveniyor, yönetime güveniyor.
0: Aynen öyle.
3: Savunmada eksiklik olduğunu herkes görüyor.
0: Evet.
3: Savunma çok kırılgan. Ama her hafta yine üzerine koyuyor hocam.
0: Diğerleri kapatıyor yine açığı. Yani yine bir kapatma zaten potansiyeli var.
4: Ben de onu diyorum. O kırılgan yönü onarmaya gitmeli.
0: Onarıyorlar yine. Onar onara Salih onarıyor.
3: Gelişecek. Umut olay veriyor. Tam, ışık veriyor. Güven veriyor. Keyif veriyor hocam. Futbolu. Gol yese de keyif veriyor. Belki hoca şunu söylüyor. Bir gol. Fatih Terim bunu çok yapardı. İkiye üç at. Bir'ye iki at. Yani mesela bunu da hoca golleyebiliriz ama atacağız fazlasını. Yediğimizden fazlasını atacağız.
0: Bak mesela bir anekdot vereyim. İlk

0: geldiği gün basın toplantısı. Toplantıdan sonra hocanın yanına gittim. Dedim ki hoş geldiniz, başarılar sinyor. Ondan sonra sizin dedim şey geliş haberinizi ilk biz A Spor'da verdik canlı yayında dedim. Böyle çok şey yaptı, nasıl duyuldu falan filan anlattık. Dedi ki ben dedi basın sürekli İtalya'da da öyleydim, kapılarını açan bir teknik adamım dedi. Sizler, bizler, taraftar, camia bir bütünüz dedi. Ben kendimi ayırmam dedi. Sizin de fikirleriniz önemli. Siz de geleceği zamanda yapacağız biz bunu. Toplantılar yapacağız dedi. Sizin fikriniz nedir? Siz bu işin yıllardır buradasınız dedi. Anda ben mesela şey dedim. Scala'dan girdim. Nevio Scala'da da çalıştım ben gazeteci olarak dedim. Öyle deyince böyle şaşırdı. O kadar eski mi eskiyim dedim. Daha ötesi de var dedim. Ondan sonra güldü, şaşırdı.
1: Baktı böyle genç bir çocuk.
0: Genç zannetti bizi halbuki.
2: Bak valla Koraycığım doğru söylüyorum. Niye biliyor musun? Ta en dış kapıda girişten bir pozitif enerji tabii, gelmiş Beşiktaş.
0: Hakikaten geldi.
2: Tesislere girişte öyle bir karşılığı var ki ulan.
0: Var.
2: Böyle
0: var.
2: Mutlu oluyorsun filan, içeri götürüyor biri orada gel.
0: O önemli
2: abi,
0: zaten
2: burada,
0: abi.
2: Falan.
0: O önemli
1: abi,
0: zaten.
1: Herkes de var. Başkanın yanında görmedim. Bülent'i gördüm ben. Ne zamandan beri görmedim mesela. Bülent'in bile böyle yüzü gülüyor, keyifli. Yani, daha önce mesela.
2: Savaş sen de gittin mi? Beşiktaş tesislerine.
1: Ben en son Hakkı Yalçın abi kulakları çınlasın. Hakkı Yalçın abi kulakları çınlasın. Gitti Şenol Hoca'yla bir röportaj yapmaya.
3: Eski bayağı.
1: Şenol Hoca.
2: Ya beni de bir götürseniz
0: gidelim bir gün.
2: Girip çıkan baksana yarım şaklıyor
1: dedi,
2: maşallah.
1: Yarım saat dedi söylüyorum. Yarım saat toplayalım dedi. 3,5 saat kalmışız o günü ya. Şenol Hoca konuştu, Hakkı
0: Yalçın
1: konuştu.
0: Gidelim bir gün ya. Önder Hoca'dan randevu alalım. Olur. Oturalım konuşalım.
3: Ama yani her zaman sıcak. Bir de yaklaşıyorlar yani Beşiktaş.
2: Evet Beşiktaş yanına söyle.
3: Öyle bir şey var. Yani diğerlerine rencide etmek için söylemiyorum ama her zaman yardımcı oluyorlar. Yani işleri de.
2: Genelde hep söylüyorum.
3: Örnek veriyorum şimdi. Kupada maç çekeceğiz diyelim. Teknik ekipte arkadaşlar asansör kullanacaksa açıyorlar, kullanın diyorlar. Bazı yerlerde diyorlar ki asansörle çıkaramazsın. Onu merdivenden çıkarttırıyorlar.
2: Hayır, Koray'ım. Tesis girişinde
3: kolaylıklar sağlanıyor.
2: Oradaki görevli arkadaşlar beni tanımak zorunda değil. Evet. Ama belli ki futbolun içinde insanlar o Zafer abi hoş geldin. Ben bir pozitif enerji böyle.
0: Öyle öyle.
2: Coşkuyla yani giriyorsun içeri.
3: Kapıya bile yansımış diyorsun.
2: Tabii. Yani.
3: Şunu soracağım ama şimdi. Geçen sene tabii burada pozitiflikten bahsediyoruz. Geçen sene de Beşiktaş mesela şunu söyleyenler var. Ya 6. hafta bittiğinde yine Beşiktaş'ın 12 puanı vardı. Bu sene de 6. hafta bittiğinde 12 puanı var. Biraz erken mi acaba bu kadar diye konuşanlar var. Oyunda mı çok net fark var da bu pozitiflik
0: oyunda
3: ona yansıyor sence?
0: Oyunda net. Ya bak ben her
3: yoksa
0: zaman
3: yoksa kadro mu daha böyle artık?
2: Kadroya biraz daha kalite geldi.
0: Kadro da kaliteli, biraz oyun kalite da kaliteli. Yani
1: ama hocam biraz daha geriye git Koray.
0: Bu sene arasında çok fark
1: geçen
0: var.
1: Geçen seneki Avrupa Ligi'ndeki Beşiktaş'ın 6'da yenilmeyen 0
0: kimlere yenildi ya?
1: 6 yapan bir Beşiktaş var. Bir de geçen seneye bakalım.
0: Lozan'da yenilen Beşiktaş.
1: Sezar'ın hakkını Sezar vereceğimi söyle. Veririm hocam. 6'da o kadroda Sezar, Sergen Hoca ve Serkan Reşber olsaydı Beşiktaş 6'da yapamazdı. Net. Eksik abi, bir kadro. Takımın yarısı transferler gelmemiş.
0: Marsilya'yı da attın ya.
1: Ya abi Marsilya'dan öncesinden mi bahsediyorum?
0: Hadi elemeleri tamam.
1: Eksik takımla yendin ya.
0: Tabii Marsilya ölçeğinde değil o senin elediğin takımlar.
1: Onu söylüyorum.
0: Bir Midland'ı koyarım. Onun dışındakiler tamam.
1: Ya bahane öğretmeden
0: takım oynadı. Ama sen Marsilya'yı dağıttın. Hem Marsilya şöyleymiş böyle o fark etmez. Şimdi ben Avrupa Ligi'nde farklı bir Beşiktaş izleyeceğimizi düşünüyorum. Bakın ligden de daha farklı olacak göreceksiniz.
1: Bu cümle o kadar kötü ki Liverpool eski Liverpool değil. Mesela şimdi Barcelona'ya Galatasaray. Ya bak Barcelona son yıllarda en iyi Barcelona'sı değil mi? Galatasaray olabilir.
0: Herhalde
1: her şey
0: Barcelona,
1: var. Geldi
0: Barcelona'dır
1: yendi. Diyecekler abi Barcelona eski Barcelona. Barcelona yeni Barcelona. Gene beş adı. Gene beş adı.
2: Onu tek biz deriz.
3: Bunu kimse Barcelona'ya şu an bir şey diyemez.
1: O bizim abi, Liverpool'a dediler. Geçen hafta geçen seneki Liverpool'da o kadar
3: kötü. Geçen seneki Liverpool kendi tarihine göre çok formda Liverpool'lardan
1: form başka bir şey. İki transferi vardı orada. İki transferi 150 milyon euro diye.
3: 150 milyon vardı transferi de ama form durumu olarak diyorum. Şimdi Barcelona gelene gidene 4 atıyor 5 atıyor.
1: Roma
3: yani.
1: Fenerbahçe'ye de hakkını teslim edelim. Roma beraberliği hiç kimse beklemiyordu. Doğru, Roma ile beraber kaldı. Roma tarihi nedir Roma denildi?
2: Seyir zevki denen bir şey vardır. Barcelona takımını dün seyrettiniz mi abi? 3 tane oyuncu topukla arkasına bakmadan arkadaşının orada olacağını biliyor
3: İspanya
2: ve veriyor.
3: İspanya mı diyorsun?
2: İspanya baba. O ona verdi. O ona 3'ü de.
0: O başka
2: baba,
0: bir
2: baba bu oyun hafızasıdır biliyor musun?
0: Başka seviyor hocam.
2: Bu takım bütünlüğüdür baba. Onu herkes yapamaz ha.
1: Onlar uzun zamandır böyle hep aynı oynuyorlar hocam. Aynı oyun, aynı kişiler. O da çok önemli. Biz de sürekli yani değişiyor.
3: Yok şu an mesela şey nasıl geçen sene mesela Liverpool'a göre daha geriydi. Bu tabii subjektif bir yorum. Katılmayan olabilir ama mesela şu anda da en karşılaşmak istemeyeceğim birinci torbada iki takım var. İkisi de Galatasaray'la oynayacak. Biri Barcelona, biri Paris Saint-Germain.
2: Evet. Burada çok doğru.
0: Biraz daha güçlü. Beşiktaş'ın da öyle.
3: Şu anda

0: Şampiyonlar Ligi finali yap bana desen kağıt üstü oyuna göre Paris Saint-Germain Barcelona
1: bir finali maçlar, yaparsın. Bir oyuncu kalitesi var, bir de takım kalitesi var.
2: Beşiktaş'ın
0: grubu da zor.
1: Savaş'ın bu maçlar ne yapar biliyor musun? Sana ligin gerçekliğini unutturur. Orada öyle bir efor harcarsın ki. Ondan sonra gelecek maçta var ya, unutursun ne olacağını. Çok etkiler. Takım oyununu da etkiler. Takım bütünlüğünü de etkiler. Performansı da etkiler. Tabelayı da etkiler.
3: Ben üzücü bir geçen günler yaşadı Beşiktaş camiası. Metin Keçeli abimiz vefat etti. Allah rahmet eylesin. Süleyman Sebe dönemin çok önemli yöneticilerinden. Hatta Beşiktaş gazisi diyebiliriz. Kamp Gerede'de kaza geçirmişti. Şanakten'le beraber kamp bakmaya gittiklerinde. Metin abi ben hakikaten ayrı severdim. Cenazesine katıldım. Çok yoğundu.
2: Evet,
3: artı yine eski sporcular derneği kurucularından Adem Mert abimiz, o da Metin abiden önce vefat etti.
0: Evet.
3: Bugün de futbol komitesi üyesi Melih Aydoğdu'nun babası vefat etti. Hepsini Allah'tan
0: rahmet eylesin. Şükrü Ersoy'u da unutmayalım.
3: Şükrü Ersoy, efsane Şükrü Ersoy mini kalecimiz.
0: Önemli isimlerden birisi. Onun da mekanı cennet olsun. Evinde
1: ziyaret etmiştik Şükrü abiyi.
3: Allah rahmet eylesin.
1: Bir iki ay önce çok mutlu olmuştu yazın.
0: Hepsini nurlar içinde yatsın inşallah. Evet. Mekanları cennet olsun diyelim. Hayırla güzel sözlerle almış olalım. Bitirdik hocam.
1: Bitirdik.
0: Ağzınıza sağlık. Size de teşekkür ediyoruz hepsinize. Hayırlı beşeri sana.
1: Kartalı sıkıştıracaksın.
0: Çorlu ve Kartal İte. Haftaya sıkıştırırız.
1: Haftaya
0: ya da çıkınca dışarıda hep birlikte
2: sıkıştırırız.
0: Futbol meydanını noktalıyoruz. Yeniden görüşünceye dek hoşçakalın.

0: Aspor'la kardeş kulübü Drogheda United Aspor'da buluşuyor.
1: Harika bir gol!
0: Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Bordo Maviller milli arada İrlanda'daki renktaşını konuk edecek.
1: Kale alanında bir dokunuş, top ağlara gidiyor, gol.
0: 2010'dan beri kardeş olan iki kulübün bu anlamlı karşılaşması bu akşam 19'da naklen Aspor'da.
2: Genel izleyici için uygundur.

0: Hoş geldiniz değerli izleyenler. Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız. Yaklaşık 2 saat boyunca buradayız. Gündemdeki tüm gelişmelere haberlerimizle bakacağız birlikte. Tabii ki Uluslar Ligi'ne değineceğiz. Milli takımımızla ilgili haberlerimiz var. Yine kulüplere yönelik haberler var ama biliyorsunuz dakikalar önce bir sıcak gelişmeyi sizlerle paylaştık. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yürütülen bahis soruşturması kapsamında tam 448 yönetici Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edildi. Öncelikle bu konuyla ilgili detaylara bir haberimizde bakalım. Sonrasında bağlantımız olacak biliyorsunuz. Ertuğrul Doğan az önce bir bağlantı gerçekleştirmişti spor gündemi programına. Hepsine bakacağız. Önce detaylar.
1: 2026-2027 sezonunda Süper Lig ve TFF 1. Lig'de mücadele eden kulüplerde son 5 yıl içinde idareci olarak görev almış ve görev aldığı dönemde bahis oynadığı tespit edilen 36 farklı kulüpten 448 yönetici Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edildi. Beşiktaş'tan Tarkan Ser, Kerem Gürel, Fırat Fidan, Miraç İltuğ Sungur, Kadir Kılıç, Mustafa Mollaoğlu, Hakan Daltaban, İbrahim Kemal Barış Dillioğlu, Enis Ulusoy ve Serhan Çetinsay'a, Fenerbahçe'den Eren Ali Dişli, Bekir İrdem, Erdem Sezer, Galatasaray'dan Emir Aral, Özgür Işıtan Gün, Ali Yüce, Maruf Güneş ve Hüseyin Ural Aküzüm. Trabzonspor'dansa Yalçın Orhan, Zeyhat Kafkas, Murat İskender, Kemal Ertürk, Taner Fikret Saral, Lokman Sadıklar, Şenol Kaynar, Ertuğrul Doğan, Abdülkadir Ferda Başkan, Semih Hekimoğlu, Derviş Göz, İbrahim Şahinkaya ve Ceyhun Eskici kurula sevk edilen isimler arasında yer aldı.
0: Değerli izleyenler, açıklanan bu 448 yönetici arasında listede Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'ın ismi de yer alıyordu ve kendisi dakikalar önce spor gündemi programına bağlandı ve herhangi kasıtlı bir durum olmadığını söyledi. Bu bağlantıda nelerden bahsetmiş hatırlayalım.
2: Daha önce bu tip konular gündemde yoktu biliyorsunuz. Yani daha önce TFF yaptığı

0: toplantılarda hakemleri vesaire, işte antrenörleri, futbolcuları böyle konularda bilgilendiriyordu ama yöneticilerle alakalı yapılmış diğer yöneticilerde böyle bir bilgilendirme falan vesaire yoktu. Ha, bunu yöneticilerin bilmesi lazımdır. Ayrı bir konu. Burada bir hata olmuş olabilir. Ama şunu söylemek isterim ben. Bir burada asla kasıtlı veya herhangi bir durum söz konusu değil. Ben Trabzonspor üzerinde konuşacağım öncelikle. Burada yöneticiler, eski yöneticiler, yeni yöneticiler, bir sürü arkadaşımız var. Hepsi çok düzgün, karakterli ve iyi insanlar. Hepsine ben ayrı ayrı karakterlerine, şahsiyetlerine kefilim Ertuğrul'dan olarak. Eskisine, yenisine. Bu daha önce biz aramızda konuşmuştuk. Yani ben gerekli makamlara da bu konu hakkında bilgi vermiştim. Örnek olarak benim kendimden gidersek, işte bu olaylardan çok daha önce kapanmış bir hesabım vardı benim de. Ama bu şirketler, yani kulüplerin sponsoruydu. Bu şirketlerin lansmanları federasyonda yapılıyordu. Yani ben de diğer arkadaşların da aklımda zaten herhangi bir art niyet olmadığı için muhtemelen kimse de buradan böyle bir sıkıntı geleceğini düşünmedi. Ama federasyon böyle bir takdir göstermiş. Takdirine saygılıyız. Diyecek bir şeyimiz yok. Bir hata, bir eksiğimiz olmuşsa affola. Ama herhangi bir art niyet yoktur. Ama ben şunu da söyleyeyim. Ben diğer yönetici arkadaşları da tanıyorum, diğer kulüplerdeki birçok kişiyi. Gerçekten hani çok değerli insanlar var. Burada başkanlar var vesaire. Kimsenin bu konular hakkında bu tarzda bir düşüncesi ve beklentisi yoktu, işin doğrusunu söyleyeyim ben. Bu bir eksik midir? Eksiktir. Ama dediğim gibi, yani hani önceki yıllarda baktığımız zaman böyle şeyler, böyle gündemler bulunmuyordu. Tabii insanlar da hesapları açmış olmuş. Yani kendi üzerinde de konuşabilirim buradan. Yani hani yıllar öncesine dayanıyor bunlar. Bu olaylardan önce de şahsım adına hesap mesele kapanmıştı. Demin de önce söyledim ben size. Ama böyle bir şey başımıza geldi. Yapacak bir şey yok. Savunmamızı vereceğiz. Zaten bir art niyeti veya başka bir düşüncesi olan kimse gidip kendine resmi hesap açıp da orada bunlarla uğraşmaz. Takdir edersiniz ki. Dolayısıyla böyle bir şey başımıza geldi. Başa gelen de hayır vardır diyeceğiz. Futbol adına inşallah hani bu da herkese bir ders olmuş olur. Bizlere de. Herkesin niyeti iyi. Yönetici arkadaşların hepsi bir sürü sıkıntıyla dert dolaşıyor. Bu da onlardan bir tanesi oldu. Yapacak bir şey yok. Bizim de hatamız var. Belki daha dikkatli şekilde o profilleri okumak lazım vesaire. Ama şunu da şey yapmamak lazım. Bu yönetici arkadaşlarımız federasyona çoğu davet edildi. Orada eski yönetici arkadaşlarımız var. Federasyonda yönetici yapmış arkadaşlarımız var. Onlarla bu sponsorluk anlaşmaları yapıldı. Bu liglere isimleri verildi. Keşke böyle bir şeyle gündemli meşhur olmasaydı. Biz her zaman doğru bildiğimizi demeye devam edeceğiz.
1: İsmail Kartal basın mensuplarıyla bir araya geldi. Bir sohbet toplantısı gerçekleştirildi. Orada özellikle birçok konuya dair, oyunculara dair önemli açıklamaları var. Bir hatırlayalım beraber neler söylemiş.
2: İsmail Kartal Fenerbahçe'nin gündemine dair açıklamalarda bulundu. Milli arayı iyi değerlendirdiklerini aktaran Kartal, içeride atmosfer güzel, takımın enerjisi oldukça iyi. İnşallah sezon sonunda hep birlikte şampiyon olacağız. Tıpkı başkanımız gibi ben de bu sene şampiyon olacağımıza inanıyorum. Bu birlikteliği sezon sonuna kadar devam ettirip şampiyon olmak istiyoruz diye konuştu. Asensio'nun takımla çalıştığını ve moralinin yüksek olduğunu aktaran Fenerbahçe Teknik Direktörü, Asensio iyi durumda. Morali oldukça iyi. Hazırlık maçında ilk 11'de oynatacağız. Çaykur Rizespor maçına kadar en iyi şekilde hazırlanıp takımdaki yerini alabilir diye düşünüyorum ifadelerini kullandı. Brezilyalı kaleci Ederson'un performansından memnun olduğunu söyleyen İsmail Kartal, sezon başı kendisiyle görüştüm, bana mutlu olduğunu söyledi. Biz de kendisine güvendiğimizi ifade ettik. Kendisinden istediklerimi söyledim. Kendisi başarılı oldukça özgüveni arttı. Yaşananların ardından şu ana kadar gösterdiği performans oldukça iyi yanıtını verdi. Mevcut kadrodan memnun olduğunu dile getiren deneyimli çalıştırıcı, federasyonun 10+4 kuralı var. Biz bu kadroyla kış transfer dönemine kadar gidebiliriz. Takımımızın seviyesi oldukça iyi. Aynı pozisyonlarda oynayan oyuncular arasında büyük farklar yok. Bu durum aynı zamanda takım içindeki rekabeti artırıyor. Lukaku biraz Muriç'e göre fiziksel açıdan gerideydi ama kısa süre içinde gerçek performansına ulaşacak değerlendirmesinde bulundu. Topa sahip olma ve kaptırılan topları geri kazanma konusunda çalışmalar yaptıklarını belirten İsmail Kartal, topu kazanma süresini düşürmeye çalışıyoruz. Buna alışık olmayan bazı oyuncular

0: adapte etmek kolay değil. Oyuncularım çok kaliteli ama tarzları farklı. Gönül hemen olsun ister ama futbol öyle değil. Herkesin özelliklerinden bir şeyleri oluşturmanız gerekiyor. İyi yoldayız değerlendirmesinde bulundu.
1: Oynatmayı planlıyorduk yani. Kendisiyle de konuştuk.
2: Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen milli aradan önce bir sakatlık geçirmişti biliyorsunuz. Uzun bir süre sahalardan uzak kaldı ama milli ara ona ilaç gibi gelecek. Milli ara ardından oynanacak olan Kasımpaşa karşılaşmasında da Osimhen forma giymek istiyor.
3: Victor Osimhen için geri sayıma geçildi. Dördüncü haftadaki Başakşehir maçından sonra sakatlığı sebebiyle forma giyemeyen Nijeryalı yıldızın sahalara dönüş tarihi netleşmeye başladı. 27 yaşındaki golcünün Kasımpaşa maçında kadroda yer alması, Barcelona karşılaşmasındaysa ilk 11'de oynaması bekleniyordu. Osimhen teknik direktör Okan Buruk'a milli aradan sonraki Kasımpaşa maçında sahada olmak istediğini iletti. Galatasaray sağlık heyeti de Osimhen'i 9 Ekim'de oynanacak mücadeleye yetiştirmeyi hedefliyor. Ancak oyuncunun durumuyla ilgili son karar sağlık ekibinin raporları doğrultusunda verilecek. Bu sezon ligde Arca Çorum ve Erzurumspor maçlarında ikişer gol atan Osimhen, Göztepe ve Başakşehir karşılaşmalarında ise birer gol kaydetti. Sarı kırmızılı golcü 2'de asist yaparak toplamda 8 gole doğrudan katkıda bulundu. Galatasaray'da 2 Süper Lig, 1 Türkiye Kupası kazanan Osimhen 2024-2025 sezonunda 26 golle krallık tacını takmıştı.
4: Osimhen topu buldu. Osimhen topu
2: Galatasaray'ı milli ara sonrası yoğun bir fikstür bekliyor. Az önce söyledik, ilk maç Kasımpaşa olacak. Sonrasında Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona mücadelesi var. Gençler Birliği, Fenerbahçe derbisi derken zorlu bir fikstür Galatasaray'ı bekliyor. Yönetimden kritik bir hamle geldi bu konularla ilgili. Kritik maçlar öncesinde bir ödeme takvimi oluşturuldu.
0: Galatasaray'da ödeme mesaisi başladı. Sarı kırmızılı yönetim Eylül sonu itibariyle borçsuzluk kağıdı almak için ödemeleri tamamlamaya hazırlanıyor. Böylece Barcelona, Fenerbahçe gibi zorlu rakiplerle oynanacak kritik maçlar öncesi takımın motivasyonunun da artırılması hedefleniyor. Galatasaray'da futbolcu ödemelerinde sadece bir aylık gecikme bulunduğu ve borçsuzluk kağıdı süreciyle birlikte bu gecikmenin de ortadan kaldırılması planlanıyor. Plana göre Dursun Özbek yönetiminin futbolcu ödemelerini önümüzdeki hafta yapması bekleniyor. Galatasaray'da geçtiğimiz sezon kazanılan şampiyonluğun primleri için de ödeme takvimi oluşturuldu. Futbolcuların şampiyonluk primleri taksitler halinde hesaplarına yatırılacak. Okan Buruk'un ekibi Ekim ayında ikisi Şampiyonlar Ligi, dördü de Süper Lig olmak üzere toplam 6 müsabakaya çıkacak. Galatasaray bu süreci en az kayıpla atlatmayı hedefliyor.
2: Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek oy birliğiyle Avrupa Futbol Kulüpleri Yönetim Kurulu üyeliğine seçildi. Dursun Özbek, Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da düzenlenen seçimle yönetim kurulu üyeliği görevini üstlendi. Özbek seçimin ardından Avrupa Futbol Kulüpleri Yönetim Kurulu'na seçilmekten büyük bir onur ve mutluluk duyuyorum. Galatasaray Spor Kulübü Başkanı olarak bu önemli platformda Türk futbolunu layıkıyla temsil etmek, Avrupa kulüpleri arasındaki iletişimi, işbirliğini ve etkileşimi en üst seviyeye taşımak için çalışacağım. Bu seçimin Galatasaray'ımıza ve Türk futboluna hayırlı olmasını diliyorum ifadelerini kullandı. Beşiktaş'ın gündemiyle devam edelim değerli izleyenler. Beşiktaş'ta savunma hattında özellikle rekabet gün geçtikçe kızışıyor. Italiano da alternatiflerini belirledi. Milli ara sonrası savunma bölgesinde ciddi bir rekabet ortamı bekliyoruz.
3: Beşiktaş'ta milli ara sonrası savunma hattında rekabet artacak. Siyah beyazlılarda teknik direktör Vincenzo Italiano'nun stoper bölgesindeki alternatifleri dikkat çekiyor. Savunmanın sağında Emmanuel Agbadu ile Thiago Jalo arasındaki rekabet öne çıkıyor. Sezonun geride kalan bölümünde istikrarlı bir görüntü sergileyen Portekizli futbolcu forma giydiği 11 resmi maçın 9'una ilk 11'de başladı. Agba duysa görev

0: Beşiktaş'ta savunmadaki alternatiflerin artması Vincenzo Italiano'nun da elini rahatlatacak. İtalyan teknik adamın zorlu fikstürde oyuncularının performans ve fiziksel durumlarına göre stoper hattında rotasyona gitmesi bekleniyor.
1: Beşiktaş Demirege Tıkmaz'dan para kazanmaya devam ediyor. 22 yaşındaki orta saha oyuncusu 3. kez milli takım formasını giydi ve bonservisine de 500 bin euro daha katmış oldu.
2: Beşiktaş devre arasında Braga'ya transfer ettiği Demirege Tıknaz'dan gelir elde etmeye devam ediyor. Siyah beyazlılar 21 Ocak'ta 22 yaşındaki orta saha oyuncusunu 7 milyon euro bonservis bedeliyle Portekiz ekibine göndermişti. İki kulüp arasındaki anlaşmada Demirege'nin performansına bağlı bonus maddeleri de yer almıştı. Bu maddelerden biri genç futbolcunun A milli takımda 3 kez forma giymesiyle devreye girecekti. İtalya karşısında 76. dakikada oyuna dahil olan milli futbolcu Ay Yıldızlı formayla 3. maçına çıktı. Bu sonuçla sözleşmedeki bonus maddesi aktif hale geldi. Beşiktaş Braga'dan 500 bin euro daha almaya hak kazandı. Böylece siyah beyazların Demirege Tıknaz transferinden elde ettiği gelir 7,5 milyon euroya ulaştı. Demirege'nin Braga'daki performansı ve milli takımdaki maç sayısı arttıkça sözleşmedeki diğer bonusların da devreye girmesi bekleniyor. 22 yaşındaki orta saha oynadığı oyunla da adından söz ettirmeye devam ediyor. Braga formasıyla son derece istikrarlı bir görüntü sergileyen Demirege bu sezon Portekiz ekibiyle 12 maçta sahaya çıktı ve 2 asiste takımına katkı sağladı.
1: Trabzonspor kardeş kulübü Drogheda United'la bir dostluk mücadelesine çıkacak. Karşılaşma yarın saat 19'da oynanacak ve mücadeleyi Anspor ekranlarından naklen izleyebileceksiniz.
2: Trabzonspor milli maçlar nedeniyle lige verilen arada Drogheda United'ı konuk edecek. Bu karşılaşmayı özel kılansa iki kulüp arasındaki tarihi bağ Drogheda. Osmanlı İmparatorluğu'nun 1847'de İrlanda'daki büyük kıtlık döneminde gönderdiği yardımların ulaştığı şehirlerden biriydi. Trabzonspor ve Drogheda United'ın renkleri de bordo mavi. İki kulüp arasında 2006 yılından itibaren başlayan yakın ilişkiler forma ve flama değişimleriyle devam etti. Bu dostluk 29 Eylül 2010'da iki kulübün kardeş kulüp olmasıyla resmiyete kavuştu. Trabzonspor'la Drogheda United daha önce 2013 yılında İrlanda'da karşılaşmak üzere anlaşmış. Ancak Dublin'de oynanması planlanan mücadele aşırı yağış ve saha şartları nedeniyle iptal edilmişti. Bordo Mavililer özel uçakla İrlanda'ya gitmesine rağmen maçın hakemi sahanın durumu nedeniyle karşılaşmanın oynanmasına izin vermemişti. İki takım bu kez Trabzon'da 13 yıl sonra yeniden bir araya gelecek. Papara Park'ta oynanacak dostluk maçı saat 19'da başlayacak ve A-Spor'dan naklen yayınlanacak. Trabzonspor'la Drogheda United arasındaki bu dostluk maçı sadece iki takımın sahadaki buluşması değil, yıllar öncesine dayanan tarihi dostluğun da yeniden hatırlanması olacak.
1: Milli futbol takımımızda orta saha oyuncusu Orkun Kökçü sakatlığı sebebiyle kadrodan çıkarıldı. Ay Yıldızlar'da aday kadroda değişikliğe gidildi. İtalya ile Bursa'da oynanan maç sonrasında ayak parmağındaki ağrıları artan Orkun Kökçü kadrodan çıkarıldı. Orkun'un tedavisine kulübü Beşiktaş'ta devam edeceği bildirildi. Amili takım Cuma günü Belçika, 5 Ekim Pazartesi günü de İtalya ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Orkun 2 maçta da oynayamayacak. UEFA Uluslar Ligi'nde Cuma günü gözler milli takımımızda olacak. Belçika ile 3. mücadelemizde karşı karşıya geleceğiz. Bu karşılaşmayı da Norveçli hakem Roit Sagi yönetecek.
3: Belçika-Türkiye maçının hakemi Roit Sagi oldu. Millilerin Cuma günü deplasmanda Belçika ile oynayacağı maçta Norveçli hakemin yardımcılıklarını Anders Dale ile Ole Haukesen yapacak. Maurice Dufresne stadında 21.45'te başlayacak müsabakanın 4. hakemi ise Marius Grotto olacak. 2016 yılında birincilik seviyesinde maçlar yönetmeye başlayan 34 yaşındaki hakem 2017 yılından bu yana FIFA kokartı taşıyor. Roit Sagi kariyerinde ikinci kez Türkiye maçında düdük çalacak. Milliler 2024-25 sezonunda Uluslar B Ligi'nde mücadele ederken Galler'le deplasmanda 0-0 berabere kalmış ve mücadeleyi Norveçli

0: Hakem Sagi yönetmişti. Sagi daha önce Samsun Spor ve Sivas Spor'un maçlarında da birer kez düdük çalarken temsilcilerimiz bu karşılaşmalarda yenilgi yüzü görmedi. Norveçli hakem Türkiye U17 takımının ise 2 maçında görev yaptı. Milliler söz konusu maçlarda birer galibiyet ve mağlubiyet yaşadı. Roy Sagi futbolun dışında spor yönetimiyle de ilgileniyor. İş dünyasında da başarılı bir girişimci olan Sagi, hakemlikte edindiği disiplin ve karar verme becerilerini iş hayatında da taşıdığı belirtiliyor.
1: Amili futbol takımımız oynadığı iki mücadeleden de mağlubiyetle ayrılmıştı. Belçika cephesine bakalım şimdi. Onlar ilk maçta İtalya'yı mağlup ettiler. Sonrasında Fransa'ya mağlup oldular. Üçüncü maç bize karşı oynayacaklar. Onların evinde oynanacak. Peki Belçika milli takımında son durum nedir şu anda? Haberimizle bakacağız.

Belçika, zengin oyuncu havuzuyla Avrupa futbolunun modern dönemdeki elit ülkelerinden biri. Ev sahibi olunan Euro 2000 turnuvasında gruplardan çıkamayarak ulusal bir hayal kırıklığı yaşayan Avrupa temsilcisi derin bir futbol yapılanmasına gitti. Ülke çapında yapılan altyapı yatırımları, göçmen nüfusun futbola entegrasyonuyla Belçika, 2010'lu yıllarda tarihinin en iyi jenerasyonunu yakaladı. Kırmızı siyahlılar, altın jenerasyon olarak adlandırılan bir kadro iskeleti oluşturdu. Eden Hazard, Kevin De Bruyne, Romelu Lukaku, Thomas Vermaelen ve Dries Mertens gibi yıldızlar kulüp takımlarındaki başarılarını milli takımda da sürdürmek istedi. Ancak Belçika bu jenerasyonla 2018 Dünya Kupası'ndaki üçüncülük dışında beklenen başarılara ulaşmakta zorlandı. Yıllar içinde Hazard, Vermaelen ve Mertens gibi isimlerin emekliliğiyle kadroda önemli bir değişim yaşandı. Lukaku ve De Bruyne gibi tecrübeli yıldızlar da yaş alırken yerlerini dolduracak yeni yıldızların yetişmesi beklendiği hızda olmadı. Belçika'da teknik direktör konusundaki istikrarsızlık da dikkat çekti. Roberto Martinez sonrası Domenico Tedesco ve Rudi Garcia dönemleri yaşandı. Avrupa temsilcisi son 3 büyük turnuvada 3 farklı teknik direktörle mücadele etti. Son Dünya Kupası'ndaysa Belçika beklenenden daha iyi bir performans sergiledi. Çeyrek finalde İspanya'ya elenen kırmızı siyahlılar matadorlara gol atabilen tek takım olarak kayıtlara geçti. Ancak turnuvanın ardından beklenmedik şekilde Rudi Garcia ile yollar ayrıldı. Takımın başına Mark van Bommel getirildi. Hollandalı teknik adam Belçika ile ilk sınavlarını UEFA Uluslar A Ligi'nde verecek. 49 yaşındaki çalıştırıcı, topa sahip olmayı seven ve takımlarından top kaybı halinde yüksek yoğunluklu karşı pres bekleyen bir anlayışa sahip.

Van Bommel, Belçika'yla da bu dominant oyun anlayışını sürdüreceğini ifade ederken kullanacağı şablonun da 4-3-3 olacağını söyledi. Fenerbahçe'den Lukaku ve Beşiktaş'tan Trossard'ın kadroya çağrıldığı Belçika'da Jeremy Doku ve Amadou Onana sakatlıkları nedeniyle Eylül ve Ekim etabında forma giyemeyecek. Bu isimlerin yerine genç oyuncu Mika Götze kadroya dahil edildi. Dünya Kupası kadrosunda yer almaması tartışma yaratan Götze bu yaz Paris Saint-Germain'e transfer oldu. Belçika'nın kalesini koruyan Thibaut Courtois ise bir süre dinlenmek istediğini açıklayarak Uluslar Ligi kadrosunda yer almadı. Kırmızı siyahlılar şimdi altın jenerasyonun ardından genç ve tecrübeli oyuncuları bir araya getirdiği yeni kadroyla yoluna devam etmek istiyor. Hedef son Dünya Kupası'nda yakalanan çıkışı sürdürmek ve yeni bir jenerasyon oluşturmak. Belçika 2 Ekim'de Türkiye'yi konuk edecek. Zorlu karşılaşma ATV ekranlarından naklen yayınlanacak.

UEFA Uluslar Ligi'nde 3. hafta karşılaşmaları yarın itibariyle başlıyor değerli izleyenler. Peki ilk 2 hafta geride kalmışken şu anda puan durumunda nasıl tablolar var karşımızda? Buna bakacağız.

0: Fauluslar Ligi'nin ikinci hafta karşılaşmaları tamamlandı. Organizasyonun ikinci haftasında A, B ve C liglerinde karşılaşmalar oynandı. A Ligi 3. grupta İspanya, Serdar Gözübüyük'ün yönettiği maçta Hırvatistan'ı 4-1 yenerek 6 puanla zirvedeki yerini korudu.
1: Lamine Yamal ortası, kafa ve gol! Hemen cevap geliyor İspanya'dan.
0: İngiltere ise Prag'da konuk olduğu Çekya'yı 2-0 mağlup etti ve lideri takibini sürdürdü. B Ligi'nde sadece bir karşılaşma oynandı. Birinci grup maçında Slovenya, Ljubljana'da ağırladığı Kuzey Makedonya'yı 2-0'la geçti. Grubun diğer karşılaşmasında lider İsviçre, Glasgow'da karşılaştığı ve henüz 11. dakikada 10 kişi kalan İskoçya'yı 3-0 mağlup etti.
2: En sağ orada Endoy yerden gönderdi, gol durumu gol! Top ağlarda gol elbedi!
0: Gecenin en yoğun fikstürü 3 grupta toplam 6 karşılaşmanın oynandığı C ligindeydi. Arnavutluk ve İzlanda deplasmanda aldıkları 3-0'lık galibiyetlerle ligin en karlı ekipleri olarak haftayı zirvede tamamladı. Finlandiya, Belarus ve Bulgaristan, Estonya maçlarında gol sesi çıkmazken Moldova ve Faroe Adaları da birer puanı birer golle aldı. Slovakya ise konuk ettiği Kazakistan'ı 2-1'le geçti ve 2-2 ile liderliğini sürdürdü. UEFA Uluslar Ligi'nde 3. hafta 8 karşılaşmayla start alacak.
3: Uluslar A Ligi 3. grupta dün son dünya şampiyonu İspanya ile Hırvatistan karşı karşıya geldi. Lamine Yamal bu mücadelede yıldızlaştı ve İspanya maçı kazandı.
4: UEFA Uluslar A Ligi 3. grup mücadelesinde Ramon Sanchez Pizjuan'da Sevilla'da son dünya şampiyonu İspanya Avrupa futbolunun önemli ekollerinden Hırvatistan'la kozlarını paylaşacak. Dünyanın kralı pankartı tribünlerde dalgalanıyor. Dünya Kupası da bir Sevilla efsanesi Jesus Navas'ın ellerinde sahaya geldi ve Rodri Dünya Kupası'nı tribünlere gösteriyor. İspanya'nın en değerli oyuncusuydu belki de. Bugün yedekler arasında Rodri. Ama bu minik seremoni için sahaya geldi. Teknik direktör Luis de la Fuente'nin de gururunu, mutluluğunu ifadesinden rahatlıkla görebiliyoruz. Büyük heyecan Sevilla'da Ramon Sanchez Pizjuan'da ilk düdükle birlikte başlıyor. İspanya'nın konuğu Hırvatistan. Kukureya çizgide. Onun pası merkeze. Baena, Fermin bıraktı. Lamine Yamal ve gol! Lamine Yamal atıyor. Henüz ikinci dakika. İspanya maça golle başlıyor. Barcelona'nın süper yıldızı Lamine Yamal başlar başlamaz atıyor. Perisic çizgide. Kubi karşısında. Ivan Perisic. Mateo Kovacic şimdi. Kovacic aldı topu. Perisic yaptı ortayı. Beliyor. Kafayı vurdu. Topu ağlara gönderdi. Hırvatistan eşitliği yakaladı. Dion Beliyor. Ivan Perisic'in ortası, Dion Belio'nun kafası, durum 1-1. Yamal, savunmadan sekti top. Korner kullanacak İspanya. Yamal hemen kullandı köşe vuruşunu. Fermin bıraktı Yamal'a. Lamine Yamal ortası. Kafa ve gol! Hemen cevap geliyor İspanya'dan. Mark Bobby. İspanyol taraftarlar mutlu.

0: Korneri paslaşarak kullandı ev sahibi ekip. Permin bıraktı. Lamine Yamal yaptı ortayı. Bomboş pozisyonda Mark Pubic. Durum 2-1. Yamal. Müdahale yeterli değil. Fermin Livakovic ikinci pozisyon ve gol. Ancak bayrak havada. İşte pozisyon. Fermin'in vuruşunda Oyarzabal önde. Kubarsi. Yerden oynadı. Pası Fermin'e. Fermin ceza alanında. Fermin vurdu, top direkten döndü. Fermin'le gole çok yaklaştı İspanya. İkinci devreye Hırvatistan başladı. Tıpkı ilk yarıda olduğu gibi keyifli bir ikinci yarı diliyorum bütün futbol severlere. Yamal döndü geriye. Mark Pubic. Pedri. Boşluk arıyor İspanya. Çok güzel bıraktı. Lamine Yamal topu ağlarda gol. Lamine Yamal topu ağlara gönderiyor. Mark Pubic bıraktı. Lamine Yamal doğru yere hareketlendi. Kendisinin ikinci, takımının üçüncü golünü kaydediyor. Pedri topla buluştu. Yamal hareketlendi. Offside yok. Pubic bıraktı. Lamine Yamal yakın köşeye gol vuruşunu böyle yaptı. Hırvatistan geliyor şimdi. Marko Pašalić ceza alanında. Çekti topu. Baskı altındaydı. Verdi pasını. Ivanović. Franjo. Ivanović. Top dışarı gidiyor. Ramon Sanchez Pisuan'da oynadığı 25 mücadelede yenilgi yüzü görmemişti İspanya. 26.sında da tablo benzer. Yine iyi top yaptı ev sahibi ekip. Nico Williams ceza alanında sert vurdu top ağlarda. Nico Williams 4-1. Son bölüme bir gol daha sıkıştırıyor İspanya. 2 gol Yamal, 1 gol Pubic. Bir tane de Nico Williams'tan. Merino hala baskıya gidiyor. Rodri ile beraber. Son düdük geliyor. İspanya Hırvatistan'ı 4-1 mağlup ediyor.
1: İngiltere Uluslar A Ligi'nde Çekya'yı 2-0 mağlup etti.
2: Liginde Çekya ile İngiltere birazdan başkent Prag'da karşı karşıya gelecek. Halil Umut Meler yönetecek karşılaşmayı değerli izleyiciler. Yardımcıları İbrahim Çağlar Uyarcan ve Abdullah Özkara. Dördüncü hakem Cihan Aydın olacak. Halil Umut Meler ilk düdüğü çaldı ve mücadeleye İngiltere milli takımı başladı değerli izleyiciler. Kolay bir top kaybı Çekya'dan ama İngilizler de sahip olamadılar. Bir hata geldi şimdi Anderson'dan. Pavel Schultz ceza sahası içi karşı karşıya. Kaleci Trafford. Pavel Schultz yaklaştı gole. Derinlemesine iyi top Gordon'a. Anthony Gordon topu ceza sahasına sokmayı başardı İngilizler. Dönerek vurdu, direkten döndü Morgan Rogers. İkinci şut Anderson. Şimdi Saka savunma. Üst üste şutlar. Morgan Rogers, Anderson ve Saka. Üst üste 3 şut. Topu ağlarla buluşturmayı başaramadılar. Baskı var. Topu kazandı İngiltere. Harry Kane. Bu arada Halil Umut Meler kartıyla geliyor. Pavel Schultz'a sarı kart. İngiltere serbest vuruş kullanacak. Agresif bir oyunu vardı Pavel Schultz'un daha önce de. İsviçreli Feda İhsan izle önerisinde bulundu. Halil Umut Meler Pavel Schultz'un Anderson'a müdahalesini izliyor. Potansiyel bir kırmızı kart söz konusu ve kartın rengi değişiyor değerli izleyiciler. Sarı kart iptal. Pavel Schultz ucuz yırtamadı bu pozisyonun ardından. Kırmızı kartla oyun dışında. Çekya 10 kişi kaldı sahada.

0: Şimdi Harry Kane. Harry Kane kaleci kovar. Harry Kane'in ilk gol girişimi 45 artı 1. dakikada geldi değerli izleyiciler. Krejci. Alexander Arnold'un driplingi vardı. Alexander Arnold gitti, aldı tekrar topu. Ortayı yaptı. Arka direk, kafa ve gol! Anthony Gordon. Alexander Arnold nefis kesti. Anthony Gordon'la ikinci yarının başında öne geçiyor İngiltere. Lewis Hall. Gordon güzel bıraktı Lewis Hall'a. Geniş bir alanda buldular şimdi. Lewis Hall'dan Anthony Gordon'a. Çabuk geldiler 3. bölgeye. Anthony Gordon şut pozisyonu bulamadı ortaya. Lewis Hall direğin yanından dışarıya. Bu ikili topu çok iyi taşıdı. Hücuma kalktı. Gordon bıraktı. Lewis Hall bulamadı kaleyi. Eze. Şimdi Lewis Hall. Ortayı yaptı. Ters bir vuruş, direkten döndü top. Lewis Hall'un çevirdiği top. Krejci kendi kalesine atıyordu neredeyse. Morgan Rogers. Şimdi Eze. Eze'den derinlemesine Rogers. Krejci takip etti. Harry Kane vurdu, attı golü. Harry Kane. İngiltere farkı ikiye çıkarttı. Boşta kalan topa yetişti Harry Kane. 2-0'a getirdi skoru Prag'da. 87. golü milli formayla Harry Kane'in. Linger bıraktı. İyi çıktılar. Lojek solunda, Ambrose var. Çok iyi taşıdı Lojek. Kaleyi gördü. Lojek vurdu, kaleci. James Trafford. Maçtaki ilk kurtarışı bu Trafford'ın. Lewis Hall'dan Gordon'a. Anthony Gordon. Gordon ceza sahası içinde. Ortayı yaptı. Kafa vuruşu. Az farklı dışarı gitti top. Morgan Rogers. Gibbs White tekrar ceza sahası içinde. Gibbs White çevirdi ortaya. Şimdi Eze vurdu. Kaleci kovar. Ve Halil Umut Meler maçı bitirdi değerli izleyiciler. Çekya 0 İngiltere 2 maçın sonucu.
1: Perşembe akşamı Uluslar Ligi heyecanı yine Turkuaz Medya kanallarında yaşanacak değerli izleyenler. 3 önemli mücadele A-Spor, A-Haber ve A2 ekranlarında aynı saatte başlayacak. İkinci grupta özellikle Yunanistan-Hollanda karşılaşması lideri belirleyecek.
2: UEFA Uluslar A Ligi'nde 1 Ekim Perşembe akşamı 3 karşılaşma 21.45'te eş zamanlı olarak başlayacak. Günün en dikkat çekici karşılaşması Almanya ile Sırbistan arasında oynanacak. Turnuvaya deplasmanda Hollanda beraberliğiyle başladıktan sonra taraftarı önünde Yunanistan'a mağlup olan Almanya artık ayağa kalkmak istiyor. Jürgen Klopp ve öğrencileri henüz puan alamayan Sırbistan'dan 3 puanı alıp Panzerler lakabına yeniden kavuşma niyetinde. Sırplarsa 2-1 kaybettikleri 2 maçın ardından sürpriz yaparak moral bulmak için sahaya çıkacak. Münih'te oynanacak ve Norveçli hakem Espen Eskas'ın yöneteceği karşılaşma A Haber'den naklen yayınlanacak.

Organizasyonun ilk maçında Sırbistan'ı, ikinci maçta da Almanya'yı yenerek sürprize imza atan Yunanistan, grubun üçüncü maçında Hollanda'yı konuk ediyor. Selanik'te oynanacak karşı

0: Xavi Hernandez'in Hollanda'sı ilk maçında Almanya ile 1-1 berabere kaldıktan sonra Sırbistan'ı 2-1 yenmişti. Portakallar şimdi de lider Yunanistan'dan 3 puan alarak tahtı ele geçirmenin planlarını yapıyor. Çekişmeli geçmesi beklenen mücadele A-Spor'dan naklen yayınlanacak. Günün bir diğer karşılaşması Danimarka ile Portekiz arasında. Yıldızlarla dolu kadrosuyla dikkat çeken ve Jorge Jesus'un yönetiminde olan Portekiz, önce Galler'i daha sonra da Norveç'i yenerek 6 puanla 4. grubun zirvesine yerleşti. Danimarka ise ilk maçında 2-0'dan beraberliği yakalasa da son bölümde Erling Haaland'ın golüne engel olamayıp eve puansız dönmüştü. İskandinavya temsilcisi ikinci maçında Galler'i 2-0'la geçerek moral bulmuştu. Ukraynalı hakem Mikola Balakin'in yöneteceği Portekiz-Danimarka karşılaşması A2 ekranlarından izleyiciyle buluşacak.
1: Turkcell Süper Kupa diyeceğiz çünkü bugün Türkiye Futbol Federasyonu Süper Kupa'nın tarihlerini açıkladı.
2: 2026 Turkcell Süper Kupa maçlarının tarihleri belli oldu. Yarı final müsabakaları 4 Ocak Pazartesi ve 5 Ocak Salı günü, final maçı ise 9 Ocak 2027 Cumartesi günü oynanacak.
3: Milan Škriniar arkadaşlarının yanına geldi. Evet, Turkcell Süper Kupa Fenerbahçe'nin 19. Süper Kupa Fenerbahçe'nin oluyor.
2: Bu yıl son kez 4 takımın katılımıyla düzenlenecek Turkcell Süper Kupa'da 2025-26 sezonu Trendyol Süper Lig şampiyonu Galatasaray'la Ziraat Türkiye Kupası finalisti Tümosan Konyaspor ve geçen sezonun Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Trabzonspor'la Süper Lig'i ikinci bitiren Fenerbahçe karşılaşacak. Eşleşmelerin hangi tarihte oynanacağı kura çekimi sonucunda belirlenecek. Turkcell Süper Kupa'da karşılaşmaların heyecanı ATV ve A-Spor ekranlarında yaşanacak.
1: Şimdi ilginç bir haberle devam edelim. Brezilyalı bir medyum Vinicius Junior'la ilgili bir iddia ortaya attı. İspanya'da da bu konu oldukça eğlence gündemine oturdu. Bir bakalım nasıl bir iddia bu?
4: İspanya Real Madrid'in yıldız ismi Vinicius Junior hakkında çarpıcı iddiaları konuşuyor. Ülkenin önde gelen spor gazetelerinden Marca, yıldız futbolcu hakkında ilginç komplo teorileri öne süren Brezilyalı bir medyumu sayfalarına taşıdı. Habere göre Vo Baina isimli medyum, Neymar ve Vinicius'un Dünya Kupası sonrası uzaylılar tarafından kaçırıldığı ve yerine başka birisinin geçirildiğini iddia etmişti. Bir sosyal medya mizahı olarak ortaya çıkan bu iddialar, oyuncunun yüzündeki fiziksel değişimle birleştirilerek tam bir eğlence malzemesi oldu. Brezilyalı yıldızın Dünya Kupası sırasında görülen bazı dövmelerinin Real Madrid formasıyla çıktığı son karşılaşmalarda görünmediği iddia ediliyordu. Bu arada Vinicius Junior'un yaz aylarında bir imaj değişikliğine giderek estetik operasyonları geçirdiği de öne sürülüyor.
1: Bu haberle birlikte ana haber bültenini noktalıyoruz değerli izleyenler. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Hoşça kalın, iyi akşamlar.

0: Uluslar A Ligi 2. grupta 3. maçlar oynanıyor. Heyecan az burada yaşanıyor. İlk iki mücadelesini deplasmanda kazanan Yunanistan
1: rakibini kurtardı, oldu ve gol attı. Corbelis
0: 4 puanlı takipçisi Hollanda'yı konuk edecek.
1: Gol şansı, gol!
0: Yunanistan Hollanda Uluslar Ligi karşılaşması bu akşam 21.45'te az burada.
2: Genel izleyici için uygundur.

0: Mutlu günler sevgili seyirciler. Bu programda sizlerle spor tarihinde keyifli bir yolculuğa çıkacağız. Belki daha önce hiç duymadığınız ilginç olayları, tarihe geçen sportif başarıları ve unutulmaz yıldızları spor tarihinin yaprakları arasında geçmişten bugüne uzanarak aktaracak, sizlere güzel bir yolculuk yaptıracağız. Özetle hem ilginç bilgiler edinecek hem de tarihe ışık tutan olaylara keyifli bir pencereden bakma fırsatı yakalayacaksınız. Öyleyse hiç vakit kaybetmeden başlayalım ve 1916 yılına gidelim.
1: 1915-16 sezonu öncesinde iki büyük kulüp, iki ayrı İstanbul Ligi'nin şampiyonları Fenerbahçe ve Galatasaray 1915'in en büyüğünü belirlemek için karşı karşıya geldi. Tarihler 11 Şubat 1916'yı gösteriyordu. İki dev, Fuat Üstü Kayacan'ın yönettiği mücadelede Papaz'ın çayırında kozlarını paylaştı. Fenerbahçe rakibini Sait Selahattin Cihanoğlu'nun 2, Galip Kulaksızoğlu'nun 1 golüyle 3-1 mağlup ederek Şild'in ebedi sahibi oldu. 1915-1916 sezonu Cuma Ligi organizasyonunun ilk dönemiydi. Galatasaray, Fenerbahçe, Altınordu İdman Yurdu, Üsküdar Anadolu, Süleymaniye ve Anadolu Hisarı İdman Yurdu 6 takımlı ligde mücadele etti. 1915 sezonu finalinde Fenerbahçe'ye 3-1 kaybeden Galatasaray, büyük çekişmeye sahne olan sezonda rakibini geçerek rövanşı almış oldu. Sarı Kırmızılılar sezonu 24 puanlı Fenerbahçe'nin 1 puan üstünde bitirerek şampiyon tamamladı. 1916-17 sezonu öncesinde Fenerbahçe Altınordu İdman Yurdu'ndan büyük bir darbe yedi. Talat Paşa'yı başkanlığa getiren ve sırtını siyasi otoriteye dayayan Altınordu İdman Yurdu, aralarında Otomobil Nuri ve Bekir gibi önemli isimlerin de bulunduğu 7 Fenerbahçeli futbolcuyu kadrosuna katarak Sarı Lacivertli takımı epey zor durumda bıraktı. İki ekibin ligdeki ilk karşılaşması büyük merakla bekleniyordu. Fenerbahçe 14-15 yaşında gençlerin forma şansı bulduğu takımıyla şampiyonluğun tartışmasız favorisi Altınordu İdman Yurdu karşısında tarih yazdı. Sarı Lacivertli ekip ilk başlarına çıkan Zeki Rıza Sporal ve Alaaddin Baydar'ın 3'er gol attığı maçta rakibini 7-0 mağlup etmeyi başardı. Tecrübeli yıldızlarını rakibine kaptıran Fenerbahçe'de ilerleyen dönemde efsane mertebesine ulaşacak gençlerin önü açılmış oldu. Birinci Dünya Savaşı sebebiyle dünyada spor çok büyük sekteye uğradı. 1916'da Berlin'de düzenlenmesi planlanan yaz olimpiyatları iptal edilirken Avrupa Futbol Ligleri de oynanamadı. Bisiklette Fransa ve İtalya turları da tıpkı 1915'te olduğu gibi düzenlenemedi. ...1916... Güney Amerika futbolu için büyük öneme sahipti. Güney Amerika Futbol Federasyonu, CONMEBOL, 9 Temmuz 1916'da Brezilya, Arjantin, Şili ve Uruguay'ın üyelikleriyle kuruldu. CONMEBOL'un ilk başkanı ise Uruguaylı Hector Rivadavia Gomez oldu. İki dönem Uruguay Futbol Federasyonu başkanlığı da yapan Gomez, Copa Amerika'nın da fikir babasıydı. Teniste sadece Amerika Açık organizasyonu gerçekleştirilirken erkeklerde zafer geçen yılın şampiyonu Bill Johnston'ı 3-2 yenen Richard Norris Williams'ın oldu. Williams organizasyonu 1914'ten sonra ikinci kez kazanırken tek erkeklerde kariyer zirvesini yaşamış oldu. Bayanlarda ise tıpkı 1915'te olduğu gibi kazanan Mollory oldu. Norveçli raket Lewis Hammond Raymond'ı 6-0 ve 6-1'lik iki sette geçerken pek zorlanmadı. Amerika Birleşik Devletleri'nde beyzbolda Red Sox fırtınası devam etti. Boston ekibi final serisinde Brooklyn Robins'ı 4-1 ile geçerek üst üste ikinci şampiyonluğunu elde etti.

boksta dünya ağır siklet şampiyonu Jess Willard olurken, hafif ağır siklette Jack Dillon'ı 12 round sonunda deviren Batlin Levinsky kemerin sahibi oldu.

Golf'te tek büyük organizasyon Amerika Açık'tı. Organizasyonu şampiyonlukla tamamlayan Chick Evans, profesyonel turnuvalarda ilk ve tek zaferini elde etti.

0: 1917 yılında Altın Ordu Kulübü yükselişe geçti. Dünya sporunda ağır siklette Willard rekorlar kırdı. Beyzbol branşındaysa White Sox tarihe geçti.
1: 1917 yılı futbolda Altın Ordu İdman Yurdu'nun dönemiydi. Ligin başında kurduğu güçlü kadroyla sezonun en önemli favorisi olarak gösterilen Altın Ordu İdman Yurdu mutlu sona ulaşmayı da başardı. Ancak şampiyonluk beklendiği kadar rahat gelmemişti. 23 puan toplamayı başaran Altın Ordu sezonu Üsküdar Anadolu'nun sadece 2 puan önünde bitirebildi. Galatasaray'ın 18 puanla 3. olduğu Cuma Ligi'nde sezonu Fenerbahçe 17 puanla 4. sırada bitirdi. Futbolda savaş nedeniyle Avrupa Ligleri oynanamazken Norveç'in köklü kulübü Rosenborg 1917 yılında kuruldu. Spor kulübü Benoot adıyla kurulan Rosenborg, bugünkü adını ise kuruluşundan yaklaşık 10 yıl sonra aldı. Savaş nedeniyle atletizmde duran yıllar yaşanırken 1500 metrede bir dünya rekoru kırıldı. 1912 ve 1920 olimpiyatlarında İsveç'i temsil eden John Zander 3.54.07 ile dönemin en iyi derecesini yaptı. Zander rekoru 5 Ağustos 1917'de ele geçirdi ama 19 Haziran 1924'te Finlandiyalı Paavo Nurmi'ye kaptırdı. Teniste 1. Dünya Savaşı sebebiyle Avustralya, İngiltere ve Fransa'daki büyük organizasyonlar düzenlenemezken sezonun en iyileri kozlarını Amerika Açık'ta paylaştı. Erkekler finalinde Lindley Murray, Nathaniel Lindsay'i 3-1 yenerek en büyük oldu. Bu Murray'nin ilk Grand Slam şampiyonluğuydu. Bayanlarda ise kazanan son 2 yılda olduğu gibi yine Molly Moller'iydi. Norveçli raket Marion Morse'u geriye düştüğü maçta 2-1 ile geçmeyi başardı. 1912'de Stockholm Olimpiyatlarında kazandığı bronz madalyayla kendini dünya tenisine tanıtan Moller'i üst üste 4. Amerika Açık zaferine uzattı. Boksta Jess Willard dünya ağır siklet şampiyonu unvanını korurken hafif ağır siklette de Batting Levinsky unvanını kaptırmadı. Orta siklette dönemin önemli sporcularından Ted Lewis, Jack Britt'tan aldığı unvanı 1919'a kadar korumayı başardı. Hafif siklette ise tarihin en iyi boksörlerinden biri olarak anılan Benny Leonard, Freddie Walsh'u devirerek kemerin sahibi oldu. Leonard unvanı emekli olduğu 1925'e kadar elinde tuttu. Beyzbolda Chicago White Sox, New York Giants'ı devirmeyi başardı. Chicago temsilcisi seriyi 4-2 üstün bitirirken toplamda ikinci kez organizasyonda mutlu sona ulaştı. Siyah beyaz ekip bir sonraki şampiyonluk içinse tam 88 yıl beklemek zorunda kalacaktı.
0: ...1918'in başlıca spor olaylarından birisi Mustafa Kemal Atatürk'ün Fenerbahçe ve Beşiktaş kulüplerini ziyaret etmesi oldu. 1918 senesi özellikle Galatasaray için çok farklı anlamlar taşıyordu. Balkan Savaşı'nın başladığı tarihlerden bu yana Galatasaray Lisesi çok sayıda şehit vermiş, futbol takımına oyuncu çıkaramayacak duruma düşmüştü.
1: 1918, dünya ve ülke tarihinde yaşanmış en zor yıllardan biriydi. 1914'te başlayan 1. Dünya Savaşı'nın son bölümü fazlasıyla çetin geçerken Anadolu'da spor müsabakalarında büyük aksaklıklar yaşandı. Cuma Ligi'nde Altın Ordu İdman Yurdu tıpkı bir önceki sezon olduğu gibi yine mutlu sona ulaştı. 6 takımlı ligde Fenerbahçe, Galatasaray, Süleymaniye, Anadolu Üsküdar ve Anadolu Hisarı ile mücadele eden Altın Ordu İdman Yurdu 10 maçta elde ettiği 9 galibiyet 1 yenilgi ile şampiyon oldu. 1918-19 sezonu ise savaş nedeniyle gerçekleştirilemedi. 1918 yılı özellikle Galatasaray için çok farklı anlamlar taşıyordu. Balkan Savaşı'nın başladığı tarihlerden bu yana Galatasaray Lisesi çok sayıda şehit verirken 1918 yılı itibarıyla Galatasaray futbol takımına oyuncu çıkaramayacak duruma düşmüştü. Abdurrahman Robinson, Celal İbrahim, İdris Neşet ve Hasun Galip gibi Galatasaray için önemli futbolcular da geride kalan yıllar içerisinde savaşta hayatlarını kaybetti. Celal İbrahim, Galatasaray Kulübü'nün 4 numaralı kurucu üyesiydi. Galatasaray'ın 1911'de Fenerbahçe karşısında 7-0 kazandı. Ezeli rekabette en farklı skor olarak tarihe geçen mücadelede tam 4 gol atmıştı. Çanakkale Savaşı için liseden ayrılan ekibin öncüsüydü ve gönüllü listesinin en başında onun adı yazıyordu. Robinson, Türkiye'de ilk izcilik kulübünü kuran kişiydi. Hasun Galip'in adı ise Beyoğlu'nda hala yaşar. Galatasaray'ın kulüp binası ve binanın bulunduğu sokakta. Galatasaray Lisesi, savaş yılları boyunca toplam 27 şehit vermiştir. Lisedeki görkemli anıtta hayatını kaybeden vatansever gençlerin isimleri yazar. Galatasaray'ın yanı sıra Fenerbahçe'de savaşta şehit veren kulüpler arasındadır. Sarı lacivertlilerden Sadık, Nurettin, Halim, Haldun, Kemal, Sabri ve Münir Beyler hayatlarını kaybetmişlerdi. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Atatürk, o dönemdeki adıyla Anafartalar Kahramanı Mustafa Kemal Paşa, Fenerbahçe Kulübü'ne bir ziyarette bulunmuştu. Mustafa Kemal, Kurbağalı Dere'nin hemen yanındaki Beyaz Dokal binasına gelmiş, Fenerbahçe Kulübü'nün hatıra defterine not bırakmıştı. Mustafa Kemal, kulübün anı defterine, Fenerbahçe Kulübü'nün her tarafta mazharı takdir olmuş bulunan asarı mesaisini işitmiş ve bu kulübü ziyaretle erbab-ı himmetini tebrik etmeyi vazife edinmiştim. Bu vazifenin ifası ancak bugün müyesser olabilmiştir. Takdirat ve tebrikatımı buraya kayıtla müsahiyim satırlarını yazmıştı. Mustafa Kemal Paşa, İstanbul'da geçirdiği zamanın büyük bölümünü Akaretler Yokuşu üzerindeki evinde geçiriyordu. Beşiktaş kulüp binasını yaşadığı yere yakınlığı sebebiyle zaman zaman siyah beyazlı sporcuları ilgiyle izlerdi. Mustafa Kemal'in Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nün kurucuları Ahmet Fetkeri ve Fuat Balkan'la da diyaloğu iyiydi. Mustafa Kemal, Beşiktaş Kulübü'nün ileri gelenlerine, "Sizlerin ve sporcularınızın ciddi çalışmalarını uzun zamandan beri takip ediyorum." demişti. Savaş sebebiyle 1918'de Avrupa'da futbol tam anlamıyla durmuştu. Avrupa liglerinde mücadele yaşanmadı. Teniste Wimbledon, Fransa Açık, Avustralya Açık gibi büyük organizasyonlar savaş nedeniyle gerçekleştirilemezken Amerika Açık'ta mücadele kaldığı yerden devam etti. Amerikalı tenisçi Lindley Murray finalde vatandaşı Bill Tilden'ı 3-0 mağlup ederek mutlu sona ulaştı. 6-3, 6-1 ve 7-5'lik setlerle rakibini geçen Murray, Amerika Açık erkeklerde üst üste ikinci kez mutlu sona ulaştı. 1893 Kaliforniya doğumlu Murray, sporcu kimliğinin yanı sıra son derece başarılı bir kimyagerdi. Amerika Açık kadınlarda dönemin yıldızı Molly Mollery finalde Eleanor Goss'la kozlarını paylaştı. 6-4 ve 6-3'lük setlerle gülen Norveçli raket üst üste dördüncü kez Amerika Açık'ta kazanmayı başardı. Boksta dönemin yıldızı Jess Willard ağır siklette unvanını korudu. Willard'ın boks tarihinde çok farklı bir yeri vardı. Ağır siklet tarihinin 1933 yılında şampiyon olan Primo Cornera'ya kadar en uzun ve ağır sporcusu oldu. 1.99 boyundaki Kansaslı sporcu tam 107 kiloydu. Boksa 27 gibi geç sayılabilecek bir yaşta başlayan Willard aynı zamanda bir kovboydu. Nazik ve arkadaş canlısı kişiliğiyle tanınan Willard, ringde bile insanları incitmeye çekinen farklı bir karakterdi. Savunmacı kimliğiyle bilinen Willard, ilk darbeyi rakibin vurmasını isterdi. Beyzbolda Dünya Serisi finalinde Boston Red Sox ve Chicago Cubs karşı karşıya geldi. Boston ekibi seriyi 4-2 kazanarak mutlu sona ulaştı. 1901'de Boston Americans adıyla kurulan takım 1908'de bugünkü adını almıştı. O yıllarda beyzbol liglerinin iddialı takımlarından biri konumunda olan Red Sox 1918'de 5. şampiyonluğunu kazandı. Red Sox bir sonraki mutlu son için tam 86 yıl beklemek zorunda kalacaktı.
0: Tarihin en çarpıcı dönemlerinden birisi olan 1919 yılında Dünya Savaşı'nın getirdiği hezimetler spor dünyasını çok etkiledi. Kulüpler forma bile bulamazken futbol oynamak isteyenler günlük ayakkabılarıyla sahaya çıkmaya başlamıştı.
1: 1918-19 sezonunda İstanbul Futbol Ligi yapılan asker celbi sebebiyle düzenlenmedi. Kulüpler takım kuramaz noktaya gelmişlerdi. Dünya Savaşı'nın getirdiği mahrumiyetler 2 yıl boyunca Türk sporunu çok olumsuz etkiledi. Kulüpler forma bile temin edemez durumdaydı. Piyasada renkli kumaşların bulunmayışı yüzünden bir takımın sahaya birkaç ayrı formayla çıktığı oluyordu. Ayakkabı ve top bulma sıkıntısı da savaşla birlikte başlamış, futbol oynamak isteyenlerin günlük ayakkabılarını kullanması alışıldık hale gelmişti. Toplar hiçbir zaman tam yuvarlak ve meşin kılıfa sahip değildi. Benzer sebepler nedeniyle İstanbul'da lig ikinci kez oynanmadı. İngiltere'de 4 yıllık futbol hasreti 1919-1920 sezonuyla son buldu. Daha önce 20 takımla düzenlenen 1. ligde takım sayısı artırılmış, 22 ekip ligde mücadele etmişti. Sezon sonunda West Bromwich Albion rahat bir dönemin ardından şampiyonluğa uzanırken tarihinin en büyük başarısını elde etmişti. Almanya'da da 5 yıl ara verilen futbol başlamış, Nürnberg büyük başarılar yaşayacağı yıllar öncesi ilk şampiyonluğunu kazanmıştı. Avrupa'nın en önemli futbol ülkelerinden biri olan Fransa bu güzel oyunda en önemli ataklarından birini yaptı. 7 Nisan 1919'da Fransa Futbol Federasyonu Jules Rimet başkanlığında kuruldu. Dünya futbol tarihinin en önemli figürlerinden biri olan Jules Rimet aynı zamanda ilerleyen yıllarda 3. FIFA başkanı olacaktı. Rimet, Dünya Kupası fikrinin de isim babasıydı ve 1930-1970 yılları arasında düzenlenen 9 organizasyon Jules Rimet Kupası adı altında oynanmıştı. Boksta Dünya Ağır Siklet Şampiyonu unvanı 1919'da el değiştirdi. Tarihler 4 Temmuz 1919'u gösterirken iki efsane Jack Dempsey ve Jesse Willard kozlarını Toledo'da paylaştı. İlk round itibariyle rakibine zor anlar yaşatan Jack Dempsey müsabakayı kazanarak kemerin yeni sahibi oldu. 1895 Colorado doğumlu Dempsey, 1.85 boyunda oldukça güçlü bir boksördü. Kid Blackie lakaplı sporcu, kariyerinde çıktığı 75 maçın 54'ünü kazanırken, 44'ünde ringten knockoutla üstüne ayrıldı. Hafif orta siklette de şampiyonluk el değiştirdi. Jack Britton ve Kid Lewis, 17 Mart'ta Canton, Ohio'da karşı karşıya geldiler. Birleşik Amerikalı Britton, Britanyalı rakibini knockout'la mağlup ederek altın kemerin sahibi oldu. İki sporcu 4,5 ay sonra rövanş mücadelesinde bu kez New Jersey'de kozlarını paylaştı. Kazanan yine Britton olmuştu. 1885'te New York'ta doğan Jack Britton çok sayıda müsabakaya çıkmıştı. 344 kez rakipleriyle dövüşen Britton bu maçların 239'unu kazanmayı başardı. Teniste 1. Dünya Savaşı sebebiyle ara verilen Wimbledon ve Avustralya açık turnuvaları kaldığı yerden devam etti. Wimbledon erkeklerde iki Avustralyalı finalde şampiyonluk için kozlarını paylaştı. Gerald Patterson, Norman Brooks'ı 6-3, 7-5 ve 6-2'lik setlerle 3-0 yenmeyi başardı. O dönem 24 yaşında olan Patterson, 41 yaşındaki rakibini set vermeden mağlup etti. Sert servisleri ve etkili vuruşlarıyla dikkat çeken Patterson, Wimbledon'da yeniden kazanmak için 3 yıl beklemek zorunda kalacaktı. Kadınlarda ise Fransız Susan Langle final müsabakasında Dorothy Langert Chambers'la karşı karşıya geldi. Büyük çekişmeye sahne olan maçta rakibini 2-1 yenen Langle, Wimbledon'da uzun yıllar sürecek saltanatını başlattı. Son büyük şampiyonluğunu savaş öncesinde kazanan Chambers ise daha önce 7 kez zirveye çıktığı Wimbledon'da son turlarını yaşamaya başladı. Amerika Açık'ta erkeklerde 1915'in şampiyonu Bill Johnston finalde Bill Tilden'ı 3-0 yenmeyi başardı. Bu Johnston'ın Amerika Açık'taki son şampiyonluğu olurken Tilden'ın 6 yıl sürecek saltanatı 1920 itibariyle başlayacaktı. Bayanlarda ise Hazel Hodges Wickman, Marion Zindersten'i 2-0 yenerek organizasyonda 4. kez mutlu sona ulaştı. Avustralya Açık erkeklerde ise Büyük Britanyalı Algernon Kingscott finalde Avustralyalı rakibi Eric Pockley'i 3-0 yenerek şampiyon oldu. Bisikletin en önemli organizasyonu Fransa Bisiklet Turu, 1. Dünya Savaşı sebebiyle verilen ara sonrası 1919'da geri döndü. Savaş öncesi başlayan Belçikalı sporcuların 3 yıllık hanedanı kaldığı yerden devam etti. Tura 5. kez katılan Le Sportif takımının sporcusu Firmin Lambot organizasyonu şampiyonlukla tamamladı. 1886'da küçük bir kasaba olan Florennes'te doğan Lambot hayatını eğercilikten kazanıyordu. Sabah 6'da eğer üretimine başlayan Lambot, iş disiplinine sahip, günde 12 saat çalışan bir yarı zamanlı sporcuydu. İlk bisikletini 17 yaşında alan Lambot, 12 saatlik yoğun mesainin ardından günde çoğu zaman 50 kilometrelik mesafe kat ederek turnuvalara hazırlanıyordu. 1908'de profesyonelliğe adım atan Lambot, aynı yıl Belçika şampiyonluğunu da kazanmıştı. Beyzbolda Cincinnati Reds ve Chicago White Sox şampiyonluk mücadelesi verirken 5-3'te kazanan Reds oldu. Ohio ekibi dünya serisinde ilk şampiyonluğunu yaşadı.

0: 1920 yılında ülkemizde birçok sportif olay yaşanırken dünyadaki spor aktivitelerinde de birçok yenilik vardı. Ayrıca o yılların İstanbul'unda ilgi çeken bir spor dalı da çim hokeyiydi. 10 takımlı hokey liginde Galatasaray ilk şampiyonluğunu kazanırken Nişantaşı ikinci, Altınordu da üçüncü olmuştu.
1: ...1920 yılı, dünya sporu için Birinci Dünya Savaşı sonrasının yaralarını sarma sürecine denk gelen bir geçiş dönemiydi. İşte bu ortamda, 1919 yılında Berlin'de yapılması planlanan, ancak savaş sebebiyle iptal edilen olimpiyat oyunları, Belçika'nın Anvers şehrinde düzenlendi. Belçika insanının çektiği acıları onurlandırmak adına, Anvers'e verilen 1920 olimpiyat oyunlarına, 29 ülkeden 2626 sporcu katılmıştı ve bu sporcuların sadece 65'i kadındı. Açılış konuşmasını Belçika Kralı 1. Albert yaparken, sporcular adına gerçekleştirilen yemin töreninde Belçikalı sporcu Victor Boyin, oyunlar tarihinde ilk kez sporcu yeminini okudu. 20 Nisan'da Anvers'te başlayan 7. Olimpiyat oyunları 12 Eylül'de sona erdi. Açılış merasimi 14 Ağustos'ta yapıldı. Almanya, Avusturya, Bulgaristan, Macaristan ve Türkiye oyunlara davet edilmedi. Sovyetler de daveti geri çevirdi. 1917'de özgürlüğüne kavuşan Finlandiya ilk kez kendi bayrağıyla yarışlara katıldı. 1920 Olimpiyat oyunlarının unutulmazları arasına giren iki ilginç olay vardı. İsveçli atıcı Oskar Sivaj, bütün zamanların en yaşlı olimpiyat sporcusu olarak 72 yaşında katıldığı müsabakada gümüş madalya kazanarak oyunlar tarihine geçiyordu. Bir diğer ilginç olay da İtalya milli takımının başına gelmişti. Organizasyon komitesi İtalyan milli marşını bulamayınca çareyi Osele Mio adlı unutulmaz İtalyan şarkısını çalmakta bulmuştu.

Oyunlar sona ererken Amerika Birleşik Devletleri 95 madalyayla en fazla madalya kazanan ülke olmuş, onu İsveç ve Birleşik Krallık takip etmişti. Aynı dönemde ülkemizde Mustafa Kemal'in önderliğindeki ulusal kurtuluş mücadelesi hızla güçlenirken 1920 yılının ilk günlerinde milli sınırlar ilan ediliyor. 23 Nisan 1920'de ise Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kurulmasıyla egemenlik kayıtsız şartsız milletindir ilkesi dosta düşmana duyuruluyordu. Elbette bu dönem sportif organizasyonların güçlükle ilerlediği yıllardı.

futbol branşında dönemin önemli olaylarından biri, aralarında Fenerbahçe, Galatasaray, Altınordu, Bakırköy Gençler Birliği, Rum Karması ve İrlandalılar Karması'nın bulunduğu takımların bir günlük futbol turnuvasında bir araya gelmesiydi. 30'ar dakikalık devreler halinde oynanan bu turnuvanın finalinde karşılaşan iki ezeli rakip Fenerbahçe ve Galatasaray'dan gülen taraf 3-2'lik skorla sarı lacivertliler olmuştu.

Bir başka önemli gelişme ise 1910'da Sultanahmet Sanat Okulu'nda Altın Ors adıyla kurulan, sonrasında aynı okulun Sanat Karangücü Kulübü ile birleşerek Turan Sanat Karangücü adını alan futbol takımının Ankara'ya taşınmasıydı. Milli mücadelede şehitler veren kulüp, başkentte Santral Sanat Karangücü ile birleşmiş ve İmalat-ı Harbiye adını almıştı. Sarı lacivert formalı bu kulüp, 1930 yılında son bir isim değişikliğine gidecek ve sportif

İstanbullular büyük ilgi gösteriyor. Yabancı boksörlere karşı kazanılan maçlar Türkler arasında adeta bir gurur vesilesi oluyordu. Bu dönemin ünlü boksörleri Darüşşafakalı Zeynel Abidin, askeri tıbbi öğrencisi Yavuz İsmet ve sonraları İngiliz Kemal adıyla tanınacak ünlü Türk casusu Esat Bey'di. O yılların İstanbul'unda ilgi çeken bir başka spor dalı da çim hokeyiydi. 10 takımlı hokey liginde Galatasaray ilk şampiyonluğunu kazanırken Nişantaşı ikinci, Altınordu üçüncü olmuştu. 1919 yılının son günlerinde yayın hayatına başlayıp 1920 yılında düzenli olarak çıkmaya başlayan ve 1928 yılına kadar yayın hayatını sürdüren Spor Alemi dergisi dönemin en önemli yayın organlarından biriydi. Spor yazarlığını kendisine meslek seçen ilk kişi olarak tanımlanabilecek Çelebizade Said Tevfik Bey, kullandığı esprili dil sayesinde birçok kişinin önce spor yazılarına ilgi göstermesini sağlamış, sonra da kitleleri spor sahalarına çekmeyi başarmıştı. Ülkemizde sportif anlamda bu gelişmeler yaşanırken, dünyadaki spor faaliyetleri de sadece olimpiyat oyunlarıyla sınırlı kalmamıştı. 1920 yılında İngiltere Ligi'nde West Bromwich Albion 60 puanla şampiyonluk sevinci yaşayan takım olmuştu. Aston Villa ise FA Cup finalinde Huddersfield Town'u devirerek kupaya uzanan taraf oluyordu. ...1920'de boksta orta siklet dünya şampiyonu Mike O'Dowd'u 12 round süren mücadele sonunda deviren Johnny Wilson olurken, hafif ağır siklette George Carpentier altın kemere Batling Levinsky'yi mağlup ederek ulaşıyordu. Ağır siklette Jack Dempsey 1919 yılında ele geçirdiği kemeri korurken adeta bir ikon olmuştu. Birleşik Amerikalı boksör ülkesini dolaşarak sirklerle, gösteri sergileriyle ve düşük bütçeli bir Hollywood filmiyle tanıtım yaparken sadece iki maça çıkmış ve Aralık ayında Billy Bryan galibiyetiyle unvanını bir kez daha korumuştu. Aynı yıl tenis tarihinin en prestijli turnuvalarından olan Wimbledon'daki tek erkekler finalinde Birleşik Amerikalı Bill Tiedon geriye düştüğü maçta Avustralyalı Gerald Patterson'ı yenerek kupaya uzanan taraf olmuştu. Turnuvanın tek kadınlar finalinde ise gülen taraf Büyük Britanyalı rakibi Doretta Chambers'ı 2-0'lık skorla yenerek birinciliği kazanan Fransız raket Suzanne Langland'ı. Dördüncüsü 1920 yılında düzenlenen Fransa bisiklet turunda ise Belçikalı sporcu Philip Dice birincilik ipini göğüsleyen isimdi. 1920 yılında atletizmde de bir rekora şahitlik edilmişti. Birleşik Amerikalı sprinter Jackson Scholes, İsveç'in Stockholm kentinde 100 metreyi 10.6 saniyede koşarak yeni dünya rekorunun sahibi oluyordu. Scholes sonraları 1920 yılından başlayarak üst üste 3 olimpiyat oyununda sprint koşularının finaline çıkmayı başaran ilk atlet olarak adını spor tarihine yazdırmayı da başaracaktı.

0: 1921 yılında spor kulüplerimiz takım bazında önemli başarılar imza attı. Dünya sporundaysa Cenk Dempsey'den Giovanni Brunero'ya birçok sporcu için tarihi başarıların atıldığı bir yıl oldu.
1: 1921 yılı ülkemiz için düşmanın gölgesinde büyük bir ulusal mücadeleye sahne olurken, İşgal Kuvvetleri Komutanlığı'nın toplantı yasağını kaldırması

ve sportif faaliyetlere izin vermesiyle birlikte İstanbul Futbol Ligi 6 takımla da olsa başlayabilmişti. Oynadığı 8 maçın 7'sini kazanarak 22 puan elde eden Fenerbahçe şampiyonluğu elde ederken 17 puan toplayan Galatasaray ikinci, 15 puanlı Altınordu İdman Yurdu ise 3. sırada yer aldı. Bir yıl önce Altınordu'nun da kurucusu olan Aydınoğlu Raşit Bey, Union Club adıyla da tanınan İtihad Spor Kulübü'nü kurdu. Fenerbahçe, Galatasaray ve Darüşşafaka gibi kulüplerden topladığı oyuncularla güçlü bir takım hüviyeti kazanan İtihad Spor, üyesinde Beşiktaş, Rum takımı Aris, İtalyan ekibi Stella gibi takımları bulunduran Pazar Ligi'nin şampiyonluğunu elde etmekte zorlanmadı. Ancak Pazar Ligi'nde şampiyon olan İtihad Spor'un kendini İstanbul'un şampiyonu ilan etmesi Fenerbahçelilerin tepkisini çekmişti. Bunun üzerine çift ligi olan İstanbul'un gerçek şampiyonunu belirlemek üzere iki organizasyonun şampiyon takımlarını karşı karşıya getiren bir final mücadelesi düzenlendi. 17 Ağustos 1921 günü İtihad Spor'un sahasında oynanan bu karşılaşmayı Fenerbahçe 3-2'lik skorla kazanarak şampiyonluğunu kesin olarak ilan etti. Şampiyonu belirleyen bu maçın hasılatı savaş sebebiyle Anadolu'dan kaçmak zorunda kalan yurttaşlara bırakılmıştı. Bu yıllarda futbol sevgisi tüm yurdu sarmaya başlamıştı. Yıllar sonra lige damga vuracak Trabzon şehrinde de futbol faaliyetleri kısa süre içinde okul sınırlarını aşıp ilk futbol kulüplerinin kurulmasıyla sonuçlanacaktı. Münir Pertev Subaşı ve arkadaşlarının kurduğu Trabzon İdman Ocağı kent sporuna yeni bir hava getirmişti. İdman Ocağı ile şehrin bir diğer spor ocağı İdman Yurdu arasında baş gösteren Ocak Yurt rekabeti Trabzon futboluna apayrı bir heyecan katacak. Bu heyecan Trabzon'da futbolun gelişmesi ve yayılmasına önemli katkıda bulunacaktı. ...1921 yılı Ağustos ayının son günlerinde Galatasaray'ın çıktığı Avrupa turnesi yılın önemli spor olaylarından biri olarak kayda geçti. Turnenin ilgi çekici yönü, Sarı Kırmızıların kadrosuna destek için bazı Fenerbahçeli futbolcuları da geçici olarak takıma dahil edilmesiydi. Galatasaray turne öncesi Fenerbahçe'den kaleci Nedim, Refik Osmantop, Cafer Çağatay, Galip Kulaksızoğlu, Zeki Rıza Sporal ve Bekir Refet'i kadrosuna katmıştı. 1,5 ay süren bu uzun ve zorlu turnuvada 4 ülkenin 17 farklı kentinde 17 maça çıkan Fenerbahçe takviyeli Galatasaray takımı 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 11 mağlubiyet alarak yurda döndü. Refik Osmantop bu seyahatin uzun öyküsünü 1,5 ayda 17 maç bir profesyonel takım için bile çok fazlaydı. Hepimiz memlekete turşu halinde dönmüştük sözleriyle özetliyordu. Bu arada bu turne bir ilkin yaşanmasına da neden oldu. Galatasaray'ın Avrupa turnesi öncesi takıma Fenerbahçe'den dahil ettiği Bekir Refet, Almanya'da ortaya koyduğu performansla bir anda dikkatleri üzerine çekmişti. Almanya'nın Karlsruhe Phoenix ekibi astronomik bir ücret teklif edip Bekir'i ikna ederek 2 yıllık sözleşme imzaladı. Böylece Bekir Refet ülke dışında forma giyen ilk profesyonel Türk futbolcu unvanını aldı. ...1920'li yılların başında Rusya'daki Kızıl İhtilal'den kaçan Çarlık yanlısı Rusların ilk sığınma noktası Türkiye olmuştu. Halk arasında Beyaz Ruslar olarak adlandırılan bu mülteciler İstanbul'da kendi hayat düzenini kurduktan sonra sosyal faaliyetlere de katılım göstermeye başladılar. Öyle ki Beyaz Ruslar kendi futbol takımlarını bile kurmuşlardı. Ruslar ilk futbol maçlarını 21 Mart'ta şimdiki Bakırköy ilçesinde bulunan Baruthane sahasında Makriköy takımına karşı oynadı. Hayli çekişmeli geçen bu karşılaşmanın kazananı 2-0'lık skorla Makriköy olmuştu.

Dönemin bir başka ilginç olayı da savaşın gölgesinde gelişti. Birinci Dünya Savaşı esnasında İngilizlerden kaçarak Osmanlı Devleti'ne sığınan Almanların ünlü Goben zırhlısına Türk bayrağı çekilmiş ve adı Yavuz olarak değiştirilmişti. Komutası Alman kumandanlarda olan bu zırhlı gemi bir gece sessizce İstanbul'dan ayrılarak Karadeniz'deki Rus limanlarını bombalayınca Osmanlı Devleti Almanlarla aynı safta savaşa girmek durumunda kalıyordu. Savaş yenilgiyle sonlandıktan sonra silahları sökülen zırhlı içindeki Türk mürettebatla birlikte İzmit Körfezi'ne bağlanmıştı. Yavuz zırhlısı mürettebatının kurduğu futbol takımı Mayıs ayı içinde ard arda iki iddialı maça çıktı. 3 Mayıs 1921'de Tuzla'da İngiliz denizcilerini 2-1 mağlup eden Yavuz takımı, 4 Mayıs günü de Beyaz Rusların kurdukları Rus takımına karşı çıktıkları maçı ise 3-2 kazanmayı başardı. Futbol, en gözde spor olma yolunda emin adımlarla ilerlerken, basketbolda varlığını ülkede ilk kez hissettirecekti. Öyle ki ciddi denebilecek ilk basketbol maçı da 1921 yılında yapılmıştı. Bir Amerikan organizasyonunda spor müdürü olarak görev yapan ve o esnada Türkiye'de bulunan Dr. Diver, basketbolu tanıtmak için büyük uğraş veriyordu. Spor bayramı esnasında yüksek öğretmen okulunda beden eğitimi öğretmeni olan Selim Sırrı Bey ile tanışan Diver, arzu ettiği takdirde öğrencilere pek çok spor dalını öğretebileceğini söylemişti. Selim Sırrı Bey bunun üzerine Hazreti Ali'nin "Bana bir harf öğretenin 40 yıl kölesi olurum" sözünü Diver'a hatırlatmış, "Sizden bir şeyler öğrenebilirsek minnettar kalırız" cevabını vermişti. Diver de bunun üzerine gençlere basketbol ve voleybol dersleri vermeye başlamıştı. 4 Nisan 1921'de Yüksek Öğretmen Okulu'nun bahçesi ilk ciddi basketbol maçına ev sahipliği yaptı. Yüksek Öğretmen Okulu kadrosu Mr. Diver'ın tamamen Amerikalılardan kurduğu kadroyla karşı karşıya gelmişti. Karşılaşmayı 18-14 Amerikalılar kazanmıştı. Bir Türk yelkencisi yurt dışında ilk kez bir kupa kaldırdığında da takvimler 1921'i gösteriyordu. Osmanlı'nın Stockholm elçisi Asım Turgut Bey'in oğlu olan ve ünlü Türk denizcisi Turgut Reis'in soyundan gelen Demir Turgut Bey, henüz 12 yaşındayken ilk büyük şampiyonluğunu kazanmış ve gençler kategorisinde Atörsi şampiyonu olmuştu. Atörsi, o dönemde Avrupa'da yelken sporunun sayılı merkezlerinden biriydi. Ülkemizde spor olayları böyle gelişirken, dünyada da futbol ilginin merkeziydi. Düzenli ligi olan İngiltere'de 59 puan toplayan Burnley şampiyon olurken ikinci sırayı Manchester City, üçüncü sırayı Bolton Wanderers almıştı. FA Cup finalinde ise Tottenham, Stamford Bridge'de Wolverhampton'ı tek golle geçerek kupaya uzanan taraf oluyordu.

Almanya'daki futbol heyecanı ise Nürnberg'in lig şampiyonluğu ipini göğüslemesiyle sona erecekti. Kadın olimpiyatları da ilk kez 1921'de yapılmıştı. İtalya, Birleşik Krallık, Fransa, Norveç ve İsviçre'den yaklaşık 100 sporcunun katıldığı organizasyon, uluslararası kadın sporlarına dair ilk etkinlik olma özelliğini taşıyordu. Aynı yıl, Birleşik Amerikalı atlet Charlie Paddock, erkekler 100 metreyi 10.4 ile koşarak dünya rekorunun sahibi olmuştu. Öte yandan ringlerde Jack Dempsey rüzgarı esmeye devam ediyordu. Takvimler 2 Temmuz'u gösterirken, Yüzyılın Savaşı olarak adlandırılan boks maçında Jack Dempsey rakibi Georges Cartonpierre'ı 4. raundda nakavt ederek bokstaki milyon dolarlık maçlar serisini de başlatmış oluyordu. 1921 yılında

0: Ağır siklet şampiyonu Jack Dempsey olurken, orta siklette bu unvan Johnny Wilson'a, hafif siklette ise Benny Leonard'a gidiyordu.
1: And down goes Carpentier. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. He's up just in time. And Dempsey goes after him, and down he is again. 2, 3, 4, 5, 6. He's trying to get up. 9, 10, and out. And Jack Dempsey remains heavyweight champion of the world.
0: 1921 yılında 15. yaşını kutlayan Fransa bisiklet turunun şampiyonu Léon Chouard kariyerinin en büyük zaferini elde ederken, bir başka bisiklet turu olan İtalya'da ise Giovanni Brunero kazanıyordu. Teniste Wimbledon tek erkekler finalinde Brian Norton'la karşılaşan Bill Tilden 2-0 geriye düştüğü maçta muhteşem bir geri dönüşe imza atarak sahadan 3-2 galibiyetle ayrılıyordu. Wimbledon tek kadınlar finalinde ise Susanna Langen, Elizabeth Ryan karşısında zorlanmadı ve maçı 2-0 kazanarak kupaya uzanan taraf oldu.
2: 1921 yılının ardından Arşiv Odası programını bu haftalık noktalıyoruz. Hoşçakalın.

0: Trabzonspor'la kardeş kulübü Drogheda United Aspor'da buluşuyor.
1: Harika bir gol!
0: Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Bordo Maviller, milli arada İrlanda'daki renktaşını konuk edecek.
1: Kale alanında bir dokunuş, top ağlara gidiyor, gol!
0: 2010'dan beri kardeş olan iki kulübün bu anlamlı karşılaşması bu akşam 19'da naklen A-Spor'da.
2: Genel izleyici için uygundur.

0: İyi geceler, son sayfaya hoş geldiniz değerli izleyenler. Yaklaşık 3 saat boyunca bu gece konuklarımız Salim Manav ve Güvenç Kurtar'la birlikte gündemin öne çıkan başlıklarını değerlendireceğiz ve elbette her gece olduğu gibi sizlerin de yine sosyal medya üzerinden soru ve görüşlerinizi bekliyoruz. Hocam hoş geldin.
1: Hoş bulduk, iyi yayınlar.
0: Salim hoş geldin.
2: Hoş bulduk
0: Furkan. Salim kardeşim, yine beraberiz bu gece, evet. Bu ekip hakikaten yine son sayfa ekibi.
2: Bu ekip güzel de en son hocam değil mi?
1: Bizim ekipler hep güzel oluyor.
2: Evet. Hocam konuk odasında maziye gitti. Denizli Spor Beşiktaş maçında hakeme yaptığı itirazları gösterdi bana. Arkadan ben de fon müzik açacaktım. Gözümde canlanır koskoca mazi.
1: Yok yok, Turgut Vidin'i var bizim arkada Beşiktaş'ta.
2: Evet.
0: Turgut abi selamlar.
2: Selamlar izliyorsa.
0: Beşiktaş çarşıda
1: evet.
0: Nama çok önde video gelir.
1: Evet. Beşiktaş maçımız
0: Mert var yine, evet. Oğlu o da.
2: Selamlar. Evet. Selamlar izliyorlar.
1: Beşiktaş maçı oynadık. Ben Denizli'yim, 1-0 yenildik. Ve hakem 15 dakikayı çaldı diye bas bas bağırıyorum. Ne biçim hakemmiş? Kafa yaptılar sende falan diyorum, tamam mı? Hakem de ne ceza var bana, ne bir şey bilmem ne. Hakem de biliyor suçunu. Öyle bir maç vardı. İsyan etmiştim yani, tamam mı? Şeydi. Ya inanılmaz bir şey vakit geçirdi futbolcular falan filan. Onun şeyini göndermiş bana. Ya işte maçtan sonra oluyor. Hiçbir ceza meza, hiçbir şey yok. Bu %100 haklıydım çünkü.
0: Hocam sen her zaman
1: ya şimdi bak ne var biliyor musun? Diyorum ki mesela Denizli'ye bir geldim. İlk maç buraya Beşiktaş'a geldim. Yani iki gün vardı. Sonra ilk maç oynuyorum şeyde Denizli'de.
0: Evet.
1: Trabzon'a 4-3 yenildik, tamam mı? Başlık şöyleydi. Oyun 4-4'lük, skor 3-4'lük. Var ya şeyde müzikte.
0: Evet.
1: Şimdi
0: nota.
1: Nota. Neyse. Şimdi baktım geçenlerde şeye. Ya yediğimiz gol %1 milyon offside ama 2-3 metre. Bir tane %1 milyon

0: Lyon gene penaltımızı vermemiş hakemler.
1: Evet.
0: Şimdi bakıyorsun, yani o zamanlar VAR falan olsaymış, tamam mı? Allah selamet versin. Kim bilir kaç tane, kaç puanı mı yediler böyle? Katliam oluyordu, biliyor musun?
2: Hocam şimdi, çok iddialı olacak ama VAR olsaydı, yani çok hani geçmişten, maziden bahsediyorum. İşte, Türkiye'de şampiyonluk sayıları değişkenlik gösterebilirdi.
0: Hem yani. De nasıl? Ya esasında öyle bir program yapsalar arşivlerden, tamam mı? Yapıyorlar yani hakem hatalarını. Bir görseler şeyleri. Rezilliği bir görseler. Şimdi bir tane burada şey oluyor. İki saat gösteriyorlar. VAR'a oldu. Çizgi şöyle, çizgi böyle. Bir milimetre, iki milimetre. Ya biz 10 tane katliam, 10 tane. Sonuna kadar gidiyorlardı yani işin. Anladın mı? Adam, penaltı, frikik, taç, korner, sarı kart, kırmızı kart. Böyleydi yani. Kaç, hep çoğu maçlar böyleydi yani.
2: Doğru.
0: Yani keşke öyle bir şimdi şey yapsalar. Geriye dönüp maçları bir deleseler. Çok şey olur. Enteresan öyle bir
2: boş
0: şey.
2: Boş ver hocam. Maziyi biz önümüze bakalım. Bugüne bakalım. Sen iyi misin?
0: Allah'a şükür.
2: Havalar
0: olsun.
2: Çünkü bu ara biraz.
0: Yo ben iyiyim ya. Hiç.
2: Tam mevsim tamam. Geçişi. Ya. Hani ben biraz hocam bende biraz böyle bir tık
0: hemen tarif halsizlik. Çabuk.
2: Aslında tam da o noktaya gelecektim, biliyor musun? Çünkü senin tariflerin, karışımların meşhurdur. Mesela meşhur. Şu anda tam da böyle biraz hastalık.
1: Hocam Lokman Ekim gibisin dönemi. Ya.
2: Var mı hocam böyle vereceğin tarif var, bak, bu şimdi, dönemler için?
0: Her şeyde bir kere yaş zencefil. Kurusu da var ama yaş
2: zencefil.
0: Bir kere, yaş bir kere suyu
2: yaş olması önemli bu arada.
0: Ya, kuru da olur ama yaş.
2: Ama yaş önceliğimiz.
0: Şimdi rendeleyecekler şöyle bir parmak. Ama kaynayan suya. Yanında evet. Değil. Bunun yanında bir kere yaş zencefil yanında tarçın. Ama seylan tarçını öyle yuvarlak olacak. İç böyle yaprak yaprak ondan. Öbüründe bir şey olmaz. Şöyle bir parmakta kırıp atacaklar. Tamam mı? Ondan sonra karanfil 7-8 tane, tamam mı? Sonra zerdeçal, biraz karabiber. Bunlar 10 dakika kaynayacak. Kaynayan suda bu 10 dakika kaynayacak. Çıkınca da bir limonu sıkacaksın.
1: Bal falan hocam?
0: Yok, bal almayacaksın. Nasıl şeker olur?
2: Hocam bal olur ama. Bal,
0: ya olur da koyma sen.
2: Bal
0: ya.
2: Da şifadır.
0: Tamam da koyma sen, burada koyma. Ben sabah içtiğimi söylüyorum. Ondan sonra limonu sıkıyorsun. Biraz ılıklaştıktan sonra sıcak sıcak içiyorsun onu. Bunu mutlaka bir sabah akşam yapsın, ne grip
2: kalır. Ben hemen yarın bu karışımı hocam yapacağım.
0: Vallahi ama şu var tabii. Zerdeçal mesela şimdi dikkat etmek lazım. Karaciğere fazla gelir mi gelmez mi, onları ayarlamak lazım. Ben bir sabah içtiğim şeyi söyleyeyim. Kaynar suya bir çay kaşığından biraz fazla İngiliz sodası attım.
2: İngiliz?
0: Soda yok mu?
1: O nedir hocam?
2: O nedir hocam?
0: Allah Allah.
2: İngiliz sodası mı?
0: Soda derken.
1: Hocam İngiliz anahtarını biliyor musun da?
0: Allah Allah.
2: Hocam ben ilk defa duyuyorum. Çok samimi söylüyorum.
1: Karbonat.
0: Karbonat ya, İngiliz karbonat tamam, işte hocam. Soda
2: karbonat
0: aynı ya.
2: Karbonat desene hocam, İngiliz sodası bilmeyiz biz. Yani biz karbonat olarak biliyoruz.
0: Karbonat, İngiliz karbonata, bakkaldan alınan değil şeyden. Karbonat attım, tuz attım bir çay kaşığı, tamam mı? Tarçın attım.
2: Giderek ilginçleşiyor karışım.
0: O kadar attım. Limonu sıktım sabah. Karbonatlı içtim. Bu sabah öyle içtim.
2: Ben az önce verdiğin karışımdan devam edeceğim.
1: Biz oradan yarın devam hocam.
2: O yaş zencefille başlayan zencefil. Karışımı yarın değerlendireceğim. Çünkü birkaç gündür hocam böyle biraz
0: ya, bir sallanıyorum. Bir iş var ya güzelce şöyle.
2: Toparlamam lazım.
0: Dışından gene tarif veririm. Dikkat etmek lazım.
2: Yarın arayayım diye. Seni?
0: Ara.
1: Tamam. Işte. Ama erken arama.
2: Tamam, bu ne tarif için ya, yarın sendeyiz.
0: Ara. Fark etmez. Bu soğuk havalarda böyle şeyler. Ya bir sürü tarifler var. Şimdi geçen gün şey dedim burada Koray'la, bu İbn Sina'nın dedim şeyde heykeli varmış dedim. Oxford'da girdi, yok öyle bir şey dedi. Ben dedim onun yalancısıyım. Ya olmasa da şu anda yani bu her şey tabiattan geliyor, tamam mı? Mesela şeyi kimyon için aspirinle kimyon aynı evet. Diyor şey doktorlar. Profesörler doğru. Söylüyor. Hani doğru. Aspirini alıyorsun ya mesela, kimyon alıyorsun falan filan.
1: Hocam ama ben
2: şöyle yapalım, ben bir araya girmem gerekiyor. Tabii tekrar ki. Bu konuya dönerim ama bir programımızın açılışını yapalım. Galatasaray'la başlayacağız bugün son sayfaya. Biraz daha kulüp haberlerinden gideceğiz. Milli aradayız ama bugün bir güncük bir ara var. Uluslar Ligi'nde mücadele yok bu akşam futbol severleri bekleyen. Kulüp haberleriyle başlayalım. Galatasaray'da da elbette bu milli arada gözler Victor Osimhen'in durumuna geri dönüşüne çevrilmiş durumda. Nijeryalı yıldızında milli aradan sonra yeniden takımla sahaya dönmesi bekleniyor. Haberimizi bir izleyelim. Dönüşte Galatasaray ve Osimhen'i konuşmaya devam edeceğiz.
3: Victor Osimhen için geri sayıma geçildi.

0: Dördüncü haftadaki Başakşehir maçından sonra sakatlığı sebebiyle forma giyemeyen Nijeryalı yıldızın sahalara dönüş tarihi netleşmeye başladı. 27 yaşındaki golcünün Kasımpaşa maçında kadroda yer alması, Barcelona karşılaşmasındaysa ilk 11'de oynaması bekleniyordu. Osimhen teknik direktör Okan Buruk'a milli aradan sonraki Kasımpaşa maçında sahada olmak istediğini iletti. Galatasaray sağlık heyeti de Osimhen'i 9 Ekim'de oynanacak mücadeleye yetiştirmeyi hedefliyor. Ancak oyuncunun durumuyla ilgili son karar sağlık ekibinin raporları doğrultusunda verilecek. Bu sezon ligde Arca Çorum ve Erzurumspor maçlarında ikişer gol atan Osimhen, Göztepe ve Başakşehir karşılaşmalarında ise birer gol kaydetti. Sarı kırmızılı golcü 2'de asist yaparak toplamda 8 gole doğrudan katkıda bulundu. Galatasaray'da 2 Süper Lig, 1 Türkiye Kupası kazanan Osimhen, 2024-2025 sezonunda 26 golle krallık tacını takmıştı.
1: Osimhen topu buldu. Osimhen topu
2: Evet, Galatasaray'da milli aranın ardından Victor Osimhen'in yeniden sahalara dönmesi bekleniyor. Zorlu bir fikstürü olacak milli ara dönüşü. Galatasaray'ın ligde Kasımpaşa, Şampiyonlar Ligi'nde de Barcelona maçları sarı kırmızıları bekliyor. Victor Osimhen'in haberimizde de izlediğimiz üzere Kasımpaşa maçında sahada olmak istediği yönünde bilgiler var ama tabii ki milli arada hala uzun bir süre var. Yaklaşık 10 gün daha milli ara devam edecek. Uluslar Ligi heyecanı sürüyor. Turkuaz Medya kanalları da birbirinden heyecanlı mücadeleler futbol severleri bekliyor. İlerleyen dakikalarda hem milli takımı hem de Uluslar Ligi'ni tekrar değerlendireceğiz. Hocam, bu arada biz haberimizi izlerken de kahven geldi, afiyet olsun.
3: Teşekkür ederim.
2: Salim Ihlamur tercih etti bugün.
4: Yok, ben tercih etmedim. Muhtemelen
2: Güven değil mi?
4: Güvenç hocam, siz söylediniz galiba.
3: Ben söylemedim. Ben sade Ihlamur kahve içiyorum.
2: Demek ki benim
4: ama hocamın tarifleri muazzamdı. Hocam, bir söz söyleyebilir miyim? Lokman Hekim'in güzel bir sözü var.
3: Heh, güzel.
4: Başını serin, ayağını sıcak tutacaksın.
3: Fazla serin oldu mu da sinüzit oluyor adam, biliyorsun şeyde klima vurduğu zaman ya, ayağını sıcak tut, başını serin, düşünme derin derler.
2: Hocam, değil ne mi? Merak ettim biliyor musun? Hiç böyle ilaç kullanıyor musun?
3: Ne gibi hani, ya hastalanırsan kullan.
2: Hiç böyle hani ilaç sevmeyen, hasta olduğunda da ilaç kullanmayan biri misin?
3: Yok, o değilim. Şöyle söyleyeyim. Mesela benim hastalığım nasıl oluyor biliyor musun? Kafama rüzgar gelirse ıslak, kesinlikle burnum akıyor. Nasıl akıyor biliyor musun ama? Şarıl şarıl akıyor. Devamlı. Yani böyle 10 tane falan şey...
2: Bak, Selami Bey demiş ki Manisa'dan. Hoca tavsiye veriyor ama kendisi öksürüyor. Ne yapsak? Yok. Bilemedik demiş.
3: Yok ya, ne öksürmesi ya.
2: Hocamın maşallah var, yok, nazar değmiş.
3: Aman ha. Şimdi ne oluyor biliyor musun? Doktorlar mesela antibiyotiği yasaklıyor, tamam mı? Evet. Sonra ben bir doktorla, Elazığ'da bizim kulüp doktorumuz vardı. Buradan selamlar. Şimdi buradaki, şuradaki boğazdaki şeyi, batmayı, bir diyor sinüzitten olur. İki diyor şeyden olur, reflüden olur, tamam mı? Yani şey olarak boğazında. Bir de alerjik şey hastalıktan olur, tamam mı? Şimdi bunu, şimdi 3 tane şeyden oluyor, tamam mı? Şimdi ama buradan akıntı var ya, mesela alerjik akıntı burada, evet, şey yapıyor ya, bakteri üretiyormuş.
4: Doğru.
3: Bana söyleyen bunu doktor.
2: Doktor.
3: Yani buradan gece yatıyorum ya, buraya iniyor, tamam mı? Burada bakteri üretiyor. Ondan sonra işte ilk önce ilaç almıyorsun falan. Bir hafta sonra bakteri olduğu zaman hop ateş mateş, ondan sonra antibiyotik alıyorsun. Ben şimdi onu ne yaptım? Kendime tabii. Herkes onu yapmasın. Doktorsuz bir şey olmaz bu iş. Ben de kendi kendimi doktoruyum. Ben daha bismillah anlıyorum buradan şey olacak. Hop, bir tane antibiyotik. 3 tane olan bir ilaç var, ismi boşver. Tamam. Evet. Bir atıyorum onu, bitti. Daha baştan kesiyorum. Tamam mı? Yani şunu söyleyeceğim. Ama işte bunlarla mesela şu şeylerle şimdi hasta olmuyor. Şeytan kulağını kurşun diyelim ya. Bir nazar değmesin.
2: Nazar
3: de,
2: değmesin.
3: Bir şey ya, çok şüktürsün bilmem ne. Ama şu var. Kafam ıslakken benim rüzgar gelirse, tamam, kesinlikle sinüzitiyor ya, neyse, baş ağrısı oluyor. Neticede burada, şuradaki bizim klimacılar biraz bunu rüzgar
2: hemen kesin. Senin bir yine

0: Yapay zeka ile görselini hemen hazırlayıp göndermişler hocam. Bak şimdi geliyor ekrana.
1: Şunu bir resmini versinler bana.
0: Şifacı, o bizim canımız hocamız. Şifacı Güvenç Kurtar hocamız.
1: Ya bunları ya
0: hocam, hemen yapmışlar şimdi, fotoğrafı.
1: Vallahi helal olsun kim yaptıysa ama bunu bir çekseydik ya.
0: Bir ben sana atarım, bana tamam, göndermişler.
1: Şöyle. Ya şimdi bak. Bak bir şey söyleyeceğim. Şimdi dün şeydi. Dünya Kalp Günü.
0: Evet, sen hatta bir evet, etkinlikteydin. Ya,
1: etkinlikteydim. Kalp şeyi bizim Ertuğrul Okuyan var. Şey başkan seçildi. Zaten başkandı o falan filan. Şimdi gittim muayene oluyorum. Orada da bir hocamız var. Uzman, tamam mı? Kardiyolog. Hocam gel dedi. Seni dedi bir dinleyeyim dedi, bir ciğerlerini falan. Ya hocam dedi, ya sen sigara içiyor musun? Yok dedim, ben içmiyorum sigara mıgara falan. Sigaralı yerde oluyorum falan. Ya dedi olmaz, dolu dedi senin de şeyin dedi, bronşların. Tamam dedim, ne yapacağız? Bak şimdi 3 tane ilaç verdi. 1. Akgünlük sakızı. 2. Bak bunu uzman.
0: Akgünlük sakızı.
1: Bu doktor veren bunu,
0: bugün
1: uzman.
0: Öğrendiğim ikinci.
1: Uzman.
0: Tamam mı? İngiltere sodasından sonra akgünlük sakızı.
1: Tamam mı? Ondan sonra ikinci verdi çam kozalağı macunu.
0: Onu biliyoruz.
2: Onu biliyoruz.
1: 3 tane de bir tane böyle balgam söktüren normal ilaç. Tamam mı?
0: Bunlar hep ama doğal.
1: Ha, iki tanesi doğal zaten. Ha,
0: diğerleri ilaç mı?
1: Bir tane ilaç zaten var ya. Ya
2: uzman
1: kozalak
2: mıydı hocam?
1: Macunun ilacı mı olur?
0: Ah tamam.
1: Kozalak
0: hocam,
1: macunu.
0: Doğal yani, doğal.
1: Doğal kozalak macunu.
0: Evet, diğerleri ama ilaç.
1: Diğer dedim bir tane. Akgünlük sakızı ilaç değil.
0: Tam balgam sökücüden bahsediyorum.
1: Ay balgam sökücü. Bir tane balgam sökücü, iki tane şey. Yani normal tabiatın derdi.
2: Şifacı Güvenç Kurtar'da olan şeyler.
1: Şimdi evet, gittim eczaneye, tanıdık bir eczane var. Merhaba merhaba. Şeyi verdim peçeteyi, dedim ki bak şu tarafını ayır dedim, aktar yap, bu tarafını eczaneye yap dedim. Yani şunu söyleyeyim, bunu bana uzman doktor verdi ya. Yani onun için şimdi doktorlar da artık, şimdi eskiden şey diyorlardı, alternatif tıp diyorlardı, şimdi geleneksel tıp demeye başladılar.
0: Evet, herkes geleneksel, oraya doğru geleneksel yöneldi. Evet.
1: Tabii ya, illa ama doktorsuz bu iş olmaz arkadaş, aman. Ama şunu da bir şey söyleyeyim, dün Kalp Vakfı'ndaydım. Birinci ne biliyor musun? Kalbi korumak için.
2: Nedir hocam?
1: Bir numara ne biliyor musun? Şeker.
2: Doğru.
1: Diyabet ya, daha doğrusu. Veya şeker derken glikozu, sakarozu da var bunun. Yani meyve de öyle. Fazlası, her şeyin fazlası zarar. Şimdi kalp krizinden öldü diyorlar ya.
0: Evet.
1: Doktorlar diyor ki diyabetten işte şimdi insülin salgıyor ya, şeker alıyorsun. O insülin şeyi, şekeri yağa çeviriyor, atıyor. Yağa çeviriyor, atıyor. Doktorlar şimdi
0: hocam, çok güzel bir yorum var. Özür diliyorum. Hakan Cantepe, çok da sevdiğim bir
2: Hakan abiye selamlar.
0: Buradan selam olsun. Demiş ki, yarım saattir sizi izliyorum. Futbol konuşacaksınız diye ödüm kopuyor. Son sayfa biraz zaten bu konsepte bu program. Ben... Yani böyle biraz da hocamı da yakalamışken ya, hocam bu ben... mevsim geçişlerinde senden bir tarif almak istedim ben özellikle bugün. Ya o yüzden şimdi, biraz.
1: Ama ya bakın şimdi bir şey daha söyleyeceğim. Şu göbekle ilgili bütün şeyde, internette söylenenler, bu göbeğin diyor istediğin kadar karına delisi yap, onu yap, bunu yap. Bu göbek erimesi biraz zor. Yani ekmek yeme onu. Bu göbeği,
0: Salim Erit'ti.
1: Salim'e daha var onda. Bir 15 kilo
2: geçen
1: var.
2: Geçen fotoğrafımı çekti hocam. Böyle ben geldi yanıma.
1: Böyle bak, göbek diyor, çıktı. Şimdi eksildi bak şimdi. Bu diyor ki yediğiniz yemekler diyor sindirim iyi olmadığı için, mesela meyve yedin hemen şeyden sonra bir mayalanıyor diyor. Yani içeride mayalanınca gaz yapıyor, tamam mı? Şimdi mayalandığı zaman o bir şey diyor ileri doğru itiyor diyor. Yani o diyor şey değil diyor, yani gaz diyor, tamam mı? Onun içinde bir sürü şeyler veriyorlar. Bunu işte bu verdiğim şeyler de onunla ilgili yani. Tamam mı?
0: Tarifler.
1: Tarifler onda. Mesela aynısı gene zencefil var onda, yaş. Karabiber, şey kırmızı biber var. Limon var mesela, bu üçü. Tamam mı? Bu üçünü veriyor şey içinde. Yani göbeğin şişmesi içerideki gazdan ötürü diyorlar, tamam mı? Ya bunları da öğrenmek lazım. Zararı fazlası zarardır. Karaciğeri bozabilir falan filan. Yani bunları doktorlara sormak lazım.
0: Bak Seher Hanım herhalde, ben de bir haftadır hastayım, mevsim geçişleri çok zor oluyor demiş.
1: Yok işte yapsın beni. İşte
0: az önce hocam şifacı Güvenç Kurtar burada
2: tekrardan
0: karışım.

0: Bunları ifade etti. Biraz yayınımızı geriye sarıp da görebilirsiniz. Yayınımızın başında konuştuk detaylı bir şekilde. Hocam karışımı verdi, reçeteyi verdi.
1: Hocam sizin...
2: Bir bakmışsın yarın ben buraya gelmişim falan.
0: Aman hocam.
3: Aman hocam dikkat et.
0: Aman nazar değmesin ya, sana.
2: Ya hepimize ya, her sağlık
0: versin. Hastalık tabii hayatın.
2: Ama bu kalple ilgili hakikaten çok herkes dikkat etsin.
0: Dikkat etmek lazım.
2: Yani bu... Ya hemoglobin A1C kaç senin biliyor musun? Yok.
0: Hiç bilmiyorum.
2: Aferin,
0: hiç
2: ölçtüm. Bravo. Sen biliyorsun. Bravo. Tebrik ediyorum sizi. Bize ortaokullarda dün de söyledim. Ya oraya gelenler farkındalık günü, tamam mı? Kalp günü. Ya zaten biliyoruz az çok. Ya hemoglobin A1C değil, 3 aylık şeker. Bak 3 aylık şeker.
0: Son 3 aya mı bakılıyor?
2: Ya son 3 ay, ya şeyde mesela benim şöyle söyleyeyim. Limit 115, benim 104. Ama hemoglobin A1C 6,1.
0: 115 riskle limit, sınır mı yani?
2: Sınır. Benim 104 ama yanlış. Benim şekerim iyi falan değil. Hemoglobin A1C'ye girdim 6,03, eyvah. Diyabetim yani. Hemen perize başlayacağım. Yani hemoglobin A1C, tamam mı? Bunu bir kere herkes ölçtürecek. 3 aylık şeker. Ona göre yemeni içmeni falan filan bakacaksın. Bütün yemeklerden sonra diyorlar ki hemen yürüyüşe geçeceksin. En az 10 dakika. Hemen hiç oturma, yemek yedin mi? Hemen 15 dakika yürüyeceksin. En asgari 10 dakika, 20 dakikada yürüsen. Bir kere şeker çok önemli ya. Diyabet çok önemli. Bunu yapsın, herkes bunu yapsın. Bu yani yediklerine içtiklerine dikkat etsin. Can boğazdan gelir, boğazdan gider.
0: Galatasaray taraftarı İbrahim demiş ki milli takım arasında Galatasaray milli takım yüzümüzü güldürmedi. Güvenç hocam güldürdü demiş. Hocam sana mesajlar var.
2: Teşekkür ederim ama ya bunlar sağlıkla ilgili şeyler, ne bileyim.
0: Dikkat etmek lazım, takip etmek lazım. Aslında dediğin şey çok doğru.
2: Ya doktorlara yani sormak lazım.
0: Yani. Özellikle çok ihmal etmemekte fayda var.
3: Bu arada hocam şeyi de çok seviyor. Mesela sosyal sorumluluk projelerinde hep yer alıyor.
0: Var, evet.
2: Evet, ya ne yapacağız burada? Ya biz burada tamam spor yapıyor. Bak şimdi biraz evvel arkadaşlar geldi. Hep anlatıyorlar Galatasaray ne olacak, Fener ne olacak falan. Ama ya sosyal şeylere de eğilmek lazım. Yani tamam spor programıyız biz ama o arkadaş söylemiş ya, biz futbolun, sporun en iyisini konuşuruz. En doğrusunu. Bak, kendimi şöyle söyleyeyim. Megaloman değilim ama ben çok üst düzey bir antrenörlük yaptım. Kocaeli Spor'da. Kötü sezonlarım da orada ama antrenman sahamız yoktu. Yiyecek restoranımız yok. Tesisimiz yok falan.
0: Şimdiki gibi değildi.
2: Değildi.
3: Hocam şunu söyleyebilir miyim?
2: Şimdi pardon bak. Buna rağmen şimdi benim yorumlarım daha başka olur. Şöyle olur, pardon. Şimdi antrenörken, şimdi yukarıdan diyor ki şunu oynatsın, bunu oynatsın ama aşağı indiğin zaman, tamam mı? O öyle bekara karı boşamak kolay derler ya hani, benzet teşbihde hata olmaz.
0: Yine de öyle demeyelim de hocam.
2: Yok, ya ne?
0: Yok, anladım ben.
2: Teşbihde hata olmaz. Şimdi aşağı indiğin zaman öyle olmuyor işte. Tamam mı? Bana göre yukarıdan söylüyoruz, bunu oynatsın, şunu da oynatsın. İşte 8 numara oynasın, 2 tane 10 numara oynasın, 2 tane 6 olmaz, 2 8 olmaz. O yanlış şeyler var. Biz burada doğrusunu, yani benim yorumlarım illa tam %100 doğru değildir belki ama %99, %95 doğrudur. Yanıldığımız olmaz mı? Olur.
3: Mutlaka. Olur hocam,
2: ama
3: insanız.
2: Ama şu milli maçtan evvel lazım birisine. Şöyle göstereyim size.
0: Hocam milli maç demişken bir virgül koyalım mı? Basketbolda milli maç tadında bir mücadele. Sıcakta bir gelişme olarak biraz belki bundan da en azından yüzeysel olarak bahsedebiliriz. Beşiktaş bugün... İsrail takımı Maccabi Tel Aviv ile Euroleague'de ikinci hafta maçında karşı karşıya geldi ve temsilcimiz mücadeleyi 109-93 kazanmayı başardı. Tebrik edelim Beşiktaş'ı. Euroleague'de uzun bir aradan sonra bu sezon mücadele ediyor Beşiktaş erkek basketbol takımı. İlk hafta kendi sahasında mağlubiyetle başlamıştı Euroleague'i ama deplasmanda Maccabi'yi 16 sayı farkla mağlup etti Beşiktaş. Bir kez daha kutlayalım. Önemli bir galibiyet. Mücadele nerede oynandı? Bir ona bakacağım. Çünkü Euroleague'de de böyle İsrail takımlarıyla ilgili zaman
2: Azerbaycan
0: zaman.
2: Azerbaycan sanki Bakü gibi.
0: Öyle. Hemen bakacağım hocam ve söyleyeceğim eğer bulabilirsem. Yanlış da bilgi vermeyelim. Çünkü İstanbul'daki maçlar mesela tarafsız sahada oynanıyor. İşte. Sırbistan'da, evet. Sırbistan'da, Belgrad'da.
2: Ya bizdeki baş, evet, evet. Bakü'de oynanacak galiba. Sanki öyle bir şeydi veya
3: öyle olabilir hocam, doğru.
0: 16 sayı farklı Beşiktaş rakibini mağlup etti. Euroleague'deki ilk hafta maçında sahasında Valencia'ya 94-96 Beşiktaş mağlup olmuştu. İkinci hafta oynadığı maçtan galibiyetle ayrıldı. Bir sonraki maçı iç sahada İspanyol devi Barcelona'ya karşı olacak. Beşiktaş erkek basket

0: Futbol takımını da tebrik etmiş olalım. Şimdi sen reçeteyi verdin. Mevsim geçişleri için karışımlardan, reçeteden bahsettin. Galatasaray'ın da reçetesi Victor Osimhen hocam. Osimhen. Biliyorsun ki Osimhen olmadığında çok zorlanan bir Galatasaray. Milli araya giderken de özellikle Trabzonspor deplasmanındaki farklı mağlubiyet biraz can sıkmıştı sarı kırmızılılarda. Aradan dönüşte ise artık Victor Osimhen'in sahalarda olması bekleniyor. Osimhen döndükten sonra Galatasaray'da yeniden bir fabrika ayarlarına dönüş bekliyor musun?
1: Ya Osimhen, ya şöyle söyleyeyim, bazı futbolcular yarı takım falan deriz, biliyor musun? Yarı takım yani Galatasaray'da. Şimdi Okan Hoca da ona çok güvendi. Şimdi Galatasaray'ın orta sahasını hep söyleyeyim, çok dirensiz bir orta sahası var. Yani Torreira'dan başka onun yanında, tamam mı? Lemin olmadığı zaman o orta saha dirensiz bir orta saha oluyor. Çok çabuk geçiliyor. Savunma çok zayıflıyor. Stoperler aksıyor. Ama Osimhen olduğu zaman, neticeyi aldığın zaman olaylar değişiyor. Tamam mı? Evet. Rakip takım oyuncu değişikliklerinde mesela daha riske giriyor. Daha çok boşluklar yakalıyorsun. Her takım öyle yapar. Yani artık mağlup duruma düştükten sonra Osimhen var. Yok, Ronaldo var. Messi var. Düşünmez kimse. Ona göre bizim de öyle oldu işte. Geçen sene Frankfurt maçında Lemina'yı çıkartmıştı. 5 tane yedik Galatasaray. Galip geleceğimiz maçta hakemin yüzünden ikinci golü vermedi Barış'ın mesela, ama biz ne yaptık, mağlubiyet durumuna düşünce Lemine'yi orta sahadan çıkarınca 5 tane gol yedik. Yani neticede böyle şeyler olabilir. Osimhen çok önemli bir futbolcu, yani ekstra bir futbolcu, hem Avrupa Şampiyonası'nda hem Türkiye'de. Geri dönüşü çok önemli. O kasık yani çok tehlikeli bir yer. Şeyi de yani bizim yani bildiğimiz şöyle bir şey var, yani onun tedavisi de çok zor. Bel ve kasık hiç tedavisi çok zor yerler. Benim hani futbolculuktan, antrenörlükten bildiğim, ya hissettiğim şeyler bunlar. Yani daha mesela başka ADL gruplarında falan filan daha şey olabilir. Daha yakın bir zamanda tekrar geri dönüş yapabilir, ama şimdi bilemiyoruz. O ayağını açtı. İnşallah geçmiştir. Bu milli takım arası Galatasaray'a yaradı. Osimhen için konuşuyorum. İnşallah da döner. Ya hepimiz, herkes seviyor Osimhen'i. Yani taraflı tarafsız, tamam mı, adam müthiş oynuyor. Hele bu sene çok şeyde girdi, formda girdi. Adamın nazar değdiğim ya. Ne diyeyim başka? Onun için de çok önemli bir futbolcu. İnşallah da geri döner. Daha 8-9 gün de var. Epey doğru var, evet. Herhalde değil mi?
0: 10 gün var. Yani iki maç daha oynayacak zaten takımlar. İkişer maç daha oynayacaklar. Bir yaklaşık işte 10 gün sonra yeniden kulüp
1: toplam herhalde bir ay oluyor değil mi?
0: Osimhen. 20 gün, 3 hafta.
1: Yok
0: abi, Osimhen mi?
1: Sakatlığı, evet.
0: Osimhen'in, evet, bir ay oluyor hocam. Belki biraz daha fazla, daha yani fazla yaklaşık bir ay.
1: Ya sürer ya, inşallah geçer ya. Sakatlık çok kötü bir şey ya. Yani evet. Ne derim, Allah düşmanıma vermesin.
0: Hiçbir oyuncu tabii ki sakatlık yaşamasın. Salim sen ne dersin?
1: Pardon, bir şey soracağım ama.
2: Buyurun hocam.
1: Lemina'nın durumu ne ya? Onu hiç kimse bir şey söylüyor. Ya Lemina da çok önemli yani. Osimhen de önemli de. Hiç olmazsa Lemina gelirse gol yemezsin yani en azından.
0: Hocam aslında çok benzer bir sakatlık yaşamışlardı hatırladığım kadarıyla. İkisinin de zaten çok benzer süre sahalardan uzak kalması bekleniyordu. Ben milyaradan sonra Osimhen gibi Lemina'nın da geri döneceğini düşünüyorum. Yani çok net bu konuda bir haber yok ama ilk sakatlandıkları dönemi hatırlıyorum. İkisi de çok benzer süre sahalardan uzak kalacak diye haberler vardı. Osimhen dönüyorsa Lemina da bence yine benzer i̇şte yani zamanlarda dönecektir.
1: Tabii
0: dönecektir.
1: Osimhen çok gündemde. Onun için tabii dedim, sordum. Salih, senin haberin var mı bilmiyorum
0: en
1: yani.
0: En çok belki Osimhen merak ediliyor ama Lemina da çok önemli bir oyuncu olduğunu bence eksikliğinde bir kez daha görmüş oldu Galatasaray takımında. Ne dersin Salim, hem Osimhen hem de hatta Lemina için?
2: Yani zaten Victor Osimhen şöyle, Galatasaray'ın oyunundaki en önemli bir parça. Yani Victor Osimhen olmadığı zaman bütün sistem çöküyor. Sistem sistemsizliğe dönüşüyor. Hocamla aynı fikirdeyim. Yani Victor Osimhen için Galatasaray'ın oyun sistemini düşündüğümüzde %50'si %60'ı dersek yanlış olmaz. Lemina ile ilgili de hocamla aynı fikirdeyim. Lemina'nın yokluğunda Torreira yalnız kalıyor ve özellikle de Şampiyonlar Ligi maçında o tempoda 65. dakikadan sonra orta saha çok çabuk geçiliyor. Adeta Sporting Lisbon maçında da gözlemledik. Yani Galatasaray'ın genel orta sahası Lemina olsa da olmasa da bu sezon itibariyle yaşını düşündüğümüzde

0: orta sahadaki futbolcuların yani adeta bir Anadolu takımına karşı büyük takım olarak Anadolu takımları ne yapar? Genellikle hücum yer. O şekilde olabiliyor hocam. Katılır mısınız?
1: Ya şöyle söyleyeyim ama bak Demir olmadığı zaman Terör'ün yanında kim var? Gabriel Saray. Yunus veya Batako oynadı.
2: Önde de evet.
1: Yani, ya, doğru. Bu tek başına burada geçen bir Lisbon maçından sonra Terör'e çıktı dedi ki hakemi şunu bunu bırakın dedi. Ben biraz şey kaba konuşayım arkadaş işimize bakalım. Tek başıma ben olacağım orada ya hocam derim arkadaş ben burada geberiyorum. Şimdi 65 dakika diyorsun ya adam oraya koş buraya koş 3 kişilik koşuyor yeter ya. Yaş falan diye şöyle söyleyeyim. Şimdi futbolcu...
0: Bıtkınlık mı geliyor hocam?
1: Ya bıtkınlık değil yoruluyor abi. Herkesin yerine koşuyor. Bir şuraya kadar buraya kadar. Bir yere kadar ya birisi gelsin yardım eder.
2: Ama zaten işte orada çok doğru bir kadro planlaması yapılamadı yani. İşte Milan'ın alternatifi yok mesela şu an doğru kadroda. Yok. Yani ya o olmadığında işte, o profilde ya. İşte belki hani Leslie alındı hani biraz daha defansif bir oyuncu olarak ama ona da çok
0: yani,
2: güvenilmiyor.
0: O buçuk bu var. Onun dışında Magia var.
1: Yok Nagia yok. Nagia çok teknik bir adam.
2: Niyaga biraz yani, daha farklı. Niyaga pardon. Yani, o da hani çok defansif.
1: Yok onlar defansif değil. Bak, değil. Defansif burada bunların içinde.
2: Hocam sağlıklıyken mesela Kaan Ayhan vardı işte o fit döneminde.
1: Sağlıklı gene.
2: Sağlık derken işte fit döneminden
1: ya,
2: bahsediyorum.
1: Ya fit dönemi ya gene iyi adam. Oynatmayın bak bizde bir şu var medyada bak. O adam oynamıyor. İK içinde oynamıyor. Ya oynatmıyorsun ki adamı. Oynatmayınca oynamaz. Bak şimdi ben mesela ya bir futbolcu hazırlarsın tamam mı? Arkadaş ben seni oynatacağım dersin. O futbolcu ne yapar biliyor musun? Yemesine, içmesine, uykusuna, şuna buna dikkat eder. Öbür türlü var ya. Birisi çağırıyor beni değil mi? Arkadaş maçım var, antrenmanım var derim. Tamam mı arkadaşlar yemeğe davet eder gitmem. Ama öbür türlü var ya zaten beni oynatmıyor hoca derim giderim. Yani profesyonel yaşantımda
2: hocam bu oyuncular ama bu kadar oynayabilecek durumda olsalar Okan Buruk neden göz ardı etsin
1: onu
2: ki bu kadar? Demek ki antrenman performanslarında bir
1: yok,
2: sıkıntı
1: o zaman,
2: var.
1: Oğlum ya bir dakika.
2: Durup dururken neden bak, bu şey kadar?
0: Yani bence
1: orada sunucu. Dur bir dakika. Orada bir dakika.
2: Bu arada çünkü Okan Buruk bu kararla aslında kendisini de biraz zor duruma bak, sokmuş oluyor.
0: Hocam ama hiçbir teknik direktör bir dakika, teknik bindiği dalı kesmez ya.
2: Evet,
1: bir dakika ya bir şey söyleyeceğim.
0: Buyurun hocam. Hocam.
1: Şimdi bu adam kadroda mı? Bak teknik adamlar şöyledir. Ben var ya antrenmanda çalışmayan adamı kadromda ne işi var ya?
0: Doğru.
1: Olmaz. O yanlış bak. Bu düşünce yanlış.
2: Nasıl? Eğer, hiç mi kadroyu almaz? Öyle bir
1: almam. Ya benim antrenmanda çalışmayan, kendini vermeyen adamın
0: yani o maç
1: var,
0: kadrosunda
1: olmaz arkada. Bırak onu hemden gönderin bunu derim bir de.
2: Zaten hocam varla yok arası gibiler yani. Hani var ama yoklar. Sürede almıyorlar hiç. Sonradan
1: yani hoca vermiyor. Bak bir dakika. Bak şimdi.
2: Sanki kadroyu almak için alıyor gibi biraz
1: olmaz
2: daha
1: öyle şey.
2: Bazı oyuncuları.
1: Olmaz. Kendi ya millet alay eder hocayla ya.
2: Şimdi alay etmiyor ama işte tartışılıyor.
1: Onun içinden alay, o değil futbolcular şey derler
2: ben
1: ki
2: çok işte
1: dalgasını
2: oyuncu,
1: geçiyor. Olmaz.
2: Sen, bu arada haklısın ben sana hak veriyorum.
1: Futbolcular
2: ama
1: konuşur olmaz. Hoca işte kendini,
2: oyuncu bunu ne kadar dert ediniyor mesela İlkay bunu dert ediniyor mu acaba ya da Kaan Ayhan bunu dert ediniyor mu hocam? Mesela şampiyonlar ligi listesine yazılmadı bu sezon Kaan
1: tamam,
2: Ayhan.
1: Tamam ben şimdi bir şey size söyleyeceğim. Dert ediniyor mu edinmiyor mu? Siz karar verin. Amerika maçında son dakikada golü attı mı?
2: Evet.
1: Ne yaptı Kaan Ayhan? Maçtan
2: ne yaptı
1: sonra, maçtan sonraki hareketini görmedin mi?
2: Tabii bir tepki, bir reaksiyon gösterdi eleştirilere. Ama mesela bu milli arada yok kadroda. Montella almadı.
1: Ya tamam da yani.
2: Çok güvendiği Montella da almadı mesela
1: ya,
2: milli takım kadrosuna.
1: Ya bak oraya geleyim ben hafiften bir şey söyleyeyim.
2: Karışık
1: şimdi,
2: mı ediyoruz?
1: Yok yok karış olsun bak tam bir yere geldi. Şimdi bakıyorum. İspanya şurada burada takımlar bakıyorum. Aa birisini oynatmıyor. Rotasyon yapıyor. Bir bakıyorum rotasyon yaptığı adam Atletico Madrid'de direkt oynuyor. O Hollanda'daki gol atan çocuğu bakıyorum PSV'de direkt oynuyor.
2: Evet.
1: Ya bizde direkt oynayan bir adam yok ki alıp da yani rotasyona sokasın. Tamam mı? Direkt haklısın. Oynamıyor kimse.
2: Herkes çok formsuz zaten bu milli
1: formsuz
2: arada.
1: Formsuz değil. Ya bak. Ya şimdi Kaan Ayhan oynamadığı için kendi takımında ben olsam gene alırım. Tecrübedir bir yerden.
2: Sen şu bir, görüntüsüyle alır mısın milli takıma?
1: Ya antrenman yapıyorsa bu tamam mı? Şimdi yapmıyorsa kadroya zaten almam. Okan Hoca mesela almadıysa bunu antrenmanı beğenmiyor. Bak antrenmana çıkıp da benim söylediğimi yapmayan adamın ne işi var ya? Benle alay ediyor demektir o ya. Ya futbolcular onu görüyor. Bak futbolcular içinde zekidir. Yaptırdığın antrenmana göre sana da not verir, hocaya da not verir. Tamam mı? Senin oyun içinde yaptığın değişikliklerden sonra tamam mı? Sana not verir böyle bir şey başıma geleni anlatayım. Denizspor'a geldim bir maç aldık. Thomas vardı bizde bir tane, tamam mı? Bu şeyi falan veriyorduk.

0: Başkanı hep Alex Mustafa. Maç bitti geldi. 1-0 aldık. Ankara Gücü'nün çok iyi zamanı. Geldi bana, herkesi tebrik ediyorum falan girerken. Hoca dedi bu maçı siz aldı dedi. Aynı böyle. Hoca bu maçı siz aldı. Şimdi adam diyor ki yani senin oyun görüşün, takımı çıkarışın, müdahalelerin, futbolcu bunları biliyor. Sen öyle bir
1: futbolcu zekidir ya.
0: Şimdi sen Töre'yi bırak, Töre'yi ben Sanchez'de Abdülkerim yerinde olacağım, tamam mı? Ben derim hocam ne yapıyorsun ya, bir tek başına adam burada, üzerine akın akın bize geliyorlar. Ben söylerim onu. Ya şuraya koy Allah aşkına, koşan bir adam koy oraya.
2: Yok sadece, ama.
1: Ama yok ya, hocam işte Lemina vardı, Lemina sakat.
0: Arkadaş Kaan Ayan'ı koy. Ne o İlkay'ı koy.
2: İşte ben de diyorum ki ya, seninle ayrıldığımız nokta şu hocam. Ben de şunu anlatmaya çalışıyorum. Bu oyuncular oynayabilecek durumda olsa, senin de anlattıklarından yola çıkarak neden oynatmasın Okan Buruk?
1: Demek neden ki bir
2: problem ha, var ki peki, antrenman peki, performansı ya da tamam, işte
0: antrenman performansı artık olmaz. O %100 antrenman
2: işte fiziksel be, olarak belki çok
0: ya olur mu ya? Iyi. Onu ya herkes
2: bak. Niye oynatmasın ama? Ya, bir dakika, elinde peki, çünkü oyuncu tamam, da yok bu
0: tamam,
2: anlamda.
0: Tamam bir dakika şimdi doğru. Oynatmıyor değil mi? 4 tane yedin mi? Oynayanlar ne yaptı? 3 tane o şeyde yedin.
1: Nerede?
0: Oynayanlar ne yaptı? Onu bana anlatsan. Demiyor mu futbolcu? Ya ben futbolculuktan geldim. Hem antrenörlükte yaptım. Şimdi demiyor mu oraya? Şimdi ben oynuyorum. Aynı siz şimdi Kaan Ayhan ol, sen de İlkay ol.
1: Tamam.
0: Ya ben sizi oynatmıyorum. Ben diyorum ki ya hazır değilsin. Sen de hazır değilsin. Yüzünüze söylüyorum. Tamam hazır değilsin İlkay. Seni de almıyorum. Tamam mı? E siz şimdi demeyecek mi hocam? E bunlar mı hazır yani? 4 tane yedin, 3 tane oradan yedin. Yol geçen anı gibi. Öbür maçı zar zor aldın. Adam 10 kişi kalmasa alamıyordun. Bunlar mı hazır yani? Demeyecek misiniz? Diyorsunuz dersin.
2: Derim.
0: Dersin. Demiyorsan
2: yalan
0: zaten.
2: Yalan söylemeyeyim.
0: Ya demez misin ya? Allah Allah. Yani o zaman hocaya derim ya hocam. Ya bunlar mı yani? Tamam. Kaan Ayan alma. E oynayanlara bak.
1: Der misin Furkan?
2: Derim.
0: Demez ben misin de sen? Demiyorsan
2: İlkay,
0: zaten.
2: İlkay'ın
1: beni İlkay yaptın ya. Ben İlkay olduğum için.
0: Yani. Kaan Ayan olsan da demesin yani.
2: O da der.
1: Yok yok. İlkay hani böyle şey ya.
2: Niyaga diyemez hocam yani.
0: Niyaga deme ya. Niyaga ya.
2: Örnek olarak niyaga veriyorum. Hani takım içerisindeki ağırlıkları, ya, tecrübeleri, hoca ile ilişkileri, iletişimleri vesaire.
1: Niyaga kadroya girdiği zaman duvardı.
0: Niyaga halı saha futbolcusu çok iyi. Futbolcu ya gol atar ya gol attırır ya gol attırmaz. Hiçbiri yok. Bu çok iyi. Alıyor, veriyor, vuruyor. Hiçbir şey yapmıyor ama. Ya, neticede sıfır. Yani bir
1: halı saha futbolcusu derken.
0: Ya, yani değil. Şimdi öyle dedim yani. Yani neticede değil. Efektif bir futbolcu değil yani, tamam mı? Ne yapıyor? Bana söyle ya şu golü attırdı, bu topu kurtardı.
1: Ama hocam tam anlamıyla da göremedik ki Niyaga'yı.
0: Ya tamam da ama yok.
1: Bunun üzerinde de bir baskı var.
0: Oynadığı zaman da bak şimdi oynadı. Çok bir kere yetenekli yalnız. Çok yetenekli. Yetenekli ama
1: işte göremedik
2: hocam,
1: yani.
2: Niyaga mı? Niyaga. Son maçta asist yaptı bu arada milli takımda da.
0: Öyle mi? Zahmet evet. Olmuş ya. Bravo yapsın, aferin. Ya neticede neyse şimdi onun önünde bunlar var. Anladın mı? Ya Kaan Ayhan ya şimdi adamlarla bak. Sen İlkay'ın bir görüntüsünü verdi şey kameraman maçta. Seyrettiniz mi? Trabzon maçında.
2: Yok.
0: Trabzon maçında 4 oldu. İlkay'ın kameraman da herhalde İlkaycı galiba veya yönetmen kimse ben anlamıyorum evet. Peki yönetmen mi gösteriyor?
2: Yönetmen İlkay, seçiyor.
0: İlkay böyle tavuk gibi düşünüyor böyle. Bozulmuş bir vaziyette. Ne diyordur biliyor musun o? Ben o resmi öyle çekeceksin. Ya ben yurt takımda oynamıyorum. Şunlara bak diyordur. Ya bir oynayanlara bak. Ben bu takımda oynayamıyorum.
1: Ya onu dersin
2: ya
1: mesela.
2: Ya da diyecek ki ben şu takımda da oynayamıyorsam
1: ya da şunu
2: ya, nerede yanlış yapıyorum?
1: Ya yani şunu ya içinden geçirir ama. Ya mesela hocam. Ya. Mesela İlkay olsam ben içimden geçiririm. Derim ki ya derim. Kevin De Bruyne'le oynadım. Haaland'la oynadım. Yani bahsettiğim oyuncular önemli oyuncular ve Kevin
0: bırak
1: De Bruyne
0: direkt oynadı adam Barcelona'da oynadı ikili şampiyon şeyleri yaptı. Var ya bırak
1: Barcelona'da City'de iki defa şampiyonluk gollerini attı
0: ya bir de bırak onu adamın ikili şeyi var asisti
2: golü maçı
0: golleri var yani
1: golleri var doğru hocam
0: 20'ye yakın gol asisti var adamın
2: hocam,
0: ya
2: zaten o dönemki takımlarda
0: ya çok, şimdi bak ne diyorlar biliyor musun?
2: Önemli rol alan isimlerden birisi.
0: Bir de tabii burada
1: bir arada Manchester City'de çok seviliyor yani.
2: Tabii.
0: Ya adam ya buraya geldiğin bin pişman bak Hakan Çalhanoğlu gelsin şuraya yazıyorum aynı şey olur. Bunun akıbetini vurar.
2: Ama işte biz burada hep İlkay tarafından bakıyoruz.
0: Ya öbür taraftan ya hoca hata yapıyordur yani. Bana göre hata yapıyor. Bak şu var. adam tavır alıyordur, tamam mı?

0: ama o zaman kızıyordur tamam ama.
1: Hocam de, mesela Sané'de bile hoca ısrar ediyor mesela. Niye İlkay'ı hiç düşünmüyor?
2: Ama şöyle bir durum ya var İlkay'da.
1: Sané bile İlkay... hocam bu kadar kötüyken mesela.
0: Ya, o kadar kötü değil bak. Barış için herkes kötü diyordu. Ben hocam, kötü değil diyordum. Barış oynatmadı işte burada.
1: Hocam Trabzonspor maçında Sané'yi 11'de başlattı. Okan
0: tamam Murgul Barış mesela. Oynatmadı değil mi?
1: Hocam sonradan aldı.
0: Ya olmaz. Hocam ya Barış
1: ben
0: ne olsa
1: katılmıyorum ya. Doğruluktan yanlışlıktan onu tartışmıyorum.
2: Mesela Sané'nin
1: yani.
2: Performansı. Bilmiyorum hocam ne dersin ama tamam kariyerine büyük saygı duyuyorum ama Sané'nin Kayseri maçı, Başakşehir maçı geçen yıl, onun sonrasında birkaç Avrupa maçı yok hocam.
1: Ajax maçında fena değildi de.
0: Ya bir dakika ya öyle öyle bakma sen şimdi bak geçen bir maçta bir pozisyon oldu tamam mı? Sané bozuldu yani buraya gel git falan gibilerinden anladın mı? Orada bir arkadaşı ya bir yardımcı olmadı veya eksik bir şey yaptı. Bozuk çaldı orada. İstediği şeyleri topu alamayabilir. Kaçan adam olmayabilir. Ara pas atıyor. Şimdi
1: ben zaten bu arada Okan Buruk'un ısrar etmesinden yanayım yani. Hani ben yanlış anlaşılmasın ya, burada. Ben, hani ben, oyunculara hedef göstermek için söylemiyorum ama arada bir fark var gibi geliyor bana yani bu iki ya, mesela Sané'de ısrar ediyor hoca hani ya, performansı Sané dalgalı kötü olduğu dönemler oldu ama mesela işte yine Trabzonspor maçında Sané'yi hoca 11'de oynattı ama İlkay'dı bunu göremiyoruz.
2: Bak, yani, ya şu da olabilir.
0: Tamam, bak, bir şey, tabii,
1: ve pardon, orta saha rotasyonunda da bu arada bu bak, kadar ciddi sorunları varken bak, tamam, tercih etmiyor.
0: Etmiyor ya, ya etmiyor da ne oluyor yani?
2: Hocam, ya burada sen ama hocam şöyle bir durum
1: ben
2: var.
1: Burada hani aslında sebebi anlamaya çalışıyorum. Bakın, yani evet tercih etmiyor. Doğru mu yapıyor, yanlış mı yapıyor dersen bence de yanlış yapıyor. Yani bu kadar da belki göz ardı edilecek.
0: Peki, bir şey söyleyebilirim.
2: Tamam sorun hocam.
0: İkinize de soruyorum. Şimdi Barış Trabzon'a giderken biz burada konuşuyoruz. Seram vardı falan. Bütün Galatasaraylılar Barış oynamayacak. Formsuz. Çöldü falan filan dediler değil mi? Formsuz da oynatmadı zaten.
2: Tamam.
0: Şimdi milli takımda iki maçtır Barış bana göre çok iyi oynuyor. Adamları yoruyor Fransa maçında bu maçta falan. Bir tane golü vermedi falan filan. Şimdi ne oldu? Bir haftada forma mı girdi? Niye oynatmadın sen bunu? Ben diyordum ki Barış oynaması lazım. Yok işte bütün medya işte genç çocuk ne o bizim? Neyse yani.
1: Deniz
2: Gül.
0: Ya inşallah milli takımda da direkt oynar kaptan olur ileride ama şu anda ya Barış varken olur mu? Hatta şöyle dedim ben. Barış mı Deniz mi? Sané mi Deniz mi? Ya aynı yerde oynamıyor. Kardeşim aynı yerde oynamasın. Birini Leva'yı santforu koyarsın, Barış'ı koyarsın, öbürünü oynatırsın. Yani neticede. Şimdi bizim medyamız bir tuhaf. Milli takım için de aynı şey. İsmail'i oynattırmadılar. Medya yazar çizer İsmail'i oynatmadı. Hoca da çok Allah selamet versin.
2: Medyayı ama hocam yapıyor. Ben medyadan Montella'nın etkilendiğini düşünmüyorum.
0: Nasıl ya? Ya bütün hocam, herkes yazdı medya, çizdi. Sen de mi? Hocam, sen Montella, İsmail'i oynatmaz mıydın?
2: Hocam şunu Allah söyleyeyim. Allah. Montella medyadan ya? Etkilenseydi 4-6-0'da her rakibe karşı ısrar etmezdi.
0: Ya santraforun mu var senin beni kızdırma güldürme ya? Kim Deniz mi oynayacak şimdi ya? Benim çocuğum.
2: Ama hocam şöyle Allah bir durum Allah var Allah. Ama şunu
1: hocam,
2: söyleyeyim.
1: Montella bence
0: ya yok,
1: ben Salim'e katılıyorum yani etkilenmiş olsa
2: hocam,
1: bence kadroya çağırdı
2: birçok oyuncu. Tezimi güçlendirebilir miyim? Söz hakkı veriyor musun hocam? Tezimi güçlendiririm.
0: Güçlendir.
2: Bak. Ben Montella'yı Adana Demirspor'dan beri yakından takip ediyorum.
0: Tamam.
2: Eminim ki de eminimdir. Benden daha iyi de tanıyan yoktur. Yani oynattığı sistemi vesaire. Adana Demirsporlu olduğum için.
0: Ben de takip ediyordum.
2: Siz de takip ediyorsunuz. Heh. Hocam ilk kez Adana Demirspor'un Kasımpaşa maçı vardı. 4-6-0'ı denedi. Tuttu bu sistem. Tamam mı? Bu sistem tuttu. Bu sistem tuttuktan sonra Adana Demirspor'a Artem Zuba geldi. Artem Zuba geldiğinde bu sistem yüzünden oynatmadı. Artem Zuba kötü bir oyuncu mu? Hayır. Demirspor'dan devir arası ayrıldı. Rusya Ligi'ne gitti. Açıp bakabilirsin. 10 üzerinde gol attı. Hatta o dönem transfer olduğunda bu oyuncu Rus gazeteciler bana yazdı röportaj için. Çünkü o futbolcu Artem Zuba Rusya Ligi'ni takip edenler bilirler. Bizim ülkemizde nasıl Fatih Tekke, Burak Yılmaz çok büyük golcü. Oranın Burak Yılmaz'ı Fatih Tekke'si gibi.
1: Santraforuyla.
2: Hocam Montella sisteminde ısrar ediyor. Biz büyük bir ülkeyiz. Tamam. Geçiş oyununda çok iyi. Oyuncu değişikliklerinde çok geç davranıyor. Ve teknik direktörlerin, sizi tenzih ediyorum. Teknik direktörlerin iki tane hastalığı var. Birincisi bence hatada ısrar etmesi, ikincisi de daha hatası önce de ne? Bunu
0: hatası 4-6-0 mı?
2: 4-6-0 değil
0: dakika,
2: hocam.
0: Ya bir dakika,
2: rakibe göre sistem değişir
0: bir
2: hocam.
0: Ya, bir dakika ya ben sana şimdi soruyorum.

0: Odasına giderken Montella hocam bir kadro yaptı. Arkadaşlık bozulmasın diye onur etmek için futbolcuları çağırdı. Oynamayan oyuncular gitti hocam.
1: Ya tamam orayı ben tamam. Bana diyorum ki şu anda milli takıma direkt...
0: Enes Ünal 6 maç oynamış. Hazır
1: tamam,
0: değilmiş.
1: Koyarsın yani.
0: La Liga'da Getafe'de oynayan
1: tamam.
0: Bizim yani milli takımımız Türkiye tamam. Ligi'nin temposuyla İspanya Ligi'ni düşündüğümüz zaman
1: ya
0: İspanya Ligi Uganda Ligi mi hocam?
2: Hocam bir dakika çağırıp ya. Oynatmadığı bir sürü isim var işte onlardan birinin.
0: Ali Habeşoğlu. Trabzonspor'a transfer oldu.
2: Onlar olmadı.
1: Trabzon'da oynamıyor ya anlamıyorum. Yani,
0: yok kardeşim bak. Bunu da ben tek... Mikail Bey yazmış.
1: Allah Allah.
2: Şöyle
1: ya bak oynayacak
2: Deniz,
1: adam kardeşim.
2: Deniz
1: ya.
2: İçin erken katılıyorum. Ali Habeşoğlu için erken katılıyorum. Hani onlar zaten takımlarında da çok süre almayan oyuncular. Ama mesela
0: ben
2: Enes,
0: şuna karşıyım.
2: Enes'in bence bu
0: Furkan.
2: Aday kadroda olmaması çok
0: Furkan ben şuna karşıyım.
2: Ya, bir durum hayır,
0: hocam 4-1 geridesin.
1: Bir dakika.
0: Hocam 4-1 geridesin. Kendisine oyunu alsa gol atar. Yani kendisine kulübeden Montella oyunu alsa gol atar. Deniz Gül almadı hocam. 4-1 geridesin. Yani 4-1 geridesin ya.
1: Gol mü atar Deniz? Ya bu yapmayın.
2: Yok yok.
1: Ya,
2: yok
0: ben yani. İroni yaptım da hocam. Eski santrafor ya.
1: Ya bak şimdi. Şimdi şu anda bak diyorum ki bak bakalım rotasyon yapan adamlara bak. Atletico Madrid, PSV,
0: mesela
1: o, bu.
0: Mesela İbrahim Ateş kardeşim yazmış. Teşekkür ederim. Enes Ünal ayın oyuncusu seçildi İspanya'da demiş.
1: Ya olabilir o. Olabilir
2: hocam,
1: ya.
2: Zidane rotasyon yaptı Belçika deplasmanında. Olise'yi oynatmadı, Dembele'yi oynatmadı.
1: Ya oyna, öbür adamlar
2: oynatmadı.
1: Nerelerde oynuyor?
2: Mbappe zaten bak sakattı.
1: Ya,
2: ama işte.
1: Ya bir dakika ya. Adam onu oynayanlara bir baksana nerelerde direkt oynuyorlar ya. Seninki direkt oynayan.
2: Hocam oynayanı çağırıyor işte zaten hani
1: işte Enes tamam
2: konu.
1: Enes Ünal olsun.
2: Ama işte biz oynamayanları çağırdığımız için.
1: Ya sen şimdi
2: için...
1: de bir dakika. Şimdi Enes Ünal geldi. Tamam mı?
2: Hocam.
1: Barış'ı mı kesecektin?
2: Ben
1: hocam, onu söyle. Şunu yerine şu oynasın.
2: Ben bunu kesmemek
1: olmaz,
2: de değilim.
1: Olmaz. Öyle olmaz.
2: Bu milli arada kadroya çağrılan işte 28-29 oyuncu varsa eğer inan bana yarısından çoğu çok formsuz dönemden
1: tamam,
2: geçiyor ve
1: sana...
2: belki birçoğu da oynamıyor. Bak şimdi isim vermek istemiyorum hani yanlış anlaşılmasın. Hedef de göstermek istemiyorum
1: ya
2: gerçekten.
1: Ya onları ben de
2: hiç
1: katılıyorum sana.
2: Ama mesela Altay Bayındır hocam hiç süre almamış Celta Vigo'da.
1: Ya Mert
2: nasıl hocam
1: Mert
2: nasıl olacak?
1: Mert niye bıraktırdın?
2: Ya Mert bırakmak istedi belki.
1: Ne demek bırakmak Perde istedi arkasını. Ya? Al Mert olacak mı?
2: Şimdi Berke konusu
1: Allah
2: bu
1: Allah.
2: Şekilde
0: Muhammed Şengezer de vardı.
2: Mesela.
1: Ya şimdi bak medya
2: Berke konusunun
1: bak, diyorsun
2: çözümü kavuşması gerekiyordu hocam bu zamana
1: ya
2: kadar.
1: Ya medyanın hani
2: Berke'nin teyisin. Yaptığı yanlıştı.
1: Bak.
2: Berke'nin yaptığı Ardın yanlıştı.
0: Bertu Yıldırım var.
2: Uzak
0: mesela Rıdvan
2: ama
0: Bey yazmış.
2: Bir çözüm bulunmalıydı.
1: Ya bir dakika, bir dakika. Şimdi medyaya baktığın zaman medyada %90 kim oynasın dediğin zaman Altay der. O da Altay'ı oynattı. Bu kadar basit.
2: Şimdi bazı gerçekten hani hocaya da üzüldüğüm noktalar var. Hani Montella'nın
1: hiç
2: da
1: ya,
2: biraz o... kontrol kaybı yaşadığını düşünüyorum.
1: Bravo.
2: Aday kadro konusunda
1: ya
2: veya
1: bırak,
2: maç
1: maçtan sonra dağılmış bir
2: değişiklikler konusunda. Şimdi Okan Koçuk'la ilgili az önce de aslında söylemiştim. Mesela Samsun Spor'un geçen sezon işte hem Thomas Rice hem de devamında Fink'le iyi geçirdiği o konferans ligi ve ligdeki serüvende mesela Montella Okan Koçuk'u tercih etmiyordu. Ama bu sezon o kadar kötü bir sezon başlangıcı yaptı ki Samsunspor işte iç sahada
0: bir şey anlatabilir miyim?
2: Çorum karşısında bak. Farklı mağlubiyet vesaire hani kaleci performansı anlamında da Okan çok formsuz bir sezon başlangıcı yaptı. Şimdi bu dönemde bu oyuncuyu kadroya aldığınızda ben açıkçası bunu çok sağlıklı görmüyorum.
0: Bak bir şey söyleyebilir miyim?
2: Tabii.
0: Samsunspor'un Rayo Vallecano maçı vardı. Rayo Vallecano maçında Samsunspor 1-0 kazandı. İlk maçtan dolayı turu geçemedi. 1-0 kazandı Samsunspor. Şu anda başladım maç reytingine 8.6 almıştı Okan. Maçı izleyenler direkt hatırlayacaktır. Okan inanılmaz kurtarışlar yaptı. Rayo Vallecano'da kötü bir takım değil. Maçı 90 dakika takip ettim. İnanılmaz kurtarışlar yaptı. Sonrasında milli maçlar vardı. Okan'ı televizyondan takip etsen çağırırsın, çağırmadı.
2: Montella'nın bu anlamda çok ciddi bir ezberi var kadro konusunda ne yazık ki.
0: Ezberi var.
2: Bu aslında hocaya da zarar veriyor. Mesela ya bu milli arada Mert Müldür sakat değil mi?
0: Evet.
2: Hocam neden Arda Okan Kurtulan'ı mesela
0: Arda Okan Kurtulan
2: milli takımda sağ bek rotasyonunda görmedik?
0: Arda Okan Kurtulan mesela çağrılmalıydı.
1: Direkt oynayacak bir adamları oynatsın. Bak şimdi ben
2: çok formda mesela.
0: Hocam Arda Okan Kurtulan çok iyi.
1: Öyle veya böyle.
2: Bir de sağ bek rotasyonunda hani bir eksik var. Hani tamam normal dönemde anlıyorum işte Zeki ve Mert'i tercih ediyor hocam ama Mert yok mesela. Oraya oyuncu alman lazım.
1: Niye
2: Mert? Hocam Mert sakatlandıktan sonra sağ bek

0: Sağ bek rotasyonuna Mert'in yerine bir oyuncu almadı Montella ve başka mevkiye aldı oyuncu mesela.
1: Yanlış.
0: İşte yanlış
1: bak,
0: işte.
1: Abi, Mert Günok'ta bak. Ya
0: bunları mesela Londra'dan konuşalım, bizi, tartışalım.
1: Bunlar, Londra'dan bizi Ferhan diye bir kardeşimiz diyor ki Mert Günok'u diyor buradan selam Londra'ya. Niye şey yaptılar, bıraktırdılar? Bırakıyorum dedi de bırakma kardeşim, bıraktırma. Niye? Medyanın da olmuşu. Medya adam, Mert Günok'ta medyadan bir tane destek yok ki. Ne yok
0: evet,
1: yani?
0: Mert yani son dönemlerinde kariyerinde çok fazla haksızlığa uğradı. Beşiktaş'taki evet, son döneminde de. Yani işte Fenerbahçe'ye transfer oldu. Çok forma şansı bulamadı. Ki bu arada sezon başında da oynayarak başladı. Tabii, Ederson yokken.
1: Niye Ederson niye iyi oynuyor? Baktı arkasında papuç pahalı. Onun için iyi oynuyor. Burada bizim bir Engin Korukır var. Benim hem takım arkadaşım hem de selam söylüyor.
2: Engin Hoca'ya da selam olsun.
1: Buradan bize hem futbolcum hem takım arkadaşım. Futbolu bıraktıktan sonra ya Kadir Balık kardeşim daha ya bizi herkes inanılmaz şey Antalya'dan seyredenler var şundan buradan her taraftan yine Kanada'dan bizim kim arayabilir bizi
0: Hakan Uzun.
2: Hakan'a
0: selamlar. Hakan abi diyorum artık çünkü aileden tabii, aile, birisi.
1: Ya adamın Turkuaz Medya'dan başka bir televizyon şeyi yok.
0: Ne güzel hocam. Buradan, teşekkür ederiz.
1: Ya çocukları da şey yaptı. Çocukları da Beşiktaşlı yaptı. Aslında Beşiktaşlı. Buradan selamlar herkese. Buradan selam. Neyse şimdi netice şu var. Bak bizde santrafor 4-6-0 diyor ama Salim bak. Tamam mı? Ya arkadaş santrafor şu oynayacak şu anda direkt oynayacak bir adamımız yok. Direkt oynasınlar. Ha bir tek şey var. Enes var. Onun haricindekiler daha hazır değil.
2: Hocam şöyle ki
0: hocam,
2: ama.
0: Hocam Montella kaç yıldır milli takımda görev yapıyor?
1: 4 mü 3 mü?
0: 3 yıl olacak 3 yıl, neredeyse. Evet. Peki yani 3 yılda santrafor rotasyonuna bir oyuncu kazandırılamaz mı mesela 6 yaşlardan?
1: Tabii bravo. Şimdi sana ona geleceğim bak. Şimdi dedi ki bir kere şaşırdı. Sen dedin ya şeyde çirazesi kaydı şeyden
0: ben
1: sonra.
0: Ben öyle demedim. Kontrolü kaybetti.
1: Çirazesi kaydı. Şeyden sonra dedi ki biz 3 günde bir maç oynamaya alışkın değiliz dedi.
0: Evet o da çok talihsiz bir açıklama.
2: O da talihsiz.
1: Talihsiz
2: hocam ya, Dünya Kupası'nda kaç güne bir oynadınız?
1: Ya bırak arkadaş zaten.
2: O hocam zaman, zaten büyük turnuvalarda böyledir hocam. 3 güne bir oynarsın.
1: Zaten öyle. Bir dakika madem öyle bir şey vardı sen milli takım hocasısın. Federasyon başkanına dersin ki arkadaş biz 3 günde bir maç oynayacağız. Tamam mı? Sen bu takım sayısını niye 18'e düşürdün? Ben burada bas bas bağırıyorum. 20 yap. 20 yap 3 günde bir maçı fazla maç oynamaya alış madem
0: hocam,
1: öyle alışkanlık
0: yap. Kaç oyuncu çağırıyor kadroya Montella?
1: Neyse bilmiyorum ya.
0: Hocam işte zaten bu yüzden 28 tane oyuncu
2: hocam,
0: çağırılmıyor
2: mu? Hocam çok mesajlar
0: mu?
2: Gelmiş bu arada.
1: Tamam da bak bir dakika ilk önce bunu söylüyor. Ondan sonra bak, bir şey daha güzel dokundun. Bizde futbolcu falan niye yetişmiyor? Sen milli takım milli takımın hocasısın değil mi?
2: Tamam.
1: Ya sen bu şeyde arkada maç sayısını azalttılar. Futbolcu sayısını azalttılar. E nasıl futbolcu yetişecek? Üçüncülükleri bile indirdiler 50 takıma. Ya sen bunları arkadaş sen bu futbolcu sayısını arttır. Maç sayısını arttır ki futbolcu yetişsin. Bununla ilgili senin bir tane şeyin var mı? Önerin var mı? Çaban var mı? Amil takım hocasısın. Ben ona sorurum. Ya ben bizim medyadakilere kızıyorum ya. Bir sorsana.
2: Kızma hocam.
1: Sen arkadaş sen Türkiye'de futbolcu şu anda amil takım futbolcu yetişmiyor. Bunun için ne yaptın? Ne önerin vardı milli takıma? Şeye federasyon ne dedin? Başkana ne söyledin? Federasyon yönetim kuruluna ne dedin?
0: 16-17 yaşında alt yaş kategorilerinde bir santrafor, bir genç bir hani kardeşimizi keşfetmiş olsaydı şu anda o 19-20 yaşında olacak. Belki daha milli takım bir santrafor kazanmış ya, olacaktı. Bu kadar mı oyuncu yok yani alt yaşlarda?
1: Bir dakika bir şey bak keşfetse de bir şey olmaz. Niye biliyor musun? 10-20 maçta falan hiç futbolcu falan bir şey yetişmez. 30 maçta futbolcu yetişmez. O futbolcu senin 50 tane 60 tane maç oynayacak tamam mı? Ki bir yere hazırlansın, hazır gelsin. Kardiyovasküler sistemi, adelleri, kasları, şunları bunları. Görmedi mi Arda Güler Fenerbahçe'deyken nasıldı, Real Madrid'de nasıldı? Kaç tane maç oynuyor?
0: Hepsi için öyle, Ferdi de öyle oldu.
1: Hepsi. Ya ama işte
0: bu öyle yani yurt dışına gidenlerin hepsi.
1: Burada maç oynamıyorsun ki, adam yetiştiremiyorsun.
2: Ama mesela hocam, sizi
0: hocam,
2: şöyle destekleyeyim.
0: Çok haklısın ama ben çok daha böyle, daha basit bir konudan bahsediyorum. Yani hani hocanın, ben... Bu arada hocayı seviyorum. Yani hani
1: eyvah.
0: İyi bir insan olduğunu düşünüyorum.
1: Bırak abi bize iyi insan lazım
0: hocam,
1: değil abi.
0: Hocam ama gerçekten Allah kadro Allah. Konusunda ne yazık ki tercihleri de aslında ona zarar veriyor. Yani artık Mesela Dünya Kupası bitti. Hocam Dünya Şampiyonu İspanya dahi oyuncu havuzunda neredeyse değişikliklere gitti mesela. Ama birkaç yeni oyuncuyu kadroya eklemeye çalışıyor.
2: Mesela Zidane geldi. Zidane geldi.
1: Ya bırakın onları
2: müdahale etmeyin. Kante mesela çok iyi performans ortaya koysa da ne dedi?
0: Tamam, ben de almayacağım dedi. Aynı şeyden bahsediyoruz.
1: Tamam.
2: Yani hocam kulağı buradan tutuyor, biz buradan tutuyoruz. Ama ikimiz de kulağı

0: tutuyoruz hocam.
1: Dünyanın en önde gelen ülkeleri bile Dünya Kupası'ndan sonra biraz işte oyuncu havuzunu değiştirmeye başladı. Yeni isimleri kadroya dahil etmeye çalışıyor. Zidane mesela Belçika deplasmanında neredeyse full rotasyonla çıktı bizim maçtan sonraki karşılaşmada. Herkese şans veriyor. Aslında biraz Uluslar Ligi turnuvasının da zaten anlamı ve amacı yeni isimleri denemektir. Evet. Mesela biz bunu yapmıyoruz.
2: Ama bak,
1: dur. Hala Dünya Kupası'ndaki aynı isimlerle devam ediyoruz. Ya buna gerek yok. Tamam, bak, Dünya Kupası başarısız oldu, geride kaldı artık.
2: Tamam, da.
1: Tamam, bu kadronun bir iskeleti olur. Kabul ediyorum. Evet. Mesela 28 tane oyuncu varsa işte 15 tanesi, 16 tanesi, hadi 20 tanesi olur. Sabittir. Ama hocam yani bir yeni yüzler görelim. Yani mesela Arda Okan Kurtulan sağ bekte eksiklik varken neden kadroda yok? Emirhan Topçu hocam, çok iyi sezon başlangıcı yaptı. İtalya maçının kadrosunda yok. Samet var hocam kadroda. Şimdi kendimizi kandırmayalım yani. Samet'in aldığı süreler belli, Emirhan'ın aldığı süreler
2: Samet,
1: belli.
2: Bir dakika ya.
1: Sol bekle Rıdvan ya, aday Samet'i, kadroya çağrılmadı.
2: Samet'i tamam da Samet'i tutuyorum ben de. Ya
1: kalede
2: Samet
1: Berke
2: oynamıyor.
1: Yok. Santrafor'da Enes yok. Nasıl olacak hocam?
2: Ya Emirhan oynuyor, Samet oynamıyor. Samet kadroda, Emirhan yok.
1: Evet.
2: Ben, bana göre hangisi daha iyi desen atıyorum ben Samet diyebilirim ama biri oynuyor biri oynamıyor kadroda. Ya bunun kadro anlayışı, bunun ne diyorum ya
1: sana. Bazı oyuncuların aday kadroya sadece çağrılmak için çağrıldığını düşünüyorum ve bence oyuncular da bunu hissediyor. Giden birçok oyuncu bence giderken
0: mesela
1: forma şansı
0: Yunus
1: bulamayacağını bilerek gidiyorlar mil takıma. Kim?
0: Mesela Yunus Akgün'ü hiç oynatmadı.
1: İki maçta da süre almadı. Şu an
0: İki
1: belki
0: maçta
1: de,
0: da süre almadı
1: hocam,
0: Yunus
1: Akgün. Hocam şu an belki de aday kadroda kanat rotasyonundaki yani İlhan Fakılı'dan hani onu kenara bırakıyorum.
0: Tamam
1: İlhan,
0: bağımsız büyük, Yunus
1: takıma
0: Akgün.
1: Gitti geldi. Yunus hocam en formdaki oyuncu.
2: Ya, ya
1: gerçekten kadro tercihlerinde
0: hocam size bir şey söyleyebilir miyim?
1: Hani bu yüzden
0: hocam,
1: biraz...
0: Bir şey söyleyebilir miyim?
1: Problemler olduğunu düşünüyorum.
0: Montella gerçekten iyi bir insan. Sevecen bir insan. Ancak şöyle bir durum var. Aynaya bakıp yüzleştiğimde ben bunu İtalya maçına gittim. İtalya maçından sonra basın mensubu arkadaşlarımla da konuştum. Burada da dile getirmek istiyorum. Montella kendisi röportaj verdi. Pandemi sürecinde ben teknik direktörlüğü bırakacaktım. Vermedim İtalyan medyasına. Doğru mu? Doğru.
1: Evet.
0: Adana Demirspor'a geldi. Başarılı olduğunu düşündük. Ancak Adana Demirspor'un o dönemki kadrosuna bakalım. Kalede Arjenet Muriç. City'den geldi kiralık. Defans hattında Simon Deli en performansı yüksek olduğu dönemde yedek kaldı. Forvet'in Mario Balotelli'ydi. Yedeği Mbaye Niang'tı. Orta sahada Montpellier'de şampiyon olan Stambouli vardı. Belhanda vardı. Kanat rotasyonunda Yunus Akgün vardı, Vargas vardı. Orta saha rotasyonunda Bjarnason vardı. Montella o kadroyla zaten normal şartlarda o dönemki Adana Demirspor'daki mali şartları düşündüğümüzde Avrupa'ya götürmesi normal bir olaydı. Bakın normal bir olay. Kaldı ki Adana Demirspor o dönem futbolcular ödediği paralardan dolayı şu an kapanma noktasına geldi. Bakın bunu anlatıyorum. Yok, az önce mesela siz kendiniz anlattınız ya, ben şunu ilave edeyim size. Siz Kocaeli Spor'da çalıştığınız dönemdeki başarıyı şu an sosyal medyanın gücü olduğu dönemde yapsaydınız mutlaka ve mutlaka Türkiye'de dört büyük takımda hocalık yapardınız. Bakın bunu siz yanımda olduğunuz için söylemiyorum. Sizinle birlikte listeye 2-3 tane daha teknik direktör eklerim. Ama çok böyle abartıldığını düşünüyorum ben. Bizim ligimizde, Süper Lig'de oyun gücü olan takım var mı hocam? Oyuncuya bağlı bir oyun sistemi var. Galatasaray'ı anlatıyoruz. Victor Osimhen yok, Galatasaray yok. Fenerbahçe'de, Beşiktaş'ı ayrı tutuyorum bu sezon özelinde. Trabzonspor'da hep böyle hocam. Bizim oyunumuz yok. Yani ülke futbolu olarak bizim oyun gücünü geliştirmemiz lazım. Mesela bir örnek vereyim. Geçtiğimiz yıl Fatih Karagümrük küme düştü. Hocasıyla devam ediyor. Neden? Oyun gücü olduğu için o teknik direktörün devam ediyor. Stanovic'i tanımam etmem ama oyun gücü vardı. Olay bu hocam bence. Yani sizinle aynı noktadayım ama siz kulağı buradan tutuyorsunuz. Az önce de söyledim. Biz buradan tutuyoruz. Dünya Kupası'na götürdüğü oyuncuların da birçoğu oynamıyordu. İrfan Can Kahveci. Kreatif bir oyuncu. Büyük saygı duyuyorum. Ancak Kasımpaşa'da az süre bulmuş.
1: Süre
0: Fenerbahçe'de
1: mesela.
0: Kadro dışı bırakılmış.
1: Fransa
0: Dünya Kupası'na gitti.
1: Süre almadı İrfan Can Kahveci'de.
0: Ya, mesela bazen... Ozan Kabak sosyal medya baskısıyla kadroya girdi. Kaldı ki Hoffenheim'da geçen yıl kaç hafta

0: hatta haftanın oyuncusu seçildi. Seçildiği lig Bundesliga, Kamboçya Ligi değil. Bunu söyleyebilirim hocam.
1: Orkun konusu var mesela. Orkun'la ilgili işte Fransa maçında oynamadığı için işte sakatlık üzerinden mesela bir gündem oluştu. Ya bu oyuncu sakattı. Sakat da Orkun i̇şte mesela. Ya İtalya gene, maçında da oynaması hataydı.
2: Ya tamam medya diyorum. Evet, medyanın dolmuşuna işte geldi. Işte medya oynasın oynasın. Yani. Ya İsmail Çetin'dir mi? Başkasını. Ya yani Orkun'u gene oynatsın.
1: Orkun mesela aday kadrodan çıkarıldı. Bu oyuncu sakattı işte.
2: Niye
1: oynadı İtalya maçında?
2: Ya İsmail
1: zaten niye? İyiydi Fransa maçında. Evet. Niye değiştirdik mesela
2: ya
1: biz İsmail'i?
2: Orkun'u gene oynat ama bu ilgisini bozma.
1: Veya mesela
2: bozma.
1: Bu aday kadroya çağrılan Demir Ege, Melih Kabasakal, Bartu Elmas bunlar antrenman da eşlik etsin diye mi çağrıldı bu çocuklar milli takıma? Ya bunlar ne zaman oynayacaklar? Bak, Hakan yok, Orkun sakat.
2: Bak, orta sahada.
1: Hala süre alamıyorlar. Bu çocuklar niye milli takıma gidiyor
2: Furkan,
1: mesela?
2: Bak o Melih var.
1: Hocam
2: ya.
1: Fransa'da Zidane yine aynı örneği veriyorum. Belçika maçında ama. Mesela orta saha rotasyonunu değiştirdi. Hocam Komo'da ama, forma giyen oyuncuyu oynattı.
2: Tamam
1: Şerki'yi kulübede oturttu.
2: Tamam da onlar orada oynuyor ama bize direkt oynayan kim
1: ama
2: var?
1: Işte oynayanları
2: Melih var.
1: Çağıralım.
2: Oynayanları çağırsın, oynayanları oynatsın. Ama oradakileri mukayese etme. Oradaki adamlar var ya müthiş adamlar yani. Bu yani
1: hocam bizdekiler o kadar de... yeteneksiz değil ya yani. Bu kadar da arka yani planda şimdi... kalacak çocuklar, yetenekler
2: ben Melih'i oynatırdım. Şimdi bak benim bir tane Melih Gürbüz Türk vardı. Ben de Kocaeli Spor'da. Müthiş bir futbolcuydu. Amiliye almadılar o neyse. Şimdi diyor ki hocam diyor tam diyor biraz da rahatsız geçmiş olsun diye.
3: Geçmiş olsun.
2: Şimdi tam yazacaktım yenemiyorsak yenmeyelim diye mesaj atarken diyor gol yedik daha diyor. Tamam mı? Şey atmış bana. Ya şimdi şu ya oradan Melih'e geleceğim. Ya Fabinho ile ikisi oynadı Galatasaray maçında müthiş
1: İyi
2: oynadı. Ya müthiş oynadı. Adam al koy kardeşim. Mesela onu koy. Bir
1: yani
2: de geç keşfedilmiş bir adam.
1: Ben öyle olduğunu düşünmüyorum ama dışarıya verdiği görüntüden ve imajdan bahsediyorum. Yani evet. Aday kadroya çağırdı oyuncuların birçoğuna güvenmiyormuş hissiyatı ve
3: hadi seni çağıralım ya hadi
1: veriyor.
3: Gel.
1: Evet,
3: hadi gel seni çağıralım
1: antrenman
3: ya.
1: Antrenman değişik etsin diye.
3: Bu şey mesela nasıl düşünelim? Burada biz Furkan'la
1: hocam,
3: dışarıda
1: bence,
3: yemeğe gideceğiz. Güven çocuğa gördük. Hadi hocam sen de bizimle gel ha.
1: Hocam,
3: gel ya
1: bence,
3: iyi olur. Öyle yani.
1: Oyuncuların birçoğu milli takıma giderken artık oynamayacaklarını bilerek gidiyorlar. Bence asıl problem bu.
2: Ama doğru. Yunus öyle değil. Mesela yani, Yunus'la ilgili
1: oynatmadı ama işte.
2: Ama Yunus
3: mesela Yunus 6 maçta oynadı. Oynatmadı.
2: Ya bekliyordur Yunus mesela. Yunus bekliyordu.
3: Ben Yunus'un yerinde olsam kendi
2: ama,
3: kendime sorarım
2: bak,
3: ya neden ben oynamıyorum
2: bak,
3: derim
2: tamam
3: ya
2: mı?
3: Giderim yine, yanına konuşurum
2: yine
3: ya.
2: Yine söylüyorum şimdi. Ya yine hiç Kaan Ayhan. Bak yine söylüyorum ya. Adam kadroda
1: bak,
2: yok.
1: İnanır mısın Kaan Ayhan'ı şu dönemde çağırsa anlardım. Neden biliyor musun? Çünkü orta sahada eksiklik var mesela.
3: Orta sahada eksiklik
1: bak,
3: var.
1: Derdim ki hani sakatlar var eksikler var. Hoca hani profilinden dolayı yani Kaan biraz daha savunma meziyetleri olan bir oyuncu olduğu için herhalde o yüzden çağırdı derdim.
2: O da oynat neyse ya. Yani Okan
3: bir de bu Berke Özer konusunun bir an önce çözüme kavuşması lazım.
2: Neyi?
1: Evet çünkü milli takım
3: Berke
1: zarar
3: Özer,
1: görüyor.
3: Milli takım zarar görüyor. Hatta maçtan
2: tamam,
3: önce kendisine de...
2: Şey de bak prensipler şeyler disiplin çok önemli.
1: Hocam
2: yani.
1: Tamam bu oyuncuya bir ceza yani. Verilsin ben kabul ediyorum. Bu arada ben de Berke suçsuz demiyorum zaten. %100
3: ama bunun
1: yani.
3: Bir çözüme kavuşması
1: Berke
3: lazım.
1: Berke %100 kusurludur. Yani... Ne olursa olsun kampı terk etmemesi gerekiyordu ama diyelim ki bir hadise yaşandı. Bunun bir disiplin süreci olmalıydı.
3: Evet.
1: Bu oyuncu bir ceza almalıydı.
3: Hata yapar
1: ve
3: küçükler affeder büyükler
1: bir iletişim
3: bir...
1: kurulmalıydı. Ya burada kim zarar görüyor hocam?
3: Bir örnek verebilir miyim? Arda Hoca Galatasaray'a gelmeden önce ne yaptı? Galatasaray'a gelmeden önce ne yaptı? Fatih Hoca ile birlikte arasında buzlar
1: evet,
3: vardı.
1: Başakşehir'de forma giyiyordu.
3: Başakşehir'de forma giyerken ne yaptı? Fatih Hoca ile geldi, özür diledi.
1: Evet.
3: Güzel sarıldılar.
1: Elini öptü.
3: Yani güzel
1: devamında
3: bir söz.
1: Devamında Galatasaray'a geldi.
3: Devamında da Galatasaray'a geldi. Futbolu Galatasaray'da
1: hocam,
3: bıraktı.
1: Futbolda sen de çok iyi biliyorsun ki düğün yoktur. Neler neler unutuluyor. Neler
3: dün,
1: neler.
3: Dün de kaldı cancağızın. Bugün yeni şeyler söylemek lazım.
2: Şey yani ilaç
1: prensipler
2: olur mu?
1: Mutlaka
2: o
1: vardır.
2: Yani.
1: Olmalısı da gerekir. Burası bir takım tabii ki.
2: Altay iyi oynadı da. Oynamayan adam oynattın. Oynayan
1: i̇şte,
2: adam bir tane oynatsaydın da
1: işte
2: bir görseydik.
1: Oynayanı çağırmayınca oynamayanı oynatmak zorunda kalıyorsun işte maalesef.
2: Tamam oynayan var.
1: Kim var?
2: Var.
1: Ya, hangisi?
3: Şengezer mi?
2: Ya hayır biz 4 tane
3: kaleci
2: var ya.
3: Bu arada İrfan Can'ın Eğirbayat'ın ben performansını beğendim.
1: Hocam işte ben de diyorum ki Okan...
2: Oynayanlar vardı.
1: Hocam işte Okan formsuz. Muhammed yani bilmiyorum hani performansı ne kadar iyi. Ya İrfan Can iyi bir sezon geçiriyor. İrfan Can Eğirbayat kadroda
2: yok. Alsaydı arkada oynayanı
1: i̇şte
2: oynatsın işte. Oynamayanı oynattı.
1: Aslında aynı fikirdeyiz işte.
2: Oynamayanı oynattı.

0: maalesef.
1: Ya, bırak ya.
0: Şimdi hani iki mağlubiyetten sonra burada Montella eleştirisi yapıyor gibi.
2: Yo, ben baştan
0: ama kadro konusu, aday kadro konusu ne yazık ki Vincenzo Montella için çok uzun süredir ona eksi yazan bir hadise.
3: Evet.
0: Neyse, biz yeniden biraz da sahayı konuşalım hocam. Önümüzde şimdi Belçika maçı var cuma akşamı. Devamında da yine 5 Ekim'de İtalya deplasmanı var. Yani Uluslar Ligi'nde işte böyle olmasını arada beklemiyorduk tabii ki.
3: Kimse beklemiyordu.
0: Ama İlk zor geçmesini tabii ki de bekliyorum.
1: İlk Fransa maçı geldi. Tamam mı?
0: İyi de oynadık.
1: Bak, mesaj attım ben. Ben hemen mesaj atıyorum Fransa maçından. İyi takım çıkarttı. Elindeki kadroya göre iyi takım çıkarttı. Tamam mı? Tamam, bir tane gol yedik.
3: Kim şimdi atıyorsun hocam?
1: Biz de
3: şey
1: attım,
3: mi?
1: Beş ver. Yani attığım adamlar önemli adamlar. Neyse. Şimdi bakıyorsun bu maçtan evvel bir baktım İsmail yok. Eyvah. Mesaj attım. Dedim ki mesajım burada. Ya dedim, bu İsmail oynatmasaydık Fransa'dan en az 2-3 tane gol yerdik. 4-5 diyecektim de ayıp olmasın. Yazdım yani bunları. Şimdi bu maçta onu oynatmıyorsun. Ha gene şeyi oynatsın ya o çocuk Orkun'u, ama sen burayı bozma, tamam mı? Tamam, burayı bozarsan buraya Melih'i koyarım kaba sakalı yani. Ben burayı doğru bozmam. Bizim Türkiye'de illaki bir tane şey olacak. 10 numara olacak. Ama bu arada şeyi unutuyoruz. Tamam mı? Ya bizim ya futbolcumuz hakikaten baktığın zaman şöyle Arda Güler'e, tamam mı?
0: Nazar değmesin.
1: Mesela nazar değmesin.
0: Ya, 4-1 kaybederken bile.
1: Ya, ya adam nasıl bir, ya bana göre ben Türkiye'de ben gördüğüm en iyi maçını oynadı. Ya müthiş oynadı. Evet. Müthiş oynadı.
0: Orada dış basında Arda'ya dikkat çekti yine biz. Evet. Ya, kaybettik ama.
1: Dersin ki mesela şimdi bilmesem ya kim bu adam derdim ya. Nasıl bir adam bu maşallah falan filan. Müthiş oynadı. Ya neticede şu var. Senin orta sahanı sen kuvvetli tutarsan, tamam mı? Bir de arkaya bakıyorsun, tamam mı? Ya Ozan'la şey yan yana oynar mı ya?
0: Oynamaz.
1: Ya, yani adı
0: Ozan Merih olmaz.
1: Yok,
3: Ozan Merih olmaz.
1: Merih ile Abdülkerim gene hata yapıyor bak. Bizim Paraguay maçında yediğimiz gol, Abdülkerim içeri verdi, gol yedik. Bu maçta da Abdülkerim içeri verdi, gol yedik Fransa maçında.
0: Fransa maçı.
1: Ama bunu hoca orada oynatmayacak. Hoca diyecek kardeşim buraya bak, gol yedik. Sakın Abdülkerim bir daha böyle yapma. Zaten Paraguay maçında da onu öyle yapmayacaktı. Kaleci arkadan oyuna girmez. Ya olmaz arkadaş ya. Ya sen bırakın bu işleri abi. Kimde? Ya bir şimdi bir sürü şey vardır. A, B, C, tamam mı? Bir sürü oyuna giriş şekilleri vardır yani. Sen onları yaptırmaya çalış. İlla arkadan oyuna girecek. Abi ne taktik ya, birisi yapmış bunu. Buna kaleciler de ne istiyor biliyor musun? Hani aman şey ben ileri vurursam yani kötü kaleci olacağım falan düşüncesi var, tamam mı? Böyle bir algı yaratılmış kalecilere. İlla pas yapacaklar. Ya bırakın bir pasılması. Adam atıyorsun, gol yiyorsun ya. Ya belki 2-1 iken, 3-1 iken belki 3-2 olacaktı. Onu da yakaladık zaten. Milli şeyle offset verdi Barış'a. Ya neticede kardeşim bunları hoca düzeltecek. Hoca yapacak yani.
0: Düzeltebilecek motivasyonu görüyor musun hocada?
1: Yok ya, hoca kendi şaşırmış ya hoca. Var ya, o beyanatı verdikten sonra şaşırdı ya. Evet, ne yani diyeceğini
0: şaşırdı. 3 günde bir maç oynamakta zorlanıyoruz ifadesi biraz hoş olmadı.
1: Biraz
0: çünkü
1: mı?
0: Neden? Çünkü
1: ya böyle
0: cuma
1: şey
0: günü maçımız var.
1: Şaşırdı.
0: Yine 3 günde bir maç oynamış olacağız. Yine 3 gün sonra bu kez 5'inde İtalya deplasmanı var. Bu oyuncu grubu da bu açıklamaları görüyor şimdi.
1: Günün ya sonunda, öyle bir şey, gülüyorlardır yani hocaya ya.
0: Hoca
1: ya
0: sanki şaşır. Biraz takıma güvenmemiş gibi oluyor. Kendi ya tercih ettiği oyunculara. Bu arada ya, şu anda Türkiye'nin de belki de en şanslı teknik adamı Montella. Elinde bak, yani istediği oyuncuyu kadroya çağırmak gibi bir gücü var.
1: Bir tane kardeşim İsmail Hakkı durmuş, şimdi yazmış. Ne yazıyor biliyor musun? Hani böyle boks maçında vurursa hakem sayar yani. 1-2
0: evet, knockout için.
1: Knockout için. Yani o 7'ye kadar falan sayarsın ya, bu kendini öyle geldi, öyle düşünelim yani. 9 olmadı ama 7'de 8'de ayıldı yani. Ya böyle bir şey olur mu? Böyle bir beyanat nasıl verirsin sen
0: hocam,
1: ya?
0: Hocam hem sana hem de Salim'e sorayım mesela. Ya oyuncular üzerinden gitmek hadi belki doğru değil ama hadi gidelim yani biraz anlaşılması, tamam, için yani burada suç aslında oyuncularda değil hani
1: yok ya, ne
0: hoca neleri ya yanlış yaptı, hani biraz daha belki onu konuşmak için isimler üzerinden de gidebiliriz. Mesela sol bekte bu sezon sizce Mustafa Eskiyaylaş mı formda yoksa Eren Elmalı mı?
1: Ya Eskiyaylaş, şimdi bizim Kadir Balık var, bunu Trabzonlar'da yazıyor, tamam mı? Niye
0: hiç süre almadı hocam mesela yine. Yani.
1: Rıdvan vardı.
0: Rıdvan hiç çağrılmadı bile.
3: Rıdvan çağrılmadı işte.
1: Ya Rıdvan var ya, şu sakatlanmadan evvel en son maçı iyi değildi
0: hocam,
1: ama.
0: Rıdvan Beşiktaş'taki, tamam, belki de en iyi dönemini geçiriyor. Geçiriyor yani. Şampiyon olduğu yani sezon daha iyi Beşiktaş'ta.
1: Evet. Ya zaten

0: zaten.
1: Ya İtalyan mesela derbide attığı gol muazzamdı. Ya
2: gol atıyor, attırıyor.
0: Ya Rıdvan, ben bak.
1: İç koridor koşuları yapıyor.
0: Şampiyon oldu, sene de oynadı. Ben diyordum ki mesela Rıdvan'ın önüne bir adam koyarım. O adam sol açık gibi oynuyordu. Şeyde Mustafa Esyarlaş da öyle.
2: Açıktı ama zaten bizim, önceden. Bak,
0: bizim orta sahamızda sıkıntı. Orta sahamızı. Ya hep orta saha, orta saha, orta saha. Anladın mı? Orta saha arkadaş. Yani buraya bakacaksın. Sen buraya kreatif adamlar koyuyorsun. Şimdi Galatasaray'a giderken ne dedik? Torreira var. Galatasaray, Yunus veya tamam. Bartoko. Eyvah. Eyvah yani. Gitme abi gidip. Ya Şampiyonlar Ligi'ne böyle gidemezsin. Ben olsam ne yaparım biliyor musun? Yani adam olsa Singo, Lemina, Torreira. Üç tane. Ya diyeceksin ki çok defansif ol. Defansif olsun sen, gol değil mi? Bunlar çoban değil ki, elle pas at. Ya fark et, neyse yani. Yani fark etmiyor, sağlam olursa yani.
2: Belki o, hoca isterdi bunu yapmaya ama.
0: Ya istemez. Ya bizde öyle olur mu? Hiç. Öyle bir çıksa var ya, yerden yere vurur bizim medya. Bu ne ya? Üç tane defansif adam olur mu orta saha falan derler. Böyle derler.
1: Singo mesela Juventus maçıydı.
2: Deplasmanı.
1: Deplasmanda. Asist ama yaptı. Hocam mesela Singo'nun 6 numara oynamasıyla ilgili şu an sakatlık süreci devam ediyor ama 6 numara dediğiniz gibi oynayabilir. Ama şöyle bir dezavantajı oluşur bence. Çok böyle kart görmeye meyilli bir 6 numara
2: tek hamleli
1: izlenimi
2: biraz,
1: de veriyor
2: biraz
1: bence.
2: Biraz dağınık da bir oyuncu.
0: Ya yani, yanında Torreira olacak, yanında Lemina olacak ya.
2: Hocam Singo artık yani Galatasaray ya tarafları bence ya. Tamamen şu düşüncede artık bir oynasın. Da artık görelim. Stoper mi oynar, bek mi oynar,
0: düğünlerde mi oynar,
2: nerede oynar, yeter ki artık bir oyuncu ya, geri dönsün ya, diye bak, dua ediyor.
0: Yani Galatasaray'ın şanssızlığı da o yani. Lemina, Singo yok arkadaş ya. Olmaz yani. Lemina, Singo bir tane de şey Osimhen, Allah selamet versin yani şeye, Okan'a da. Ama şimdi onun yerine futbolcuyla konuşacak, futbolcuyla şey yapacak, hazırlayacak, ilk ayı hazırlayacak, Kaan Ayhan'a gelecek, diyecek ki kardeşim bak sen oynamışsın bilmem ne. Şimdi Muhammed Salah kaç yaşında?
1: 34.
2: 35.
0: İlkay kaç yaşında?
2: O da aynı.
0: İyi mi? O zaman niye bu oynamasın? Kaan Ayhan kaç yaşında? Niye oynamasın? Arkadaş benim anlamadım. Ne var biliyorsun? Hemen bizde şu var.
1: Hocam.
0: Yaşlandı.
1: Ama sizin
0: ya yani arkadaş oynar yani. Insanlar, yaşlandıkla alakası yok bu işin.
1: Bu şeye döndü ya. Bir dizide replik var ya. İbrahim sen bizi kimlerle kıyaslıyorsun, mukayese ediyorsun olayına döndü.
0: Ya ben
1: hocam bir
0: ilgili.
1: Örnek verdiğin Muhammed Salah bir yere Kaan Ayhan, Kaan Ayhan'a da saygı duyuyorum ama.
0: Sen de ters taraftan anlıyorsun. Ben onun kalitesini, hep klasını konuşmuyoruz.
2: Salim dedim hocam kabahat. Anlamak Salim istediği yerden anlıyor.
0: Evet bravo. Ya biz diyoruz ki yaş olarak diyoruz, güç olarak diyoruz. Onu söyleyeyim yoksa kalite olarak Muhammed
2: Salah. Hocam Belçika maçı ne olur? Belçika maçı. Orkun da çıktı kadrodan.
0: Ya çıktı iyi oldu. Tabii ya. Sakat adam oynatır mı?
2: Reaksiyon görür müyüz takımdan? Oyuncular da çünkü maç sonu işte çok üzgün olduklarını ifade ettiler.
0: Ya bırak oyuncularda hiç kabahat yok.
2: Hem İsmail.
0: Ben olsam bak ne diyorum sana. İsmail'le Salim yarın oynamazsa cuma günü Salih. Maç. Salih.
2: Salih zaten.
1: Ben Salih burada hocam.
0: Ya oynamasın zaten.
2: Salih yanında hocam.
0: Salih'le tamam mı? İsmail oynasın tamam mı? Arkaları da önemli ama. Yani bunlar oynarken.
2: Montella şimdi, bu kez de hocam çok istediğiniz deyip bambaşka bir kadro yapmasın çıkarsa, bir anda yani.
1: Tabii Deniz Yürü santrafor falan. Yani,
2: ya meleği işte koysun buraya hiç olmazsa. Size ilk 11. Çünkü yapar böyle hocalar. Sen ben, daha iyi biliyorsun.
0: Bak ben olsam kamuoyu, ne yaparım biliyor musun? Bak.
1: Siz yapar mıydınız bak, hocam öyle?
0: Yok ben öyle yapsam diye bir şey de. Ya ben Trabzon bana, maçında bak ben Bursa'da
2: hocam bana
0: yapardım.
2: Bir tane milli takım ilk 11 yapar mısın sana göre yani? Hep senin sağlıklı olduğunu bağımsız. Varsayıyorum. Tüm oyuncuların.
0: Ya, sağlıklı olduğunu.
2: Kimi kaleye koyarsın?
0: Mert Günok.
2: Mert.
0: Çağırırım yere gel kardeşim.
2: Bırakma dersin.
0: Bırakma gel.
2: Dersin. İhtiyaç şimdi var ben, dersin.
0: İhtiyaç var kardeşim. Niye
1: ama herkes sağlıklı mesela. Bu kadroya
0: tamam.
1: Uğurcan, Berke tamam, hepsini dahil.
0: Hepsi dahil Mert. Hepsine Mert.
2: Günü seviyor. Mert.
0: Bitti. Bir
2: sağ bekin kim olur?
0: Zeki.
2: Sol bekin?
0: Sol bekin.
2: Ferdi.
0: Ferdi olur.
2: Stoperlerin?
0: Stoper bak. Bizim iki tane bak. Meri ile şey adını söyle.
1: Abdülkerim.
0: Abdülkerim. Ama şu var bak. Bizim yediğimiz gollere bir bak şeyde.
2: Yayınımızı Avustralya, takip eden izleyicilerimde de sormuş oldum. Tamam. Mesela onlar açısından
0: Avustralya
2: nasıl
0: maçında,
2: bir 11? Bak, şey maçında,
0: iki, hepsi bütün şey yediğimiz gollerde imza Abdülkerim'le Meri var. Yani Abdülkerim Meri abi. Yani yediğimiz gollerde. Başka da adam şimdi Emirhan var. Çok çalım, çok iyi maçları var ama çok rahat çalınmıyor. Rahat eksiltiyorsun.
2: Kim dedin hocam?
0: Emirhan'ı.
2: Diğeri kim olur dedin?
0: Ya başka

0: Başka da
1: aklıma gelmedi. Kimi koyarsın ikili savunmaya?
0: Valla aklıma kimse gelmiyor. Yine ikisi geliyor.
1: Yine Melih Abdülkerim'den devam. Melih Abdülkerim'den
0: devam. Ama önüne 3 tane adam koyarım.
1: 3 merkez orta sahayla oynarsın. 3 merkez orta sahayla. Kimi koyarsın? İsmail'i koyarsın.
0: Şu an İsmail Salih var. Evet. Üçüncü de Melih'i koyarım. Melih.
1: Hayır hocam ama ben şimdi sana...
0: Kimle oynuyorsun ona söyle.
1: Hocam zaten. Ben sana sonsuz bir seçim hakkı veriyorum.
0: Tamam
1: öyle
0: da
1: düşünün.
0: Oynayacağın takım kim? Fransa, İngiltere.
1: Sen seç rakibi de. İspanya olsun hadi hocam.
0: İspanya olursa Melih.
1: Melih,
0: Salih.
1: Salih ve İsmail.
2: Hocam gittin en zor rakibi seçtin.
1: Orkun'u, Hakan'ı oynatmadın.
0: Oynatmam. Oynadılar da ne oldu? Paraguay maçında. Ne oldu?
1: Hücuma kimi koyarsın?
0: Hücuma. Ya birincisi Arda. İkincisi Kenan. Üçüncüsü adını söyle. Barış.
1: Senin mil takım kadron 11'in bu.
0: Bu. Ama İspanya'ya karşı bu.
1: Peki, saygı duyuyorum.
0: İspanya'ya karşı mı? Ya bu öbür
2: saygı duyuyorum.
1: Ama şöyle saygı duyuyorum. Sen en azından hocam yenilikçi bir yaklaşım.
0: Yani ya yenilikçi.
1: Yeni isimleri ya kadroya kazandırıyorsun.
0: Öbür türlü hani ne yapacaksın?
1: Bir deniyorsun
0: bak,
1: en azından
0: bizde ne
1: şeyleri.
0: Var biliyor musun? Bizde oyun kurma diye bir şey var. Oyun kurma diye böyle bir şey yok. Ne oyun kurması? Ya sen Lamine Yamal oyun mu kuruyor? Oyun mu kuruyor? Vinicius Junior attığın zaman
2: kaleci uzun mu oynar hocam sizin takımda?
0: Uzun da oynar, kısa da oynar.
1: Bir ne sürü... gerekiyorsa onu.
2: Yani şöyle mi yapar hocam? Kaleci sağ beke, sağ bek stopere, stoper şişirir mi?
0: Öyle şey olur mu ya? Şişirir ya. Öyle, ya böyle bir bak şimdi. Ben
2: yani uzun top.
0: Ben uzun topu çalıştırırsan olur. Ta santraya çıkarırsın. Bak şimdi ben şöyle söyleyeyim size. Mesela benim takımda Deniz Spor'dayken, Rize'deyken yaptım. Benim takımın geri dörtlüsü santraya çıkar. Santra çizgisi var ya oraya basar. Senin gibi şişirmez. Onu çalıştıracaksın öyle.
2: Asper hocam öyle şey deme mesela. Benim bugün halı saha maçım vardı. Diagonal çok güzel paslar attım.
0: Ne diagonal alıyor?
2: Açıp izleyebilirler.
1: Berk Bey demiş ki Uğurcan, Zeki, Ozan, Abdülkerim, Ferdi, Hakan,
0: bir dakika yavaş
1: Orkun.
0: Yavaş söyle ya.
1: Hocam Uğurcan, Zeki, Ozan, Abdülkerim, Ferdi, Hakan, Orkun, önlerinde Arda, Kenan, Barış, Deniz. Beğenmedi.
0: Yok, hayali hiç alakası yok.
1: Ya Anıl kim, Bey biraz
0: ya savunmayı
1: okuyayım.
0: Kim yapacakmış orada? Bir sonra bakayım bana. Kim yapıyor?
1: Savunma yapmak istemiyor belli ki. Hani
0: kimle oynuyor? Tanganyika'yla mı?
1: Bilmiyorum hocam.
0: Herhalde Tanganyika maçı.
1: Anıl Bey demiş ki Cunda'dan selamlar. Anıl Değer selamlar. Anıl
2: hocam
1: abiye.
2: Siz petrol ofisinde çalıştınız mı?
0: Çalıştım tabii. Bir 10 maç.
2: Bir 10 maç. Hatta Ufuk abi yazmış. Yakından tanıdım. Nartallo ile birlikte çalıştı demiş. Nartallo'yu alır mıydı kadroya demiş.
0: Ya git ya. Abi kısmı sorular ya.
1: Anıl Bey'in yorumunu okuyayım. Montella'yı herkes daha çok oyuncu tercihleri üzerinden eleştiriyor ama ben neredeyse tek planı geçiş oyunu olan milli takımın oyun planı konusunda da sahada oldukça çaresiz kaldığı düşüncesindeyim. Değişmeyen tek şey değişimdir. İyi yayınlar demiş. Hocam birkaç yorum
2: okuyayım. Güvenç hocam da değişim vardı.
1: Mehmet Özkaya demiş ki iyi yayınlar. Neden milli takımı Arda Okan, Kurtulan, Aral Şimşir, İlhan, Adil hiç çağrılmıyor? Çağrıldı aslında ama mesela Aral ve İlhan hatta Adil son galiba maçın kadrosunda yoklardı.
2: Maç kadrosunda yoklardı.
1: İyi futbolcularımız var ama forvette Barış oynuyor. Hiç forvet yok mu acaba demiş. Necati Bey hocama yanlış yapmayın. Dikkatli dinleyin demiş. Necati Kartal hocam.
0: Kartal'a selam burada. Ne devamlı.
1: Recep Tımarç milli takımda santrafor sıkıntısı olduğu dolayısıyla santraforsuz sistemle oynamak durumunda kaldığımız görüşüne katılmıyorum. Deniz Gül, Enes Ünal ve Bertu Yıldırım gibi santraforlar mevcut. Hocanın her maçta santraforsuz kadro kurmaktan öncelikle vazgeçmesi gerekir demiş Recep Tılmaç. Salim Manav çok haklı. Erencan Yardımcı'ya büyük haksızlık yaptı Galatasaray. Çok önemli bir yerli forvet adayıydı. Almanya'da oynuyor demiş Mustafa Senirkentli. Güven Yalçın da kadroda olmalı
2: bu arada
1: demiş.
2: Bir izleyenimiz Furkan.
1: Evet.
2: Güven hocam sizi yapmışlar. Yine biri gelmiş. Bize.
1: Benim gözlerim.
2: Gönderim oldu, hocam. Salim.
1: Göremedim. Nedir?
0: Benim
2: Şifacı Aktar Güvenç
1: kurdu. Güzel. Teşekkür ederiz. Hocam.
2: Hocam size bunu kaydedip gönderim.
0: Gönder.
1: Hocam sen bir şey anlatacaktın galiba. Bak kadrolar geliyor.
0: Ya bak.
1: Mert Günok, Ferdi, Abdülkerim, Ozan Zeki, İsmail, Salih, Orkun, Arda, Kenan, Enes demiş. Bir izleyicimiz de mesela. O da böyle bir kadro.

0: Bu fena değil
1: yine. Artvin'den Mehmet Bey, Uğurcan, Arda Okan, Ozan, Emirhan, Ferdi, Salih, Orkun, Yunus, Arda, Kenan ve Enes. Bak bu kadro güzel bir kadro.
2: Bu kadro güzel bir kadro.
0: Bak, tamam da güzel bak.
1: Dinamik böyle, genç de bir kadro.
0: Genç de ya, savunmayı kim yapacak orada ya?
1: Hocam işte Salih sahada, Orkun sahada.
0: Orkun nerede ya sahada?
2: Hocam bence Arda Okan çağrılmalıydı.
0: Ya
2: Arda Okan ne zaman çağrılır biliyor musun milli takım hocam? Arda büyük Okan bir transfer yapar hemen çağrılır.
0: Ya sen katılıyorum. Bak şimdi bize ne oluyor biliyor musun? Çok güzel bir şey söyledin.
2: Hocam bugün bana ilk kez katıldın. Teşekkür ederim. Yani çok mutlu oldum şu an.
0: Bak şimdi yaklaşık örnekler var.
2: 1 saat 33 dakikadır katılmadan ama şu an katıldın.
0: Şimdi gülmekten katılacağım şimdi. Bak şimdi Alanya Spor'da Salih oynuyor. Salih Uçan.
2: Evet.
1: Evet. Geçmişten bahsediyorum.
0: Geçmişten bahsediyorum. Milli takımda yok abi. Yaz transfer oldu. Beşiktaş'a mı ne oldu?
1: Evet.
0: Abi baktık milli takımda. Bak hep böyledir. Olmaz. Büyük takıma transfer olur. Şimdi bunlar yazın şeyde plajda.
1: Bunun çok örneği var bu arada.
0: Plajda bravo. Denizde forma giriyor bunlar. Plaj voleybolu falan oynuyorlar ya. Kuvvetleniyor dede. Ya ben bunu anlamış değilim. Türkiye'de böyle kaç tane var biliyor musun söylediğin gibi? İnanılmaz böyle.
2: Zannediyorum ki Abdülkerim Bardakçı da öyleydi mesela. Konya Spor'da çok iyi bir sezon getirildi.
1: Abdülkerim 28 yaşında milli takıma çağrıldı
0: Galatasaray'a. Yani, neyse yani diyorsun ama burada daha maçlar başlamadan milli takım açılıyor bu milli takıma çağırıyor.
2: Konya Spor'da da çok iyiydi.
1: Ya hocam Melih tamam bence bu arada iyi oynadı zaten ama hani mesela Trabzonspor'da oynamasa acaba milli takıma çağrılır mıydı mesela Melih Kabasakal? Mesela Bartu Elmas Fenerbahçe'de oynadığı için mi acaba milli takıma çağrılıyor? İşte bilmiyoruz. Mesela Demir Ege Braga'ya gitti. Milli takıma çağrılmaya başlandı. Mesela Beşiktaş'ta oynarken çağrılmıyor.
2: Melih Kabasakal'a örnek vermiş Mehmet Ali Bey.
1: Hocam çok örneği var.
0: Melih Kabasakal müthiş oynuyor ya.
2: Evet. İstanbul Spor'dayken Melih Kabasakal hocam bir dipnot. Süper Lig'de en çok top kapan ikinci oyuncuydu.
1: Ya bak, bu arada Melih genç de bir oyuncu. Galiba 24
0: yok, 28 var.
2: Yok yok Melih'in yaşı var.
1: Var mı o kadar?
0: Var tabii. 30
2: var.
1: Öyle mi o zaman? Var, ben benim o zaman aklımda herhalde çok yanlış kaldı ama ben yine de bir bakacağım size güvenmedim.
0: Yok yok 30.
1: İkinize de. 30 mu hocam o kadar da değil.
0: Bak
2: 30.
1: Yoktur hocam.
2: 30 tam 30. Bana da mesaj geldi Mehmet Ali Bey'den.
1: 96 doğumluymuş.
0: Evet. Ya adamı Melih, bugüne kadar keşfedemediler.
1: Melih gerçekten çok daha genç duruyor. Benim de aklımda çok daha genç kalmış. 30 yaş.
2: Yani ben
1: onun açısından biraz şanssızlık olmuş yani bu yaşta bu seviyeyi görmüş.
2: Ben düşüncemi dile getirdim hocam. Özellikle de aynı fikirdeyim Furkan'la. Bazı oyuncuların çağrılması gerekiyordu. Yunus Akgün 2 maçta da oynamadı. Maçı benim gibi izledi. Yunus Akgün Galatasaray'da 6 maçta oynamış Süper Lig'de. Kreatif bir oyuncu. 10 numarada oynar. Kanatta oynar. Yani Montella'nın bazı durumlarda değişikliğe gitmesi lazım.
0: Ya kimleri ayırdı? Şimdi neyse ya bak yine söylüyorum bir takımın şeyi orta sahası çok önemli. Bak göbek. Bana göre çünkü niye biliyor musun? Ya, ben size bir şey soruyorum. Fransa kaç tane pozisyona girdi bizim maçta?
1: Çok girmedi.
2: Çok girmedi.
0: Kaç tane yok sahne say
1: çok
0: bak.
1: İşte, çok yok.
2: Çok
0: ne
2: yok.
0: Çok yoktu bir
1: hocam,
0: tane.
1: Hocam ne bileyim işte 2 ya da 3'tür. Yani nerede pozisyonda denmiyor
0: da. Ay nerede 3 falan yok.
1: İşte, Olise'nin bir tane şutu var Uğurcan'ın çıkardığı pozisyon
0: güzel,
1: sayılmaz.
0: Bir tane de gol var.
1: Bir de hatadan gelen gol var. Mbappe'nin bir tane iyi vuramadığı pozisyon evet. Var ilk yarıda. O kadar yani 3 bilemedim 4.
0: Bizim kaç tane var?
1: İsmail'in var kafayla.
2: Ferdi'nin var.
1: Ferdi'nin kafayla yine iyi vuramadığı var. Bizim de yine bir 3
0: bir tane de 3 tane.
1: Vardır.
0: Şimdi koskoca bu dünya dördüncüsü ve
2: şampiyonluğu olan takım.
0: Yani dünya şampiyonu, Avrupa şampiyonu, en son dünya dördüncü müthiş. Yani starların
1: bak, bir mesaj var. Çok güzel mesaj sana. Kullanıcı adı Leo. Hocamızın kravatı bende hala duruyor. Diyarbakır Spor'u şampiyon yaptığı sezondan demiş.
0: Öyle mi? Buradan selam
1: hocam demiş bir izleyicimiz.
2: Mesela bir örnek daha verelim. Bilal Kısa Akhisar Spor'da çok çok iyiydi. Galatasaray'a geldikten sonra milli takıma çağrıldı. Ama ben Akhisar'da da çağrıldı diye hatırlıyorum ya. Ya da Galatasaray'da şimdi, onur etmek için
1: bu arada
2: çağrıldı.
1: Orada farklı görüşler de var. Hani onu
2: yaş
1: da okumuş olalım tabii ki farklı görüşler olması. Yaş
2: ilerlemişken Bilal abi.
1: Çok normal. Cem Bey demiş ki yayınlar diliyorum. Bence Montella'yı biraz erken eleştirmeye başladık. Avrupa Şampiyonası erken elemelerinde, Avrupa Şampiyonası'nda, Dünya Kupası elemelerinde, Uluslar Ligi B grubunda başarılı olan bu hocaydı ve aynı santraforsu sistemle oynuyordu. İşte farklı görüşler.
2: Bir şey söyleyebilir miyim? Bizi yanıltan ne oldu biliyor musun?
1: Nedir?
2: Furkan.

0: Nedir?
1: Biz konuşamayalım. Biz mesela Avrupa Şampiyonası elemesinde yendiğimiz takım Gürcistan, Bulgaristan. İspanya'ya karşı oynadık. İlk maç özelinde 5-6 gol yedik. İkinci maçta zaten İspanya garantilemişti. Bunun dışında gelelim. Avrupa Şampiyonası'na gittik. Burada gözden kaçan bir durum var. Bunu söylüyorum. Dünya Kupası'nda takım sayısı arttırılmasaydı biz gidemezdik. Bakın, biz gidemezdik.
0: Playoff oynayarak gittik.
1: Biz yani bu konuda playoff oynayarak gittik. Playoff'taki rakibimiz Kosova'ydı.
2: İTKK'ya yendik.
1: Aynen
2: Romanya'yı da İTKK'ya yendik.
1: Hocam doğru. Saatler ilerledikçe sizinle aynı fikirde olmam benim çok hoşuma gidiyor.
2: Yok, sen,
1: İnanılmaz mutlu oluyorum. Sen...
0: Ya. Hocam bak Emrah Bey demiş ki Güvenç Kurtar mil takımın başına geçse Montella'dan başarılı olacağı kesin.
2: Ya Montella kim ya? Çırak almam ben.
0: Öyle demeyin.
1: Teşekkür. Hocam öyle demeyin.
0: Montella
1: ya.
0: Hocam öyle demeyin. Ya, hocam tamam eleştiriyoruz ama bu tamam, bak, bir isim hala mil takımın teknik direktörü. Çok da hani
2: ya yaptığı yanlışlar.
0: Orada saygısızlık da yapmıyor. Bir dakika. Biz tartışıyoruz, konuşuyoruz ama hala devam ediyor görevine.
2: Ben Tedesco için neler söylemiştim?
0: Hocam zaman seni yine ben haklı çıkaracak ama bugün zaten hala çıkarttı. Bu kişi bir takımın teknik direktörü bak, yani ona ya göre.
2: Tamam arkadaş hani tesadüfen, tesadüften gelmiş yaptığı hareketlerle şeydi. Ya sen Hollanda maçını nasıl kaybettin sen biliyor musun? Hatırlıyor
0: Avrupa
2: musun?
0: Şampiyonası.
2: Ya nasıl kaybettin nasıl goller yedik biliyor musun? Ha?
0: Hatırlıyorum
2: maalesef. Galipken iki tane gol yedik önünden adam böyle gidiyor bak önünden Mert'in. Var ya. Boşver isim vermiyor önünden gidiyor böyle tren gibi gidiyor göremiyor adamı almıyor. Bıraksın ya bana. Bir tane adam değiştirse biz o maça yarı finale çıkacaktık.
0: Bak Edirne'den de Murat yani. Bey galiba demiş ki Güvenç Hoca şifa tarifleriyle bile milli takımı ayağa kaldırırdı.
2: Yok duayla.
1: Hocam var mıydı öyle ne? Futbolculara şifalarınız?
2: Ne şifası ya? Tabii yarabbim ya. Şimdi futbolcu çalıştıracaksın. Futbolcu
0: hocam sen koskoca ediyorsun. Fransa diyerek bir şey anlatıyormuşsun. Ben senin lafını kesmişim ya. Yasin Bey.
2: Koskoca Fransa 2-3 tane pozisyona girdi. Bizde ne var biliyor musun? Hemen bizde ofansif gol atamıyoruz şeyi var. Yani ne kadar çok tamam ofansif adam oynatırsak Türkiye'de bir medya da öyle. Bizi izleyiciler, futbol taraftarları tabii medyanın yazdıklarını, çizdiklerini, söylediklerine bakıyorlar. Onlar da işte gol atamıyoruz. Bir işleri güçleri gol atamıyoruz. Ya ilk önce bir gol yeme. İspanya bir tane gol yedi şampiyon oldu. Şimdi adamların bak rotasyon yapıyor ama adamlar bir bakıyorsun Çerne 100 milyon, öbürü 80 milyon, öbürü 90 milyon, öbürü 70 milyon giren rotasyondaki adamlara bir bak. Bir de bizimkilere bak ha 5 milyon 10 milyon bir tek şey var en fazla pahalı. Ne Arda var. Ya bir de onlara bakacaksın yani rotasyonda giren çıkan adamların yani fiyatlarına bak. Yani
0: yapmaması rotasyon normal mi diyorsun hocanın?
2: Herhalde o, ya öyle yani. Şimdi öyle olsa bizimki de yapar rotasyon. Şimdi ben güvenebiliyor musun? Şimdi buradan diyoruz ki onu koyalım bunu koyalım. Yok
0: peki
2: ya.
0: Ama işte ben de o zaman şunu soruyorum sana. Ha? Hiç oynatmayacağı oyuncuyu niye çağırıyor
2: tamam,
0: o zaman
2: kadroya? Orada sen de haklısın yani sen de birlikteyim. Tamam oynatmayacak.
0: Madem oraya... bu oyunculara güvenmiyorsun o zaman ne işi var onları mil takımda hocam?
2: Bunların duasını
0: alıyordur. Deneme yanılma belki. Yeri değil ki yani mil takıma en iyiler gider. Mil takımın zaten en büyük avantajı da budur yani. Mil takım hocası istediği oyuncuyu mil takıma çağırır. Böyle bir avantajı
2: ya,
0: bak, var.
2: Sen güzel bir şey söyledin. Niye bir santifor bulamadık değil mi? 3 evet. Senedir, 5
0: yani
2: senedir.
0: 3 yıldır görevde Montella mesela. Bu konuda keşke bir
2: Cenk
0: aksiyon
2: Tosun'dan sonra değil mi? Burak Yılmaz'dan sonra
0: hocam, adam Burak Yılmaz'dan sonra bir takıma maalesef bir santrafor gelmedi.
2: Gelmedi. Şimdi ya Türkiye'de futbolcu mu yetişiyor? Yetişmez ki. Bu zihniyetle yetişmez. Sen milli takım hocasıysan tamam mı? Oturacaksın. Gelin kardeşim buraya federasyon. Ne yapıyorsunuz siz ya? Takım sayısını azaltıyorsunuz. Maç adedini azaltıyorsunuz.
0: Teşekkür ediyorum. Güvenç Kurtar Salim Manav ağzınıza sağlık. Yaklaşık 3 saat boyunca son sayfada gündemi sizlere aktardık. Sizlerin sorularınızı yine yanıtlamaya çalıştık. Bu gecelik son sayfayı noktalıyoruz. Bir başka yayında yeniden görüşmek üzere. Mutlu geceler. Hoşçakalın.
3: Uluslar A Ligi 2. grupta 3. maçlar oynanıyor. Heyecan az burada yaşanıyor. İlk iki mücadelesini deplasmanda kazanan Yunanistan rakibinden kurtardı oldu ve gol attı. Korbeliz! 4 puanlı takipçisi Hollanda'yı konuk edecek. Gol şansı gol! Yunanistan Hollanda Uluslar Ligi karşılaşması bu akşam 21.45'te az burada. Spor dünyasında gün

0: boyu yaşanan gelişmeler ana haberde.
1: Değerli izleyenler, ana haber bülteniyle karşınızdayız.
0: Sıcak haberler.
1: Sende o Süper Lig'de, Avrupa'da transferlere, her şeye.
0: Canlı yayınlar, telefon bağlantıları ve gündemdeki konuklarla ana haber.
1: Bu açıklamaya sert bir yanıt geldi.
0: Yurttan ve dünyadan spordaki tüm gelişmeleri ekrana taşıyor.
1: Hızlıca başlayalım. Sıcak bir gelişme görüyorsunuz.
0: Ana haber hafta içi her gün 18'de A-Spor'da.
2: Tekrar program.
3: İlk düdük sesi, zorlu maç başlıyor karşılaşmaya. İsviçre başladı. Keyifli seyirler diliyoruz. Zeki Amdouni iyi paslaşmalar, defansın arkasına güzel bir pas. Gole gidiyor. Karşı karşıya. Yerde kaldı Endoy. Endoy yerde kaldı. Hakem düdüğünü çaldı. İsviçreli futbolcular seviniyor. Bir de kart çıkacak. Henry kart görüyor. Bir kez daha izleyeceğiz. İşte nefis bir pas. Endoy böyle koştu. İçeride mi dışarıda mı tartışmaları? Gözler maçın hakemine döndü bu pozisyonda. Henry rakibine böyle müdahaleyi yapıyor. Hakem de düdüğünü çalıyor. Endoy böyle yerde kaldı. Hakem beyaz noktayı göstermişti. Ve hakem, değerli futbol severler, İsviçreli futbolcuların bir anda itirazlarıyla karşılaşıyor. Kırmızı kart. Kırmızı kart. Penaltı iptal ve kırmızı kart. Zeki Amdouni mi, Rodriguez mi? İşaret geldi. Rodriguez. Rodriguez ve gol. Rodriguez. İsviçre 1-0 önde. 10 kişi kalan rakibi karşısında golü buluyor Rodriguez de İsviçre. Penaltı olmasa da olur diyor Rodriguez ve golü atıyor. Ceza sahası hiç hareketli. Şimdi köşe vuruşu kullanıldı. Bir vuruş, karambol, gol pozisyonu olacak. Gilmore. Top dışarıda. Penaltı bekliyor İskoçlar. Bir kez daha izliyoruz. Köşe vuruşu böyle kullanıldı. Kaleye doğru, burada kaleci Kobel. Ardından Rodriguez'in faul yaptığı görüşünde McKean. İşte Rodriguez, McKean. Yorum sizin değerli futbol severler. Hazırlıklar tamam. Ve ikinci yarıya İskoçya başladı. Bakalım ikinci yarıda neler olacak? En sağ orada Endoy, yerden gönderdi, gol durumu, gol! Top ağlarda, gol elbedi! İsviçre aradaki farkı ikiye çıkarıyor. Sağ kanatta Endoy ortaya çevirdi, elbedi top ağlarda. Milli formayla dördüncü golünü atıyor 66. maçında elbedi. İsviçre 3. golü arıyor. Orta pozisyonu. Orta geldi. Kafa uzak noktaya doğru açıldı top. Atak devam edecek. Endoy. O bıraktı. Gol pozisyonu ve gol. Topağlarda gol. Zeki Amdouni golü atıyor. Zeki Amdouni. İsviçre durumu 3-0'a getiriyor. Golü tekrar yaşıyoruz. Orta böyle geldi. Top arka tarafa açıldı. Endoy geriye bırakıyor. Zeki Amdouni nefis vurdu. Harika vurdu. Mükemmel vurdu ve bitirdi. Artık son saniyeler ve 6 puana yükseliyor İsviçre. İsviçre 3-0 kazanıyor.
4: UEFA Uluslar Ligi'nde C Ligi Grup 1 maçında San Marino ve Arnavutluk karşı karşıya. Rolando Maran, Arnavutluk teknik direktörü görüntüdeydi. Konuk ekip atakta, sert vuruş, kaleci Colombo başarılı. Ernest Muci, Trabzonsporlu oyuncu denedi şansını. Taç kullandı Arnavutluk.

favori olduğu mücadelede konuk ekip baskılı ilk bölümde yine uzaklardan bir deneme. Az farklı out bu kez. Cristiano Astani ekrandaydı. Geçtiğimiz sezon Beşiktaş forması giymişti. 20. dakika. Kaleci gole izin vermedi. İkinci pozisyon. Yine başarılı Eduardo Colombo. Julian Şehu'nun vuruşunda Colombo'dan iyi bir kurtarış geldi. Korner kullandı. Arnavutluk Reymana içeri çevirdi. Golü atan oyuncu Anis Mehmeti. Mehmeti attı. Arnavutluk San Marino karşısında üstünlüğü yakaladı. Sivasporlu Reymanay golün asistini yapan oyuncu. Arnavutluk atakları devam ediyor. Reymanay sakladı topu, bıraktı. Gözler hakemde. Penaltı beklentisi var Arnavutluğun. Muçi yerde kalan oyuncu. Pozisyon ekranda. Serbest vuruş kararı var. Hakem işaretini verdi. Reymanay. Onun vuruşu. Kaleciden seken topu Mirto Uzun'u tamamlıyor. 2-0 oluyor durum. 27. dakikada Arnavutluk farkı 2'ye çıkardı. Reymanay'ın sert vuruşunda Colombo başarılıydı ama Mirto Uzun'u doğru zamanda doğru yerde. Offside beklentisi vardı. San Marino'lu oyuncuların pozisyon kontrol edildi. Hakem Mihaly Kaprali orta noktayı gösterdi. İlk yarı 2-0 sona erdi. İkinci devredeyiz. San Marino geliyor bu kez. Lorenzo Lazzari. Lazzari yaptı ortayı. Savunma karşıladı. İkinci pozisyon. Alan Şerri gole izin vermedi. Gole çok yaklaştı San Marino. Capiccioni o dokundu. Sonrasında Nicola Nanni vuruşun sahibiydi. Baskısı var Arnavutluk milli takımının. Topu kazandı konuk ekip. Ernest Muçi bıraktı. Reymanay vuruşunu yaptı. Kaleci Eduardo Colombo. Dar açıdan kaleyi yokladı Reymanay. Korner kullandı Arnavutluk. Colombo karşıladı. Atak devam ediyor. Reymanay kontrol, vuruş kaleci. İkinci pozisyon ve gol. Reymanay attı. 3-0. Onu ilk tebrik eden oyuncular Muçi ve Aslani oldu. Offside yok. Yerdeki Capiccioni offside'ı bozan oyuncu. Reymanay bu vuruşu yaptı. Kaleci başarılıydı ama ikinci fırsatı gole çevirdi Manay. San Marino sağ kanadı kullandı. Uzak tarafa açıldı top. Giocondi'den orta. Vuruş top dışarıda. Nicola Nanni. Maçta son düdük geliyor. Arnavutluk San Marino'yu 3-0 mağlup ediyor.

Uluslar C Ligi 4. grup mücadelesinde Bulgaristan ve Estonya karşı karşıya. İlk düdükle birlikte Estonya başladı maça. Jürgen Henn, Estonya teknik direktörü ekrandaydı. Konuk ekip atak geliştiriyor. Pas sol kanada. Estonya kalabalık geldi Bulgaristan yarı alanına. Henüz ikinci dakikadayız. İyi top yaptı konuk takım. İçeri çevrilen top. Kaleci başarılı. Sonrasında hakem faulü tespit ediyor. Daniel Naumov yerde kalmıştı. Pozisyon yeniden ekrana yansıdı. Korner kullandı Bulgaristan. Ön direkte kafa. Top kaleci Karl Jakob Hain'da. Ilya Gruev

pozisyonun içindeki oyuncu. Serbest vuruş kullanıyor Estonya. Vuruş geldi, top direkten döndü. Markus Pom'la gole yaklaştı konuk ekip. Markus Pom onun vuruşunda top direkten dışarı çıktı. İkinci yarıdayız. Korner kullandı Bulgaristan. Top dışarıda. Hakem köşe vuruşunu işaret ediyor. Stefan Velkov kafayı vuran isim. Velkov'un kafasında top Robi Sarma'dan kornere çıktı. Estonya atak geliştirmek istiyor. Faul kararı var. Serbest vuruşu kullandı konuk ekip. Kaleci ile savunma arasında anlaşmazlık. Gol pozisyonu. Çok kritik bir müdahale. Atak devam ediyor. İkinci pozisyon. Kapandı Bulgaristan savunması. Pozisyon yeniden ekranda. Çok büyük hata. Ciddi fırsatı Matias Manilan'la değerlendiremedi Estonya. Konuk ekip sol kanadı kullandı. Markus Pom yaptı ortayı. Kafa vuruşu top ağlardı ancak bayrak havada. Ağlara giden top gol değeri kazanmıyor. Patrick Kristal bu pozisyonda offside'a yakalandı. Bulgaristan atakta, şut pozisyonu, vuruş, kaleci başarılı, çok iyi kurtarış. Ilya Gruev vurdu, Karl Jakobayn gole izin vermedi. İşte Gruev'in şutu, Hain adeta uzuyor. Müthiş bir kurtarış. Karşılıklı ataklar var, ikinci yarıda iki takımdan. Çıkarken top kaybı Bulgaristan'dan. Estonya baskısı, uzaklardan bir vuruş, kaleci Daniel Naumov. Kıran kırana mücadele, oyun devam ediyor. Stoyanov verdi pasını, ceza alanı dışından şut, out. Lukas Petkov çerçeveyi tutturamadı. İşte Petkov soluna çekti, böyle vurdu. Top farklı şekilde dışarı çıktı. 90+3 karşılaşmada son şans Bulgaristan için. Pas iyi yere değil. Son düdük geliyor. Bulgaristan-Estonya mücadelesi 0-0'lık eşitlikle tamamlanıyor. UEFA Uluslar Ligi B Ligi grup 1 maçında Boštjan Cesar yönetimindeki Slovenya Sedloski'nin Kuzey Makedonya'sını ağırlıyor. Slovenya atakta. Jan Karničnik yaptı ortayı. Gol pozisyonu, top direkten döndü. Atak devam ediyor. Savunma topu uzaklaştırmak istedi. Orta arka tarafa doğru. Karničnik orada. Kaleci Stole Dimitrievski. Çok iyi bir fırsat yakaladı Slovenya maçın henüz başında. Direğe takılan oyuncu Jan Dipotnik. Kuzey Makedonya geliyor bu kez. İyi pas yaptı konuk takım. Stoyçevski'den orta, savunmadan müdahale, vuruş, top dışarıda. Agonelezi topu avuta gönderdi. Stoyçevski'nin ortası, savunmada Yaka Biol karşıladı. Sonrasında Elezi'den kötü vuruş. İlk yarı 0-0 sona erdi, ikinci devredeyiz. Kuzey Makedonya savunmasından hata. Baskı sonrasında topu kazandı konuk takım. Alomerovic

0: Sandy Lovric. Lovric kaleyi düşündü. Savunmadan sekti. İkinci pozisyon. Top ağlara gidiyor ama offside. Offside pozisyonu yeniden ekranda. Jan Vipotnik çok güzel bir vuruş yaptı ama bayrak kalkmıştı. Daniel Sturm yerden oynadı. Karşı karşıya pozisyon. 2-0. Alyosa Matko. Stole Dimitrievski üzgün. Slovenya farkı 2'ye çıkardı. Gol sonrasında büyük sevinç yaşadı ev sahibi takım. Gol yeniden görüntüde. Daniel Sturm'dan çok güzel pas. Alyosa Matko Stole Dimitrievski'yi geçiyor. Kuzey Makedonya geliyor bu kez. Atak devam ediyor. Açı daraldı. Kaleci gole izin vermedi. Jan Oblak. Christian Maleski bir anda karşı karşıya kaldı tecrübeli kaleciyle. Jan Oblak açıyı çok iyi daraltıyor. Slovenya Kuzey Makedonya'yı evinde 2-0 mağlup ediyor.
1: A Ligi'nde Çekya ile İngiltere birazdan başkent Prag'da karşı karşıya gelecek. Halil Umut Meler yönetecek karşılaşmayı değerli izleyiciler. Yardımcıları İbrahim Çağlar Uyarcan ve Abdullah Özkara. Dördüncü hakem Cihan Aydın olacak. Halil Umut Meler ilk düdüğü çaldı ve mücadeleye İngiltere milli takımı başladı değerli izleyiciler. Kolay bir top kaybı Çekya'dan ama İngilizler de sahip olamadılar. Bir hata geldi şimdi Anderson'dan. Pavel Schultz ceza sahası içi karşı karşıya. Kaleci Trafford. Pavel Schultz yaklaştı gole. Derinlemesine iyi top Gordon'a. Anthony Gordon topu ceza sahasına sokmayı başardı İngilizler. Dönerek vurdu direkten döndü Morgan Rogers. İkinci şut Anderson. Şimdi Saka savunma. Üst üste şutlar. Morgan Rogers, Anderson ve Saka. Üst üste 3 şut. Topu ağlarla buluşturmayı başaramadılar. Baskı var. Topu kazandı İngiltere. Harry Kane. Bu arada Halil Umut Meler kartıyla geliyor. Pavel Schultz'la sarı kart. İngiltere serbest vuruş kullanacak. Agresif bir oyunu vardı Pavel Schultz'un daha önce de. İsviçreli Feda İhsan izni önerisinde bulundu. Halil Umut Meler Pavel Schultz'un Anderson'a müdahalesini izliyor. Potansiyel bir kırmızı kart söz konusu ve kartın rengi değişiyor değerli izleyiciler. Sarı kart iptal. Pavel Schultz ucuz yırtamadı bu pozisyonun ardından. Kırmızı kartla oyun dışında. Çekya 10 kişi kaldı sahada. Şimdi Harry Kane. Harry Kane kaleci kovar. Harry Kane'in İlk gol girişimi 45+1. Dakikada geldi değerli izleyiciler. Krejci. Alexander Arnold'un driplingi vardı. Alexander Arnold gitti aldı tekrar topu. Ortayı yaptı. Arka direk kafa ve gol! Anthony Gordon. Alexander Arnold nefis kesti. Anthony Gordon'la ikinci yarının başında öne geçiyor İngiltere. Lewis Hall. Gordon güzel bıraktı Lewis Hall'a. Geniş bir alanda buldular şimdi. Lewis Hall'dan Anthony Gordon'a. Çabuk geldiler 3. bölgeye. Anthony Gordon şut pozisyonu bulamadı ortaya. Lewis Hall direğin yanından dışarıya. Bu ikili topu çok iyi taşıdı. Hücuma kalktı. Gordon bıraktı. Lewis Hall bulamadı.

0: bulamadı kaleyi. Eze. Şimdi Luis Sol. Ortaya yaptı. Ters bir vuruş, direkten döndü top. Luis Sol'un çevirdiği top. Krejci kendi kalesine atıyordu neredeyse. Morgan Rogers. Şimdi Eze. Eze'den derinlemesine Rogers. Krejci takip etti. Harry Kane vurdu, attı golü. Harry Kane. İngiltere farkı ikiye çıkarttı. Boşta kalan topa yetişti Harry Kane. 2-0'a getirdi skoru Prag'da. 87. golü milli formayla Harry Kane'in. Linger bıraktı. İyi çıktılar şu Lojek. Solunda Ambros var. Çok iyi taşıdı Lojek. Kaleyi gördü. Lojek vurdu, kaleci. James Trafford. Maçtaki ilk kurtarışı bu Trafford'ın. Lewis Sol'dan Gordon'a. Anthony Gordon. Gordon ceza sahası içinde. Ortaya yaptı. Kafa vuruşu. Az farklı dışarı gitti top. Morgan Rogers. Gibbs White tekrar ceza sahası içinde. Gibbs White çevirdi ortaya. Şimdi Eze vurdu. Kaleci Kovar. Ve Halil Umut Meler maçı bitirdi değerli izleyiciler. Çekya 0 İngiltere 2 maçın sonucu.
1: Slovakya ve Kazakistan karşı karşıya geliyor. Slovakya'da Fenerbahçeli Milan Škriniar ilk 11'de. Jon Fanship, Kazakistan teknik direktörü, görüntüye geldi. Faul kararı var. Serbest vuruş kullanacak Slovakya. Strelets yerde kalan isimdi. Lukas Araslin topun başında. Lukas Araslin vurdu. Kaleci Stas Pokatilov. Korner. Araslin'den çok iyi vuruş. Pokatilov çatala doğru giden topu kornere çeldi. Vladimir Weiss da ekrana geliyor. Slovakya teknik direktörü. Ev sahibi takım yine atakta. Lobotka bıraktı. Valiant çevirdi içeri. Boşta kaldı top ve gol. Neo Sauer atıyor. Slovakya 26. dakikada öne geçiyor.

Gol farklı açılardan tekrar tekrar görüntüde. Kaleci Pokatilov'un bu kez büyük hatası var. Kazakistan atakta bu kez. Jasulan Amir verdi pasını. Ramazan Kerimov. Süper bir gol. 1-1. Kazakistan bu harika golle eşitliği yakalıyor. Çok sert ve düzgün bir vuruş. İlk yarı bir birlik beraberlikle tamamlandı. İkinci devredeyiz. Araslin verdi pasını. Açı dar. Lobotka çekti topu. Lobotka pas atacak arkadaşını aradı. Sola bıraktı. Orta geldi. Sauer istediği gibi vuramadı. Savunmadan sekti top sonrasında dışarıda. İki oyuncu çarpıştı Kazakistan'da. Andrei Duda topu avuta gönderdi. Gole çok yaklaştı Duda'yla Slovakya bir kez daha. Kazakistan atağı.

Savunmadan kritik müdahale. Şut pozisyonu, Kerimov vurdu. Kaleci gole izin vermiyor. Martin Dubravka. Kazakistan'ın tek golünün sahibi Kerimov yine denedi şansını. 82. dakikada David Ançko sahnede. Slovakya öne geçiyor. Ev sahibi takım taraftarları mutlu. Andrei Duda'nın ortasında ön direğe doğru giden David Ançko çok dar bir açıdan golü kaydediyor. Slovakya Kazakistan karşısında 3 puanı 2-1'lik skorla hanesine yazdırıyor.

Lüksemburg ve İzlanda Uluslar C Ligi 4. grup maçında karşı karşıya geliyor. Jeff Strasser ekrandaydı, Lüksemburg teknik direktörü. İzlanda atak geliştiriyor. Ori Oskarsson. Oskarsson'dan pas. Çok şık bir vuruş. Andri Gudjonsen'den 13. dakikada İzlanda perdeyi açtı. Topu çok iyi taşıdı. Ori Oskarsson. Böyle bıraktı. Offside yok. Andri Gudjonsen'den çok soğukkanlı bir vuruş. Şık bir gol. Kaleci Morris uzun gönderdi. İzlanda yine çıkmak istiyor. Ori Oskarsson karşı karşıya. Oskarsson 2-0. Bu kez asist Andri Gudjonsen'den, gol Ori Oskarsson'dan. İki oyuncunun işbirliğiyle İzlanda farkı 2'ye çıkardı. Andri Gudjonsen'in pası da gerçekten çok şıktı. Kaleci Anthony Morris'in çabasına rağmen top filelere gitti. Devrenin son bölümünde Lüksemburg zorluyor İzlanda kalesini. Vincent Till'in vuruşunda Valdimarsson topu rahatlıkla kontrol etti. Zor pozisyonda Till çerçeveyi bulmayı başardı. İlk yarı 2-0 sona erdi. Görüntülerimiz ikinci devreden. Andri Gudjonsen uzaklardan bir vuruş, kalecide kaldı top. Anthony Morris. İzlandalı oyuncular rakip alanda kalabalık. Yine topu kazandı konuk takım. Etkili geliyor İzlanda. Ellertsson çevirdi içeri. İyi bir vuruş gelmiyor. Hakon Haraldsson topu out'a gönderdi. Valdimarsson. Paulsson. Ellertsson. Topla hareketli. Çekti soluna. Ellertsson yaptı ortayı. İçeri çevrilen top savunma araya giriyor. Korner. Köşe vuruşu kullanacak İzlanda. Sigurdsson topun başında. Sigurdsson yaptı ortayı. Viktor Paulsson. 3-0 oldu durum. Orta çok iyi yere. Paulsson böyle yükseldi. Kafayı vurdu. Durumu 3-0'a getirdi.

Lüksemburg teknik direktörü Strasser için kötü bir gece. İzlanda rakibini deplasmanda 3-0'la geçiyor. UEFA Uluslar A Ligi 3. grup mücadelesinde Ramon Sanchez Pizjuan'da Sevilla'da son dünya şampiyonu İspanya Avrupa futbolunun önemli ekollerinden Hırvatistan'la kozlarını paylaşacak. Dünyanın kralı pankartı tribünlerde dalgalanıyor. Dünya Kupası da bir Sevilla efsanesi Jesus Navas'ın ellerinde sahaya geldi ve Rodri Dünya Kupası'nı tribünlere gösteriyor. İspanya'nın en değerli oyuncusuydu belki de. Bugün yedekler arasında Rodri. Ama bu minik seremoni için sahaya geldi. Teknik direktör Luis de la Fuente'nin de gururunu, mutluluğunu ifadesinden rahatlıkla görebiliyoruz. Büyük heyecan Sevilla'da, Ramon Sanchez Pizjuan'da ilk düdükle birlikte başlıyor. İspanya'nın konuğu Hırvatistan. Kukureya çizgide. Onun pası merkeze. Baena, Fermin bıraktı. Lamine Yamal ve gol! Lamine Yamal atıyor. Henüz ikinci dakika. İspanya maça golle başlıyor. Barcelona'nın süper yıldızı Lamine Yamal başlar başlamaz atıyor. Perisic çizgide. Kubi karşısında. Ivan Perisic. Mateo Kovacic şimdi. Kovacic aldı topu. Perisic yaptı ortayı. Belio kafayı vurdu. Topu ağlara gönderdi. Hırvatistan eşitliği yakaladı. Dion Belio. Ivan Perisic'in ortası, Dion Belio'nun kafası, durum 1-1. Yamal, savunmadan sekti top. Korner kullanacak İspanya. Yamal hemen kullandı köşe vuruşunu. Fermin bıraktı Yamal'a. Lamine Yamal ortası. Kafa ve gol. Hemen cevap geliyor İspanya'dan. Mark Bobby. İspanyol taraftarlar mutlu. Korneri paslaşarak kullandı ev sahibi ekip. Fermin bıraktı. Lamine Yamal yaptı ortayı. Bomboş pozisyonda. Mark Bobby. Durum 2-1. Yamal, müdahale yeterli değil. Fermin Livakovic ikinci pozisyon ve gol. Ancak bayrak havada. İşte pozisyon. Fermin'in vuruşunda Oyarzabal önde. Kubarsi. Yerden oynadı. Pası Fermin'e. Fermin ceza alanında. Fermin vurdu, top direkten döndü. Fermin'le gole çok yaklaştı İspanya. İkinci devreye Hırvatistan başladı. Tıpkı ilk yarıda olduğu gibi keyifli bir ikinci yarı diliyorum bütün futbol severlere. Yamal döndü geriye. Mark Bobby. Pedri. Boşluk arıyor İspanya. Çok güzel bıraktı. Lamine Yamal topu ağlarda gol. Lamine Yamal topu ağlara gönderiyor. Mark Bobby bıraktı. Lamine Yamal doğru yere hareketlendi. Kendisinin ikinci, takımının üçüncü golünü kaydediyor. Pedri topla buluştu. Yamal hareketlendi. Offside yok. Bobby bıraktı. Lamine Yamal yakın köşeye gol vuruşunu böyle yaptı. Hırvatistan geliyor şimdi. Marko Pašalić ceza alanında çekti topu. Baskı altında.

0: Verdi pasını Ivanović, Franjo, Ivanović, top dışarı gidiyor. Ramon Sanchez Pisuan'da oynadı. 25 mücadelede yenilgi yüzü görmemişti İspanya. 26.sında da tablo benzer. Yine iyi top yaptı ev sahibi ekip. Nico Williams ceza alanında sert vurdu top ağlarda. Nico Williams 4-1. Son bölüme bir gol daha sıkıştırıyor İspanya. 2 gol Yamal, 1 gol Pubic, 1 tane de Nico Williams'tan. Merino hala baskıya gidiyor Rodri ile beraber. Son düdük geliyor. İspanya Hırvatistan'ı 4-1 mağlup ediyor.
1: UEFA Uluslar C Ligi 3. grupta Moldova Faroe Adaları'nı konuk ediyor. Zimbru Stadı bu karşılaşmaya ev sahipliği yapıyor. Beyaz formayla Faroe Adaları'nı, kırmızı formayla ev sahibi Moldova'yı izliyoruz. İki takımın teknik direktörleri ekrana geliyor. Taç atışını Faroe Adaları kullandı. Moldova savunması topu uzaklaştırmada zorlanıyor. Gözler hakemde ve karar penaltı. Faroe Adaları 25. dakikada penaltı kazanıyor Moldova deplasmanında. Hakem Weinberger tereddüt etmeden penaltı noktasını gösterdi. Pozisyonu tekrar tekrar izliyoruz. Madrichenko'nun müdahalesi, Muriyer'de kaldı, penaltıyı kazanıyor Faroe Adaları. Topun gerisinde Davidsen. Dakika 26. Hakem düdüğünü çaldı. Davidsen topu ağlara yolluyor. Faroe Adaları deplasmanda 1-0 öne geçiyor Moldova karşısında. Kaleciyi ve topu ayrı köşelere yolladı Davidsen. Takım kaptanının golüyle 1-0 önde Faroe Adaları. Moldova beraberliği arıyor. İlk yarıda son bölüm. Sol kanattan gelişen hücum. Ceza sahasına yapılan orta. Kafa vuruşu, top dışarıya gitti. İlk yarıda gole en çok yaklaştığı andı Moldova'nın. Reapçuk sol kanatta ceza sahasını ortaya yaptı. Popescu'nun kafa vuruşu dışarı gidiyor. İkinci yarı izliyoruz. Serbest vuruşu Moldova kullanıyor. Vuruş ve harika bir gol. Perçun. Dakika 66. Moldova Faroe Adaları karşısında beraberliği buluyor. Bu şık golle birlikte. Dar açıya rağmen Perçun çok iyi vurdu ve beraberlik golünü attı takım adına. Perçun 52. dakikada oyuna girmişti. Golü attı. Yine top onda. Perçun vuruyor, direkten dönüyor. 20 yaşında Moldovalı oyuncu. Torino Ascoli'ye kiraladı kendisini. Çok şık bir gol, ardından bu kez direğe geçemedi. Moldova son bölümde taraftarın önünde galibiyet golünü arıyor. Ceza sahası için müsait pozisyon, yine direk. İnanılmaz bir gol kaçtı. Motpan karşı karşıya. Son vuruşu istediği gibi değil. Moldova baskısı devam ediyor. Faroe Adaları topu kazandı. O kalabalıktan çıkmaya çalışıyor. Son olarak top Moldovalı oyuncularda kaldı. Perçun pasını verdi ceza sahası içi. Vuruş, kaleci, ardından karambol, savunma uzaklaştırıyor. Önemli bir fırsatı daha değerlendiremedi ev sahibi. Pleskenko'ydu şutu çeken isim.

0: Maçta başka gol yok. Moldova 1, Faroe Adaları 1. UEFA Uluslar C Ligi 1. grup mücadelesinde Finlandiya ile Belarus karşı karşıya geliyor. Jakob Fris, Finlandiya teknik direktörü, görüntüye yansıdı. Finlandiya hücumu. Ceza sahası içi, arkaya doğru çevrilen top. Belarus savunması uzaklaştıramadı. Atak devam ediyor. Çok şık bir pas. Ceza sahası müsait pozisyon, dışarı gitti top. Valta pozisyonu değerlendiremedi. Ama çok şık bir pas Marhiev'den. Valta köşe vuruşunu kullandı. Kafa vuruşu, kaleci son anda. Lapukov. Belarus kalecisi başarılı. Üzerine gelen topta iyi bir refleks gösteriyor. Finlandiyalı oyuncuların topu tamamlamasına izin vermedi. İkinci yarıyı izliyoruz. Finlandiya yine köşe vuruşunu kullandı. Yine benzer bir pozisyon. Kaleci Lapukov yine başarılı. Köşe vuruşlarıyla etkili oldu Finlandiya bu dakikaya kadar. İki pozisyon yakaladı. İkisinde de golü bulamıyorlar. Köşe vuruşunu kullanıyor Belarus. Ön direğe gönderilen top. Üst üste şutlar. Atak devam ediyor. Ceza sahasına yapılan orta. Finlandiya topu bir türlü uzaklaştıramıyor ve direkten döndü. Ardından bir vuruş daha, bu kez kaleci gole izin vermedi. Belarus maçtaki en net fırsatı yakaladı. Finlandiya savunması bir türlü uzaklaştıramadı. Şutu çeken isim Melnichenko. Fakat şans anı Finlandiya için. Belarus yine köşe vuruşunu kullanıyor. Finlandiya savunması karşıladı. Bir vuruş, kaleciden dönen top. Ardından top ağlara gidiyor. Büyük sevinç var Belarus'ta. Fakat bu pozisyonda gol geçersiz olacak. Çünkü VAR uyarısı geliyor. Karşılaşmanın Karadağlı hakemi Nikola Dabanović bu pozisyonda offside kararı veriyor. Gol iptal. VAR uyarısı sonrası incelemeyi yaptı Nikola Dabanović ve offside kararını verdi. Gol iptal. Maç yeniden 0-0. Finlandiya hücumu, arka direğe yapılan orta, ceza sahası kafa vuruşu, dışarı gidiyor. Önemli bir fırsatı değerlendiremiyor Finlandiya. Stalla. Son bölümde Belarus galibiyet golünü arıyor. Şut dışarıya gidiyor. Maçta gol olmuyor. Mücadele başladığı gibi 0-0 tamamlanıyor. Finlandiya, Belarus sahadan birer puanla ayrılıyor.
1: Uluslar Ligi B Ligi 2. grupta Belfast'ta, Windsor Park'ta Kuzey İrlanda'nın konuğu Macaristan. Michael O'Neill, Kuzey İrlanda teknik direktörü ve Marco Rossi, Macaristan teknik direktörü, üst üste ekrana yansıdı. Kuzey İrlanda atakta. Uzaktan bir vuruş, top dışarı gitti. Trehum, şutun sahibi. Az farkla top dışarı gidiyor. Macaristan atağı, Kuzey İrlanda savunmasında atağı, vuruş geldi, top dışarı gidiyor. Jurek vurdu,

0: kaleye çarpan top dışarı çıktı. Kuzey İrlanda etkili geldi. Aşırtma bir vuruş. Kaleci başarılı. Bavaş Tot. Patrick Kelly şık bir vuruşa gitti ama Bavaş Tot gole izin vermiyor. Uzun bir taç. Kale alanında pozisyon. Kelly vurdu. Direğe çarpan top oyun alanına geri döndü. Kelly ve Kuzey İrlanda için şanssızlık anı. Charles da yerde. Bir penaltı beklentisi de vardı. Devam dedi maçın hakemi Ricardo Burgos. Görüntüler ikinci yarıdan. İlk yarıda gol sesi çıkmadı. Kuzey İrlanda atakta. Kafa vuruşunda top kalecide kaldı. Bavaş Tot. Dunley şansını denedi. Bavaş Tot gole izin vermedi. Macaristan atakta. Orta geldi. Kafalardan seken top. Savunma topu uzaklaştıramadı. Atak devam ediyor. Vuruş dışarıya gitti. Andres Schaffer. Macaristan serbest vuruşu kullandı. Schaffer vurdu. Top dışarı gitti. Bir deneme daha Andreas Schaffer'den. Kuzey İrlanda kalesini yoklamaya devam ediyor Schaffer. Macaristan korneri kullandı. Arka bölüme açılan top dışarı gitti. İyi bir fırsat. Sonuç gelmedi. Donat Barani oyuna sonradan dahil oldu. Kale ağzından bu vuruş dışarı gitti. Dakika 78. Kuzey İrlanda atakta. Charles'tan ceza sahasına. Çaprazdan vuruş. Kaleci başarılı. Bavaş Tot. Isaac Price sonuç alamadı. Çaprazdan vurdu. Tot köşeyi kapatıyor. Dakika 90. Macaristan iyi geldi. Vuruş kaleci başarılı. İkinci pozisyonda tamamlayamadı Macar oyuncular. Tehlike devam ediyor. Schaffer'in vuruşu savunmaya çarptı ve dışarı gitti. Son dakikada etkili geldi Macaristan. Oyuna sonradan girdi Alex Tot. Bu vuruş kaleci başarılıydı. Piers Charles devamında Schaffer vurdu. Savunmaya çarpan top dışarı gitti. Maçta son düdük sesi geliyor. Belfast'ta Kuzey İrlanda ile Macaristan sahadan golsüz eşitlikle ayrılıyor. Maçın skoru Kuzey İrlanda 0, Macaristan 0.
1: Brüksel'de King Boudouin Stadyumunda, Kral Boudouin Stadyumunda Belçika ile Fransa karşı karşıya gelecek. Brüksel'de Kral Boudouin Stadyumunda maç öncesi güzel görüntüler var. Taraftarların hazırladığı koreografi var. Gözler Rade Obranovic'te. İlk düdük sesi geliyor. Belçika Fransa maçı başlıyor. Keyifli seyirler. Due Akliuş Saison'u karşıladı. Due nefis döndü. Desire Due. Due'den çalımlar. Due top direkten döndü. Desire Due şov yaptı ceza sahasında. Dar alanda harika çalımlar ama direği geçemedi. Due kimse durduramadı onu. Bu vuruş herkesin bakışları arasında direkten dönüyor. Orta geldi. Le Pol vurdu. Lamens. İşaret geldi. Due bıraktı. Akliuş vurdu. Lamens. Dönen top. Le Pol çevirdi Lamens. Bir vuruş çizgiden çıktı. Önce Lamens. Sonrasında Belçika savunması. Fransa'ya gol izni yok.

0: Nezire Due, nefis döndü. Due, top dışarı gitti. Harika döndü. Golle süslemek istedi. Due, işte bu vuruş. Lammens uzandı. Onun bakışları arasında az farkla top dışarı gitti. Due yaptı ortayı arka bölüme. Barcola dokunuş gelmedi aklı üçten. Fransa yine tehlikeli geldi. Çıkamadı Belçika. Dacunha direkt. Dacunha. İlk yarıda Due, ikinci yarıda Dacunha. Direkleri dövmeye devam ediyor Fransa. Maçtaki ikinci direği bu Fransa'nın ve Zidane'ın üzüntüsü. Désiré Doué. Lacroix. Doué baktı kaleye. Doué vurdu. Lammens dönen top dışarıda. Camavinga. Camavinga'dan çalımlar. Tielemans. Camavinga yerde. Oyun devam ediyor. Deketelare bıraktı. Luke Bakio. Luke Bakio Menyan. Menyan çıkardı. Karşı karşıya pozisyonda. Luke Bakio golü yapamıyor. De Kuyper. Tielemans. Tielemans'tan savunma arkasına. Bayrak kalkmadı. Luke Bakio. Karşılayan Diouf. Luke Bakio. Çalımı da attı. Baktı kaleye. Luke Bakio Menyan. Raskin orta. Şake, Camavinga, Cherki, Olise önündeki alanı kullanıyor. Çok süratli Olise gidiyor. Olise iki oyuncu karşısında ayakta kaldı. Gol şansı Olise! Michael Olise! Fransa son bölümde Olise ile golü buluyor. Kimse yıkamadı onu. Kaleye doğru gitti. Gol vuruşunu yaptı Olise. Metrelerce sürdü topu. Ayakta kaldı. Lammens'i geçmeyi başarıyor. Cherki'den pas. Kendi sahasından aldı. Topu sürdü. Olise yıkılmadı. Tam köşeye bıraktı. Lammens bu kez çaresiz kalıyor. Oyuna sonradan girdi. Tabelayı değiştirdi. Olise. Zinedine Zidane. Olise'nin golüyle bu koşuyu yapıyor. O da büyük bir mutluluk yaşıyor. Son düdük geliyor. Obrenovic'den. Fransa deplasmanda Belçika'yı 1-0'la geçiyor.
1: Uluslar Ligi B Ligi 4. grupta Bükreş'te Romanya'nın konuğu Bosna Hersek. George Hagi, Romanya teknik direktörü ekranda. Dakika 8. Bosna atakta. Gole gidiyor Tabakovic. Tabakovic topu dışarı vurdu. Çok önemli bir şans. Karşı karşıya sonuç alamıyor. Haris Tabakovic. Bosna Hersek maça iyi başladı. Sağ kanatta topu aldı Bayraktarević. Bayraktarević yaptı ortayı. Kafa vuruşu top ağlara gidiyor. Gigović. Bosna 12'de Armin Gigović'in golüyle 1-0 öne geçiyor. Asisti yapan Esmir Bayraktarević. Golü atan Gigović. Kaleci Radu boşa çıktı. Gol vuruşu Gigović'ten. Korneri kullandı Bosna. Kafa vuruşunda ikinci gol geliyor. Tarık Muharremović.

0: Savunmadan geldi golü attı Muharrem Oviç. 7 dakikada gelen 2 Bosna golü 19'da skor 2-0'a geliyor. Haydi haydi. Romanya farkı azaltmak istiyor. Esat'tan pas. Boşluk arıyor Bosna savunmasınca Romenler. Kafa vuruşu top ağlara gitti. Daniel Birligea. 28'de Romanya farkı 1'e indiriyor. Ortayı yapan Naif Esat. Kafa vuruşu Birligea'dan. İlk yarıda son bölümler. Sol kanadı kullanıyor Bosna Hersek. Uzaktan bir vuruş. Kaleciden ata golü atan Tabakovic. Bu kez kaleci Radu'yu geçmeyi başarıyor Tabakovic. Soldan gelişen atak. Bu vuruş Radu'dan ata tamamlayan Tabakovic. Alay Begoviç vurdu. Radu sektirdi. Gol atan Tabakovic ilk yarıyı 3-1 önde tamamladı Bosna Hersek. Görüntüler ikinci yarıdan. İkinci yarıda da Bosna Hersek etkili. İyi bir orta. Kafa vuruşunda 4. gol geldi. Ermin Mahmic. Çorum Futbol Kulübü'nde ülkemizde oynuyor Mahmic. Ortayı yapan Bayraktar Eviç, onun ikinci asisti. Gol vuruşu Mahmic'ten. İkinci yarının başında farkı 3'e çıkardı Bosna. Dakika 62. Romanya takta. Uzaktan bir vuruş topağlara gitti. Çıkıldao. Alexandru Çıkıldao şık bir golle farkı 2'ye indiriyor. Romanya. Bosna savunması topu uzaklaştıramadı. Tanıdık bir isim Çıkıldao. Seken top ağlara gidiyor. Luis Godinho'dan son düdük geliyor. Bosna Hersek Romanya deplasmanında 4-2 kazanıyor.
1: Strawberry Arena'da İsveç bayrakları kendi evinde bir minik koreografi gerçekleştiriyor İsveçliler. Önde Rojas, arkada iki ülke oyuncuları. Strawberry Arena'da oyun alanına geliyor İsveç ve Polonyalı futbolcular. Strawberry Arena'da İsveç-Polonya mücadelesi başlıyor. Keyifli seyirler. Uzun bir top, nefis bir top Yasin Hayari'den. Ceza sahası Valemar, baktı kaleye, çekti. Valemar vurdu, kaleci başarılı. İkinci pozisyon savunmadan döndü. Çok tehlikeli geldi. İşte bakın, Yasin Hayari'den enfes bir pas. Valemar çekti, sol ayağıyla vurdu, kaleci Bulka gole izin vermedi. Zeneli yaptı ortayı, Bulka çift yumruk. Hayari, yeniden Zeneli. Baktı içeriye, kesti. Kafa vuruşu ve gol! Erken golle öne geçiyor İsveç. 9. dakika. İsveç 1, Polonya 0. İşte Bulka, Ayari, Zeneli'den bir orta daha. Nigren arkaya seken topta kafa vuruşunu yapıyor ve İsveç'i 1-0 öne geçiriyor. Şimdi Zalewski. Zalewski sol ayak çevirdi içeriye ve gol! Tanıdık bir isim. Sebastian Szymanski. Polonya hak ettiği golü buluyor. Aradılar, yüklendiler, çok sayıda fırsat ürettiler ve en sonunda 43. dakikada Sebastian Szymanski ile beraberliği yakalıyor Polonya. 1-1.

0: İkinci yarı için ilk düdük geliyor. İkinci yarıya İsveç başlıyor. Şimdi sol kanada açıldı top. Gökereş. Gökereş attı, koşuyor Wisniewski orada. Gökereş. Gökereş geçti rakiplerini. Gökereş verdi pasını. Şimdi Zeneli yeniden. Gökereş şut açısı, kapandı savunma. Yasin Ayari direkt dibinden dışarıya. Bu adam çok güçlü. Gökereş. Bakın topu nerede aldı Gökereş? Kendi yarı alanından aldığı top. Wisniewski'nin baskısına, markajına, pozisyon avantajına rağmen fiziğini yine çok iyi kullandı. Pozisyonu hazırladı. Ardından Ayari'nin şutunda savunmanın müdahalesiyle top dışarı gidiyor. Hiç korner kullanmadı Polonya şu ana kadar. İsveç'in 3. korneri. Paslaşarak kullandılar. Ayari kaleye baktı. Ayari! Yasin Ayari! İsveç'in yükselen değeri golünü atıyor. İsveç yeniden önde. 2-1. Yasin Ayari. Valemark. Valemark yaptı ortayı. En arkaya giyiyor Köreş. Bu maçı da boş geçmiyor İsveç'in süper golcüsü. Bulduğu ilk fırsatta golü attı yine. Viktor Gyökeres 3-1. Wisniewski ona sadece bir kez nefes alma şansı tanıdı. Onda da golü attı Gyökeres. 3-1 iyice rahatlıyor. İsveç artık rakibinden güvenli uzaklıkta. Son düdük geliyor değerli futbol severler. İsveç 3, Polonya 1. Maçın sonucu, İsveç ikinci maçlardan sonra puanını 6'ya çıkartıyor. Ve grubun zirvesine yerleşiyor.
1: Milli futbol takımımızın Uluslar Ligi'ndeki, A Ligi'ndeki ikinci randevusu için artık geri sayıma başladık. İtalyanlar başlayacak karşılaşmaya. Milli takıma yürekten başarılar diliyoruz. Fagioli bıraktı. Uzaklardan bir vuruş, son anda Altay. İtalya köşe vuruşunu kullanma hazırlığı yapıyor. Kalabalık geldiler. Stoperleriyle birlikte dakika 9, yerden karşılamak lazım. Top ağlarımızda. Çok büyük bir hata.
2: Evet, maalesef. Olacak, tamam, devam.
1: Fagioli, Tonali yeniden. Raspadori, Pio Espedito geldiler. Coyote, alta ikinci hamle. Maalesef ikinci gol geldi. 2-0 oluyor. İtalyanlar büyük bir sevinç yaşıyor. Farklı açılardan golü tekrar izliyoruz. Yani ne söyleyebilirim bilemiyorum. 2-0 önde İtalya. Zeki Barış'a doğru. Barış Alper şimdi ceza sahasında. Çekti Barış. Pasını da verdi. Bir vuruş. Kötü bir vuruş. Can Uzun. Ruggeri o bölgede. Bıraktı sol tarafa doğru. Yine kalabalık geldi İtalyanlar. Fagioli ceza sahasında 2-4-5 oyuncu var. Fagioli, Raspadori, Pio Esposito, bomboş Coyote.
2: Tabii ki markaj yok, topa müdahale yok, rakibin aksiyon alanına girip onun pas yapmasına, orta yapmasına, şut atmasına müsaade etmeme gibi bir durum yok. Dolayısıyla bu kadar boş bırakırsın da atar zaten. Kötü bir gol yedik yani.
1: Evet, ilk yarı bitti.

0: Abdülkerim. Eren bıraktı, Abdülkerim. Salih top istemişti. Barış saktı. Şimdi Arda, onu geçti top. Oğuzlar taraftan geldi. Hadi Oğuz. Boşluk alan top. İşte bu kadar. İşte bunu istiyorduk. İşte bunu istiyorduk. Barış Alper ve golle başladık. Barış Alper Yılmaz'ın golü. 47. dakika 3-1 yapıyoruz. Köşe vuruşunu kullanacağız. 50. dakika. Paslaşarak kullandık. Arda yeniden. Arda orta. Kale sahası. Donnarumma. Oğuz da tamamladı. Atağımız devam edecek. İsmail şimdi. İsmail yüksek. Uzaklaştırıyor savunma. Bu dakikada baskımız var. İyi de baskımız var. Oğuz döndü geriye. Altay'a kadar. İşte bunları yapmayacağız. Yacı. İyi geldik İsmail. Aferin İsmail. Tonali boş. Aman direkt ikinci hamle. Aman. Aman. Bu hiç olmadı hocam.
1: Maalesef. Maalesef.
0: Altay arkadaşlarına
1: bizim kızıyor. Bizim kendimize yaptığımızı rakip bize yapmıyor. Evet.
0: Barış Alper aldı şimdi. Barış biraz açtı ayağından. Haydi Barış. Yerde kaldı. Penaltı olmalı. Barış'ın yere attığını, kendisini yere bıraktığını belirtiyor Michael Oliver. Bakalım. Biz gönül gözüyle farklı gördük.
1: Barış da itiraz etmiyor.
0: İtiraz etmediğine göre Michael Oliver,
1: evet,
0: doğrusunu görmüş.
1: Oyuncular unutmamalı ki hakemler de maçları analiz ediyorlar.
0: Sebastiano Esposito destek verdi ona. Yerden bir pas. Salih girdi araya. Şimdi hızlı çıkabilsek. Oğuz Aydın. Arda'ya doğru. Arda. Sol tarafta Barış var. Ona ADS'e teslim pas. Haydi Barış Alper. Oğuz Aydın top istedi. Ona vermedi. Barış yerden. Barış! Barış Alper! Bayrak havada, bir bakalım. Oğuz'un o yaptığı hareketle kalecinin görüş alanında olduğu, kalecinin hareket alanında olduğu, onun hareketini etkilediğini işaret etti ve ofsaytı belirledi. Yardımcısının da uyarısıyla Michael Oliver. Arda Güler. Arda bir kez daha denedi. Zeki ortasını yapacak. Hayır diyor Michael Oliver. Ele ayağından sekerek geldiğini anlattı futbolcularımıza. Demir Ege. Zeki. Zeki tekrar Demir Ege tıklaz. Demir Ege. Kaptırdı topu. Oyun devam ediyor Arda. Hadi Arda bir çalım. İkinci hamle Arda. Demir Ege bıraktı. Gol olsun. Gol olsun. Gol olsun. Kerem dışarı gönderdi. Kaçan pozisyon bu. Arda alkış alıyor Bursa taraftarından, Bursa seyircisinden. İsmail yüksek. İsmail yüksek. Sıyrıldı İsmail yerden. Yani olmayınca da olmuyor. Eren dokunamadı. Michael Oliver bu maç buraya kadar dedi. İtalya 4-1 kazandı.

Savunma arkasında koşu var şimdi. Ponomarenko vuruyor. Yandan dışarıya gitti. Matvey Ponomarenko. Dakika 4. İşaret geldi şimdi. Kvaratskhelia geliyor. Kvaratskhelia yandan dışarıya gitti. Kvaratskhelia kaleyi deniyor ancak çerçeveyi bulamadı.

Kvaratskhelia topun gerisinde. Yaptı ortaya Kvaratskhelia. Kafalardan sekti. Gelişine bir vuruş. Kaleci Trübin. Çok etkili bir vuruş geliyor Gürcistan'dan. Dakika 20. Ters bir top şimdi. Gürcistan topu yakalıyor. Kvaratskhelia kendisini gösterdi. Kvaratskhelia topu dibine giriyor. Uzaklaştırıyor Ukrayna savunması ardından. Bayrak da kalkıyor. Bondar. Banat. Pas. Pikalyonok'tan. İyi pas yaptı Ukrayna. Zubkov çekti soluna. Verdi pasını. Zubkov kaleyi gördü şimdi Mamardaşvili. 2. yarıya Ukrayna başlangıç yaptı. Tekrar keyifli seyirler diliyorum. Pas hatası. Top Gürcistan'da kaldı. Kvaratskhelia yakın köşeye dönüyor. Reklam panolarına gitti top. Sabırla pas yapıyor. Ukrayna boşluk yakalamak istiyor. Mikavko. Şimdi seri paslaşmalar. Kilan. İsabet yok bu pasta. Kilan'dan. Mikautadze. Mikautadze topu kurtardı. Şimdi sol kanatta büyük bir boşluk var. Mikautadze oraya doğru çevirmeyi başardı. Ceza sahasına doğru giriyor şimdi Gürcistan. Gol pozisyonu Kvara vuruyor. Trübin. Kvaratskhelia. Ardından Trübin. Etkili geldi Gürcistan. Gol için geldi. Trübin kaleyi iyi korudu. Mihail İçenko. Kvernadze, Kvaratskhelia. Kvaratskhelia Trübin. Son şans olabilir mi derken son düdük geliyor değerli izleyenler. Dinamo Arena'da Tiflis'te UEFA Uluslar Ligi B Ligi 2. grup mücadelesi Gürcistan-Ukrayna karşılaşması bitiyor. Maçın sonucu Gürcistan 0, Ukrayna 0. UEFA Uluslar Ligi C Ligi Grup 2 mücadelesi Letonya Güney Kıbrıs Rum kesimi mücadelesi başladı. Orta kale sahasına şut, kaleci bu pozisyonda oldukça dikkatli. Matrevics. Vuruşu yapan oyuncu Edwards. Duran top şansı şimdi Kıbrıs Rum kesimi adına. Kafa vuruşu yakın mesafeden kaleyi dinliyor. Kaleciyi geçemiyor Pittas. Edwards'ın ortası. Pittas'ın önüne düştü top. Pittas vurdu, kaleciyi geçemedi. Tekrar tekrar izliyoruz bu pozisyonu. Görüntüler ikinci yarıdan. Kafa vuruşu Artimatas'tan. Gelişine bir vuruş şimdi, dışarı gidiyor top. Edwards. Top Kıbrıs Rum kesiminde. Letonya hiçbir ağırlık gösteremedi Kıbrıs Rum kesimi karşısında şu ana kadar. Ceza sahası kalabalık, bir çalım geldi şimdi sol ayaklı orta. Kafa vuruşu değerlendiremiyor Lutkovskis. Dakika 71. Yerden kısa bir pas.

0: Daha sonrasında Letonya savunması topu uzaklaştırıyor. Top Letonya'da. Letonya hata isteyeceğiz. Selenskov. Pasını aktardı şimdi ceza sahası içi. Bir şut üstten dışarıya gitti. Çok yaklaştı gole Letonya bu pozisyonda. Uldrikis. Kendisini böyle boşa çıkardı. Pozisyon da müsait. Uldrikis dışarıya vuruyor. Dakika 86. Letonya'da bir oyuncu yerde kaldı. Faul yapıyor. Kıbrıs Rum kesimi. Pleyas memnun değil karardan. Şimdi savunma arkasına doğru bir orta. Dışarı gidiyordu oradan. Meloix. İyi değerlendiremedi bu pozisyonu Letonya. 90+2 golsüz eşitlik devam ediyor Letonya'da. Kıbrıs Rum kesimi hata izliyoruz. Ceza sahasına doğru şimdi. Ceza yayından bir şut. Direkten döndü top. Top direkten döndü. Kıbrıs Rum kesimi gole çok yaklaşıyor bu pozisyonda. Edwards vuruyor. Top çataldan dönüyor adeta. Ve son düdük geliyor. 90 dakika sonucu Letonya 0, Güney Kıbrıs Rum kesimi 0.
1: Tribünler hakikaten çok güzel. Maçı bugün İngiliz hakem Chris Kavanagh yönetecek. Yardımcıları Daniel Cook ve Alex James olacak bu mücadelede. Almanya mücadeleye başlıyor ikinci hafta mücadelesine. Adeyemi. Adeyemi'nin pası dışarı doğru. Yerden bir vuruş yandan dışarıya gidiyor. Conte şansını denedi. Top Yunan oyuncularda kaldı şimdi pas sağ kanada. Sağ kanattan geldi Yunanistan. Almanya savunması yerine alma gayretinde vuruş dışarıya. Karetsans şansını denedi. Konstantinos Karetsans. Müller'in birçok büyük yıldızın oynadığı Alman milli takımında kendini santrafor pozisyonunda buldu. Adeyemi rakibinden kurtuldu. Adeyemi ceza sahasında. Adeyemi dışarıya maçtaki en net fırsat bu. Çok önemli bir pozisyon. Karim Adeyemi. 27. dakika. Almanlar gole ilk kez bu kadar yaklaştı. Köşe vuruşu şimdi kullanıldı. Kale alanına doğru savunmanın müdahalesi dönen top Adeyemi. Bir çalım attı. Vurdu. Kaleci uzandı. Zorakis ve korner. Nefis bir çalım attı. Kurtuldu rakibinden Konstantinos Zorakis. Meça ceza sahasına. Bilsek'te hücumuna istek verdi. Top oynanın dışında. Korneri kullanacak Almanlar. Ebnu Tarip onu döndürmedi savunmada. Jan Bisek. Meça. Adeyemi. Şimdi top kaybı. Tehlike var. Vuruş yerden kaleci uzandı Zolakis. Jonathan Tah. Şimdi top kaybı geldi. Yunanistan için bir şans. Pas yerden büyük tehlike. Şut ve dışarıya. İnanılmaz bir pozisyonu kaçırdı Yunanistan. Yannidis. Maçtaki en net fırsatı Yunanistan'ın. Çok çok önemli bir fırsat. Sol kanat. Atak yönü Yunanistan adına. Ceza sahasına Almanlar dönme çabasında. Meça takip etti, rakibinden kurtardı, vurdu ve gol attı. Yunanistan 1-0 önde. Korvelis. 74. dakika. Kapandı. Savunma yaptı Yunanistan. Sonunda golü de buldu. Almanya deplasmanında 1-0 önde Yunanistan. Müthiş bir sevinç var. Korvelis. Dakika 74. Almanya 0 Yunanistan 1. Savunmaya da çarpıyor top. Ağlarla buluşuyor. Christos Zonis'in getirdiği.

0: istediği top. Corbelis. Kimi müdahalesi ve top filelerde. Kimi. Mecha. Ebru Talip bıraktı. Gnabry kaleci kurtardı. Gnabry bir kez daha doldurmak istedi. Savunmanın kapandığı an yine Gnabry. Serbest vuruş kullanıldı. Kimi. Hata devam ediyor Yunanistan'ın pas ceza sahasına. Tehlike büyük ve vuruş dışarıya. Yine bir fırsat yani Iris'le Yunanistan adına son düdüğünü çaldı karşılaşmanın hakemi Chris Kavala. Almanya'yı deplasmanda yeniyor Yunanistan. Almanya 0 Yunanistan 1.
1: İlk düdükle birlikte Norveç başladı karşılaşmaya. Ødegaard, Schjelderup'la oynadı. Schjelderup'tan bir çalım. Ceza alanına girdi. Çekti soluna. Ødegaard. Ødegaard'dan pas. Haaland kaleci Costa. Erling Haaland'la gole çok yaklaştı Norveç. Veiga, Costa, Mendes baskı altında, güzel döndü Nuno Mendes. Berge takıldı, sonrasında top tekrar onun önünde. Pedro Neto, Neto'dan pas, Felix kontrol, vuruş ve gol! João Felix, Portekiz öne geçiyor, dakika 17. Portekiz tribünleri ayakta. Norveç'in baskısına tanıklık etmiştik geride kalan dakikalarda ama João Felix yakaladığı fırsatı çok iyi değerlendiriyor. Durumu 1-0'a getiriyor. İkinci yarı başlamak üzere. Portekiz başladı ikinci devreye. Ødegaard, Martin Ødegaard, Costa, Berg vurdu, Haaland dokundu ve gol! Norveç beraberliği yakalıyor. Erling Haaland 51. dakikada mücadeleye denge geliyor. Nyland. Nyland'dan ata. Gonzalo Ramos. Nefis bir gol. Akıl dolu bir gol Gonzalo Ramos'tan. Büyük hatayı affetmiyor Portekiz. Yeniden önde konuk takım. Örjan Nyland için çok ama çok tatsız bir an. Ayer'in büyük çabası var müdahale yapmak için ama yeterli değil. Portekiz yeniden önde. Vitinha ve Rafael Leao, João Neves ve Francisco Conceição'nun yerini oyunda. Top kaybı Norveç'ten. Etkili geldi Portekiz yine. Rafael Leao vuruyor, top direkten döndü. İkinci pozisyon, top dışarıda. Oyuna girer girmez pozisyonun içinde Felix'in pasında topla buluştu Leo. Vuruşunu yaptı. Orsnes ayak koydu. Top direkten geri geldi. Şans anı Norveç için. Geriye döndü Diaz. Haaland'dan baskı. Gonzalo Ramos'tan koşu var. Nyland'dan ıska. Gonzalo Ramos top ağlarda. Nyland'dan bir büyük hatada. Oslo'da Nyland'ın kabus gecesi. Gonzalo Ramos içinse muhteşem bir ikinci yarı başlangıcı. Üst üste Nyland'ın hataları, üst üste fırsatları değerlendiriyor Gonzalo Ramos. Bir anda 3-1 oldu.

0: istiyorum. Ve offside kararı var. Ağlara giden top gol değeri kazanmıyor. Maçta son düdük geliyor. Portekiz Norveç'i 2-1 mağlup ediyor.
1: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
2: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
3: A-Spor Radyo Halkbank'ın katkılarıyla.
4: Tarihte bugün 1 Ekim 2012 yılında Samanyolu şarkısıyla bir döneme damgasını vuran ünlü sanatçı Berkant hayatını kaybetti.
3: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız, Halkbank. Reklam.
1: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobi şubede. Vakıf katılım.
5: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh, aldım. İnanılmaz uygun fiyata aldım.
6: Siz de sizinle aynı ürünü almak isteyenlerle İdefix grup alışverişinde bir araya gelin. Stoklarla sınırlı ürünleri inanılmaz fiyatlarla alın. Grup alışverişine hemen başlayın. İdefix, alışılmadık alışveriş.
5: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh! İdefix grup alışverişiyle çok uygun fiyata aldım. İdefix, alışılmadık alışveriş. İdefix,
2: İdefix. Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
3: Reklam.
7: A-Spor Radyo. Paraf'ın katkılarıyla.
8: Üst üste acıların yaşandığı 1985 yılında teniste kadınlar bir numarası olan Martina Navratilova'nın kariyerindeki 100. galibiyetine imza atmasına ve kortlarda yeni yeni parlamaya başlayan bir genç yıldızın yükselişine de tanık oluyordu. Henüz 17 yaşındayken Wimbledon tenis turnuvasında turları birer birer geçen Alman tenisçi Boris Becker, dönemin en büyük isimlerinden biri olan Kevin Kroon'la finalde karşılaşacak Tayko oldu. Güzellikler
7: dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
3: Reklam.
9: Kadın girişimciler, girişiminizi geleceğe taşımaya hazır mısınız? Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması başladı. Yarışma ile kategori birincilerini uluslararası fuarlarla buluşturuyor, girişimcilerin kitle fonlamasından yararlanmasını sağlıyoruz. Çünkü biliyoruz,

dinleyiciler. Aygaz 100 oktana geçen geçene, performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 oktana geçtiler ve şöyle söylediler.

0: Aspor Radyo. Vakıf Faktoring ekonomi haberlerini sunar.
1: Ticaret Bakanlığı, fındık piyasasındaki işlemlerin ve piyasa koşullarının incelenmesi

0: amacıyla Ordu ve Giresun'daki ticaret borsalarında kapsamlı denetim süreci başlattı. Bakanlığın en sosyal hesabından yapılan paylaşımda, ülkenin önemli tarımsal ürünleri arasında yer alan ve dünya fındık ihracatında önemli bir paya sahip olan fındığın fiyatı ve piyasa uygulamalarının özellikle hasat dönemlerinde kamuoyunun gündemine geldiği belirtildi. Paylaşımda, bakanlık müfettişleri tarafından söz konusu ticaret borsalarındaki işlemlere yönelik denetim ve inceleme sürecinin başlatıldığı ve çalışmaların devam ettiği bildirildi.
1: Vakıf Factoring, ekonomi haberlerini sundu.

0: Değerli izleyenler, Sabah Spor'una hoş geldiniz. Yaklaşık 2 saat boyunca birlikteyiz. Günün gelişmelerine bakacağız, gazete manşetlerine göz atacağız ve konuklarımızla gündemi değerlendireceğiz. Başlayalım hemen. Dünün sıcak bir gelişmesiydi. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yürütülen bahis soruşturması kapsamında 448 yönetici Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edildi.
1: 2026-2027 sezonunda Süper Lig ve TFF 1. Lig'de mücadele eden kulüplerde son 5 yıl içinde idareci olarak görev almış ve görev aldığı dönemde bahis oynadığı tespit edilen 36 farklı kulüpten 448 yönetici Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edildi. Beşiktaş'tan Tarkan Ser, Kerem Gürel, Fırat Fidan, Miraç İltuğ Sungur, Kadir Kılıç, Mustafa Mollaoğlu, Hakan Daltaban, İbrahim Kemal Barış Dillioğlu, Enis Ulusoy ve Serhan Çetinsay'a, Fenerbahçe'den Eren Ali Dişli, Bekir İrdem, Erdem Sezer, Galatasaray'dan Emir Aral, Özgür Işıtan Gün, Ali Yüce, Maruf Güneş ve Hüseyin Ural Aküzüm. Trabzonspor'dansa Yalçın Orhan, Zeyhat Kafkas, Murat İskender, Kemal Ertürk, Taner Fikret Saral, Lokman Sadıklar, Şenol Kaynar, Ertuğrul Doğan, Abdülkadir Ferda Başkan, Semih Hekimoğlu, Derviş Göz, İbrahim Şahin Kaya ve Ceyhun Eskici kurula sevk edilen isimler arasında yer aldı.
0: Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edilen Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan A-Spor'a açıklamalarda bulundu.
2: Daha önce bu tip konular gündemde yoktu biliyorsunuz. Yani daha önce TFF yaptığı toplantılarda hakemleri vesaire işte antrenörleri, futbolcuları böyle konularda bilgilendiriyordu ama yöneticilerle alakalı yapılmış diğer yöneticilerde böyle bir bilgilendirme falan vesaire yoktu. Ha, bunun yöneticilerin bilmesi lazımdır. Ayrı bir konu. Burada bir hata olmuş olabilir. Ama şunu söylemek isterim ben. Bir burada asla kasıtlı veya herhangi bir durum söz konusu değil. Ben Trabzonspor üzerinde konuşacağım öncelikle. Burada yöneticiler, eski yöneticiler, yeni yöneticiler, bir sürü arkadaşımız var. Hepsi çok düzgün, karakterli ve iyi insanlar. Hepsine ben ayrı ayrı karakterlerine, şahsiyetlerine kefilim Ertuğrul'dan olarak. Eskisine, yenisine. Ben bu daha önce biz aramızda konuşmuştuk. Yani ben gerekli makamlara da bu konu hakkında bilgi vermiştim. Örnek olarak benim kendimden gidersek işte bu olaylardan çok daha önce kapanmış bir hesabım vardı benim de. Ama bu şirketler yani kulüplerin sponsoruydu. Bu şirketlerin lansmanları federasyonda yapılıyordu. Yani ben de diğer arkadaşlarım da aklımda zaten herhangi bir art niyet olmadığı için muhtemelen kimse de buradan böyle bir sıkıntı geleceğini düşünmedi. Ama federasyon böyle bir takdir göstermiş. Takdirine saygılıyız. Diyecek bir şeyimiz yok. Bir hata bir eksiğimiz olmuşsa affola ama herhangi bir art niyet yoktur. Ama ben şunu da söyleyeyim. Ben diğer yönetici arkadaşları da tanıyorum diğer kulüplerdeki birçok kişiyi. Gerçekten hani çok değerli insanlar var. Burada başkanlar var vesaire. Kimsenin bu konular hakkında bu tarzda bir düşüncesi ve beklentisi yoktu. İşin doğrusunu söyleyeyim ben. Bu bir eksik midir? Eksiktir. Ama dediğim gibi yani hani önceki yıllarda baktığımız zaman böyle şeyler, böyle gündemler bulunmuyordu. Tabii insanlar da hesapları açmış olmuş. Yani kendi üzerinde de konuşabilirim ben. Yani hani yıllar öncesine dayanıyor bunlar. Bu olaylardan önce de şahsım adına hesap mesele kapanmıştı. Demin de örnek söyledim ben size. Ama böyle bir şey başımıza geldi. Yapacak bir şey yok. Savunmamızı vereceğiz. Zaten bir art niyeti veya başka bir düşüncesi olan kimse gidip kendine resmi hesap açıp da orada bunlarla uğraşmaz. Takdir edersiniz ki. Dolayısıyla böyle bir şey başımıza geldi. Başa gelen de hayır vardır diyeceğiz. Futbol adına

0: inşallah hani bu da herkese bir ders olmuş olur, bizlere de. Herkesin niyeti, yönetici arkadaşların hepsi bir sürü sıkıntıyla dert dolaşıyor. Bu da onlardan bir tanesi oldu. Yapacak bir şey yok. Bizim de hatamız var. Belki daha dikkatli şekilde o profilleri okumak lazım vesaire. Ama şunu da şey yapmamak lazım. Bu yönetici arkadaşlarımız federasyona çoğu davet edildi. Orada eski yönetici kurulu arkadaşlarımız var. Federasyonda yönetici yapmış arkadaşlarımız var. Onlarla bu sponsorluk anlaşmaları yapıldı. Bu liglere isimleri verildi. Keşke böyle bir şeyle gündemde meşgul olmasaydı. Ama biz her zaman doğru bildiğimizi demeye devam edeceğiz.
1: Trabzonspor kardeş kulübü Drogheda United'la dostluk maçında karşı karşıya gelecek. Saat 19'da başlayacak mücadele A-Spor'dan naklen yayınlanacak.
2: Trabzonspor milli maçlar nedeniyle lige verilen arada Drogheda United'ı konuk edecek. Bu karşılaşmayı özel kılansa iki kulüp arasındaki tarihi bağ Drogheda. Osmanlı İmparatorluğu'nun 1847'de İrlanda'daki büyük kıtlık döneminde gönderdiği yardımların ulaştığı şehirlerden biriydi. Trabzonspor ve Drogheda United'ın renkleri de bordo mavi. İki kulüp arasında 2006 yılından itibaren başlayan yakın ilişkiler forma ve flama değişimleriyle devam etti. Bu dostluk 29 Eylül 2010'da iki kulübün kardeş kulüp olmasıyla resmiyete kavuştu. Trabzonspor'la Drogheda United daha önce 2013 yılında İrlanda'da karşılaşmak üzere anlaşmış. Ancak Dublin'de oynanması planlanan mücadele aşırı yağış ve saha şartları nedeniyle iptal edilmişti. Bordo Mavililer özel uçakla İrlanda'ya gitmesine rağmen maçın hakemi sahanın durumu nedeniyle karşılaşmanın oynanmasına izin vermemişti. İki takım bu kez Trabzon'da 13 yıl sonra yeniden bir araya gelecek. Papara Park'ta oynanacak dostluk maçı saat 19'da başlayacak ve A-Spor'dan naklen yayınlanacak. Trabzonspor'la Drogheda United arasındaki bu dostluk maçı sadece iki takımın sahadaki buluşması değil, yıllar öncesine dayanan tarihi dostluğun da yeniden hatırlanması olacak.
1: Kalecisi Andre Onana'nın bonservisini almak isteyen Trabzonspor, Manchester United'la görüşmelere başlıyor.
2: Trabzonspor, Andre Onana'nın bonservisini almak için harekete geçti. Yönetim, Trabzonspor'da mutlu olduğunu her fırsatta dile getiren Onana'nın bonservisini almak için Manchester United'da pazarlıklara başlama kararı aldı. İlk hedef, Kamerunlu kalecinin bonservisi için 10 milyon euro isteyen Premier Lig ekibini indirime ikna etmek. Yönetim Manu'yu indirime razı edebilirse 2 milyon euroluk imza ücretiyle birlikte yıllık 5,5 milyon euro kazanan tecrübeli kaleciden de fedakarlık isteyecek. Beş yıllık sözleşme imzalanması planlanan Onana, uzun süre Trabzon'da kalmaya hazır. Yönetimin 30 yaşındaki eldivenin menajeriyle de temasa geçerek en kısa sürede her iki tarafla da masaya oturması bekleniyor. Manchester United, Kamerunlu kaleciyi 2023 yılında Inter'den 50 milyon euroya transfer etmişti. Onana'nın İngiliz ekibiyle 2028'e kadar sözleşmesi bulunuyor.
1: Trabzonspor'un genç kalecisi Onuralp Çevikkan'sa sakatlandı. Trabzonspor'a Onuralp'ten kötü haber geldi. Genç kalecinin sağ uyluk ön kas grubu ve tendonunda kısmi yırtık ve kanama tespit edildi. Onuralp'in sakatlığı nedeniyle sahalardan 4 hafta uzak kalması bekleniyor. 2023-24 sezonunda Altın Ordu'dan transfer edilen 20 yaşındaki file bekçisi bu sezon resmi maçlarda forma giymedi. Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal basın mensuplarıyla sohbet toplantısında bir araya geldi. Takımın son durumuna dair önemli açıklamalar yaptı.
2: İsmail Kartal Fenerbahçe'nin gündemine dair açıklamalarda bulundu. Milli arayı iyi değerlendirdiklerini aktaran Kartal, içeride atmosfer güzel, takımın enerjisi oldukça iyi. İnşallah sezon sonunda hep birlikte şampiyon olacağız. Tıpkı başkanımız gibi ben de bu sene şampiyon olacağımıza inanıyorum. Bu birlikteliği sezon sonuna kadar devam ettirip şampiyon olmak

0: istiyoruz diye konuştu. Asensio'nun takımla çalıştığına ve moralinin yüksek olduğunu aktaran Fenerbahçe teknik direktörü, Asensio iyi durumda. Morali oldukça iyi. Hazırlık maçında ilk 11'de oynatacağız. Çaykur Rizespor maçına kadar en iyi şekilde hazırlanıp takımdaki yerini alabilir diye düşünüyorum ifadelerini kullandı. Brezilyalı kaleci Ederson'un performansından memnun olduğunu söyleyen İsmail Kartal, sezon başı kendisiyle görüştüm, bana mutlu olduğunu söyledi. Biz de kendisine güvendiğimizi ifade ettik. Kendisinden istediklerimi söyledim. Kendisi başarılı oldukça özgüven arttı. Yaşananların ardından şu ana kadar gösterdiği performans oldukça iyi yanıtını verdi. Mevcut kadrodan memnun olduğunu dile getiren deneyimli çalıştırıcı, federasyonun 10+4 kuralı var. Biz bu kadroyla kış transfer dönemine kadar gidebiliriz. Takımımızın seviyesi oldukça iyi. Aynı pozisyonlarda oynayan oyuncular arasında büyük farklar yok. Bu durum aynı zamanda takım içindeki rekabeti artırıyor. Lukaku biraz Muriç'e göre fiziksel açıdan gerideydi ama kısa süre içinde gerçek performansına ulaşacak değerlendirmesinde bulundu. Topa sahip olma ve kaptırılan topları geri kazanma konusunda çalışmalar yaptıklarını belirten İsmail Kartal, topu kazanma süresini düşürmeye çalışıyoruz. Buna alışık olmayan bazı oyuncuları adapte etmek kolay değil. Oyuncularım çok kaliteli ama tarzları farklı. Gönül hemen olsun ister ama futbol öyle değil. Herkesin özelliklerinden bir şeyleri oluşturmanız gerekiyor. İyi yoldayız değerlendirmesinde bulundu.
1: Oynatmayı planlıyorduk yani. Kendisiyle de konuştuk bunu. Maç farklı.
2: Fenerbahçe'nin Hollandalı stoperi Nathan Ake ligde sergilediği performans ve istikrarıyla öne çıkıyor.
3: Nathan Ake Süper Lig'de geride kalan 6 haftada Fenerbahçe'nin vazgeçilmez isimlerinden biri oldu. 31 yaşındaki stoper Süper Lig'de oynanan tüm maçlarda ilk 11'de görev aldı. Tecrübeli savunmacı karşılaşmaların tamamında 90 dakika sahada kalarak toplam 540 dakikaya ulaştı. Hollandalı stoper maç başına 71.7 topla buluşmayla takımının geriden oyun kurma ihtiyacını giderme konusunda başrol oynadı. Lig'deki maçlarda %95 pas isabetiyle oynayan Ake rakip sahada maç başına 13 pas yaptı. Müdahalelerinin %60'ında başarılı olan Hollandalı stoper, maç başına ortalama 3,7 kez tehlike engelledi. Ake tecrübesi ve performansıyla teknik direktör İsmail Kartal'ın savunmada en güvendiği oyuncular arasında yer alıyor.
2: Galatasaray'da sakatlığı nedeniyle bir süredir sahalardan uzak kalan Victor Osimhen formasına kavuşmaya hazırlanıyor.
4: Victor Osimhen için geri sayıma geçildi. Dördüncü haftadaki Başakşehir maçından sonra sakatlığı sebebiyle forma giyemeyen Nijeryalı yıldızın sahalara dönüş tarihi netleşmeye başladı. 27 yaşındaki golcünün Kasımpaşa maçında kadroda yer alması, Barcelona karşılaşmasındaysa ilk 11'de oynaması bekleniyordu. Osimhen teknik direktör Okan Buruk'a milli aradan sonraki Kasımpaşa maçında sahada olmak istediğini iletti. Galatasaray sağlık heyeti de Osimhen'i 9 Ekim'de oynanacak mücadeleye yetiştirmeyi hedefliyor. Ancak oyuncunun durumuyla ilgili son karar sağlık ekibinin raporları doğrultusunda verilecek. Bu sezon ligde Arca Çorum ve Erzurumspor maçlarında ikişer gol atan Osimhen, Göztepe ve Başakşehir karşılaşmalarında ise birer gol kaydetti. Sarı kırmızılı golcü 2'de asist yaparak toplamda 8 gole doğrudan katkıda bulundu. Galatasaray'da 2 Süper Lig, 1 Türkiye Kupası kazanan Osimhen, 2024-2025 sezonunda 26 golle krallık tacını takmıştı.
5: Osimhen topla buluştu, Osimhen topla gol!
2: Galatasaray yönetimi, milli ara sonrası oluşacak yoğun fikstür için bir ödeme takvimi belirledi.
6: Galatasaray'da ödeme mesaisi başladı. Sarı kırmızılı yönetim Eylül sonu itibariyle borçsuzluk kağıdı almak için ödemeleri tamamlamaya hazırlanıyor. Böylece Barcelona, Fenerbahçe gibi zorlu rakiplerle oynanacak kritik maçlar öncesi takımın motivasyonunun da artırılması hedefleniyor. Galatasaray'da futbolcu ödemelerinde sadece bir aylık gecikme bulunduğu ve borçsuzluk kağıdı süreciyle birlikte bu gecikmenin de ortadan kaldırılması planlanıyor.

0: Plana göre Dursun Özbek yönetiminin futbolcu ödemelerini önümüzdeki hafta yapması bekleniyor. Galatasaray'da geçtiğimiz sezon kazanılan şampiyonluğun primleri için de ödeme takvimi oluşturuldu. Futbolcuların şampiyonluk primleri taksitler halinde hesaplarına yatırılacak. Okan Buruk'un ekibi Ekim ayında ikisi Şampiyonlar Ligi, dördü de Süper Lig olmak üzere toplam 6 müsabakaya çıkacak. Galatasaray bu süreci en az kayıpla atlatmayı hedefliyor.
1: Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona ile oynayacağı kritik mücadelede Sarı Kırmızılıların eski teknik direktörü Fatih Terim UEFA teknik gözlemcisi olarak görev yapacak.
2: Bir saniye onlardan
0: UEFA'dan Fatih Terim'e sürpriz görev. Milli ara dönüşü Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona'yı konuk edeceği mücadelede Fatih Terim de Ramsbach'ta yerini alacak. UEFA'nın tecrübeli teknik adamı Devler Ligi'nde oynanacak Galatasaray-Barcelona maçında görevlendirdiği ortaya çıktı. Levent Üzemen'e konuşan Fatih Terim zorlu karşılaşmanın analizini yapacağını söyledi. Terim, UEFA benden görev verdiği maçların analizini yapmamı istiyor. Geçen sezon Şampiyonlar Ligi'ndeki Arsenal Sporting maçını Londra'da izleyip UEFA'ya teknik gözlemci olarak raporlamıştım. Şimdi 13 Ekim'deki Galatasaray-Barcelona maçında analiz yapacağım ifadelerini kullandı.
2: Maçında şunu yapsaydık.
1: Beşiktaş'ta savunma hattında rekabet kızışıyor değerli izleyenler. Alternatifler sebebiyle teknik direktör Vincenzo Italiano forma yarışını başarıya dönüştürmek istiyor.
3: Beşiktaş'ta milli ara sonrası savunma hattında rekabet artacak. Siyah beyazlılarda teknik direktör Vincenzo Italiano'nun stoper bölgesindeki alternatifleri dikkat çekiyor. Savunmanın sağında Emmanuel Agbadu ile Thiago Jalo arasındaki rekabet öne çıkıyor. Sezonun geride kalan bölümünde istikrarlı bir görüntü sergileyen Portekizli futbolcu forma giydiği 11 resmi maçın 9'una ilk 11'de başladı. Agbadu ise görev aldığı 10 maçın 7'sinde ilk 11'de sahaya çıktı. İki oyuncu arasındaki forma yarışı milli aradan sonra da devam edecek. Sol stoperde ise Emirhan Topçu Italiano'nun en çok beğendiği isimlerden biri oldu. 25 yaşındaki futbolcu 11 maçın 10'unda başlangıç kadrosunda görev yaptı ve başarılı performansı sonrası A milli takıma yeniden davet aldı. Beşiktaş'taki bu rekabete Ümit Aktağ da katılacak. Siyah beyazlı formayla henüz resmi maçta görev yapmayan futbolcu milli arayı fırsata çevirmek için çalışmalarına devam ediyor. Ümit Aktağ antrenmanlardaki performansıyla teknik heyetin gözüne girerek önümüzdeki dönemde forma şansı yakalamak istiyor. Milli ara sonrasında Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'nde yoğun bir maç trafiğine girecek Beşiktaş'ta savunmadaki alternatiflerin artması Vincenzo Italiano'nun da elini rahatlatacak. İtalyan teknik adamın zorlu fikstürde oyuncularının performans ve fiziksel durumlarına göre stoper hattında rotasyona gitmesi bekleniyor.
1: Beşiktaş Demir Ege Tıknaz'dan para kazanmaya devam ediyor. 22 yaşındaki orta saha oyuncusu 3. kez milli takım forması giyerek bonservisine 500 bin euro daha ekledi.
4: Beşiktaş devre arasında Braga'ya transfer ettiği Demir Ege Tıknaz'dan gelir elde etmeye devam ediyor. Siyah beyazlılar 21 Ocak'ta 22 yaşındaki orta saha oyuncusunu 7 milyon euro bonservis bedeliyle Portekiz ekibine göndermişti. İki kulüp arasındaki anlaşmada Demir Ege'nin performansına bağlı bonus maddeleri de yer almıştı. Bu maddelerden biri genç futbolcunun A milli takımda 3 kez forma giymesiyle devreye girecekti. İtalya karşısında 76. dakikada oyuna dahil olan milli futbolcu Ay Yıldızlı formayla 3. maçına çıktı. Bu sonuçla sözleşmedeki bonus maddesi aktif hale geldi. Beşiktaş Braga'dan 500 bin euro daha almaya hak kazandı. Böylece siyah beyazların Demir Ege Tıknaz transferinden elde ettiği gelir 7,5 milyon euroya ulaştı. Demir Ege'nin Braga'daki performansı ve milli takımdaki maç sayısı arttıkça sözleşmedeki diğer bonusların da devreye girmesi bekleniyor. 22 yaşındaki orta saha oynadığı oyunla da adından söz ettirmeye devam ediyor. Braga formasıyla son derece istikrarlı bir görüntü sergileyen Demir Ege, bu sezon Portekiz ekibiyle 12 maçta sahaya çıktı ve 2 asiste takımına katkı sağladı. Hazırım.
1: Gazete manşetleriyle sabah sporuna devam ediyoruz değerli izleyenler. Bakalım bugünün dikkat çeken başlıkları, haberleri neler? Her zaman olduğu gibi ana sayfalarla başlayacağız ve ilk olarak Fotomaç gazetesine bakacağız. Milli arada dikkat çeken transfer haberleri.

haberleri var. Hem Galatasaray hem de Fenerbahçe'den Fernandes Aslan'a göz kırptı ve hemen yanında da Fener'den Gabigol bombası başlıklı haberler dikkat çekiyor. Bruno Fernandes come to Galatasaray çağrısına gülerek cevap verdi denmiş. Bir de Brezilya basını Fenerbahçe'nin 30 yaşındaki forveti izlediğini duyurdu diyor. Dünyaya kardeşlik mesajı başlığıyla futbol dünyasında eşine zor rastlanır bir dostluk maçı oynandı. Filistin milli takımı ile Konyaspor arasında oynanan dostluk maçı 2-2 berabere tamamlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da bu maç ülkelerimiz arasındaki kardeşliği, dayanışmayı, gönül birlikteliğini gözler önüne seren müstesna bir örnek olmuştur açıklamasını yaptı. Bir de Turkuaz Medya'da çifte heyecan başlığıyla ki birazdan detaylarına da bakacağız. Turkcell Süper Kupa heyecanı da Turkuaz Medya kanallarında yaşanacak. Uluslar Ligi'nin yanında Galatasaray, Konyaspor ve Trabzonspor Fenerbahçe maçlarının heyecanını birlikte yaşayacağız. Tarihler belli oldu. Birazdan haberimizi ekrana getireceğiz. Ayrıntılar orada olacak. Şimdi Fanatik Gazetesi'ne geçelim. Ana sayfaya baktığımızda yine Konyaspor ile Filistin arasında oynanan mücadelenin Filistin için tek yürek başlığıyla paylaşıldığını görüyoruz. Hemen altında tarihi çağrı, artçı şok başlıklı soruşturma haberi dikkat çekiyor. Hakem soruşturmasında tarihi çağrı dosyada ilk başvuruyu yapan eski yardımcı hakem Ali Tuna, baskı, tehdit, şantaj veya mobbinge uğradığını düşünen hakemlerle notlarının baskıyla değiştirildiğini söyleyen gözlemcilere seslendi. Sessiz kalmayın, elinizdeki delillerle savcılığa başvurun. Bu arada yine TFF'nin soruşturması kapsamında, bahis soruşturması kapsamında dört büyüklerden 31 yöneticinin ismi de dün açıklandı. Bu konuyla ilgili detayları da az önce ekrana getirmiştik. Onun dışında milli arada Cu fırtınası, Asensio müjdesi, süper ikili Italiano ve Vlahovic, fabrika ayarlarına geri dönüş gibi başlıklar diğer takımlardan bugün öne çıkan haberler diyelim. Ayrıntılarına göz atacağız. Hürriyet gazetesiyle devam edelim şimdi. Türkiye'de Calciopoli başlıklı bir Koray Durkal haberi. Calciopoli nedir? Önce ondan bir bahsedelim. Hatırlayacaksınız. Mayıs 2006'da İtalya'da bir soruşturma başlatılmıştı. Yine hakemlerle ilgili bir skandal diyebileceğimiz bir durumdu. Juventus özellikle çok ağır cezalar almıştı. Keza Fiorentina, Lazio, Milan'da birçok ceza ile puan silme cezalarıyla karşı karşıya kalmıştı. Türkiye'de yaşanan durumda açıkçası biraz buna benzetilmiş Koray Durkal tarafından. İtalyan Corriere dello Sport gazetesi haberi Türkiye'de Calciopoli başlığıyla duyurup Serie A'da 2006 yılında deprem etkisi yaratan olayın hakem skandalına gönderme yaptı deniyor. Adalet Bakanı Akın Gürley'in temiz futbol ifadesine dikkat çekildiği de bahsedilmiş. Avrupa'daki diğer gazetelerin, medya kuruluşlarının bu haberleri nasıl paylaştığına dair detayların da verildiğini görüyoruz bu sayfada. Milliyet'le devam edelim. Gündoğdu'ya imza kalkanı başlığı sayfanın başında dikkat çekiyor. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'nu göreve getirirken 8 üyeden istifa mektubunu peşin peşin aldı. Sadece Ferhat Gündoğdu'nun böyle bir taahhüdünün bulunmadığı ortaya çıktı. Bu nedenle de TFF yönetiminin Gündoğdu için eli kolu bağlandı ancak kendisi isterse ayrılabilecek deniyor. Tuz koktu başlığına da hemen bakalım. Türkiye Futbol Federasyonu son 5 yılda Süper Lig ve 1. Lig'de görev yapan yöneticilerden bahis oynadığı tespit edilen 448 ismi PFDK'ye sevk etti. Trabzonspor ve Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Ertuğrul Doğan'ın da listede yer alması dikkat çekti deniyor ki Doğan'ın A-Spor'a yaptığı açıklamaları da az önce ekrana getirmiştik. Savunmalarını yapacağını söylüyor Ertuğrul Doğan. Bir de Sabah gazetesine bakalım şimdi. Futbol şöleni sürüyor başlığını görüyoruz. UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan Turkuaz Medya'da yaşanmaya devam ediyor. Bugün Almanya evinde Sırbistan karşısında siftah peşinde. 21.45'teki karşılaşma A Haber'de olacak. Aynı saatte Yunanistan-Hollanda maçı A Spor'da. Danimarka-Portekiz mücadelesi ise A2'de yayınlanacak. Birazdan onun da ayrıntısını haberlerimizden göz atacağız. Bir de derdime bul bir çare başlığıyla Uğur Çemin haberine bakalım. A milli takımın en büyük sorunu topu ayağında tutamamak. Ay Yıldızlı ekibimiz Fransa ve İtalya

0: karşısında 279 top kaybı yaptı. Belçika deplasmanında ilk galibiyetini isteyen teknik direktör Montella bu konuya çözüm arıyor denmiş. Gazete manşetleri bu şekildeydi değerli izleyenler. Tüm bu haberlere ve daha fazlasına bir sonraki saat diliminde birlikte bakacağız diyerek şimdi akışımıza geri dönelim. Az önce gazetelerden de biraz paylaşmıştık ama şimdi detaylarına göz atacağız. Türkiye Futbol Federasyonu Turkcell Süper Kupa maçı tarihlerini duyurdu.
1: 2026 Turkcell Süper Kupa maçlarının tarihleri belli oldu. Yarı final müsabakaları 4 Ocak Pazartesi ve 5 Ocak Salı günü, final maçı ise 9 Ocak 2027 Cumartesi günü oynanacak.
2: Milan Škriniar arkadaşlarının yanına geldi. Evet, Turkcell Süper Kupa Fenerbahçe'nin 19. Süper Kupa Fenerbahçe'nin oluyor.
1: Bu yıl son kez 4 takımın katılımıyla düzenlenecek Turkcell Süper Kupa'da 2025-26 sezonu Trendyol Süper Lig şampiyonu Galatasaray'la Ziraat Türkiye Kupası finalisti Tümosan Konyaspor ve geçen sezonun Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Trabzonspor'la Süper Lig'i ikinci bitiren Fenerbahçe karşılaşacak. Eşleşmelerin hangi tarihte oynanacağı kura çekimi sonucunda belirlenecek. Turkcell Süper Kupa'da karşılaşmaların heyecanı ATV ve Aspor ekranlarında yaşanacak.
0: Filistin günü etkinlikleri kapsamında Tümosan Konyaspor'la Filistin milli takımı dostluk maçında karşı karşıya geldi ve mücadele 2-2'lik eşitlikle tamamlandı. Tümosan Konyaspor'la Filistin milli takımı dostluk maçında karşı karşıya geldi. Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanan maçta Konyaspor'un gollerini Melih İbrahimoğlu ile Mustafa Muhammed atarken Filistin milli takımındaysa Muhammed Sanduka iki kez gol sevinci yaşadı. 89. dakikada Filistin özgür olana dek maç ertelenmiştir ifadesiyle dostluk karşılaşması 2-2'lik sonuçla tamamlandı. Savaşlar ne acılar sonlara kadar da dönmeyecek. Bu koronavirin mesajı çok açık. Uluslar Ligi'nde ikinci hafta geride kaldı değerli izleyenler. Üçüncü haftaya girilirken gelin birlikte oluşan tabloya göz atalım.
3: UEFA Uluslar Ligi'nin ikinci hafta karşılaşmaları tamamlandı. Organizasyonun ikinci haftasında A, B ve C liglerinde karşılaşmalar oynandı. A Ligi 3. grupta İspanya, Serdar Gözübüyük'ün yönettiği maçta Hırvatistan'ı 4-1 yenerek 6 puanla zirvedeki yerini korudu.
4: Lamine Yamal ortası, kafa ve gol! Hemen cevap geliyor İspanya'dan!
3: İngiltere ise Prag'da konuk olduğu Çekya'yı 2-0 mağlup etti ve lideri takibini sürdürdü. B Ligi'nde sadece bir karşılaşma oynandı. Birinci grup maçında Slovenya, Ljubljana'da ağırladığı Kuzey Makedonya'yı 2-0'la geçti. Grubun diğer karşılaşmasında lider İsviçre, Glasgow'da karşılaştığı ve henüz 11. dakikada 10 kişi kalan İskoçya'yı 3-0 mağlup etti.
5: En sağ orada Endoy yerden gönderdi. Gol durumu gol! Top alanda gol elbedi!
3: Gecenin en yoğun fikstürü 3 grupta toplam 6 karşılaşmanın oynandığı C ligindeydi. Arnavutluk ve İzlanda deplasmanda aldıkları 3-0'lık galibiyetlerle ligin en karlı ekipleri olarak haftayı zirvede tamamladı. Finlandiya, Belarus ve Bulgaristan-Estonya maçlarında gol sesi çıkmazken Moldova ve Faroe Adaları da birer puanı birer golle aldı. Slovakya ise konuk ettiği Kazakistan'ı 2-1'le geçti ve 2-2 ile liderliğini sürdürdü. UEFA Uluslar Ligi'nde 3. hafta 8 karşılaşmayla start alacak.

Uluslar Ligi'nde heyecan devam ediyor değerli izleyenler. Bugün de yine 3 karşılaşma Turkuaz Medya kanallarından sizlerle buluşacak. Günün programına birlikte bakalım.

UEFA Uluslar A Ligi'nde 1 Ekim Perşembe akşamı 3 karşılaşma 21.45'te eş zamanlı olarak başlayacak. Günün en dikkat çekici karşılaşması Almanya ile Sırbistan arasında oynanacak. Turnuvaya deplasmanda Hollanda beraberliğiyle başladıktan sonra taraftarı önünde Yunanistan'a mağlup olan Almanya artık ayağa kalkmak istiyor. Jürgen Klopp ve öğrencileri henüz puan alamayan Sırbistan'dan 3 puanı alıp Panzerler lakabına yeniden kavuşma niyetinde. Sırplarsa 2-1 kaybettikleri 2 maçın ardından sürpriz yaparak moral bulmak için sahaya çıkacak. Münih'te oynanacak ve Norveçli hakem Espen Eskas'ın yöneteceği karşılaşma A Haber'den naklen yayınlanacak.

Organizasyonun ilk maçında Sırbistan'ı, ikinci maçta da Almanya'yı yenerek sürprize imza atan Yunanistan, grubun üçüncü maçında Hollanda'yı konuk ediyor. Selanik'te oynanacak karşılaşmayı İtalyan hakem Marco Guida yönetecek.

Xavi Hernandez'in Hollanda'sı ilk maçında Almanya ile 1-1 berabere kaldıktan sonra Sırbistan'ı 2-1 yenmişti. Portakallar şimdi de lider Yunanistan'dan 3 puan alarak tahta ele geçirmenin planlarını yapıyor. Çekişmeli geçmesi beklenen mücadele A-Spor'dan naklen yayınlanacak. Günün bir diğer karşılaşması Danimarka ile Portekiz arasında. Yıldızlarla dolu kadrosuyla dikkat çeken ve Jorge Jesus'un yönetiminde olan Portekiz, önce Galler'i daha sonra da Norveç'i yenerek 6 puanla 4. grubun zirvesine yerleşti. Danimarka ise ilk maçında 2-0'dan beraberliği yakalasa da son bölümde Erling Haaland'ın golüne engel olamayıp eve puansız dönmüştü. İskandinavya temsilcisi ikinci maçında Galler'i 2-0'la geçerek moral bulmuştu. Ukraynalı hakem Mikola Balakin'in yöneteceği Portekiz-Danimarka karşılaşması A2 ekranlarından izleyiciyle buluşacak.

0: Milli takımımızın grubunda yer alan İtalya'da Raspadori sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarıldı.
1: İtalyan milli takımının hücum oyuncusu Giacomo Raspadori yaşadığı sakatlık sebebiyle kadrodan çıkarıldı. Türkiye maçının ardından Fransa ile karşı karşıya gelecek olan Gök Mavililer zorlu maçın hazırlıklarına başladı. Federasyondan yapılan açıklamada Raspadori'nin hazırlıklara katılmadığı belirtildi. 26 yaşındaki hücum oyuncusu Türkiye maçında aldığı darbe sonucu sakatlanmış ve ikinci yarıda maça devam edememişti. Sağlık kontrollerinin ardından Raspadori'nin Fransa ve Türkiye maçlarında yer alamayacağı ve oyuncunun kamptan ayrıldığı açıklandı. İtalya'da Raspadori'den önce Nicolo Zaniolo da sakatlık sebebiyle kadrodan çıkarılmıştı.
0: Portekiz basını Norveç karşısında oyuna dahil olmayan Cristiano Ronaldo'nun federasyondan ve Jorge Jesus'tan rahatsız olduğunu yazdı.
2: Portekiz milli takımında Danimarka maçı öncesi Cristiano Ronaldo krizi yaşanıyor. Portekiz gazetesi Record'un haberine göre Norveç maçında oyuna girmeyen Ronaldo, teknik direktör Jorge Jesus ve federasyondan mutlu değil. Tecrübeli golcü kendisiyle ilgili sürecin doğru bir şekilde yönetilmediğine inanıyor. Ronaldo'nun Norveç maçı sonrasındaki tavrı da dikkat çekmişti. Portekiz'in 2-1'lik galibiyetinin ardından doğrudan soyunma odasına giden yıldız futbolcu, takım arkadaşlarının galibiyet kutlamasında yer almamıştı. Çıkan haberlere göre tecrübeli teknik adam, yıldız oyuncusuyla bir görüşme gerçekleştirerek konuyu tatlıya bağlamak istedi ancak Ronaldo bu isteğe yanıt vermedi. Ronaldo aynı zamanda takımının son antrenmanında yer almadı. Jesus, Norveç maçı sonrası yaptığı açıklamada maçın gidişatına yönelik bir karar verdiğini, Ronaldo'nun oynamaya hazır olduğunu ifade etmişti. Tüm bu gelişmelerin ardından krizi çözmek için devreye Portekiz Futbol Federasyonu Başkanı girdi. Pedro Proença'nın Danimarka maçı öncesinde Kopenhag'a giderek süreci yakından yönetmek istediği belirtildi. Gözler Portekiz'in Danimarka karşısında sahaya çıkacağı kadroya ve Cristiano Ronaldo'nun bu maçtaki rolüne çevrildi.
0: Irak milli takımında gol atan futbolcunun formasını çıkartarak sarı kart görmesi takımının yarı finale çıkmasına engel oldu.
3: 27. Arap Körfezi Kupası turnuvası futbolda eşine az rastlanır bir duruma sahne oldu. Arap Yarımadası temsilcilerinin mücadele ettiği organizasyonda yarı finalistlerden biri saha dışında belirlendi. A grubunda yer alan ekiplerden Suudi Arabistan ve İran karşılaşmasında Suudi Arabistan 2-0'lık galibiyetle yarı finale yükseldi. Gecenin diğer maçında Uman konuk ettiği Kuveyt'i 3-1'lik skorla geçti. Maçın 84. dakikasında gelen golle Uman adını yarı finale yazdıran taraf oluyordu. Buraya kadar her şey normal gelişse de tarihe geçecek olay maç bitiminden sonra anlaşıldı. Son golü atan El Shaksi, sevinci sırasında formasını çıkarıp sarı kart görünce iki takımın tüm istatistikleri eşitlenmiş oldu. Uman'ın fair play avantajını kaybetmesiyle birlikte yarı finale çıkacak takımı belirlemek için kura dışında bir çare kalmadı. Organizasyon yönetimi ve taraftarların Cidde'deki bir otelde bir araya gelerek gerçekleştirdikleri kura çekiminde kazanan taraf yine Uman oldu. Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar ve Uman milli takımları Körfez Kupası playofflarında yarı final oynayacak.
0: Manchester City hakkındaki usulsüzlük iddiaları ada gündemini meşgul etmeye devam ediyor değerli izleyenler. Premier Lig yönetimi İngiliz devini finansal kural ihlallerinden suçlu buldu.
3: Manchester City tarihinin en büyük hukuki sınavlarından biriyle karşı karşıya. Premier Lig'deki bağımsız komisyon İngiliz devini 9 sezona yayılan finansal kural ihlallerinden suçlu buldu. Kurulun 2009-2010 ve 2017-18 sezonlarını kapsayan süreçle ilgili 100'den fazla suçlama incelendiği belirtildi. İnceleme sonunda Manchester City finansal kural ihlallerine ilişkin suçlamaların tamamından sorumlu bulundu. Kulüp ayrıca Premier Lig soruşturması sırasında işbirliği yapmamakla da suçlanıyor. Manchester City'nin bazı ticari ortaklarıyla sahte sözleşmeler yaparak gelirlerini yapay şekilde arttırdığı, giderlerini ise olduğundan düşük gösterdiği belirtiliyor. Açıklamaya göre City yönetimi gelirleri 855 milyon sterlin fazla gösterip giderleri 66 milyon sterlin düşük bildirdi. Konuyla ilgili açıklama yayınlayan Manchester City şaşkınlık ve üzüntüyle karşılaştık ifadesi kullanılan komisyonun kararını kabul etmedi ve masum olduğunu savundu. Kulüp ayrıca komisyon kararında hukuk, ilke ve maddi gerçekler açısından önemli hatalar olduğunu savunarak yasal süre olan 2 Ekim'e kadar itiraz edileceğini açıkladı. Kulübü bekleyen bir diğer kritik süreç ise yaptırımlar. Premier Lig yönetimine yakın kaynaklar Manchester City ile ilgili olarak puan silme, para cezası ve diğer sportif yaptırımların masada olduğunu iddia ediyor. Ligden ihraç gibi bir karar içinse 15 kulübün onayı gerekiyor.
0: Pep Guardiola Manchester City'nin içinde bulunduğu sürece dair sessizliğini bozdu.
3: Manchester City eski teknik direktörü Pep Guardiola kulübün içinde bulunduğu duruma yönelik açıklamalarda bulundu. İspanyol teknik adam, Premier Lig yönetimi tarafından usulsüzlük, evrakta sahtecilik ve yanlış beyan gibi maddelerden suçlu bulunan kulübüne sahip çıktı. Guardiola Instagram hesabından Manchester City Başkanı Kaldun El Mubarek'le çekilmiş fotoğrafının altına "Dünyanın dört bir yanındaki her bir Manchester City taraftarının burada olduğumu bilmesini istiyorum. Her zamankinden daha fazla" mesajını paylaştı. Görevden ayrıldıktan sonra başka bir kulüple anlaşmayan Guardiola, "Kulübümün, başkanımın, oyuncuların, personelin, Enzo Maresca'nın ve siz eşsiz taraftarlarımızın arkasındayım. Bunu birlikte atlatacağız. Hepinizi seviyorum" ifadesini kullandı. Manchester City'nin suçlamalara konu olduğu 2016-2026 yılları arasında takımın başında bulunan başarılı antrenör, İngiliz ekibiyle 6 Premier Lig ve 1 Şampiyonlar Ligi olmak üzere toplam 17 kez kupa sevinci yaşadı.

0: Brezilyalı bir medyumun Vinicius hakkında ortaya attığı iddialar Uluslar Ligi döneminde İspanya'da eğlence konusu oldu.
1: İspanya Real Madrid'in yıldız ismi Vinicius Junior hakkında çarpıcı iddiaları konuşuyor. Ülkenin önde gelen spor gazetelerinden Marca, yıldız futbolcu hakkında ilginç komplo teorileri öne süren Brezilyalı bir medyumu sayfalarına taşıdı. Habere göre Vo Baina isimli medyum, Neymar ve Vinicius'un Dünya Kupası sonrası uzaylılar tarafından kaçırıldığı ve yerine başka birisinin geçirildiğini iddia etmişti. Bir sosyal medya mizahı olarak ortaya çıkan bu iddialar, oyuncunun yüzündeki fiziksel değişimle birleştirilerek tam bir eğlence malzemesi oldu. Brezilyalı yıldızın Dünya Kupası sırasında görülen bazı dövmelerinin Real Madrid formasıyla çıktığı son karşılaşmalarda görünmediği iddia ediliyordu. Bu arada Vinicius Junior'un yaz aylarında bir imaj değişikliğine giderek estetik operasyonları geçirdiği de öne sürülüyor.
0: Fenerbahçe arsa ve UEFA Kadınlar Avrupa Kupası ikinci eleme turu rövanşında konuk etti. Belarus temsilcisi Minsk'i yendi. Yusuf Ziya Önis stadında oynanan maçta Sarı Lacivertliler UEFA Kadınlar Avrupa Kupası ikinci eleme turu rövanşında konuk ettiği Minsk karşısında 34. dakikada Buğsem Şeker'in golüyle 1-0 öne geçti. Minsk oyuncusu Demidova karşılaşmanın 90+4. Dakikasında ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü. Karşılaşmayı 4-1 kazanan Fenerbahçe rövanşta da tek golle rakibini saf dışı bırakarak UEFA Kadınlar Avrupa Kupası'nda son 16 turun adını yazdırdı. Son 16 turu kura çekimi 2 Ekim Cuma günü saat 13'te yapılacak. Anadolu Efes Eurolig'in 3. haftasında Kızıl Yıldız'la karşılaşacak.
1: Euroleague'de heyecan 3. hafta maçlarıyla sürüyor. Anadolu Efes çift maç haftasının 2. sınavında Kızıl Yıldız'a konuk olacak. Sezona Barcelona yenilgisiyle başlayan lacivert beyazlılar Real Madrid'i 94-84 yenerek sezonun ilk galibiyetini aldı. Pablo Lazo'nun öğrencileri zorlu Belgrad deplasmanında kazanarak galibiyet serisi yapmayı hedefliyor. Euroleague'de yeni sezona istediği gibi başlayamayan Kızıl Yıldız'ın 2 haftalık süreçte henüz galibiyeti bulunmuyor. İlk hafta Žalgiris Kaunas'a 83-77 mağlup olan Sırp temsilcisi, ikinci hafta mücadelesinde Hapoel Tel Aviv'e 81-80 yenildi. Geçtiğimiz sezon iki takımın karşı karşıya geldiği randevularda Kızıl Yıldız, Anadolu Efes'e Belgrad'da 91-81, İstanbul'da ise 87-65'lik üstünlük kurdu. Belgrad Arena'da oynanacak mücadele saat 21'de başlayacak.
0: Beşiktaş ise Maccabi Tel Aviv'i mağlup ederek Euroleague'de galibiyetle tanıştı. Belgrad'da oynanan karşılaşmada siyah beyazlılar baştan sona önde götürdüğü maçta Maccabi Tel Aviv'i 109-93 mağlup etti. Beşiktaş'ta Scottie Wilbekin ve Anthony Brown 20'şer sayıyla en skorer isimler olurken Devon Dotson da 17 sayıyla galibiyete katkı verdi. Siyah beyazlılar yayın gerisinden 30-17 ile üçlük atarken takım tarihinde ilk kez Euroleague'de 100 sayı barajını aştı. Çift maç haftasının ikinci maçlarında Beşiktaş Barcelona'yı ağırlayacak. Evet, Uluslar Ligi'nde bu akşam maçı olan takımların bir önceki karşılaşmalarını şimdi hatırlayacağız ve bu şekilde Sabah Spor'unda ilk saati tamamlayacağız. Saat başında yeniden görüşmek üzere.
2: Tribünler hakikaten çok güzel. Maçı bugün İngiliz hakem Chris Kavanagh yönetecek. Yardımcıları Daniel Cook ve Alex James olacak bu mücadele.

0: kurtuldu. Adeyemi ceza sahasında, Adeyemi dışarıya, maçtaki en net fırsat bu. Çok önemli bir pozisyon, Karim Adeyemi. 27. dakika, Almanlar gole ilk kez bu kadar yaklaştı. Köşe vuruşu şimdi kullanıldı. Kale alanına doğru savunmanın müdahalesi. Dönen top Adeyemi. Bir çalım attı. Vurdu. Kaleci uzandı. Zoakis ve korner. Nefis bir çalım attı. Kurtuldu rakibinden Konstantinos Zoakis. Meça ceza sahasına. Bisek'te hücuma destek verdi. Top oynanın dışında. Korneri kullanacak Almanlar. Ebru Talip onu döndürmedi savunmada. Jan Bisek, Meça, Adeyemi. Şimdi top kaybı, tehlike var, vuruş yerden, kaleci uzandı Zoakis. Jonathan Tah. Şimdi top kaybı geldi, Yunanistan için bir şans. Pas yerden, büyük tehlike, şut ve dışarıya. İnanılmaz bir pozisyonu kaçırdı Yunanistan. Yannidis, maçtaki net fırsatı Yunanistan'ın, çok çok önemli bir fırsat. Sol kanat, atak yönü Yunanistan adına, ceza sahasına Almanlar dönme çabasında. Meça takip etti, rakibinden kurtardı, vurdu ve gol attı. Yunanistan 1-0 önde. Korbelis, 74. dakika. Kapandı, savunma yaptı Yunanistan. Sonunda golü de buldu. Almanya deplasmanında 1-0 önde Yunanistan. Müthiş bir sevinç var. Korbelis, dakika 74. Almanya 0, Yunanistan 1. Savunmaya da çarpıyor top. Ağlarla buluşuyor. Christos Zonis'in getirdiği top. Korbelis. Kimin müdahalesi ve top filelerde. Kimi. Meça. Ebru Talip bıraktı. Gnabry kaleci kurtardı. Gnabry bir kez daha doldurmak istedi. Savunmanın kapandığı an yine. Gnabry. Serbest vuruş kullanıldı. Kimi. Hata devam ediyor Yunanistan'ın pas ceza sahasına. Tehlike büyük ve vuruş dışarıya. Yine bir fırsat yani liste. Yunanistan adına. Son düdüğünü çaldı karşılaşmanın hakemi Chris Kavala. Almanya'yı deplasmanda yeniyor Yunanistan. Almanya 0, Yunanistan 1.
1: Ve işte Belgrad'da Rajko Mitić Stadında takımlar sahaya çıkıyor. UEFA Uluslar A Ligi 2. grupta Sırbistan ve Hollanda karşı karşıya geliyor. Sırbistan Hollanda maçına konuk takımın vuruşuyla başlandı. Živković paraleli bıraktı şimdi. Nedeljković yerden gol pozisyonu, kaleci Ferbrugge'nin üzerine. Jovic çok uygun pozisyon. Nedeljković'in ortası, tek vuruş kaleci Ferbrugge'nin üzerine. Savunma arkasına doğru Reinders indirdi. Merdin sol ayakta vurdu. Kaleci Milinković-Savić. Hollanda'nın ilk şutu 18. dakika. İsabetli bir şut. Max Merdin'den. Somerville duvar pası Gravenberg'le. Somerville son anda dokundu topa veya penaltı. Hakem penaltı noktasını gösteriyor. İşte Terzic. Son anda ayağını soktu Somerville, topa dokundu. Topun başında Max Merdin'k var. İlk kez ilk 11'de forma giyiyor Hollanda'da. Merdin'k ve gol! Hollanda milli takım formasıyla kariyerinin ilk golünü imza atıyor Max Merdin'k. Merdin'k bıraktı şimdi. Dumfries geride kaldı.

0: Berg ve kaleci. Çaprazda karşı karşıya kaldı Denzel Dumfries. Kaleci Milinkovic Savic golü izin vermiyor. Simon Marcinjak işaretini verdi. İkinci yarıya Sırbistan'ın vuruşuyla başlandı. Evet, Dušan Tadić ve Luka Jović oyuna giriyorlar Sırbistan'da. Strahinja Pavlović savunmadan sekti. Terzic şimdi içeri bıraktı. Tadić'in pası, gol pozisyonu. Kaleci Verbruggen. Şimdi Živković, yine Verbruggen. Tehlike geçmiş değil. Bir şut daha geldi. Kale sahası içi ve gol. Luka Jović. Birinci de olmadı. İkinci de olmadı. Üçüncü de oldu. İkinci yarının ilk dakikasında skora denge getiriyor Sırbistan Jović'le. Belgrad'da sevinme sırası Sırp futbol severlerin. Bizim görebildiğimiz kadarıyla bir offside yoktu. Evet, şimdi orta noktayı gösterdi Simon Marcinjak. Somerville. Dumfries. İçeride buluştu, topla ortasını yapıyor. Van Bommel gelişine, direkten dışarıya. Sağ kanatta Somerville, Gravenberg ve Dumfries. Arka direğe kesti Dumfries. Van Bommel direkten dışarıya. Şimdi Gustil kontrol etti. Merdink kurtardı. Merdink! Merdink şov var Belgrad'da. Kariyerin ilk milli golünü bu maçta atmıştı ama doymuyor Merdink. Duble yapıyor 69. dakika. Somerville gidiyor. Somerville, Gustil koşu yaptı. Gustil iki oyuncu arasından çıktı karşı karşıya. Sol tarafa bıraktı. Van Bommel kaçırıyor. İnanılmaz bir pozisyondan yararlanamıyor Ruben Van Bommel. Son bir atak şansı arıyor Sırbistan. Ama Simon Marcinjak maçı bitiriyor. Hollanda Sırbistan'ı 2-1 mağlup ediyor.
1: Vakıf Leasing ekonomiden notları sunar.
2: Eylül 2026 verilerine göre ekonomik güven endeksi aylık bazda %0,7 artarak 101,3'e yükseldi. Tüketici güveni %1,3, perakende ticaret güveni %1,1 artarken reel kesim güvenindeki yükseliş %0,1 ile sınırlı kaldı. Hizmet sektörü değişmezken inşaat güven endeksi %0,2 geriledi.
1: Vakıf Leasing ekonomiden notları sundu.
3: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı Mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
4: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh, aldım. İnanılmaz uygun fiyata aldım.
5: Siz de sizinle aynı ürünü almak isteyenlerle İdefix grup alışverişinde bir araya gelin. Stoklarla sınırlı ürünleri inanılmaz fiyatlarla alın. Grup alışverişine hemen başlayın. İdefix, alışılmadık alışveriş.
4: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh! İdefix grup alışverişiyle çok uygun fiyata aldım. İdefix, alışılmadık alışveriş. İdefix,
6: İdefix. Kadın girişimciler, girişiminizi geleceğe taşımaya hazır mısınız? Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması başladı. Yarışma ile kategori birincilerini uluslararası fuarlarla buluşturuyor, girişimcilerin kitle fonlamasından yararlanmasını sağlıyoruz. Çünkü biliyoruz, geleceğimizi dönüştüren her hikaye desteklenen bir girişimle başlar. Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması için başvurular devam ediyor. Detaylı bilgi ve başvuru için halkbank.com.tr.
7: Reklam. A-Spor Radyo. Halkbank'ın katkılarıyla.
8: Tarihte bugün. 1 Ekim 2012 yılında Samanyolu şarkısıyla bir döneme damgasını vuran ünlü sanatçı Berkant hayatını kaybetti.
7: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobi şubede. Vakıf katılım.
1: Boşkar Servis, Boşkar Servis, iyi ki varsın yanımda.
2: Her marka araca bakım ve onarım Boşkar Servis noktalarında.
3: Sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.

0: trafik kurallarını sunar.
1: Emniyet kemerinizi takın. Araca bindiğiniz anda yapmanız gereken ilk şeydir. Sadece sürücü için değil, araçtaki tüm yolcular için zorunludur. Olası bir sarsıntı veya kazada hayata tutulmanızı sağlar.
2: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
0: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
3: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
4: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Yepyeni bir deneyim için hazır mısınız? CV Enerji Plus bayilerinde artık güneş enerjisi çözümlerini sadece görmekle kalmayacak, aynı zamanda uzmanlarımızdan birebir bilgi alma fırsatına da sahip olacaksınız. Güneş panellerinden depolama çözümlerine, beyaz eşya entegreli solar akıllı ev sistemlerinden araç şarj istasyonlarına, ısı pompalarından tarımsal sulamaya kadar tüm ihtiyaçlarınız tek bir noktada sizlerle buluşuyor. Yatırımınızı emin ellere teslim edin. CV Enerji Plus Bayi farkını deneyimlemek, sorularınızı anında yanıt almak için sizi CV Enerji Plus Bayilerimize davet ediyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
3: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
5: Reklam.
6: Ben mühendis uzay biyoloğu olacağım.
7: Ben dijital arkeolog.
8: Ben iklim mühendisi olacağım.
9: Çocukların yarın ne seçeceği belli olmasa da yarınlarının güvencesi belli. Bugünden BES. Çocuğunuza BES başlatın. 20.000 TL'ye varan bonus kazanma fırsatından yararlanın. 8 Ekim'e kadar dijital kanallardan aylık minimum 2.000 TL katkı payıyla başlatılan...

olmasın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.

0: A-Spor Radyo.
1: Bir kez daha günaydın değerli izleyenler. Sabah sporunda yeni saate başlıyoruz. Uluslar Ligi'nde heyecan devam ediyor. İkinci hafta maçları tamamlandı ve bugün itibarıyla üçüncü hafta başlayacak. Turkuaz Medya kanallarında her zaman olduğu gibi heyecan yaşanıyor. Detaylara şimdi haberimizden bakalım.

0: UEFA Uluslar Ligi'nin ikinci hafta karşılaşmaları tamamlandı. Organizasyonun ikinci haftasında A, B ve C liglerinde karşılaşmalar oynandı. A Ligi 3. grupta İspanya, Serdar Gözübüyük'ün yönettiği maçta Hırvatistan'ı 4-1 yenerek 6 puanla zirvedeki yerini korudu.
1: Lamine Yamal ortası, kafa ve gol! Hemen cevap geliyor İspanya'dan.
0: İngiltere ise Prag'da konuk olduğu Çekya'yı 2-0 mağlup etti ve lideri takibini sürdürdü. B Ligi'nde sadece bir karşılaşma oynandı. Birinci grup maçında Slovenya, Ljubljana'da ağırladığı Kuzey Makedonya'yı 2-0'la geçti. Grubun diğer karşılaşmasında lider İsviçre, Glasgow'da karşılaştığı ve henüz 11. dakikada 10 kişi kalan İskoçya'yı 3-0 mağlup etti.
2: En sağ orada Endoy, yerden gönderdi, gol durumu gol! Top alanda gol elbedi!
0: Gecenin en yoğun fikstürü 3 grupta toplam 6 karşılaşmanın oynandığı C ligindeydi. Arnavutluk ve İzlanda deplasmanda aldıkları 3-0'lık galibiyetlerle ligin en karlı ekipleri olarak haftayı zirvede tamamladı. Finlandiya, Belarus ve Bulgaristan, Estonya maçlarında gol sesi çıkmazken Moldova ve Faroe Adaları da birer puanı birer golle aldı. Slovakya ise konuk ettiği Kazakistan'ı 2-1'le geçti ve 2-2 ile liderliğini sürdürdü. UEFA Uluslar Ligi'nde 3. hafta 8 karşılaşmayla start alacak.

0: Şimdi de Uluslar Ligi'nde bu akşam oynanacak karşılaşmaların detaylarına bakacağız değerli izleyenler. 3 mücadele aynı saatte başlayacak ve A Haber, A Spor ve A2 ekranlarında sizlerle buluşacak.
1: UEFA Uluslar A Ligi'nde 1 Ekim Perşembe akşamı 3 karşılaşma 21.45'te eş zamanlı olarak başlayacak. Günün en dikkat çekici karşılaşması Almanya ile Sırbistan arasında oynanacak. Turnuvaya deplasmanda Hollanda beraberliğiyle başladıktan sonra taraftarı önünde Yunanistan'a mağlup olan Almanya artık ayağa kalkmak istiyor. Jürgen Klopp ve öğrencileri henüz puan alamayan Sırbistan'dan 3 puanı alıp Panzerler lakabına yeniden kavuşma niyetinde. Sırplarsa 2-1 kaybettikleri iki maçın ardından sürpriz yaparak moral bulmak için sahaya çıkacak. Münih'te oynanacak ve Norveçli hakem Espen Eskas'ın yöneteceği karşılaşma A Haber'den naklen yayınlanacak.

Organizasyonun ilk maçında Sırbistan'ı, ikinci maçta da Almanya'yı yenerek sürprize imza atan Yunanistan, grubun üçüncü maçında Hollanda'yı konuk ediyor. Selanik'te oynanacak karşılaşmayı İtalyan hakem Marco Guida yönetecek.

Xavi Hernandez'in Hollanda'sı ilk maçında Almanya ile 1-1 berabere kaldıktan sonra Sırbistan'ı 2-1 yenmişti. Portakallar şimdi de lider Yunanistan'dan 3 puan alarak tahtı ele geçirmenin planlarını yapıyor. Çekişmeli geçmesi beklenen mücadele A-Spor'dan naklen yayınlanacak. Günün bir diğer karşılaşması Danimarka ile Portekiz arasında. Yıldızlarla dolu kadrosuyla dikkat çeken ve Jorge Jesus'un yönetiminde olan Portekiz, önce Galler'i daha sonra da Norveç'i yenerek 6 puanla 4. grubun zirvesine yerleşti. Danimarka ise ilk maçında 2-0'dan beraberliği yakalasa da son bölümde Erling Haaland'ın golüne engel olamayıp eve puansız dönmüştü. İskandinavya temsilcisi ikinci maçında Galler'i 2-0'la geçerek moral bulmuştu.

0: Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yürütülen bahis soruşturması kapsamında 448 yönetici Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edildi.
1: 2026-2027 sezonunda Süper Lig ve TFF 1. Lig'de mücadele eden kulüplerde son 5 yıl içinde idareci olarak görev almış ve görev aldığı dönemde bahis oynadığı tespit edilen 36 farklı kulüpten 448 yönetici Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edildi. Beşiktaş'tan Tarkan Ser, Kerem Gürel, Fırat Fidan, Miraç İltuğ Sungur, Kadir Kılıç, Mustafa Mollaoğlu, Hakan Daltaban, İbrahim Kemal Barış Dillioğlu, Enis Ulusoy ve Serhan Çetinsay'a, Fenerbahçe'den Eren Ali Dişli, Bekir İrdem, Erdem Sezer, Galatasaray'dan Emir Aral, Özgür Işıtan Gün, Ali Yüce, Maruf Güneş ve Hüseyin Ural Aküzüm. Trabzonspor'dansa Yalçın Orhan, Zeyhat Kafkas, Murat İskender, Kemal Ertürk, Taner Fikret Saral, Lokman Sadıklar, Şenol Kaynar, Ertuğrul Doğan, Abdülkadir Ferda Başkan, Semih Hekimoğlu, Derviş Göz, İbrahim Şahin Kaya ve Ceyhun Eskici kurula sevk edilen isimler arasında yer aldı.
0: Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edilen Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, A-Spor'a açıklamalar yaptı.
2: Daha önce bu tip konular gündemde yoktu biliyorsunuz. Yani daha önce TFF yaptığı toplantılarda hakemleri vesaire, işte antrenörleri, futbolcuları böyle konularda bilgilendiriyordu ama yöneticilerle alakalı yapılmış diğer yöneticilerde böyle bir bilgilendirme falan vesaire yoktu. Ha, bunu yöneticilerin bilmesi lazımdır. Ayrı bir konu. Burada bir hata olmuş olabilir. Ama şunu söylemek isterim ben. Bir, burada asla kasıtlı veya herhangi bir durum söz konusu değil. Ben Trabzonspor üzerinde konuşacağım öncelikle. Burada yöneticiler, eski yöneticiler, yeni yöneticiler, bir sürü arkadaşımız var. Hepsi çok düzgün, karakterli ve iyi insanlar. Hepsine ben ayrı ayrı karakterlerine, şahsiyetlerine kefilim Ertuğrul'dan olarak. Eskisine, yenisine. Ben bu daha önce biz aramızda konuşmuştuk. Yani ben gerekli makamlara da bu konu hakkında bilgi vermiştim. Örnek olarak benim kendimden gidersek işte bu olaylardan çok daha önce kapanmış bir hesabım vardı benim de. Ama bu şirketler, yani kulüplerin sponsoruydu. Bu şirketlerin lansmanları federasyonda yapılıyordu. Yani ben de diğer arkadaşlarım da aklımda zaten herhangi bir art niyet olmadığı için muhtemelen kimse de buradan böyle bir sıkıntı geleceğini düşünmedi. Ama federasyon böyle bir takdir göstermiş. Takdirde saygılıyız, diyecek bir şeyimiz yok. Bir hata, bir eksiğimiz olmuşsa affola ama herhangi bir art niyet yoktur. Ama ben şunu da söyleyeyim. Ben diğer yönetici arkadaşları da tanıyorum, diğer kulüplerdeki birçok kişiyi. Gerçekten hani çok değerli insanlar var. Burada başkanlar var vesaire. Kimsenin bu konular hakkında bu tarzda bir düşüncesi ve beklentisi yoktu, işin doğrusunu söyleyeyim ben. Bu bir eksik midir? Eksiktir. Ama dediğim gibi, yani hani önceki yıllarda baktığımız zaman böyle şeyler, böyle gündemler bulunmuyordu. Tabii insanlar da hesapları açmış olmuş. Yani kendi üzerinde de konuşabilirim buradan. Yani hani yıllar öncesine dayanıyor bunlar. Bu olaylardan önce de şahsım adına hesap mesele kapanmıştı. Demin de önce söyledim ben size. Ama böyle bir şey başımıza geldi. Yapacak bir şey yok. Savunmamızı vereceğiz. Zaten bir art niyeti veya başka bir düşüncesi olan kimse gidip kendine resmi hesap açıp da orada bunlarla uğraşmaz. Takdir edersiniz ki. Dolayısıyla böyle bir şey başımıza geldi. Başa gelen de hayır vardır diyeceğiz. Türk futbol adına inşallah hani bu da herkese bir ders olmuş olur. Bizlere de. Herkesin niyeti iyi. Yönetici arkadaşların hepsi bir sürü sıkıntıyla dert dolaşıyor. Bu da onlardan bir tanesi oldu. Yapacak bir şey yok. Bizim de hatamız var. Belki daha dikkatli şekilde o prosedürleri okumak lazım vesaire. Ama şunu da şey yapmamak lazım. Bu yönetici arkadaşlarımız federasyona çoğu davet edildi. Orada eski yönetici arkadaşlarımız var. Federasyonda yönetici yapmış arkadaşlarımız var. Onlarla bu sponsorluk anlaşmaları yapıldı. Bu liglere isimleri verildi. Keşke böyle bir şeyle gündemli meşgul olmasaydı. Ama

0: biz her zaman doğru bildiğimizi demeye devam edeceğiz.
1: Trabzonspor kardeş kulübü Drogheda United'la dostluk maçında karşı karşıya gelecek. Saat 19'da başlayacak mücadele Anspor'dan yayınlanacak.
2: Trabzonspor milli maçlar nedeniyle lige verilen arada Drogheda United'ı konuk edecek. Bu karşılaşmayı özel kılansa iki kulüp arasındaki tarihi bağ Drogheda. Osmanlı İmparatorluğu'nun 1847'de İrlanda'daki büyük kıtlık döneminde gönderdiği yardımların ulaştığı şehirlerden biriydi. Trabzonspor ve Drogheda United'ın renkleri de bordo mavi. İki kulüp arasında 2006 yılından itibaren başlayan yakın ilişkiler forma ve flama değişimleriyle devam etti. Bu dostluk 29 Eylül 2010'da iki kulübün kardeş kulüp olmasıyla resmiyete kavuştu. Trabzonspor'la Drogheda United daha önce 2013 yılında İrlanda'da karşılaşmak üzere anlaşmış. Ancak Dublin'de oynanması planlanan mücadele aşırı yağış ve saha şartları nedeniyle iptal edilmişti. Bordo Mavililer özel uçakla İrlanda'ya gitmesine rağmen maçın hakemi sahanın durumu nedeniyle karşılaşmanın oynanmasına izin vermemişti. İki takım bu kez Trabzon'da 13 yıl sonra yeniden bir araya gelecek. Papara Park'ta oynanacak dostluk maçı saat 19'da başlayacak ve A-Spor'dan naklen yayınlanacak. Trabzonspor'la Drogheda United arasındaki bu dostluk maçı sadece iki takımın sahadaki buluşması değil, yıllar öncesine dayanan tarihi dostluğun da yeniden hatırlanması olacak.
1: Beşiktaş'ta milli arada Kocaeli Spor maçının hazırlıkları sürerken savunma hattında rekabet kızışıyor.
3: Beşiktaş'ta milli ara sonrası savunma hattında rekabet artacak. Siyah beyazlılarda teknik direktör Vincenzo Italiano'nun stoper bölgesindeki alternatifleri dikkat çekiyor. Savunmanın sağında Emmanuel Agbadou ile Thiago Jalo arasındaki rekabet öne çıkıyor. Sezonun geride kalan bölümünde istikrarlı bir görüntü sergileyen Portekizli futbolcu forma giydiği 11 resmi maçın 9'una ilk 11'de başladı. Agbadou ise görev aldığı 10 maçın 7'sinde ilk 11'de sahaya çıktı. İki oyuncu arasındaki forma yarışı milli aradan sonra da devam edecek. Sol stoperde ise Emirhan Topçu Italiano'nun en çok beğendiği isimlerden biri oldu. 25 yaşındaki futbolcu 11 maçın 10'unda başlangıç kadrosunda görev yaptı ve başarılı performansı sonrası A milli takıma yeniden davet aldı. Beşiktaş'taki bu rekabete Ümit Aktağ da katılacak. Siyah beyazlı formayla henüz resmi maçta görev yapmayan futbolcu milli arayı fırsata çevirmek için çalışmalarına devam ediyor. Ümit Aktağ antrenmanlardaki performansıyla teknik heyetin gözüne girerek önümüzdeki dönemde forma şansı yakalamak istiyor. Milli ara sonrasında Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'nde yoğun bir maç trafiğine girecek Beşiktaş'ta savunmadaki alternatiflerin artması Vincenzo Italiano'nun da elini rahatlatacak. İtalyan teknik adamın zorlu fikstürde oyuncularının performans ve fiziksel durumlarına göre stoper hattında rotasyona gitmesi bekleniyor.
1: Şimdi bir gazete turu yapacağız değerli izleyenler. Beşiktaş ve Trabzonspor haberlerine birlikte bakacağız. Başlayalım Fanatik Gazetesi'nin Beşiktaş sayfasıyla. Sayfanın en başında Adalı'nın listesi belli olduğu haberini görüyoruz. Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı 4 Ekim'de yapılacak olağanüstü seçimli genel kurul öncesi yönetim kurulu aday listesini Divan Kurulu Başkanı Ahmet Ürkmezgil'e teslim etti. Adalı'nın listesinde iş dünyası, hukuk, finans, sağlık ve savunma sanayinden dikkat çeken isimler yer alıyor denmiş. Hemen alt kısımda Vlahovic'in kılavuzu Vincenzo Italiano'da başlıklı bir haber var. Dušan Vlahovic ile Vincenzo Italiano'nun yolları yıllar sonra Beşiktaş'ta yeniden kesişti. Sonuç yine değişmedi. Sırp golcü İtalyan teknik adam yönetiminde çıktığı 25 lig maçında 22 kez ağları havalandırarak diğer hocalar dönemindeki gol ortalamasını 2 katın üzerine taşıdı diyor haber. Kısa sürede fark yarattığı detayı da yine paylaşılmış. Mertcan Polat imzalı bir haber bugün Fanatik Gazetesi'nde. Fotomaç 2 yine Beşiktaş sayfasına göz atalım. Kartal'a çifte müjde. Tedavileri süren Dušan Vlahovic ve Leandro Trossard'dan güzel haberler geldi. İki yıldızın Süper Lig'de 11 Ekim

0: pazar günü oynanacak Kocaeli Spor maçında forma giymeleri bekleniyor denmiş. Ki Serdal Adalı'nın da hafta içinde yaptığı açıklamalar vardı bu konuyla ilgili. Özellikle Vlahovic'in durumunun çok daha iyi olduğunu söylemişti. Buradaki habere göre Trossard'dan da iyi haber geldiği söyleniyor ve iki oyuncunun şimdiye kadar 7 gole katkı yaptıkları detayı da paylaşılmış. Yine bu sayfada dikkat çeken bir de transfer haberi var. Vázquez'e markaj başlığıyla Beşiktaş yönetimi stoper transferinde rotasını İtalya'ya çevirdi diyor haber. Savunma hattına Ocak ayında takviye yapmak isteyen siyah beyazlı kurmayların Genoa'nın Meksikalı kaptanı Vázquez'i transfer listesine eklediği öne sürüldü. Teknik direktör Italiano da 27 yaşındaki stopere onay verdi deniyor. Bir de Arroyo coştu başlığına bakalım. Beşiktaş yönetiminin 8,5 milyon euro bonservis bedeli karşısında Cruzeiro'ya sattığı Ekvadorlu kanat oyuncusu Brezilya ekibinde 8 gol 5 asistle toplam 13 gole katkı yaptı denmiş ki hatırlayacaksınız Beşiktaş'ta. Hiçbir katkı verememişti Arroyo ve satılmıştı. Şimdi yeni takımında iyi bir performans sergilediği söylenmiş. Milliyet 15'e bakalım. Kartal'a iki müjde haberini burada da görüyoruz. Cengiz Malgır imzasıyla. Dušan Vlahović ve Leandro Trossard Beşiktaş'ın 11 Ekim'de Kocaeli Spor'la oynayacağı maça yetişiyor. Sakatlığı yüzünden amirli takım kadrosundan çıkarılan kaptan Orkun Kökçü ise bir süre dinlendikten sonra takımla çalışmalara başlayacak denmiş. Bu arada Beşiktaş'ın Euroleague'de Maccabi Tel Aviv'i mağlup ettiği mücadelenin detaylarını da yine Milliyet gazetesinde bugün görüyoruz. Siyah beyazlılardan basketbola dair de bir haber paylaşmış olalım ve Takvim gazetesine geçelim. Takvim 19'a geldiğimizde sayfanın alt kısmında bu herkese ders olsun başlığını görüyoruz. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edilen Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'ın az önce de izlediğimiz Aspor'a yaptığı açıklamaları bugün Takvim gazetesinde görmek mümkün. Şunu söylemek isterim, kasıtlı veya herhangi bir durum söz konusu değil. Art niyeti olan kimse resmi hesap açıp orada bunlarla uğraşmaz. Başa gelen de hayır vardır, bu herkese ders olsun dedi. Keşke böyle bir şeyle gündem meşgul olmasaydı. Trabzonspor'un çıkarları için konuşmaya devam edeceğiz. Bir santim bile geri adım yok açıklamasını yaptı Ertuğrul Doğan Aspor ekranlarında. Fotomaç 5 Trabzonspor sayfasına geçelim. Vivo füze gibi fırladı. Süper Lig için piyasa değerleri güncellendi. Değeri en çok artan futbolcu Trabzonsporlu Vivo oldu. Nijeryalı stoper 10'dan 18 milyon euroya yükseltti bonservis bedelini denmiş. 5,5 milyon euroya alındığı da hatırlatılmış oyuncunun. Öncelik orta saha başlığına bakalım. Bordo Mavililer merkezde çift yönlü görev yapabilen dinamik ve teknik kapasitesi yüksek bir futbolcu arıyor. Estrella'da forma giyen 20 yaşındaki Eddie Due'nin listede olduğu söylenmiş. Ayrıca bir de gelenek devam etti başlığı dikkat çekiyor, ona da bakalım. Karadeniz Devi'nin hücum hattı bu yıl değişse de üretkenlik aynı kaldı. Goller Salah, Saviolo ve Onaçu'dan geldi denmiş. Bir de bu akşam oynanacak Drogheda United maçının ayrıntılarının paylaşıldığını görüyoruz bu sayfada. Fırtına Aspor'da başlığıyla saat 19'da Trabzonspor kardeş takımı Drogheda United'la özel maçta karşı karşıya gelecek. Aspor'dan naklen yayınlanacak bu karşılaşma, bir kez daha hatırlatmış olalım. Gazetelerdeki Beşiktaş ve Trabzonspor haberleri bu şekildeydi değerli izleyenler. Şimdi akışımıza dönelim. Fenerbahçe ile devam edeceğiz. Sarı lacivertlilerde teknik direktör İsmail Kartal basın mensuplarıyla sohbet toplantısında bir araya geldi ve takımın gündemine dair önemli açıklamalar yaptı. Söyleyeyim.
1: İsmail Kartal Fenerbahçe'nin gündemine dair açıklamalarda bulundu. Milli arayı iyi değerlendirdiklerini aktaran Kartal, içeride atmosfer güzel, takımın enerjisi oldukça iyi. İnşallah sezon sonunda hep birlikte şampiyon olacağız. Tıpkı başkanımız gibi ben de bu sene şampiyon olacağımıza inanıyorum. Bu birlikteliği sezon sonuna kadar devam ettirip şampiyon olmak istiyoruz diye konuştu. Asensio'nun takımla çalıştığını ve moralinin yüksek olduğunu aktaran Fenerbahçe teknik direktörü, Asensio iyi durumda. Morali oldukça iyi. Hazırlık maçında ilk 11'de oynatacağız. Çaykur Rizespor maçına kadar en iyi şekilde

0: hazırlanıp takımdaki yerini alabilir diye düşünüyorum ifadelerini kullandı. Brezilyalı kaleci Ederson'un performansından memnun olduğunu söyleyen İsmail Kartal, sezon başı kendisiyle görüştüm, bana mutlu olduğunu söyledi. Biz de kendisine güvendiğimizi ifade ettik. Kendisinden istediklerimi söyledim. Kendisi başarılı oldukça özgüveni arttı. Yaşananların ardından şu ana kadar gösterdiği performans oldukça iyi yanıtını verdi. Mevcut kadrodan memnun olduğunu dile getiren deneyimli çalıştırıcı, federasyonun 10+4 kuralı var. Biz bu kadroyla kış transfer dönemine kadar gidebiliriz. Takımımızın seviyesi oldukça iyi. Aynı pozisyonlarda oynayan oyuncular arasında büyük farklar yok. Bu durum aynı zamanda takım içindeki rekabeti artırıyor. Lukaku biraz Muriç'e göre fiziksel açıdan gerideydi ama kısa süre içinde gerçek performansına ulaşacak değerlendirmesinde bulundu. Topa sahip olma ve kaptırılan topları geri kazanma konusunda çalışmalar yaptıklarını belirten İsmail Kartal, topu kazanma süresini düşürmeye çalışıyoruz. Buna alışık olmayan bazı oyuncuları adapte etmek kolay değil. Oyuncularım çok kaliteli ama tarzları farklı. Gönül hemen olsun ister ama futbol öyle değil. Herkesin özelliklerinden bir şeyleri oluşturmanız gerekiyor. İyi yoldayız değerlendirmesinde bulundu.
1: Oynatmayı planlıyorduk yani. Kendisiyle de konuştuk bunu.
2: Fenerbahçe'nin Hollandalı stoperi Nathan Ake ligde gösterdiği performans ve istikrarıyla öne çıkıyor.
3: Nathan Ake Süper Lig'de geride kalan 6 haftada Fenerbahçe'nin vazgeçilmez isimlerinden biri oldu. 31 yaşındaki stoper Süper Lig'de oynanan tüm maçlarda ilk 11'de görev aldı. Tecrübeli savunmacı karşılaşmaların tamamında 90 dakika sahada kalarak toplam 540 dakikaya ulaştı. Hollandalı stoper maç başına 71.7 topla buluşmayla takımının geriden oyun kurma ihtiyacını giderme konusunda başrol oynadı. Lig'deki maçlarda %95 pas isabetiyle oynayan Ake rakip sahada maç başına 13 pas yaptı. Müdahalelerinin %60'ında başarılı olan Hollandalı stoper, maç başına ortalama 3,7 kez tehlike engelledi. Ake tecrübesi ve performansıyla teknik direktör İsmail Kartal'ın savunmada en güvendiği oyuncular arasında yer alıyor.
2: Sakatlığı sebebiyle bir süredir sahalardan uzak kalan Victor Osimhen formasına kavuşmaya hazırlanıyor.
4: Victor Osimhen için geri sayıma geçildi. Dördüncü haftadaki Başakşehir maçından sonra sakatlığı sebebiyle forma giyemeyen Nijeryalı yıldızın sahalara dönüş tarihi netleşmeye başladı. 27 yaşındaki golcünün Kasımpaşa maçında kadroda yer alması, Barcelona karşılaşmasındaysa ilk 11'de oynaması bekleniyordu. Osimhen teknik direktör Okan Buruk'a milli aradan sonraki Kasımpaşa maçında sahada olmak istediğini iletti. Galatasaray sağlık heyeti de Osimhen'i 9 Ekim'de oynanacak mücadeleye yetiştirmeyi hedefliyor. Ancak oyuncunun durumuyla ilgili son karar sağlık ekibinin raporları doğrultusunda verilecek. Bu sezon ligde Arca Çorum ve Erzurumspor maçlarında ikişer gol atan Osimhen, Göztepe ve Başakşehir karşılaşmalarındaysa birer gol kaydetti. Sarı kırmızılı golcü 2'de asist yaparak toplamda 8 gole doğrudan katkıda bulundu. Galatasaray'da 2 Süper Lig, 1 Türkiye Kupası kazanan Osimhen, 2024-2025 sezonunda 26 golle krallık tacını takmıştı.
5: Osimhen topla buluştu. Osimhen topla buluştu. Gol!
2: Bir gazete turu daha yapacağız şimdi. Fenerbahçe ve Galatasaray haberlerine göz atacağız. Başlayalım yine Fotomaç gazetesinin Fenerbahçe sayfasıyla. Sayfanın en başında bir transfer haberi dikkat çekiyor. Gabigol sürprizi başlığıyla. Brezilya basını Fenerbahçe'nin bonservisi Cruzeiro'da olan ve Santos'ta kiralık oynayan 30 yaşındaki forvet Gabriel Barbosa'yı izlediğini yazdı. Brezilyalı golcünün Avrupa'ya gitmeye sıcak baktığı bildirildi deniyor. 21 gol 10 asistle oynadığı detayı da paylaşılmış oyuncunun ara transfere dair. Araştırmaların şimdiden başladığı söylenmiş. Ve şampiyon olacağız başlığıyla İsmail Kartal'ın az önce de ekrana getirdiğimiz basın mensuplarıyla yaptığı sohbet toplantısından yine bazı satır başlarını burada da görüyoruz. Şampiyonluk yolunda futbolcularım takım olarak inançlı.

İnşallah sezon sonunda hep birlikte şampiyon olacağız. Başkanımız gibi benim de bu sezon şampiyonluğa inancım çok yüksek diyor İsmail Kartal. Topa daha fazla sahip olmaları gerektiğine dair açıklaması yine dikkat çekmiş. Her bölgede rekabetin arttığına dair bir değerlendirmesi var. Asensio'nun iyi durumda olduğu ve Rize Spor maçına hazır olacağını söyledi İsmail Kartal. Ve takımın seviyesinin çok iyi olduğundan da bahsediyor. Fanatik 2 ile devam edelim. Yine İsmail Kartal'ın açıklamalarını neredeyse tam sayfa halinde burada da görüyoruz. Burası Fenerbahçe, her maç iyi olmalıyız başlığıyla paylaşılmış. Sorumluluğu önce ben üzerime alıyorum. Burası Fenerbahçe, burada herkesin başarılı olma mecburiyeti var. Her maç bu takım iyi mücadele etmek, iyi futbol oynamak zorunda. İçeride atmosfer güzel, takımın enerjisi oldukça iyi. İnşallah sezon sonunda şampiyon olacağız. Benim bunu olan inancım çok yüksek. Tıpkı başkanımız gibi kimse merak etmesin, iyi yoldayız. Asensio iyi durumda, morali oldukça iyi. Hazırlık maçında ilk 11'de oynatacağız. Çaykur Rizespor maçına kadar en iyi şekilde hazırlanıp takımdaki yerini alabilir diye düşünüyorum şeklinde yine satır başları paylaşılmış İsmail Kartal'ın açıklamalarından. Sayfanın alt kısmına doğru geldiğimizde iyi ki Greenwood var başlıklı bir haber görüyoruz. Fenerbahçe'nin sezon başında büyük beklentilerle kadrosuna kattığı Mason Greenwood son haftalarda sahneye çıktı. İngiliz yıldız attığı goller ve yaptığı asistlerle Sarı Lacivertlilerin hücumdaki en büyük silahlarından biri haline geldi diyor haber. Milliyet 14, Nevzat Dindar imzasıyla taşlar yerinden oynayacak başlıklı bir Galatasaray haberi. Galatasaray'da Trabzonspor karşısındaki etkisiz futbol ve 4-0'lık yenilginin ardından Okan Buruk'un kadroda değişiklikler yapacağı öğrenildi. Sarı Kırmızılı takımda Osimhen sahalara geri dönecek, Batrakov 10 numaraya, Yunus Akgün'se sağ kanada geçecek deniyor. Hemen altında şampiyonluğa inancım tam başlığıyla Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'ın yaptığı açıklamaları burada da görüyoruz. Sabah 17 Uğur Çemin haberi. Paşa'da ısınacak, Barsa'da coşacak başlığıyla bir Osimhen haberi. Galatasaray Başakşehir maçında sakatlanan Nijeryalı golcüye kavuşuyor. 9 Ekim'deki Kasımpaşa sınavında gidişata göre süre alacak. Barcelona'ya karşı da ilk 11'de sahada olacak denmiş. Bu arada Deniz Gül beklentiyi karşılayamadı. Okan Buruk'un gözünden düştü şeklinde bir kutu haber var. Teknik heyetin Kasımpaşa karşısında forvette Rafael Leao ile başlaması bekleniyor şeklinde bir haber bugün Galatasaray bölümünde dikkat çekiyor diyebiliriz. İsmail Kartal'ın yaptığı açıklamalar bu sayfada da paylaşılmış. Başarıya mecburuz başlığıyla Samet Yüksel tarafından kaleme alındığını görüyoruz ki detaylarını az önce hem izledik hem de diğer sayfalardan paylaşmıştık. Takvim 16'ya da bakalım. Batrakov'a markaj başlıklı bir haber var. Galatasaray'ın Rus yıldızının peşini bırakmıyorlar. Manchester United ve Chelsea scoutları Galatasaray'ın Barcelona ile oynayacağı maçta Alexey Batrakov'u izleyecek demiş haber. Lokomotiv Moskova'da da oyuncunun izlendiğine, takip edildiğine dair bir detayın paylaşıldığını yine söyleyebiliriz.

0: Evet, dört büyük kulübünde gündem maddelerine göz attıktan sonra bir bağlantı yapacağız şimdi Haldun Domaç'la. Gündemdeki gelişmeleri konuşacağız değerli izleyenler. Günaydın Haldun Domaç, hoş geldiniz yayınımıza.
1: Günaydın Ezgi, hoş bulduk. Kolay gelsin, iyi yayınlar diliyorum. Güzel bir gün diliyorum herkese.
0: Çok teşekkürler, biz de size güzel bir gün diliyoruz. İsterseniz önce takımlardan gelişmelere geçmeden gündemdeki tabii sıcak gelişme. Önce MHK'ye yönelik operasyon, ardından da dün bazı kulüp yöneticilerinin yine bahis soruşturması kapsamında Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edildiği haberi tabii ki gündemde ciddi bir sarsıntı yarattı diyebiliriz. Bu konuyla ilgili görüşlerinizi alarak başlayalım.
1: Tabii ki şimdi şöyle söyleyelim. Bu beklediğimiz bir gelişmeydi. Yani biliyorsun Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu da bazı kulüp yöneticileriyle ilgili bahis noktasında araştırmalar devam ediyor demişti. Böyle bir durum söyledi.

0: söz konusuydu. Tabii burada şunu söylemek lazım. 400'ün üzerinde kişi var, kulüp yöneticiliği yapmış eski yeni yönetici. Şimdi bu kişilerin hepsinin suçlu olarak kabul edilmesi çok gerçekçi bir yaklaşım olmaz. Tabii bunlar yani masumiyet karinesi üzerinden hareket etmek lazım. Acaba bunlar manipülasyonlar yaptılar mı? Kendi kulüplerinin oyunuyla ilgili bahis iddiaları ortaya koydular mı? Bahisler yaptılar mı? Yani bütün bunlar tabii Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından araştırılacak. Sonrasında da Türkiye Futbol Federasyonu'nun temyizi dediğimiz, temyiz mahkemesi dediğimiz yer olan tahkime kadar gidecek bir süreçten bahsediyoruz. Ama tabii burada bazı kişilerin gerçekten de işte mesela Ural Aküzüm gibi TFF yöneticisi olması, Türkiye Futbol Federasyonu yönetiminden istifa ediyor olması gibi bazı gelişmeler var ki bunlar tabii üzerinde düşünülecek, araştırılacak noktalar olarak görüyorum. Yanlış anlaşılmasın, yani suçlu diye söylemiyorum. Sadece hani federasyonun içindeki kişilerin de bu noktada PFDK'lık olması dikkat çekici diye söylüyorum. Bu tarafını bir yere yazalım. Şimdi MHK konusunda söylenecek sözler yaklaşık zaten yani Ferhat Gündoğdu'nun geldiği günden bu yana bu tür tartışmalar gündemdeydi ki nitekim gündeme çok fazla düştü. Eski başkan Ali Koç'un 17 Eylül'de yaptığı, yani 15 Eylül 2025'te bu iş başlıyor. Yani temiz futbol için bu araştırmalar başlıyor. 17 Eylül'de Başkan Ali Koç'un Alanyaspor maçından sonra yaptığı açıklamalar ve 18 Eylül'de Futbol Federasyonu'na yaptığı o ziyarette anlattıklarıyla bugün konuşulanlar benzer cümleler olması dikkat çekici tabii ki. Yani o günlerde demek ki bu işlerle ilgili, hani tırnak içinde söylüyorum, pis kokular gelmeye başlamış demek ki, anlaşılan bu, ortada olan durum bu. Dolayısıyla gerçekten de yani bizim temiz bir futbola ihtiyacımız var. Hiç kimsenin kafasının karışmayacağı, aklının karışmayacağı, oyunun sahada oynanacağı ki Serdal Adalı da söylemişti. Oyunun sahada oynanıp sahada kazanılacağı. Şimdi şöyle bir şey var. Bunun bu olayın sonrasında neler olacak cümlesinde herkesin kafası karışık. Belki de bu maçların bu tür tırnak içinde söylüyorum manipülasyonlarıyla hocalar değişti, başkanlar değişti, futbolcular mevcut yerlerini korumaktan uzaklaştı. Yani bütün bunlar, ama bütün bunlar tabii şöyle söyleyeyim, bir yıldır yapılan bir araştırma olması ve bu bir yıl içerisinde hala Ferhat Gündoğdu'nun görevde olması da dikkat çekici. Yani demek ki çok kuvvetli deliller arandı. Onu özellikle söyleyebilirim. Yine olayın o tarafından bakıyorum. Ve sonuç itibariyle geldiğimiz nokta şu. Hani bizim pek çok kişinin, bizlerin söylediği, yani Ferhat Gündoğdu yönetiminin sağlıklı bir yönetim olmadığı MHK'de, bakın yine söylüyorum, suç ortaya çıktığında hemen şunu söyleyelim, masumiyet karinesini yanına koymamız lazım. Yani iddiaları kesinleştirmeden bu cümleleri kullanmak yanlış, ama sonuç itibariyle geldiğimiz noktada hani bir yıldır bu iş devam ederken, bir yıldır da kulüp başkanlarının, futbolcuların, teknik direktörlerin şikayetleri devam ediyordu. Bu manada gerçekten de yani bu konuda hakem konusundaki bu operasyonun bizim ülkemizde futbolun temizlenmesi noktasında önemli bir adım olduğunu görüyorum. Umuyorum ve diliyorum ki bu tür konulara bir kez daha müracaat edip ya da bu tür konularla bir kez daha karşı karşıya kalmayız. Gerçekten çok üzücü ve dikkat çekici. Bu manada tabii Türkiye Futbol Federasyonu da kendi üzerine düşen sorumluluğu tahmin ediyorum yerine getirecektir.
1: Peki neler yaşanacağını tabii ki birlikte bekleyip göreceğiz. İsterseniz Fenerbahçe'den devam edelim. Zira teknik direktör İsmail Kartal'ın sohbet toplantısında yaptığı açıklamalar dünden bugüne çok konuşuluyor. Şampiyonluğa olan inancından bahsediyor İsmail Kartal. Takım içinde ciddi bir rekabet olduğundan aynı mevkide oynayan oyuncular arasında bir seviye farkı, ciddi bir seviye farkı bulunmadığından bahsediyor.

0: Keza Asensio'nun dönüşüyle ilgili söyledikleri önemli. Bilmiyorum sizin dikkatinizi çekti mi ama biz dün burada programda da çok konuşmuştuk. Özellikle yaptığı açıklamalar arasında şu anki kadromuz kış transfer dönemine kadar bizi götürür bölümü çok dikkat çekiciydi. Burada takımın acaba ciddi ihtiyaçları olduğuna mı vurgu yapmak istedi İsmail Kartal? Bu açıklamayla acaba sezon sonuna kadar götürmeyebilir mi demek istedi üzerinden? Biraz cımbızla bizim de çektiğimiz yerler oldu açıkçası. Sizin öne çıkaracağınız noktalar neler olur İsmail Kartal'ın açıklamaları arasında?
1: Ezgi, birinci sırada şu şampiyonluk konusunu konuşalım. Eğer Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray, Trabzonspor takımlarının teknik direktörüyseniz doğal olarak şampiyon adayısınız demektir. Yani bunu artık böyle biz şampiyon olacağız, başkanımız da söyledi cümlesinin artık çok da değerli bir cümle olmadığını düşünüyorum. Tabii ki sorun Galatasaray teknik direktörü ve başkanına sorun. O da aynı cümleyi söylüyor, şampiyon olacağız diyor. Beşiktaş teknik direktörüne sorun. Beşiktaş'ın hani belki orada bir kavram kargaşası oldu ama başkana sorun, yine aynı cümleyi söylüyor. Trabzonspor'da keza aynı şeyler. Yani bunlar yani çok da geçerliliği olan şeyler değil. Sadece camiayı konsolide etmeye yönelik cümleler diye kabul ediyorum ben. Tabii ki Fenerbahçe'de, Beşiktaş'ta, Galatasaray'da, Trabzonspor'da şampiyonluğun doğal adayları. Tabii gönül arzu eder ki ona o takımlara katılacak başka takımlar olsun. Onu bir yere yazalım. Ama şimdi çelişkiyi şurada da bulmamız gerekmiyor mu? Aynı mevkide oynayacak birbirlerine çok yakın oyuncularımız var. Konusu birbirlerine çok yakın aynı mevkide oyuncular var demek, yani sizin 11 oyuncunuzun birbirine çok yakın 11 tane de alternatifi var demek. Yani sizin aslında hani kış transfer dönemi için değil, bütün bir sezon için yeterli kadroyu kurduğunuz anlamı da çıkar bu cümlenin arkasından. Ama gerçek böyle değil, bir kere onu söyleyeyim. Bugün şöyle baktığımızda Fenerbahçe'nin genel kadro yapısına ve oynadığı oyuna baktığımızda çok net bir şekilde Fenerbahçe'nin bir klasik tabirle söylüyorum 10 numara ya da başka bir tabirle söyleyelim, forvetin arkasında hücumu destekleyecek bir 10 numarasının olmadığını, öyle bir oyuncusunun olmadığını söyleyelim. Yani olmadığı derken şu, yani Asensio var ama onu yedekleyecek oyuncu yok. Yani İsmail Kartal'ın söylediği aynı mevkide oynayacak çok sayıda oyuncumuz var cümlesini karşılamıyor bu durum. Onu özellikle söylemek lazım. Tabii ki Asensio'dan bahsetmişken oradan devam edelim. Yani Asensio Fenerbahçe kadrosu içerisinde her zaman söylüyorum pamuklara sarılarak korunması gereken oyuncu. Onun yokluğunda Fenerbahçe'nin oyunu da gelişmiyor, oyunu da göze hoş gelen şekle dönüşmüyor ve oyuncuların performansları da ona bağlı olarak yükselmiyor. Diyeceksiniz ki bir oyuncu bu kadar çok şey mi ifade ediyor? Şöyle ki Asensio pek çok yönden baktığımızda hem kendisi üretkenliği olan hem de takımın üretkenliğine katkı sağlayan bir oyuncu ve onun alternatifi yok. Şunu söyleyenlere katılırım. Ya iki tane Asensio mu alacağız? Doğru, ama Asensio zaman zaman yedekleyebilecek oyuncuya ihtiyaç duyulduğunu net bir şekilde bu sezon gördük. Yani Asensio'nun yokluğunda hem oyun olarak hem sonuç olarak Fenerbahçe'nin sıkıntılı bir süreçten geçtiğini net bir şekilde söyleyebiliriz. Bunu vurgulayalım. Bu açıdan baktığımızda geçen sezon Fenerbahçe bir santrofor almadığı ya da elindeki santroforu gönderdiği için şampiyonluk yarışında nasıl geri kaldıysa bu sezonda bu yaz transfer döneminde bence en büyük hatayı oraya bir 10 numara almamakla yaptı. Yani oraya bir 10 numara ya da işte klasik tabirle hücumcu orta saha dediğimiz oyuncuyu almadı. Fenerbahçe'ye bakalım, istersen şöyle konuşalım. Hoca alternatifleri var diyor. Guendouzi, Kante, İsmail, Bartu, Elmas. Bakalım, dördü de birbirine benziyor. Yani bunlar dördünü aynı pozisyona konumlandırabilirsiniz. Hani biri daha öndedir, biri daha arkadadır konuşmuyorum. Yani onun için bu kadro planlamasında net bir şekilde hata olduğunu söylemem lazım. Tabii ki işte Milan Skriniar ya da Ake'nin arkasında Osterwolde gibi bir oyuncu olsa başka bir şey konuşurduk. Mesela orada da zaman zaman sıkıntı yaşayabileceğini söyleyebiliriz. Bir sol stoper konusunda. Yani netice itibariyle şunu

0: söyleyeyim. Tabii ki mutlaka Aziz Yıldırım da İsmail Kartal da bu söylediğim düzeyde bir kadro kurmak istemişlerdir. Ama işte burada planlama hatası, öyle söyleyebiliriz. O planlamanın sonucunda şimdi devre arasına kadar bekleyecek ya da işte o kış transfer dönemine kadar bekleyecek. İsmail Kartal'ın söylediği o kış transfer dönemine kadar takımımız yürür cümlesinin altını doldurmak için kış transfer döneminde mutlaka 2-3 transfer yeniden yapılacak. Bu bir gerçek.
1: Bu arada Aziz Yıldırım da hatırlarsınız 77 milyon euroluk bir bütçe olduğundan bahsetmişti. Gerekirse ihtiyaç olursa transfer yaparız demişti. Galiba gerektiğine dair mesajı da şimdi İsmail Kartal'dan almış oldu. Ama şimdi şöyle de bir durum var. Malum devre arasında istediğiniz oyuncuyu bulmak da kolay değil. Maliyetler de çok daha farklı seviyelerde olabiliyor. Dolayısıyla şimdi transfer döneminde Fenerbahçe'yi nasıl bir süreç bekleyecek? Bir de oraya kadar nasıl gidilecek? Tabii bu da çok önemli. Halihazırda ligde ciddi puan kayıpları yaşadı Fenerbahçe. Önünde de milli aradan sonra da önemli bir fikstürü var. Bir de bu kadar uzun bir arada hiç yaşamadık. Milli aradan hangi takım nasıl dönecek? Bu biraz daha fazla soru işareti. Bütün takımlar açısından tabii ki öyle ama ne dersiniz?
0: Ezgi, en son söylediğin cümleden başlayayım istersen. Yani bu iş benim hiç hoşuma gitmedi. Yani şu süreç, yani ligler belli bir tempo kazanmaya başlamışken bu kadar uzun bir süre, bence bu planlama yanlış. Yani net bir şekilde söylüyorum. Hani bazen böyle şeyler söylediğimiz zaman, ya Türkiye'de futbolun planlamasının yanlış olduğunu söylerken UEFA'yı da aynı işin içerisine katıyorsunuz. Siz onlar da yanlış yapıyor diyorsunuz ama yanlış gerçekten. Yani şimdi senin söylediğin konu o kadar doğru ki, acaba hangi futbolcu hangi konumda geri dönecek? Net bir şekilde cümlemiz yok. Yani böyle bir şey yok. Yani bu kadar uzun milli ara olmaz. Yani iki maçlık aralar gerçekten dikkat çekici ve etkileyici oluyordu. Şöyle bir nefes alıyorduk ve tekrar lige dönüyorduk. Şimdi nefes almak ne? Yani artık bayağı bir uzun tatil oldu yani. Devre arası tatil gibi bir tatil oldu. Bazı oyuncular için tabii 5 günlük izinler, o izinlerde oyuncuların neler yaptığı, dönüşlerde nasıl tekrar uyum sağlayacakları, takım bütünlüğü açısından. Yani işte şimdi belki gidenler gelenler oldu ama şöyle söyleyeyim. Yani bizim dört büyükler dediğimiz takımlarımızda ortalama 13-14 oyuncu, ortalama diyorum. Mesela Beşiktaş'ın 17 oyuncusu milli takıma çağrılmıştı. Oyuncusu gitti. Yani bu şekilde bence bu yanlış, bu planlama hatalı. Hazırlık maçlarını kaldırıp Uluslar Ligi yapmak mantıklı olabilir. Yani en azından hazırlık maçları klasiğinden uzaklaşmak açısından, ama bu da çok doğru değil Ezgi. Yani ben bunu çok yanlış buluyorum, bir kere onu söyleyeyim. Ve zaten genelde şöyle bir gerçeğimiz de var. Milli aralardan dönüşlerde özellikle milli takımlara çok sayıda oyuncu gönderen takımların biz zaten sıkıntılı süreçlerle geri döndüğünü biliyorduk. Şimdi bu ara o kadar uzadı ki, şimdi bütün bu arada daha da büyük bir sıkıntı olacak. Daha fazla oyuncu gönderen takımlar için söylüyorum. Daha az gönderenlerin bir şansı var. Beraber daha fazla çalışma şansları var. Belki onu kullanabilirler. Ama genel anlamda UEFA'nın bence bu yaptığı uygulama doğru bir uygulama değil. Eski uygulama daha doğruydu. Yani iki maçlık periyotlar olarak bölmek, oralar daha bir anlamlıydı. Çok uzun ve kabul edilebilir bir durum değil bu. Ama sonuçta bir organizasyonun içerisindesiniz. Onların verdiği kararlar doğrultusunda ilerliyorsunuz. Ama milli maçlar dönüşü, takımların yaşayacakları süreçlerle ilgili can sıkıcı durumlar oluşabilir. Onu da öyle söyleyelim. Şimdi bir de öyle kötü ki, hani onu da vurgulamak lazım. Dönüyorsunuz, mesela Galatasaray'ı ele alalım. Kasımpaşa maçı 9 Ekim'de. Belki oyuncular dönüşleri bile sıkıntılı. Yani uzak yerler giden oyuncuların, evet. Hemen arkasından, evet, Barcelona maçı oynayacaksınız. Yani gerçekten hayati ve çok çok değerli, çok önemli bir maçı oynamak zorunda kalacaksınız. Yani takım takım söylemek istemiyorum. Fenerbahçe bir Çaykur Rize deplasmanına gidecek, arkasından Aston Villa yapacak. Bunlar çok kolay işler değil ve bu arada da bu süre, yani neredeyse takım birbirinden o kadar uzak kalmış bir ortamdan dönüyor. Bunu şöyle de söyleyebilirler. Yani işte, yani bu konuyu Avrupalılar da yaşıyor. Yani sadece biz değiliz. Ama

0: İşinizin başında siz, risklerin karşısında işte Kobi sigortası. Anadolu Sigorta'nın sektörünüze özel paketler sunan işte Kobi sigortasına iş cepten kolayca ulaşabilir, zengin teminat seçenekleriyle risklere karşı önleminizi alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de. Benim bankam
1: iş bankası. Sayın dinleyiciler, Aygaz 100 oktana geçene performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 oktana geçtiler ve şöyle söylediler.

0: katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım. Reklam.
1: Aspor Radyo. Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Tarihte bugün 1 Ekim 2012 yılında Samanyolu şarkısıyla bir döneme damgasını vuran ünlü sanatçı Berkant hayatını kaybetti.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Bir reklam.
3: Sıradaki şarkı Happy Jean'den Pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.

0: bir reklam. Yaşasın spor. Aspor Radyo. Reklam.
1: Allianz aileme hoş geldiniz. Buradaki her şey aileniz ve korumak istedikleriniz için. Yeni doğan bebeğe, onun nasıl büyüteceğini bilmeyene, çocuğunun sağlığını düşünene, evdeki TV'yi oyuncak gibi görene, daha konuşamayan bebeğin üniversitesine, sevdiğiniz herkese, korumak istediğiniz her şeye, sigorta ve emekliliğe dair ihtiyacınız olan her şey çok düşünülmüş ayrıcalıklarla Allianz ailemde. Detaylar ve koşullar için Allianz.com.tr.
2: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh, aldım. İnanılmaz uygun fiyata aldım.
3: Siz de sizinle aynı ürünü almak isteyenlerle İdefix grup alışverişinde bir araya gelin. Stoklarla sınırlı ürünleri inanılmaz fiyatlarla alın. Grup alışverişine hemen başlayın. İdefix, alışılmadık alışveriş.
2: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh! İdefix grup alışverişiyle çok uygun fiyata aldım. İdefix, alışılmadık alışveriş.
4: Bu ses değişimin habercisi. Eski model Beko yazar kasaposunuzu yenileyin, işinize hız katacak. Beko X30TR yazar kasaposa 2000 TL indirimle sadece 7999 TL'ye sahip olun. Arçelik, Beko mağazaları ve web sitelerinde indirimden hemen faydalanın.
0: Reklam. Aspor Radyo.

0: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sunar.
1: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye'nin petrol ve doğal gazda yurt içindeki üretimiyle yurt dışındaki operasyonlarını artırarak kendi kendine yeten bir ülke olmasının hedeflendiğini açıkladı. Bayraktar, Türkiye petrollerinin günlük petrol ve doğal gaz üretimini 1 milyon varile ulaştırmasının hedeflendiğini söyledi.
0: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sundu.
2: Sporun radyosu A-Spor Radyo'yu YouTube üzerinden kesintisiz dinleyebilirsiniz. Turkuaz Radyolar kanalına abone olun. Spora dair son dakika gelişmelerinden haberdar olun.

0: İlk düdük sesi geliyor. Dev maç başlıyor. Uluslar Ligi'nde Hollanda-Almanya maçı başladı. Kevin Schade ilk saniyelerde etkili geldi. Almanya Schade çevirdi. Ceza sahasında Adeyemi bıraktı. Schade. Schlotterbeck. Baskı var. Jonathan Tah. Top kaybı. Taçı Hollanda kullanacak. Görüntüde Brian Brobbey vardı. Sunderland'de çok iyi bir sezon başlangıcı yaptı. Manchester City'ye karşı hat-trick yaptı. Brian Brobbey, o da Hollanda'nın bugün önemli kozlarından birisi olacak. Ve Jurgen Klopp, az önce de Xavi Hernandez ekrana yansıdı. İki teknik adam. Somerville. Somerville yerde. Oyun devam ediyor. Devam dedi Alejandro Hernandez. Nathaniel Brown gitmeye çalıştı ama müdahale geldi. Baskı var. Almanya topu kazandı. Brown pasını aktardı. Amiri'den pas. Almanya etkili geldi. Meça savunma kapanmaya çalıştı. Ceza sahasında Adeyemi çekti soluna. Şimdi sağına Adeyemi. Top dışarıda. Van Dijk de oradaydı. Out. İyi başladı. Önde başladı Almanya.
1: Evet, az önce Brobbey'den bahsettim Ömer. Benim de çok dikkatimi çeken, fizik olarak çok üst düzey bir oyuncu. Çok kuvvetli. Son dönemdeki en önemli, en formda pivot santrforlardan biri.
0: Brian Brobbey hocam, Dünya Kupası'nda İsveç maçında ikinci golü attığında Hollanda'da Dünya Kupası tarihinde 100 gole ulaşan 8. takım olmuştu. Hollanda tarihinde Brobbey'nin artık böyle bir yeri de var.
1: Fiziği biraz Lukaku'yu da andırıyor Fenerbahçe'deki.
0: Taç kullanıldı. Meça, Adeyemi, Joshua Kimmich, Schlotterbeck, Kevin Schade. O da kadrodaki birçok Freiburglu'dan bir tanesi. Hem Freiburg'da oynayan hem de Freiburg altyapısından çıkan birçok isim var Almanya'da. Geçtiğimiz yıl Avrupa Ligi'nde Aston Villa ile final oynamıştı Freiburg. Ve birçok ismi de bugün kadroda görüyoruz. Brown. Kimi. Troy. Adeyemi, Meça, Adeyemi, Jonathan Tah, Kimmich'ten Tah'a, topa sahip olarak başladı Almanya, Schlotterbeck, uzun bir top, Adeyemi, Havertz pas bekliyor, Meça, kanatta Havertz, Troy önü istedi, Troy ceza sahasında çevirdi, savunma dikkatli, Dumfries. Almanya ta devam edecek. Jonathan ta. Meça maçın başıyla birlikte çıkmakta zorlanıyor Hollanda. Kai Havertz baskı vardı. Top şimdi Troy'ta. Havertz. Adeyemi yaklaştı. Adeyemi. Merkeze gitti Adeyemi. Joshua Kimmich. Jonathan ta. Schlotterbeck. Tah ve Schlotterbeck. İki stoper de şu anda Hollanda sahasında. Kevin Schade çekti sağına. Schade boşluk arıyor Almanya. Kimmich'ten pas. Nathaniel Brown. Kimmich uzun bir top. Adeyemi ceza sahasına girdi. Adeyemi. Meça. Adeyemi karşılayan Van de Ven. Meça. Jonathan Tahtan Schlotterbeck'e. Yine uzun gönderdi Schlotterbeck. Troy. Troy pasını aktardı Amiri. Savunma dikkatliydi. Uzun bir aradan sonra topa dokundu Hollanda ve şimdi kontra şansı. Somerville. Somerville yanında Brown var. İki hızlı oyuncu Brown ters kademede, Somerville, Mecha da geldi oraya. Somerville faulü yaptı.
1: Somerville de özellikle hücum geçişlerine inanılmaz etkili bir oyuncu Ömer. Çok süratli, gerçekten açık alanda inanılmaz etkili. İlk adımı çok hızlı, patlayıcı gücü, çalım yeteneği olan bir oyuncu. Belki de Hollanda'nın şu kadrodaki en tehlikeli kontra silahı.
0: O da bu sezon El Hilal'e transfer oldu ki Roma'ya transferi çok konuşuluyordu. Son anda El Hilal'e imza attı. Mecha. Mecha baskı altında. Jonathan Tah. Schlotterbeck. Faneke'den kalecisi Verbruggen'e baskı var. Van Dijk. Adeyemi. Top ona çarptıva tacı kullanacak Hollanda. Van Dijk'ın da hocam Dünya Kupası'ndan sonra belki milli takımdan affını isteyeceği konuşuluyordu ama Xavi Hernandez onunla yola devam etmeye oldukça istekli ki sanıyorum böyle bir oyuncuyu da kimse bırakmak istemez. Ama ilginç bir basın toplantısı yaptı. Az sonra detaylarını da aktarırız.
1: Çok önemli bir lider oyunculuğunun yanı sıra.
0: Top Hollandalı oyuncularda kaldı. Reinders pasını aktardı. Somerville, Hollanda etkili geliyor. Somerville yaptı ortayı. Ter Stegen. Önce solda sonra sağda. Hollanda Somerville'le etkili olma çabasında. Joshua Kimmich.
1: Hollandalı oyuncular merkezi çok iyi kapatıyor. Görüyorsun Ömer. Tamamen kenarlara yönlendiriyorlar Almanya'yı.
0: Brown. Pasta isabet yok. Faneke yakın. Verbruggen. Faneke. Ryan Brobby. Brobby topu saklayamadı. Aslında iyi yaptığı işlerden bir tanesi ama hemen merkezde baskıyla topu kazanıyor Almanya. Kevin Schade. Schade şöyle bir baktı. Top hala onda. İki oyuncu karşısında. Schade çizgiyi kullanacak ama müdahale geldi. Somerville yerde, karar faul. Schlotterbeck faul yaptı. Hocam ne dersin Almanya'nın yeni forması için ya da veda forması için diyeyim ben ona.
1: Klasik, o bildiğimiz, hep gördüğümüz Almanya formasından çok farklı. Ben çok alışamadım.
0: Yani her yere giyilir gibi. Çok beğendim. Faneke. Brobby. Jonathan Tah yakın. Troy. Ter Stegen. Uzun gönderdi. Ter Stegen. Schade. Kai Havertz. Schade koşuyu attı. Havers ilk etapta pasını aktaramadı ama sonra bir deneme daha. Müdahale Faneke'den. Verbruggen. Eğer yanlış görmediysem Bert van Marwijk ekrandaydı. Hollanda'nın eski teknik adamlarından. Ve Hollandalı genç oyuncular tabii şöyle aktarayım oyunun durduğu anda üst üste gelen iki karede önemli bir bağlantı var. Hollanda etkili geliyor. Sol kanadı kullanacak portakallar. Ceza sahasında tehlike olabilir. Şut şansı, vuruş geldi ama etkili değil. Out. Değerli izleyenler az önce Bert van Marwijk ekrana yansıdı. Hollanda'nın eski teknik adamlarından, sonrasında da bugün yedek kulübesinde olan Van Bommel Belçika'nın da teknik direktörü olan Van Bommel'in oğlu Van Bommel ekrana geldi. O da bugün kulübede Ruben Van Bommel ve Bert van Marwijk'ın eşi de Van Bommel'in aynı zamanda annesi. Gol şansı Broby karşı karşıya pozisyonda yerde kaldı. Penaltı beklentisi Alejandro Hernandez devam dedi. Ryan Broby'e atılan pas Somerville dengeyi sağlayamadı Broby. Jonathan Tah'la mücadelesi gözler Alejandro Hernandez'e çevrildi ama oynayın dedi Hernandez.
1: Somerville back stopper arasında müthiş topla buluşup çok güzel bir pas attı araya. İyi de bir koşu ama dengesi bozuldu. Bakalım bir penaltı veya farklı bir şey çıkacak mı ama sanki ben çok net bir dokunuş görmedim. Bilmiyorum Ömer sen ne dersin?
0: Sanıyorum ki devam edeceğiz hocam. Zaten o yönde de bir işaret geldi. Dumfries uzun kullanacak. Top ceza sahasına indi. Van Dijk. Vuruş geldi. Savunmaya da çarpan top. Bir penaltı beklentisi daha. Gözler yine Hernandez'e. Korneri işaret etti. Alejandro Hernandez. Üst üste iki penaltı beklentisi. Burada Reinders vurdu. Jonathan Tah'a çarpan top. Hemen Hollandalı oyuncular Alejandro Hernandez'e baktılar. Bu az önce Broby ile Hollanda'nın penaltı beklediği an. Sonrasında bir pozisyon daha, iki pozisyonda da devam dedi Hernandez. Ve bir başka Hernandez, Xavi Hernandez'in de penaltı beklentisi ekrana yansıdı.
1: İki pozisyonda temiz gibi gözüküyor.
0: Bekliyoruz. Del Cerro Grande var VAR odasında. Devam dedi Hernandez. Korner kullanıldı. Kale alanına indi ve gol! Virgil van Dijk. Hollanda açılışı kaptanı van Dijk de yapıyor. Jürgen Klopp'u eski bir öğrencisi üzüyor. Amsterdam'da Johan Cruyff Arena'da Hollanda öne geçiyor. Tijani, Reinders, ön direğe orta. Van Dijk yükseldi. Ter Stegen boşa çıktı. Top ağlara gitti. Virgil van Dijk'in golüyle Hollanda öne geçti ve işte Xavi Hernandez'in mutluluğu. 97. milli maçında yakında muhtemelen dalya diyecek Virgil van Dijk Hollanda'yı öne taşıyor.
1: Çok güzel kesti Reinders. Orada van Dijk iyi yükseldi ve topu ağlara gönderdi. Az önce van Dijk'tan bahsediyordun. Hoca oynamasını istiyor diyordun. Yine burada da çıktı. Maçın başında kornerden golü attı. Az çok da boş kalmış Ömer. Yani Van Dijk gibi bir oyuncu.
0: İlk gol inceleme altında. Şimdi tabii tekrar tekrar bakmakta fayda var. Burada acaba Broby'nin Ter Stegen'e olan bir müdahalesi ya da bir engellemesi var mı diye sanıyorum. Ona bakılıyor olsa gerek hocam.
1: Bence
0: ve
1: de
0: evet,
1: bakılıyor.
0: Ekrana geldi. İzleyecek Alejandro Hernandez. Sanıyorum burada evet bir offside incelemesi de yapılıyor olabilir. Yo vurduğu anda yani galiba faul var mı yok mu diye bakılıyor. Hani acaba ilk başta bir offside olabilir mi dedim ama zaten vurduğu anda offside pozisyonunda değil Broby. Pozisyonu izliyor Alejandro Hernandez. Del Cerro Grande'den uyarı gelmişti. Hayır. Hayır gol iptal. Ağlara giden top gol geçerliği kazanmıyor değerli izleyenler. Burada Broby'nin kaleci Ter Stegen'i engellediğine yönelik bir kanaat. Del Cerro Grande'den bir uyarı gelmişti. Pozisyonu izledi Alejandro Hernandez. Gol iptal etti. Oyunda yeniden başlıyor. 1-0 biraz tartışılacak bir karar olabilir bu.

0: pozisyon almada da ciddi hatası vardı ama orada Van Dijk'te. Bu iptalden bağımsız. Eğer gol sayılmış olsaydı çok kolay bir gol yemiş olacaktı Almanya. Çünkü kornerde ilk önlem alacağınız oyuncu Hollanda'ya karşı Van Dijk'tir. Van Dijk bu kadar rahat topla buluşturulup vurulmamalıydı.
1: Sağ

0: kanadı kullanacak Hollanda. Brobby'den pas. Somerville ceza sahasında ama bayrak havada offside.
1: Yalnız Ömer, ilk 16 dakika itibariyle bence sahanın en iyisi Somerville.
0: Hem sağda hem solda hem her pozisyonun içerisinde hocam.
1: Çok etkili, merkezleşebiliyor, çok mobil, bir de aşırı atlet. Ciddi derecede rakipler için bir karın ağrısı oluşturacak profil.
0: Amiri, Timber dokundu. Yeniden top aldı Timber. Robbie hareketlenemedi. Schlotterbeck, gelişi güzel bir vuruş.

Timber. Havertz'le mücadelesi. İki oyuncunun arasında Timber kaybetmedi. Sonrasında bir faul kararı. Troyer'de Gakpo'nun da itirazı var. Van Dijk o da o noktada. Son birkaç dakikadır Alejandro Hernandez'e çok aynı noktada değil Hollandalı oyuncular ve taraftarlar.

0: Schlotterbeck, Brown, Van Dijk. Taçı Almanya kullanacak.
1: Almanya oyun kurarken Kimmich derine gelip topu almaya çalışıyor ama adam markajlı tamamen Kimmich'in topla buluşmasını engellediği için Almanya mecbur beklerden oyun kurmaya çalışıyor ama o da yeterince etkili olmuyor.
0: Adeyemi, Faneke ve Van de Ven. Van de Ven oradaydı. Çizgide mücadeleye devam etti Van de Ven. Çıktı kararı. Tacı Almanya kullanacak. Adeyemi, Schlotterbeck, Reinders dokundu. Taçin Almanya'nın, top kaybı Hollanda'da. Felix Mecha. Brown alamadı. İyi müdahale Dumfries'den. Dumfries uzun gönderdi. Ter Stegen çıkmadı. Kararsız kaldı. Göğsüyle indirilen top ama Broby bir adım geride kaldı. Büyük hata Gakpo. Pas bekliyor Somerville ama hemen kapattı orada Troy. Somerville göremedi orada arkadaşını. Dumfries baktı içeriye. Etkili orta. Savunmada müdahale. Van Dijk, Van Dijk, Van de Ven, Timber, Cody Gakpo, Troy'un üzerine gitti. Gakpo pas, Reinders, müthiş verkaç, Gakpo çevirdi, Jonathan Tah. Troy, çıkamadı Almanya. Bu dakikalarda Hollanda baskısı var. Dumfries. Van Eke'den Van Dijk'a. Van de Ven. Timber. Gakpo. Troy karşısında Cody Gakpo. Gakpo'dan orta. Broby'ye gelmeden Schlotterbeck. Korner. Sağda Somerville, solda Gakpo'yu şu ana kadar etkili kullanan bir Hollanda var.
1: Hollanda ufak ufak ağırlığını koymaya başladı maça.
0: Reinders kullanacak. Van Dijk yine olağan şüphelilerden bir tanesi. Robby ile orada Kimi arasında bir ikili mücadele ve Van Dijk'la Alman oyuncuları uyardı Alejandro Hernandez.
1: Tabi bu sefer o kadar rahat bırakmıyorlar Van Dijk.
0: Pasla başlattı Hollanda. Reinders kesti içeriye. Van Dijk uzaklaştıran Havertz. En geriye top Verbruggen'e kadar geldi. Mecha. Mecha savunmanın arkasına doğru Şade. Oyunu durdurdu ve sarı kartını çıkarıyor. Hernandez. Timber sarı kartı gördü. Havertz ve Timber bu müdahaleden sonra sarı kart çıktı Timber'a.
1: Çok net bir kart. Biraz daha şiddetli olsa kartın rengi bile değişebilirdi.
0: Yani futbolda hocam sarı ile kırmızı arasında bir kart hani oyun kurallarına eklense sanıyorum bu müdahale o kart olurdu.
1: Timber da ama sağ bek de oynuyor biliyorsun. Çok agresif
0: Timber'ın
1: bir oyuncu.
0: Timber'ın ismi yaz transfer döneminde de fazlasıyla anıldı Türk kulüpleriyle. Ama Crystal Palace'a imza attı.
1: Agresif, sert bir oyuncu. Fizik kuvveti üst düzey.
0: Kai Havertz. Hiçbir teknik adam ondan vazgeçmedi şu ana kadar. Jürgen Klopp da onu yine en uçta oynatıyor. Ki Klose'den sonra, yani 2014 şampiyonluğundan sonra Almanya'nın santrafor sorunu fazlasıyla konuşuluyor tabii. Arada birçok isim geldi geçti. Ama Almanya saf bir 9 numarayı henüz dünya piyasasına sunamamış durumda. Ya da sunulanlar çok tatmin etmedi diyelim.
1: Evet, orada ciddi bir eksiklik gözüküyor. Havertz de orayı tam olarak doldurduğunu söyleyemeyiz. Her ne kadar çok etkili bir oyuncu olsa da.
0: Robby'den top kaybı. Ter Stegen. Şade yerde kaldı. Gözler hakemde ve bir kart daha çıkacak. Faneke kartı gördü. Üst üste kartlar Hollanda'ya. Az önce Timber, şimdi de Paul Faneke.

0: Kimmich başlattı. Schlotterbeck, Amiri. Philip Troy, Summerville baskıda Schlotterbeck. Adeyemi. Joshua Kimmich, Schlotterbeck. Hollanda'da baskı devam ediyor. Adeyemi topu aldı. Ter Stegen. Schlotterbeck, Summerville. Sonunda Hollandalı oyuncular Almanlara hatayı yaptırdı.
1: Adam adama çok iyi bir 3. bölge savunması yapıyor Hollanda. Özellikle bağlantı oyuncusunu Kimmich'i hiç bırakmıyorlar. Tamamen adam markajı. Ve oyun kurma noktasında o kadar zorluyorlar ki Almanya'yı. Almanya şu ana kadar 25. dakikayı gördük. Doğru düzgün ileriden topla pas yaparak çıkamadı.
0: Dumfries yine uzun kullandı. Van Dijk'a doğru. Top sekti. Broby, Havertz uzaklaştırdı Almanya. Adeyemi boşta kaldı. Havertz top aldı. Kontra şansı Almanya için. Kai Havertz. Adeyemi ve Amiri pas bekliyor sağda. Bindiren Troy ona doğru. Troy çevirdi. Savunmadan seken topu uzaklaştırdı. Gravenberg. Jonathan Tah. Robbie yerde. Hollanda kullanacak. Tah bu kararı beğenmedi.

0: İki fizik gücü yüksek isim Jonathan Tah ve Brian Broby. Faulü Jonathan Tah yaptı. Van Dijk'tan uzun bir top Somerville. Van Eke. Van Dijk. Paul Van Eke. Van Eke'nin pası. Dumfries hareketlenmedi. O noktada Brown var. Onun kontrolünde top dışarıda. Görüntüde Paul Van Eke. O da Brighton'dan Tottenham'a bu sezon transfer oldu ama Tottenham'a adeta kabus gibi bir başlangıç yaptı. 5 maçta sadece 2 puan ve Premier Lig'de son basamakta Tottenham. Kai Havertz'te bir problem var değerli futbol severler. Az önce Timber'dan bir darbe almıştı ve yerde Kai Havertz, tedavisi yapılacak. Alman futbolunun son yıllarda önemli yıldızlarından bir tanesi Havertz. Az önce de söylediğim gibi hocam, bize bu moladan faydalanarak aktaralım. Yani birçok isim konuşuldu. İşte bir ara Fülkrük'le bile hani doldurulmaya evet. çalışıldı o nokta, o pozisyon. Ama Almanya futbolu şu an için Almanları mutlu edecek diyeyim. Yani tabii geçmişte yıllara tabii. baktığımızda işte Klinsmann'lar Bierhoff. Çok çok önemli isimler. Dediğin gibi Oliver Bierhoff'lar çok yıldız isimler var. Ama uzun zamandır Havertz oynuyor. Bu bir Havertz eleştirisi değil tabii, onu aktaralım. Havertz devam edemeyecek değerli izleyenler. Kenara değişiklik işareti yapıldı ve Jurgen Klopp zorunlu bir değişikliğe gidecek. Almanya ve Havertz için şanssızlık. Bakalım oyuna kim dahil olacak? Kulübede bu anlamda Ebnu Talip var. Ya da başka bir ismi mi acaba değerlendirecek Jürgen Klopp?
1: O da çok ilginç bir isim Ebnu Talip. Regional Liga'dan 3 sezon önce Regional Liga'da oynayan bir oyuncu ve şu an Almanya A milli takımında.
0: Kai Havertz çok üzgün. Soyunma odasına gitti doğrudan. Az sonra Almanya'da değişiklik olacak. Havertz devam edemiyor. Şu anda sahada 10 kişi Almanya. Timber. Gravenber. Ve evet. Görüntüde Younes Ebnu Talip var değerli izleyenler. Çok değil. Bundan 2 yıl önce 4. ligde oynuyordu Almanya'da. 2 sezon sonra Hollanda deplasmanında Almanya formasını giyecek. Özel bir hikaye.
1: Yeni bir Vardy hikayesi olur mu?
0: Mümkün. Somerville'den nefis hareketler pasını aktardı. Dumfries çevirdi. Şut şansı. Timber vurdu dışarıya. Timber maçın başında da bir denemesi vardı. Burada da Ter Stegen'in kalesini yokladı ama isabeti bulamadı. Somerville Almanya savunmasını zorlamaya devam ediyor. Pas Dumfries'ten ama burada çerçeveyi bulamadı Timber. Değişiklik şimdi yapılıyor değerli futbolseverler. Havertz devam edememişti. Havertz'in yerine Younes Ebnu Talip oyunda. İlk kez Almanya takımında Ebnu Talip'i izleyeceğiz. Fas asıllı bir isim. Fas da onu çok istedi. Ama Ebnu Talip'in sözleriyle bu seçimi sizlere açıklayalım. Jürgen Klopp sizi istediğinizde ona hayır diyemezsiniz dedi Ebnu Talip ve bugün de geride kalan dakikalarda sahada olacak. Frankfurt'ta Can Uzun'la birlikte müthiş bir sezon başlangıcı yaptı Ebnu Talip. 5 gol 2 asisti var. Ve Almanya milli takımına da davet aldı. Meça'dan pas Ebnu Talip. Nadia Amiri. Schlotterbeck, Ebnu Talip ceza sahasında soluna çekti. Ebnu Talip vurdu. Kaleci Ferbrugen. Oyuna

0: girdikten belki de saniyeler sonra golle buluşabilirdi. Zaten özel bir hikayesi var. Bu hikayeyi daha özel hale getirebilirdi. Soluna çekti ama köşeyi çok iyi kapattı Verbruggen. Joshua Kimmich. Kimmich'ten pas. Brown. Kevin Schade topla buluştu. Onu karşılayan Faneke. Schade destek bekledi. Joshua Kimmich. Schlotterbeck. Aradan bıraktı Schlotterbeck. Kevin Schade. Amiri. Almanya Hollanda sahasına yerleşti bu bölümde. Kimmich'ten pas, iyi pas. Ceza sahasında tehlike. Troy. Troy Gakpo karşısında. Troy soluyla çevirdi. Van Dijk. Brian Brobbey son anda dokundu. Schlotterbeck. Brown. Maç bu anlarda tempo kazandı. Destek amiriden geldi. Nadiem Amiri baktı arkadaşlarına. Gözler aynı zamanda Hernandez'de çünkü Brobbey yerde, oyunda devam ediyor. Ceza sahasında tehlike. Troy çevirdi. Gol şansı değil mi? Top boşta, gol! Felix Mecha. Mecha golü attı ama orada bir tartışma var. Jürgen Klopp kenarda. O da bir diyaloğun içerisinde. Almanlar gole seviniyor. Hollandalılar bu kararı protesto ediyor. İlginç bir sahne Amsterdam'da. Almanya önde ama gol kutlamasında adeta bir karambol var orada. Brobbey yerde kaldı. Faul bekledi. Hollandalılar oyun devam etti. Sonrasında oyunun durmasını beklediler. Oyun yine devam etti. Devam dedi Alejandro Hernandez. Devamında Mecha golü attı. Brobbey de değişiklik istiyor. Bu golde belli ki fazlasıyla tartışılacak. Kimmich'ten pas. Troy çevirdi. Ateyem yerde kaldı. Faneke hamleyi yapmıştı ama yeterli değil. Doğru zamanda doğru yerde Felix Mecha. Mecha ile Almanya 1-0 öne geçiyor. Ve işte golden sonra Brown ve Adeyemi orada golü kutlarken Dumfries'e gol kutlamasını geldi ve bu partiyi bozmak istedi.
1: İlginç bir pozisyon yaşadık. Gole de pozisyona da çok konsantre olamadık arka tarafta. Çünkü bildiğin Hollandalılar bıraktı oyunu. Kimmich'in ters bir topu. Akabinde Mecha'da dediğin gibi çok doğru bir yerde. Bu arada çok özel bir oyuncu Mecha'da.
0: Brobbey için de büyük şanssızlık değerli futbol severler. Devam edemeyecek. Brian Brobbey, Almanya'da Havertz, Hollanda'da Brobbey. Santraforlar için şu ana kadar kötü bir akşam. İkisi de zorunlu değişiklikle oyundan çıkıyor. Brobbey de yerini Max Merding'e bırakacak. AZ Alkmaar oyuncusu Merding 23 yaşında. Brobbey de kulübeye doğru ilerliyor. Oyunda yeniden hareket kazandı. Az sonra Merding oyunda olacak. Joshua Kimmich'ten uzun bir top. Adeyemi. Nadiem Amiri. Adeyemi. Amiri, Adeyemi. Merkeze doğru Joshua Kimmich. Schlotterbeck. Baktı kaleye. Schlotterbeck. Farklı bir şekilde top dışarı gitti. Hocam ilginç bir 35 dakika oldu. Yani maçın da şu ana kadar sicili kabarık diyelim. Çünkü hani gol oldu, Hollanda golü iptal edildi. Tartışılacak pozisyon. Almanya golü buldu. Yine tartışılacak bir pozisyon. Bu esnada Brobbey'nin yerine de zorunlu bir oyuncu değişikliği ve Merding oyunda.
1: Üstüne de iki sakatlık. İki santrafor oyundan çıktı. Dediğin gibi 35 dakika itibariyle ilginç bir karşılaşma izliyoruz.
0: Merding'in de ilk milli daveti olduğunu aktaralım. Yani yerlerine giren oyuncular da Ebnu Talip ilk kez milli takıma çağrıldı. Merding ilk kez milli takıma çağrıldı. kendi içerisinde sürekli hikaye üreten bir maçla karşı karşıyayız. Hollanda Gravenberg'e geliyor. Gravenberg pasını aktardı. Somerville Brown'a takıldı. Dışarıda. Reinders kullanacak. O da yazın transfer döneminde hangi takıma gideceği merakla beklenen bir isimdi. Arap Yarımadası'nın yolunu tuttu. Sürpriz bir kararla Reinders. Korneri kullandı ön bölüme doğru. Savunma karşıladı. Somerville. O da çevirdi. Arkaya doğru aşırtılan top ama Dumfries topun hareket edeceği, gideceği noktaya çok uzaktı. Top dışarı gitti. İşte az önce Brobin'in sakatlandığı pozisyon Jonathan Tah'la ikili mücadelesi. Sonrasında kendisini yere bıraktı Brobin ve saniyeler sonra da ortalığı karıştıran bu gol geldi. Ve Van Dijk'ın tepkisi. İyi çıktı Almanya. Kevin Schade herkesi taktı arkasına. Schade 3 kişinin arasında. Schade yerde. Ebnu Talip takipte. Müdahale geldi. Savunmada müdahale geldi. Kritik bir hamle. Van de Ven'den önemli bir kademe ve işte Jürgen Klopp da oyuncularını böyle motive etmeye çalışıyor.
1: Yalnız Ebnu Talip oyuna girdikten sonra çok etkili. Gerçekten özellikle ilk teması çok iyi. Topu müthiş alıyor önüne. Burada da çok iyi bir şekilde hem fiziğini kullandı hem ilk dokunuşuyla takım arkadaşına da pozisyonu hazırladı. Çok hareketli, çok etkili bir oyuncu.
0: Muhtemelen Jürgen Klopp'un yeni dönemde forma şansı vereceği isimlerden bir tanesi olacak o da. Bugün de önemli bir sınav onun için.
1: Kesinlikle.
0: Amiri, Amiri'den pas, Brown hareketli, Nathaniel Brown, Brown gole gidiyor, gol şansı, kale boş, kaçtı, bu gol kaçtı, Adeyemi, çok büyük bir fırsat, bomboş kale ama Adeyemi dışarı vurdu. Brown'dan müthiş bir savunma arkası koşusu. Aldı at dedi Adeyemi'ye. Bu servisi geri çeviriyor. Adeyemi, Klopp inanamıyor.
1: Burada da Ebnu Talip çizgiye doğru Van Dijk'ı çekti. Van Dijk'ın arkasına da çok iyi bir koşu geldi. Burada da yine önemli bir aksiyonu var Ebnu Talip'in.
0: İkinci gole çok yakında Almanya. Hollanda'da ata Gravenberg'ten geldi. Joshua Kimi. Baskı Somerville'den. Somerville ve Kimi yardımcısının da uyarısı var. Faulü tespit ediyor Alejandro Hernandez. Bu koşuları atan bir isim Nathaniel Brown. Adeyemi hocam Brown'a bir asist borçlu.
1: Çok iyi bir bindirme. İyi de çıkardı topu ama orada aslında çok net bir pozisyon. Eğer dönerse bir hikaye daha olur bu pozisyon. Maçın hikayesini bir ne diyeyim bir bölüm daha ekler.
0: Az önce de söylemiştik gerçekten hikayesi bol bir maç. Zaten iki ülke arasında müthiş bir tarih yatıyor. Hem futbol hem de birçok alanda iki komşu ülke ama aynı zamanda bu maçın içerisinde de sadece 40 dakika geride kaldı ama konuşulacak fazlasıyla şey var. Bir faul kararı daha. Hocam sert de bir maç oluyor diyebiliriz sanki.
1: Kesinlikle. Kesinlikle. Zaten bekliyorduk biz seninle de. Konuştuk. Gerçekten ezeli bir rekabet. Sağda da sertlik son derece. Önümüzde kartlar da çıktı biliyorsun. Müdahaleler özellikle fauller de sert oluyor.
0: Reinders boşluğu buldu. Dumfries etkili geldi Hollanda. Dumfries çevirdi. Kafa kalecide kaldı. Ter Stegen. Somerville kafayı vuran isim uygun durumdaydı ama üstüne attı Ter Stegen'in. Ter Stegen, o da yıllarca Neuer'in gölgesinde kaldı. Klopp takımın başına geldikten sonra onun birinci kaleci olacağını söyledi. Basın toplantısında Ter Stegen hocam Neuer'le ilgili soru soruldu. Neuer'le konuştun mu bu tercihten sonra diye. Hayır, konuşmadım. Sanıyorum çocuğu oldu ama tebrik etmedim. Bu benim hatam dedi. İki kaleci arasında tabii konuşulacak bazı şeyler olsa gerek. İyi çıktı Hollanda. Sol kanadı kullanacak. Cody Gakpo topu aldı. Bindirme yapan Faneke ona doğru. Faneke çevirdi. Kaleci iki hamlede topun sahibi Ter Stegen.
1: Van de Ven de çok süratli bir oyuncu gerçekten. Buradaki bindirmede de sprint kalitesi, süratle devamlılığı üst düzey. Stoper de oynayabilen bir oyuncu. Orada da süratiyle arkaya atılan toplarda özellikle onları süpürmede önemli bir rol üstleniyor. Bugün de sol bekte görev aldı. Şu ana kadar çok işlemedi sol kanadı Hollanda'nın. Sağ kanattan da etkili ama bu pozisyonda oldukça iyi başladı.
0: Bu arada çok büyük bir hata. Gakpo gol şansı. Ter Stegen. Ter Stegen Gakpo'ya. Hani servis mi demek lazım onun adına? Önemli bir ikram diyelim biz ona. Ama bu ikramı geri çeviriyor Cody Gakpo. Ter Stegen de kendisine kızıyor. Yalnız başka dikkat çekici nokta hocam, bu pozisyonda yine Adeyemi ile topu almaya çalıştı Almanya. Yani bunu çok fazla hani oynadığı kulüplerde görmüyoruz. Göreceğimizi de çok zannetmiyorum. Bu pozisyondan sonra konuşuruz. Ebnu Talip sağ kanatta. Ebnu Talip karşısına Van Dijk, ceza sahasına yerden oynadı. Top geçmedi. Atak devam edecek. Yerde kalan isim Şade ama oyun devam ediyor. Reinders ayak dışıyla nefis buldu arkadaşını. Gakpo ile geliyor Hollanda. Troy karşılama çabasında. Cody Gakpo merkeze. Somerville. Somerville topun bir adım gerisinde kaldı. Dumfries takipte. Atak devam edecek. İlk yarıda son bölümler. Denzel Dumfries. Destek istedi Dumfries. O destek gelmedi. Şimdi geriye çıkardı Gravenberg. Gravenberg'ten pas. Gelecek mi? Şöyle bir baktı arkadaşlarına. Geriye doğru oynadı. Timber. Van Dijk. Faneke. Van Dijk'tan Faneke'ye. Van de Ven. Van Dijk. Top Hollanda'da kaldı. Araya doğru gol şansı olabilir. Somerville. Somerville vurdu. Schlotterbeck kapattı. Yine Somerville içeriye koşuyu attı. Schlotterbeck de çok hızlı. Müthiş bir müdahale burada. Nico Schlotterbeck'ten.
1: Kesinlikle karşılıklı iki önemli aksiyon. Somerville yine oraya çok doğru bir koşu attı. Ama Schlotterbeck de tabii pozisyon bilgisi olan bir oyuncu.
0: Reinders korneri kullanacak. Duran toplarda bugün etkili olan bir Hollanda var. İlk yarıda normal sürede son dakikanın içerisindeyiz. Orta geldi Reinders'en. Dumfries'i açtı top. Timber. Gravenberg. Reinders. Orta geldi Reinders'en. Ebnu Talip. Hızlı atak şansı olabilir Almanya için. Ebnu Talip çalımı attı ama ters kademede Dumfries var. Alkışını alıyor Dumfries. Cody Gakpo, Ebnu Talip, taç. Ebnu Talip oyuna girdikten sonra her yerde. Paul Faneke. Somerville. Artı 3 ilk yarının sonuna eklenti. Amsterdam'da Johan Cruyff Arena'da 45 artı 3'ü izleyeceğiz. Adeyemi faul yaptı. Hemen ben de hocam eksik kalan cümleyi hızlı bir şekilde tamamlayayım. Yani ne Dortmund'da ne de Barcelona'da çok fazla top aldığını, savunmadan top çıkardığını Adeyemi'nin görmüyoruz ama bugün de Jürgen Klopp'la birlikte sanıyorum yeni bir planı olsa

0: Timber. Gravenberg. Jonathan Tah. Beş artı üçteyiz. Top dışarıda. Korner. Bir korner daha Hollanda için. Hollanda'nın maçtaki beşinci korneri olacak bu henüz. Korner kullanamadı Almanya.
1: Merdink çok oyuna giremedi Ömer. Öbür tarafta Ebnu Talip çok etkili ama Merdink şu an kadar az önce arada buluştuğu topu da iyi kontrol edemedi. O topu da orada kaybetti. O da biraz oyunu etkiliyor. Brobi daha etkiliydi.
0: Duraklama anlarında belki de son bir şans olacak Hollanda için. Reinders yaptı ortayı. Top dışarıda. Out diyor Alejandro Hernandez. Faneke. O da ceza sahasında gol aradı ama sonuç alamadı.

45 artı 3 tamamlandı. Ve Alejandro Hernandez'den ilk yarıdaki son düdük geliyor. Almanya Hollanda deplasmanında görüntüdeki Felix Mecha'nın 32'de attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde tamamlıyor.

İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.

0: Kadın girişimciler, girişiminizi geleceğe taşımaya hazır mısınız? Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması başladı. Yarışma ile kategori birincilerini uluslararası fuarlarla buluşturuyor, girişimcilerin kitle fonlamasından yararlanmasını sağlıyoruz. Çünkü biliyoruz, geleceğimizi dönüştüren her hikaye desteklenen bir girişimle başlar. Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması için başvurular devam ediyor. Detaylı bilgi ve başvuru için halkbank.com.tr. Reklam.
1: A-Spor Radyo.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Tarihte bugün. 1 Ekim 2012 yılında Samanyolu şarkısıyla bir döneme damgasını vuran ünlü sanatçı Berkant hayatını kaybetti.
2: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
4: halkbank. Bir reklam.
5: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
4: Bir reklam.
6: Yaşasın spor. A-Spor Radyo.
2: Reklam.
5: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf

0: katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve Mobi şubede. Vakıf Katılım.
1: Daha bebek bezi masrafını düşünürken üniversitesinde düşünmeyi baba olunca anlarsın. Allianz'la olunca çocuğunla büyüyen besin 1 yaşına kadar altın hediyesi ve her doğum gününde %5 Allianz katkısıyla rahatlarsın. Sen de çocuğunla büyüyen bese bugünden başla, çocuğunu da büyüt, birikimlerini de. Allianz ailemle. Bugünden yarına Allianz seninle. Detaylar ve koşullar için Allianz.com.tr.
2: Reklam.
3: Spor Radyo.
4: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
5: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
6: Trafik ışıklarına ve işaretlerine uyun. Kırmızıda durmak, yeşilde geçmek ve sarıda hazırlıklı olmak trafiğin temel dilidir. Ayrıca yol kenarındaki hız sınırı ve yön tabelaları yolun durumuna dair size rehberlik eder.
4: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
5: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
3: Bir reklam.
0: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı Mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
3: Bir reklam.
7: Yaşasın spor. Spor Radyo.
8: Tekrar program.
9: Tekvando'dan gelen bir kariyer futbolla şekillendi. Bundan 3 yıl önce Perugia U19'da oynarken sözleşmesi feshedildi. 2 yıl önce Almanya 4. ligindeydi. Bugün Almanya formasıyla Hollanda deplasmanında müthiş bir kariyer gelişimi ve müthiş bir hikaye Ebnu Talip.
10: Kesinlikle. Orada da scout eden scout'un da eline sağlık değil.
9: Dumfries'de de bir sorun var. Yani çok şanssız bir akşam oyuncular adına. Kendisini yere bıraktı ama sanıyorum iyi mesajını da verdi. Pozisyon bu. Burada devam edemedi Dumfries. O da bu sezon Inter'den Real Madrid'e transfer oldu. Jose Mourinho'nun savunmaya yaptığı Kukureya, Konate ve Dumfries hamlelerden bir tanesiydi.
10: Bu da son dönemin en iyi sağ beklerinden biri.
9: Yani sağ bek demek de hocam bilmiyorum ne kadar doğru değil mi? Çizgiyi desen kullanıyor. Savunma da var, hücum da var. Komple bir oyuncu Denzel Dumfries. Gravenberg. Van Dijk, Van de Ven, Merdink top uzaklamaya çalıştı. Merdink yerde, karar faul. Tabii Xavi'nin yeni dönemiyle birlikte Memphis Depay ve Wout Weghorst gibi isimler kadroya alınmadı. Oldukça da tartışma konusu oldu Hollanda'da. Xavi Depay ile ilgili yaptığı açıklamada ona bu kararı söylemek belki de en zoruydu ama çok olgunlukla karşıladı. İlerleyen dönemde yeniden yollarımız kesişebilir dedi. Gakpo'dan pas. Reinders ceza sahasında savunma müdahale yaptı. Adeyemi. Van de Ven hemen kapattı taç.
10: Adeyemi'yi biraz etkisiz görüyorum. Biliyorum bana katılır mısın ama ondan beklenti çok daha yüksekti. Çok net bir pozisyon harcadı ama ondan bağımsız konuşuyorum. Oyunun da içerisinde çok kopuk kopuk.
9: Şimdi tabii ki hocam teknik taktik değerlendirmeyi sana bırakıyorum ama sanki çok fazla geride topla buluşuyor gibi. Yani Adeyemi kullanımlarından daha farklı bir kullanım var bu akşam. Ama Jürgen Klopp yapınca bir şey diyemiyorsunuz tabii.
10: Bir bildiği vardır.
9: Amsterdam'da 50 dakika geride kaldı. İlk yarıda Mecha'nın golü var. Almanya'nın 1-0'lık üstünlüğü. Ebnu Talip presteydi. Hata yapmadı Van Dijk. Verbruggen

0: Timber. Nefis döndü. Quinton Timber harika döndü pasında aktardı. Cody Gakpo. Gakpo rakibinin üzerine gitti. Soluna çekti. Gakpo çevirdi. Top boşta kaldı. Reinders son bir çabayla dokunmaya çalışırken faul yaptı.
1: Biraz Ömer, ben de şöyle bir intiba var maçın akışıyla ilgili. Hollanda her an gol bulacak gibi hissediyorum. Yani bir geri dönüş bekliyorum Hollanda'nın açıkçası. Çünkü Almanya'nın gol haricinde bir de Adeyemi'nin pozisyonu vardı ama onun haricinde pek bir varlığı yok. Yani topa hükmetme, topa sahip olma noktasında ve 3. bölge aksiyonları noktasında da gerçekten pek üretemiyorlar. Yıldız oyuncularını da çok oyuna sokamıyorlar. Mesela Meça golü attı ama Meça inanılmaz bir oyuncu. O da doğru düzgün topla buluşamıyor. Dolayısıyla Hollanda, ben daha iyi görüyorum Hollanda'yı.
0: Van de Ven. Bir faul kararı daha. Adeyemi'de uyarıyı aldı Alejandro Hernandez'den. O da Barcelona ile birlikte sezona iyi giriş yapan isimlerden bir tanesi oldu. Hansi Flick'in Barcelona'sı gerçekten özel işlere imza atıyor. Reinders, Timber, Meça çok yakın. Alejandro Hernandez hemen düdüğünü çaldı. Timber de biraz yakınıyor Hernandez'e.
1: Yalnız Reinders de nasıl bir pas istasyonu. Gerçekten hatası yakın oynuyor. Alışı, verişi, dönüşü, ayakların temizliği, oyun zekası.
0: Dakika 53, Somerville ve Reinders topun gerisinde. İşaret geldi. Somerville başlattı. Cody Gakpo. Gakpo yaptı ortayı. Kale alanında Schlotterbeck. Hem yerden hem havadan şu ana kadar neredeyse kusursuz oynuyor Nico Schlotterbeck. Van Dijk Gakpo'yu içeri çağırdı. Reinders ön bölüme kafa vuruşunda top dışarı gitti. Yerde kalan bir isim var Almanya'da. Denzel Dumfries kafayı vurdu ama isabeti bulamadı. O esnada Brown yerde kaldı.
1: Duran top savunmasında da Almanya'da ciddi eksiklikler gözüküyor. Yine burada da Dumfries'e bomboş vurdurdular. Eğer daha isabetli vursa zaten top ağlarda olacaktı. Demarke vaziyette kaldı yine.
0: Brown ayağa kalktı. O da bu sezon Bayern Münih'e transfer oldu. Almanlar tabi hocam özellikle de son baktığımızda Euro'da kendi evlerinde sol bek konusunda çok zorlanmışlardı. Mittelstadt oynuyordu. Hala tabii geniş kadroda var. İkinci kadroda var Mittelstadt ama hani Brown sanki o açığı daha iyi kapatmış gibi görünüyor.
1: Kesinlikle daha da iyi ileride olacak gibi gözüküyor. Çok da iyi bir bindirmesi vardı ilk devrede. Adeyemi'de müthiş bir top çıkarmıştı.
0: Timber. Reinders. Gakpo pas bekliyor. Troy. Yine onta. Joshua Kimi. Baskı var Hollanda'da. Ter Stegen. Adeyemi. Van de Ven faul yaptı. Rudi Föller. Ve yanında isimler. Alman futbolunun efsanelerinden Rudi Föller, o da Amsterdam'da maçı takip ediyor. Top kaybı Almanya'da. Van de Ven. Gakpo.

0: Kraliça araya girdi. Top Hollandalı oyuncularda kaldı. Van de Ven, Ravenberg. Timber gidemedi. Faul diyor Alejandro Hernandez. Ben yayının başında saymıştım hocam. İki takım arasındaki tarihsel rekabeti. Tabii çok maç var. Dediğim gibi 74 Münih'teki final. 88 Euro'da yarı finalde Hollanda'nın Almanya'yı kendi sahasında Basten'in son dakika golüyle saf dışı bırakması, sonra kupayı alması. 90'da da bir tükürük krizi var. Rudi Föller ve Hollandalı oyuncular arasında. Orada Föller de kırmızı kart görmüştü. Az önce ekrana yansıyınca o detayı da aktarmak istedim. Hollanda kullanacak. Bu anlarda baskısı var Hollanda'nın ve az sonra Xavi'den bir değişiklik daha gelecek. Quinten Timber çıkıyor Hollanda'da. Joy Ferman oyuna dahil oluyor. Joy Ferman, bir önceki teknik adam Ronald Koeman'ın çok fazla değerlendirdiği bir isim değildi. Hollanda basınında da sık sık bu tartışma konusu oluyordu. Dortmund'la sezona çok iyi başladı. Dortmund lider Bundesliga'da ve Joy Ferman da yeni dönemde Xavi ile birlikte şans buluyor. Dakika 58, Hollanda kullanacak. Reinders ve Somerville topun gerisinde. Reinders yaptı ortayı. Kafa Schlotterbeck'ten. Atak devam edecek. Top yükseklik kazandı. Adeyemi uzaklaştırdı Alman oyuncular. En geride Gravenberg var. Uzun bir top. Gakpo'ya doğru. Troy kafayla indirdi. Mecha ilk dokunuşu iyi olmayınca topla dışarı gitti. Reinders. Reinders'ten pas geçmedi. Alman yatağına dönüştü. Kevin Schade. Schade yaklaşıyor. Schade merkeze bıraktı. İyi paslar Almanya'da. Schade baskıda. Hollanda çıkamadı ama Adeyemi arkadaşlarından da tepki var. Orada Schade, Ebnu Talip, Amiri. 3 oyuncu ceza sahasındaydı. Adeyemi çevirmedi. Kaleyi düşündü. Dışarı attı. Burada top kaybı. Hollanda'da Reinders, ki sonrasında faulü de yapmış orada. Devamında Hollanda savunmasında bir anlaşmazlık Van Ecke ile Van de Ven arasında, ama Adeyemi bu hatayı değerlendiremedi.
1: Aslında Meça da merkeze çok güzel bir pas atmış ama kontrol gelmedi. Yalnız Adeyemi'den de oldukça kötü bir bitirişiydi.
0: Somerville. Somerville'den Dumfries'e. Dumfries çevirdi topu. Joshua Kimmich. Brown. Somerville yine baskıda. Brown'la çıkamadı Almanya. Somerville topu kazandı. Hollanda bu anlarda etkili. Almanya bunu aldı. Gravenberg. Van Dijk. Ferman. Merdink. Dumfries kaçtı arkaya. Dumfries'e gol şansı. Dumfries vurdu Ter Stegen. Denzel Dumfries çaprazla karşı karşıya kaldı. Ter Stegen gole izin vermiyor. Hollanda baskısı artıyor. İyi bir şans Dumfries'le. Hayır dedi Ter Stegen. Van Dijk. Van Ecke uzun bir top. Dumfries yanında Somerville var. Karşılayan Brown oraya. Şade de geldi. Bekletmeden orta Fermantan. Gakpo'dan önce Troy. Topu dışarı attı. Korner. Baskı artıyor.
1: İkinci devre Merdink de oyuna girdi. Özellikle sırt dön topu alışı. Az önce gerçekten çok iyi bir topu pasıyla Dumfries'i topla buluşturdu. Tabii santrafor katkısı da gelince, çünkü ilk devre oyuncu değişikliğinden sonra, Brobbey değişikliğinden sonra hiç yoktu ortada, ama ikinci devre Merdink'in bu katkısıyla Hollanda biraz daha etkili olmaya başladı.
0: 7. korneri bu.

Hollanda'nın, Almanya henüz korner kullanamadı. Joy Ferman topun gerisinde. Ferman'dan orta geldi. Kafa vuruşu Van Dijk'tan. Bir korner daha. Maçın başından bu yana duran toplarda etkili bir Hollanda var. Van Dijk ve Schlotterbeck. Son temas Schlotterbeck'ten. Ferman kullanacak. Ferman kullandı ama Alejandro Hernandez orada Troy'la Faneke'yi uyarıyor. Pozisyon bu. Ferman orta geldi. Öbürme top boşta kaldı. Merdik vurdu. Büyük bir karambol devam ediyor. Top sıkıştı orada. Trafik var adeta. Karar ne? Faul. Karar faul. Golü buldu Hollanda ama çok öncesinde o düdüğü çalmıştı Alejandro Hernandez. Ve yine sağ karıştı. Müthiş bir karambol. Ter Stegen uzaklaştıramadı. Merdink, Kimmich, Ter Stegen kurtarışı yapıyor. Jonathan Tah yerde. Kimmich yerde. Van Dijk, Troy yerde. 3 Alman yerde. Merdink topu ağlara yolladı ama çok daha öncesinde Alejandro Hernandez düdüğünü çalmıştı. Hani o Amsterdam'da taraftarlar sevindi. Hollandalı bazı oyuncular da sevindi ama gürültüden dolayı o düdük muhtemelen duyulmadı. Ve Merdink'in Xavi ile birlikte üst üste tepkisi ekrana yansıdı. Skor ne olursa olsun muhtemelen yarın Hollanda basınında yerini alacak Alejandro Hernandez. Orası kesin.

Banu Talip savunma arkasına bir pas. Almanya etkili geliyor. Şade önünü alamadı ilk etapta. Karşılayan Gravenberg. Bayrak kalktı. Offside.

Az önceki karambol farklı bir açıdan ekranda. İlk yarıda da gördüğümüz bir senaryoydu. Van Dijk topu ağlara yollamıştı. Gol kararı gelmemişti. Yine aynı senaryo tekrarlandı. Cody Gakpo, Troy dokundu. Gakpo da çok zorluyor hocam Troy'u şu ana kadar. Bu arada Şade çıktı Almanya'da. Meça ile birlikte Fühl ve Stah oyunda. Anton Stah, Leeds oyuncusu ve Chris Fühl, o da Stuttgart'ta forma giyiyor. İki değişiklik Jürgen Klopp'tan. Golü atan Meça, o da kenara gelenlerden birisi. İyi paslar Hollanda'da. Van de Ven. Gakpo pas bekliyor. Van de Ven ve Adeyemi. Ferman. Faneke. Joy Ferman. Ferman ceza sahasına nefis bir top attı. Dumfries indirdi. Reinders top boşta. Merdin yine karambol. Tah orada. Savunma uzaklaştırdı. Brown'la atak devam edecek. Faneke vurdu, savunmadan döndü. Hollanda dalga dalga gelmeye devam ediyor. Almanya kapanıyor. Somerville sırtı dönük topu aldı. Dumfries. Dumfries çevirdi. Gol mü? Bu da kaçtı. İlk yarı daha değil mi? Şimdi

0: Harding Xavi'ye inanamıyor. Offside yok. Kale boş. Harding atamadı. Bu kaleye bugün topu göndermekte çok zorlanıyor oyuncular. Adeyemi ve Harding, hani bilmiyorum bunun sıktığını, çok az görürüz ama aynı maçta iki kez gördük. Boş kaleye kaçan iki gol.
1: Yalnız Dumfries sırt dönük, tam bir pivot santifor gibi aldı. Müthiş girdi içeri. Çok da iyi. Hem pasın şiddeti hem yeri müthiş. Ama santifor faydalanamadı bu pozisyondan.
0: Harding Hollanda milli takımına ilk kez davet aldı. İlk maçında golü bulabilirdi. Çok büyük bir fırsat kaçırdı.

Jürgen Klopp ve yanında yardımcısı Pep Linders var. Uzun yıllar Liverpool'da beraberdi bu ikili. Klopp ayrıldıktan sonra Linders City'de geçen yıl Guardiola'yla çalıştı. Sonrasında yeniden Almanya milli takımında bu ikili buluştu. Troy

Roy'dan pas. Joshua Kimmich. Troy yerden çevirdi. Uzaklaştıran Van Dijk. Xavi o da dikkatli bir şekilde maçı takip ediyor. Ebnur Talib'e doğru ama harika bir kademe, çok sert bir müdahale. Dumfries çok sinirlendi. Dumfries çok sinirlendi. Yine karıştı saha. Nadia Mamiri elinde sarı kart var. Alejandro Hernandez'in çok sert bir hamle orada. İşte bir kez daha izleyeceğiz pozisyonu. Amiri oraya kayarak geldi ve sonrasında çok sinirlendi Denzel Dumfries.

Emery kartı gördü ama acaba Dumfries'de mi gördü? Biz göremedik tabii. Yani taraftar reaksiyonundan biraz görmüş olabildiğini tahmin ettim ama az sonra ekrana yansırsa o zaman bizler de göreceğiz tabii ki. Merdik. Almanya taçı kullanacak. Dakika 70. Normal sürede artık son 20 dakikanın içerisindeyiz. İkinci yarıda artan Hollanda baskısı ama Almanya'nın üstünlüğü devam ediyor. Sadece Amiri'ye kartın çıktığını söyleyelim. Ebnur Talip. Şimdi Almanya etkili geliyor. Führi. Führi çevirdi. İkinci gol şansı. Troy baktı kaleye. Adeyemi'ye bıraktı. Adeyemi çekmeye çalıştı. Adeyemi. Troy. Troy vurdu. Savunmaya çarptı. Korner. Adeyemi orada kalabalığın arasında top kaybını yapmak üzereyken top Troy'un önünde kaldı. Çok etkili çıktı. Almanya İbn-i Talip iyi bir bağlantı oldu.

0: Chris Fuhi, onun çevirdiği top Troy Adeyemi'ye bıraktı. Adeyemi oyalanınca top Troy'a geldi. Onun vuruşunda savunmanın müdahalesi ve korneri kullanacak Almanya. Orta geldi. Van Dijk, Adeyemi. Amsterdam Arena'nın çok üst sayılabilecek bir katına topu öyle gönderdi tahmin ediyorum. Jürgen Klopp'un da tepkisi bu şekilde. Baskı var ve baskı dağıta. Chris Fury vurdu. Ebnu Talip önünde kaldı ama o da kararsız kaldı. İlginç bir an. Verbruggen tehlikeye uzaklaştırdı. Cody Gakpo elle bir temas. Geç de olsa düdüğünü çaldı. Alejandro Hernandez.
1: Biraz Hollanda'da bir kopukluklar başladı. Yaklaşık bir 8-10 dakikadır. O baskıda golü bulamadılar. Onun neticesinde de biraz hem fiziksel hem psikolojik olarak bir düşüş görüyoruz. Basit hatalar artmaya başladı.
0: Jonathan Tah. Schlotterbeck. Troy. Önünde boş bir alan. Troy hareketli. Yatarak bir müdahale. Taraftarından da alkış aldı. Mickey van de Ven.

0: Fandefen gibi bekin arkasına sarkmak da çok kolay değil Ömer.
1: Gakpo. Reinders solunda Merdik var. Rydens gidiyor. Reinders pasını aktardı. Gol şansı. Merdik. Top dışarı gitti. Ter Stegen. Bir kez daha Merdik'e gol şansı tanımıyor. Merdik'in vuruşu. Ter Stegen ve direk. Bir fırsat daha kaçtı Hollanda adına. Korner kullanıldı. Faul kararı. Troyer'de düdüğünü çaldı Hernandez. Merdik. Altmar'ın santroforu. Gole çok yakın olduğu anlar vardı ama henüz tabelayı değiştiremedi. Somerville. Somerville'den pas. Orta geldi. Merdik'e aşan top. Jonathan Tah karşıladı. Adeyemi. Çıkamadı Almanya. Gravenberg. Dumfries. Somerville. Joy Ferman. Van de Ven. Merdik. Tah arkasında. Pas Cody Gakpo'ya. Gakpo soluna çekti. Troy ile mücadelesi. Son temas Cody Gakpo'dan. Kadar gerçekten iyi bir maç çıkartıyor. Almanya'nın sağ beki Troy. İşte az önce Merdik çaprazda kapattığı köşeyi vurdu. Ter Stegen'in önce Ter Stegen sonrasında direk. Merdik de böyle üzüldü. Adeyemi. Talip iyi bir kontrol. Nantia Mamiri. Joshua Kimi. Jonathan Tah. Adeyemi. Pas yaparak Hollanda'nın temposunu düşürme amacında Almanya. Mamiri. Ferman. Hareket denemedi Hollandalı oyuncular. Schlotterbeck.

0: 10 çeyrek dilimin içerisindeyiz. Schlotterbeck, Somerville'den önce davrandı. Faul diyor Hernandez.
1: Almanya'nın en iyisi bugün Schlotterbeck. Savunma anlamında gerçekten tahta. O da iyi ama bütün topları havada toplayan, topları kesen, duran toplarda da etkili olan Schlotterbeck sahanın en iyilerinden biri.
0: Ferman kullandı. Van Dijk'tan önce müdahale geldi. Fürich'ten kritik bir hamle. Serbest vuruşta taca dönüştü. Van de Ven. Ferman. Adeyemi baskıda, onu geçti Ferman. Merkeze doğru müdahale geldi. Adeyemi. Hızlı atak şansı olabilir Almanya için. Adeyemi'den pas. Solda Fürih var. Amiri pas bekliyordu. O pas geçmedi. Somerville savunmasına yardımcı. İlk yarıda da gördük hocam. Son adam olarak yaptığı müdahale vardı. Burada da hamleyi yaptı Somerville.
1: Kesinlikle o da yine sahanın ilerinden biri. Sadece hücum değil, savunmada da demin de senin altını çizdiğin gibi neredeyse 3. ya da 4. kritik aksiyon.
0: Jonathan Tah. Ter Stegen. Taçı kullanacak Almanya. Xavi. O da tedirgin bir şekilde maçı takip ediyor. Ve Jürgen Klopp 83 milyondan biri şapkasıyla, fenomen şapkasıyla kenarda. Fürich'ten ters kanata uzun bir top. Troy koşuya attı, yakaladı. Philip Troy. Merkeze gitti Troy. Sta. Joshua Kimi. Schlotterbeck. Troy. Kimi'den pas. Ebnu Talip. Adeyemi. Daralanta. Amiri ve Adeyemi. Oradan Almanlar çıkamadı ama Hollandalılar da çıkmakta güçlük yaşıyor. Gravenberch yerde. Oyun devam ediyor. Amiri. Amiri'den Fürih'e. Chris Fürih. Dumfries karşısında Fürih geriye oynadı. Joshua Kimi. Dakika 79. Hollanda'nın baskısını kırmış görünüyor Almanya. Adeyemi. Jonathan Tah. İyi bir üçgen Almanya'da. Tahttan pas. Ebnu Talip. Kaleci'de kaldı. Ferbrüggen. Ferbrüggen. Fürih baskıda. Ferbrüggen de dışarı attı. Gnabry ve Engelhardt oyuna dahil olacak. İki değişikliğe daha gidecek Jürgen Klopp. Adeyemi kenara geldi ve Nadiem Amiri çıkan isimler. Serge Gnabry oyuna dahil oldu. Yannick Engelhardt'la birlikte. Başka bir Freiburglu da Engelhardt. O da son bölümde sahada olacak.
1: Yok, bence çok bile dayandı bu ikiliye. Daha önce de yapabilirdi.
0: Troy uzun kullandı. Ön bölüme doğru kafayla indirilen top. Merdink. Merdink iki oyuncunun arasında. Faul düdüğü imdadına yetişti.

0: Verbruggen. Ravenberg. Oyun devam ediyor. Almanya yine çok adamlı hücumda. 5 kişiyle geliyor Almanya. Hollanda geri dönmeye çalışıyor. Fürih içeride. Fürih çevirdi. Van de Ven ilginç bir an. Ebnu Talip'e çarpan top dışarı gitti. Bir şans anı Hollanda için. O top içeride yönlenebilirdi. Hollanda'da Xavi'de iki değişikliğe gidecek. Rustin'le birlikte Ruben van Bommel oyuna dahil olacaklar. Maçın başında ekrana gelmişti. Hollanda'nın eski teknik adamlarından Mert van Marwijk, onun torunu, bildiğimiz van Bommel'in oğlu Ruben van Bommel az sonra oyunda olacak. Engelhardt'a geliyor Almanya. Engelhardt ceza sahasında ama tek başınaydı, destek bekledi. O destek Fürich'ten. Joshua Kimmich. Jonathan Tah, o da Hollanda sahasının yarısına kadar geldi. Ve sahaya giren minik bir taraftar. Ryan Dersin yanında bir selfie çekiyor. Güvenlik görevlerini de arkasına taktı.
1: Spor Radyo.
2: İstanbul Milli Takım tesislerinden mutlu günler. A Milli Futbol Takımımız Uluslar A Ligi'nin 3. haftasında Belçika deplasmanına çıkacak. İlk iki maçta istediğimiz sonuçları alamadık ama Belçika maçı öncesi umutlarımız fazlasıyla tazelendi. Şu anda son antrenmanı kameramın arkadaşım Erdal Balcı ile birlikte takip ediyoruz. Milli takımımızda Uğurcan Çakır'ın kırmızı kart cezası sona erdi. Karşılaşmada forma giyebilecek. Orkun Kökçü sakatlığından ötürü kadrodan çıkartıldı ve Ümit Milli Takım'dan Emirhan İlkan'la Yusuf Akçiçek'in A Milli Futbol Takımı kadrosuna dahil olduğunu belirtelim. Montella antrenman öncesi takımla küçük bir toplantı yaptı. Tabii neler söyledi bilmiyoruz ama Belçika karşılaşması oldukça kritik. İddiamızı devam ettirmek için mutlaka puan ya da puanlar almamız gereken bir karşılaşmaya çıkacağız. Daha önce Belçika'yı yenmeyi başarmıştık. Belçika'da gerçekten çok kaliteli bir jenerasyona sahip. Zor bir karşılaşma olacak. Bizim de morale fazlasıyla ihtiyacımız var. Gözler yine Arda Güler'in üzerinde olacak. Gerçekten dünya yıldızı, Real Madrid'in beyni Arda Güler'imiz. Karşılaşmada yine en büyük silahımız olacak. İlhan Pakalı da Ümit Milli Takım'dan A Milli Takım kadrosuna katılmıştı. İtalya maçında kadroya giremedi. Belçika maçında bakalım kadroda olacak mı? Tabii Uluslar A Ligi gerçekten çok zorlu rakiplerimiz var. Fransa, İtalya, Belçika. Üst üste iki deplasmana çıkacağız. Önce Belçika, sonra İtalya deplasmanı. Ve son karşılaşmamız Fransa'yla Fransa'da olacak.
3: Amiri takımda tabii bu idman öncesinde değişiklikler.
2: Bu arada bir son dakika bilgisi paylaşalım. Can Uzun antrenmana çıkarken bir ağrı hissetti ve antrenmanda yok şu anda. Önemli bir şey var mı öğreneceğiz ama şu anda Can Uzun'un Amiri futbol takımımızın antrenmanında olmadığını son dakika bilgisi olarak verelim.

Can Uzundağ sezona iyi başlayan isimlerden bir tanesiydi. Özellikle Bundesliga'da etkili performansıyla milli takımda da oynamaya başladı. Ama bugünkü antrenmanda sakatlığından ötürü forma giyemeyecek. Montella'da şu anda yardımcılarıyla birlikte bir toplantı içerisinde. Tabii tüm motivasyonu Belçika deplasmanından galibiyet almak üzerine yapıyoruz. Milli futbol takımımız son antrenmanı Riva'da gerçekleştirdikten sonra 14.45 gibi Riva'dan çıkış yaparak İstanbul Havalimanı'na hareket edecek ve 15.30'da Belçika'nın Liège kentine uçuş gerçekleşecek ve akşamda Belçika'da basın toplantısına çıkacağımızı tekrar hatırlatalım. Basın toplantısında milli futbol takımımızdan Arda Güler de olacak. Tabii hayal kırıklığı yaratan iki karşılaşmada gerçekten en iyi isim olarak Arda Güler'i söyleyebiliriz. Hem Kocaeli'de hem Bursa'da taraftarın da kendisine büyük bir ilgisi vardı. Real Madrid'de etkili performansını milli takıma da taşıyor Arda Güler. Henüz skora yansımadı ama beklentilerimiz hem bizlerin hem Türk halkının ondan fazlasıyla yüksek. Yine Belçika önünde de en büyük silahımızın Arda Güler olmasını bekliyoruz. Milli takım ısınma hareketleriyle başladı. Yaklaşık bir 15 dakika birlikte olacağız. Sonrasında taktik çalışmaya geçilecek. Ve son antrenmanı Riva'da milli takımımız sonlandırmış olacak. Tabii Barış Alper Yılmaz'a da bir parantez açmak lazım. Fizik gücüyle fark yaratan bir futbolcu. Birçok mevkide oynama özelliğiyle birlikte elit seviyeye yükselme başarısı amaçlayan Barış Alper Yılmaz milli takımımızda santrafor pozisyonunda oynuyor. Normalde sağ kanat, sol kanat birçok mevkide forma giyen Barış Alper Yılmaz milli takımımızda santrafor bölgesinde savaşçı futboluyla elinden geleni vermeye çalışan bir isim. Tabii bakalım Belçika önünde yine Barış Alper Yılmaz forma giyecek mi? Nitekim İtalya'ya karşı atılan tek golde imzası vardı. Tabii Can Uzun'un önemli bir şeyi var mı yok mu? Bunu artık bu akşam son durumuna bakılacak. Maçın kadrosunda olup olmaması daha çok kıymetli. Tabii Hakan Çalhanoğlu ve Kenan Yıldız'ın yokluğunda Can Uzun da milli takımımızın önemli silahlarından biriydi. Umarız önemli bir şeyi yoktur. Orkun Kökçü ayağında bir ağrı vardı. İtalya karşılaşmasında oynadı. Hatırlarsınız devre arasında da oyundan çıkmıştı. Ağrıları artınca milli futbol takımının aday kadrosundan çıkarıldığını tekrar hatırlatalım. Yerine Emirhan İlkan'la Yusuf Akçiçek Ümit Milli Takım'dan dahil oldu. İlk kez Uluslar A Ligi'nde mücadele ediyoruz. Rakiplerimiz Avrupa'nın en iyi takımları. Ama biz de kaliteli bir jenerasyona sahibiz. İlk iki karşılaşmada olmadı ama Belçika önünde artık adeta Uluslar Ligi'ne yeniden başlamayı amaçlıyoruz. Futbolcularımız da bu doğrultuda çalışmalarına devam ediyor. Tabii Kenan Yıldız'la Hakan Çalhanoğlu'nun olmaması özellikle Kenan Yıldız'ın yokluğu hücum hattında bizi bu iki karşılaşmada oldukça zorlamıştı. Şu anda da kadro

Karşımızda Eren Elmalı'yı görüyoruz. Abdülkerim Bardakçı, Merih Demiral, Yunus Akgün. Yunus Akgün ilk iki karşılaşmada forma giyemedi. Aslında Belçika karşılaşmasında gözler bir bakıma da onun üzerinde olacak. Arda Güler'le birlikte takımın en kreatif oyuncularından bir tanesi. Bakalım Montella ona Belçika önünde şans verecek mi? Şu anda 5-2 top kapma çalışmasıyla antrenman devam ediyor. Kaleciler ayrı bir şekilde çalışıyor. Uğurcan Çakır'ın cezasının sona erdiğini ve Belçika önünde Montella'nın şans vermesi halinde formasına kavuşacağını tekrar hatırlatalım. Şu anda kalecilerin çalışmasını kameraman arkadaşım Erdal Balcı sizlere aktarıyor. Tabii milli takımda alınan iki mağlubiyet sonrası morallerin bozuk olduğunu belirtelim. Yeni bir başlangıca ihtiyacımız var. Bunun için de ilk maçımız Belçika. Milli takımımıza güveniyoruz. Belçika'dan bir galibiyet neden olmasın? Gerçekten çok yetenekli bir jenerasyona sahibiz. Belçika'da son Dünya Kupası'nda adından söz ettiren takımlardan bir tanesiydi. İtalya'yı deplasmanda 2-0 mağlup etmeyi başardılar. Fransa'ya karşı son dakikalara kadar dayanmayı başardılar ama Fransa son dakikalarda attığı golle Belçika'yı mağlup etmeyi başarmıştı. Belçika'nın 3 puanı var. İlk iki takım çeyrek finale yükselecek. O yüzden her galibiyet oldukça önemli. Riva'da hava durumunu da sizlerle paylaşalım. Şu anda 20 derecelik bir hava sıcaklığı var. İlk geldiğimiz dakikalarda yağış vardı ama şu anda güneş etkisini göstermeye başladı. Güneşin gelmesiyle birlikte havanın da biraz ısındığını belirtelim. Belçika'da yine gurbetçilerimiz de takımımızın yanında olacak. Deplasman tribününde milli takımımızı destekleyecekler. Tabii akşamki basın toplantısında Montella ve Arda Güler neler söyleyecek? Bunu da fazlasıyla merak ediyoruz. Şu anda 5-2 top kapma çalışmasında futbolcularımız ısınmaya devam ediyor. Bize ayrılan sürenin de yavaş yavaş artık sonuna geliyoruz. Kameraman arkadaşım Erdal Balcı ile birlikte Riva Hasan Doğan milli takım tesislerinde milli takımımızın Belçika maçı öncesi son antrenmanını takip ettik. Milli takımımız saatler 14.45'i gösterdiğinde Riva Hasan Doğan milli takım tesislerinden İstanbul Havalimanı'na hareket edecek ve 15.30'da Belçika'nın Liège kentine uçacağını tekrar sizlerle paylaşalım. Biz yine gelişmeler oldukça bağlanmaya devam edeceğiz.

0: İki değişiklik Hollanda'da. Gustil ve Ruben van Bommel oyuna dahil olacaklar. Tijani Reinders çıkan isimlerden ilki, özellikle ilk yarıda etkiliydi ama ikinci yarıda istediklerini yapamadı ve Somerville belki bugün tabelaya katkısı olmadı ama iyi bir oyun çıkardığını da söylemek lazım.
1: Kesinlikle. Gerçekten. Özellikle ilk devre hücumda sağ

0: kanadı çok etkili kullandı Dumfries ile birlikte ve savunma dönüşlerinde kritik 3-4 tane saydığımız aksiyonu vardı.
1: Troy yaptı ortayı, kafa vuruşuna top dışarı gitti. Ebnu Talip.
0: Aynı şekilde Reinders'te özellikle bağlantılarda, blok aralarında sırt dönük topu alışı, çok çabuk dönüşü ve öne pasları aynı zamanda da etkili kornerlerle maça etki yaptı.
1: Ve işte bir kez daha Van Marwijk görüntüde, torunu Ruben van Bommel sahada. Ki babasının aksine babası iyi bir merkez oyuncusuydu. Van Bommel bir hücum oyuncusu. Cody Gakpo çizgide çevirdi Gakpo. Bir müdahale, kale alanında tehlike ama dışarıdan geldiğini topun söylüyor. Yardımcısının da uyarısıyla Alejandro Hernandez ters Stegen bu topa da dokundu. Ama net bir şekilde top dışarıdan geliyor. Ter Stegen de Ajax'ta oynuyor ve şu ana kadar kalesini gole kapatmayı başardı ki bu sahaya çok alışkın bir isim artık. Şu ana kadar da benim evim, benim kurallarım dedi. Marc-André Ter Stegen. Dakika 85. Troy savunmada bir hata. Jonathan Tah. Kısa düştü. Engelhardt biraz bekledi. Düdüğünü çaldı. Alejandro Hernandez. Joy Ferman yine topun gerisinde. Oyuna girdikten sonra duran topların gerisinde Ferman var. Ön bölümde oyuncular kümelendi. Ferman arka bölüme gönderdi. Joshua Kimmich korner. Alanı kalabalık. Duran topla gol arıyor Hollanda. Orta geldi. Kafa vuruşu savunmaya da çarptı. Dumfries top yükseklik kazandı. Ceza sahasında karambol devam ediyor. Kafa vuruşu Ter Stegen'de kaldı. Hemen eliyle başlattı Ter Stegen. Kafayı vuran Faneke'ydi. Müdahaleyi yaptı o noktada. Hızlı bir şekilde Defen. Senin de söylediğin gibi hocam, Van Defen her yerde.
0: Evet, gerçekten çok süratli bir bek. Konsantre.
1: Ebnu Talip iki oyuncunun arasında. Oyun devam ediyor. Van Dijk. Faneke. Ferman. Talip takipteydi. Nefis döndü. Harika da bıraktı Ferman. Dumfries çevirdi. Savunmada müdahale. Bir korner daha. Hollanda'nın 10. korneri olacak bu. Birçok şut. Birçok duran top ama henüz istediği golü bulabilmiş değil Hollanda. Brown da bu esnada sakatlık geçiriyor.
0: Az Dumfries de Brown'u çok zorladı. Şu an herhalde oynamak istemeyeceğin sağ bekleri saysan ilk üçte Dumfries vardır.
1: Kesin.
0: Kimse oynamak istemez ona karşı.
1: Van Dijk yine içeride. Korner kullanıldı. Dumfries açıldı. Van Bommel. Son temas kimden? Bir korner daha. Ruben van Bommel savunmanın müdahalesi.
0: Pek beklemiyordu topu Ömer. İyi

0: Yine kalabalık geldi Orlanta. Dakika 90. Ferman yaptı ortayı. Yine arka bölüme. Faneke kafayla indirdi. Van Dijk orada. Karambol Dumfries uzaklaştıran Jonathan Tah. Offside bayrağı da havada. Hocam bugün ne çok karambol oldu ama.
1: Evet. Çok da fazla duran top oldu. Özellikle tabii Hollanda çok kullandı korner. Biraz az önce Ter Stegen'in muazzam bir kurtarışını izledik. Van Bommel'in de topu alışı ve şutu mükemmeldi ama ikinci devreye bence Ter Stegen'in bir damgası var.
0: Uzun yıllar bu kaleyi bekledi. Ter Stegen bu kadar baskın bir ismin arkasında olmak hiç kolay değil.
1: Onun da şansı artık kısmeti.
0: Bazen iyi. Oluyor hocam yani baktığımızda işte yıllarca Klopp'un Liverpool'unu konuşurken ki Klopp da ekrana geldi o esnada. Alisson'un hani arkasında hep bekleyen iyi kaleciler en son işte Mamardashvili. Brezilya milli takımına baktığında işte Alisson'un arkasında yine aynı örnekten vereyim dedim Ederson. Yıllarca bu fonun arkasında İtalya'da bekleyen iyi kaleciler. Portekiz'de zaman zaman böyle noktalar isimler oldu. Yani say say bitmez ama böyle şanssızlıklar, böyle şanssız kariyerler var. Artı 3 değerli izleyenler maçın sonuna eklendi. Amsterdam'da maçın sonunda en az 3 dakikalık eklemeyi göreceğiz. Taçı kullanacak Almanya. Sita. Troy. Biraz da vakitten çalmaya çalışıyor Almanya. Sita orta. Hollandalılar topu uzaklaştırdı. Top dışarıda, taçı Hollanda kullanacak. Ruben van Bommel uzun gönderdi. Schlotterbeck. Gnabry. Gnabry'den top kaybı. Ruben van Bommel. Van Bommel ayak dışıyla çevirdi. Gol, şansı gol. Ama şöyle bir baktı kenara Gakpo. Golün sevincini yaşıyor Hollandalı oyuncular. Bu golü 92 dakika bekledi Amsterdam Arena. 1-1. Ben de bir an için durakladım. Gakpo da durakladı ama şimdilik gol kararı var. Bakacağız tabii pozisyona. Gnabry'den top kaybı. Oyuna sonradan dahil olan Ruben van Bommel. Az önce nefis bir şut çıkarmıştı. Burada harika bir ayak dışı servis. Cody Gakpo gol attı.
1: Son vuruş da harika ama bence aslan payı van Bommel.
0: Xavi 90+2'de gelen gole böyle seviniyor. Gakpo ile dengeyi buluyor Hollanda.
1: Müthiş bir ayak dışı.
0: Adeta o pası Van Bommel değil de Xavi Hernandez verdi oyunculuk günlerinden. Klas bir pas. Klas bir bitiriş. Duraklamalarda denge var. Ruben van Bommel. Sezona PSV formasıyla 2 gol 2 asiste başlamıştı. Burada da asistini yaptı. Genç van Bommel. Engelhardt. Yerde kaldı, ayağa kalkamadı. Gnabry'den top kaybı. Faturası çok ağır oldu.
1: Müthiş bir gol gerçekten. Defaten izliyoruz, doyamadık. Anası van Bommel. Babası iyi bir kariyer ama düz bir oyuncuydu. Van Bommel çok daha farklı bir oyuncu.
0: Son anlarda yine sahada tartışma var. Kimmich ve Dumfries arasında. Biz burada çok sert bir müdahale Cody Gakpo'dan. Gravenberg de hakeme saati gösterdi.

gösteriyor. Artı 3 işaret edilmişti ama duraklamalarda da oyun durdu değerli izleyenler. Bakalım ne kadarlık daha ekleyecek, oyunu devam ettirecek. Alejandro Hernandez engel artı ayakta. 90 artı 4'te tamamlanmak üzere. Jürgen Klopp da oyuncularıyla bir konuşma içerisinde. Hollanda bu kez galibiyet için gelecek. Uzun bir top. Van Dijk kafayla indirdi. Van Bommel bıraktı taç. Ruben Van Bommel. Taşı kullandı. Ferman. Ferman'dan orta. Kafa vuruşu. Top dışarı gitti. Herkes dondu kaldı Almanya'da. Bu vuruştan sonuç çıkmadı. Çok büyük bir fırsat. Gustil kafayı vurdu. Bomboş orada turuncu formalılar ama bu top ağlara gitmiyor. Xavi Hernandez belki de duraklamalarda takımı galibiyeti elde edecekti. Büyük bir şans kaçıyor. 90 artı 5'te tamamlanmak üzere. Son düdük geliyor. Alejandro Hernandez'den Amsterdam'da Johan Cruyff Arena'da iki dev yenişemiyor. Hollanda 1, Almanya 1 maçın sonucu.

0: Trabzonspor'la kardeş kulübü Drogheda United Aspor'da buluşuyor.
1: Harika bir gol!
0: Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Bordo Maviller milli arada İrlanda'daki renktaşını konuk edecek.
1: Kale alanında bir dokunuş, top ağlara gidiyor, gol.
0: 2010'dan beri kardeş olan iki kulübün bu anlamlı karşılaşması bu akşam 19'da naklen A-Spor'da. Hava temizleme cihazı ve...

0: Vakıf Leasing ekonomiden notları sunar.
1: Eylül 2026 verilerine göre ekonomik güven endeksi aylık bazda %0,7 artarak 101,3'e yükseldi. Tüketici güveni %1,3, perakende ticaret güveni %1,1 artarken reel kesim güvenindeki yükseliş %0,1 ile sınırlı kaldı. Hizmet sektörü değişmezken inşaat güven endeksi %0,2 geriledi.
0: Vakıf Leasing ekonomiden notları sundu.
2: Ben mühendis uzay biyoloğu olacağım.
3: Ben dijital arkeolog.
4: Ben iklim mühendisi olacağım.
5: Çocukların yarın ne seçeceği belli olmasa da yarınlarının güvencesi belli. Bugünden BES. Çocuğunuza BES başlatın. 20.000 TL'ye varan bonus kazanma fırsatından yararlanın. 8 Ekim'e kadar dijital kanallardan aylık minimum 2.000 TL katkı payıyla başlatılan 18 yaş

0: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh, aldım. İnanılmaz uygun fiyata aldım.
1: Siz de sizinle aynı ürünü almak isteyenlerle İdefix grup alışverişinde bir araya gelin. Stoklarla sınırlı ürünleri inanılmaz fiyatlarla alın. Grup alışverişine hemen başlayın. İdefix, alışılmadık alışveriş.
0: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh! İdefix grup alışverişiyle çok uygun fiyata aldım. İdefix, alışılmadık alışveriş.
2: Evet sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.

0: A-Spor Radyo. Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Tarihte bugün 1 Ekim 2012 yılında Samanyolu şarkısıyla bir döneme damgasını vuran ünlü sanatçı Berkant hayatını kaybetti.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Sabah Spor'una hoş geldiniz. Gündemdeki gelişmeleri konuşacağız. Yine yoğun bir gündemimiz var.
1: Türkiye yeni güne uyanırken spor severler gözünü Sabah Spor'uyla açıyor.
2: Gündür gündür oynaman gerekir değil mi?
3: Var neden devreye girmediğinin cevabı da burası.
0: Başka hangi hamleleri yapabilir mi?
4: Transferlere ihtiyacı var.
5: Keskin sirke köpeğine zarar veriyor.
1: Dünden kalanlar, güne yansıyanlar.
0: Sağ içinde daha farklı bir reaksiyon bekliyorum.
1: Gazete başlıkları, canlı bağlantılar, stüdyo konukları.
6: Belini doğrultamadı, gitti. Bir düşüş yaşadı. Evet.
1: Nabzı sporla atanlar Sabah Spor'unda buluşuyor.
7: Bazı hikayelerde bittiği zaman zaten güzelliğe kavuşur.
8: Futbolcuları menajerler rezil ediyor, rezil ediyor.
0: Tüm detaylarıyla konuklarımızla gündemi değerlendireceğiz.
1: Ezgi Toper'in sunduğu Sabah Spor'u hafta içi her sabah 8'de A-Spor'da. Spor dünyasında gün boyu yaşanan gelişmeler ana haberde.
9: Değerli izleyenler, ana haber bülteniyle karşınızdayız.
1: Sıcak haberler.
0: Sence o Süper Lig'de Avrupa'da transferlere her şeye...
1: Canlı yayınlar, telefon bağlantıları ve gündemdeki konuklarla ana haber...
9: Bu açıklamaya sert bir yanıt geldi.
1: Yurttan ve dünyadan spordaki tüm gelişmeleri ekrana taşıyor.
9: Hızlıca başlayalım, sıcak bir gelişme görüyorsunuz.
1: Ana haber hafta içi her gün 18'de A-Spor.
10: Tutku, inanç, güç, zafer. A-Spor Radyo, sporun radyosu.

0: spor ekranlarından mutlu günler değerli izleyenler. Spor Ajansı programıyla karşınızdayız. Yaklaşık 2 saat boyunca yayında olacağız ve konuklarım Mahmut Alpaslan ve Seyit Ateş'le birlikte gündemi değerlendireceğiz. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, teşekkür ederim.
2: Hoş gördük, iyi yayınlar.
0: İlk olarak tabii ki saha içiyle başlıyoruz. Ancak saha dışında da konuşulacak çok fazla konumuz olacak Türk futbolu gündeminde. İlk olarak milli takımla başlayalım. A milli futbol takımımız Uluslar A Ligi 1. grupta 2 karşılaşmayı geride bıraktı. Önce Fransa ve sonrasında ne yazık ki İtalya'ya karşı mağlubiyetler aldık. Ancak yolumuza devam ediyoruz. Hala kazanılacak maçlar, alınacak puanlar var. Yarın kritik bir Belçika karşılaşmasına çıkacağız. Şimdi önce bir milli takım Uluslar Ligi'ne nasıl başlamış, nasıl sonuçlar elde etmiş ve bundan sonra milli takımı neler bekliyor? Haberimizi de dinleyelim, sonrasında da konuşmaya başlayalım. A milli takım Uluslar A Ligi'ne istediği başlangıcı yapamadı.
3: Kalabalık geldiler. Stoperleriyle birlikte dakika 9 yerden karşılamak lazım. Top ağlarımızda.
0: Ay Yıldızlılar ilk kez mücadele ettiği A Ligi'nde ilk sınavını Fransa karşısında verdi. Vincenzo Montella'nın ekibi Kocaeli'deki maçta zaman zaman etkili performans gösterse de puan almayı başaramadı.
3: Baskı var Dembele'den. Abdülkerim. Kaptırdık topu. Şimdi etkili geldiler. Cezanın tehlikeli Mbappe. Topalardan.
0: Birinci gruptaki ikinci maçında Bursa'da İtalya'yı ağırlayan Ay Yıldızlılar, özellikle ilk yarım saatini son derece etkisiz geçirdiği mücadelenin devre arasına 3-0 geride girdi.
3: Fagioli, Raspadori, Pio Esposito, bomboş Coyote, bomboş, bomboş Coyote, bomboş.
4: Tabii ki markaj yok, topa müdahale yok, rakibin aksiyon alanına girip onun pas yapmasına, orta yapmasına, şut atmasına müsaade etmeme gibi bir durum yok. Dolayısıyla bu kadar boş bırakırsın da atar zaten. Kötü bir gol yedik yani.
0: İkinci yarıya 3 oyuncu değişikliğiyle başlayan milliler 48.

0: 8. dakikada golü bulsa da bireysel hatalar devam etti ve sahadan 4-1'lik skorla mağlup ayrıldık.
1: Bu dakikada baskımız var, iyi de baskımız var. Oğuz döndü geriye, Altay'a kadar. İşte bunları yapmayacağız. Yacı. İyi geldik İsmail. Aferin İsmail. Tonali boş. Aman direkt ikinci hamle. Aman. Aman.
0: Arda Güler Fransa maçının ardından İtalya'ya karşı da etkileyici bir performans sergiledi. Tam 100 kez topla buluşan yıldız futbolcu 70 pasın 62'sinde isabet sağladı, 4 kez çalım attı, 5 faule maruz kaldı ve girdiği 16 ikili mücadelenin 11'ini kazandı. Geride kalan 2 maç sonunda puan alamayan ve -4 averajla grupta son sırada yer alan Türkiye, Cuma günü deplasmanda Belçika ile karşılaşacak. Ay Yıldızlılar 5 Ekim pazartesi günü ise Bologna'nın stadı Renato Dallara'da İtalya'ya konuk olacak. İki karşılaşmada ATV'den naklen yayınlanacak.
2: Milli futbol takımımız Uluslar Ligi'ne ne yazık ki kötü bir başlangıç yaptı. İlk olarak Fransa'ya Kocaeli'de oynanan maçta 1-0 mağlup olduk. Sonrasında Bursa'da oynanan İtalya mücadelesinde sonuç farklıydı. İtalyanlar 4-1'lik galibiyetle sahadan ayrıldı. Yarın saatler 21.45'i gösterdiğinde Liège'de Belçika ile karşı karşıya geleceğiz. Şimdi milli takımı konuşarak başlayalım. Mahmut Hocam sizinle başlayalım istiyorum. Bu iki karşılaşmada en azından pozitif anlamda konuşabileceğimiz neler vardı? Belçika karşılaşmasına çıkarken şimdi tabii önemli eksikler de var. Orkun kadrodan çıkarıldı. Yusuf Akçiçek ve Emirhan İlkan kadroya davet edildi. Az önce arkadaşlarımız bir bilgi paylaştı. Can Uzun antrenmana çıkarken bir ağrı hissetmiş. Antrenmana devam edememiş. Böyle bir bilgi var. Bu bilgiler ışığında neler söylersiniz?
3: Sondan başlayayım. O yok bu yok. Eksik olmaz milli takımda. Milli takımdan söz ediyorum. Milli takım çok geniş bir havuza sahiptir. Burada Ahmet Mehmet üzerinden gidemeyiz. Bakın diğer ülkeler bu ulusal ligde nasıl oynuyorlar? Bir takım, bir ülke 45 tane seçenek var. Bir maç bunu oynadı, bir maç bir kadroyu oynadı. Öbürleri değişik. İtalya 10 kişiyi bırakıp evinde bize geliyor. Biz ama o dünya şampiyonasındaki ekibin devamında devam ediyoruz burada da. Yani görünen göze kılavuz istemez, oynanan oyun, verilen performans. Zaten lig olarak da 6. 7. haftayı oynuyoruz. Bizim senelerden beri konuştuğumuz hiçbir şeyde hazır değiliz, hiçbir şekilde hazır değiliz. Bu milli takımımıza sirayet ediyor. Yani sizin liginiz neyse milli takımınız da odur. Oraya sirayet eder. Senelerce biz hep bu şekilde gitmişizdir. 10 sene bir parlarız, 10 sene sonra da tekrardan aklar ve aklar gene yapılanmaya gideriz. Hep yapılanıyoruz biz. Biz her sene yapılanıyoruz. Lig takımlarımızdan sirayet ediyor bu. Aynı şekilde. Evet, bir süreç geçti. Bir hocayla uzun vade gidildi. Başarılı başarısız tartışırız sabaha kadar. Artık belli bir yerde değişiklik gerekiyor. Ben geçenlerde bizim diğer kanalımızda Libero'da diyelim. Orada Montel'e şöyle bahsetmiştim. Yer saçlarını lüle lüle. Hoca sana güle güle diye artık bir yerde bir değişiklikler bu TFF nezdinde de olur. Yaşadığımız olayları görüyoruz maalesef. Biz Türk milleti olarak, Türk spor severler değil, Türk milleti olarak bunları hak etmiyoruz. Ben hak etmediğimizi düşünüyorum. Senelerimizi verdik buraya yani, senelerimizi. Daha hala da bunun içindeyiz, bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Kendi ülke futbolumuz için. Ama gelinen nokta bizi hiçbir zaman için tatmin etme. Dün Edirne'deydim. Edirne'de bir işlerim vardı, gittim. Kimi görsen, kimle konuşsan millet milli takımdan artık tiksirmiş bir duruma gelmiş ya. Nedir bu rezaletler diyorlar. Neden diyorlar. Neden biz keşfettik? Anlatamıyorsun. Haklı. Herkes haklı. Bu her programlarda bütün arkadaşlarımızı söyledikler ama biz de hep testi devrildikten sonra, sular döküldükten sonra yol göstermeye çalışırız ama ben bunlar kendimi bunların dışında tuturum çünkü çok anlattık bunları. Çok anlatmaya çalıştık. Ve bu işin içlerinde de olduk. Maalesef gelinen nokta hiç açığı değil. Son olarak da Belçika ve İtalya maçından ne bekliyorsun diyorsun. Hiçbir şey beklemiyorum. Beklenecek bir şey bize sunmuyorlar çünkü. Hı hı. Sunmuyor. Ya bırakın her şeyi bir tarafa, bir ülke bir santrafor yetiştiremez mi? Yani bunu söyleye söyle artık dilimizde tüyler değil dikenler bitmeye başladı. Bir santrafor yetiştirememişiz. Sonuçlarda da hala başka şeyleri konuşuyoruz. Ben topu sevgili başkanıma atayım.
2: Evet, Seyit sizinle devam edelim. Mahmut Hocam çok karamsar bakıyor duruma ama siz ne diyorsunuz?
3: Bak onun için karaları giydim zaten.

0: Evet.
1: Mahmut hocamın bir tık üstü daha karamsarlık var bende. Evet, çünkü gerçekten ben Dünya Kupası'ndan sonra Montella'nın bir demeci vardı. Kendimi Türk gibi hissediyorum. Evet. Ben de o gün X hesabımda yazmıştım. Keşke kendinizi İtalyan gibi hissedip İstifa Müessesesi'ni çalıştırsaydınız dedim. Hı-hı. Çünkü yani bu milli takımla ilgili bu ülkenin her insanını inanılmaz beklenti içine koydular. Yani özellikle Dünya Kupası'na giderken işte sabah namazlarında yüzlerce, binlerce, milyonlarca insanın buluşup namazdan sonra dua etmeleri, meydanlarda kahvaltılar düzenlenmeleri, açık alanlarda maçların naklen yayınlanmaları falanla biz kendimizi inanılmaz motive ettik. Halk olarak motive olduk ama aynı motivasyon teknik direktörde yoktu, aynı motivasyon futbolcularda yoktu, aynı motivasyon maalesef federasyonumuzda yoktu. Yani onu söylemek lazım. Neden? Ya Türk milli takımının bir futbol kültürü yok sevgili hocam.
2: Yok yok.
1: Ne oynadığımızı bilmiyoruz. İtalyan futbolu dediğinizde aklınıza hiç bugün izlemezseniz bile aklınıza mıh gibi çakılmış bir şey var. Bir yerleşmiş bir bilgi var. Nedir? İtalyan futbolu defansı çok iyi yapar. Orta alanı o geçişleri çok çabuk yapar. Hücumda da önemli futbolcularla sonuç alır. İtalyan futbolu, Alman futbolu işte atletik performansa dayalı, güce dayalı, kuvvete dayalı, bıkmak
3: devamlılık
1: bilmeyen bir devamlılıkla maçın sonuna kadar götürürler. İngiliz futbolu uzun toplarla işte fiziki yapılarıyla bir şey sonuca giderler. Duran topların %80'ini de gol yaparlar İngiliz futbolu. Şimdi şey futbolu, İspanya futbolu artık çok paslı, çok fazla atletik performansa dayalı ama çok fazla bir futbol geliştirmişler. Onunla sonuç alıyorlar. Adamlar 3 defadır dünya şampiyonu oluyorlar. Şimdi burada yine nam alıp gidiyorlar. Türk futbolunda ne var? Hiçbir şey yok. Ha, oyuncularımızın tamamının yakını Avrupalı. Ama başımızdaki bir teknik direktörün Avrupalı değil. Zaten adam itiraf etti. Ben Avrupalı değilim. Biz Avrupalı mantalitesine geçmediğimiz sürece, o mantaliteyi kabul etmediğimiz sürece bir şey olma şansımız yok. Adam ben Türk gibi kendimi düşünüyorum dediği gün bence bu işin sonu...
3: İş bitmiştir.
1: Bitmişti bu işin sonuna. Bir yerde adalet yoksa, bir yerde tereddüt varsa, adalet futbolcu seçiminde kadro yapılanmasında ilk 11'de sonraki değişikliklerde adalet denildiğin her şey futbolda adalet olmalı. O takıma gelen her futbolcu, davet edilen her futbolcu ben bir gün oynarım diye düşünmeli yani. Ben oynarım düşünmeli. Ama siz hep aynı adamlarla. Geçen gün diyor ki efendim diyor Barış Alper'le Kerem'in heykelini dikmek lazım. Ben Sultan Gazi Belediye Başkanımız var Abdurrahman Dursun Bey, rica ettim. Bizim heykel dikecek alanımız yok ama Sultan Gazi'de büt koyacak yerimiz var. Montella'nın da büstüyle beraber 3 tane büst dikebiliriz. Şimdi ya hocam ben seçimlerde de çok şeyle hatalar görüyorum futbolcu seçimlerinde. Takımlarında oynamayan arkadaşları, futbolcuları seçiyorlar.
3: Eskiden de vardı onlar.
1: Var, bir sürü var. İsimlendirip de yani bir şeye, bunu söylerken insanlar hemen bizi bir yere oturtuyor. Vay Beşiktaşlı, vay Fenerbahçeli, yok Mahmut Hoca Galatasaraylı. Öyle bir yok arkadaş. Burada vicdanen, ahlaken gereken neyse onu söylemeye çalışıyoruz. Şimdi İlhan Fakili diye bir çocuk var Beşiktaş'ta. Son derece iyi başladı. Lige iyi başladı, evet. İyi oynuyor. Sağ tarafta sol ayaklı ama sağ tarafta oynuyor. İlhan Fakili'yi milli takımdan Ümit Milli'ye gönderdi. Ben o ilk sezonundan hemen bir paylaşım yaptım. Ya yapmayın etmeyin. İlhan Fakili giderse demek ki Montella'nın bu 4 maçı da kaybetme ihtimali artık %100 diye şey yaptım. Oğlum zaman zaman bana danışmanlık yapar. Beni aradı baba dedi. İlhan Fakili üzerinden gittiğin için bu çok doğru bir şey değil. Paylaşım değil. Lütfen bunu sil dedi. Ben de sildim. Ben 4'sü yani bu maçların böyle biteceğine dair bilgim vardı yani. Çok ya bilgim değil, öngörüm vardı. Bilgi tabii ki mi? Öngörüm vardı. Çünkü bakıyorsunuz şimdi ya hocam Trabzonspor'da Mustafa Eski Halleş diye bir çocuk var. Sol bek oynuyor değil mi yani? Eren Elmalı Galatasaray'da oynuyor mu? Oynamıyor. Zaman zaman oynuyor, zaman Jakobs oynuyor. Ya arkadaş yani lütfen şu bir değişiklik yap. İşte dediğiniz gibi Dünya Kupası'nda bu arkadaşlar başarısız oldular. Şimdi bunları dene. Bunlar milli takım havuzunda var mı? Var. Elinde var mı? Var. Her maç kadrosuna davet ediyor musun? Ediyorsun. Lütfen bunları dene kardeşim ya. Yapma etme ya, eyleme ya, yapmayın. Şimdi siz, yani Barış Alper 34 maç oynamış, 3 tane gol atmış hocam. Ben suçu Barış Alper'de asla görmüyorum. Barış Alper aslında Montello iyilik yapmıyor, kötülük yapıyor yani. Çocuğu Türkiye'deki futbol severlerin tamamının

0: hedefine koyuyor, ağzına koyuyor. Barış Alper'den santbol olur mu diyorlar. Evet, Barış Alper santbol değil çünkü. Adamı orada mecburen oynatıyorlar. Adam da, yani ben üzülüyorum, Barış Alper adına üzülüyorum. E siz şimdi Konyaspor'un stoperine Adil'i davet ettiniz abi. Vazgeçin Merih'ten abi. Merih'i niye davet ediyorsun? Onu anlamış değilim yani. Ya ben Merih'i davet etmem ya. Resmen Merih'i ben davet etmem. Bu milli takıma davet etmem. Abdülkerim'le oynuyorsunuz. Oyna kardeşim Abdülkerim'le. Koy yanına Adil'i, Konyasporlu ya da Beşiktaşlı Emirhan'ı koy. Ha, ikisi de sol ayaklı olmayabilir. Tamam, o zaman değiştir abi. Kim? Yusuf.
1: Yusuf.
0: Pırıl pırıl gencecik bir adam. Fenerbahçe'de de başarılıydı. Galatasaray altyapısı orijinli bir
2: onlar
0: çocuk.
2: Onlar ama şeyde oynattılar işte o.
0: Yani sevgili
2: o hocam. 21 çıksın diye.
0: Şimdi kaleci 6 ay oynamamış. Son 3 yılda 15 maç oynamış. 15 maça çıkmış. 6 ay insan olarak da seviyorum. Sohbetini, konuşmasını, maçlardan sonraki demeçlerini derli toplu konuşan bir çocuk. Seviyorum ancak yok kardeşim, olmadı ya. Samsun'un kalecisini oynat. Efendim Başakşehir'in kalecisini oynat. Ya çağır Özer'i şeyi, Berke. Fransa'dan Berke'yi. Berke ne demiş? Bu takım futbolcu seçiminde adaletsizlik yapıyor. Doğru mu? Doğru. Türk halkının %90'ı şu anda onu düşünüyor. Evet, doğru. Adaletsiz seçim var. Berke genç bir arkadaş, hata yapmıştır. Davet edersin, getirirsin, karşılıklı konuşursun. Bu ülke için Berke lazımsa Berke ile devam edersin. Sen ülkenin şeyini, menfaatini ya da alacağı sonuçları kendi hırsın adına ya da kendi egoların adına yerle bir edemezsiniz. Ben milli takımdan umutsuzum, 4'te 0 yaparız demiştim. Aynı kanaatim devam ediyor. Keşke kanaatimiz değil, temennimiz yenelim. Hı hı. Ama futbol aklımız, gördüğümüz tablo, seçtiği oyuncular maalesef bu işi yapacak şeyde değil. Şimdi, yani yeterlilikle değiller. O açıdan ben Belçika'ya da yenileceğimizi tahmin ediyorum.
2: Sevgili Reyzan, bizim önümüzde bir şans vardı. Bu ulusal lig bütün milli takımların kendilerinin diğer oynamayan oyuncuları fazla veyahut da yeni oyuncuları sundukları oynadığı
0: esas... Özür diliyorum, hemen söyleyeyim, Almanya tamamını değiştirmiş.
2: 45 oyuncu dedim ya.
0: Buyurun.
2: 45 oyuncu. Şimdi ilk maçta Terstegen'le oynuyorlar. Terstegen'le ikincisinde Nübel'le oynuyorlar. Değişikler. Şimdi esas bunların özellikleri nedir? Avrupa şampiyonasını kendilerine hazırlıyorlar. Biz dünya şampiyonasından çıkan kadro hemen hemen aynı kadroyla devam ediyoruz. Ve milli takımlar nedir? Dışarıdan tamam bulacaksın ama esas kendi bünyene bakacaksın. U21'de kimler var? Kimler burada? İşte tam şu anda U21'deki çocukların burada oynayacakları. Tamam. İlk maçta hemfikrim. Çünkü gruptan çıkma maçlarıydı. Ukrayna'ya karşı beraberlik yetiyordu. İşte İlhan'ı konuşarak oraya gönderdiler. Yusuf, ama ikinci maçta al bunlarla oyna bak. İtalyan'ın sana 10 eksikle gelmiş. İlk maçta oynayan 10 kişiyi getirmiyor. Ama eksik demiyorsun. Onun için biz bu argümanti çıkmamız lazım. Ben eksik değilim abi. Benim 25 kişi bir kadrom varsa, bu takımlar için de geçerlidir. Süper Lig takımları, niye sen takımı kuruyorsun? Hepsi eşit seviyede olacak ki oynatacaksın. Eksik mekse 5 tane 6 tane falan giderse aminle. Hadi bir derece anlarsın. Ama milli takımlarda olmaz. Milli takımda sen yoksundur, ben varım, ben yoksundur, başkası vardır. Milli takımdır burası. Bak tekrar söylüyorum, 85 milyon, 5 milyon da Avrupa'ya koy, 90 milyon. Hemen hemen hiçbir ülkede olmayan bir geniş bir havuzumuz var. Tamam, Fransızlar şanslı, Kolonilileri var. Hollandalılar şanslı, Kolonilileri var. Süryanlıları falan olurlar. Ve Almanlar da şanslı artık, dikkat et. Alman oyuncu yok.
0: Siyahi
2: hep
0: oyuncu
2: devşirmeler yani. Var, evet. Orada doğmuşlar. Daha biz bunu tasvip etmiyoruz. Biz kendi öz evlatlarımız var. Var abi, milli takımda var. Milli takımı bu ulusal ligi biz kullanamadık. Maalesef bu çocukları da yıprattık. Bunlar gelecekler, sonra lig maçlarını oynayacaklar. Bazıları Avrupa maçlarını oynayacaklar. Orada da performans bekleyeceğiz. Yani bir şeyi biz zeminimiz, hep söylerim ben. Biz temeli sağlam atmıyoruz. Biz çatıdan başlıyoruz biz. En tepeden başlıyoruz. Ondan sonra aşağı inelim, olursa olur. Olmuyor işte. Adamlar burayı kurmuşlar bak. Havuzda durmadan atıyor torbadan. Kimi çıkarsa çıkarıyor, oynatıyor. Biz bu seviyeye gelmemiz lazım. Dediğin gibi ahbap çavuş ilişkileri olmayacak. Federasyon başkanı yeğeni, yok benim yeğenim, benim oğlum, benim amcam, benim menajerim. Yok böyle bir şey. Milli takımda böyle bir şey olmaz. Lig takımlarında da olmaması lazım maalesef. Serilerden beri bu işin içinde olduğumuz için neleri şahit olduk, neleri gördük, ama milli takım dediğin zaman akan sulardır. Bizim çocuklar falan yok, milli takım var. Milli takım var. Bunun ismi milli takım.

0: Türkiye milli takımı futbol takımıdır. Burada da her gelen fert o formanın hakkını verecektir. Orada kulüp gözetmeksizin Ağrı Spor'dan da alırsın, Edirne Spor'dan da alırsın. Yeter ki oyuncu olsun. Bak Almanlar 4. ligden adamı santrafor oynatıyorlar. 4. lig. Bizim Bal Ligi takımımız. Bal Ligi onların o 4. ligi. Hı hı. Frankfurt'ta oynuyor adam. 2 senede geldiği yere bak, süper. Sen getir bakayım bir tane. Biz kendi 21'imizden oyuncu alıp da oynatamıyoruz A milli takımda. Ondan sonra da konuşuyoruz. Dedim ya, hep bizde bir tabir vardır. Atalarımız sözleri hep doğrudur. Hiç boşa konuşmamışlar. Balık baştan kokar diye. Yeter abi, gidecekseniz gidin. Herkes, kim gidecekse gitsin. Doğruları gel. Bir isimler falan gelir. Onlarla da gelirse yine eski terane, eski mam, eski tas devam ederiz. Değişkenlik olacaksa genel yukarıdan aşağıya kadar. Onun için doğru seçimleri yapmak lazım. Biz artık böyle futbolda, daha doğrusu futbol olarak böyle yönetilmeyi hak etmiyoruz abi. Türk milli takımı hak etmiyor yani.
1: Şimdi şöyle bir konu açayım tekrardan, yine milli takımı konuşurken. Bizim bu grupta hala sonuçta şansımız var matematiksel olarak. Yani kalan maçlarımızın hepsini kazandığımızda milli takım 12 puana ulaşmış olacak. Ve şu anda en önünde Belçika ve İtalya'yı rakip almak durumunda. Fransa'yı değil. Şimdi biz yarın Belçika'yı inşallah mağlup edersek Belçika'yı zaten puan anlamında yakalamış olacağız. Ve İtalya'nın da Fransa karşısında muhtemel bir kaybını bekleyeceğiz. Ve sonrasında kalan maçlar için hala matematiksel anlamda da bir ümidimiz olacak. Eğer oyun anlamında da iyi bir performans ortaya koyarsak. Yarın tıpkı ilk Fransa maçında olduğu gibi bir oyunla kazandığımızı varsayalım. Bu senaryoda hala bu tarz eleştiriler devam eder mi sizce?
2: Benim eleştirim bu 4 maçlık periyotta değil. Genel itibariyle, yani genel itibariyle başından beri ben Montella'nın yanlış oyuncu tercihlerini ve yanlış davetlerini eleştiriyorum. Galatasaray'da Yunus şu anda banko oynayan bir delikanlı, doğru mu? İyi de oynuyor ya da kötü. Bana göre iyi oynuyor. Şimdi Yunus varken siz Fenerbahçe'de az oynayan, ya zaman zaman oynamayan Oğuz'la oynuyorsunuz, 90 dakika devam ediyorsunuz. Ben bu şeylere taktım yani. Yoksa Montella'yla bir şahsi bir şey alışverişim yok, düşmanlığım yok falan, yok filan yok. Ancak Montella bize uydu. Yani bizi Avrupalı mantaliteye sahip olmamız gerekirken, o mantaliteye doğru gitmemiz gerekirken o bize uydu. Ben hocamın dediği o ahbap çavuş ilişkisiyle oyuncu seçimi çok ciddi bir şey esasında doğru. Ya Trabzon'dan Melih diye bir delikanlı aldınız, oynatmıyorsunuz. Niye oynatmıyorsunuz? Oynatın abi, bir değişik yapın. Orkun'u ilk başta oynatmıyorsunuz, baş parmağında kırık var. Ne oldu, iyileşti mi Orkun? 2 gün sonra oynattınız yani. Oynatmayın abi, Melih ile oynatın. Bir futbolcunun bir futbolcuya üstünlüğü çok azdır yani. Çok öyle üst düzey bir şey değil. Ben Arda Güler'le ilgili de, Arda'yı seviyorum. Arda şu anda yani dışarıda, İspanya'da, dünya futbolunda bu milleti temsil eden pırıl pırıl bir delikanlı.
1: Dün de Madrid'de ayın oyuncusu seçildi,
2: evet,
1: bu arada.
2: Pırıl pırıl bir delikanlı, pırıl pırıl bir çocuk. Her manada pırıl pırıl. Her manada tam sporcunun zeki, çevik, aynı zamanda ahlaklısı. Öyle bir model Arda. Arda'yı takdir ediyorum. Ama Arda'ya da haksızlık yapıyoruz biz. Gerçekten haksızlık yapıyoruz Arda'ya. Arda'yı o alanda, o kenar, o oyun içerisinde destekleyecek, o pas trafiğini sağlayacak oyuncumuz yok ya. Yazık ediyoruz. Ona da yazık ediyoruz. O açıdan ben Belçika'yı yensek İddiamız olacak mı? Olacak. İnşallah yeneriz. O iddialı duruma geliriz. Ama değişiklik yapması şart. Futbolcu değiştireceksin abi, yeter artık bu yüzleri görmekten insanlar bıktı. Senin elinde 40-50 kişilik bir futbolcu havuzu var. Yani eskiden mesela bizim oyuncularımızın tamamına yakını Türkiye Ligi oyuncusu iken biz diyorduk ya, normaldir. Yani Türkiye Ligi ile işte İngiliz Ligi, İtalya Ligi, Fransa Ligi ya da İspanya Ligi arasındaki bu fark işte ortaya çıkıyor. Ama bizim şu anda oyuncularımızın %80'e yakını Avrupa'nın majör liglerinde oynayan çocuklar yani. Bunlara da biz yazık ediyoruz yani. Bunları da kendimize benzettik yani.
0: Ya takım oyunu olmadıktan sonra
2: yani motivasyon yok, takım ruhu yok. Ya kızlarımız voleybolda şampiyon oldular, dünya şampiyonu. Eda kaptana diyorlar ki ne yapalım, ya da Avrupa şampiyonundan sonra ne verelim prim? Ya biz bayrağı dalgalandırdık, İstiklal Marşı'nı dinlettirdik, yeter diyor bize bu gurur. Bizim talebimiz yok. Bizim futbolcularımız şu beklerler, villa mı alalım, şu mu alalım falan mı edelim? Yapmayın arkadaşlar.
0: Bizden gerçekten kaynaklanan şey.
2: Bu ülkeye yazık ediyorsunuz. Bu ülke 85 milyon, evet 5 milyon da dışarıda insanımız var, 90 milyon ve milli takım hepimizi üzüyor. Ama biz Belçika'yı yenersek bir de

0: değişikliğe de giderse ki toplu bir değişiklik. Ben Belçika'ya yenilirsek zaten çok ciddi travmaların olacağını, futbolda önemli depremlerin olacağını tahmin ediyorum. İnşallah yeneriz. Hı hı. Bu depremlerin hiçbiri olmaz ama yine de değişiklik yapmak şart. Ben Türk milli takımının başına da genç, yeni jenerasyondan bir Türk teknik direktörün gelmesini çok arzu ediyorum. O şekilde de daha başarılı oluruz diye düşünüyorum.
1: Peki yarın yani en kısa vadede yapabileceği maksimum değişikliği ne yapabilir Montella?
2: Hiçbir şey yapamıyor. Yapmıyor.
1: Şu an
2: zaten
1: elindeki, yani şimdi şunu da konuşmak lazım. Önemli gerçekten, evet Mahmut Hocam şunu söyledi. Eksikler önemli değil. Milli takım bir oyun kimliği olmalı dedi ama sonuçta da A liginde gerçekten ait olduğumuz seviye diyoruz. Bizim seviyemizde takımlar diyoruz. Bundan böyle artık zayıf takım, güçlü takım ayrımı yapmayalım diyoruz. Ama karşımıza dünya şampiyonları, Avrupa şampiyonları geliyor ve bizim de gerçekten kritik. İşte Hakan Çalhanoğlu, Orkun Kökçün, sağlıklı bir Orkun Kökçün'ün olmadığını görüyoruz. Kenan Yıldız yok. Şimdi Can Uzun'un belki oynamama ihtimali var. Antrenmandaki sakatlığı ne durumda onu da bilmiyoruz. Bu kısa vadede yarın Belçika karşısında hem oyun anlayışı anlamında hem de kadro tercihi anlamında Montella'dan neyi görürsek biraz daha şansımız olur, biraz daha bakış açımız değişir. Mahmut Hocam onu sorarak başlayalım.
2: Saydığın isimlerle dünya şampiyonu oynadık. Güney Amerika grubuydu hemen hemen. Boyumuzun ölçüsünü aldık. Hı hı. Geldik, kendi seviyemizin olmadığını gördük, görüyoruz. Şimdi şu andaki oynadığın oyunla Belçika'nın oynadığı oyun aynı mı?
1: Değil.
2: Belçika öyle bir çabuk oynuyorlar. Biz futbolu ne çabukluğumuz var, ne dinamikliğimiz var, ne agresifliğimiz var, ne de bir oyun düzenimiz var. Hı hı. Ne diyoruz? Hakan olmazsa olmaz, Orkun olmazsa olmaz, Kenan. Ne bileyim, Kenan olmaz. Nedir bu ya? Kişilerden gitmez bu. Milli takım bir oyunu vardır. Bakın 2002'de oynanan bir milli takım oyununa bakın. Ondan sonra bir tekrardan burada bizde yabancı hocalar yoktu onların başında. Türk hocalar vardı. Hı hı. Ama oradaki oyuncu profilleri, devamlı oynayan oyuncular ve kaliteli oyuncular vardı. Hepsi de çatır çatır top oynayan oyunculardı. Sol bek bulamıyoruz ya takımımızda. İşte biraz evvel içeride saydık. 3 tane sol bek vardı. Abdullah Ercan, Ergün Pembe, Hakan
0: Ünsal.
2: 3 tane bir anda bulabiliyorsun.
0: Alternatif.
2: Şimdi bakın sol bekimiz yok, stoperimiz yok, santraforumuz zaten yok. Şimdi madem çıkacaksın Belçika oynatabiliyor musun? Yusuf oynatabiliyor musun? Yunus muydu? Fenerbahçe'den giden Yusuf'tu galiba.
1: Yusuf Akçiçek.
2: Onu oynatabiliyor musunuz? Adil'i falan bırak. Adil, hı-hı, gelmiş 28-30 yaşına. Uğraşmayın. Bunları getirin. Bunları oynaması lazım. Bakın diğer ülkelerin yaptıklarından bahsediyorum. Şu size bir örnek bu. Burada bunları kullanmak gerekecek. İlan'ı oynatabiliyor musun? Deniz'de başlayabiliyor musun? İyi santrafordur, kötü santrafordur. Sabah kadar da. Bunlarla oynayabilecek misin? Esas bu. Biz bu ulusal ligde bunları terde. Buradan aşağıda insan, yukarıda çıksan bir şey ifade etmiyor. Bakın insanların kullandıkları, diğer ülkelerin kullandıkları bu. Buradan beklentileri çok fazla, ulusal ligde fazla maç yapılsın diye gidilen bir yer. Herkes bak kendini Avrupa şampiyonasına, biz nasıl hazırlayacağız kendimizi Avrupa şampiyonasına? Burası işte senin için bir, evet, yarışma yerine burada sokmaya çalışacaksın bunları. Sen yarın Belçika'ya karşı işte Yusuf oynatabilecek misin? Sol bekte değişik bir isim görebilecek miyiz? Stoperlerde değişik isimler görebilecek miyiz? Santrafor'da görebilecek miyiz? Ya insanlar artık bunlara da bahsediyorlar, çıkarın. U21'iniz niye var sizin? Neden? Aşağıdan yukarı tamamlayıcı olacaktı. Demek ki oradan da oyuncu bulamıyorsak vay bizim halimize. Ya kusura bakmayın, ben daha hala tenzih ediyorum. Çocuğa hiçbir lafım yok. Adil'i falan biz düşünüyorsak buralarda biz artık bırakalım mı yani milli takımı?
0: O zaman davet etmeyeceksin hocam, adamın itibarıyla da oynuyoruz.
2: Yani ama şimdi
0: niye davet ediyorsun?
2: Şu var ya, bakın 30 yaşına yaklaşmış bir oyuncuyu siz artık milli takım için düşünebiliyorsak biz
0: davet
2: olarak,
0: yanlış o zaman hocam.
2: İşte ben de onu bahsediyorum. Ama kendisinde değil, takımı kim olursa
0: herhalde
2: hiç önemli.
0: Adil'in
2: ama
0: günahı yok.
2: Artık biz oralara gitmememiz lazım. Gitmememiz lazım. Elimizde var çünkü bu adam gitmiş Arabistan Ligi'nde olsun ne olursa olsun. Fenerbahçe'den çıkmış. Galatasaray menşekli. Galatasaray'da çıkmış. Fenerbahçe almış. Mourinho'lar hiçbir şey bilmiyorlar mı bu adama? 25 küsüre yakın bir forma vermiş, oynatmışlar bunu. Bu çocuğu. Biz niye faydalanamıyoruz ki? Yani buradan Belçika'yı yensen ne olacak? Yenmesen ne olacak? Biz devamlılık önemli. Süreklilik önemli. Bu milli takımımız için yani hakikaten üzülüyoruz ya. Bir tarafta parkeye bakıyorsun, önümüze geleni yıkıp ezip geçip gidiyoruz. Bir tarafa çim sahaya bakıyorsun, yatırılan imkanlara bak, verilen imkanlara bak. Reklamlar

0: Reklamlar her şey ayyuktayız sonuçta. Hepimiz vurun havalı ediyoruz. Haklıyız abi. Haklıyız. Bekliyoruz. Bir şeyler bekliyoruz. Hı hı. Kaç sene olmuş bir dünya şampiyonasına gitmemişiz?
1: 2002'den beri.
0: 2002'den beri gitmişiz. Boynumuzun ölçüntüsünü aldık. Ve aynı şekilde devam ediyor. Hiçbir yerde değişiklik yok. Belli bölgelerde değişiklik yok. Federasyon başkanında olur. Milli takım düzeyinde olur. Oradaki çalışan bir şey olması lazım. Ama biz yok maalesef abi. Ha illaki kelle alma filan, kelle avcılığında filan değil bu iş. Ama gerçekler var. Gitmeyen bir doğrular var bu iş ülkede. Futbolla ilgili. Hı hı. Bunu da biz artık bir yerde maalesef nasıl toparlayacağız bilemiyorum. İşte yaşadığımız hep kaoslar yaşıyoruz abi. Şey gündem değişti birden. Başka yerlere gitti gündem şimdi. Esas milli takım gündem.
1: Evet.
0: Burası gündem. Öbür tarafı sen yap, öbür taraf gitsin. Onlar baş manşet olarak kullanmayalım. Milli takımımız gündem bizim. Bunlar yapılıyorsa o vakit bu tarafta da o neler olmuşsa o temizliği de yapın abi. Bir temizlik olsun. Batmışız. Beton dökmüşüz üzerine çıkamıyoruz yani. Nasıl toparlayacağız, nasıl gideceğiz bilmiyorum. Bakın Şenol Hoca dönemine bakın. Milli takımda. Mustafa Denizli dönemine bakın. Fatih Terim dönemine bakın. Hep başarılı dönemler bunlar. Ki bunlar bizim...
2: Biz onları başarısız diye kenara bıraktık. Bu başaracak diye getirdik adamı. Adam bizden önce Türk oldu.
0: Ya olmasın abi, Türk olmasın. Bırak bize, biz
2: olmasın
0: yeteriz
2: abi, kendimiz. Biz de istemiyoruz.
0: Ama bize İtalya'daki o İtalya futbolun mentalitesinden biraz bir şey al. Orta Avrupa'nın mentalitesinden bir şeyler getir. Ne beklersiniz yabancılardan? Sizin üzerinizde bir katkılarınız olacak. Abi bizim bir sürü hocalarımız var ya. Bir şey hocalarımız da yani biz özümüze dönelim abi, özümüze. Kendi yetiştirdiğimiz TFF, niye var TFF abi? Niye eğitim dairesi var? Neden pro lisanslar, lisanslar veriyorsunuz? Orası da zaten sıraya girme falan yok abi, hak eden gitmiyor ya. Orada da şey, neyse oraları da karışık bir şeydir ama.
1: Şöyle devam edelim bir de son olarak. Bu İtalya maçı ile ilgili şöyle genel bir kamuoyunda şöyle bir yorum vardı. İşte İtalya'nın Belçika'ya mağlup olması, İtalya'da jenerasyon değişikliği, bir oyun kimliği değişikliği sonucunda İtalya eski İtalya değil, kamuoyu oluşmuştu. Milli takımın bundan etkilenerek Fransa karşısında kullandığı oyun anlayışıyla İtalya karşısında kullandığı oyun anlayışında değişiklik gözlemlendi. Acaba bizde de böyle bir, tabiri caizse kamuoyundaki görüşü söylüyorum, rakibi hafife alma durumu oldu da biz bu yüzden mi 4-1 mağlup olduk?
2: Biz rakibi, yani İtalyanları biz hafife aldık. Kamuoyunda da öyle bir algı vardı.
1: Evet.
2: Ha Belçika İtalyanları yedi, biz de yeneriz yarın İtalya'yı.
1: Biz de bu arada ama, programda nasıl yenildiğini konuştuk İtalya'da.
2: Yani evet ama yani hafife almak dünyanın en kötü şeyi. Biz hafife alabiliriz. Biz taraftarız, biz seyirciyiz. Biz dışarıdan insanlarız ama teknik direktör bu ciddiyette olması lazım. Teknik direktörün üstelik kendi ülkesinin milli takımı. Ne zaman neyin ne yapılacağını çok iyi bilmesi gereken bir adam. Yani çok büyük bir şey yaptı. Hiçbir değişikliğe gitmeden bir gün önce, iki gün önce ya da bir üç gün önce yenilmiş, demoralize olmuş takımın aynısına. Bir Orkun'la başladı. Başka bir değişikliği de yok. Yani şimdi ama Belçika maçına hocamın dediğine %100 katılıyorum. Ben olsam yani takımın yarısından fazlasını değiştiririm. Bir de bak kalede Muhammed, Zeki alternatif olmadığı için Zeki de bu maçta iyi oynamadı. Ben Zeki'yi sağ bek mevkiinde beğenen biriyim ama Zeki bu maçta iyi oynamadı. 3 yani sol bekte Mustafa Eski Allaç olmazsa olmaz. Ya Kayote gol attı ya. Sol tarafımızdan Kayote geldi, İtalyanların sağ beki gol attı. Yani bu benim defans anlayışımın ne kadar yerlerde olduğunun en büyük kanıtı. Yani orada geldi, yerle bir etti gitti. Emirhan ve Yusuf'la, stoperleri de Emirhan ve Yusuf'la oynaması lazım bana göre. Hiç şeyi yok. Yani bu konuda ya başka şey yok. Melih, Trabzonsporlu Melih, Salih Özcan ve Arda üçlüsüyle de orta saha yapmalı. Hı hı. Hücumda da İlhan Fakılı, Deniz Gül ve Yunus'la. Yani o ileri üçlü bunlarla oynarsa, yani neden bunlarla oynarsa, bunlar diğerlerinden çok üstün futbolcular mı? Deniz bir çıksın, Deniz Avrupalı oyuncu, Avrupa'da görmüş bir oyuncu yani. Bir 90 ilk 11'de Deniz'e bir şans versin. Galatasaray'da yavaş yavaş oynatıyor ama Deniz çıksın orada boy göstersin. Ya neden Barış Alper'den daha iyi sonu? Deniz mevkisi santfor. Barış Alper sol kenar, sağ kenar oynayabilir. Barış Alper kendini üstelik bir de enerjisinin tamamını harcıyor yani. Kendini maça da veriyor yani. Hani kaçak güreşirsin, bir de para atarsın, sonra

0: durursun falan, öyle de bir şey yok çocuk. Her şeyini ortaya koyuyor ama elimden gelen bu santfor mevkinde ben bunu yapabilirim diyor. Bağırıyor yani. Onun için bence denizle başlaması daha doğru bir hamle olur. Hem kendisi için hem bu ülke için daha doğru hamle olur. Yani bu ülkenin artık bir değişikliğe gitmesi lazım. Değişiklik de bu maç. Bu maçta da eski takımla çıkarsa ya da o işte bir iki değişiklik, çok fazla değişikliğe gitmezse yine de alacağı sonuç bu. Ama ben kamuoyunun eleştirisini göz önünde bulunduracağını, yani benim bu yazdığım kadroya yakın bir kadroyla çıkacağını da tahmin ediyorum. Bir de bak, kaleciyi değiştirir bence. Muhammed'le başlar. Çünkü elinde başka kaleci yok. Okan var, Muhammed var. Altay'ı da taraftar bayağı şey yaptı, demoralize etti. Yuhladılar, şu yaptılar, bu yaptılar. Altay'ın da günahı yok. Önünde yani gelene geç diyen bir defans anlayışı var. Sağ bekin kötü, sol bekin kötü. İki tane stoperin, ya Melih hamle yapamıyor hocam. Melih pozisyon yanlışı yapıyor, hamle yapamıyor, toplar. Melih'i ben seyrederken ne görüyorum biliyor musunuz? 25-30 sene öncenin o gelen liberolar vardı biliyorsunuz. Gelen topa dan vururdu, giden topa dun vururdu. Yani Melih öyle bir stoper gibi bir algı. Bende öyle bir algı oluşturmuş. Melih'in oynadığı futbol hiç beni şey yapmıyor yani hoşuma gitmiyor. Çünkü artık İtalyanların stoperlerini izlediyseniz, yani İtalyanlar artık biraz İspanyollara özenerek oyunu defanstan başlatıyorlar yani. Çok iyi ayaklı stoperler getirmişler adamlar. Topu oradan kullanıyorlar. Doğru zaten kullanıyorlar. O geçişleri doğru yapıyorlar. Biz hiçbir şey yapmadık. Melih ile beraber. İkinci yarı Abdülkerim girdi. Ha biraz daha oyun dengelendi. Daha oyun ağırlık koydu.
1: Öyle gördük.
0: Bir şeyler öyle gördük. Öyle de oldu ama ya. Yani.
1: Şimdi takım, rakip size onu verdi.
0: Milli takım bazlı düşünüyorum. Milli takım
1: rakip
0: bazlı.
1: Size müsaade ettiği kadar onu oynadı.
0: Doğru da hocam. Milli takım bazlı düşünüyorum. Abdülkerim mi? Melih mi? Bin defa Abdülkerim derim.
1: Yani.
0: Allah için yani. Gerçekten yani. Şimdi Abdülkerim ondan daha doğru oynuyor. Daha iyi oynuyor. Abdülkerim müdahalelerini doğru yapıyor. Hamle yanlışı da yapsa bile eyvallah, üst düzey değil. Avrupa'nın işte şu takımında oynayacak bir Abdülkerim de demiyoruz ama Abdülkerim şu anda mevcut stoperlerin içinde, onun kadroya davet ettiklerin içinde en iyisi mi? En iyisi. Yusuf oynar mı? Yusuf %100 oynar. Emirhan oynar mı? Kesintisiz oynar Emirhan. Emirhan Beşiktaş'ta çok iyi maçlar çıkarıyor ya. Artık yani belli bir yaşa da geldi. Tecrübe de kazandı. Yusuf'la sağ ayaklı, Emirhan sol ayaklı, iki stoper.
1: Yusuf sol ayaklı.
0: Yusuf da sol mu?
2: Sol,
0: yani
2: sağ,
0: bilmiyorum. Artık orada bir...
3: Zaten Emirhan'ın da bir hafif sakatlığı vardı orada.
0: O zaman tamam yani, o zaman şimdi Abdülkerim'le Yusuf'u oynatacaksınız.
1: Sevgili Sayit Başkanım, şöyle girelim. Bizim kişiler, tabii kişiler mutlaka o oynar, bu oynar, bunlardan gidebiliriz veyahut da gitmeyebiliriz. Esasında bizim en büyük rakiplere göre, diğer Avrupa ülkelerine gördüğümüz en büyük eksiklerimiz futbolcu ve takımda aranan vasıflar nedir? Çabukluktur, dinamizmdir, oyun tekniğidir,
0: devamlılık,
1: oyun bilgisidir, pozisyon bilgisidir. Bizim bunların hepsini şöyle 5 tane 6 tane unsuru getirdiğinde en fazla 2 tanesinde varız. Öbürlerin hepsinde eksikiz. Eksik olunca devamlılığınız da yok, oyunda devamlılığınız yok. Şimdi rakip size, Fransa'ya bakalım. Fransa maçını oynadık, 1-0 kaybettik değil mi?
3: Evet.
1: 1-0 kaybettik. 95 dakika oynadığını düşün. 95 dakikanın maksimumdan en fazla 10 dakikası gözüktün oyunda. Şöyle 90 dakikayı bir bak. Hani bir aktiviteler geldi, bir kornerden geldi, vurdun. 90 dakika onunla devamlı değilsiniz. Adamlar 90 dakikanın 80-85 dakikası hep oyunun içindeler. Seni sürklese ediyorlar. Oyunla, dinamizminle, çabukluğunla, dinamikliğinle, oyun tekniğinle, oyun bilgisinle. Biz bunlardan yoksunuz abi.
3: Ama şu anda Fransa gibi oynayabilen kaç tane ülke
1: şimdi
3: var ki?
1: Bakın, Fransa gibi oynayıp oynamamak önemli değil. İtalya gibi oynamak önemli. Almanya gibi oynamak önemli. Belçika gibi. Takım devamlılığınız, mağlup olabilirsiniz. Bakın, mağlup olun. Hı hı. Ama ezilmeden olun. Seyirci burada hiç kimse bir şey demez. Siz bir şey katamıyorsunuz.
3: Ama Belçika belki hani orada farklı bir örnek oluyor. Hayır, çünkü onlar son yıllarda çok fazla teknik direktör değiştirdiler.
1: Tamam, değiştirebilirler. Biz de değiştirebiliriz.
3: Onlarda da süreklilik yok. Onu demeye çalışıyorum.
1: Şimdi şöyle, Belçika'da bir kimlik arayışı içinde ama bak adamlar.
3: Onlar da mesela altın jenerasyonuyla hiçbir şey yapamamıştı.
1: Tamam, altın jenerasyon biz zaten hemen koyuyoruz böyle. Altın jenerasyon diyoruz ama Belçika'nın da şöyle bir geçmişteki bir devamlılıklarına bakmak lazım. Avrupa şampiyonu, o Jean-Marie Pfaff'lar dönemleri falan bitti. Hı-hı. O dönemler yok. Hiçbir zaman için onlar da bir İngiltere gibi. İngiltere'de de mesela yok devamlılık ama ne var? Yarı finallere geliyorlar. Bir çabuk oyun. Çabuk oyunla birlikte oyun bilgileri çok önemlidir. Hı-hı. Biz şimdi bunları kimlerde arıyoruz? İşte Hakan oynadığı zaman onu eleştiriyoruz. Ama bunları siz bakın, Inter'de Hakan olmadığı zaman oyunun düzenine bakın. Darmadağın oluyorlar.
3: Evet.
1: Niye?

0: Takım oyunu bize en başta takım oyunudur. Kişiler değildir. Kişiler sonra gelir. Siz onları sonra getirirsiniz. Mesela üçlü oynadı değil mi Fransa maçında? Diyelim ona beşli deniliyor. Doğru bir iş yaptı. Dörtlü oynamaya kalksan seni darmadağın ederler. Hep kademeleri kapatmaya çalıştı. Ama Fransa ne yaptı? Ona rağmen çok çabuk seni sahana yerleşti. Yani geride oyun kurmadı fazla. Biz bu şekilde oynamaya çalışmamız lazım.
1: Hocam son yılların en kötü Fransa'sını seyrettim ben
0: ya
1: aslında.
0: Kötü demeyelim de.
1: Kötü değil yani diğer Fransa daha iyi. En iyi olmayan Fransa buydu bana göre son yılların.
0: Şimdi bakın dikkat ederseniz bütün takımlar dünya şampiyonasından sonra çıkan takımlar biz ne bekliyoruz futboldan onu bir kere bir tarafa yada. Fransa puan da kaybetse mağlup daha bu adamlar diyorsun ki en kötü yarı final yapar. Adamların bir oyun düzeni var. Bir oyun kimliği var. Yani şey gitmiyor.
1: Sistem ya, oluşturmuşlar.
0: Bir sene bu Avrupa Şampiyonası'nda bunu yakaladı. Seneyi bulmuyor. Hep buradalar. İlk dördün içindeler. Dünyadan bahsediyorum. Avrupa'yı demiyorum. Dünyada ilk dördün içinde olan bir takım. Nasıl gelmişler bakın. Bir gün bir seminerdim. Ya Türkiye'de miydim? Teknik direktörlük seminerim. Avrupa'da mıydım bilmiyorum. O Fransızların şaşalı bir dönemi vardı. İşte Zidane'ların, Thierry Henry'lerin falan oynadığı dönem. Fransa milli takımının teşekkür eden bir kişi panelde anlatıyor teknik direktörlük seminerinde. Biz diyor nasıl toparlarız diyor. Mesela Paris'in 100 kilometre ilerisinde bir tesiste Fransa'nın bütün yerlerinden 100 tane oyuncu toplamışlar. Burada eğitmişler bunları. Milli takım düzenine geldi. İki tane oyuncu çıktı diyor. Birisinin ismini söyledi kim ya ama birisini çok yatırıyor. Thierry Henry. Buradan bunları kazandırdık diyor. Adamlar o şekilde hazırlıklarını yapmışlar. Ama biz önümüze geleni alıyoruz abi gel diyoruz. Sen gidiyorsun ben geliyorum o geliyor. Bir de bunun tabii alt tarafları var kademeleri. Orası gene işler acısı yani. U15'leri falan girersen oralar işler acısı.
1: Stoperleri derken Ozan Kabak'ı unuttuk. Ozan Kabak da yani, aslında kötü oynamadı yani.
0: Zaten oynuyor be abicim. Evet, Bundesliga'da top oynayan evet, adam. Macera aramaya bakın. Neden söyledim ben bunu? Biz diğer takımların, diğer ülke takımlarının yaptığı gibi değişiklikleri yapabilirdik. Avrupa Şampiyonası'nı kendimiz hazırlar. İşte buraları hazırlama. İlla ki kazanacaksın, yok şunu yapacaksın. Tamam kazanmak çok güzel bir şey. Ama Avrupa Şampiyonası'na gittiği zaman bilelim. Buradan nasıl olacak? Hazırlığını yap. Nasıl? Miri'yi kullanmayacaksın Avrupa Şampiyonası'nda belli oldu. O vakit şimdiden hazırlığını yap bunları. Niye sen işte dünya şampiyonasında başarılı olmamış takımın bütün nüvesini toplayıp da öbürlerini bir dışarı bırakıyorsun. Kenara itiyorsun. Al oynat işte Ozan Kabak da atıyorum Emir oynat ne bileyim Yusuf'u oynat. Zaten sen bardakçıyı biliyorsun.
1: Meri'yi
0: biliyorsun. Bunlar biliyorlar. Bunlarla başladım biz buralara. Ama yok. Biz sonuçlar buraya ortaya çıktığı zaman her taraftan bir şeyler çıkarmaya çalışıyoruz. Ama milli takım tekrardan vurgulayalım orasını. Hepsine sahip olma yeridir. Bilhassa böyle bir size bize fırsat gelmiş. Tekrardan bir yenilenme fırsatı. Tekrardan rektefe olma fırsatı diyelim buna. Var. Bunu hiç olmazsa buralarda kullansaydık bu maçlarda. Ama bakalım yarınki maçlar ne çıkıyor. Tabii burada ay yıldız varsa akan sular durur. Hı hı. Milli takım, Türkiye milleti, Türkiye'nin ismi geçtiği neresi varsa akan sular durur ama biraz da bu değişikliği yapalım. Hep isteriz tabii. En Arjantin'i de oynayalım, yenelim. Onu da ama bu iş değil. Bir maçlık değil. Biz işte burada bir maç yendiğimiz zaman kendimizi senin biraz söylediğin gibi o seviyelerde görmeye çalışıyoruz. Sonra elin oğlu gösteriyor bizim nerede olduğumuzu.
2: Peki şimdi az önce siz dediniz ya kalede Muhammed Şengezer'i görmek lazım evet. diye. Uğurcan Çakır'ın döneceğini düşünmüyor musunuz kaleye?
1: Uğurcan'ın cezası bitiyor mu? Bitse bile oynadı. Uğurcan dinlenmeli. Bana göre Uğurcan'a yani. İyilik yapmış olacağız. Biz Uğurcan'a iyilik yap. Biz bir oyuncuyu özür diliyorum.
2: Estağfurullah.
1: Cümlenizi sizlersiniz tamamlayın.
2: Tabii ki.
1: Siz tamamlayın.
2: Evet, siz söyleyin ben başka bir soru
1: yani
2: soracağım.
1: Yani iyilik yapmak lazım. Bu çocukları aslında hı-hı. biz oynatarak kötülük yapmıyoruz. Şu anda milli takım bazlı diyorum. Milli takım bazlı. Kamuoyunun gündeminde yanlış algılara sebebiyet veren 2-3 oyuncudan biridir Uğurcan Çakır. Ya Muhammed var ya bu Süper Lig'in kalecisi. Hiç de bir sıkıntı olmaz. Yani Muhammed'i kaleye koyun. Muhammed kalede oynamalı. Ben Uğurcan'a iyilik olsun diye bence yarın Uğurcan oynatılmamalı. Gerçekten samimiyetle söylüyorum bunu. Asla art niyetli kimse düşünmesin. Ben Uğurcan'ın dinlendirilmesini isterim. Muhammed oynamalı. Uğurcan'ın cezasının bittiğini siz söyleyin.
2: Evet, evet. Cezasını çekti İtalya maçında.
1: Ha, tamam. Eyvallah.
2: Şimdi tabii isimlere takılmayalım diyorsunuz.
1: Tabii kesinlikle.
2: Ama, yine bir isimle ilgili tabii ki haklı olarak bir tartışma var. Kötü gidişatta genelde. Neden onu oynatmadın, neden onu kadroya çağırmadın tartışması çok oluyor.
1: Normaldir
2: ama
1: o.
2: Daha kadro ilk açıklandığında bile yapılan bir tartışma vardı. O da Enes Ulan'ın kadroya çağrılmaması konusu. Geçtiğimiz günlerde Montella'da bununla ilgili Enes'i yakından takip ediyoruz. O da milli takımı çok seviyor, çok ilgili. Biz de onu onunla ilgileniyoruz, seviyoruz dedi. Ama Enes'in fiziksel parametrelerinin milli takım seviyesinde olmadığını söyledi. Ama işte şu an Santrfor'da tercih ettiği veya tercih etmediği oyuncular, kadroya çağırdığı oyuncularla kıyaslandığında Enes bu kadroya girmeyi hak etmez miydi?
1: Enes %100 hak ederdi. Neden? Eğer fiziksel parametreleri baz alarak konuşuyorsanız, ben Kerem Aktürkoğlu'nu çok seviyorum. Gerçekten bunu samimiyetle söylüyorum. Neden? Mücadelesini seviyorum. Adam 3. ligden Fenerbahçe, Galatasaray gibi bir büyük camiaya, sonra Porto'ya, oradan da şeye, Fenerbahçe'ye gelişi bir başarı hikayesidir. Kolay bir hikaye değil yani. Kerem'i de seviyorum. Doğru bir futbolcu. Profesyonelce yaşayan, hayatına dikkat eden bir çocuk. Ama şu an itibariyle o fiziksel parametreler milli takım şeyinde değil. Yani Kerem'i siz milli takıma getirip, yani adamı santfor olmamasına rağmen santforda oynatıyorsanız, yani Enes bunu haydi hak ediyor. Yani doğru tespit değil. Doğru şey değil. Yani dersiniz ki Enes bizimle uyumlu çalışmadı, uyum sağlamadı. Bunu söyleyebilirsiniz. Ya da kendi liginde oynamıyor, iyi oynamıyor diyebilir.
2: 2 hafta önce Hetafe'de ayın oyuncusu seçildi bu arada.
1: Yani onun için ya ben samimiyetsiz olduğuna inanıyorum. Gerçekten hocam biraz önce ilk konuşmasında dedi ki ya siz İlhan Fakirli'yi Umut Milli'ye gönderdiniz. Orada da faydalı oldu takım. Berabere mi kaldılar?
3: Berabere kaldı.
1: Gittiler yani.
3: Berabere 2-2 gittiler,
1: evet,
3: çıktılar.
1: Gittiler yani. O başarıyı elde ettiler. Evet. Doğru mu? 2 gün sonra i̇şte milli maç var abi. Açar İlhan Fakirli'yi. At oyuna. Yani daha doğru sonuç alırsınız. Ben Montella'nın oyuncu seçiminin ilk gününden itibaren ben...
3: Şeyi de bilmek lazım. Bizim elimizde kaç tane santrafor var milli takımda?
1: Enes
3: santrafor
1: var.
3: Santrafor meşekli.
1: Yok ki yok.
3: Şu anda.
1: Yok.
2: Deniz var.
1: Deniz var.
2: Deniz Gül var.
1: Deniz
2: var.
1: Başka? Evet, başka yok.
3: Enes'i niye
1: kendi takımından
2: yok, başka yok.
1: Ya ben Bertuğ'un da bak hocam beğenirsin beğenmezsin. Ben şu anda Türkiye liginde Türk olarak bu ülkenin vatandaşı ya yani, bu statüde milli takıma gidebilecek en doğru tercihinde Bertuğ olur.
3: Yok muydu orada?
1: Ya Bertuğ genç bir çocuk.
3: Almadılar mı onu?
1: Hata yapar, şu yapar, bu yapar.
2: Milli İnsanlar takımda şu anda şey dışında, Deniz Gül dışında dediğiniz gibi o oyunculardan hiçbiri yok.
3: Santrofor.
1: Orijinal santrofor.
2: Bertuğ yok, hayır.
3: Yok. Şimdi Enes uzun orijinal dönemden santrofor beri yurt dışında oynuyor.
1: Evet, oynuyor.
3: Sakatlı köşede.
1: İyi
3: sakatlı
1: oynuyor.
3: Köşedenler burada giriyorlar. Hepsi oynuyorlar, evet, milli, evet, takımda. Kadrodalar.
1: Evet.
3: Ya alırsın, oynatırsın, oynatırsın. O senin bileceğin iş. Bertuğ dediğin gibi. Ya bir milli takımda 3 tane santrafor meşe. Hadi 2 tane al. Barış da de ki işte oynuyor burada, oynatmaya çalışıyor. Aminna dersin. Ama ilk seçeneğin Barış olmaması lazım. Senin esas orijinal santro. İşte dedim ya, yarın inşallah Deniz gibi oyuncuları, İlhan gibi oyuncuları görürüz. Bunları hazırlamaya çalışır. Bakın yarın öbür gün Avrupa Şampiyonası'nda çok ihtiyacımız olacak bizim. Bu tarzdaki oyuncuları işte bunları biz internasyonel seviyeye hazırlama getirmemiz lazım.
1: Sevgili hocam, ben hocanın art niyetli olduğuna inanıyorum. Neden art niyetli, neden, olduğuna inanıyorum biliyor musunuz? Şimdi hoca kendi takımlarında kadroya giremeyenleri oynatıyor. Bu sene Samet Trabzon'da oynuyor. Ama Dünya Kupası'na Samet'i götürürken abi götürüyoruz dediler.
3: Ne abisi abi ya?
1: Öyle dedi.
3: Geçsinler şu abi götürüyor. Futbolda
1: yapıyorlar. Abi götürüyorsan yani, eskilerden Bülent Korkmaz'ı abi götür, Metin Tekin'i götür, Feyyaz Uçar'ı götür, işte şey Tuncay Şanlı'yı götür, Semih'i götür. Abi ise bunlar abi yani. Bunlar milli takıma abilik yapacaklar. Mentörlük yapacaklar herhalde. Öyle düşün abi. Şimdi siz eğer bir oyuncu oynamıyorsa kendi takımında formsuz diye mi oynamıyor? O ligdeki yani kendi takımındaki teknik direktöre göre formsuz olduğu için oynamıyor. Doğru mu? Siz de onu götürüp kazanmak istiyorsunuz. Oynatmak istiyorsunuz. Ona inanıyorsunuz. Ya kardeşim orijinal santforun hiç yok. Bertuğ'u da çağırmıyorsan Beşiktaş'ta oynamayan Semih Kılıçsoy var. Semih'i çağır. Al milli takıma. Hani sen mazeretin Semih takımda oynamıyor dediğiniz zaman kendinizi inkar etmiş olacaksınız. Çünkü siz oynamayanları gönderiyorsunuz, götürüyorsunuz, onu da götürün.
2: şunu da sorayım bu arada. Hani şimdi yarın için kadroda radikal diyebileceğimiz değişiklikler beklediğinizi söylediniz ya. Evet.

0: Tercüman gazetesinde bir çalıştım ama sonradan başka şeylerle ilgilendik. Gazeteciliği çok önemseyen ve gazetecilik mesleğine saygı duyan bir arkadaşınızım. Ancak Montella'ya soru soran gazetecilerin tamamına ya sorular önceden veriliyor, peşin sorular veriliyor. Ya Montella'nın basın toplantısında Salih Özcan vardı. Maç öncesi. Hı hı. Ya bir gazeteci sorabilir mi Salih bir milli takım oyuncusuna? Ya Salih sen Ahmet maçında çok kötü oynadın. Aynı soru bu.
1: Evet.
0: Motivasyonun düzeldi mi? Kendini işte mental olarak kendini kötü hissetmiyor musun?
1: O da bu benim maç... yüzümden kaybettik dedi hatta.
0: Ya, o da samimiyetle dedi ki evet ben kötü oynadım benim yüzümden. Sonra maçtan sonra bu Fransa maçından İtalya maçından sonra soruyor. Bir gazeteci daha soruyor. Siz Türk milli takımını işte C liginden aldınız. Şu yaptınız bu yaptınız. O da dedi ki evet ben çok başarılıyım dedi. Ya o sorulara göre kendine cevaplar buluyor. Yani dedi ya Türkleştim. Aynen Türkleşti.
1: Mahmut Hocam siz ne diyeceksiniz az önceki soruyla ilgili? Yani bu değişiklikleri yaparsa hem kendiyle çelişmeyecek mi hem de kötü sonuçta çok kısa ayrılık gelir mi?
2: Ben böyle kötü bir söz zaten ayrılık bir yere gelecek. Belli gelecek. Yani bu maçlar gittikten sonra da gelecek. Artık çıktı. Raydan çıktı.
0: Kredisini tüketti.
2: Yenseniz de yenilseniz de ben eleştirmem şöyle değişiklik yaptığın zaman sadece geç alınmış bir değişikliktir.
1: Evet.
2: Peyderpey bunun yapılması lazımdı. İşte tam fırsat şu anda bu ulusal lig fırsat. Ulusal lig neyi hitap ediyor? Nereye götürüyor seni? Avrupa şampiyonu oluyorsun.
1: Zaten
0: bunu, klasmandır o klasmanda kalıyorsunuz.
2: Tamam abi klasmanda kal. Seneye gene o klasman veyahut da düşüyorsun bir alta gene çıkıyorsun. Ama Avrupa şampiyonasına hazırlık ön hazırlık yeri
0: burası. Birinci olan da direkt gidiyor.
2: Evet tamam birinci olabileceğimize göre. Ya,
0: yani sevgili hocam
2: hayal de değil yani.
0: Şu anki bizim oyuncularımız birinci olacak şeydi aslında. Yani pardon Fransa milli takımında oynayan oyuncular nerede oynuyor? Avrupa'nın iyi liglerinde oynuyor doğru mu?
2: Evet. Bizde de var oynayan.
1: Bizim oyuncularımız. Bu arada çok özür dilerim araya giriyorum. Süremizi açtık. Tamam. İlk bölümü böylelikle tamamlıyoruz. Birazdan yeniden karşınızdayız.
3: UEFA Uluslar A Ligi 3. grup mücadelesinde Ramon Sanchez Pizjuan'da Sevilla'da son dünya şampiyonu İspanya Avrupa futbolunun önemli ekollerinden Hırvatistan'la kozlarını paylaşacak. Dünyanın kralı pankartı tribünlerde dalgalanıyor. Dünya Kupası da bir Sevilla efsanesi Jesus Navas'ın ellerinde sahaya geldi ve Rodri Dünya Kupası'nı tribünlere gösteriyor. İspanya'nın en değerli oyuncusuydu belki de. Bugün yedekler arasında Rodri. Ama bu minik seremoni için sahaya geldi. Teknik direktör Luis de la Fuente'nin de gururunu, mutluluğunu ifadesinden rahatlıkla görebiliyoruz. Büyük heyecan Sevilla'da Ramon Sanchez Pizjuan'da ilk düdükle birlikte başlıyor. İspanya'nın konuğu Hırvatistan. Kukureya çizgide. Onun pası merkeze. Baena, Fermin bıraktı. Lamine Yamal ve gol! Lamine Yamal atıyor. Henüz ikinci dakika. İspanya maça golle başlıyor. Barcelona'nın süper yıldızı Lamine Yamal başlar başlamaz atıyor. Perisic çizgide. Hubi karşısında. Ivan Perisic. Mateo Kovacic şimdi. Kovacic. Aldı topu Perisic. Yaptı ortayı. Belio kafayı vurdu. Topu ağlara gönderdi. Hırvatistan eşitliği yakaladı. Dion Belio. Ivan Perisic'in ortası, Dion Belio'nun kafası, durum 1-1. Yamal, savunmadan sekti top. Korner kullanacak İspanya. Yamal hemen kullandı köşe vuruşunu. Fermin bıraktı Yamal'a. Lamine Yamal ortası. Kafa ve gol!

0: cevap geliyor İspanya'dan. Mark Bobby. İspanyol taraftarlar mutlu. Korneri paslaşarak kullandı ev sahibi ekip. Fermin bıraktı. Lamine Yamal yaptı ortayı. Bomboş pozisyonda. Mark Bobby. Durum 2-1. Yamal. Müdahale yeterli değil. Fermin Livakovic ikinci pozisyon ve gol. Ancak bayrak havada. İşte pozisyon. Fermin'in vuruşunda Oyarzabal önde. Kubarsi. Yerden oynadı. Pası Fermin'e. Fermin ceza alanında. Fermin vurdu, top direkten döndü. Fermin'le gole çok yaklaştı İspanya. İkinci devreye Hırvatistan başladı. Tıpkı ilk yarıda olduğu gibi keyifli bir ikinci yarı diliyorum. Bütün
1: Türkiye'nin spor radyosu. A Spor Radyo.

0: olmasın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
1: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh, aldım. İnanılmaz uygun fiyata aldım. Siz de sizinle aynı ürünü almak isteyenlerle İdefix grup alışverişinde bir araya gelin. Stoklarla sınırlı ürünleri inanılmaz fiyatlarla alın. Grup alışverişine hemen başlayın. İdefix, alışılmadık alışveriş. Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh! İdefix grup alışverişiyle çok uygun fiyata aldım. İdefix, alışılmadık alışveriş.
2: Sayın dinleyiciler, Aygaz 100 oktana geçen geçene performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 oktana geçtiler ve şöyle söylediler.

0: Doğa Spor Radyo. Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Tarihte bugün 1 Ekim 2012 yılında Samanyolu şarkısıyla bir döneme damgasını vuran ünlü sanatçı Berkant hayatını kaybetti.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: kurallarını sunar.
1: Hız limitlerine sadık kalın. Her yolun bir kapasitesi ve güvenlik sınırı vardır. Şehir içinde, okul geçitlerinde veya virajlı yollarda hızınızı düşürmek, beklenmedik durumlarda tepki vermeniz için size zaman kazandırır.
2: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
0: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
3: Güzellikler dünyası.
4: Parafın katkılarıyla.
5: Üst üste acıların yaşandığı 1985 yılında teniste kadınlar bir numarası olan Martina Navratilova'nın kariyerindeki 100. galibiyetine imza atmasına ve kortlarda yeni yeni parlamaya başlayan bir genç yıldızın yükselişine de tanık oluyordu. Henüz 17 yaşındayken Wimbledon tenis turnuvasında turları birer birer geçen Alman tenisçi Boris Becker, dönemin en büyük isimlerinden biri olan Kevin Kroon'la finalde karşılaşacaktı. Genç tenisçinin finale kadar çıkması bile büyük bir başarı olarak görülürken, Becker bu çıkışıyla dünya spor kamuoyunun dikkatini üzerine çekmeyi başarıyordu. Alman tenisçi finaldeki oranı 6-3, 6-7, 7-6 ve 6-4'lük setlerle mağlup ederek hem bu turnuvayı kazanan ilk Alman tenisçi hem de Grand Slam kazanan en genç tenisçi unvanlarını da sahip oldu.
3: Güzellikler dünyası.
4: Parafın katkılarıyla.
6: Türkiye'nin spor radyosu. A Spor Radyo.

0: Spor Ajansı'nda ikinci bölümle karşınızdayız değerli izleyenler. İlk bölümde milli takımı konuştuk. Milli takımımıza yarın oynayacağı Belçika maçı öncesinde başarılar dileyelim ve artık kulüp gündemlerine, daha doğrusu Türk futbolunun diğer gündemlerine geçeceğiz. Kulüp gündemlerine geçmeden önce biliyorsunuz ki günlerdir devam eden bir soruşturma durumumuz söz konusu. Bahis soruşturması kapsamında çok fazla yönetici, 400'ü aşkın yönetici hakkında gözaltı kararı çıktı. Disiplin kuruluna sevkler var. Bununla ilgili detayları haberimizi dinleyelim, sonra da konuşmaya başlayalım.
1: 2026-2027 sezonunda Süper Lig ve TFF 1. Lig'de mücadele eden kulüplerde son 5 yıl içinde idareci olarak görev almış ve görev aldığı dönemde bahis oynadığı tespit edilen 36 farklı kulüpten 448 yönetici Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edildi. Beşiktaş'tan Tarkan Ser, Kerem Gürel, Fırat Fidan, Miraç İltuğ Sungur, Kadir Kılıç, Mustafa Mollaoğlu, Hakan Daltaban, İbrahim Kemal Barış Dillioğlu, Enis Ulusoy ve Serhan Çetinsay'a, Fenerbahçe'den Eren Ali Dişli, Bekir İrdem, Erdem Sezer, Galatasaray'dan Emir Aral, Özgür Işıtan Gün, Ali Yüce, Maruf Güneş ve Hüseyin Ural Aküzüm. Trabzonspor'dansa Yalçın Orhan, Zeyhat Kafkas, Murat İskender, Kemal Ertürk, Taner Fikret Saral, Lokman Sadıklar, Şenol Kaynar, Ertuğrul Doğan, Abdülkadir Ferda Başkan, Semih Hekimoğlu, Derviş Göz, İbrahim Şahin Kaya ve Ceyhun Eskici kurula sevk edilen isimler arasında yer aldı.
0: Evet değerli izleyenler, Türk futbolunda bahis skandalı, hakemler dosyası soruşturması ve şimdi de yine yöneticilerin de içinde bulunduğu bir soruşturma gündemimiz ne yazık ki devam ediyor. Geçtiğimiz yıldan itibaren bununla ilgili Türk futbolunda çok çarpıcı, çok kanayan yara diyebileceğimiz meseleler yaşandı. Şimdi bu konuyu masaya yatırmaya başlayalım. Seyit Ateş, buyurun sözü size vereyim, şöyle bir genel hatlarıyla değerlendirelim.
2: Ya ben bu konuda da Sayın Federasyon Başkan, Federasyon Yönetimimizin ince eleyip sık dokumadan, yani bunların arka planlarını çok fazla incelemeden, çala kalem böyle önlerine gelen bir metni alel acele servis ettiklerine dair kanaatim var. Bu kanaatiniz nereden var diye sorarsanız, Fırat Fidan Bey'le görüştüm bugün, sabahleyin sohbet etti kendisiyle. Fırat Fidan Bey'i çok yakinen tanıyan bir arkadaşım. Doğru bir insan, doğru bir figür. Türk futboluna da önemli katkılar sunan bir arkadaşımız. Şu anda Türkiye Futbol Federasyonu'na 40 milyon TL'lik bir sponsorluk anlaşması imzaladı. Beşiktaş'a yine 40 milyonluk bir altyapı daha kullanılmak üzere sponsorluk

0: anlaşması imzaladı. Yani Fırat Fidan genç bir iş insanı ve parasının büyük kısmını böyle sportif faaliyetlere harcayan bir arkadaş. Kadın futbolunun da Türkiye'deki hemen hemen lokomotifi durumunda olan bir kardeş. Kadın futbolu konusunda kendisiyle çok fazla anlaşmamamıza rağmen Fırat Bey çok ciddi destekler. Fırat Fidan'la şu soruyu sordum Fırat Bey'e, dedim ki sevgili kardeşim senin yani bu bahis mahis nedir, dedi ki ben Beşiktaş yöneticisi olmadan önce 5 sene önce ya da 6 sene 5 sene 6 sene önce, bu araştırma herhalde son 5 seneyi kapsıyor öyle dediler.
1: Öyle diyorlar.
0: O da ne kadar, 5 yıl mı 6 yıl mı? Sonra Erzurumspor'un başkanının da şeyi var. Erzurumspor başkanı değilken böyle bir şey olmuş olabilir diyor. O da maçları takip etmek için böyle bir şeyin içine girdim diye Ahmet Dal Bey'in açıklaması var. Şimdi burada basına düştü biraz önce. Fırat Bey dedi ki ben Brezilya Ligi'nde Flamengo takımına bir defa oynadım. 450 TL'lik. Asla Beşiktaş maçlarını oynamadım. Asla Türkiye Ligi ile ilgili herhangi bir şey yapmadım. Beşiktaş yöneticisi olduktan sonra da asla böyle bir şey yapmadım. Hesabım açıkta duruyor. Zaten avukatım gerekli bilgi ve belgeleri aldı. Şeyden, federasyondan. Gerekli açıklamayı avukatım vasıtasıyla yapacağız. Aslında istifa da etmeyi planlıyordum. Futbol federasyonunda görevli çünkü. Kadın futbolunda bir görevi var. Ama istifa edersem sanki suçu kabullenmiş olacağım. Ben bu işin tamamen dışındayım. Bunu düzeltme adına da bir mücadele veriyorum dedi. Şimdi Ertuğrul Doğan Başkan akşam onu da dinledik. Ya yapmayın arkadaşlar, yani bu işin nereye gideceğini düşünmeden böyle yani mal bulmuş mağribi gibi pat diye hemen üzerine atlayıp bunu kamuoyuna açıklamak da çok ciddi değil. Bazı insanların da gerçekten ya bu iş biraz da itibar suikastine de giriyor yani. Bunu çok detaylı incelemeden açıklanması çok doğru bulmuyorum ben. Keşke detaylı incele. Yanlış bir şey mi? Yanlış bir şey. Bahis şey yani resmi olmayan bir bahis, yasak bahis mi oynarmış onu da bilmiyoruz. Alelacele böyle bir şey yapıyorlar yani, bir disiplin kuruluna veriyorlar. E ne olacak yani, adam şu anda aktif yönetici değil. Hayatında bir defa oynamış Flamengo maçına Fırat Fidan Bey. Şimdi siz Fırat Fidan Bey'e ceza mı vereceksiniz yani? Ya da Erzurumspor Başkanı diyor ki ben yöneticiyken bu şeyi hesabı açtım. Oynamadım diyor, oynamadım diyor. Yöneticiyken bu hesabı açtım ki ben şeyi takip edeyim. Maçları takip ederim. Hani bu iddiada maçların sonuçları çıkıyor ya. Samimiyetle söylüyorum.
1: Resmi legal olan bir şey.
0: Ben bilmiyorum, biliyor musunuz? Vallahi billahi hayatımda hiç iddia...
2: Platformlarda maç yayını da var.
0: Öyle mi? Ha, ben bilmiyorum.
2: Bunu demek istemiş olabilir.
1: İşte oradan zaten hepsi gelir.
2: Evet, maçları resmi takip olan, etmek legal olanlarda maç yayını diyor. Olduğu için olabilir. Evet.
0: Maçları takip etmek için hesabı açtım diyor. O da yöneticiliğimin döneminde diyor. Erzurumspor'un başkanıyken asla böyle hesabım olmadı. Ahmet Bey de naif, kibar, zarif ve iyi bir yönetici. İyi bir figür. O açıdan ben Sayın Ertuğrul Doğan Bey'in ve Sayın Ahmet Dal Bey'in açıklamaları çok kabul, nefsimde kabul görmüştür. Fırat Fidan'ı da uzun yıllardır tanıdığım için onun söylemi de çok kabuldür bence. Onun için bence bu işi araştırmadan hemen böyle basına servis etmek, kamuoyuna açıklamak çok doğru olmasa gerek. Daha dikkatli olmakta fayda var. İnsanların çünkü itibarları da söz konusu yani. Millet başka şey anlıyor bunu. Hı. Evet, pardon.
2: Şimdi bu yönetici sayısı yani bayağı yüksek. Bir de geçtiğimiz 448 yönetici şu anda Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edildi. Burada yapısal bir denetim problemi olduğunu söyleyebilir miyiz Mahmut Hocam? Yani peki, bireylerden ziyade. Şimdi çok fazla sayı var. Yani öyle 3-5 kişiden bahsetmiyoruz. Çok fazla genele yayılmış bir durum söz konusu. Burada bir denetimsel anlamda aksaklık mı söz konusu? Bunu soruyorum.
1: Önce şu var. Neden bu kadar zaman beklediniz? Sezon başladı, bunu getiriyorsunuz. Yani dünya şampiyonası bitti, hadi dünya şampiyonası dendi, durduruldu.
0: Ben şunu söylüyorum.
1: Gündem değişmek için.
0: Hakemlerin üzerine yapılan bu devletin, savcıların yaptığı operasyonu bir tarafa gündem değiştirme adına yapıldı bu. Ve Sayın Federasyon Başkanı'nın da bilgisi dışında olduğunu da ben teyidini aldım.
1: Bilgi dışında?
0: Bilgisi dışında. Sayın Federasyon Başkanı...
1: Bu işler.
0: Evet, görmeden alelacele servis etmişler, sonra farkına varmış. Öyle bir duyum da aldım ben.
1: Onun bilgisi dışında olmaz ki hiçbir şey.
0: Ya
1: olmaması lazım.
0: Siz herhalde bir kurumun bütün unsurlarına hakim değilseniz arada kaçak şeyler olabiliyor yani. Ben öyle yani ben, duyum aldım.
1: Bunu madem böyle bir şeyler var şu zamanda gündeme tekrardan getirmek yanlış buluyorum. Bunu ligler başlamadan yapın. Bakın nereyi tutsanız elinizde kalmış futbol. Amatörler ver yansın diyor. Orası gene bir felaket bir şey. Kimse oraya değilmiyor. Hep bu taraftayız. Senin zaten bu gençlerin yetişmesi nereden geliyor? Amatörlerden geliyor. Onlar olmazsa hiçbir şey olmaz. Bir takımı lige alıyorsunuz, ondan sonra almıyorsunuz. Paralarını yatırıyorlar. Var böyle takımlar. Müjdelik olmuşlar amatörlerde. Bu tarafa geliyorsunuz şimdi. Tekrardan Reza, madem lig başladı, lig başladıktan sonra niye ismi geçen yöneticiler şu anda hepsi aktif mi? Galatasaray'dakiler, Beşiktaş'takiler, Fenerbahçe'dekiler.
0: Beşiktaş bazlı söyleyeyim, hiçbiri aktif değil.
1: Şimdi ibare koyabilirsiniz. Eski yönetici de, diyebilirsiniz. Siz şimdi bunu getirdiğiniz zaman kulüpleri kaç tanesi,
0: hiçbiri aktif değil.
1: Kaç tanesi burada aktif? Trabzonspor dahil buna ya da diğer yöneticilerimiz. Ve diyorsun 6 sene önce baz alınanlar 5 senelik bir olay.
0: Evet.
1: Ya, ne bileyim ya, doğru mu yapıyoruz, yanlış. Esasında olması gereken bir olay. Ama siz legal olan bir olayı benim hizmetime sunduysanız, burada da çünkü çok kardeşlerimiz var, hocalık yapan arkadaşlarımız var, ceza alanlar vardı. Ya hocam, maçları izlemek için girin dediler bize diyorlar. Bir de giriyormuşsunuz, size bonus mu ne veriyormuş, bir de ekstra bir bonus geliyormuş galiba oradan. Maçları hakemler de o şekilde maçları izlemek için giriyorlar. Kendi maçlarını izlesinler de, rakiplerini izlesinler. Neydi işte, ismini bilmiyorum. Neyse, federasyon anlaştı. Legal bir site var. Hı hı. Buradan bunlar yapılmıyor ama siz bunu illegal olarak kullandıysanız, ben bunu farklı bir unsurda kullanmışsam,
2: maçın sonucuna etki etme gibi,
1: ben kendi takımım için oynamışsam bana cezayı verin. Ama hepsini aynı tefeye koymayın yani burada.
2: Şimdi şöyle bir durum var. Sonuçta talimatnamede açıkça teknik direktör, futbolcu, hakem, yönetici açıkça bahis oynamayı yasaklıyor.
0: Faal iseniz.
2: Evet, Türkiye Futbol Federasyonu bunu yasaklıyor. Son 5 yıllık döneme bu yüzden de bakılıyor zaten. Zaten Türk futboluna güven anlamında pamuk ipliğine bağlı. Ve şimdi bununla birlikte o geçtiğimiz yıldan da hareketle bugüne kadar futbolcu var işin içinde, hakem var, şimdi yöneticiler var, isimleri zikrediliyor. Böyle bir durumda sağlıklı bir futbol ikliminin devam etmesi ne kadar mümkün?
1: Yok, zaten olmadığı için onu diyorum. Bu şimdi şu anda şu zaman mıydı bunların çıkması?
2: Milli takım. Bunların, geçen sene de milli takım döneminde aynen biliyorsunuz.
1: Aynen böyle ya. Bunları o arada yapın. Arada çuval mı girdi abi? Sizlikler başlamış, milli takım bir tarafta maç oynuyor, pat diye bunları getiriyorsunuz, gündeme koyuyorsunuz. Yani insanların aklına der ki, gündem değiştirmiyor, yapıyorsun sen bunu.
2: Evet, dün başkan da öyle söyledi Ercan Doğan.
1: Ben teknik direktörüm, aktif çalışıyorum ama seviyorum bu işler oynamayı. Benim oynamam şart değil ki, giderim abi bir tane en yakın arkadaşım, git oyna derim. Ya bunun önüne geçemezsiniz eğer siz kafanız farklı bir şeylere çalışıyorsa. Ama şu anda hiç gerek yok yani, gündem değiştirmeye gerek yok. Getirmeyin bunları. Getirmeyin. Ne çıkacak bunun altından? Bir şey çıkmaz ki. Çok fazla bir şey çıkmaz. Sadece isimleri insanların önüne, kamuoyunun önüne atıyorsunuz ve bununla meşgul etmeye çalışıyorsunuz. Bak, bunu konuşuyoruz şimdi. Bana evet. Abi, ben burada futbolumu konuşayım ya. Sahanın içini konuşayım. Benim hocam ne yapmış? Teknik futbolcularım ne oynamış? Nasıl oynamış? Transferlerim nasıl olmuş? Bunlarla gidelim. Milli takım ne durum şu anda? Milli takım haftasındayız. Milli takımımız nasıl daha güzel, herkes bir şeyler söyleyecek, herkes kendini bildiklerini, daracında ne varsa anlatmaya çalışacak. Çünkü hepimizin takımı bu. Milli takımdan bahsediyoruz yani. Ama sen kalkıp burada milli takım yarın maç oynayacak, pat bunları getiriyor. Şimdi Sayın Trabzonspor'un başkanı, yani kusura bakmasınlar yani ya bir şey getirirken de bir bakın abi. Yöneticilere getirirken bir bakın nereler oynamışlar, ondan sonra illegalse kendi takımla oynamışsa tamam.
2: Ona burada bir iletişim anlamında şeffaflık arıyoruz değil mi?
1: Herhalde yani. Sen bana şimdi getirdin sevgili Trabzonspor başkanının ismini attın ortaya. Arkası bir kafasında neler dolaşıyor. Ama nedir? Ne için oynamıştır? Onu siz bir etüt edin, ondan sonra ismi getir. Oynamamışsa, sadece öylesin oynamışsa, belki 5-6 sene evvel oynamışsa, bunu hiç alma, kale alma, devamlılığı yoksa. Peki oynadı diyelim. Hadi bir sağa baktı, buradan bir tehlike çıkıyor, başkasını oynattı. Nereden bulacaksın onu? Onu bulma şansın var mı? Yok. Başkasının ismi üzerinden oynatırsa, basarsa parayı verirse, git dersin en yakını, ya da çok kardeşin gibi bildiğin birisini oynatırsın mı?
2: Tabii,
1: bunun önüne geçemezsiniz. Ya oynamak isterse insanlar bunu yaparlar ama isimler çıktığı zaman, zikredildiği zaman yanlış oluyor.
2: Tabii yani adalet önünde isminizi siz

0: temize çıkarsanız bile insanların kafasında bu şekilde kalıyor gerçekten.
1: Kaç kişi duyacak? Bu şimdi ana haberlerin tamamında bu. Tabii. Var. Ben temize çıktığımı hangi ana haber haber yapacak? Haber değeri yok ki.
0: Doğru söylüyorsunuz.
2: Orada kimse seni ilgilenmiyor bile, bakmıyor bir kere.
0: Peki bu gündemi yavaş yavaş toparlayalım. Bununla ilgili daha çok fazla şey konuşulacak. Adli süreç devam ettiği sürece, isimler açıklandığı sürece, sevkler açıklandığı sürece yine haberlerde izlemeye devam edeceğiz diyelim ve yavaş yavaş kulüp gündemlerine geçiş yapalım. Milli arada artık yavaş yavaş sona doğru geliyoruz. Milli futbol takımımızın iki karşılaşması kaldı. Uluslar Ligi'nin bu arası bittikten sonra Türk futbol gündeminde, Süper Lig gündeminde yine maçları konuşmaya başlayacağız. Peki bu dönemde takımlar nasıl hazırlanıyor? Özellikle Süper Lig'de 4 büyük takımın hazırlık süreçleri ne durumda? İlk olarak Fenerbahçe ile başlayalım. Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal basın mensuplarıyla bir sohbet toplantısı gerçekleştirdi değerli izleyenler. O sohbet toplantısında neler konuşuldu? İsmail Kartal şampiyonluk hedefiyle ilgili neler söyledi? Bunları dinleyelim, sonra konuşalım.
3: Söyleyeyim. Asensio'yu biz kaldırıyoruz.
4: İsmail Kartal Fenerbahçe'nin gündemine dair açıklamalarda bulundu. Milli arayı iyi değerlendirdiklerini aktaran Kartal, içeride atmosfer güzel, takımın enerjisi oldukça iyi. İnşallah sezon sonunda hep birlikte şampiyon olacağız. Tıpkı başkanımız gibi ben de bu sene şampiyon olacağımıza inanıyorum. Bu birlikteliği sezon sonuna kadar devam ettirip şampiyon olmak istiyoruz diye konuştu. Asensio'nun takımla çalıştığını ve moralinin yüksek olduğunu aktaran Fenerbahçe teknik direktörü, Asensio iyi durumda. Morali oldukça iyi. Hazırlık maçında ilk 11'de oynatacağız. Çaykur Rizespor maçına kadar en iyi şekilde hazırlanıp takımdaki yerini alabilir diye düşünüyorum ifadelerini kullandı. Brezilyalı kaleci Ederson'un performansından memnun olduğunu söyleyen İsmail Kartal, sezon başı kendisiyle görüştüm. Bana mutlu olduğunu söyledi. Biz de kendisine güvendiğimizi ifade ettik. Kendisinden istediklerimi söyledim. Kendisi başarılı oldukça özgüveni arttı. Yaşananların ardından şu ana kadar gösterdiği performans oldukça iyi yanıtını verdi. Mevcut kadrodan memnun olduğunu dile getiren deneyimli çalıştırıcı, federasyonun 10+4 kuralı var. Biz bu kadroyla kış transfer dönemine kadar gidebiliriz. Takımımızın seviyesi oldukça iyi. Aynı pozisyonlarda oynayan oyuncular arasında büyük farklar yok. Bu durum aynı zamanda takım içindeki rekabeti arttırıyor. Lukaku biraz Muriç'e göre fiziksel açıdan gerideydi ama kısa süre içinde gerçek performansına ulaşacak değerlendirmesinde bulundu. Topa sahip olma ve kaptırılan topları geri kazanma konusunda çalışmalar yaptıklarını belirten İsmail Kartal, topu kazanma süresini düşürmeye çalışıyoruz. Buna alışık olmayan bazı oyuncuları adapte etmek kolay değil. Oyuncularım çok kaliteli ama tarzları farklı. Gönül hemen olsun ister ama futbol öyle değil. Herkesin özelliklerinden bir şeyleri oluşturmanız gerekiyor. İyi yoldayız değerlendirmesinde bulundu.
3: Oynatmayı planlıyorduk yani kendisiyle de.
0: Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'ın sohbet toplantısından öne çıkan başlıklar bu şekildeydi. Sezon sonunda şampiyonluğu elde edeceğimize inanıyorum ifadesi var İsmail Kartal'ın. Asensio ile ilgili açıklaması var. Zaten bu Eyüpspor maçında da oynayabilecek durumdaydı Asensio. Ancak hoca riske almak istememişti ve risk atmak istememişti. Şu an iyi durumda olduğunu söyledi. Milli aradan sonra Asensio'nun bir geri dönüş durumu da söz konusu olacak. Hazırlık maçında ilk 11'de oynatacağız dedi. Rize'de hazır olacak dedi. Sonra diğer oyuncuların performansı ile ilgili konuştu. Genel hatlarıyla İsmail Kartal'ın açıklamalarını nasıl değerlendiriyorsunuz?
2: Ya tabii şampiyonluk için iddialı olacak. 3-4 büyük takımın hocasısınız yani. Başka bir şey söyleme şansınız yok. Fenerbahçe bu milli takım arasında en şanslı takım. Fazla yabancı oyuncusu gitmedi. Hepsi kaldılar ve çalışma standartları üst seviyede olabilir. Diğer takımlara nazaran hemen hemen Ederson'lar falan hepsi burada. Yanılmıyorsam Şikinyer falan hepsi burada. Kante, Mateu, Nguzi yani. Çoğu buradalar. Gitmediler.
0: Şikinyer şans... milli takımda hocam.
2: Milli takıma
0: arada,
2: gitmiş
0: evet.
2: mi? Bir Lukaku milli takımda yanılmıyorsam.
0: Evet.
2: Geri kalanlar ama hemen hemen hepsi buradalar yani. O bakımdan şanslılar ve iyi çalışma şansınız fazla olabilir. Türk oyuncularınız belli gidenler zaten. Başka ne diyecek hoca yani? Gayet normal şampiyonluğu araması. Takımından memnun oldum, memnun olacak. Çünkü olmuyorum desen hiç şansın yok. Devre arasına kadar beklemen lazım. Takviyeleri o vakit yapacaklar. Asensio'yu belki de bizler biraz şey atıyoruz, böyle bir şey bulmaya çalışıyoruz. Abi üst seviyede bir oyuncu. Bu tarafta da Süper Lig'de seviyesi yukarıda olan bir teknik direktör var. 4. defa Fenerbahçe gibi büyük bir camiaya gelip hocalık yapıyorsunuz. 1. hocasısınız. Bunun aralarında ne problem olabilir ki? En doğrusunu onlar bilirler. Sakatlık derecesi ne kadardır? Ne kadar oynayabilir?

0: pardon, 90 dakikada.
1: Hocam siz bir su için isterseniz. Konuşalım yine biz. Seyit Hocam sizinle devam edelim. İsmail Kartal'ın açıklamaları arasında en dikkat çekeni bence bu kadro bizi Ocak ayına kadar götürür demesiydi. Yani kadro yeterli buluyor ama o devre arası transferiyle ilgili de bütün kapıyı kapatmıyor şu anda.
2: İsmail Hocam formda olduğu sürece Fenerbahçe şampiyonluk potasında olmaya devam edecek. Ben Fenerbahçe'nin futbolcularını, yönetimini, başkanı tamamını böyle bir süzgeçten geçirdiğimde en formsuz kişi olarak İsmail Hoca'yı görmüştüm. Çünkü İsmail Hoca yani çok önemli hatalar yaptı bana göre tabii. Gençler Birliği maçına böyle şey yaparak, rotasyon yaparak gitmesi çok büyük hatalarından biriydi. Son Gaziantep maçında yine bir hataydı bana göre. Futbolun da kabul görmeyeceği bir hata. 80. dakika 0-0 maç. Siz şeyi Muriç'i çıkarıyorsunuz, Lukaku'yu oyuna alıyorsunuz. Artık yani sizin şampiyon olmanız için 3 puana ihtiyacınız var. Rakiplerinizi aranızı aşmamanız için 3 puana ihtiyacınız var. Bu 3 puanı da alacağınız risklerle, futbol risk, bazen futbolda risktir. O riskler de bazen başarı getirir. Bazen de tam tersini yapabilir. Lukaku'yu ve Muriç'i oynatarak 1-0'da yenilebilirdiniz. O da bir madalyonun öbür yüzü. Ama sizin ihtiyaç duyduğunuz 3 puanı almak için biraz da cesaretli olmanız lazım. O çift santforu oynatıp belki 3 puanı alabilirdi. Ben Fenerbahçe camiası şampiyonluğa kilitlenmiş. Sayın Başkanım takip ediyorum. Demeçlerini şey yapıyorum. Yani bu yaşında Fenerbahçe'ye şampiyon yapmaya geldim. Ben mutlaka çocuklar için Fenerbahçe'yi şampiyon yapacağım gibi iddialı ve doğru cümleler kullanıyor. Ama buna karşın ben İsmail Hoca'yı daha formda 4 yıl Fenerbahçe'de 4 defa gitmiş gelmiş. Birkaç yıldır da kendi boşta. O boşluk dönemini İsmail Hocam'ın yani futbolla değil başka şeyle geçirdiğine dair bir şey hissim vardı. İnşallah bir an ben yanılıyorum. Fenerbahçe sonuna kadar potada, kışa kadar da tabii Ocak transferine kadar da böyle giderse, yani mesafe böyle olursa, aradaki puan farkı açılmazsa, 8-10 bulmazsa, Fenerbahçe orada yapacağı hamlelerle yine şampiyonun en büyük adayı olur. Fenerbahçe'nin forması şampiyonun en büyük adayıdır. Beşiktaş'ın, Galatasaray'ın, Trabzon'un olduğu gibi bu büyük camiaların formaları kıymetlidir yani. O açıdan Fenerbahçe tabii ki şampiyonluk adayı. Ya Fenerbahçe, İsmail Hoca yine mesela, tabii kamuoyuna yansıyanı söylüyorum ben, bilerek bizatihi bilmiyorum. Asensio'yu o ya gönderilecek yabancıların başında Asensio'nun olduğunu söylüyorlardı. Söylediler daha doğrusu. Sonra herhalde birileri müdahale etti. Sonra Talisca'ya piyango vurdu. Ha, o da en büyük hata. Teknik direktör hatası. Yani teknik direktör hatası. Sayın Başkan Aziz Yıldırım Başkan Talisca gitsin diyebilir. Başkanla aranız, muhabbetiniz çok iyi. Başkanım hayır, bizim oynadığımız 7 maçta 6 gol atmış adam. Skor yaratan adam. İyi kötü yani santforda olmamasına rağmen orta sahada bir adam. Yani gol kralı olmuş adam, orta saha oynayan bir futbolcu. Ya onun için Talisca'yı göndermek de stratejik hataydı. İnşallah bu hataları işte telafi eder. Devre arasına kadar mesafeyi aşmaz. Aziz Başkan'ın da hedefi olan şampiyonluğa Fenerbahçe tabii ki ulaşmanın en büyük adaylarından biri. En büyük şampiyonluk adaylarından biri de Fenerbahçe'dir. Çünkü kadrosu, camiası, kulüp yönetimi bu işe hazır. Sadece Sayın Teknik Direktör İsmail Kartal Bey'in biraz formda olması lazım.
1: Mahmut Hocam, az önce sözünüz yarım kaldı. Hem oradan devam edelim hem de yeni bir soruyla da biraz daha yani detaylandıralım orayı.
3: Şöyle diyeceğim. Asensio'nun durumunu biz bilemeyiz. Onun ne kadar süre alabileceğini, ne kadar 60 dakika mı, 70 dakika mı, 15 dakika mı, bunları hep ölçümlerle hoca sunarlar. Hoca da futbolcu ve doktorlar arasında konuşmayla buna karar verirler. Tabii Asensio bizim ligimiz için hakikaten üst seviyede kaliteli bir oyuncu. Bunu inkar edemeyiz. Bunu Asensio ile oynadığınız zaman oyun formatlarınız da bir şekilde olacak. Arkasını kimlerle oynayacaksınız? Hep biz işte getiriyoruz. Yok o oynamaz, yok İsmail oynar, İsmail oynamaz. Onun arkasında bu oynar, bu oynamaz. O değil. Orada bütün aktivite önemli. Hep takım oyunundan bahsederim ben. Önemli olan takım oyunudur. Takım oyununuz yoksa hep kişisel yeteneklere kalıyorsunuz. Burada sizi götürebildikleri yere kadar götürüyorlar. Onlardan o kişisel yeteneklerle umduğunuz kişiler sakatlandığı zaman ne olacak? Ben 25 kişilik kadromda benim 25 kişi ise bu kadroda en aşağısı bir tık altında olduysa oyuncular, işte ben o vakit ben o şampiyon

0: yakalıyorum. Ben yoksam benim yerime giren arkadaş da işi götürecek. Ama buraya seviyede değilseniz işte orada inişli çıkışlı girdaplar başlıyor. Bu sefer isimleri biz konuşmaya başlıyoruz. İşte bu yoktu, şu yoktu birbirlerinde. Yani Fenerbahçe'de doğru yolda, Beşiktaş'ta, Galatasaray'da, Trabzonspor'da. Ama bu şu demek değil. Sadece bu dört takım değil. Ummadığınız takımlara takılacaksınız. Bu sezon içinde olacak yani. Bunlar. Şimdi bu milli takımdan dönüşten sonra ne olacak? Uzun bir milli takım arası var. Periyoduna girdik. Buradan oyuncularla inşallah hiçbir sakatsız var. Hiçbir takımımızın oyuncuları ama burada şimdi oyunlar ne olacaklar? Milli takımdan döndüler, yorgunluk var diyeceğiz. Ya abi ben neden biz bunları hep söylüyoruz? Niye biz söylüyoruz ya?
1: O mazeretler olmaz hocam.
0: Belçika'ya gittiğinde adam onu söylemiyor. Tamam milli takımdan geldik. Oynuyor dedi. Adamlar takımlarına çıkıyorlar. İşte onun için diyoruz ya oyun kültürü, takım oyunu önemli. Yerleşik bir takım oyunu önemli. Bayern Münih niye senelerdir hep başarılı? Ahmet gelmiş, Mehmet gelmiş, o gelmiş, hocalar gitmiş. Ama oyun kültürü hep aynı. Hiç arkaya bakmıyorlar. Biz hep arkaya da daha hala arkadayız biz. Bakalım inşallah. Fenerbahçe'de kendi düşüncesinde başarılı olur ki Ocak'ta sadece Fenerbahçe değil diğer takımlar da transferler yapacaklar. Büyük takımlarımızda ve öbür takımlarımızda transferler yapacaklar.
2: Dün İsmail Kartal bu arada yani bu sohbet toplantısında şöyle bir ifadesi de var. Topu geri kazanma süresini düşürmeye çalışıyoruz. Şimdi İsmail Kartal şuna değiniyor. Ön alan baskı ve topu geri hızlı kazanma konusunda.
1: Kaybettikten sonra geri
2: kazanmayı. Aynen öyle. Takımın bir eksikliği olduğunu ve bunun üzerine çalıştığını söylüyor. Peki Fenerbahçe'nin 90 dakika içerisinde topu geri kazanabilme ve ön alan baskısını yapabilme konusunda kadrosu ve oyuncu kalitesi yeterli mi? Ve İsmail Kartal bu milli arada bunu ne kadar çözmüştür?
1: Ya aslında Fenerbahçe'nin kadrosu topu kaybettikten sonra çok çabuk kazanma şeklinde bir kadro yapısı da var yani. İsmail gibi elinizde bir şey var. Kante gibi bir çabuk oynayan, çabuk hamle yapan bir oyuncunuz var. Orta sahayı ele alıyoruz yani. Forvet'te Vedat Muriç mesela klasik bir santfor değil. Vedat Muriç top alan, kaybettiği topun peşine hamle yapan, giden, geriye doğru gelen bir santfor. Yani sadece standart bir santfor tipi yok.
0: Şimdi hep öyle artık.
1: Top kullanıyor yani. Topu kullanıyor. Kaybettiği topun da peşine gidiyor yani. Bazı santfor var, gitmez. Mesela Beşiktaş'ta Numa vardı. Numa, ben o yıllarda kızıyordum ona. Yani enerjisini neden gelip defansa harcıyorsun? Topu kaybediyor, o da ceza sahasına kadar geliyordu. Fenerbahçe'de de şu anda...
0: O tarzda kalmadı artık bu şekilde var.
1: Ama Vedat Muriç bunları çok iyi yapıyor. İsmail Hoca bana göre doğru tespitler yapmış. Çünkü Fenerbahçe'nin en büyük handikapı kaybettiği toptan sonra o topa sahip olma sürenizi siz uzattıkça oyundan kopuyorsunuz. Rakip hamleler yapıyor, yeni şeyler yapıyor. Ya bu çalışma yaparsa doğru yapar. Oyuncuları var aslında. İsmail Hoca'nın elinde bu oyuncular var. Ama bu oyuncuları doğru değerlendirirseniz, doğru yani kadro yapısıyla sahaya çıkarsanız, defansı da doğru yaparsanız, defanstan attığınız her top size gelirse, bu da bir nevi bu da top kazanmadır yani. Siz defanstan doğru çıkmazsanız, attığınız çünkü defansta degajla ya da şutla, uzun topla çıktığınız her top %50 sizin, %50 rakibin. Ona sahip olma şansınız da yok. Ama doğru oynayarak, ayağa pas yaparak, işte doğru defansif şeyleri, özellikleri doğru kullanarak çıkarsanız topun size olma süresi daha fazla olur. Kaybederseniz de çabuk adamlarınızla erken yaparsınız.
0: Ama onun handikapı şu. Siz önde o presi yapmaya çalışacaksınız.
1: Bu endizi var.
0: Kapmaya çalışacaksınız ama arkaya atılan toplarla sizin müdafaanız, iki stoperleriniz çok fazla çizgide oynan değil. Kendine ağırlıklarını bildikleri için biraz o derinlik nasıl olacak? O tabii esas en önemli nokta orası. Topu kazanmak bir şey değil. Kazanırsınız. Kazandıktan sonra
1: doğru kullanırsanız.
0: Zaten mecbur kullanacaksınız onu bu tarzda bir takımsanız. Öyle olması lazım. Ama sizi o yaptığınız o preste diyelim ön alan baskısında iki topta geçtikten sonra arkadaki o boşluklar nasıl kapanacak? Bilhassa orta sahada. Onlar tabii esas olan bizim düşünce tarzımız hep şey ön alan baskısı, ön alan baskısı ama o ön alan baskısı o arkadaki boşlukları kapa. 6-7 kişiyle basıyorsun, burası olduğu gibi bomboş kalıyor. bilhassa Avrupa maçlarını bunları çok fazla yaşıyoruz. Hı hı. Türkiye Ligi'nde belli takımlar biraz sizin üzerinize geldikleri zaman depolarınız hepsi belli. Sadece Fenerbahçe için genelinde bu. Genel dört büyük takımımızda var bunlar. Ama tabii önde çok etkililer.

0: Şöyle şöyle bir bak, bizim büyük takımlarımızın hepsi ön tarafta etkililer. Ön tarafta çok etkili oyunculara sahipler.
1: Evet.
0: Hepsi. Hepsi.
1: Bir de Lukaku ile ilgili açıklamasını da konuşalım. Hatırlarsınız Fenerbahçe'de genel kurul olduğunda Aziz Yıldırım da yine bu ifadeyi kullandı. Lukaku'yu birkaç hafta içinde tanıyamayacaksınız demişti. İsmail Kartal da Lukaku kısa sürede gerçek performansına ulaşacak dedi. Zaten Lukaku tarzı işte o size'a sahip futbolcuların sezon başında biraz ağır kalmaları, biraz daha ağır tempo tutmaları konusunu biliyorduk. Yakın zamanda gerçek Lukaku'yu, en azından o Dünya Kupası'nda seyredebildiğimiz Lukaku'yu görür müyüz sizce?
0: Şöyle, ağır kaldığını ben de şey değilim, şöyle değilim. Çünkü uzun bir sakatlıktan geçti. Dünya Kupası'nda da sonradan atmaya başladılar. Dünya Kupası'nda kendi liginde de oynamayan bir oyuncuydu. Yani o sakatlıktan kaynaklanan. Lukaku her zaman için verimli olabilecek bir oyuncu. Yeter ki sizin bunların, bu tarzdaki oyuncuları getirdiğiniz zaman, işte Trabzonspor'da ne vardı? Onarçu vardı. Besliyordu. Biraz beslenmediği zaman kayboluyor gidiyorlar. Bunlar bu şekilde beslenen oyuncular. Lukaku da bu tarzda bir oyuncu.
1: Hocam özür dileyerek bir virgül koyalım lütfen, buraya. Çünkü bir bağlantımız olacak. A Spor yorumcusu Burçin Keskin bizlerle birlikte. Yarın oynanacak Belçika-Türkiye maçı öncesinde hakem değerlendirmesi yapacağız Burçin Keskin'le birlikte. Burçin Keskin, hoş geldiniz yayınımıza.
2: Hoş bulduk. İyi yayınlar Rezvan. Selam söylüyorum Mahmut Hoca'ya ve Seyit Hoca.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Şimdi yarın saatler 21.45'i gösterdiğinde Liège'de Belçika'yla A Ligi'ndeki 3. maçımıza çıkacağız ve Norveçli hakem Roy Tsagi görev alacak. Nasıl bir hakemdir, nasıl bir hakem yönetimi seyrederiz yarın Belçika'da?
2: Şimdi Rezan, açıkçası Tsagi Norveç'in önemli hakemlerinden bir tanesi. Espanyaskas'tan sonra 2 numarası. 36 yaşında. UEFA'da birinci kategori bir hakem. İsmi biraz garip gelebilir böyle. Hem Norveç'te hem Roy Tsagi niye böyle diye düşünebilir izleyenlerimiz ve dinleyenlerimiz, ama ailesinin orijini Hindistan'da. O yüzden böyle bir ismi var. Şimdi atama açıkçası birazcık sürpriz. Neden sürpriz? Çünkü Roy Tsagi böyle çok tecrübeli, devamlı A Ligi dediğimiz, Şampiyonlar Ligi dediğimiz maçlarda boy gösteren bir hakem değil. Şimdi burada tabii bunun nedenini birazcık anlamak lazım. Ne yazık ki biz 2 maçı kaybederekten bence UEFA A Ligi'ndeki UEFA'nın Türkiye'nin maçlarına olan bakışını da biraz değiştirdik. Yani zorluk seviyesi birazcık düştü açıkçası. Milli takımımızın ilk 2 maçta 0 puan çekmesinden dolayı. Umarım sahada bunun tersinin olduğunu kanıtlarız. Yarın çok önemli bir maça çıkacağız. Ama dediğim gibi aslında ilk 2 maçımızdaki hakemlere baktığımızda çok daha önemli hakemlerdi, sen de hatırlıyorsun. Şimdi bu maçla ilgili şöyle de bir ayrıntı var. Mesela bu maçın hakeminin gözlemcisi Vitor Manuel Pereira, Portekizli. Bizim geçen sezon ve ondan önceki sezonlarda hakem eğitiminin başındaki Portekizli ünlü hakem uzmanı diyebiliriz. Yani bu da ilginç bir rastlantı olmuş. Şimdi hakemin dediğim gibi çok fazla

önemli maçlar yönetiyor. Ben şöyle biraz daha son 3 sezonu kapsayan bir araştırma yaptım istatistikleriyle alakalı. 10 tane maç yönetmiş ve bu maçlarda 267 tane foul çalmış. Yani foul standardı sayısı böyle çok aşağıda diyebileceğimiz bir hakem de değil. Ancak bu 267 foullerde 133 tanesini ev sahibi takım yapmış, 134 tanesini misafir takım yapmış. Yani 133'e 134 çok ortada çalmaya çalışan bir hakem. Nordik bakış açısıyla maçlara yaklaşıyor demek ki diyebilirim burada. Yine 49 tane sarı kart çıkartmış. 22 tanesi ev sahibinden, 27 tanesi ise misafir takımdan. Burası da önemli çünkü az da olsa biraz daha misafir takıma kart çıkartıyor diyebiliriz. Yine önemli bir ayrıntı, bu 10 tane maçta 4 tane kırmızı kart var Rezan. Hatta 3 tanesi bu sezon başı yönettiği eleme maçlarında. Ve bu 4 sarı kartın 2 tanesi ikinci sarı karttan kırmızı kartı dönmüş. Yani bu seviye hakemlerde ben böyle bir yüksek oran ne zamandır yakalamadım. Yani ikinci sarı karttan kırmızı kart göstermeyi ten kaçınmayan bir hakem diyelim. Yani o çizgisi biraz daha düşük. O yüzden oyuncularımızın sarı kart gördükten sonra biraz daha dikkatli olmasında fayda var. Özellikle hız ve şiddet

0: içeren hareketler yaptıklarında. Burası önemliydi. Genel anlamda tarzına baktığımda dediğim gibi yani böyle çok az foul çalan, çok sertliğe, ikili mücadelelere izin veren bir hakem değil. O yüzden ben yarın bizim maçımızda da böyle çok ikili mücadelelerde risk alacak, çok sert oyunların olabileceği bir maç beklemiyorum. Çok da emin değilim. Neden emin değilim? Çünkü hakemler bazen milli maçlarda kendi tarzlarının dışına çıkabiliyor. Yani normalde foul çizgisi biraz daha düşükken arttırabiliyor. Ama ben bunun böyle olacağını düşünmüyorum. Çünkü çok önemli bir maça çıkıyor kendi kariyeri için Sagi ve biraz maç kontrolünü ön planda tutacaktır. Çünkü hep aynı şeyleri söylüyorum. UEFA'nın hakemlerden istediği iki önemli büyük özellik vardır. Bir tanesi maç kontrolü ki bunu foul ve sarı kart veya disiplin cezalarıyla sağlarsınız. Diğeri de hakem kişiliği. Bunu da işte itirazları ve hakem iletişimiyle açıklarsınız. Burada taviz vermemeye çalışacaktır iyi not almak için. Yine önemli bir nokta, diyaloğu seviyor. Yani hemen sarı kartlarla başlamaktansa böyle önce oyuncuları uyarayım. Önce bir anlatayım tarzımı, ondan sonra sarı kartlara başlayayım diyor. Onun dışında 3 tane önemli ayrıntı söyleyeceğim ve ondan sonra da sorunuz varsa sizden soru alayım. Genelde genç hakemlerin çok önem verdiği noktalara bu da çok önem veriyor Sagi'de. Hız ve şiddete çok dikkat etmemiz lazım. Yani özellikle yatarak müdahalelerde ve toptan uzak olan müdahalelerde, nedir toptan uzak müdahaleler? Geç kalınmış müdahaleler. Burada eğer rakibimize göre hızımız ve şiddetimiz yüksekse sarı kart gösterebiliyor. Onun dışında taktiksel fauller, biz yine geçiş hücumları arayacağız büyük ihtimalle. Bu bizim için avantaj olabilir. Bize yapılan faullerde kolay sarı kart çıkabilir ama karşı tarafın yakaladığı geçiş hücumlarında eğer biz taktiksel faul yaparsak biz de sarı kart görebiliriz. Dediğim gibi diyaloğu seven bir hakem ama itiraz konusunda o tolere limitini aşmamamız lazım. Dediğim gibi ben tecrübe olarak biraz bu seviyenin altında bir hakem bekliyorum ama kariyeri için de çok önemli bir maç olduğu için umarım en iyisini yapar. Biz de dediğim gibi her zaman hakem değil maçı konuştuğumuz bir maç sonu yaşarız Rezan.
1: Burçin Keskin, çok çok teşekkür ediyoruz yorumlarınız ve değerlendirmeleriniz için. Evet, yarın oynanacak Belçika-Türkiye karşılaşmasının hakemini değerlendirdik. Rohit Sagi, Norveçli hakem, yarın düdük çalacak ve hakemin profiliyle ilgili, karakteriyle ilgili bütün bilgileri Burçin Keskin'den aldık. Ekleyeceğiniz bir şey var mıdır hakemle ilgili?
2: Demek ki bizim futbolcularımızın uyarılması lazım. Hakem diyaloğu açık bir hakem. Sarı kartı hemen göstermiyor. Önce uyaracak bizim çocuklarımızı. Sonra şey yapacak. İnşallah milli takım bahsini kapattık ama Montella yarın o doğru rotasyonu, esas olan rotasyonu yapar ve biz de Belçika karşısında hakeme de ihtiyaç duymadan çok güzel bir maç çıkarırız ve ülkeyi sevindiririz diye beklentimiz o.
1: İnşallah. Mahmut Hocam, sizin var mı ekleyeceğiniz?
3: İnşallah başarılı bir maç çıkarırız. Yani mağlubiyetin haricinde hangisi olursa olsun bizim olsun deriz ama zor görüyoruz yani. Hakikaten bir ışık göremediğimiz için çok optimal konuşamıyoruz ama hakemi konuşmamak lazım.
2: Başlangıç olsun. Ziyade,
3: sen ne yapacaksın ona bakacaksın. Evet. Her şey hakem olmaz abi. Hep sürünürüz arkasına. Ligde
2: belki
3: de aynı.
2: Avrupa'da hakemi konuşmamamız lazım ama bu ülke futbolunun en büyük handikapı hakem. En çok konuşulması gereken hakem gerçekten yani. Bir yapı var ve o yapı şu anda çözülmeye çalışıyor.
3: Abi, devletimiz çözecek inşallah. Abi hiç çıkamadık işin içinden. Ben Türkiye geldiğimden beri, 93'ten beri vatanımda yaşıyorum. Geldiğimden hep hakem konuştu. Her maçtan sonra hep hakem. Bir türlü toparlayamadık ya. Sonra biz nasıl yarışacağız dışarıyla?
1: Peki, inşallah yarın negatif anlamda Lukaku'yu bir hakem yönetimini konuşmayız. Evet, Lukaku'yu konuşuyorduk.
3: Yani kısa ben Lukaku'dan Fenerbahçe'ye birim alacak. Hı-hı. Yeter ki sevgili hoca elindeki o kadro ile birlikte bu oyuncu potansiyelinle, santrafor potansiyellerine ne tarzda bir şeyler gelecek. Her maçta siz önde baskıyla oynamazsınız. Hep bizde vardır ya, büyük takım önde oynayacaktı. Abi illa ki baktın takım çıkmıyor, rakibin çıkmıyor, kapanmış, bir şey yapamıyorsun. Doldur boşalta gitmişsin. Sen rakibi çek, elindeki materyallerle kullan. Rakibi sen tuzaklara düşür. Biraz da bunları da değerlendirmek lazım. Çünkü Avrupa maçları oynadığın zaman buna giriyorsun. Rakipler seni itiyorlar ya kendi sahana. Bu sefer sen mecbur kalıyorsun kontratak oynamaya. Evet. Bunları da kendi sahi bazı maçlarda da denemek lazım. Oyunun gidişatını sıkıştığı bölgelere göre. Hani şeyi de bekleyeceğiz artık. Hep Temmuz ayında başlıyor, ne diyoruz? Transferler gelsin, ondan sonra konuşalım. Şimdi Ocak ayında gene transfer gelsin, ondan sonra konuşalım. Bakalım hangi mevkiler yapacaklar. Bak, sağ bekte bir tek Semedo kaldı değil mi? Elinizde. Mert.

0: Müldür de kullanıyor zaman zaman.
1: Semih'de kaldı. Mert, evet. Müldür ameliyat oldu.
0: Evet, doğru, doğru.
1: Sakattan sonra
0: güncel
1: olacak.
0: Olarak evet, doğru.
1: Sakattan sonra olacak. Aa, Oğuz gel oyna diyeceksin.
2: Devşirme sabek yalan.
1: Biz de diyeceğiz ki Şalay'ın yaptığı gibi, bunun yaptığı gibi hatalarla. İşte bakın, takım kurmak kolay bir iş değil. Hazırlamak kolay bir iş değil. Seçeneklerinizi öyle bir yapmanız lazım ki hiçbir yerde boşluk bırakmadan. Biz hep büyük takımlardan bahsettiğimiz için bu transferlerinde o şekilde, hani tabiri caizse cuk diye oturacak dersiniz ya, o şekilde transferler olması lazım. Hayırlısı ama ben Fenerbahçe'nin yarıştan değil şampiyonluktan gittim. Haliyle Trabzon nasıl iddialıysa, Beşiktaş nasıl, Galatasaray nasıl iddialıysa, Fenerbahçe de hep iddialıdır yani.
2: Evet.
0: Peki şimdi Galatasaray'ın gündemine geçelim yavaş yavaş, çünkü bölümümüzün de programımızın da son bölümüne giriyoruz. Galatasaray konusunu açarken tabii milli araya girmeden önce 4-0'lık bir Trabzonspor yenilgisi vardı. Bu milli arada Osimhen ve Lemina gibi oyuncuların dönüşüyle ilgili çalışmalar var. Ama milli ara çıkışında da hem bir Kasımpaşa maçı var ligin tek namağlup takımına karşı, hem de sonrasında 4 gün sonra da bir Barcelona maçı var. Galatasaray ile ilgili neler söylersin Seyit?
2: Tabii Ateş. Bütün milli maç sonrasındaki dönüşler hep handikap doludur. Yani hem teknik direktörler için hem futbolcular için konsantre olma ihtimalleri daha azalıyor. Efendim işte oyunu, bir sürü problemler meydana geliyor. Kadroda sıkıntılar meydana geliyor. Milli takımlardan dönerken sakatlar geliyor. Yani teknik direktörlerin, futbolcuların, kulüplerin en zorlandığı anlardır. Galatasaray da bu konuda zorlanır mı? Kasımpaşa karşısında, Kasımpaşa evet ligin namağlup takımı ama Galatasaray'ın Kasımpaşa'yı yenecek güçte bir takım. Yani Galatasaray milli takımda da sakatsız dönüyor. Lemina sakatlığı bitmiş, dün ajansların tamamı söyledi. Osimhen oynuyor. Zaten Osimhen oynayınca Galatasaray çıktığı her maçta bana göre 1-0 önde başlıyor. Büyük maçlar hariç. Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzon, Galatasaray maçları hariç. Öbür maçlara Galatasaray 1-0 önde başlıyor. Çünkü Osimhen sadece bir santfor değil, sadece bir oyuncu değil. Oyunu organize eden, oynamayanları oynamaya teşvik eden, tahrik eden, oyunun içerisinde büyük liderlik yapan bir oyuncu. Onun için Galatasaray Kasımpaşa maçını rahat geçer diye düşünüyorum. Milli ara Galatasaray'dan çok fazla bir şey götürmemiştir.
0: Namus hocam.
2: Umarım.
1: Ben önce Galatasaray'ın doğum gününü kutlayayım. Bugün 121. yıl. Yanılmıyorsam 120. yılı kuruluşunun, nice 121 yıllara, nice senelere diyelim. Ya, tabii büyükler olduğunuz için hangi takımda oynarsanız oynayın favori oluyorsunuz. Önemli olan sizin toparlanmanız ne şekilde olacak. Lemina diyorsun, Lemina'nın sakatlığı çok önemli bir noktada sakatlık. Aynı şekilde Osimhen de kasık bölgesi çok önemlidir. Her zaman nüksedebilecek bir sakatlıklardan söz edebiliyoruz, konuşabiliyoruz. İnşallah hiçbir takımlarımız elindeki oyuncuları sağlam kullanırlar da ligin kalitesi de hep kaliteli olur ama lig maçından ziyade Barcelona maçı ne şekilde geçecek? Onu ilerleyen dönemlerde konuşacağız ama orası. Yani orası Barcelona maçında nasıl bir oyuncu toplulukları karşınızda olacak? Tükenmişlik deniliyor ya onlara böyle çok fazla. Esasında değil, çok fazla maç oynamak her futbolcu için iyidir. Hep zihinde ve hep hazır oluyorsunuz kendinize. Antrenmandan daha fazla etkilidir maç oynamak. Milli maçlardan da kazasız belasız dönerler. O iki maçı da geçer. Evet, Kasımpaşa, sevgili Seyit Başkan'ın da söylediği gibi Kasımpaşa maçında favorisiniz. Çünkü elementleriniz sizin rakibinize karşı daha önde oyuncularınız açın ama hep söyleriz ya, bizler oynanmadan hiçbir maçı kazanamıyorsunuz.
2: Oyunda kazanılmıyor.
1: Yan faktörler yok, ön faktörler yok, şu faktörler değil. Elinizdeki o bu kaliteli oyuncularınız varsa, siz bunlara para veriyorsanız, şampiyonluğa oynasınız, hep önde olmak mecburiyeti. İstediklerimiz bu. Taraftarlar da o şekilde. Ama hiçbir maç kolay değil.
0: Evet.
1: Sevgili Reyzan, yani her maç kendine göre bir zorlukları vardır.
0: Evet, bu benzer zorluk Beşiktaş'ta da olacak. Şimdi son olarak Beşiktaş'ı da konuşalım ve yavaş yavaş toparlayalım. Beşiktaş'ta da Kocaelispor maçı oynanacak. Sonrasında bir Trabzonspor derbisi var ve arada da Hoffenheim maçı var.
2: Beşiktaş'ın işi biraz daha zor. Biraz daha hem Ümit Milli'ye giden oyuncuları var hem de A takımda olan. En formda iki tane oyuncusu şeydeydi, Abili'de halen, Orkun'la Salih. İlhan Fakli de orada en formda olan. Ben son Ahmet maçına gittim. Bizzat kendim gittim Diyarbakır'a. Evvela buradan Diyarbakır insanının misafirperverliğine, adamlığına,
1: Hiç teşekkür ediyorum. Beraber
2: inanılmaz, inanılmaz bir şey vardı. Şehir içerisinde kucaklaşma vardı, birlikte olma vardı, formalar üzerinde. Ben Türkiye

0: Yani her noktasına gittim, deplasmanlara gittim. En rahat kendimi hissettiğim şehir Diyarbakır'dı. Gerçekten bunu samimiyetle söylüyorum. Yani ama Ahmet Beşiktaş'a daha fazla, Beşiktaş'tan daha fazlayız. Daha çok istedi. Daha çok şey yenmek istedi. Beşiktaş da o gün iyi değildi. Beşiktaş o gün biraz yorgundu. Maçı pazartesi günü oynaması lazımdı. Maç pazar oynandı. Esasında bu şeyden Avrupa maçlarından sonra 72 saat bir şey statü gereği ara veriliyor bütün takımlar için. Ama milli maç haftası olduğu için Beşiktaş'ın da şanssızlığı orada. Ama bütün bunlar Ahmet Spor'un şeyine gölge düşürmemeli. Orada yine hakem skandalı yaşadık. Ali Şans Çalan maalesef yine inanılmaz hatalar yaptı. Sonradan da oyunun sonrasından da Beşiktaş'ın beraberlik golünü atması için maçı 11 dakika gibi bir süreye götürdü ve yani yine de bir hakem skandalına sebebiyet verdi. Hem Beşiktaş açısından sonra da Ahmet Spor açısından yanlışlar yapmaya da yaptı. Onun için bu ülkede hakemlerin mutlak manada mercek altında çok incelenmesi lazım. Beşiktaş'ın da Kocaeli maçı zor. Kocaeli iyi futbol oynuyor. Başlarında iyi bir teknik direktör var. Zor bir maç ama ben Beşiktaş'ı yine favori görüyorum. Bu maçın favorisi. Kendi seyircisinin önünde oynaması da çok büyük avantaj. Esas Beşiktaş deplasman sıkıntısı çekiyor. Evet. İki deplasmana gitmiş. İkisinde de yenilmiş. Evet. Trabzon deplasmanı ne olacak onu gerçekten düşünüyorum. Hocaya bu Türkiye Ligi'nin biraz daha anlatılması lazım. Hoca ile ilgili menfi cümle kullanmayalım. Çünkü şu ana kadar duvarlı toplu gidiyor, doğru gidiyor, doğru işler yapıyor.
1: Ne anlatılması ama, lazım hocam? Orayı açalım.
0: Ya Türkiye'de deplasmanların zor olduğunu söylemesi lazım birinin kendisine. Yani İnönü'de oynadığın şey, Vodafone şey, Tüpraş'ta oynadığın gibi 40 bin seyirci önünde işte büyük bir destekle oynamıyorsunuz. İşte gidersiniz Ahmet maçına, Diyarbakır seyircisi de çıkar. 90 dakika Ahmet'i destekler. Öyle bir şey vardı. Orada da eli ayağına dolaştı bana göre. Ya Beşiktaşlar orada motive değildi. Sahada hani Beşiktaş ne yapıyor? Bu seneki özelliği topu çabuk kazanıyor ve kazandığı topları da hep doğru kullanıyor. İnanılmaz paslar yapıyor. İşte Olay Tayno iyi oynuyor, Salih Özcan iyi oynuyor, efendim Orkun iyi oynuyor. Zaten 3 tane hata yaptı Beşiktaş defansı. Rıdvan top kaptırdı, gitti gol oldu. Efendim Salih Özcan pozisyon hatası yaptı, topu yeri verirken yanlış yaptı. Rakip kazandı. Bir golü de yine bizim defansımızın attı. Yani Diyarbakır'ın attığı 3 gol, Ahmet Spor'un attığı 3 gol da Beşiktaş'ın hatalarından oldu. Onun için Beşiktaş o gün hiç iyi değildi. İkinci yarı biraz oyun oynamaya başladı ama o arada da zaten iş işten geçmişti. Hakem de işi biraz şey yaptı, sıkıntıya düşürdü. Hakeme karşı da Beşiktaş'ın güveni kalmamıştı o süreçten sonra. Onun için birilerinin hocamıza, Beşiktaş'ın hocasına, ya hocam Türkiye Ligi'nde deplasman çok zor. Alanya'ya gittin yenildin. Ahmet Spor'a gittin yenildin. Şimdi Trabzon Lig'in şampiyonluk adaylarından biri. Trabzon'a gidiyorsun. Dikkatli ol diye uyarmalar lazım.
1: Mahmut hocam Beşiktaş'la ilgili ne diyeceksiniz?
2: Yani ne diyeceksin ki, Beşiktaş'ın oyununu hepimiz beğeniyoruz. Şöyle agresif olduğu için beğeniyoruz ama hoca da bazı oyunlarda tek sadece orta sahayla oynanmayacağını bilmesi lazım. Futbol o şekilde bir şey değildir yani. Olaytan'ı öne veriyorsunuz, Orkun'u öne veriyorsunuz ama arkada bir tek Salih belli bir maçlarda sizi götürdü ama böyle biraz ısran takımlara karşı Ahmet maçında iş daha farklı gidebilirdi. Eğer Ahmet'in o forvetleri, santraforla biraz kolektif oyunun içinde olmuş olsalardı skor düşürülmeyecek bir skora gidebilirdi. Sıkışığa gelmezdi. Son döneme kalmazdı öyle maç ama hoca da bunu çözmesi lazım. Olabilir. Sen oyun prensibinden taviz vermezsin ki, olması gerekendir düşündüğün oyunu. Ama oyun 10 dakikada 15 dakikada size ne getireceğini belli olur. Orada da biraz da orta sahada dikkat et. Beşiktaş'ın en büyük sıkıntısı, en büyük handikapı hep orta sahaya geçildikten sonra. Marsilya maçında da onu yaşadılar. 1-0 öndeydiler. Ondan sonra Marsilya bir aldı. Tamamıyla dağıldığını, sonra hoca oyunu bir çözdü. Kapattı orta sahasını. Oyuna hakim oldu ve farklı bir skor ortaya çıktı. Fenerbahçe maçı da aynı şekilde. Çekince Olaytan'ı biraz attılar. o çabukluğunu işi götürdü. Burada Ahmet maçında dikkat etmiş olsun ama bunlar gelir abi. Bunlar maçlarda var.
0: Normal
2: bunları yaşarsınız. Ben Beşiktaş'ın biraz evvel ilk periyotta söylediğim gibi bütün dört büyük takımlardan yola çıkayım. Hepsinin forvet hattı çok iyi. Muhteşem forvet hattı. Bir de Trossard'da geldikten sonra zaten önde top kalıyor. Vihalovic biraz daha toparladığı zaman ki ilk devre yok gibi bir şeydi. Getiremediniz. Son maçlar. Kocaeli maçı. Evet. Kocaeli maçı aynı Galatasaray oynadığı gibi oynayacak.
0: Zor bir maç.
2: %80
0: ama.
2: O şekilde oynayacak. Ama burada da bir Vihalovic var. Getirdiğin topla da Trossard falan oynarsa iş Galatasaray'daki bir sorun sıkıntıya gitmez.
0: Bir cümle kurmak istiyorum. Erzurum'dan bir kardeşim yazmış, Yavuz Kılıç Bey, diyor ki

0: UEFA Uluslar Ligi'nde C Ligi Grup 1 maçında San Marino ve Arnavutluk karşı karşıya. Rolando Maran, Arnavutluk teknik direktörü görüntüdeydi. Konuk ekip atakta, sert vuruş, kaleci Colombo başarılı. Ernest Muci, Trabzonsporlu oyuncu denedi şansını. Taç kullandı Arnavutluk. Favori olduğu mücadelede konuk ekip baskılı ilk bölümde. Yine uzaklardan bir deneme. Az farklı out bu kez. Cristian Aslani ekrandaydı. Geçtiğimiz sezon Beşiktaş forması giymişti. 20. dakika. Kaleci gole izin vermedi. İkinci pozisyon. Yine başarılı Eduardo Colombo. Julian Şehu'nun vuruşunda Colombo'dan iyi bir kurtarış geldi. Korner kullandı Arnavutluk. Reymana içeri çevirdi. Golü atan oyuncu Anis Mehmeti. Mehmeti attı. Arnavutluk San Marino karşısında üstünlüğü yakaladı. Sivasporlu Reymana golün asistini yapan oyuncu. Arnavutluk atakları devam ediyor. Reymana sakladı topu, bıraktı. Gözler hakemde. Penaltı beklentisi var Arnavutluğun. Muci yerde kalan oyuncu. Pozisyon ekranda. Serbest vuruş kararı var. Hakem işaretini verdi. Reymana. Onun vuruşu, kaleciden seken topu Mirto Uzun'u tamamlıyor. 2-0 oluyor durum. 27. dakikada Arnavutluk farkı 2'ye çıkardı. Reymana'nın sert vuruşunda Colombo başarılıydı ama Mirto Uzun'u doğru zamanda doğru yerde. Offside beklentisi vardı San Marino'lu oyuncuların. Pozisyon kontrol edildi. Hakem Nihali Kaprali orta noktayı gösterdi. İlk yarı 2-0 sona erdi. İkinci devredeyiz. San Marino geliyor bu kez. Lorenzo Lazzari. Lazzari yaptı ortayı. Savunma karşıladı. İkinci pozisyon. Alan Sherry gole izin vermedi. Gole çok yaklaştı San Marino. Capiccioni, o dokundu. Sonrasında Nicola Nanni vuruşun sahibiydi. Baskısı var Arnavutluk milli takımının. Topu kazandı konuk ekip. Ernest Muci bıraktı. Reymana vuruşunu yaptı. Kaleci Eduardo Colombo. Dar açıdan kaleyi yokladı Reymana. Korner kullandı Arnavutluk. Colombo karşıladı. Atak devam ediyor. Reymana kontrol, vuruş, kaleci. İkinci pozisyon ve gol. Reymana attı. 3-0. Onu ilk tebrik eden oyuncular Muci ve Aslani oldu. Offside yok. Yerdeki Capiccioni, offside'ı bozan oyuncu. Reymana bu vuruşu yaptı. Kaleci başarılıydı ama ikinci fırsatı gole çevirdi Manay. San Marino sağ kanadı kullandı. Uzak tarafa açıldı top. Giocondi'den orta. Vuruş top dışarıda. Nicola Nanni. Maçta son düdük geliyor. Arnavutluk San Marino'yu 3-0 mağlup ediyor.
1: Reklam.
2: Ben Münir Uzaybiyoloğu olacağım.
3: Ben dijital arkeolog.
4: Ben iklim mühendisi olacağım.
5: Çocukların yarın ne seçeceği belli olmasa da yarınlarının güvencesi belli. Bugünden BES. Çocuğunuza BES başlatın. 20.000 TL'ye varan bonus kazanma fırsatından yararlanın. 8 Ekim'e kadar dijital kanallardan aylık minimum 2.000 TL katkı payıyla başlatılan 18

0: herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
1: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh, aldım. İnanılmaz uygun fiyata aldım.
2: Siz de sizinle aynı ürünü almak isteyenlerle İdefix grup alışverişinde bir araya gelin. Stoklarla sınırlı ürünleri inanılmaz fiyatlarla alın. Grup alışverişine hemen başlayın. İdefix, alışılmadık alışveriş.
1: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh! İdefix grup alışverişiyle çok uygun fiyata aldım. İdefix, alışılmadık alışveriş. İdefix.
3: Reklam.
4: A-Spor Radyo. Halkbank'ın katkılarıyla. Önce bank, sonra bankayız,
5: Halkbank. Tarihte bugün 1 Ekim 2012 yılında Samanyolu şarkısıyla bir döneme damgasını vuran ünlü sanatçı Berkant hayatını kaybetti.
4: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
6: Halkbank. Bir reklam.
7: Boşkar servis, iyi ki varsın yanımda.
8: Her marka araca bakım ve onarım Boşkar servis noktalarında.
6: Bir reklam.
9: Yaşasın spor. A-Spor Radyo.
10: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
11: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Bir teknoloji düşünün. Bugünü değil, yarını inşa eden. CV Enerji'nin yeni nesil Rectangle hücre teknolojisi, hücre verimliliğiyle enerjide yeni bir dönemi başlatıyor. Daha fazla verim, daha yüksek kazanç. Türkiye'nin ve Avrupa'nın ilk ve en büyük Tapkan hücre üreticilerinden biri olarak enerjinin geleceğini bugünden üretiyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
10: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
12: A Spor Radyo, Türkiye'nin spor radyosu.

0: Aspor ekranlarına hoş geldiniz değerli izleyenler. Gün ortası bülteniyle karşınızdayız. Her zaman olduğu gibi bir saat boyunca buradayız. Gündemdeki gelişmelere birlikte haberlerimizde bakacağız. Uluslar Ligi ile başlayalım. İlk iki haftayı Uluslar Ligi'nde geride bıraktık biliyorsunuz. Bugün itibariyle de üçüncü hafta karşılaşmaları oynanacak. Peki üçüncü haftaya girerken nasıl puan durumlarıyla karşı karşıyayız? Haberimizde detaylara bakarak başlayalım.
1: UEFA Uluslar Ligi'nin ikinci hafta karşılaşmaları tamamlandı. Organizasyonun ikinci haftasında A, B ve C liglerinde karşılaşmalar oynandı. A Ligi 3. grupta İspanya, Serdar Gözübüyük'ün yönettiği maçta Hırvatistan'ı 4-1 yenerek 6 puanla zirvedeki yerini korudu.
2: Lamine Yamal ortası, kafa ve gol! Hemen cevap geliyor İspanya'dan!
1: İngiltere ise Prag'da konuk olduğu Çekya'yı 2-0 mağlup etti ve lideri takibini sürdürdü. B liginde sadece bir karşılaşma oynandı. Birinci grup maçında Slovenya, Ljubljana'da ağırladığı Kuzey Makedonya'yı 2-0'la geçti. Grubun diğer karşılaşmasında lider İsviçre, Glasgow'da karşılaştığı ve henüz 11. dakikada 10 kişi kalan İskoçya'yı 3-0 mağlup etti.
3: En sağ orada Endoy yerden gönderdi. Gol durumu gol! Top alandı, gol elbedi!
1: Gecenin en yoğun fikstürü 3 grupta toplam 6 karşılaşmanın oynandığı C ligindeydi. Arnavutluk ve İzlanda deplasmanda aldıkları 3-0'lık galibiyetlerle ligin en karlı ekipleri olarak haftayı zirvede tamamladı. Finlandiya, Belarus ve Bulgaristan, Estonya maçlarında gol sesi çıkmazken Moldova ve Faroe Adaları da birer puanı birer golle aldı. Slovakya ise konuk ettiği Kazakistan'ı 2-1'le geçti ve 2-2 ile liderliğini sürdürdü. UEFA Uluslar Ligi'nde 3. hafta 8 karşılaşmayla start alacak.
0: Uluslar Ligi heyecanı bu akşam Turkuaz Medya kanallarında yaşanacak değerli izleyenler. 3 önemli karşılaşma A Spor, A Haber ve A2 ekranlarında olacak ve aynı saatte başlayacak.
4: UEFA Uluslar A Ligi'nde 1 Ekim Perşembe akşamı 3 karşılaşma 21.45'te eş zamanlı olarak başlayacak. Günün en dikkat çekici karşılaşması Almanya ile Sırbistan arasında oynanacak. Turnuvaya deplasmanda Hollanda beraberliğiyle başladıktan sonra taraftarı önünde Yunanistan'a mağlup olan Almanya artık ayağa kalkmak istiyor. Jürgen Klopp ve öğrencileri henüz puan alamayan Sırbistan'dan 3 puanı alıp Panzerler lakabına yeniden kavuşma niyetinde. Sırplarsa 2-1 kaybettikleri iki maçın ardından sürpriz yaparak moral bulmak için sahaya çıkacak. Münih'te oynanacak ve Norveçli hakem Espen Eskas'ın yöneteceği karşılaşma A Haber'den naklen yayınlanacak.

Organizasyonun ilk maçında Sırbistan'ı, ikinci maçta da Almanya'yı yenerek sürprize imza atan Yunanistan, grubun üçüncü maçında Hollanda'yı konuk ediyor. Selanik'te oynanacak karşılaşmayı İtalyan hakem Marco Guida yönetecek.

0: Xavi Hernandez'in Hollanda'sı ilk maçında Almanya ile 1-1 berabere kaldıktan sonra Sırbistan'ı 2-1 yenmişti. Portakallar şimdi de lider Yunanistan'dan 3 puan alarak tahtı ele geçirmenin planlarını yapıyor. Çekişmeli geçmesi beklenen mücadele A-Spor'dan naklen yayınlanacak. Günün bir diğer karşılaşması Danimarka ile Portekiz arasında. Yıldızlarla dolu kadrosuyla dikkat çeken ve Jorge Jesus'un yönetiminde olan Portekiz, önce Galler'i daha sonra da Norveç'i yenerek 6 puanla 4. grubun zirvesine yerleşti. Danimarka ise ilk maçında 2-0'dan beraberliği yakalasa da son bölümde Erling Haaland'ın golüne engel olamayıp eve puansız dönmüştü. İskandinavya temsilcisi ikinci maçında Galler'i 2-0'la geçerek moral bulmuştu. Ukraynalı hakem Mikola Balakin'in yöneteceği Portekiz-Danimarka karşılaşması A2 ekranlarından izleyiciyle buluşacak.
1: Milli futbol takımımız UEFA Uluslar A Ligi 1. gruptaki 3. karşılaşmasına yarın Belçika karşısında çıkacak. Mücadele saat 21.45'te başlayacak ve ATV ekranlarından da naklen sizlerle buluşacak.
2: A Milli futbol takımı Uluslar Ligi'nin 3. sınavına çıkıyor. A Yıldızlı ekip A Ligi 1. grupta deplasmanda Belçika ile karşı karşıya gelecek. Milliler Liège'de kazanarak grupta ilk galibiyetini almanın hesaplarını yapıyor.
3: Oğuz ters taraftan geldi. Hadi Oğuz!
2: Milli takımda ayak parmağındaki ağrısı artan Orkun Kökçü aday kadrodan çıkarılırken Ümit Milli takımda yer alan Emirhan İlkan ve Yusuf Akçiçek aday kadrosuna alındı. Cezası sona eren Uğurcan Çakır Belçika karşısında kaledeki yerini alabilecek.
3: Sıyrıldı candan orta şansı kaleye gönderdi Uğurcan. Müthişsin Uğurcan.
2: Dünya Kupası'nın ardından Belçika'da Rudi Garcia'nın yerine teknik direktörlük görevine getirilen Mark Van Bommel takımının başında 3. maçına çıkacak. Belçika, Van Bommel yönetiminde Uluslar Ligi'nin oynadığı ilk 2 maçta birer galibiyet ve mağlubiyet yaşadı. A Ligi 1. grubun diğer maçında Fransa ile İtalya Paris'te saat 21.45'te karşılaşacak. Mücadele A-Spor'dan naklen ekranlara gelecek. Grupta ilk 2 maçını kazanan Fransa 6 puanla lider durumda bulunurken Belçika ve İtalya 3'er puana sahip. Ay Yıldızlı ekibinin ise henüz puanı yok. Türkiye ilk maçında Kocaeli'de Fransa'ya 1-0, Bursa'da ise İtalya'ya 4-1 kaybetti. Belçika ise ilk maçında deplasmanda İtalya'yı 2-0 yenerken sahasında Fransa'ya 1-0 yenildi.
4: Önündeki alanı kullanıyor. Çok süratli. Olise gidiyor. Olise 2 oyuncu karşısında ayakta kaldı. Gol şansı. Olise! Son bölümde Olise ile golü buluyor.
2: Liège şehrindeki Maurice Dufran stadında saat 21.45'te başlayacak Belçika-Türkiye mücadelesi ATV'den naklen ekranlara gelecek. Müsabakada Norveçli hakem Rohit Sagi düdük çalacak.
1: Takım haberleriyle devam edelim değerli izleyenler. Fenerbahçe ile başlayacağız. Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal basın mensuplarıyla bir sohbet toplantısı gerçekleştirdi. Birçok konuya değindi ve sezon sonunda şampiyon olacaklarına inandıklarını söylüyor.
2: İsmail Kartal Fenerbahçe'nin gündemine dair açıklamalarda bulundu. Milli arayı iyi değerlendirdiklerini aktaran Kartal, içeride atmosfer güzel, takımın enerjisi oldukça iyi. İnşallah sezon sonunda hep birlikte şampiyon olacağız. Tıpkı başkanımız gibi ben de bu sene şampiyon olacağımıza inanıyorum. Bu birlikteliği sezon sonuna kadar devam ettirip şampiyon olmak istiyoruz diye konuştu. Asensio'nun takımla çalıştığını ve moralinin yüksek olduğunu aktaran Fenerbahçe Teknik Direktörü Asensio iyi durumda. Morali oldukça iyi. Hazırlık maçında ilk 11'de oynatacağız. Çaykur Rizespor maçına kadar en iyi şekilde hazırlanıp takımdaki yerini alabilir diye düşünüyorum ifadelerini kullandı. Brezilyalı kaleci Ederson'un performansından memnun olduğunu söyleyen İsmail Kartal, sezon başı kendisiyle görüştüm, bana mutlu olduğunu söyledi. Biz de kendisine güvendiğimizi ifade ettik. Kendisinden istediklerimi söyledim. Kendisi başarılı oldukça özgüveni arttı. Yaşananların ardından şu ana kadar gösterdiği performans oldukça iyi yanıtını verdi. Mevcut kadrodan memnun olduğunu dile getiren deneyimli çalıştırıcı, federasyonun 10+4 kuralı var. Biz bu kadroyla kış transfer dönemine kadar gidebiliriz. Takımımızın seviyesi oldukça iyi. Aynı pozisyonlarda oynayan oyuncular arasında büyük farklar yok. Bu durum aynı zamanda takım içindeki rekabeti artırıyor. Lukaku biraz Muriç'e göre fiziksel açıdan gerideydi ama kısa süre içinde gerçek performansına ulaşacak değerlendirmesinde bulundu. Topa sahip olma ve kaptırılan topları geri kazanma konusunda çalışmalar yaptıklarını belirten İsmail Kartal, topu kazanma süresini düşürmeye çalışıyoruz. Buna alışık olmayan bazı oyuncuları adapte etmek kolay değil. Oyuncularım çok kaliteli ama tarzları farklı. Gönül hemen olsun ister ama futbol öyle değil. Herkesin özelliklerinden bir şeyleri oluşturmanız gerekiyor. İyi yoldayız değerlendirmesinde bulundu.
5: Oynatmayı planlıyorduk yani kendisi.
1: Fenerbahçe'nin Hollandalı stoperi Nathan Ake ligde gösterdiği performans ve istikrarıyla ön plana çıkıyor. Başarılı oyuncu ligde oynanan 6 karşılaşmanın hepsine 11'de başladı.
6: Nathan Ake Süper Lig'de geride kalan 6 haftada Fenerbahçe'nin vazgeçilmez isimlerinden biri oldu. 31 yaşındaki stoper Süper Lig'de oynanan tüm maçlarda ilk 11'de görev aldı. Tecrübeli savunmacı karşılaşmaların tamamında 90 dakika sahada kalarak toplam 540 dakikaya ulaştı. Hollandalı stoper maç başına 71.7 topla buluşmayla takımının geriden oyun kurma ihtiyacını giderme konusunda başrol oynadı. Ligdeki maçlarda %95 pas isabetiyle oynayan Ake rakip sahada maç başına 13 pas yaptı. Müdahalelerinin %60'ında başarılı olan Hollandalı stoper maç başına ortalama 3,7 kez tehlike engelledi. Ake tecrübesi ve performansıyla teknik direktör İsmail Kartal'ın savunmada en güvendiği oyuncular arasında yer alıyor.
1: Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen sakatlığı sebebiyle uzun bir süredir sahalardan uzak kalmıştı. Başarılı futbolcu milli aranın ardından oynanacak olan Kasımpaşa mücadelesinde forma giymek istiyor.
7: Victor Osimhen için geri sayıma geçildi. Dördüncü haftadaki Başakşehir maçından sonra sakatlığı sebebiyle forma giyemeyen Nijeryalı yıldızın sahalara dönüş tarihi netleşmeye başladı. 27 yaşındaki golcünün Kasımpaşa maçında kadroda yer alması, Barcelona karşılaşmasındaysa ilk 11'de oynaması bekleniyordu. Osimhen teknik direktör Okan Buruk'a milli aradan sonraki Kasımpaşa maçında sahada olmak istediğini iletti. Galatasaray sağlık heyeti de Osimhen'i 9 Ekim'de oynanacak mücadeleye yetiştirmeyi hedefliyor. Ancak oyuncunun durumuyla ilgili son karar sağlık ekibinin raporları doğrultusunda verilecek. Bu sezon ligde Arca Çorum ve Erzurumspor maçlarında ikişer gol atan Osimhen, Göztepe ve Başakşehir karşılaşmalarında ise birer gol kaydetti. Sarı kırmızılı golcü 2'de asist yaparak toplamda 8 gole doğrudan katkıda bulundu. Galatasaray'da 2 Süper Lig, 1 Türkiye Kupası kazanan Osimhen 2024-2025 sezonunda 26 golle krallık tacını takmıştı.
3: Osimhen topla buluştu. Osimhen
1: Galatasaray'da zorlu fikstür öncesi yönetimden dikkat çeken bir hamle geldi. Yönetim kritik maçlar öncesinde ödeme takvimi oluşturdu.
8: Galatasaray'da ödeme mesaisi başladı. Sarı kırmızılı yönetim Eylül sonu itibariyle borçsuzluk kağıdı almak için ödemeleri tamamlamaya hazırlanıyor. Böylece Barcelona, Fenerbahçe gibi zorlu rakiplerle oynanacak kritik maçlar öncesi takımın motivasyonunun da artırılması hedefleniyor. Galatasaray'da futbolcu ödemelerinde sadece bir aylık gecikme bulunduğu ve borçsuzluk kağıdı süreciyle birlikte bu gecikmenin de ortadan kaldırılması planlanıyor. Plana göre Dursun Özbek yönetiminin futbolcu ödemelerini önümüzdeki hafta yapması bekleniyor. Galatasaray'da geçtiğimiz sezon kazanılan şampiyonluğun primleri içinde ödeme takvimi oluşturuldu. Futbolcuların şampiyonluk primleri taksitler halinde hesaplarına yatırılacak. Okan Buruk'un ekibi Ekim ayında ikisi Şampiyonlar Ligi, dördü de Süper Lig olmak üzere toplam 6 müsabakaya çıkacak. Galatasaray bu süreci en az kayıpla atlatmayı hedefliyor.
1: Galatasaray'ın milli ara sonrasında Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağı ilk mücadele Barcelona karşılaşması olacak. Bu mücadelede Sarı Kırmızıların efsane teknik direktörü Fatih Terim de UEFA teknik gözlemcisi olarak görev yapacak.
8: UEFA'dan Fatih Terim'e sürpriz görev. Milli ara dönüşü Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona'yı konuk edeceği mücadelede Fatih Terim de Ramspark'ta yerini alacak. UEFA'nın tecrübeli teknik adamı Devler Ligi'nde oynanacak Galatasaray-Barcelona maçında görevlendirdiği ortaya çıktı. Levent Üzemen'e konuşan Fatih Terim zorlu karşılaşmanın analizini yapacağını söyledi. Terim, UEFA benden görev verdiği maçların analizini yapmamı istiyor. Geçen sezon Şampiyonlar Ligi'ndeki Arsenal Sporting maçını Londra'da izleyip UEFA'ya teknik gözlemci olarak raporlamıştım. Şimdi 13 Ekim'deki Galatasaray-Barcelona maçında analiz yapacağım ifadelerini kullandı.
1: Beşiktaş'ta savunma hattında rekabet gün geçtikçe kızışıyor. Alternatifler sebebiyle eli rahatlayan Vincenzo Montella forma yarışını da başarıya döndürmek istiyor.
7: Beşiktaş'ta milli ara sonrası savunma hattında rekabet artacak. Siyah beyazlılarda teknik direktör Vincenzo Italiano'nun stoper bölgesindeki alternatifleri dikkat çekiyor. Savunmanın sağında Emmanuel Agbadu ile Thiago Jalo arasındaki rekabet öne çıkıyor. Sezonun geride kalan bölümünde istikrarlı bir görüntü sergileyen Portekizli futbolcu forma giydiği 11 resmi maçın 9'una ilk 11'de başladı. Agbadu ise görev aldığı 10 maçın 7'sinde ilk 11'de sahaya çıktı. İki oyuncu arasındaki forma yarışı milli aradan sonra da devam edecek. Sol stoperde ise Emirhan Topçu Italiano'nun en çok beğendiği isimlerden biri oldu. 25 yaşındaki futbolcu 11 maçın 10'unda başlangıç kadrosunda görev yaptı ve başarılı performansı sonrası A milli takıma yeniden davet aldı. Beşiktaş'taki bu rekabete Ümit Aktağ da katılacak. Siyah beyazlı formayla henüz resmi maçta görev yapmayan futbolcu milli arayı fırsata çevirmek için çalışmalarına devam ediyor. Ümit Aktağ antrenmanlardaki performansıyla teknik heyetin gözüne girerek önümüzdeki dönemde forma şansı yakalamak istiyor. Milli ara sonrasında Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'nde yoğun bir maç trafiğine girecek Beşiktaş'ta savunmadaki alternatiflerin artması Vincenzo Italiano'nun da elini rahatlatacak. İtalyan teknik adamın zorlu fikstürde oyuncularının performans ve fiziksel durumlarına göre stoper hattında rotasyona gitmesi bekleniyor.
1: Beşiktaş Demir Ege Tıknaz'dan para kazanmaya devam ediyor. 22 yaşındaki orta saha oyuncusu 3. kez amili takım formasını giyerek bonservisine 500 bin euro daha ekledi.
2: Beşiktaş devre arasında Braga'ya transfer ettiği Demir Ege Tıknaz'dan gelir elde etmeye devam ediyor. Siyah beyazlılar 21 Ocak'ta 22 yaşındaki orta saha oyuncusunu 7 milyon euro bonservis bedeliyle Portekiz ekibine göndermişti. İki kulüp arasındaki anlaşmada Demir Ege'nin performansına bağlı bonus maddeleri de yer almıştı. Bu maddelerden biri genç futbolcunun A milli takımda 3 kez forma giymesiyle devreye girecekti. İtalya karşısında 76. dakikada oyuna dahil olan milli futbolcu Ay Yıldızlı formayla 3. maçına çıktı. Bu sonuçla sözleşmedeki bonus maddesi aktif hale geldi. Beşiktaş Braga'dan 500 bin euro daha almaya hak kazandı. Böylece siyah beyazların Demir Ege Tıknaz transferinden elde ettiği gelir 7,5 milyon euroya ulaştı. Demir Ege'nin Braga'daki performansı ve milli takımdaki maç sayısı arttıkça sözleşmedeki diğer bonusların da devreye girmesi bekleniyor. 22 yaşındaki orta saha oynadığı oyunla da adından söz ettirmeye devam ediyor. Braga formasıyla son derece istikrarlı bir görüntü sergileyen Demir Ege, bu sezon Portekiz ekibiyle 12 maçta sahaya çıktı ve 2 asiste takımına katkı sağladı.
1: Trabzonspor kardeş kulübü Drogheda United'la bugün saatler 10.

0: Kokusu gösterdiğinde bir dostluk mücadelesine çıkacak. Karşılaşmada A-Spor ekranlarından futbol severlerle buluşacak.
1: Trabzonspor milli maçlar nedeniyle lige verilen arada Drogheda United'ı konuk edecek. Bu karşılaşmayı özel kılansa iki kulüp arasındaki tarihi bağ Drogheda. Osmanlı İmparatorluğu'nun 1847'de İrlanda'daki büyük kıtlık döneminde gönderdiği yardımların ulaştığı şehirlerden biriydi. Trabzonspor ve Drogheda United'ın renkleri de bordo mavi. İki kulüp arasında 2006 yılından itibaren başlayan yakın ilişkiler forma ve flama değişimleriyle devam etti. Bu dostluk 29 Eylül 2010'da iki kulübün kardeş kulüp olmasıyla resmiyete kavuştu. Trabzonspor'la Drogheda United daha önce 2013 yılında İrlanda'da karşılaşmak üzere anlaşmış. Ancak Dublin'de oynanması planlanan mücadele aşırı yağış ve saha şartları nedeniyle iptal edilmişti. Bordo Mavililer özel uçakla İrlanda'ya gitmesine rağmen maçın hakemi sahanın durumu nedeniyle karşılaşmanın oynanmasına izin vermemişti. İki takım bu kez Trabzon'da 13 yıl sonra yeniden bir araya gelecek. Papara Park'ta oynanacak dostluk maçı saat 19'da başlayacak ve A-Spor'dan naklen yayınlanacak. Trabzonspor'la Drogheda United arasındaki bu dostluk maçı sadece iki takımın sahadaki buluşması değil, yıllar öncesine dayanan tarihi dostluğun da yeniden hatırlanması olacak.
0: Andre Onana'nın bonservisini almak isteyen Trabzonspor kulübü Manchester United'la pazarlıklara başlayacak.
1: Trabzonspor, Andre Onana'nın bonservisini almak için harekete geçti. Yönetim, Trabzonspor'da mutlu olduğunu her fırsatta dile getiren Onana'nın bonservisini almak için Manchester United'da pazarlıklara başlama kararı aldı. İlk hedef, Kamerunlu kalecinin bonservisi için 10 milyon euro isteyen Premier Lig ekibini indirime ikna etmek. Yönetim Manu'yu indirime razı edebilirse 2 milyon euroluk imza ücretiyle birlikte yıllık 5,5 milyon euro kazanan tecrübeli kaleciden de fedakarlık isteyecek. Beş yıllık sözleşme imzalanması planlanan Onana, uzun süre Trabzon'da kalmaya hazır. Yönetimin 30 yaşındaki eldivenin menajeriyle de temasa geçerek en kısa sürede her iki tarafla da masaya oturması bekleniyor. Manchester United, Kamerunlu kaleciyi 2023 yılında Inter'den 50 milyon euroya transfer etmişti. Onana'nın İngiliz ekibiyle 2028'e kadar sözleşmesi bulunuyor.
0: Fenerbahçe, Arsa Vev, UEFA Kadınlar Avrupa Kupası ikinci eleme turu rövanş mücadelesinde dün akşam Belarus temsilcisi Minsk takımını mağlup etti ve adını son 16 turuna yazdırdı. Yusuf Ziyaönü Stadı'nda oynanan maçta Sarı Lacivertliler UEFA Kadınlar Avrupa Kupası 2. eleme turu rövanşında konuk ettiği Minsk karşısında 34. dakikada Buğsem Şeker'in golüyle 1-0 öne geçti. Minsk oyuncusu Maria Demidova karşılaşmanın 90+4. Dakikasında 2. sarı karttan kırmızı kart gördü. İlk karşılaşmayı 4-1 kazanan Fenerbahçe rövanşta da tek golle rakibini saf dışı bırakarak UEFA Kadınlar Avrupa Kupası'nda son 16 turuna adını yazdırdı. Son 16 turu kura çekimi 2 Ekim Cuma günü saat 13'te gerçekleşecek. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yürütülen bahis soruşturmasında 448 yönetici Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edildi.
2: 2026-2027 sezonunda Süper Lig ve TFF 1. Lig'de mücadele eden kulüplerde son 5 yıl içinde idareci olarak görev almış ve görev aldığı dönemde bahis oynadığı tespit edilen 36 farklı kulüpten 448 yönetici Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edildi. Beşiktaş'tan Tarkan Ser, Kerem Gürel, Fırat Fidan, Miraç İltuğ Sungur, Kadir Kılıç, Mustafa Mollaoğlu, Hakan Daltaban, İbrahim Kemal Barış Dillioğlu, Enis Ulusoy ve Serhan Çetinsay'a. Fenerbahçe'den Eren Ali Dişli, Bekir İrdem, Erdem Sezer, Galatasaray'dan Emir Aral, Özgür Işıtan Gün, Ali Yüce, Maruf Güneş ve Hüseyin Ural Aküzüm. Trabzonspor'dansa Yalçın Orhan, Zeyhat Kafkas, Murat İskender, Kemal Ertürk, Taner Fikret Saral, Lokman Sadıklar, Şenol Kaynar, Ertuğrul Doğan, Abdülkadir Ferda Başkan, Semih Hekimoğlu, Derviş Göz, İbrahim Şahin Kaya ve Ceyhun Eskici kurula sevk edilen isimler arasında yer aldı.
0: Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edilen Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan dün A-Spor'a bağlandı ve bu konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Savunmamızı vereceğiz, herhangi bir art niyet yok dedi.
3: Daha önce bu tip konular gündemde yoktu biliyorsunuz. Yani daha önce TFF yaptığı toplantılarda hakemleri vesaire, işte antrenörleri, futbolcuları böyle konularda bilgilendiriyordu ama yöneticilerle alakalı yapılmış diğer yöneticilerde böyle bir bilgilendirme falan vesaire yoktu. Ha, bunun yöneticilerin bilmesi lazımdır, ayrı bir konu. Burada bir hata olmuş olabilir. Ama şunu söylemek isterim ben. Bir, burada asla kasıtlı veya herhangi bir durum söz konusu değil. Ben Trabzonspor üzerinde konuşacağım öncelikle. Burada yöneticiler, eski yöneticiler, yeni yöneticiler, bir sürü arkadaşımız var. Hepsi çok düzgün, karakterli ve iyi insanlar. Hepsine ben ayrı ayrı karakterlerine, şahsiyetlerine kefilim Ertuğrul'dan olarak. Eskisine, yenisine. Ben bu daha önce biz aramızda konuşmuştuk. Yani ben gerekli makamlara da bu konu hakkında bilgi vermiştim. Örnek olarak benim kendimden gidersek, işte bu olaylardan çok daha önce kapanmış bir hesabım vardı benim de. Ama bu şirketler, yani kulüplerin sponsoruydu. Bu şirketlerin lansmanları federasyonda yapılıyordu. Yani ben de diğer arkadaşların da aklımda zaten herhangi bir art niyet olmadığı için muhtemelen kimse de buradan böyle bir sıkıntı geleceğini düşünmedi. Ama federasyon böyle bir takdir göstermiş. Takdirde saygılıyız, diyecek bir şeyimiz yok. Bir hata, bir eksiğimiz olmuşsa affola, ama herhangi bir art niyet yoktur. Ama ben şunu da söyleyeyim. Ben diğer yönetici arkadaşları da tanıyorum, diğer kulüplerdeki birçok kişiyi. Gerçekten hani çok değerli insanlar var. Burada başkanlar var vesaire. Kimsenin bu konular hakkında bu tarzda bir düşüncesi ve beklentisi yoktu, işin doğrusunu söyleyeyim ben. Bu bir eksik midir? Eksiktir. Ama dediğim gibi, yani hani önceki yıllarda baktığımız zaman böyle şeyler, böyle gündemler bulunmuyordu. Tabii insanlar da hesapları açmış olmuş. Yani kendi üzerinde de konuşabilirim ben. Yani hani yıllar öncesine dayanıyor bunlar. Bu olaylardan önce de şahsım adına hesap mesele kapanmıştı. Demin de örneği söyledim ben size. Ama böyle bir şey başımıza geldi. Yapacak bir şey yok, savunmamızı vereceğiz. Zaten bir art niyeti veya başka bir düşüncesi olan kimse gidip kendine resmi hesap açıp da orada bunlarla uğraşmaz, takdir edersiniz ki. Dolayısıyla böyle bir şey başımıza geldi. Başa gelen de hayır vardır diyeceğiz. Türk futbol adına inşallah hani bu da herkese bir ders olmuş olur, bizlere de. Herkesin niyeti iyi. Yönetici arkadaşların hepsi bir sürü sıkıntıyla dert dolaşıyor. Bu da onlardan bir tanesi oldu. Yapacak bir şey yok. Bizim de hatamız var. Belki daha dikkatli şekilde o profilleri okumak lazım vesaire. Ama şunu da şey yapmamak lazım. Bu yönetici arkadaşlarımız federasyona çoğu davet edildi. Orada eski yönetici kurulu arkadaşlarımız var. Federasyonda yönetici yapmış arkadaşlarımız var. Onlarla bu sponsorluk anlaşmaları yapıldı. Bu liglere isimleri verildi. Keşke böyle bir şeyle gündemli meşhur olmasaydı. Ama biz her zaman doğru bildiğimizi demeye devam edeceğiz.
0: Filistin milli takımının Konya'da yaptığı karşılaşmanın ardından Gençlik ve Spor Konseyi Başkanı'ndan övgü ve teşekkür mesajı geldi.
1: Filistin Gençlik ve Spor Konseyi Başkanı Cibril El Rucup, Konya Spor Filistin maçının ardından övgülerini iletti. Konya'da oynanan dostluk karşılaşması sırasında sergilenen dayanışmaya vurgu yapan başkan, "Evimiz eviniz" sloganıyla başlayan maçta kendimizi evimizde hissettik. Filistin halkının sarsılmaz duruşunu ortaya koymak için yürütülen çabaların bir meyvesiydi ifadesini kullandı. Filistin Futbol Federasyonu'nun internet sitesinde yayınlanan açıklamada Konya'daki maçın Filistin'in haklı mücadelesine ve direncine dikkati çekme çabalarının önemli bir parçası olduğu belirtildi. Başkan Rucup, sportif amaçlarının yanı sıra asıl mesajın Filistinlilerdeki umudu canlı tutmak ve milli takımın Doğu Kudüs'te maç yapabilmesi olduğunu vurguladı. 2-2 beraberlikle sona eren Konyaspor Filistin maçı sırasında tribünler Türk ve Filistin bayraklarıyla birlik ve destek mesajları vermişti.
0: Milli futbolcumuz Arda Güler Real Madrid'de Eylül ayının futbolcusu seçildi.
4: Ülkemizi Real Madrid'de başarıyla temsil eden Arda Güler'den bir güzel haber daha geldi.

0: Milli futbolcu Eflatun Beyazlılar'da her ayın en iyi futbolcusuna verilen 5 yıldız ödülünün sahibi oldu. Real Madrid sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada "Tebrikler Arda Güler, Eylül ayının 5 yıldızlı oyuncusu" mesajı paylaşıldı. İspanyol basınında sık sık övgüyle bahsedilen milli futbolcumuz son olarak Türkiye forması altında gösterdiği başarılı performansla gazetelere konu olmuştu.
1: Upamecano baskı yaptı. Arda Güler, kaleci Mignon.
2: Manchester City hakkındaki usulsüzlük iddiaları ada gündemini meşgul etmeye devam ediyor. Premier Lig yönetimi de City'yi suçlu buldu.
3: Manchester City tarihinin en büyük hukuki sınavlarından biriyle karşı karşıya. Premier Lig'deki bağımsız komisyon İngiliz devini 9 sezona yayılan finansal kural ihlallerinden suçlu buldu. Kurulun 2009-2010 ve 2017-18 sezonlarını kapsayan süreçle ilgili 100'den fazla suçlama incelendiği belirtildi. İnceleme sonunda Manchester City finansal kural ihlallerine ilişkin suçlamaların tamamından sorumlu bulundu. Kulüp ayrıca Premier Lig soruşturması sırasında işbirliği yapmamakla da suçlanıyor. Manchester City'nin bazı ticari ortaklarıyla sahte sözleşmeler yaparak gelirlerini yapay şekilde arttırdığı, giderlerini ise olduğundan düşük gösterdiği belirtiliyor. Açıklamaya göre City yönetimi gelirleri 855 milyon sterlin fazla gösterip giderleri 66 milyon sterlin düşük bildirdi. Konuyla ilgili açıklama yayınlayan Manchester City şaşkınlık ve üzüntüyle karşılaştık ifadesi kullanılan komisyonun kararını kabul etmedi ve masum olduğunu savundu. Kulüp ayrıca komisyon kararında hukuk, ilke ve maddi gerçekler açısından önemli hatalar olduğunu savunarak yasal süre olan 2 Ekim'e kadar itiraz edileceğini açıkladı. Kulübü bekleyen bir diğer kritik süreç ise yaptırımlar. Premier Lig yönetimine yakın kaynaklar Manchester City ile ilgili olarak puan silme, para cezası ve diğer sportif yaptırımların masada olduğunu iddia ediyor. Ligden ihraç gibi bir karar içinse 15 kulübün onayı gerekiyor.
2: Pep Guardiola Manchester City'nin karşı karşıya kaldığı usulsüzlük suçlamaları hakkında sessizliğini bozdu.
3: Manchester City eski teknik direktörü Pep Guardiola kulübün içinde bulunduğu duruma yönelik açıklamalarda bulundu. İspanyol teknik adam, Premier Lig yönetimi tarafından usulsüzlük, evrakta sahtecilik ve yanlış beyan gibi maddelerden suçlu bulunan kulübüne sahip çıktı. Guardiola Instagram hesabından Manchester City Başkanı Kaldun El Mubarek'le çekilmiş fotoğrafının altına "Dünyanın dört bir yanındaki her bir Manchester City taraftarının burada olduğumu bilmesini istiyorum. Her zamankinden daha fazla" mesajını paylaştı. Görevden ayrıldıktan sonra başka bir kulüple anlaşmayan Guardiola, "Kulübümün, başkanımın, oyuncuların, personelin, Enzo Maresca'nın ve siz eşsiz taraftarlarımızın arkasındayım. Bunu birlikte atlatacağız. Hepinizi seviyorum" ifadesini kullandı. Manchester City'nin suçlamalara konu olduğu 2016-2026 yılları arasında takımın başında bulunan başarılı antrenör, İngiliz ekibiyle 6 Premier Lig ve 1 Şampiyonlar Ligi olmak üzere toplam 17 kez kupa sevinci yaşadı.
2: Brezilyalı bir medyum Vinicius Junior hakkında bir iddia ortaya attı değerli izleyenler. Bu iddiaya göre Vinicius Junior uzaylılar tarafından kaçırıldı. Tabii bu konuda İspanya'da gündem oldu.
4: İspanya Real Madrid'in yıldız ismi Vinicius Junior hakkında çarpıcı iddiaları konuşuyor. Ülkenin önde gelen spor gazetelerinden Marca, yıldız futbolcu hakkında ilginç komplo teorileri öne süren Brezilyalı bir medyumu sayfalarına taşıdı. Habere göre Vo Baina isimli medyum, Neymar ve Vinicius'un Dünya Kupası sonrası uzaylılar tarafından kaçırıldığı ve yerine başka birisinin geçirildiğini iddia etmişti. Bir sosyal medya mizahı olarak ortaya çıkan bu iddialar, oyuncunun yüzündeki fiziksel değişimle birleştirilerek tam bir eğlence malzemesi oldu. Brezilyalı yıldızın Dünya Kupası sırasında görülen bazı dönmelerinin Real Madrid formasıyla çıktığı son karşılaşmalarda görünmediği iddia ediliyordu. Bu arada Vinicius Junior'un yaz aylarında bir imaj değişikliğine giderek estetik operasyonları geçirdiği de öne sürülüyor.

0: Milli takımımızın grubunda yer alan İtalya'da Raspadori sakatlığı sebebiyle kadrodan çıkarıldı.
1: İtalyan milli takımının hücum oyuncusu Giacomo Raspadori yaşadığı sakatlık sebebiyle kadrodan çıkarıldı. Türkiye maçının ardından Fransa ile karşı karşıya gelecek olan Gökmavililer zorlu maçın hazırlıklarına başladı. Federasyondan yapılan açıklamada Raspadori'nin hazırlıklara katılmadığı belirtildi. 26 yaşındaki hücum oyuncusu Türkiye maçında aldığı darbe sonucu sakatlanmış ve ikinci yarıda maça devam edememişti. Sağlık kontrollerinin ardından Raspadori'nin Fransa ve Türkiye maçlarında yer alamayacağı ve oyuncunun kamptan ayrıldığı açıklandı. İtalya'da Raspadori'den önce Nicolo Zaniolo da sakatlık sebebiyle kadrodan çıkarılmıştı.
0: Portekiz milli takımında da Ronaldo krizi büyüyor. Teknik direktör Jorge Sousa tepki gösteren yıldız isim Ronaldo kampı terk etti.
2: UEFA Uluslar A Ligi için Danimarka kampında bulunan Portekiz milli takımında Cristiano Ronaldo şoku yaşanıyor. 41 yaşındaki süper yıldız Instagram hesabından yaptığı açıklamada milli takım kampından ayrıldığını duyurdu. Federasyon başkanıyla görüştükten sonra ayrılma kararı aldığını belirten Ronaldo açıklamasında şu ifadeleri kullandı. Her zaman büyük bağlılık duyduğum milli takımdan ayrılmamın ardındaki gerçekleri zamanı geldiğinde Portekiz halkına açıklayacağım. Şimdi milli takıma ve tüm takım arkadaşlarıma başarılar ve iyi şanslar diliyorum. Ronaldo'nun bu kararı teknik direktör Jorge Jesus'la önceden yaşadığı gerilime dayanıyor. Uluslar Ligi'nde Norveç'i 2-1 yendikleri maçta süre alamayan Ronaldo doğrudan soyunma odasına gitmişti. Jorge Jesus sonuç antrenmana da çıkmayan yıldız futbolcu hakkında gelen soruya şu yanıtı vermişti. Cristiano ile aramızda herhangi bir çatışma yok. Ona Norveç ve Danimarka maçlarında oynayamayacağını söylemiştim. Planım böyleydi. Eğer ona 30 dakika ihtiyacım olursa oyuna girer, olmazsa girmez. Hiçbir oyuncu veya başkan asla benim kararımı değiştiremez. Ben de futbolcuydum. Hiç kimse 20-30 dakika ısındıktan sonra oyuna girmediğine memnun olmaz. Hele Ronaldo. Onun da bir statüsü var. Pele'de, Maradona'da mutlu olmaz. Ama takımdaki haklar eşit. Portekiz basınında yer alan haberlere göre Cristiano Ronaldo kampı terk etmesi nedeniyle 6 ay men ve para cezası alabilir. Gelişme üzerine Portekiz milli takımının Instagram hesabının 1 milyon takipçi kaybetmesi de dikkat çekti. Öte yandan Ronaldo'nun kamptan ayrılmasıyla birlikte 7 numaralı efsane forma Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Rafael Leao'ya verildi. Bu akşam 21.45'te oynanacak Danimarka-Portekiz maçı A2 kanalından naklen yayınlanacak.
0: Uluslar C Ligi'nde Lüksemburg'la İzlanda karşı karşıya geldi. Bu mücadelenin özet görüntülerine bakalım.
3: Lüksemburg ve İzlanda Uluslar C Ligi 4. grup maçında karşı karşıya geliyor. Chef Strasser ekrandaydı, Lüksemburg teknik direktörü. İzlanda atak geliştiriyor. Ori Oskarsson. Oskarsson'dan pas. Çok şık bir vuruş. Andri Gudjonsen'den 13. dakikada İzlanda perdeyi açtı. Topu çok iyi taşıdı. Ori Oskarsson. Böyle bıraktı. Offside yok. Andri Gudjonsen'den çok soğukkanlı bir vuruş. Şık bir gol. Kaleci Morris uzun gönderdi. İzlanda yine çıkmak istiyor. Ori Oskarsson karşı karşıya. Oskarsson 2-0. Bu kez asist Andri Gudjonsen'den, gol Ori Oskarsson'dan. İki oyuncunun işbirliğiyle İzlanda farkı 2'ye çıkardı. Andri Gudjonsen'in pası da gerçekten çok şıktı. Kaleci Anthony Morris'in çabasına rağmen top filelere gitti. Devrenin son bölümünde Lüksemburg zorluyor İzlanda kalesini. Vincent Till'in vuruşunda Valdimarsson topu rahatlıkla kontrol etti. zor pozisyonda Til çerçeveyi bulmayı başardı. İlk yarı 2-0 sona erdi. Görüntülerimiz ikinci devreden. Andre Gudjonsen uzaklardan bir vuruş, kalecide kaldı top. Anthony Morris. İzlandalı oyuncular rakip alanda kalabalık. Yine topu kazandı konuk takım. Etkili geliyor İzlanda. Ellertsson çevirdi içeri. İyi bir vuruş gelmiyor. Hakon Haraldsson topu out'a gönderdi. Valdimarsson. Paulson. Ellertsson topla hareketli. Çekti soluna. Ellertsson yaptı ortayı. İçeri çevrilen top savunma araya giriyor. Korner. Köşe vuruşu kullanacak İzlanda. Sigurdsson topun başında. Sigurdsson yaptı ortayı. Viktor Paulson. 3-0 oldu durum. Orta çok iyi yere. Paulson böyle yükseldi. Kafayı vurdu. Durumu 3-0'a getirdi. Lüksemburg Teknik Direktörü Strasser için kötü bir gece. İzlanda rakibini deplasmanda 3-0'la geçiyor.
0: Uluslar C Ligi ikinci hafta mücadelesinde Slovakya Kazakistan'la karşı karşıya geldi. Slovakya maçı kazandı ve yoluna da kayıpsız devam ediyor.
3: Slovakya ve Kazakistan karşı karşıya geliyor. Slovakya'da Fenerbahçeli Milan Škriniar ilk 11'de. Jon Fantschip, Kazakistan teknik direktörü görüntüye geldi. Faul kararı var. Serbest vuruş kullanacak Slovakya. Strelec yerde kalan isimdi. Lukas Araslin topun başında. Lukas Araslin vurdu. Kaleci Stas Pokatilov. Korner. Araslin'den çok iyi vuruş. Pokatilov çatala doğru giden topu kornere çeldi. Vladimir Weiss da ekrana geliyor. Slovakya teknik direktörü. Ev sahibi takım yine atakta. Lobotka bıraktı. Valiant çevirdi içeri. Boşta kaldı top ve gol. Neo Sauer atıyor. Slovakya 26. dakikada öne geçiyor. Gol farklı açılardan tekrar tekrar görüntüde. Kaleci Pokatilov'un bu kez büyük hatası var. Kazakistan atakta bu kez. Jasulan Amir verdi pasını. Ramazan Kerimov. Süper bir gol. 1-1. Kazakistan bu harika golle eşitliği yakalıyor. Çok sert ve düzgün bir vuruş. İlk yarı bir birlik beraberlikle tamamlandı. İkinci devredeyiz. Araslin verdi pasını. Açı dar. Lobotka çekti topu. Lobotka

0: Pas atacak arkadaşını aradı. Sola bıraktı. Orta geldi. Sauer istediği gibi vuramadı. Savunmadan sekti top, sonrasında dışarıda. İki oyuncu çarpıştı Kazakistan'da. Andrei Duda topu out'a gönderdi. Gole çok yaklaştı Duda'yla Slovakya bir kez daha. Kazakistan atağı, savunmadan kritik müdahale. Şut pozisyonu, Kerimov vurdu. Kaleci gole izin vermiyor, Martin Dubravka. Kazakistan'ın tek golünün sahibi Kerimov yine denedi şansını. 82. dakikada David Ançko sahnede. Slovakya öne geçiyor. Ev sahibi takım taraftarları mutlu. Andrei Duda'nın ortasında ön direğe doğru giden David Ançko çok dar bir açıdan golü kaydediyor. Slovakya Kazakistan karşısında 3 puanı 2-1'lik skorla hanesine yazdırıyor.
1: Almanya milli takımı bu akşam Sırbistan'la karşı karşıya gelecek değerli izleyenler. Teknik direktör Jürgen Klopp da Almanya'yla ilk galibiyetini arayacak. Almanya'nın oynadığı bir önceki karşılaşma Yunanistan maçıydı. Bu mücadeleyle birlikte gün ortasını noktalıyoruz. Hoşçakalın.
2: Tribünler hakikaten çok güzel. Maçı bugün İngiliz hakem Chris Kavanagh yönetecek. Yardımcıları Daniel Cook ve Alex James olacak bu mücadelede. Almanya mücadeleye başlıyor ikinci hafta mücadelesine. Adeyemi. Adeyemi'nin pası dışarı doğru. Yerden bir vuruş yandan dışarıya gidiyor. Conte şansını denedi. Top Yunan oyuncularda kaldı, şimdi pas sağ kanada. Sağ kanattan geldi Yunanistan. Almanya savunması yerine ama gayretinde vuruş dışarıya. Karetsans şansını denedi. Konstantinos Karetsans. Müller'in birçok büyük yıldızın oynadığı Alman milli takımında kendini santrafor pozisyonunda buldu. Adeyemi rakibinden kurtuldu. Adeyemi ceza sahasında, Adeyemi dışarıya, maçtaki en net fırsat bu. Çok önemli bir pozisyon, Karim Adeyemi. 27. dakika, Almanlar gole ilk kez bu kadar yaklaştı. Köşe vuruşu şimdi kullanıldı. Kale alanına doğru savunmanın müdahalesi, dönen top Adeyemi. Bir çalım attı. Vurdu. Kaleci uzandı. Zorakis ve korner. Nefis bir çalım attı. Kurtuldu rakibinden Konstantinos Zorakis. Meça ceza sahasına. Bir sekte hücuma destek verdi. Top oynanın dışında. Korneri kullanacak Almanlar. Ebru Tarip onu döndürmedi savunmada. Yambisek. Meça. Adeyemi. Şimdi top kaybı. Tehlike var. Vuruş yerden. Kaleci uzandı Zorakis. Jonathan Tah. Şimdi top kaybı geldi. Yunanistan için bir şans. Pas yerden, büyük tehlike. Şut ve dışarıya. İnanılmaz bir pozisyonu kaçırdı Yunanistan. Yannidis, maçtaki net fırsatı Yunanistan'ın, çok çok önemli bir fırsat. Sol kanat, atak yönü Yunanistan adına, ceza sahasında Almanlar dönme çabasında. Meça takip etti, rakibinden kurtardı, vurdu ve gol attı. Yunanistan 1-0 önde. Corbelis 74. dakika. Kapandı. kapandı. Savunma yaptı Yunanistan. Sonunda golü de buldu. Almanya deplasmanında

0: Kimi? Hata devam ediyor. Yunanistan'ın pas ceza sahasına. Tehlike büyük ve vuruş dışarıya. Yine bir fırsat yani liste. Yunanistan adına. Son düdüğünü çaldı karşılaşmanın rakibi Chris Kavala. Almanya'yı deplasmanda yeniyor Yunanistan. Almanya 0 Yunanistan 1.
1: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh, aldım. İnanılmaz uygun fiyata aldım.
2: Siz de sizinle aynı ürünü almak isteyenlerle İdefix grup alışverişinde bir araya gelin. Stoklarla sınırlı ürünleri inanılmaz fiyatlarla alın. Grup alışverişine hemen başlayın. İdefix, alışılmadık alışveriş.
3: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh! İdefix grup alışverişiyle çok uygun fiyata aldım. İdefix, alışılmadık alışveriş. İdefix. Reklam.
4: A-Spor Radyo.
5: Bir reklam.
6: Macera, eğlence ve heyecan İstanbul Alışveriş Merkezi'nde seni bekliyor. 26 Eylül'den 4 Ekim'e Pau Petrol kahramanlarıyla eğlence dolu oyun alanlarını keşfet. 26 Eylül'den 11 Ekim'e Spider-Man'le nefes kesen aksiyonu yaşa. İstanbul Alışveriş Merkezi, İstanbul'un kalbinin attığı yerde, İstanbul Finans Merkezi'nde.
7: Dünya İstanbul'a demedi, sen tam merkezinde.
5: Bir reklam.
8: Yaşasın spor. A-Spor Radyo.
9: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
10: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
11: Takip mesafesini koruyun. Öndeki araçla aranızda her zaman güvenli bir boşluk bırakın. Genel kural, öndeki araçla aranızda en az 2 saniye mesafe olmasıdır. Bu, ani fren durumlarında zincirleme kazaları önler.
9: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
10: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
5: Bir reklam.

0: köşesinde.
1: İstanbul Alışveriş Merkezi, İstanbul'un kalbinin attığı yerde, İstanbul Finans Merkezi'nde. Hayatın merkezi seni bekliyor.
2: Bir reklam. Yaşasın spor. Aspor Radyo.
3: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sunar.
4: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye'nin petrol ve doğalgazda yurt içindeki üretimiyle yurt dışındaki operasyonlarını artırarak kendi kendine yeten bir ülke olmasının hedeflendiğini açıkladı. Bayraktar, Türkiye petrollerinin günlük petrol ve doğalgaz üretimini 1 milyon varile ulaştırmasının hedeflendiğini söyledi.
3: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sundu.
2: Sporun radyosu Aspor Radyo'yu YouTube üzerinden kesintisiz dinleyebilirsiniz. Turkuaz Radyolar kanalına abone olun. Spora dair son dakika gelişmelerinden haberdar olun.

0: Mutlu günler değerli izleyenler. Al Spor ekranlarına hoş geldiniz. Spor gündemi programıyla karşınızdayız. Her zaman olduğu gibi yine Al Spor ekranlarında, spor gündeminde 3 saat boyunca sizlerle birlikte olacağız değerli izleyenler. A milli takımını konuşacağız. Tabii UEFA Uluslar Ligi, bildiğiniz gibi UEFA Uluslar Ligi heyecanı Turkuaz Medya'da yaşanmaya devam ediyor. Bu akşam da oynanacak maçlar var. Hem o maçları konuşacağız. Tabii Süper Lig'e de geri dönüş yapacağız. Fenerbahçe'yi, Galatasaray'ı, Beşiktaş ve Trabzonspor'u konuşacağız. Sevgili bugün stüdyo konukları Murat Özbostan ve İbrahim Yavuz olacak. Hoş geldiniz demek istiyorum öncelikle.
1: Hoş bulduk. Hoş bulduk Batuhan.
0: Nasılsınız?
1: İyiyiz.
0: Sen yoğun nasılsın? Gündeme çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Evet, tabii önümüzde önemli bir maç var. Tabii öncelikle A milli takımla başlamak istiyorum. İlk evet. İki maçta bizim için tabii kötü sonuçlanan iki maç var. Önce Fransa, ardından İtalya. Yarın Liège deplasmanında Belçika'ya konuk olacağız. Nasıl bir mücadele bekliyorsunuz? İlk önce bununla başlayalım. Daha sonrasında normal akışta devam edeceğiz. Murat Özbostan, sizinle başlayayım.
1: Yani güzel bir mücadele bekliyoruz. Ne diyelim yani. Tabii iki maç... İki maçta mağlup olduk. Bu hesapta var mıydı? Açıkçası en azından ben Fransa maçından bir puan bekleyip İtalya maçından da puan ya da puanlar bekliyordum. Ama ikisi de olmadı. Tabii Fransa maçında bakıldığı zaman iyi mücadele ettik, iyi savaştık. Yaptığımız işte kişisel bir hatalar zinciriyle golü yedik. Birkaç pozisyon da yakaladık. Ve Bursa'ya daha umutlu geldik. Yani Bursa maçına daha umutlu bir şekilde geldik. Ve İtalyanların da ilk maçta yenildiği için en azından biz oradan bir puan ya da puanlar alırız diye bütün Türkiye'nin futbol severlerinin böyle bir beklentisi vardı. Ama gelin görün ki bu olmadı. Yani Fransa maçında gösterdiğimiz reaksiyon, enerji, motivasyonu İtalya maçında hiçbir şekilde ortaya koyamadık ve arka arkaya yediğimiz gollerle de zaten büyük bir hüsran yaşadık. Sonrasını zaten tepkiler, protestolar filan derken açıkçası çok sevimsiz bir maç olarak tarihe geçti. Şimdi tabii zor bir gruptayız. Zor rakiplerle karşılaşıyoruz. İyi takımlarla, winner takımlarla oynuyoruz. Ama en azından evimizde oynadığımız maçlarda puan ya da puanlar almalıydık. Yani ben şu iki maçtan bir puan hayal ediyordum. Yani bir puan alırız. En azından İtalya maçından bir puan alırız diye düşünüyordum. Bunu tabii olmadı. Şimdi Belçika var. Tekrar İtalya var. Zor. Gerçekten Belçika Fransa'ya 1-0 kaybetti. İlk maçta İtalya'yı yendi. Şimdi evinde oynuyor. Bizim ise tabii kampın tam içini bilmiyoruz, merkezin. Bugün hoca basın toplantısında herhalde sorarlar arkadaşlar. Yani nedir? Durum nedir? Takımın durumu nedir? Oyuncuların motivasyonu nedir? Psikolojileri nasıl diye. Çünkü iki maç ve iki maçın ardından da büyük tepkiler oldu. Tabii eleştirilerin olması kadar doğal bir şey olamaz. Ama tepkiler bazen tabii aşırı yükselince de moral bozucu olabiliyor. Sonuçta devam eden bir süreç var, devam eden bir turnuva var. Ve şimdi bunların hepsini birleştirdiğimiz zaman tabii bizim için zor bir maç olacak. Yani Belçika için değil, bizim için zor bir maç olacak. Umarım ki en azından evlerde oynadığımız, yani Kocaeli ve Bursa'da oynadığımız maçların baskısı daha azalır. Ve daha rahat bir maça çıkarız ve daha iyi bir
0: çok
1: şey gösteririz.
0: Dilerim. Devam edeceğiz. Evet. Belçika milli takımı şu anda basın toplantısı düzenliyormuş. Bir basın toplantısına gidelim. Gidelim. Dönüşte tekrar birlikte olacağız.
2: Şey değil mi dediniz? Ben yakın zamanda İstanbul'a gittim. Romelu ile konuşmak için FaceTime'da konuştuk uzun süre ve durum analizi yaptık aynı zamanda.

Romelu'nun belli şeyleri yapamadığını söyleyemem. Kesinlikle hayır. Fenerbahçe'de kendisi çok oynamıyor ve çok uzun dakikalarca sahaya çıkmıyor kendisi ve bu fazla hıza ihtiyacımız olduğunu düşündüm ve elbette ki evet, kanatlardan hız kazanmak önemli olabilir bu durumda ve ilk defa uzun oynamayışı da sıkıntı değil benim için. Neydi soru tam olarak? Soruyu unuttum, bir saniye. Evet ama bu bana aynı zamanda vakit kazandırıyor. Evet, kendisiyle konuştunuz mu? Sorun bu şekildeydi. Evet tamam, buydu. Ben Romelu'yla çok sıklıkla konuşuyorum ve kendisine şunu söyledim. Bak, ben hız taraftarıyım ve bu kötü oynadığın için değil. Çok iyi oynuyorsun. Bütün oyuncularımız iyi antrenman yapıyorlar ve evet. O yüzden bu konu sizin için daha büyük olabilir ve milli takım için daha az önemli olabilir. Bu takım gerçekten çok büyük bir şey aramamanız gerekiyor. Bunun arkasında futbol tarzınız, Charles'daki etkilere baktığınızda ve onun defansına baktığınızda şöyle bir sorun var. Şöyle demem gerekiyor. 16 oyuncumuzun arasında Romelu Lukaku en iyi forvetimiz. Bununla ilgili ne söylemek istersiniz? Bence evet, bu kolay olmamalı. Tabii ki kolay değil. Bir çok farklı profile sahibiz ve Romelu gibi birçok oyuncumuz yok tabii ki de. Ve evet, 10'un 8'ini 10 topun 8'i gol olmuş oluyor. O oynadığında Fenerbahçe'de oynaması da önemli. Fenerbahçe'de ilk 16'ya daha sık giriyorsun. Bunu da yapacaktır. İyi performans sergileyecektir. Bizim için de aynı şey geçerli. Her oyuncu için geçerli bu Romelu söz konusu olduğunda biraz daha farklı el alıyoruz. Bu da çok doğal bir şey. Merhaba. Evet, 5 sefer oyuncu değiştirebiliriz. Geçen sefer sanırım 2 kere değişikliğe gittik. Ben çok fazla değişikliğe giden bir antrenör değilim. Şöyle bir şey söyleyebilirim. Bakın, Romelu 85 dakika boyunca oynadı Fransa maçında. Bu harika bir şey. İstatistiklere baktığınızda da bu harika bir şey. Ve kendisi çok iyi bir oyun sergiliyor. O yüzden emin olun ki kendisiyle başlamayacağım maça. İlk defa 85 dakika oynadı. AC Milan'da da gördüm. Endonezya'ya karşı 90 dakika oynadı. Ama Chelsea ve biz de kendisinin performansını bitirmek istemiyoruz. Enerjisini. Koç Romelu Lukaku'yla ilgili bir soru sormak istiyorum. Türkiye'de oynuyor. Türkiye'ye karşı oynuyor yarın. Bu onun için özel bir maç mı? Bunu sormak istiyorum. Hayır. Öyle bir şey fark etmedim. Bu sorun teşkil etmemeli. Türkiye'ye karşı oynuyor olması, San Marino'ya karşı ya da Fransa'ya karşı oynuyor olması bir değişiklik yaratmamalı. Tabii ki Türkiye basını ve Türkiye'de herkes bunu önemsiyor ama kendisi için bunun bir sorun teşkil ettiğini görmüyorum. En azından bana, benim algıladığım o şekilde. Evet, kendisini nasıl hissediyor? Fenerbahçe'de nasıl hissediyor kendisini? İyi hissediyor kendisini. Gruptaki atmosfer şu an harika. Herkes, bütün oyuncular gibi, kendisini çok rahat hissediyor ama elbette ki oyuncu olarak her zaman oynamak istersiniz ve 24 saha oyuncumuz var. Evet, Romelu birçok takımda oynadı, birçok şey yaşadı. Bazı durumlarda kendi pozisyonu için savaşmak zorunda kaldı bazı takımlarda. O yüzden ben bir

sorun görmüyorum, sıkıntı yok. Mark, her maça kazanmak için çıkıyoruz diyeceksin biliyorum ama şimdi gerçekten kazanmamız gerekiyor diyeceksiniz diye düşünüyorum. Fransa çok güçlü bir takım. Türkiye iki sefer kaybetti. Şimdi ne düşünüyorsunuz? Şimdi bu maçı almamız gerekiyor mu diye düşünüyorsunuz? Tabii ki her maçı almamız gerekiyor ama bu çok önemli bir maç. Çünkü evde oynuyoruz. O yüzden buradaki atmosfer çok önemli. Ve evet, şu an üçüncü evet maçımız. Türkiye'nin grupta 0 puanı var. Biz kazanırsak 6 puanımız olacak. Tabii ki ben böyle bir baskı koymak istemiyorum oyuncularımıza ama şöyle bir şey de söyleyebilirim. Ben Türkiye'nin maçlarını tekrar izledim. Avustralya, Paraguay, Amerika, Fransa, İtalya. Bir tanesini kazandılar. Amerika'ya karşı kazandılar. Ve ben bu maçları tekrar izledim. Birçok şansları vardı ve bunları gerçekleştiremediler. Ama her seferinde şunu görüyoruz. Çok iyi oyuncular var. Bazı oyuncular da yok tabii takımda. Ama evet bir yandan tabii ki üzerimize baskı var. Evde oynuyoruz. Bu maçı almamız, kazanmamız gerekiyor. Ve bunu yapamazsak tabii ki kazanamazsak da devam ediyoruz. Yola devam ediyoruz. Evet. Seni alamaz için sorunuz var mı sana? Sen 10 dakikadır dinliyorsun. Sen hangi konuda konuşmak istersin? Sorunuz yoksa benim için sıkıntı yok. Ben dinlemekten de gayet memnunum. Evet. İki tane maça çıktınız ve bu takımda sizin için nasıl bir duygu bu? Benim için çok iyi bir olasılık. Daha önce Dünya Kupası'nda oynarken de bu maçlar benim için çok önemliydi. O yüzden kendimi gösterebilmek olmam da benim için önemli. Benim bir sorum daha vardı ama şu an ben de unuttum sorumu. Evet. Birazdan tekrar hatırlayacağıma eminim. Soruları unutan tek kişi ben değilim. Evet, senin. Thibaut Courtois Uluslar Ligi'ne katılmayacak. Bu konu ile ilgili konuştunuz mu kendisiyle? Yoksa böyle bir ihtiyaca böyle bir ihtiyaç duymadınız mı? Hayır, böyle bir şey konuşmadık. Şu an önemli olan şey şu anki ekiple ilgili devam etmek. Benim amacım kendimi göstermekti ve tabii ki katılabildiğim her maç benim için önemli. Gelecekte ne olur ne biter bilemem ama ben bugüne bakmak istiyorum, önümüze bakmak istiyorum ve elimden geleni yapmak istiyorum. Manchester United'da oynuyorsun. Orada kaleci olarak senin için neler değişti? Karakterin değişti mi mesela Manchester United?

0: Önümüze bakmak istiyorum ve elimden geleni yapmak istiyorum. Manchester United'da oynuyorsun. Orada kaleci olarak senin için neler değişti? Karakterin değişti mi mesela Manchester United'de oynamak? Tam dolayı benim için bir şey değişti. Oynamak ya da burada oynamak çok fazla bir şey değiştirmiyor. Kendimi grupta iyi hissediyorum. Koçu antrenörde oynadığım dönemden tanıyorum. O yüzden kendisini biliyorum, tekniklerini biliyorum ve bir süredir de milli takımda oynuyorum. O yüzden kendimi iyi hissediyorum. Bart, sana. Evet. Manchester City'den bahsetmek istiyorum. Sizin için bu önemli mi? Bu kulüp ligden düşmeli mi? Çünkü biliyoruz ki finansal kuralları ihlal ettiler. Dikkat et lütfen şu an ne söyleyeceğine. Hayır, böyle bir şey önemli değil. Kendisi bununla ilgili çok fazla bir şey yapamayacaktır. Bu konularla ilgili biz konuşmuyoruz. Premier Lig'e düşüyor bu konuyla ilgili karar almak. Hilmi'yi saran Anadolu Agency. Ik wil een vraag stellen. U zei daarnet dat u 5 van de Turkse matches heeft gezien. Mijn vraag is als volgt. Wat zijn de zaken die op dit moment niet goed lopen in de Turkse nationale ploeg? En kunnen we meer informatie krijgen in verband met Rosar? Is hij morgen klaar om die 90 minuten te gaan spelen? Dankjewel. Evet, Türkiye birçok olanı aslında kaçırıyor. Birkaç tane önemli oyuncuları da maça çıkmıyor. Tabii bu da önemli. Onun yanı sıra muhtemelen Türkiye gibi futbol çılgını bir ülkede muhtemelen biraz heyecan da vardır diye düşünüyorum. Şimdi yine tekrar Ludo senin yüzünden soruyu unutuyorum tekrar. Evet, Trossard ile ilgili bir soru sormuştunuz. Leandro da yarın oynayacaktır. Onu yazabilirsiniz, Leandro yazabilirsiniz ama evet, bir hafta boyunca antrenman yapamamıştı kendisi. Bir Avrupa maçında bir sakatlığı, Avrupa maçından kalan bir sakatlığı vardı ama oynayabilecektir kendisi. Sana bir sorum olacak. Eğer doğru hatırlıyorsam sen ilk maçını oynamıştın Liège'de, Sandar stadında. Evet, ilk oynadığım Antiklesan'da önemliydi benim için. O yüzden tabii ki de bu önemli olacaktır ama kulüp sahalarında oynuyor olmamız da bana göre önemli. Çünkü Belçika'nın ve ülkenin arkamızda olduğunu da hissediyoruz. Ve oynayacağımız saat de çok önemli. Karşı takım için de tabii ki önemli olacaktır orada oynayacak olmak. Fanson. Merhaba. İkiniz için olacak bu sorum. Birbirinizi iyi tanıyorsunuz Antwerp döneminden. Evet. Size bir sorum olacak koça ve Sana'ya da şöyle bir soru soracağım. Sana, koç burada farklı mı ele alıyor olayları? Ve siz nasıl görüyorsunuz? Evet, çok farklı görmüyorum. Bu senin artı yanı, nerede oynarsa oynasın.
1: Evet değerli izleyenler, Belçika milli takımından Mark Van Bommel ve Sene Lammens'i dinledik. Şimdi İbrahim Uslu'ya bağlanacağız. A milli takımımızı şu anda geldi. Sevgili İbrahim Uslu, söz senin.
2: Teşekkürler Botuhan. A milli futbol takımımız Uluslar A Ligi'nin 3. haftasında Belçika deplasmanına gidiyor. Günün son antrenmanı bugün Riva Sandoğan milli takım tesislerinde gerçekleşmişti. 11.30'du antrenman saati, sonrasında takım

0: tesislerde yemek yiyerek 14.45 gibi Riva'dan çıkış yaptı. Şimdi de İstanbul Havalimanı'na giriş yapıyorlar. İlk iki maçta istediğimiz sonucu alamadık belki ama umudumuz devam ediyor. Tabii henüz futbolcular çıkmadı. Şu anda teknik personel uçağa doğru geçiş yapıyor. Önce Belçika, sonra İtalya'ya konuk olacağız. İlk iki maçı unutturmak için önümüzdeki iki maçta 6 puan gerçekten hayal değil. Bu jenerasyon bize bunu düşündürüyor. Umutlu bir şekilde milli takımımızı Belçika'ya yolcu ediyoruz. Akşam basın toplantısı olacak. Arda Güler futbolculardan katılacak olan isim. Montella'yla birlikte maç öncesi neler söyleyecekler? Bu heyecanı da Turkuaz Medya kanallarında takip etmeye devam edebilirsiniz. Yarınki mücadele 21.45'te ATV ekranlarında canlı ve şifresiz bir şekilde futbol severlerle buluşacak. Bu arada ilk gelen otobüs personeli taşıyordu. Futbolcuları taşıyan otobüs henüz giriş yapmadı. O bilgiyi de paylaşalım. Takım otobüsü geldiğinde tekrar biz bağlanmaya devam edelim Batuhan. Şu anda teknik personel havalimanına giriş yaptı. Birazdan A Milli Futbol Takım futbolcuları da havalimanına giriş yapacak.
1: Evet, Alspor muhabiri İbrahim Uslu'nun aktardıkları bu şekildeydi. Tekrar bağlantımız olacak. Kendisinin de aktarmış olduğu gibi tabii sevgili Murat Özbostan'daydı söz en son.
2: Aslında İbrahim bir şeyler söylüyordu.
1: Peki tabii.
2: Orada devam etsin.
1: İbrahim Yavuz size bıraktım o zaman.
2: Sonra ben de bir şeyler söyleyeceğim.
3: Ya şöyle genel anlamda aslında yani olaya nereden baktığımızla alakalı bir durum. Şimdi milli takımlar aslında bu kadar fazla teknik direktör değişimini kabul etmez. Yani bir başarı bekliyorsak ama sadece milli takım değil. Ümit Mil Takım, Genç Mil Takım, Gelişim Direktörlüğü ancak hepsinin ortak çalışmasıyla fikir aklıyla bu işi halledebilirler. Ben Genç Mil Takımlarda 14 yaşında girdim. 21 yaşına kadar bütün yaş kategorilerinde oynadım. Ümit Mil Takım, Olimpik Mil Takım. O gün oraya girdiğimde rahmetli Gündüz Sekunay, Metin Türel, Özkan Sümer onlarla ve onların antrenörleriyle, gelişim direktörleriyle A Mil Takım'a kadar o süreç ve 2008'de bizim Ümit Mil Takım'da oynadığımız kadronun neredeyse tamamı oradaydı. Yani bir planla oyuncuları ve en başarılı olduğumuz dönemlerden biriydi. Şimdi şu an Montella'nın içinde bulunduğu durum bir kere çok sağlıklı bir durum değil. Aslında ben Montella'nın teknik anlamda özellikle iyi bir teknik direktör olduğunu düşünüyorum. Özellikle rakip analizlerini çok beğenen biriyim ki Fransa maçı aslında baktığında analizde çok sağlıklı bir teknik direktör analiziydi. Rakibi zaman
2: ama
3: zaman
2: İtalya'yı yapamadı herhalde değil
3: mi? Beşli karşılayan. Evet, orada çünkü oynamak zorunda kaldı. Orada sadece işin savunma kısmını hallediyordu ve işimize geldi o durum. Biraz da rakibin tabii şeyi de söyleyelim. Yani bu ülkeler, bu üst seviyede bu işi götüren ülkelerin oyuncuları neredeyse değil mi abi 60 maç falan oynuyorlar. Ve ister istemez bazı maçlarda tempo düşüyor. Aktif dinlenme dediğimiz iş de işin içine giriyor. O biraz bizi yanılttı tabii. Onların biraz daha tempoyu düşürmesi ve bizim sadece işin savunma tarafına talip olmamız. Orada iyi gözükmemiz. Ama burada oyuna talip olduk. Yanıldığımız konu şuydu tabii biraz. İtalya üzerinden de çok değerlendirdik. İtalyanların o değişimi, son zamanlardaki başarısızlıkları, özellikle Belçika'ya kaybederek gelmeleri hemen bizdeki çünkü algı şudur. Orada kaybetse bilmiyoruz. %80'de izlememiştir maçı. Ama gayet aslında orada temposu yüksek bir İtalya oyunu vardı. Bayağı oyuna ortak olabilecek pozisyonları bulan İtalya oyunu vardı ama biz o tarafla ilgilenmiyoruz. Oraya kaybettiyse Belçika'ya onlar da bir değişimdi. Biz daha özellikle bir oyuncu üzerinden alıyoruz. Bizde de Arda Güler var. Öyle yorumlar dinliyorum abi. Yani Avrupa'nın en önemli oyuncularından birine sahipsek bu iş öyle olmuyor. Gürcistan bir dönem değil mi? En önemli oyuncuları Avrupa'da oynayan oyuncuları bir araya topluyordu ama bir türlü oradan bir başarı çıkmıyordu. Yani bir oyuncuyla oyunu anlatırsan orada yanılırsın. Şimdi bizim genel anlamda sorunumuz şu. Bizim bir kere bir şeye karar vermemiz lazım ki hoş Montella'nın ben özellikle

bugüne kadar ki o değişimi sağlıklı, analizi sağlıklı yaptığını düşünüyorum ama onun da tıkandığını görüyorum. Yani tıkandı Montella. Yeni bir şey söylemiyor bize. Ve en tehlikelisi geçmişteki başarısızlıklarımızı önümüze koyuyor. Bu bizim istediğimiz bir şey değil. Biz zaten eksiğimizi biliyoruz. Birilerinin bizi değiştirmesi lazım. Değil mi? Italiano diye biri geldi. Hiç duydun mu sen Italiano'dan eksikler üzerine bir şey? Sürekli gelişimden bahseden, var olan oyuncuları yukarı çıkarmaya çalışıyor. Biz seni zaten o yüzden buraya getirdik. Yoksa biz kendi eksikliğimizi biliyoruz. Kendi eksiklerimiz bizi zaten C'ye götürdü. Biz C'de olacak ülke miyiz? Yani oradan yorumlarsan ben de derim ki dünya şampiyonasında da üçüncü olmuş bir ülkeyiz biz. Nereden bakacağız? Biz buradan bakıyoruz. Ama sen diyorsun ki ben şeyden bakacağım. C liginden bakacağım. Çünkü senin işine geliyor. Bir gelişimden bahsediyorsun. Ama bu davranış bizi tekrar oraya götürecek. Birilerinin bence... Yani ya iletişimle ya da değişimle. Yani değişimi sağlıklı bulmam ama burada zihin önemlidir. Çok sağlıklı görmedim. Hatta maç önünde Kocaeli'ndeki maçta bir gün önce de maç gününde sahadaydım. Hani röportajları da merak ettim biraz hani yakından da. Çünkü beden dili çok önemlidir burada. İyi kötü anlayabilirsiniz. Psikoloji çok belirleyicidir. Çünkü sağlıklı zihne ihtiyacımız var. Teknik direktör olarak da oyuncu olarak da. Çünkü gergin bir insan sağlıklı karar veremez. Yorgun bir insan sağlıklı karar veremez. Sinirli bir insan sağlıklı karar veremez. O her soruya öfkeliydi. Çünkü hala Dünya Kupası'ndaki başarısızlığın onunla alakalı olmadığını ikna etmiş kendisini. O tamamen sizinle alakalıydı. O gün atılan 60 şut, yapılan 70 orta neyse bunu iyi bir istatistik olarak anlattı bize. Aslında o gün bize en doğru anlatması gereken oydu. O istatistik yanlış bir istatistik. Attığın 30 şutun 15'i bloğa çarpıyorsa oyun bize şunu söylüyor. Atılmaması gereken 15 şutu atmışsın. Yanlış atak sonlandırma yapmışsın. Teknik direktör olarak onu bize iyi bir istatistik olarak anlatırsan yanılırsın. Hoş bizi de iyi çözmüş abi. Mesela bizde şöyle bir durum vardır. İnsanlar maç izlemez. Mesela girer uygulamaya. Bir uygulama var değil mi? Oraya girer. İstatistiğe bakar der ki perişan etmişler. 20 tane şut atmışlar. Ama atılan 20 şutun ne kadarı sağlıklı bilmez. Oyunu da izlemediği için. Şimdi onu herhalde iyi analiz etmiş hoca. Büyük bir kalabalık onu alacak diye. Topa sahip oluyorsan, çok şut attıysan ama oyun onu anlatmıyor. Diğer problem yine yapamadığı, sorunlu oldu. Ya bir değişime ihtiyacımız var. Bak Belçika değişiyor değil mi? 20'li 21'li yaşlı oyuncuları deneyimli oyuncularla harmanlıyor ama kimle harmanlayacağın önemli. İrfan Can'la bir şey harmanlayamazsın. Harmanlayamayacağını İrfan Can sana kendi kulübünde söylemiş. Kasımpaşa'da söylemiş. Bizim bir yeni, mesela Samet Akaydın'la, şimdi Samet Akaydın'la bir gelecek inşa edersen Ahmet Can Kaplan'ı bu işe nasıl ikna edeceksin? Gelecek Ahmet Can Kaplan gibi oyuncularda. Bununla gelecek inşa edersin. Orada ben teknik direktör davranışı olarak bir kere problemli bir Montella davranışı gördüm. Şimdi bizim şey o yüzden şuna karar vermemiz lazım. Devam edeceksek de teknik anlamda tabii orada bu konuda mesela Hamit daha önce bu görev yapıyordu. Benim de Ümit Mil takımından, Genç Mil takımından takım arkadaşım. Yani bir teknik direktörle teknik anlamda ciddi tartışabilecek bir donanıma sahip bir insan. Bu değerlidir. O süreci bence iyi idare edemedi ama sonuçta isim olarak, profil olarak bence şahane bir profildi. Oturup o gün basına ben 30 şut attım dediğinde ikaz etmesi gerekiyordu. Tamam eyvallah sen bu açıklamayı yaptın ama bu bizim işimize yaramaz. Samet Akaydın planlaması işimize yaramaz. Yaramaz yani. Okan Koçuk yaramaz. 30 üstü Melih Kabasakal yaramaz. 30 üstü ilk mil takım deneyim oyuncuları bizim işimize yaramaz. Biz gelecek inşa ediyoruz. Yarışıyoruz ya. Bugün burada berabere de kalsak bu konularla ilgili benzer yorumu yapardım. Çünkü ihtiyacım olan benim puan değil. Ben gelecek inşa ediyorum. Mil takımlarda yarış hiçbir zaman bitmiyor ya. Sürekli yenilemen lazım. Ama bu oyuncu tercihleriyle alt ümit mil takımdaki oyuncunu küstürürsün. Süper Lig'deki genç oyuncuyu küstürürsün. Avrupa'nın X bir yerinde genç oyuncuyu küstürürsün. Diğer problemli olay ki yardımcısıyla bunu konuştuğum için söylüyorum. Dayanamadım ya. Bakıyorum biri Inter maçını izliyor yardımcılardan. Biri Galatasaray maçını izliyor. Biri Brighton maçını izliyor. Neden? Abi Allah aşkına merak ediyorum dedim ya. Sizin ne işiniz var Inter maçında? Ya şu ülkede iki tane top oynamayan ama futbolu çok seven iki tane adamı bir araya getir. Bak kahvede otursunlar. Ver kadroyu 3 aşağı 5 yukarı bu kadroyu çağırır onlar da. Ama Lucescu yapmış bak senin gitmiş Çağlar Söyüncü'nü ikincilikten milli takım oyuncusu yapmış. Zeki Çelik'i almış ikincilikten yapmış. O diğer konu elimizde yok. O işin en basit tarafı. Onun olmadığını biz de görüyoruz burada. Ama taramak zorundasın. Yapmış ya Fatih Terim. Değil mi? Bulmuş gitmişler Rasim Kara'yla beraber. Birilerini kazandırmışlar. Git doğuya git, batıya git, güne git. Var bu ülkede. Ben çok fazla alt liglerde maç izliyorum. Var yetenekli çocuklar. Problem şu. Çok fazla teknik anlamda eksik geliyorlar. Yani altyapılarda ne oluyor bilmiyorum ama çok eksik geliyor. Ya bakıyorsun çocuğa hız var, teknik var ama pozisyon bilgisi çok eksik. Onu da aşağıda

0: öğretmeleri lazım. Bir gün bir altyapıdan antrenman izliyorum. Kulübün ismini vermeyeyim. Sağ bek oynuyor oyuncu. Önündeki arkadaşına pas verdi. Daha önündeki topa sahip olmadan bu çıktı, bölgesini boşalttı bek pozisyonunda. Kaptırdı, ikisi birden oyundan düştü. Gol yediler. Orada hocaya baktım. Alkışlıyor. Abi gitti o çocuk. Şimdi maçtan sonra tanıdığım arkadaşıma söyledim. Bana dedi ki ya ne yapsın? Eleştirsin mi ya da kızacak abi? Çünkü çocuk yanlış bir şey yapmadığını biliyor. Ve A takımı öyle geliyor. Teknik anlamda çok eksik oyuncular gönderiyoruz. O tarafı düzeltelim. Git bizim bilmediğimiz yerlerden birilerini bul. Senin görevin o. Şimdi milli takımlarla ilgili herkesin söylediği şey ne? En rahat yer deniyor değil mi abi? Oh, yılda toplasan maç sayısı belli. Onu aslında en zor görev onların. O boş dediğin alanı doldurmak zorundasın. Oyuncu izleyerek, takım izleyerek. Ya öyle şeyler okuyorum ki genç milli takımlarla ilgili. İnanamıyorum yani. Sürekli değişimin olduğu, aşağıda ne olduğu belli değil. Eğer ümit milli takımla A milli takım, genç milli takımlar beraber çalışmazsa hiçbir şey değişmez. En fazla buralarda bir turnuvaya katılırsın, sonra yine geçmişe dönersin. Hani bizde o biliyorsun slogandır. Biz bitti demeden bitmez. Evet. Dedik değil mi, öyle bir evet. sloganı attık. Sonra evet. ne oldu? Daha başlamadan bitti değil mi Dünya Kupası? Doğru. Biz öyle gittik oraya. Biz bitti demeden bitmez. Başlayamadan bitti ya Dünya Kupası. Bak kaldı sloganda. O yüzden bence önce bir yani düşüncede bir devrim yapmamız gerekiyor. Yani Montella'yı ya da neyse herkesin işine son vermeyle ilgili olabilir. Buna bir itirazım yok. Teknik direktör olarak problem çok. Ama şey ne? Plan ne? Gönderelim ama kimi getireceğiz? Nasıl bir planlama yapacağız? Bence işin bu tarafı milli takımlar adına önemli.
1: Ya işte kimisi diyor ki milli takımın hocası bizden olmalı. Milli olmalı, Türk olmalı diyor. Kimi tarafta diyor profesyonelce düşünüyor. Herkes olabilir diyor. Murat Özbostan, siz nasıl düşünüyorsunuz?
2: Ya şimdi bir kere yani ilk programın ilk dakikalarında bir şey söylemiştim. Yani iki tane maçta bir şeyimiz var. Yani sıfır puanımız var. Biz yarın çıkıp puanla tanışmalıyız. Yani bunun herhalde hazırlığını gerekeni yapmışlardır. Aslında işte birazdan takım havalimanına gelecek. Arkadaşımız oradan bildiriyordu. Yani bu tür maçlardan sonra, öncesinde, sonrasında aslında bir basın sözcüsünün de olup kamuoyuna bir takım açıklamaları yapması lazım. Yani takımın son durumu ne? Orkun işte takımdan ayrıldı. Hangi problemleri vardı? Evet ben biliyorum ama bilmeyen insanlar da var. Ayak parmağında bir çatlak vardı, bir problem vardı. Yani ya da diğer oyuncularla ilgili durum ne? Şu an moraller yerinde mi? Belçika'da bizi ne bekliyor? Nasıl çalışıldı? Ne oldu? Filan filan. Yani böyle şeylerin de olması lazım. Ben burada biraz bir iletişim sorunu eksikliğini hissediyorum. Yani bu çok büyük. Bir kere Türk milli takımı bizim takımımız ve bizim tek takımımız. Başka bir takımımız yok kardeşim yani. Biz elbette ki eleştiride bulunacağız. Yeri geldiğinde öveceğiz, yeri geldiğinde eleştireceğiz. Ama öldürmeyeceğiz. Yani yok etmeyeceğiz. Bu yok etme kültürü bize zaten hiçbir şey kazandırmaz. Bu zamana kadar da kazandırmadı. Ama ben İtalya maçında kendim de oradaydım. Canlı canlıydım. Kötü bir oyun oynadık. Hiç şey gösteremedik. Bazı oyuncuların üzerindeki formalar bile kirlenmedi. Yani oyuncularda da bir problem vardı. Yani istek, arzu, motivasyon. Ayağının önünden geçen topa dokunamayan oyuncular vardı. Yani ayağını kaldırıp da topa dokunmayan futbolcular vardı. Her şeyi şu anda biraz önce İbrahim dedi yani Arda'nın üzerine kurmuşuz. Evet bizim en büyük yıldızımız Arda. Ondan bir şeyimiz yok ama bir kişiyle de olmuyor bu iş yani. Bir kişinin gayreti ve çabasıyla olmuyor. Takım sonuçta kalecisinden savunma hattına, orta sahasına, ileri hücum hattına kadar yani bir bütün lazım. Bir bütünlük içerisinde bir şeyleri çözmemiz lazım. Bunu yapacak olan da hoca. Yani şu an kendisiyle ilgili işte son maçtan sonra çok eleştiriler yapıldı, gönderi şöyle ya, o bu çok büyük bir karar, önemli bir karar. Yani bu böyle çok hemen bir anda da böyle alınıp da hayata geçirilecek bir karar değil. Yani bundan sonraki maçlarda, yarınki maç, pazartesi günkü maçta bunun değerlendirilmesini zaten Futbol Federasyonu yapar. Ama tabii biz Dünya Kupası'na giderken yıllardır özlemini çektiğimiz bir Dünya Kupası vardı. Dünya Kupası'na gittik. Bu sefer biz oradan gruptan çıkamayınca, işte mağlubiyetler alınca hayal kırıklığına uğradık ve bir türlü bundan kurtulamadık. Yani bugün bakıldığı zaman, geriye döndüğümüz zaman hep önümüze yine Dünya Kupası'ndaki, ama o bitti. Yani o sayfa kapandı. İşte şimdi Uluslar Ligi'ndeyiz. Önemli bir organizasyondayız ve önemli takımlarla, çok büyük takımlarla maçlar oynuyoruz. Yani ben yarınki maça dönmek istiyorum. Yani bu maç önemli maç. Bu maç önemli ve bu maç bizim ayağa kalkma maçımız. Yani şimdi bizim artık ayağa kalkmamız lazım.
1: Kırılma
2: bizim,
1: noktası mı?
2: Yani bir şey göstermemiz lazım ya. Yani bizim kazanmamız da lazım hatta. Yani bizim puan almamız lazım en azından. Yani bizim bu maçta eğer biz bu grupta kalacaksak, bundan sonraki maçlara dair bir umudumuz olması için bizim de yarın bir reaksiyon göstermemiz lazım. Yani burada kim oynayacak, oynamayacak neyse, yani tüm takım halinde oynayan oyuncuların aynen Fransa maçındaki gibi mücadele etmeleri ama hata yapmamaları lazım. Yani burada tabii hocanın takımı ne kadar motive ettiği, ne kadar oyuncularla ilgili birebir görüşmeler yaptığı, konuşmalar yaptığı, ben bir şahsen tabii ki bunları merak ediyorum. Akşam sormalarını bekliyorum. Yani bu takımın şu anda havası ne? Dünkü idman fotoğraflarına baktım. Her gün geçiliyor. Futbol Federasyonu'nun sitesinde de var. Ajans da geçiyor. Baktım güzel. Yüzler gülüyor. Yani iyi yani. Zaten somurtmasınlar. Yani daha biten bir şey yok. Evet, iki maç kötü oldu. Ama dediğim gibi yarın az hata yapacağız. Az pas hatası yapacağız. Savunmada hata yapmayacağız. Hücumda yakaladığımız pozisyonları değerlendireceğiz ama bütün bunları, bu takımı yöneten kim? Montella. Yani işte biraz önce İbrahim de söyledi, yani basın toplantısını ben de mesela, Bursa maçı bitmiş, indim aşağıya, saat 12'yi geçiyordu, yarıma doğru geldi ve basın toplantısında işte sorular soruldu filan, yani hiç sevmediğim konulara mesela bahsetti. Ben bunları istemiyorum. Bana sen sahanın içini anlat, sahanın içinde biz niye kaybettik, bunları anlat. Mesela işte diyor ki 3 günde bir maç yapmaya şeyimiz yok diyor. Yani ne alaka? Diğerleri yapmıyor mu 3 günde bir maç? Yani diğer takımlar oynamıyorlar mı? Bir tek biz mi oynuyoruz? İşte Kerem'le efendim Barış'ın heykelini yapacağım dedi. Niye? İşte onlar işte golcü olarak onları oynatıyor ya, onlardan evet, faydalanıyor. Çünkü diyor Türkiye'de diyor şey yok. Yani tamam, Türkiye'deki takımlar bundan sorumlu, oyuncu yetiştirmekten, yerli forvet yetiştirmekten, bir 9 numara yetiştirmekten, ama sen de milli takım hocasısın ve kaç yıldır bu ülkenin başındasın. Bu senin de bir sorumluluğun. Ya bu işte sen de sorumlusun. Eğer bir milli takımın bir tane golcüsü yoksa, sen dün gelmedin ki kardeşim. Kaç senedir bu takımın başındasın yani.
1: Ki öncesi
2: yani,
1: var.
2: Yani evet. Ve bu ligde teknik direktörlük de yaptın Adana Demirspor'da. Evet. Yani sen daha dün 3 ay önce, 6 ay önce, 1 sene sonra önce gelmedin. Sen de yıllardır bu takımın başındasın. Dolayısıyla eğer böyle bir sıkıntımız varsa, bu sıkıntıyı çözmek için senin de bir şeyler yapman lazımdı şu ana kadar. Senin de adımlar atman lazımdı. Senin de kulüp teknik direktörleriyle daha sık bir araya gelmen lazım. Belki Riva'da onları toplaman lazımdı. Yemek yiyin, oturun, bir çalıştay yapın, muhabbet edin. Değil mi yani? Madem böyle bir sıkıntımız var. Yani... Ve bunu bir maçın bahanesi olarak sunmasını ben kabul etmiyorum. İşte yine yok bir takımın değeri 800'müş de öbürü 400'müş de filan. Böyle saçma sapan bir değerlendirme olabilir mi yani? Ne demek bu? Yani şimdi Uluslar Ligi'nde Turkuaz bir sürü maç veriyor. Yani oradaki her takımın değerine göre mi mukayese edeceğiz? 100 milyon euroluk da takım var, 200 milyon euroluk da takım var. Yani o kadar bence şey yapıyor ki, sağlıksız yorumlar yapıyor ki, bunları yapmaya gerek yok. Biz senden başarı istiyoruz kardeşim. Başarı, başarı, başarı. Yani sen bu takımın teknik direktörüsün. Senin arkanda duran bir Futbol Federasyonu başkanı da var, yönetimi de var. Bak, Dünya Kupası'ndan sonra durmuş. Tüm eleştirilere rağmen, seni görevine son ver demelerine rağmen bir şey göstermişler, irade göstermişler ve seni orada tutmuşlar. Bu bile önemli bir şey. Yani bunun değerini, kıymetini bilmek lazım. Yoksa yenilirsin. Yani İtalya'ya da yenilirsin ama mücadele edersin. Ama doğru bir kadroyu tercih edersin. Niye Ferdi'yi kesiyorsun? Niye Abdülkerim'i kesiyorsun? Niye bazı taşlarla oynuyorsun? Yani burada bu sağlıklı adımları atmıyorsun. Başka şeyler yapıyorsun ve sonuçta mağlup oluyoruz. Mağlup oluyorsak eleştirilecek olan sensin. Sen de bize bu durumda şunu anlatma. Yani işte C ligindeydiniz, B ligindeydiniz, A'daydınız, bilmem gerideydiniz. Dünya Kupası bitti yani, götürdün de futbolda dün diye bir şey yok ki. Yani Okan Buruk da 4 sene Galatasaray şampiyon yaptı. İlk Şampiyonlar Ligi maçından sonra da lig bilmem ne maçından sonra da istifa etsin, böyle hoca mı olur diye Türkiye'de eleştiriliyor yani bakıldığı zaman.
1: Oluyor, evet.
2: Böyle bir durumla karşı karşıyayız. Yani ben yarın reaksiyon bekliyorum. Güç, enerji, yani sonuç bekliyorum. Bence Türk halkı da, futbol severler de bu sonucu bekliyorlar, istiyorlar ya. Biz iyi oynamalıyız. iyi mücadele etmeli.

0: İyi savaşmalıyız ve puan ya da puanlar almalıyız. Bir umut vermeliyiz. Ya
1: sanki ama bu dediğimiz...
0: Bak bu umut azalırsa, geçmişte bunlar oldu. Milli takıma ilgi azalmıştı. Bu kötü sonuçlardan dolayı, prim kavgalarından dolayı, prim tartışmaları ve başka gelişmelerden dolayı bir insanlar soğumuştur. Şimdi bu hep ne diyoruz? Bu çocuklar yeni jenerasyon, işte bizim çocuklar diyoruz, güzel bir şeyimiz var orada. Yani enerjimiz yüksek. Gerçekten hepsi kendi takımlarında önemli ülkelerin takımlarında ülkemizi temsil ediyorlar. Yani dolayısıyla savunacağız. Biraz önce dedim ya, öldürmeyeceğiz. Arkalarında duracağız. Ama tabii buradaki en önemli iş de hocaya düşüyor. Yani hocaya da bence gerektiği kadar kredi de verilmiş, destek de verilmiş, motive de edilmiş. 2028'e kadar bildiğim kadarıyla da sözleşmesi de var. Yani kendi kaderini kendi çizecek demiyorum ama bir beklenti var canım. Hepimiz iyi sonuç istiyoruz. Bundan evet. Doğal ne olabilir? Yani burada yok Kerem, yok golcü, yok işte yok takım değeri şöyleyydi, yok 3 gündür maç yapamıyoruz. Ece'den sizi ben bilmem neye yükselttim. Yani yükselteceksin zaten, onun için geldin. Yani ne yapalım, zaten sen yükseltmesen gideceksin. Başkası gelecek. Yani biraz önce dediğin gibi, yani Şenol Güneş de dünya üçüncüsü yaptı. Fatih Terim Avrupa Şampiyonası'nda önemli başarılar elde etti. Tamam. Yani öyle biz gerilere dönersek bir şey yapamayız. Bizim yarın Belçika karşısında kimliğimizi, artık karakterimizi ortaya koymamız lazım. Yani o maçın iyi bir şekilde sonuçlanması lazım. Ben öyle bir çok gerçekten büyük bir beklenti içerisindeyim.
1: Şimdi tabii santrafor konusuna da değindiniz siz Montella ile ilgili. Şimdi önünde çağrılmayan santraforlar var. En değerli santraforlar. Mesela Semih Kılıçsoy, Bertu Yıldırım, Enes Ünal, Mustafa Ekinoğlu gibi isimler kadroya çağrılmadı. Şimdi santraforsuzluktan yakınan bir teknik direktörden bahsediyoruz. Semih Kılıçsoy en azından değerlendirilemez mi bu kadroda?
2: Değerlendirilemez. Şöyle değerlendirilemez. Semih Kılıçsoy'un problemi de maalesef bizim en büyük eksiklerimizden biri. Biz özellikle eski futbolcular şey talep ederiz. Futbolu futbolun içinden gelenler yönetsin, değil mi? Çok böyle bir talep vardır yani. Şu futbolu futbolun içinden gelenler yönetti Beşiktaş'ta. Samet Akaygın'la, Samet Aybaba'yla Feyyaz Uçar. Semih Kılıçsoy aslında tam senin verdiğin örneği en iyi halledebilecek oyuncuydu o dönem ama. Birileri onu düzeltmeye çalışıyordu. Montella düzeltmeye çalışıyordu. Van Bronckhorst düzeltmeye çalışıyordu. Ama o gün o kulübün futbol aklı Samet Hoca ile Feyyaz Hoca problemi başka yerde aradı. Beşiktaş üzerinden oyuncuya bir operasyon yapıldığına ikna etti. Kalabalık da arkasındaydı. O gün hiç gerek yoktu o işe. O çocuk eksikti. Teknik anlamda çok eksikti. Onun düzelmeye ihtiyacı vardı. Bak, şahane fizik, acayip güç, beceri şahane ama bilmiyor çocuk. Şöyle bilmiyor. Teknik anlamda gittiği yerlerin tamamı problemli. Hatta son müthiş bir gol attı İtalya'da. Herkesi çalım attı falan. Teknik direktörü ne dedi maçtan sonra? Evet, çok iyi gol ama orada boş bir arkadaşı vardı. Çünkü şunu çok iyi biliyor bir teknik direktör. O attığı şuttan 20 taneden bir tane gol olur. Ama o pasın 20 pasın 18'i gol olur. Şimdi sen orada bir kere oyuncuyu kaybettin. Bence kaybettin. Kaybettin oyuncuyu. Gelişecekti o çocuk. Karışmasaydılar. Van Bronckhorst, Montella o gün sorun değildi. Ne var ya, ben Ümit Mil takımında oynarken Tuncay Şanlı'yı aldılar götürdüler. A Mil takımından bizim yanımıza getirdiler. Serhat Akın'ı yukarıdan aşağı getirdiler. Hiç böyle bir şey yoktu o dönem. İhtiyacımız vardı. Zor maç oynayacaktık Almanya'yla. Hiç oyuncular da itiraz etmedi. Camia da itiraz etmedi. Ne gerek var? O gün orada ihtiyacın varsa orada kullanırsın. Ne var yani, oyuncu bir maç fazla oynarsa onun zararına mı olur? Artı olur. O yüzden çok üzülüyorum. Çünkü çok bence müthiş bir potansiyelde bir oyuncuydu. Biraz ya, oyuncuların da eksikliği. Hani benim doğup büyüdüğüm yere de yakın yerde doğup büyümüş. Hani biz kültürel olarak da orada biraz asi büyüyoruz. Hani her şeyi itiraz eden, isyan eden, asla öz eleştiri yapmayan, problemi sürekli dışarıda arayan insanlara temas ettiğimiz için biz de öyle büyüyoruz. O da öyle büyümüş maalesef. Üzülüyorum. Yani o anlamda verdiğin örnek çok doğru ama bence onunla çok zor. Yani ciddi zamana ihtiyacı var. Çünkü şeyde çok ümitliydim İtalyano'da. İtalyan onu halleder diye düşünüyordum. Ama o da kullanamadığına göre o da ikna etmiş, yani olmayacağını onu ikna etmiş. Bertu'yu orada ayırabilirim. Şöyle ayırabilirim. Onunla bir gelecek inşa edebilirsin. Aslında onunla farklı bir oyun oynayabilirsin. Şahane onda da atletizm, ki oyunda artık en belirleyici olan şey atletizm değil mi? Yanına beceri. Eskiden 30 sene önce beceri. atletizm sonra aranıyordu. Şimdi böyle bir durum varken sen onun üzerine bir oyun inşa edebilirdin. Sen deniz yüzü üzerine bir oyun inşa edebilirdin. Yine burada Fransa maçından sonra artık oyun bize şeyi gösterdi. Barış Alper'le tek santrafor oyunu tükendi. Kerem'le tek santrafor oyunu tükendi. Ve sen bunu çok sağlıklı bir şekilde şöyle yapabilirdin. Denizgül'le başlayıp, evet Denizgül'le oynadığın oyunlarda da eksiklik olacaktı. Ama bir hazırlığın olduğunu insanlar görecekti. Yani şöyle yorum yapılacaktı. Ya Montella'ya net bir santrafor geldi. O da net santrafor oyun üzerine bir oyun inşa ediyor. Bak Bertu'yu da aldı, onun o işin içine kattı. Bir şey görmen lazım. Şimdi biz bunu beklerken basın toplantısında Barış Alper'le Kerem'in o bölgede en iyi olduğunu ve bu sürece kadar çok ciddi anlamda destek görmesi gerektiği gibi bir şey söyledi. Ya bu düşünce çok sağlıklı değil tabii.
1: Peki o zaman bir virgül koyalım, bir reklam arasına girelim. Reklam dönüşünde tekrar birlikte olacağız, bizden ayrılmayın.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Aspor Radyo. Sporun Radyosu.
2: İşinizin başında siz, risklerin karşısında işte Kobi Sigortası. Anadolu Sigorta'nın sektörünüze özel paketler sunan işte Kobi Sigortası'na iş cepten kolayca ulaşabilir, zengin teminat seçenekleriyle risklere karşı önleminizi alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
3: Benim bankam iş bankası.
4: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
5: Akakçe.
6: Allianz aileme hoş geldiniz. Buradaki her şey aileniz ve korumak istedikleriniz için. Yeni doğan bebeğe, onun nasıl büyüteceğini bilmeyene, çocuğunun sağlığını düşünene, evdeki TV'yi oyuncak gibi görene, daha konuşamayan bebeğin üniversitesine, sevdiğiniz herkese, korumak istediğiniz her şeye, sigorta ve emekliliğe dair ihtiyacınız olan her şey çok düşünülmüş ayrıcalıklarla Allianz ailemde. Seninle. Detaylar ve koşullar için Allianz.com.tr.
7: Reklam.
8: Aspor Radyo.
4: Bir reklam. Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
7: Akakçe.
4: Bir reklam.
1: Yaşasın spor. Aspor Radyo.
7: Reklam.
0: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Aspor Radyo. Sporun Radyosu.
9: Vakıf yatırım olarak 25 yılı aşkın deneyimimiz, ülkemizin dört bir yanına yayılan hizmet ağımız, kolay ve hızlı şekilde işlem yapmanızı sağlayacak dijital altyapımızla borsa işlemlerinizde hizmetinizdeyiz. Web sitemizden kolayca hesap açarak siz de vakıf yatırımlı olun, bu ayrıcalığı siz de yaşayın.
4: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
10: Evet sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.
8: Aspor Radyo.
11: Sporun radyosu Aspor Radyo.

0: Reklam.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Emin Evim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Spor Radyo. Sporun Radyosu.
4: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
0: Akakçe. Reklam.
5: Spor Radyo.

0: Spor Radyo. Spor'un radyosu.
1: Sevgili izleyenler, yeniden birlikteyiz. Spor gündemi kaldığı yerden devam ediyor. İkinci saat dilimindeyiz. Amili takımımızı konuşuyoruz. Uluslar Ligi'ni konuşuyoruz. Yarın saat 21.45'te ATV ekranlarında Belçika-Türkiye mücadelesi naklen yayınlanacak değerli izleyenler. Tabii maçı konuşmaya devam ediyoruz. Murat Özbostan'la başlamak istiyorum ikinci saat dilimine. Evet, milli takım. Az önce de bir bağlantımız oldu. Milli takım geldi diye anonsladık. Sizin de bir bilginiz var.
2: Evet, oradan bir bilgi geldi. Milli takımı direkt aprona almışlar.
1: Evet.
2: Medyadan biraz uzak tutmuşlar. Niye öyle bir şey yapmışlar bilmiyorum. Yani sonuçta tabii ben burada ilk bölümde konuşurken takımın psikolojisi, ruh hali bunlar önemli dedim ve hatta bir şey bahsettim. İletişim dedim.
1: Evet.
2: Yani bir açıklama yapmak, böyle maçlardan sonra özellikle bu geride kalan süreç nasıl geçti, neler oluyor, Belçika'ya nasıl gidiyoruz, bir bilgilendirme yapmak bana göre çok doğru bir strateji olur. Yani bunu geçmişte yapılıyordu bu tür bilgilendirmeler. Çünkü bir şey var, yani burada bilgi akışı, haber akışı çok önemli bir şey. Sadece hocaya soru sormakla olmuyor. Zaten hocaya soru soruyorsunuz, hoca başka bir şey anlatıyor. Sahanın içini anlatmıyor ki yani. Altay neden formsuz mesela? Niye yani formsuz mesela? Niye Celta Vigo'da hiç süre almamış? Ben biliyorum da bilmeyen insanlar olabilir. Yani sonuçta bir formsuzluğun nedeni var. Diğer kalecilerimiz var. Yani mesela bugün ben merak ediyorum. Yarın gerçi şeyin cezası bitiyor.
1: Uğurcan'ın cezası bitiyor. 11'de
2: olacak. Ama bizim önemli diğer başka kalecilerimiz de var. Yani aprondan direkt şey yapmışlar, uçağı almışlar takımımızı. Olabilir, bir tercihtir. Ama yani görünmek lazım, takımı göstermek de lazım. Oyuncularla da bir arada olmak lazım. Yani bu medya tarafı çünkü işine, kamuoyuna işte takımımızın Belçika yolculuğu başlıyor değil mi? Yani
1: evet.
2: Ne kadar önemli bir şey yani. Biz önemli bir maça çıkacağız ya. Gerçekten önemli bir maça çıkacağız. Yani 2'de 0 çekmişiz. Üçüncü bir maça çıkacağız. Ben ilk bölümde söyledim, bir daha söyleyeceğim. Ya ben Puanya'da puanlar bekliyorum bu sefer. Yani çatır çatır mücadele bekliyorum. Performans bekliyorum. Yani muhtemel 11'imizde var mı elimizde bilmiyorum. Üzerinden de konuşmak
1: varsa
2: lazım. Analiz etmek lazım. Hı-hı. Yani biz bütün umudumuzu Arda'ya da bağlayamayız. Yani çocuk daha ne yapsın ya? İki maçta inanılmaz bir efor sarf etti. Yani baştan aşağı eşortmanı kapkara, forması kapkara olan bir adam oldu. Dolayısıyla yani bu maçta Barış'tan da çok iyi bir performans bekliyoruz. Kerem'den de bekliyoruz. Savunma hattından da, orta sahadan da. Yani ben mesela bilmiyorum, bir şey de benim dikkatimi çekti. Dün düşündüm bunu, öyle aklıma geldi. İşte Hakan Çalhanoğlu sakat. Kaptanı değil mi takımın?
1: Evet.
2: Valla kaptana en çok ihtiyacımız olan zaman bizim ya. Oynamasa da takımda kampta olmalıydı diye ben düşünüyorum mesela.
1: Abi gibi. Yani,
2: tabi. Yani bu iki tane... Hem Fransa arkasından 4-1'lik İtalya mağlubiyetleri, bunlar yani şey önemli şeyler oldu. Özellikle İtalya maçının travması büyük oldu. Yani burada bir tribünde bir reaksiyon gösterdi. Çünkü iyi bir sonuç bekliyordu. Yani iyi bir futbol bekliyordu. İyi bir mücadele bekliyordu. Ama o kadar komik hatalar yaptılar ki. Bir kere yani yarınki maça dönersek yani topa yani iyi savunma yapacağız bir kere. Bu kadar komik savunma hataları yapmayacağız. Basit pas hataları yapmayacağız. Efendime söyleyeyim. Yani merkez orta sahayla işte savunma arasındaki mesafeyi geniş tutmayacağız. Yani Arda'ya bence daha serbest alan tanıyacağız. Daha yaratıcı olmasına imkan tanıyacağız. Yani biz bunları yapıp kanatları da bir sağlıklı bir şekilde kullanırsak tabii açıkçası tam olarak da çok kapandığı için takım bilmiyoruz nasıl bir 11'de kimleri değiştirecek, ne yapacak diye. Yani bu bazı şeyleri tam yaparsak o zaman biraz daha bir umudumuz olur futboluna, bir reaksiyon adına, oyun adına. Ya bir kere oyunu tutmamız lazım. Yani erken gol yemememiz lazım çünkü biz erken gol yiyince dağılıyoruz.
1: O zaman sabırlı bir oyun oynamamız
2: yani,
1: lazım.
2: Yani tabii yani sabırlı bir oyun ve bu oyunun neticesinde de iyi fırsatlar bulursak, iyi atabilirsek atarız, atamazsak da bizim bir puan almamız lazım. Yani bundan şimdi 3'te 0 çekerseniz artık bunu anlatamazsınız yani. Yani bir olur, iki olur, üç. Üç ya yani üçüncüsünde artık ne anlatacaksınız yani, bir şey hoca anlatamaz bir şey. Bir şey anlatır, ne anlatacaksın bize? Yani mağlup olduk, şöyle oldu, böyle oldu. Ya yani geçeceksiniz onları. Sonuçta bu ülkenin milli takımındaki oyuncular da iyi oyuncular ve bu oyuncuları da bu maça mental olarak da hazırlamak birinci derecede hocanın görevi. Yani bunu federasyon başkanı ya da yönetimi de o maça hazırlayacak diye bir şey yok ki yani. Size her türlü imkan veriliyorsa, her türlü kolaylık gösteriliyorsa, lojistik olarak, sosyal olarak, siz de bir şekilde hocanın arkasında duruyorsa bu yönetim, hocanın da İtalyan teknik direktöründe yani bir farklılığını, bir şeyini ortaya koyması lazım. Belçika'yı iyi analiz etmesi lazım. Belçika'ya dair özel bir taktik geliştirmesi lazım. Ne bileyim yani, özel bir takım bir şeyler, bir farkı göstermesi lazım. En iyi 11'in kimse yani Barış'la konuştun mu yani? Barış'a dair neler verebilir, verecek Barış bize? Yani Kerem, bu sefer Kerem'i 11'e alırsan ne yapacak? Ya bir sürü şey var tabii. Bir sürü soru işareti var. Bu soru işaretleri bu akşamki basın toplantısı da bence çok önemli yani. Bu gerçekten İtalya maçının bittiği pazartesi ve bugün perşembe, bu sürece dair neler yapıldı, neler yaşandı, hangi konuşmalar yapıldı, neler söylendi. Yani illaki her şeyi bize açıklayacaksın diye bir şey değil, ama Türk milli takımının yaşadığı bu süreçle ilgili de bizim bir şeyler bilmemiz lazım. Mesele bu zaten. Bugün gerçekten şu havalimanında çıkarken birisi konuşacak ya, diyecek ki çocuklar hazır. İyi bir 2-3 günlük dönemde onları biz psikolojik olarak iyi hazırladık. Bu maçtan ülkemize güzel bir sonuç getireceğiz denmesi mesela. Ben bunu beklerim bir vatandaş olarak.
1: Peki İbrahim Yavuz, yarın nasıl bir kadro bekliyorsun A milli takımdan? Nasıl bir oyun bekliyorsun?
0: Ya bir kere öncelikle bizim herhalde şeyi ortadan kaldırmamız lazım diye düşünüyorum. Yani acaba oyuncuların artık sahada olmaması lazım. Yani Eren'le bir şey inşa edemezsin. Yani Eren'le artık orada yani çok fazla zaman kaybetmememiz gerektiğini düşünüyorum. Merkezde bir şeye karar vermemiz lazım. Evet, yaş anlamında bir problem yok ama Merih'te ciddi anlamda bir yani hem teknik anlamda hem psikolojik anlamda bir düşüş var ki direkt yansıyor. Hatta şurada yediğimiz 3. golü izlerken ya bir savunma, ki bu deneyimlerde İtalya'da bu işi en üst seviyede öğrenmiş bir oyuncu, ya 3. golde merkezi boşaltıp öne gidiyor, devamında tekrar dönüyor, savunma merkezi darmadağın olmuş ki 2 tane dönen toptan gol yemişiz. Mesela bu ciddi anlamda işin konsantrasyon tarafıyla ilgili de bir eksikliği anlatıyor. Yani oyun bitmiyor, rakip devam ediyor ama siz bırakıyorsunuz. Burada net işin konsantre anlamında, pozisyon anlamında eksikleri de gösteriyor. Yani biraz önce söylediğim, en güçlü, en fazla tekrarı olan, mental ve fiziksel olarak en fazla oynama ritmi olan oyuncuları bir kere sahaya göndermek zorundasın. Çünkü fiziksel anlamda iyi bir takımla oynayacağız. Yani rakiplerine özellikle Fransa'ya kaybediyor ama koşu mesafesi olarak, atletizm olarak direnç gösterebilen bir takımla oynayacaksın. Ve evet, onlar çok güçlü bir jenerasyondan buraya geldiler ki aslında o jenerasyondan şey bekliyorduk, bir şampiyonluk bekliyorduk. Yani o kompanilerin, evet, Lukaku'ların en zirve olduğu dönemde. Onlar artık o jenerasyondan alabildikleri maksimum verimi aldılar. Artık bir değişime gidiyorlar. İşte
1: bir
0: oradan,
1: yumuşak yapıyorlar o değişimi, evet, değil mi?
0: Çünkü keskin değişim yaptığında Batuhan, o tehlikeli bir durumdur. Yani birden çakılabilirsin. Evet. Şu an onlar adına aslında bir sonraki organizasyonun hazırlığını yapıyor. Onların durumu bizden durumu farklı. Bizim en büyük problemimiz şu, biz de onu yapabilirdik aslında. Montella'nın o geçişi daha sağlıklı yapabilmiş olsaydı, yani yaşı ilerlemiş oyunculara teşekkür edip, yaşı ilerlemiş ama hala maksimum verim alan oyuncularla beraber o bahsettiğim gençleri armağanlamış olsa, bugün farklı bir milli takımdan da bahsedebilirdik. Bir kere net bir şekilde, evet belki oyun onu işaret etmiyor. Net santraforlu oyunu belki bugün Deniz Gül oyunu işaret etmiyor olabilir ama artık bir değişime gitmek zorundasın.
2: Bekliyor musun Deniz Gül'ün oynamasını?
0: Ben beklemiyorum. Ben şeyde bekliyordum ama. İtalya maçında bekliyordum. Maçında. Yani oyun aslında oraya da çok uygundu, çağırıyordu. Orada oynatmadıysa burada da çok oynatacağını düşünmüyorum. Ama geçiş yapması gerektiğini düşünüyorum. Yani artık bizim farklı bir hücum organizasyonları da görmemiz lazım. Artık şey tıkandı. Fransa maçında onu gördüm. Sırtı dönük oyun oynayamıyor Barış. Ve sürekli rakibin arkasına atılan oyunlarla.
2: Barış yarın da 11'de gözüküyor.
0: Tamam. Yüksek ihtimal öyle oynatırım onu tabii. Yani artık yine şey analizi olacak. Topun arkasına geçen bir milli takım, daha fazla topa sahip olan Belçika, kazandığımız toplarla onların savunmasının arkasında işte Arda'nın becerisi, Barış'ın gücü, kuvvetiyle bir sonuç arayacağız ama çok sağlıklı gelmiyor bana. Mesela Can Uzun en fazla eleştirilen oyunculardan biri.
2: Evet.
0: Can Uzun hayatında ilk defa böyle bir oyunu deneyimliyor. Hiç Frankfurt'ta böyle bir oyun oynamadı. Normal bu şey ki Fransa maçını hani stadyumda canlı izlediğimiz için, sahanın bütününü gördüğümüz için, topsuz alanda da canı çıktı oyuncunun ya. Yani oraya git, merkeze gel, beki takip et, önü git. Ama bir yerden sonra tıkanır oyuncu. Sürekli koş koş koş. Bir de iyi bir şey değildir bu. Hani topun peşinden koşmak yorulur. Ya halı sahada oynayanlar bir düşünsün. Koşmak mı istiyorlar, topla mı oynamak istiyorlar? Hani bizde hep anlatılır ya, bu topu verme, topu verme diye bir şey olmaz ya. Savunma da aslında topa sahip olarak olur. Yapıyor mu İspanya mesela, şey yapıyor mu abi? Ya öndeyiz, artık yapacak bir şey yok, yaslanalım bekleyelim. Onlar o yaslanalım da topa sahip olarak hallediyor. Yani şimdi bu İspanya evet en uç örnek gibi gözüküyor olabilir ama senin en azından düşüncen bu olabilir. Hep topun arkasında koşarak, bekleyerek yapamazsın. Yani böyle bir oyun olacak. Muhtemelen Fransa maçına benzer bir sistemle, planlamayla olacağını düşünüyorum. Yine benzer düşünce içerisinde olur diye bekliyorum. Ama benim düşüncem net bir şekilde en iyilerin sahada olduğu ve net bir santrafor düzenine artık geçiş yapması gereken bir milli takım.
1: Evet. Tabii yine kart sınırında olan önemli oyuncular da var. Barış Alper, Yılmaz Arda Güler, Can Uzun, Salih Özcan, Ozan Kabak. Bu oyuncular da kart sınırındaki oyuncular. Bu maçtan sonra da pazartesi günü İtalya karşısına çıkacağız. Tabii bu oyuncuları da korumak lazım.
0: Yani ama tamam, şimdi onu da yapamıyorsun. Yani şimdi sarı kartın var diye oyuncu o düşünceyle çıkarsa ondan şeyi de alamazsın, verimi de alamazsın. O görecek bir yerde kartı yani. Onunla çok ilgilen. Yani bizim aslında daha çok ilgilenmemiz gereken, evet skor tabii ki çok önemli. Kazanmak, berabere kalmak burada deplasmanda önemli ama oyunun bir şey anlatıyor olması lazım. Bir değişim görmemiz lazım. Tükendin artık ya. Yeni bir şeyler söylemen lazım teknik direktör olarak. O yüzden Deniz'le artık bir şey inşa et. Et görsün yani. Biz de diyelim ki evet milli takımda hoş, biraz da şey diye düşündüm abi. Sen biraz önce söylerken Adana Demir'le ilgili. Aslında Montella Adana Demir'de de net, işte Zuba varken de Belhanda ile oynuyordu. Zuba vardı elinde, net santrafor. O Belhanda ile santraforun olmadığı bir düzeni tercih ediyordu. Belki de teknik direktör olarak buna çok fazla ikna olmuş. Bunun onun kariyeri açısından önemli bir davranış olduğuna ikna olmuş ve onun peşinden gidiyor. Ama burada tıkandın. Bak devam etse bu sistem hiçbir itirazım yok. Dünya Kupası. Mesela Dünya Kupası'na kadar geldin. Çözdün mü? Çözdün. Ama orada tıkandı. Orada Dünya Kupası öz eleştiri konusunda onun adına şahane bir yerdi. Ya, oturacak da ekibiyle. Ya bak biz bu sistemi bugüne kadar evet sağlıklı işledik ama tıkandı bu sistem. Bizim Deniz Gül üzerine bir oyun inşa etmemiz lazım. Can üzerine, Arda üzerine 20-21 yaş oyuncu sayısını çoğaltmamız lazım. Çünkü oyun artık yaşı ilerlemiş, atletizmi düşmüş oyunculara müsaade etmiyor. Bak gönderemiyorsun İrfan'ı. Baktığın zaman yaş olarak öyle bir problemi yok ama atletizm olarak geride olduğu için bak, gönderemiyorsun İrfan'ı. O yüzden bunların analizinin çok iyi yapılması lazım. Ama şey, asla karamsar değilim. Hani Belçika ya çok zor yapamayız değilim. Onlar da çünkü bir değişimde çok sürpriz sonuç da ortaya çıkabilir. Her iki takım için de bunu söyleyebilirim. Şu an çünkü onların durumu buna çok müsait. Onlar bir değişimde bir oyun planlıyorlar. Yeni oyuncularıyla beraber planlıyorlar.
1: Peki son olarak eklemek istediğiniz bir şey var mıydı A milli takım nezdinde?
2: Ya şimdi tabii bu milli takım arası bu kadar uzun böyle aralar olmuyordu. Ama evet. Yani arka arkaya maçlar var. Bu ikinci, üçüncü maç 0 puan, biraz önce ekranda işte şu anda gördüğümüz gibi. Yani bizim burada artık puanı ya da puanları almamız lazım. Yani ardından İtalya ile oynayacağız. Zaten ben olumsuz tarafından konuşursam, yani 3'te 0 çeken bir milli takım olmasını asla istemem, hiç kimse de istemez. Yani sonra İtalya maçına çıkacağız. Yani o da şey bir maç olur. Zaten hocanın final maçı olur, açık konuşayım. Eğer öyle bir şey olursa. Yani İtalya maçı hoca için bir final maçı olur. Ama diğer taraftan doğru bir kadro, doğru bir analizle ve biraz önce işte söylediğimiz şeylerle, yani puan ya da puanlar alabileceğimiz bir maç neden olmasın? Yani ben de şöyle bir 11'e baktım. İşte Uğurcan var, Zeki Çelik, Melih Demiral, Abdülkerim Bardakçı, Ferdi.
0: Muhtemelen en çok tekrar onları gönderecek.
2: İsmail abi. Yüksek, Salih Özcan, Arda Güler, Can Uzun, Yunus Akgün, Barış Alper, Yılmaz diye şu an bir muhtemel bir gelen haberler bu doğrultuda. Burada değişiklik olabilir mi? Can Uzun'dan belki iki maçtaki şeyden sonra evet yanlış yer ama vazgeçebilir mi? Başka bir oyuncuyu koyabilir mi? Ama anladığım kadarıyla ben de Barış'tan vazgeçme gibi bir düşüncesi
0: yok,
2: yok diye düşünüyorum ben de. Yani burada yani bu maçın şeyi sonucu bana göre çok önemli. Yani ülke futbolu adına çok önemli. Prestij açısından çok önemli. Montella için çok önemli. Milli takımımız için çok önemli. Yani doğru işlerde yaparsak inşallah iyi güzel bir sonuç alırız ve almalıyız. Bu bizim beklentimiz.
3: İnşallah yani öyle olur.
2: Bunu istiyoruz.
0: Aslında her şeyden önemlisi şu. Evet, şu görüntü bizi üzüyor. Evet. Burada bulunmak puan. Hı-hı. Ama oyun aslında bize başka bir şey anlatıyor olabilirdi. Yine orada olurduk. Evet. Hani şey vardır ya, uzak doğuda bambu ağaç

0: ihtiyaçları vardır. Onun 4-5 sene, onun hikayesi şöyle. 4-5 sene gidersin, sularsın, gübresi, şu su, bu su. En ufak bir filiz vermez. 4 senenin sonunda 5 ile 6 haftada 35-40 metreye çoğalır. Yani şimdi orada 4 haftada mı oraya geldi, yoksa 5 senelik sabırla o süreçle mi geldi? Yani görsek gelecekle ilgili, oyunla ilgili, planlama ile ilgili, jenerasyon değişimi ile ilgili sağlıklı bir şey. Asla bu puana takılmazdık. Derdik ki evet, bu puan sıfır ama bu gelişim bizi alacak, bundan sonraki organizasyonlarda en tepeye çıkartacak.
1: Bir de yani son bir cümlem olsun. Yani biz tabii Montella'nın neler başardığını biliyoruz. Ama daha fazlasını istiyoruz. Bu da hakkımız.
0: Yani sonuçta bu adına da iyi bir şey abi. Yani
1: daha fazlasını istiyoruz ve istemeliyiz de. Bunun kadar doğal bir şey olamaz. Yani geçmişte yaptığı başarıları bize anlatmasına gerek yok. Yani biz bunun farkındayız, yani bunu biliyoruz. Zaten geçmişte yaptığın bunlar olmasa sen zaten şu an orada olmazsın. Yani bunu her basın toplantısından sonra bizim yüzümüze siz şuradaydınız, biz buraya getirdim, ben şuradaydım, bunu yaptım demesi benim hoşuma gitmiyor. Sen saha içindeki eksiklikler ne? Niye böyle oluyor? Bize bunları anlat. Takımla ilgili. Şimdi bir de yani bütün takımı kavramak, bütün takımın ortak dili olmak bir teknik direktör için önemli bir şey. Yani siz herkese eşit davranmalı. Hani bazen hep burada söylüyoruz ya yayınlarda ya da başka, adalet, forma adaleti. Şimdi bunu, forma adaletinin olmadığını düşünen oyuncuların olduğunu duyuyorum. Yani bu nedenle bu geçmiş dönemlerde çok fazla gündeme gelen bir şey değildi. Ama şimdi böyle şeyler, haberler de geliyor. Dolayısıyla bunlara da şey yapmamak lazım. Yani o adaleti, siz önce bu forma adaletini sağlayacaksınız. Gerçekten oynaması gereken insanlar varsa, oyuncular varsa oynatacaksınız.
2: Peki o zaman Süper Lig'e geri dönüş yapalım. Fenerbahçe ile devam edelim programa. Fenerbahçe cumartesi günü, 3 Ekim günü Azerbaycan'a gidecek. Turan Tobus karşısında bir hazırlık mücadelesi oynayacak. Tabii Fenerbahçe'de son olarak Süper Lig'de 8-0'lık alınan bir galibiyet var Eyüpspor'a karşı. Bu galibiyetle birlikte tabii takım içerisindeki hava da değişti. Ve milli ara dönüşü Fenerbahçe, Çaykur Rizespor deplasmanında lige başlayacak, lige başlangıç yapacak. Tabi İsmail Kartal'ın da basın mensuplarıyla sohbet toplantısında bir buluşması gerçekleşti. O buluşmada önemli demeçler de verdi Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal. Dilerseniz bir o konuşmalara bir bakalım. Ardından stüdyoda üstüne konuşacağız.
3: Söyleyeyim.
4: İsmail Kartal Fenerbahçe'nin gündemine dair açıklamalarda bulundu. Milli arayı iyi değerlendirdiklerini aktaran Kartal, içeride atmosfer güzel, takımın enerjisi oldukça iyi, İnşallah sezon sonunda hep birlikte şampiyon olacağız. Tıpkı başkanımız gibi ben de bu sene şampiyon olacağımıza inanıyorum. Bu birlikteliği sezon sonuna kadar devam ettirip şampiyon olmak istiyoruz diye konuştu. Asensio'nun takımla çalıştığını ve moralinin yüksek olduğunu aktaran Fenerbahçe Teknik Direktörü, Asensio iyi durumda. Morali oldukça iyi. Hazırlık maçında ilk 11'de oynatacağız. Çaykur Rizespor maçına kadar en iyi şekilde hazırlanıp takımdaki yerini alabilir diye düşünüyorum ifadelerini kullandı. Brezilyalı kaleci Ederson'un performansından memnun olduğunu söyleyen İsmail Kartal, sezon başı kendisiyle görüştüm. Bana mutlu olduğunu söyledi. Biz de kendisine güvendiğimizi ifade ettik. Kendisinden istediklerimi söyledim. Kendisi başarılı oldukça özgüveni arttı. Yaşananların ardından şu ana kadar gösterdiği performans oldukça iyi yanıtını verdi. Mevcut kadrodan memnun olduğunu dile getiren deneyimli çalıştırıcı, federasyonun 10+4 kuralı var. Biz bu kadroyla kış transfer dönemine kadar gidebiliriz. Takımımızın seviyesi oldukça iyi. Aynı pozisyonlarda oynayan oyuncular arasında büyük farklar yok. Bu durum aynı zamanda takım içindeki rekabeti artırıyor. Lukaku biraz Muriç'e göre fiziksel açıdan gerideydi ama kısa süre içinde gerçek performansına ulaşacak değerlendirmesinde bulundu. Topa sahip olma ve kaptırılan topları geri kazanma konusunda çalışmalar yaptıklarını belirten İsmail Kartal, topu kazanma süresini düşürmeye çalışıyoruz. Buna alışık olmayan bazı oyuncuları adapte etmek kolay değil. Oyuncularım çok kaliteli ama tarzları farklı. Gönül hemen olsun ister ama futbol öyle değil. Herkesin özelliklerinden bir şeyleri oluşturmanız gerekiyor. İyi yoldayız değerlendirmesinde bulundu.
3: Oynatmayı planlıyorduk yani kendisiyle.
2: Evet sevgili izleyenler, İsmail Kartal'ın demeçlerini dinledik. Tabii şimdi demeçleri konuşacağız.

0: Ama onun öncesinde Fenerbahçe'de son durum ne? Genel bir yorum rica edeceğim İbrahim Yavuz'dan. 8-0'lık alınan bir galibiyet son olarak ve dönüşünde Çaykur Rizespor'da deplasmanı var Fenerbahçe için. Neler eklemek istersiniz?
1: Ya şöyle, aslında araya giderken Fenerbahçe'nin herhalde en çok ihtiyacı olan şeydi. Yani skor olarak özellikle araya rahat gidebilmek. İşte hocanın tabii değerlendirmeleri üzerinden yorumluyoruz. Çünkü yani oyunu ben teknik direktörün davranışı üzerinden anlayabilirim. Yoksa hepimizin oyuna karşı bir düşüncesi var ama onları antrene eden o. Şimdi o düşüncenin anlattıklarıyla sahada olan gelişim adına olabilecekler çok kafamda örtüşmüyor. Yani topu çok hızlı geri alma oyunları evet düşüncede herkesi heyecanlandırıyor. Güzeldir. Ama eldeki oyuncular ona uygun mu? Alamazsın Greenwood'da topu çok hızlı geri. Lukaku'yla alamazsın. Asensio'yla alamazsın. Aslında hoca bir şey anlatıyor ama anlattığıyla devamında biraz çelişiyor, örtüşmüyor. Şimdi bu düşünceye de oyunu teslim edeceğiz yani. Şimdi en iyileri bir araya getireceğiz ama o oyuncuları da teknik direktör gelişecek. Mesela Vedat Muriç için Lukaku ile aralarında biraz fark olduğundan bahsediyor. Eğer arada biraz fark var diyorsa ki ben asla öyle olduğunu düşünmüyorum, bilmiyorum. Yani öyle
2: daha çok mu var?
1: Ya arada ciddi fark var.
2: Yani, yani evet. Yani
1: arada biraz fark dersek şimdi... Ama ben de bir teknik direktör yorumu dinliyorum.
2: Ama başkan da mesela divanda şeyde mali kongrede
1: 4 hafta.
2: Evet o da bir bayağı bir ama, şey yaptı. Korudu yani oyuncuyu. Ya, biraz tabii, herhalde fazla tabii çok eleştiri var oyuncuyla ilgili kilosu, milosu, hareketleri falan da.
1: Bunun bir faydası yok abi. Yani ben idareci olsam hiç bu dili kullanmam. Evet. Kısa vadede işini görür. Tıpkı Oğuz Çetin'in 4'lü 6 hafta dediği gibi. Geldik mi 4'lü 6 haftaya? Bak Oğuz Çetin 4-6 hafta dedi. Araya geldik, geçti o 4-6 hafta. Ne diyor kulübün başkanı? Bir 4 daha diyor. Öteki Buruç'a yakın olduğunu söylüyor. Ya düşünebiliyor musun şimdi buradaki yani sportif direktör, teknik direktör, kulübün başkanı bir oyuncu analizi yapmışlar. Biri ilk geldiği gün 6. haftada her şeyin biteceğini söylemiş. 6. haftaya geldik. Teknik direktörü Muriç'le aralarında farktan bahsediyor. Kulübün başkanı bence aslında en Sayın Aziz Yıldırım en gerçekçi ifadeyi kullanmış. Minimum 4 hafta. Minimum. O da sonrasıyla ilgili ne olacağı belli değil. Yani söylemek istediğim aslında şu. Ben tabii ki anlıyorum orada teknik direktörün oyuncunun üzerindeki baskıyı almaya çalıştığını. Ama bunlardan artık vazgeçmemiz lazım. Bunun bir faydası yok. Ben şunu çok iyi biliyorum. 4 hafta sonra hoca söylediğiyle çelişmek zorunda kalacak. Yok çünkü yok. O bahsettiğiyle sahada olan öyle bir durum değil. Daha tehlikeli olan durum şu. Eğer gerçekten öyleyse sonuçta bir analizden bahsediyor değil mi abi? Yani evet, bir veriden bahsediyor. Bilimsel bir şeyden bahsediyor. Eğer senin verin öyleyse o analiz ekibinde de ciddi problem var Fenerbahçe'nin. Yani Muriç'le Lukaku'nun aralarındaki mesafenin fiziksel olarak az olduğunu söyleyen bir veri varsa elinizde, bilim size bunu söylüyorsa ben ona itiraz ederim. Çünkü benim gördüğümle o sizin elinizdeki istatistik asla aynı değil. Şimdi o yüzden Fenerbahçe'de ben teknik direktör üzerinden oyunu okumam lazım. Yani teknik direktör anlatısıyla sahada olanlar değişim bilemiyorum. Yani pozitif taraftan bakmaya çalışıyorum ki Fenerbahçe'nin her takımın tabii ki varlığı önemlidir ama şimdi bu düşüncenin hani anlattıklarının devamı ile ilgili sahada olacaklar umarım yanılırım diyorum.
2: Ha şimdi hoca bir kere güzel bir şey yapmış bir kere onu söyleyeyim. Yani milli ara
0: iyi demeçler vermiş.
2: Tabii yani sonuçta gazetecilerle bir araya gelmek, televizyoncularla, gazetecilerle yani bir şeyle anlatmak güzel bir şey. Ben hep program başından beri ifade ediyorum. Bu açıdan iletişim çok sağlıklı bir şey. Yani işte Lukaku ile ilgili, Asensio ile ilgili, şampiyonluk inancı ile ilgili bir takım şeylerini söylüyor. Yani söylemesi de lazım. Çünkü bir takımın Fenerbahçe'nin teknik direktörü ve bu Fenerbahçe teknik direktörünün neler diyeceği çok önemli bir şey. Şimdi ilk yarı bu arayı iyi bir sonuçla kapattılar ve o sonucun gerçekten psikolojik olarak etkisi çok olumlu oldu Fenerbahçe. Yani en azından bir umut oldu. Bu aradan sonraki maçlar için bir umut oldu ve huzurlu girdiniz. Eğer oradaki İyi bir sonuç olmasa huzurlu girmeyecektiniz. Huzurlu girdiniz. Şimdi başkan da ve yönetim kurulu da projelerle ilgili onayı aldı. Bakıldığında bu onay da orada anlattılar bir takım şeyleri ve o projelerle ilgili onaylar da alındı. Bu da güzel bir şey. Bunu neden söylüyorum? Yani geniş açıdan bakıyorum biraz olaya da. Tabii hocanın Bana göre sohbet top

0: toplantısındaki en önemli vermek istediği mesajlardan birisi panik havamız yok diyor. Yani biz panik halde değiliz diyor. İki, panik havası vardı ama rahatladılar. Yani son 8-0'lık maçla
1: maçında
0: o şeye panik havasını ortadan kaldırdılar ve şimdi diyor ki şampiyonluk inancımız çok net diyor yani. Biz şampiyon olacağız diyor başkanımızın söylediği gibi. Şimdi bunları dillendirmek tabii ki zaman zaman gerekir. Zaman zaman bunları söylemek gerekir. Neden? Kulübün başkanı, efsane başkanı Aziz Bey diyor ki şampiyon olacağız diyor. Yani ben hatta şampiyon yapıp bırakacağım diyor. Yani bunu defalarca tekrarladı.
1: Sık sık söylüyor.
0: Sık sık söylediği bir şey. Şimdi ayrıca yani baktığında işte bu sohbet havasındaki şeyde işte topa sahip olma, top kaybından sonraki reaksiyon, duran toplar, ne bileyim oyuncunun sistemi adaptasyonu gibi teknik ayrıntılarla ilgili de bilgi veriyor. Ve aslında yani orada yapmak istediği şey, hocanın medya mensuplarına söylemek istediği şey, yani biz ne yaptığımızı biliyoruz, iyi çalışıyoruz, iyi idman yapıyoruz ve işte bundan sonraki maçımıza, yanılmıyorsam Rize Spor'du, Rize Spor maçına
1: doğru
0: hazırlanıyoruz diyor. Yani orada tabii bence Asensio ile ilgili de söylediği cümleler şu açıdan önemli. Yani Asensio ile tabii bir takım şöyle böyle bir şeyler olmuştu, böyle bir soğukluk, birçok haberler yapıldı, yorumlar yapıldı. Yani hoca ile arası kötümüştü, birbirlerini anlamıyorlar, şöyle de böyle de. Orada bence İsmail Kartal doğru yolu buldu. Yani ilk baştaki daha Bolu kampından itibarenki söylemlerine bakarsak, işte hazır değil, arkasından Asensio'nun attığı sosyal medya paylaşımı, sonra Asensio'nun 11'e girmesi, işte sakatlık süreci falan derken bir sürü şeyler yaşandı. Ama şimdi benim gözlemlediğim biraz daha oyuncu ile ilgili pozitif düşünüyor. Düşünmesi de doğal. Bu senin elindeki en önemli marka, en önemli değer. Yani adamın kazandıkları kupaları, başarıları, büyük hocalarla çalışması, yani baştan aşağı sayfalar dolduracak bir hikayesi var. Dolayısıyla senin elinde de böyle bir kozun varsa, sen bu kozdan elinden gelen her türlü verimi almak zorundasın. Çünkü bu alacağın verim sana kazandıracak, Fenerbahçe'ye kazandıracak, camiaya kazandıracak. Camia ne istiyor senden? İstediği tek şey var kardeşim, şampiyonluk. Şampiyonlar Ligi filan, orada gruptan çıkmak filan da değil. Net bir şekilde ben böyle düşünüyorum. Şampiyon ol. Ben şampiyon ol, bana kupayı bana kazandır. Benim bu özlemim, hasretim artık bitsin. Bitmesi lazım. Yeter, Galatasaray 4 yıl oldu diyor, düşünüyor. Bunun bitmesi lazım. Yani ve ben yine bu açıklamalara baktığım zaman, yani gerçekten okudum. Hocanın çok rahatlamış olduğunu gördüm. Yani üzerindeki stresi, baskıyı atmış. O da tuhaf bir süreç yaşadı. Yani istifa etti, işte ikna edenler olmadı, başkan çağırdı. Sonuçta devam etti. İşte ben diyor bir an duygusallık yaşadım dedi. Ya bunlar kolay şeyler değil. Bir takım için acayip şeyler, bir şampiyonluk yoluna çıkıyorsunuz ve farklı farklı şeyler çıkıyor önünüze. İşte bir takım kararlar alıyorsunuz. Bir anda sizin istifanıza yoğunlaşıyor herkes. Yani gündem değişiyor, takımın gündemi değişiyor, oyuncular şaşırıyor. Yani şampiyonluk yolunda bir yola girmişken bir de böyle üstüne böyle süreçlerden geçmek işleri tabii daha da zorlaştırıyor. Bence bu ara Fenerbahçe'ye çok çok iyi geldi. Yani iyi kendini bu süreçte tedavi ettiğini düşünüyorum. Daha da var, önde bir zaman da var daha. Daha bitmedi. İşte hazırlık maçı oynayacak.
1: Evet.
0: Yani bakıldığında iyi bir kadrosu da var Fenerbahçe'nin. Yani hocanın da açıklamalarını ben şey olarak görüyorum. Yani biz şampiyon olacağız. En bence verdiği en güçlü mesaj sözlerin içerisinde bu.
1: Bir açıklaması daha var yine İsmail Hoca'nın. Ederson'la sezon başı görüştüm diyor. Burada çok mutlu, kendine güveni arttı, performansı da yükseldi diyor. Bu da aslında bir nevi hocanın oyuncularla ilişkisi de güçlü olduğunu gösteriyor.
0: Yani bu tabii ki bir
1: transfer gibi
0: oldu. Zaman zaman bu konu çok tartışıldı işte Asensio meselesinde. Yani oyuncu teknik adam ilişkisi çok şey yazılıp da konuşuldu bu konuda. Yani hoca ile olan oyuncuların bireysel manada diyaloglarında bir sorun mu var mı diye. Yani bakıldığında bugün Ederson, evet,

0: geçen sezona göre şu ana kadar diyebileceğimiz şu ana kadar başarılı. Yani en azından geçen seneden daha başarılı. Evet. Net olan bu. Yani bu diyalogları yapması kadar da doğru bir şey olamaz. Çünkü takımın teknik direktörü ya. Artık teknik direktörlük öyle bir şey ki, yani yeri geliyor psikolog oluyorsunuz. Yeri geliyor işte çok önemli bir maçtan sonra kamuoyuna bir mesaj veriyorsunuz. Ne bileyim ya, bir göndermede bulunuyorsunuz. Saha içini organize ediyorsunuz. İdmanı organize ediyorsunuz. Sahanın kenarında takımı organize ediyorsunuz. Yani bir sürü şeyi yan yana koymanız lazım. Yani bunlar bu yan yana koyduğunuz şeylerin zaten hepsini başarılı bir şekilde yapıyorsanız hedefe de bir şekilde ulaşıyorsunuz. Yani bence Okan Buruk'un en önemli başarısının altında yatan şeyler bu birçok şeyi yan yana koyması olarak düşünüyorum ben.
1: İbrahim Yavuz.
2: Ya tabii ki Ederson aslında kariyer olarak, oyunculuk becerileri olarak çok önemli bir oyuncu ama geçtiğimiz sezon özellikle çok olumsuz deneyimleri içinde barındırıyordu. Aslında Fenerbahçe sezona başlarken Mert Günok üzerinden daha fazla planlama yapılıyordu. O da anlaşılabilir bir durumdu. Çünkü yerli yabancı ile alakalı orayı yerliden yana kullanma düşüncesindeydi. Bir sakatlık, o anki bir çaresizlik, oyuncunun beklentinin çok üstünde geri dönmesi kısa sürede bir anda Fenerbahçe'de planlamayı değiştirdi ama olumlu anlamda Fenerbahçe'ye yansıdı. Yani evet, iletişim önemlidir. Çünkü ben şeyi hatırlıyorum. Yani Sayın Aziz Yıldırım ilk burada da yayına geldiğinde Ederson'la ilgili söylediklerini hatırlıyorum. Daha seçilmeden önce yani Ederson'la ilgili planlama.
0: Hemen hemen bütün konuşmalarında vardı, şey yani yaptı. Yani sahiplendi.
2: Biz devam edeceğiz onunla düşüncesindeydi. Evet. Önemlidir. Çünkü evet, oyuncular profesyonel ama insanlar sonuçta. Duygusal temas da önemlidir. Yani ister istemez çok kötü anıları biriktirdiğim bir yerde farklı biri size farklı şeyler söylüyor. O sizi mental anlamda en azından işin içine çeker. Çünkü işin beceri kısmı ile alakalı neyine itiraz edebilirsin Ederson'un? Yani o tabii şey, Murat abinin söylediği, teknik direktörlerin tabii ki işi çok zor ama ciddi de donanıma ihtiyacı var teknik direktörlerin. Yani teknik direktörlük artık tek başına teknik taktik anlatmak bence yetmiyor teknik direktörlükte. Ya ciddi de bir entelektüel birikimi de yanına alman gerekiyor. Yani o, şimdi Fransızla berabersin, orada İngilizle berabersin, Brezilyalıyla berabersin. Çok başka ailelerde, başka kültürlerde değil mi? Yani şeyde de öyle, bizde de öyle. Doğuda büyüyen var, batıda büyüyen var. Hepsinin bambaşka aile davranışları var. Şimdi onların bir araya geldiği yerden hepsine aynı şeyi anlatamazsın. Yani doğuda büyüyen çocukla batıda büyüyen çocuk, değil mi, söylediğin şeye aynı duruma aynı şekilde ikna olmaz. Yani önemlidir o yüzden teknik direktör davranışı, iletişim bu anlamda gerçekten çok önemlidir yani.
1: Şimdi Fenerbahçe'ye baktığımızda son sezonda aslında hep eleştirilen şey şuydu: savunma kurgusu. Yani savunma sürekli değişkenlik gösteriyordu, sakatlıklar oluyordu. Şimdi sezon başından bu yana Nathan Ake transferinden sonra özellikle bu oyuncu devamlılık sağlayabilecek mi sorusu akıllara geliyordu yaşadığı sakatlık problemlerinden ötürü. Şimdi baktığımızda Nathan Ake sezon başından bu yana 13 maçın 13'ünde de 11'de yer aldı. Ve Süper Lig'de de 6 maçın 6'sında 90 dakika sahada kaldı. İstikrarlı bir performans çiziyor aynı Nathan Ake.
2: Aslında çok bekledikleri bir durum değildi. Değil yani. De, evet. Çok fazla oynama ritmi olmayan ama çok önemli bir oyuncuyu aldı. Hatta Fenerbahçe biz dinlendire oynatalım düşüncesindeyken bir anda yani araya geldiğimizde en fazla oynayan oyuncu oldu. Mesela bu olumlu bir şeydir. Yani orada aslında hep o basınla olan konuşmalar önemlidir. Oradan çok da güzel mesajlar çıkabilirdi bence. Mesela şeyi sorsaydı arkadaşlarımız. Ya hocam, biz geri döndüğünde hangi Fenerbahçe'yi izleyeceğiz? Roma maçından, Lyon maçından sonraki Fenerbahçe mi, işte Gençler Birliği maçı mı, bu aradaki işte Beşiktaş maçı, neden bu kadar keskin dönüşler oluyor, değişimler oluyor, oyuncular bir hafta yukarıdayken ertesi hafta niye bu kadar çakılıyor, nedir acaba, insanların da oyunu anlama açısından bence şahane bir şey çıkabilirdi. Benzer durum Ake ile ilgili de, ya bu Ake hiçbir yerde bu kadar oynama ritmi yakalamamış, hani siz nasıl bir planlamayla bu oyuncuyu bu duruma getirdiniz? İşte Lukaku'nun durumunu mesela aslında bugüne kadar neden tam anlamıyla hazır olamadı? Çünkü ne diyor antrenman bilimi? 4 ile 6 haftadan sonra oyuncu artık tam anlamıyla maç oynama ritmini yakalayabilir diyor. Neden hala bir o kadar daha zamana ihtiyacı var, değil mi? Sonuçta şey değil. Yani burada olumlu bir şey var, burada olumsuz bir şey var. Hepsini konuşmakta fayda var. Yani Ake'ye uygulanan program burada sağlıklı gözüküyor ama Lukaku'da bir şey eksik kalmış. Hepsini bize anlatabilir.

0: O yüzden Ake'nin durumu aslında Fenerbahçe'de hani pozitif taraftan baktığında şahane bir şey. Bugüne kadar çünkü Ake'nin gelişiyle aslında farklı bir şey de ortaya çıktı Fenerbahçe'de. Skriniar bir önceki sene bence Osterwolde'nin o kadar eksik kalmasından dolayı çok ön plana çıktı. Biz Skriniar'ı çok överken oraya tam anlamıyla derli toplu bir oyuncu gelince aslında problemin Skriniar'da olduğunu da birçok maçta gördük. Yani bayağı bir Ake'nin gerisinde kaldı. Herhalde hani daha aklı başında yanına düzenli bir pozisyon bilgisi olan bir oyuncu gelince diğerinin de eksikliği çok ön plana çıktı. Çok değerlidir. Yani savunma özellikle merkezi çok fazla değişmez. Çok fazla tekrara muhtaçtır. Ben şeyde hatırlıyorum. 2004'te Galatasaray'da sezon başı kampında işte Hacı'ydı teknik direktör. İşte Thomas Song işte arkasında yedekler işte geride işte Sabri, Orhan Ak, işte Hakan Ünsal, Ergün Pembe neyse. Her antrenmandan önce abi 45 dakika artık yani sıkılıyorduk yani. Yani aynı şey aynı şey. Bir grup karşılıyor, bir grup geri çekiliyor, bir grup karşılıyor. Tabii sonra onu anlıyorsun. Yani öyle bir duruma gelmen lazım ki merkezde otomatikleşmen lazım. Biraz önce şeyde içeride Hırvatistan maçını izlerken İspanya, Hırvat sağ bek bir merkezi boşalttı. Onun boşalttığı alana hemen stoper geçti. O geri onun yerine geldi. Yani artık pozisyon bilgisi anlamında oyuncu bir şeyleri ezberlemesi gerekiyor. O da işte tekrara muhtaç. Yani Fenerbahçe aslında şahane bir ikili yakaladı. Uzun zamandır kriz yaşadığı bir bölgeydi. Umarım bu ikili devam eder. Çünkü çok belirleyici olacak bu tekrar.
1: Murat Özbostan.
2: Yani savunma Fenerbahçe'de yani bu senenin bence en iyi yerlerinden birisi. Yani bakıldığında orada bir kere çok önemli işte Skriniar, Eke gibi İki tane çok marka oyuncu var, tecrübe var, yani liderlik var. Yani zaten Skriniar, yani hep söylenen ne, savunmanın lideri, işte fizik, kondisyon, tecrübesi, bilgisi. Yani takım öne çıktığında işte arkaya atılan toplardaki hız konusu, dikkat edilmesi gerekenler. Yani adam bakıldığında Fenerbahçe için ne kadar önemli bir oyuncu olduğunu zaten geçen sezondan beri gösteriyor. Yani sadece oyun olarak değil, takımın önemli bir oyuncusu olarak da, futbolcusu olarak da, saha içi lideri olarak da dikkat çeken isimlerden bir tanesi. Yani orada tabii Sayın Başkan'ın işte bir konuşmasında, ya işte elimizde de Mert Müldür gibi bir oyuncu var, niye oynamıyor dedikten sonra
0: devamında Mert'in oynaması
2: oynaması ve sakatlanması da gel tabii bir kaderin bir cilvesi olsa gerek. Yani adamın
1: ameliyat oldu.
2: Bir şey oldu, oynadı. Yani hem işte sağ taraf hem sol taraf için kullanılabilecek bir önemli bir avantajdı. Yani önemli bir oyuncuydu. Milli takım içinde çok önemli bir oyuncuydu. Ama gelin görün ki sakatlandı ve uzunca bir süre sahalardan da uzak kalacak. Yani şimdi tabii bu tür sakatlıkları Fenerbahçe yaşarsa sıkıntı yaşayabilir. Yani bu net. Sonuçta oraya aldıkları bir tane stoper de var.
1: Kopong.
2: Onu daha görmedik yani.
0: Milli takımdaymış herhalde şu an.
2: Şey evet. Yapmadık yani.
1: Gana'da.
2: Fenerbahçe'de. Yani Ake'de bakıldığında katkı da sağladı. İstikrar da sağladı. İleri çıkış da sağladı. Yani Fenerbahçe, evet, kendisi zaten marka bir oyuncuydu. Ama her zaman aldığınız marka oyunculardan pozitif sonuçlar da almayabilirsiniz. Ama bundan aldı. Fenerbahçe bu oyuncudan da aldı. Ya Fenerbahçe'nin iyi bir kadrosu var. Gerçekten iyi oyuncuları var.
0: Yani çok güçlü kadrosu var.
2: Savunmasındaki oyuncular da öyle. Arkadaki kaleci de öyle. Ve bu kalecinin de biraz önce konuştuk. Ederson'un performans olarak üzerine koyması. Yani gitti mi kalacak mı? Yani sonuçta 12 milyon euro aldığını bir hatırlatalım. Yani bu çok tartışılan bir noktaydı. Yani adam 12 milyon euro alıyor. Geçen sene işte hatta şampiyonluğun kaybedilmesinde kritik hataların olduğu çok vurgulandı. Yani gitsin dendi. Bir sürü şeyler söylendi, edildi. Ama bu konuda başkan gerçekten her kongre için yapılan toplantıların hepsinde Ederson sorulduğunda hele bir durun ya, bir kaleci bulmak kolay mı? İyi bir kaleci bulmak kolay mı? Konuşacağız dedi. Hep bir konuşacağız dedi. Bence o da konuştu. Yani %100 o da konuştu. Hoca konuştu. O da konuştu. Ve bugün gelinen noktada şu ana kadar bakıldığında Fenerbahçe kalesinde bir problem görünmüyor. Yani net olan bu. Abi şey savunmasına da görünmüyor yani.
0: Şey de çok önemli. Mert Müldür aslında o dönem Mert'le Semedo sabek pozisyonda vardı. Fenerbahçeliler hani kadro planlaması üzerinden bunun değerli olduğunu düşündüğüm için bunu söyleyeceğim. Talisca ile ilgili çok eleştiri vardı. Talisca'nın kalması gerektiği, Semedo'nun gitmesi gerektiği.
2: Evet, aynen gibi. Öyle oldu. Ama aynen işte, onu söyledim.
0: Kadro planlaması bir şey anlattı sana. Yani o gün de itiraz ettiğim konu oydu. Bu oyunculuk yeteneklerinden bağımsız bir durumdur. Eldeki kadroya göre bir takım kurarsın. Şimdi bir sağ bek bölgesinde bir oyuncuya teslim edemezsin orayı. Mecbursun iki tane oyuncuyla oynamayı. Ya da altyapıdan birini o işin içine katmayı. Yok elinde değil mi? Yoksa en fazla kalabalık olduğun yerden birinden vazgeçeceksin. Ya Asensio'dan ya Talisca'dan. Asensio'dan vazgeçemediğine göre Talisca'dan. Yani o gün başkan ya da idareciler kimse deseydi ki ya ciddi de bir kalabalıkta bunu talep ediyor. Biz Semedo'dan vazgeçelim. Mert Müldür de sakatlandı. Kalacaktın sağ bek pozisyonunda 0. Ön tarafta 3 oyuncu. Yani bize bir şey anlatıyor. Bir de bu taraftan bakmakta fayda var. Yani bunu niye söylüyorum? Bunu teknik direktörlük yapan, işin sağ tarafını deneyimlemiş, bir sürü kadro planlamasında olmuş insanlardan duyduğumda şaşırıyordum. Çünkü yani siz bunu orada deneyimlemişsiniz. Bir bölge bir oyuncuya teslim edilmez. Alternatif yerine koyacağım biri yoksa. Orada Fenerbahçe ciddi anlamda doğru karar verdiğini düşünüyorum. Bugünkü bu sakatlar net bir şekilde ortaya çıktı yani.
1: Peki dönüşte yine tabii sol kanat pozisyonunda da bir soru işareti var. Oğuz Aydın mı oynayacak yoksa Kerem Aktürkoğlu mu devam edecek? Nasıl bir Oğuz, yol izleyecek orada
0: Oğuz İsmail Kartal? Oğuz net bir şekilde Kerem'in şu an önünde. Kerem'in sorunu artık oyunculuktan da çıktı. Kerem'in mental sorunu var yani. Kerem'in önce o yani o mental sorununu ortadan kaldırması lazım. Bu çok zor bir durumdur. İşin psikolojik tarafını bence destek almaları gerekiyor. Bu çok zor bir şeydir yani. Yani insanlara kolay gibi geliyor ama düşünebiliyor musun? Yani sürekli kulağını tıkamak zorunda olduğun bir durumdasın ve performans veriyorsun. Ve yetmiyor. Mesela bugün şahane oynadın, yarın kötü oynadın başa dönüyor. Sürekli iyi olmak zorundasın. İnsanları büyük bir kalabalığı ikna edene kadar. O da ciddi bir psikolojik durumu gerektiriyor. Direnç göstermek zorundasın. Şu an o durumu halledemiyor. Yani ben yüz ifadesini gördüğümde yani eski bir oyuncu olarak öyle okuyorum. Yani psikolojik olarak iyi durumda değil. Çok gergin. Sürekli birilerine bir şey ispatlamaya çalışıyor. Düşünsene burada her yayında birine bir şey ispatlamaya çalışıyorsun. Her yayında başa dönüyor. Bir yerden sonra tükenirsin artık yani. O yüzden bence Kerem'in en azından kısa vadede bence Oğuz'un bu durumu Kerem'in de işine geliyor. Gelmesi gerekiyor. Yani Oğuz'un daha fazla süre alması Kerem'i en azından şu baskıdan sıyırma açısından önemli. Çünkü Fenerbahçe'nin uzun vadede Kerem'e net ihtiyacı olacak. Ama şu anki psikolojiyle çok onu idare edebilecek durumda değil.
2: Ya milli takımda da tabii çok şey değil yani uzun zamandır. Fenerbahçe'de de yani geçen sezonun gerisinde olduğu bir gerçek yani şu anda. Şimdi orada ben mesela bir hafta sonundaki şeye döneceğim. Yani başkan onunla ilgili de Aziz Bey önemli açıklamalar yaptı. Yani sözleşmesiyle ilgili işte bir yerden artık kulübe bağlandı sözleşmesi. Ücretiyle ilgili bunu konuşalım.
1: Reklamlardan sonra Evet. Konuşalım bunu. Teşekkür ederim. Peki kısa bir reklam arasına gidelim ardından tekrar birlikte olacağız.
3: A Ligi'nde Çekya ile İngiltere birazdan başkent Prag'da karşı karşıya gelecek. Halil Umut Meler yönetecek karşılaşmayı değerli izleyiciler. Yardımcıları İbrahim Çağlar Uyarcan ve Abdullah Özkara. Dördüncü hakem Cihan Aydın olacak. Halil Umut Meler ilk düdüğü çaldı ve mücadeleye İngiltere milli takımı başladı değerli izleyiciler. Kolay bir top kaybı Çekya'dan ama İngilizler de sahip olamadılar. Bir hata geldi şimdi Anderson'dan. Pavel Schultz ceza sahası içi karşı karşıya kaleci Trafford. Pavel Schultz yaklaştı gole. Derinlemesine iyi top Gordon'a. Anthony Gordon topu ceza sahasına sokmayı başardı İngilizler. Dönerek vurdu direkten döndü Morgan Rogers. İkinci şut Anderson. Şimdi Saka savunma. Üst üste şutlar. Morgan Rogers, Anderson ve Saka. Üst üste 3 şut. Topu ağlarla buluşturmayı başaramadılar. Baskı var. Topu kazandı İngiltere. Harry Kane. Bu arada Halil Umut Meler kartıyla geliyor. Pavel Schultz'la sarı kart.

İngiltere serbest vuruş kullanacak. Agresif bir oyunu vardı Pavel Schultz'un daha önce de. İsviçreli Feda İhsan izne önerisinde bulundu. Halil Umut Meler, Pavel Schultz'un Anderson'a müdahalesini izliyor. Potansiyel bir kırmızı kart söz konusu ve kartın rengi değişiyor değerli izleyiciler. Sarı kart iptal. Pavel Schultz ucuz yırtamadı bu pozisyonun ardından. Kırmızı kartla oyun dışında. Çekya 10 kişi kaldı sahada. Şimdi Harry Kane. Harry Kane kaleci kovar. Harry Kane'in ilk gol girişimi 45 artı 1. dakikada geldi değerli izleyiciler. Krejci. Alexander Arnold.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Aspor Radyo. Sporun Radyosu.
2: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.

0: bir reklam. İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım. Bir reklam. Yaşasın spor. Aspor Radyo.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
0: Aspor Radyo. Sporun Radyosu. Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
2: Aspor Radyo.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
0: Aspor Radyo. Sporun Radyosu.
3: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
4: Akakçe.
5: Kadın girişimciler, girişiminizi geleceğe taşımaya hazır mısınız? Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması başladı. Yarışma ile kategori birincilerini uluslararası fuarlarla buluşturuyoruz.

Kadınlar Yarışması için başvurular devam ediyor. Detaylı bilgi ve başvuru için halkbank.com.tr. Reklam. A Spor Radyo.

0: Aspor Radyo.
1: Sevgili izleyenler, spor gündemi kaldığı yerden devam ediyor. Son saat dilimindeyiz. Süper Lig'i konuşuyoruz. Fenerbahçe'yi konuşuyoruz. Tabii bugün Trabzonspor İrlanda temsilcisi Drogheda ile karşı karşıya gelecek. Saat 19'da Allspor'dan naklen yayınlanacak bu mücadele değerli izleyenler. Bunu da sizlere hatırlatmış olalım. Ve şimdi bir bağlantımız olacak. Yunus Emre Sel'e bağlanacağız. Kendisi bize bu maçla ilgili son gelişmeleri, son detayları aktaracak. Sevgili Yunus Emre Sel, hoş geldin yayınımıza.
2: Hoş bulduk Batuhan, kolay gelsin, iyi yayınlar dileyelim. Kameraman arkadaşım Özgür Özlem ile birlikte Papara Park'tayız. Trabzonspor bu akşam saat 19'da kardeş kulübü Drogheda United'la bir dostluk maçında karşı karşıya gelecek. Karşılaşma Allspor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Ben kameraman arkadaşımın önünden çekileyim, o stadyumla ilgili detaylar gösterirken ben de takımlarla ilgili gelişmeleri aktarayım. Öncelikle Trabzonspor'da birçok oyuncu milli takımda bulunduğu için tabii ki çok sayıda de sahaya çıkacak Thomas Reis, ama bunu da bir fırsata çevirecek ve belki bugüne kadar çok fazla süre verme şansı bulamadığı oyuncuları, altyapıdan görmek istediği bazı isimleri de değerlendirecek. Şöyle bir muhtemel 11 sayabiliriz Trabzonspor adına. Kalede genç isim Ahmet Doğan'ı bekliyoruz. Savunmada 19 takımından sağ bek pozisyonunda Ahmet Cemil'i bekliyoruz. Stoper ikisi Batista Mendy, Cenk Özkaçar. Sol bek pozisyonunda yine altyapıdan Mert Lakut'u bekliyoruz. Orta sahada Fabinho Buşare ikilisi, sağ tarafta Metehan, ortada Ozan Tufan, solda Saviolo, en uç noktada da Onaçu'yu bekliyoruz. Belki Saviolo yerine Umut Nahir tercihinde de bulunabilir. U19 takımından iki genç oyuncunun ilk 11'de başlama ihtimali oldukça yüksek. Malinovski sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek, onun tedavi süreci devam ediyor. 4 ile 6 hafta sürelerinde sahalardan uzak kalacak. Yine bir başka genç isim Onur Alçevikkan sakat attığı nedeniyle forma giyemeyecek. O da bu karşılaşmada oynayamayacak. Tim Jabol, Folcarelli ve Arseni Batagova gelecek olursak bu iki isim sakatlıklarını atlattı. Ama şu an itibariyle fiziksel anlamda bazı eksiklikleri bulunduğu için o tedavi süreçlerinin değil adaptasyon süreçlerinin devam ettiğini ifade edelim. Maça taraftarların çok yoğun bir ilgisi yok ama belki maç saatine kadar devam edecek ilgiyle yine azımsanmayacak sayıda taraftarın da tribündeki yerini almasını beklediğim ifade edelim. Drogheda United kulübü şehirde yaptığı gezi paylaşımları sosyal medyada oldukça fazla ilgi görüyor. Bu karşılaşmanın dostluk çerçevesinde büyük anlam ifade ettiğini de söyleyip Trabzon'dan sözü yeniden size bırakalım.
1: Evet değerli izleyenler, sevgili Yunus Emre Sel'e çok teşekkürler. Saat 19'da mücadele başlayacak Papara Park'ta Trabzonspor Drogheda United karşılaşması saat 19'da Allspor ekranlarından yayınlanacak. Bir kez daha hatırlatmış olalım. Tabii maçı konuşacağız, Trabzonspor'u konuşacağız ama son olarak Fenerbahçe'de kalmıştık. Murat Özbey Osman'daydı söz. Dilerseniz onu tamamlayalım, ardından geçiş yapalım.
3: Ya Kerem'i konuşuyorduk. Kerem'in evet, performansını konuşuyorduk. Hem milli takımın Kerem'e çok ihtiyacı var ama oradaki performans düşüklüğü, son vuruşlardaki kalitesizlik bitir. Yani öyle fırsatlar kaçırıyor ki kimse inanamıyor. Yani Kerem bunları nasıl kaçır, nasıl böyle bir vuruşlar yapar diye. Hı hı. Fenerbahçe'nin de ona çok ihtiyacı var. Yani bakıldığında çok maliyetli bir transferdi yani Kerem. Önemli bir oyuncu. Ama Sayın Başkan mesela kendisiyle ilgili de açıklamalar yaptı Aziz Bey. Yani kadro yeni bir sözleşme yapıldığını, çünkü onunla ilgili çok tartışmalar olmuştu sözleşmesiyle ilgili. Şimdi Fenerbahçe kulübünün sözleşmeli bir oyuncusu olarak şartlarıyla, yani biraz belki oradan da kafası artık rahatlamıştır diye düşünüyorum. Yani belki o da bu tartışmalardan zaman içerisinde etkilendi. Ya Fenerbahçe'nin de milli takımında özetle Kerem'e ihtiyacı var. Çünkü bizim beklediğimiz Benfica'daki, Galatasaray'daki Kerem yok şu anda. Yani özellikle eğer bu yarınki maçın 11'inde olursa yine çok önemli kendisi için. Fenerbahçe'nin de bu süreçte başlayacak olan aradan sonraki süreçte oynayacağı maçlarda ki performansı da oldukça önemli. Ama gerçek olan bir şey var. Eski Kerem yok. Evet, bu doğru.
1: Peki dilerseniz Trabzonspor'a geçiş yapalım. Trabzonspor az önce de söylediğimiz gibi bu akşam saat 19'da Drogheda ile karşı karşıya gelecek. Tabii Trabzonspor'da milli araya çok iyi bir şekilde girdi. Evet. Çok önemli bir galibiyet. Galatasaray'a karşı 4-0'lık bir galibiyet. Muhammed Salah hat-trick yaptı. Taraftarları deyim yerindeyse mest eden bir oyun ortaya koydu Trabzonspor. Tabii yeni hoca Thomas Rice'ın da bunda etkisi var mı? Onu yine konuşuruz. Sevgili İbrahim Yavuz'a sözü bırakayım. Trabzonspor'u nasıl değerlendirirsiniz?
0: Ya şöyle aslında yani milli aranın bazı takımların hani araya gittiğinde ya bu olmasa bizim adımıza daha hayırlı diyebileceğim takımlardan biriydi. Şahane bir performans, çok sansasyonel bir skor ve güçlü bir oyunla ki aslında oyuncu kalitesine baktığında bunu vaat ediyordu Trabzonspor. Bence sezonun başında teknik direktör analizi çok yanlıştı. Yani teknik direktörün bu oyuncular hoca kovdurur düşüncesi aslında gelecek adına orada olumsuz bir sinyal veriyordu. Bu oyuncular şampiyon yapar, hoca yapar. Sen niye kovdursun yani? Kaliteli oyuncu. Ama işte hep bizim yine altyapı kültürümüzle alakalı bize öğretilen işte geçmişteki o olumsuz deneyimler maalesef böyle yorumlanıyor. Genelde çünkü teknik direktörlerde büyük bir Sergen Yalçın da benzer sorunu olmuştu Beşiktaş'ta. Ama Trabzonspor'un ben kadro kalitesi olarak Thomas Rice'la kısa sürede yakaladığı uyum ki Thomas Rice'ın da aslında Samsunspor geçmişine baktığın zaman yani oyuncu kalitesiyle ki transfer yasağı olmasına rağmen hiç ondan şikayet etmeyen hatta Zeki Yavru bu organizasyonun en önemli oyuncusu oldu. Bu da değerlidir. Normalde o dönem kabul eder Zeki Yavru'yla bir planlamayı. Aldı oyuncuyu geliştirdi. Oyunla beraber geliştirdi. O yüzden çok ümitliyim Trabzonspor'dan. Hatta Trabzonspor'un şöyle avantajı var. Yani Fenerbahçe'nin içinde bulunduğu durum. Evet oyuncu kalitesi var ama sürekli dalgalanan bir performans.

0: İşte Galatasaray'ın 4 sene şampiyon olmasına rağmen teknik direktörüyle sürekli bu oyun gücüyle alakalı oyuna mahkum, oyuncuya mahkum bir oyunu eleştirmesi. Yeni gelen oyunculardan şu ana kadar verim alamaması ki Okan Buruk ilk defa böyle bir şeyi deneyimliyor. Bugüne kadar hep gelenler direkt katkı sağladı. Bugün ilk defa Galatasaray o konuda tıkandı. Milli aradan sonra ne olur bilmiyorum ama bugüne kadar Batrakov'undan, değil mi, Leslie'sinden hepsinde Galatasaray tıkandı. Şimdi Trabzonspor o anlamda hem oyun olarak hem oyuncu kalitesi olarak, bir de teknik direktörün burada özellikle iletişim konusundaki davranışlarını bildiğimiz için, yani hani diğer rakiplerine göre buradan sıyrılıp ciddi anlamda da fark yaratabileceğini düşünüyorum ben Trabzonspor'un.
1: Murat Özbostan.
2: Yani Trabzon tabii çok beklentilerin Salah transferinden sonra oldukça yükseldiği bir camia. Yani biz çok büyük bir oyuncu, büyük bir yıldız aldık, bir dünya yıldızı aldık ve bu yıldızla işte şampiyonluk yarışında varız. Evet, doğru. Nitekim başka önemli transferler de yaptılar. Başka önemli isimler de kadroya kattılar. Ama bir teknik adam değişimine gittiler. Yani orada bir değişim oldu. Şimdi bir şeyleri yapıyorsunuz, bir binayı inşa ediyorsunuz, bir temel atıyorsunuz ve olmuyor, tekrar başa dönüyorsunuz ve şimdi işte Thomas Rice geldi. Evet, iyi bir giriş yaptı ama daha onun bir dokunuşuna dair bir şey diyemeyiz. Yani sonuçta o da zaten bu maçı, bu dostluk maçını neden yaptırıyor? Hem işte 2010 yılından beri bir kere bu iki kulüp kardeş. Yani bunlar öyle bir şey ilan etmişlerdi. Ve hatta 2013 yılında Dublin'de bir maç yapacaklardı. Orada yağmur nedeniyle o maç oynanamadı. Şimdi 13 sene sonra onun buluşmasını yapıyorlar. Aslında işin şey tarafı, duygusal tarafında, manevi tarafında bu çok önemli bir şey. Ama bir yandan da işte rotasyon, genç oyuncular, yani yeni bir teknik direktör, illaki takımında alternatif kimleri kullanabilirim, ne yapabilirim, bu takımın geniş olarak potansiyeli nedir, maçlarda bunu görebilirim diye de böyle bir maç oynatıyor. Yani aslında çok böyle skorun önemli olmadığı, kadro derinliğinin önemli olduğu bir maç oynayacak Trabzonspor. Yani tabii önünde diğer takımlar gibi zorlu bir süreç var ve yeni bir teknik direktörü var. Yani bu yeni teknik direktörle, Türkiye'yi tanıyan bu teknik direktörle hedefine ulaşabilir mi? Arzuladığı, planladığı, hayal ettiği hedefin içerisinde olur mu? Bunları şu an için konuşmak erken. Yani bu süreci, işte Galatasaray maçını kazandık, yaşasın demek yani için daha erken yani. Evet, orada çok yüksek
1: yanıltıcı bir motivasyon olmasın.
2: Ya tabii ki çok yüksek bir motivasyon unsuruydu o. O yanıltıcı olur. Yani evet, bu aranın işte bu hazırlık maçı, yanılmıyorsam 12 tane milli oyuncusu var diye biliyorum. Yani onların takıma dönüşü, daha sonra ligdeki periyodun başlaması, o zaman biz daha birkaç maç geçer ya deriz ki yeni hocasıyla da şöyle bir oyun sisteminde devam ediyor ya da böyle bir durum var ya da şu oyuncular ön plana çıktı filan. Yani biraz önce milli takımla ilgili Arda Güler tek başına bu takımı istenilen galibiyetleri getiremeyeceğini söyledik ama tamam, Galatasaray maçında bir Salah faktörü oldu. Evet. Ama her maçta da o faktör olacak diye de bir şey yok yani sonuç itibariyle. Yani bir takım ama o takımın tabii ki önemli bir yıldızı, önemli bir artısı. Yani ben Trabzonspor için biraz beklemek ve yeni hocasıyla yeni stratejisini görmek gerektiğini düşünüyorum.
0: Zaten şu olmaz Batuhan, yani bu antrenmanla alakalı bir durumdur ya. Antrenman yapmayan bir teknik direktör nasıl bir takıma dokunur? Orada tamamen yapacağın tek bir şey vardır. Avantajı, hani bizim burada çok konuştuğumuz ligi bilme avantajı şu: rakibini tanıyor, teknik direktörünü tanıyor, karşılaşmış onlarla, kazanmış da ona karşı, iyi kötü bir deneyimi var teknik direktör olarak. Eldeki oyuncularla kısa sürede iletişimle bir şey halledebilirsin ki bu böyledir. Yeni bir teknik direktör geldiğinde dışarıda kalan oyuncular da iletişim anlamında bir daha işin içine girer. Orada hem moral motivasyon yükselir hem antrenman kalitesi yükselir. Bu teknik direktörle ilgili zaten sağlıklı yorum yapabilmemiz için minimum bir ayı görmemiz lazım. Bir ay geçecek ve biz diyeceğiz ki şu an Thomas Rice takımına döndü. Bu hazırlık maçlarının amacı oyuncu tekrarından ziyade oyun modeli. Hangi oyun modelini oynatmak istiyorum? Milli takımdaki oyuncular, burada oynama ritmi olan oyuncular dışarıda kalacak şu an ama

0: en azından şunu bilecek oyuncu. Thomas Reis stoper bölgesindeki oyunculardan ne istiyor? Geriden oyun kurmayı mı talep ediyor? Ya da hiç savunmayı kullanmadan 3. bölgeye attığı toplarla mı bir oyun inşa ediyor? Ya da Salah'ın üzerine bir oyun inşa edebilir. Yani olabilir bu. Bu kadar kalitesi yüksek, becerisi yüksek bir oyuncun varsa onun üzerine bir oyun inşa edebilirsin. Ama mahkum olmazsın. Mesela Galatasaray'daki mahkum oluyor. O doğru bir şey değil. Oyun inşa edebilirsin. Ama tek başına onun üzerine değil ya. Ya Trabzonspor'da o yüzden bundan sonraki süreçte, ki sadece Trabzonspor'da değil yani, çok acayip takımlarımız çok sert bir fikstüre giriyor. Galatasaray'da, Fenerbahçe'de, evet, Beşiktaş'ta, Şampiyonlar Ligi, UEFA konferans derken tabii çok merak ediyorum. Bir sonraki milli araya kadar çok fazla farklı şeylerde konuşabiliriz yani.
1: Tabii, zaten sanki biraz tablo da netleşir. Öyle, öyle yani netleşime demeyelim de. En azından biraz daha keskin yorumlar
0: ayrılabilir bazıları.
1: Keskin yani yorumlar yapabiliriz
2: lige. Fikir belirtebiliriz.
1: %100 yani. %100 o çok, çünkü ya mesela Galatasaray ile ilgili herhalde, bilmiyorum Galatasaray'a mı geçeceğiz?
0: Abi sen geçtin.
2: yani fark etmez.
1: Şimdi Galatasaray da çok enteresan. Yani Galatasaray en kötü şekilde girdi. Yani araya girebilecek bir araya girdi ve işte o hocası çok tartışma konusu oldu. Hocası çok gündeme geldi. İşte hem yazılı açıklama yaptılar, hem Sayın Başkan'a sponsorluk işte anlaşmalarında sordular. Okan Buruk'la ilgili sorunlar var mı yok mu filan diye. Tabii ki dolayısıyla da yok dedi. Yani var diyecek hali yok zaten. Yani ki olmayabilir, olabilir de. Ama bazen her şeyin de dışa açığa vurulmaması lazım. Yani Trabzonspor kadar... Tabii ki Galatasaray'ın da bu süreçte zorlu maçları var, ama Galatasaray'ın tabii daha zorlu maçları var. Ve Galatasaray sürekli bir şey altında, yani taraftarının hep baskısı altında, yani 4 şampiyonluk yaşamış bir kulüp sanki hiç bunların birisini tatmamış gibi hem hocasının hem de yönetiminin üzerinde inanılmaz derecede bir şey var, baskı var. Yani bunu transfer döneminde yönetim çok yaşadı. Transfer bittiği gün oh be dedi, kurtulduk dedi. Yani Allah'a şükür ocağa kadar filan rahatız dedi. Daha sonra ama teknik direktörüyle ilgili de bu sefer bir sürü spekülasyonlar çıktı, haberler çıktı, tartışmalar oldu. Yani hocanın performansı, Trabzonspor yenilgisi ve şimdi önünde bir Kasımpaşa maçı var 9 Ekim'de. Önemli bir maç ve evinde oynayacak. Arkasından yine evinde 13 Ekim'de Barcelona ile oynayacak var. Yani çok, bu da çok önemli ve büyük bir maç. Sonra da arkasından Gençler Birliği deplasmanına gidiyor yani Galatasaray. Arka arkaya baktığımızda bir sonraki haftada yanılmıyorsam Lille Fransa'ya gidecek.
2: Lille deplasmanı var.
1: Yani şimdi bu Fransa maçı, Fransa Lille maçı, arkasından da Fenerbahçe'nin maçı var. Yani çok Galatasaray için çok zorlu bir süreç. Okan Buruk için daha zorlu bir süreç bakıldığı zaman. Yani bu kadar tartışılan ve pozisyonu ve durumu itibariyle bir sürü şeyin söylendiği bir teknik adam için Kasımpaşa maçı, Barcelona maçı, Gençler Birliği deplasmanı, Fransa Lille maçı ve arkasından Fenerbahçe maçı. Bak, Fenerbahçe maçı ne kadar olan süreç hoca için çok önemli. Şimdi Şampiyonlar Ligi yatırımları yapıldı ve İbrahim biraz önce söyledi, yani herhalde bu sefer hiçbir takımın aldığı oyuncudan bir şey elde edemedi. Bir veri elde edemedi yani. Orada ciddi bir soru işareti olmuştu ve şu an
0: ama ondan da alamadı. Yani.
1: Ondan da alamadı.
0: Maç, kabul ediyorum yani. Ama bir şey gelecek adına da bir şey anlatmadı
1: yani,
0: bize.
1: Bugün yani bakıldığında o da bana göre çok eleştiriliyor. Yani bu zorlu bir sürecin içerisinde bu takımın ve hocanın, yani önünde bayağı bir taşlı bir yol var. Yani asfalt bir otoban yok şu anda. Galatasaraylılar da homur homur homurdanıyorlar. Yani bakıldığında biz 4 yıl şampiyon olmuşuz, şöyle olmuş böyle olmuş değil. Okan Buruk şunu hiç bence yapamadı. Osimhen'siz bir planı hayata geçiremedi. Yani bu planı hayata geçiremedi. Yani bu Icardi'nin varlığında belki o kadar yüksek bir önemli bir yıldızdı ve onu sürüyordu, atıyordu ya da atamıyordu, ama şimdi o durum da yok. Yani işte Deniz Gül olmaz deniyor herkes. Bana göre de transfer edildiğinde bir Osimhen'in alternatifi olarak ben görmemiştim şahsen, ama yok dediler. Yani önemli bir oyuncu, milli oyuncu, genç oyuncu. Portekiz'den geliyor. Maliyetli.

0: kredisi düşük olduğu, işte yaşı bilmem ne, tamam bunlara benim bir itirazım yok ki. Ama sizin çıktığınız yolda ve kulvarda bu adam Osimhen sakatlanabilirdi. Nitekim sakatlandı. Ceza alabilir mi? Alabilir. Hastalanabilir mi? Hastalanabilir yani. Bunlar doğal şeyler. Ama o olmadığında sizin sistem duruyor. Yani şey yapamıyorsunuz. İlerlerken ya da bir akışa geçerken kara kara düşünüyorsunuz. Ne yapacağız ya? Barış'ı mı oynatsak? İşte Deniz'i mi oynatsak? Ya da Leao'yu mu forvete versek? Filan filan yani. Şimdi Galatasaray belki bu arada bu şeyle ilk hafta biraz sıkıntılı geçti de şimdi bir sessizlik var Galatasaray'da şu anda. Yani derin bir sessizlik var. Ama yani siz işte Lisbon'da ilk maçı kaybettiniz. Barcelona maçını zaten kazanmanız yani zayıf görülüyor. Ne bileyim yani olabilir yani bir Liverpool destanı gibi olabilir mi? Olabilir ama zor yani bana göre. Yani Barcelona'dan puan alırsanız müthiş bir şey olur.
1: Tabii.
0: Galip gelirseniz olağanüstü bir şey olur. Yani onu konuşuruz. Yarım sezon konuşuruz yani. Tarihin yapraklarında müthiş bir yer edinirsiniz. Ama şimdi siz Portekiz'de kaybedip İstanbul'da kaybedip Lille maçında öyle bir maça çıkarsınız ki final gibi bir şey çıkar. Orada 3-0 çekerseniz o zaman işte Okan Buruk çok çok daha
2: devamı fazla... Fenerbahçe maçı değil mi abi?
0: Lille maçından sonra Fenerbahçe o final çok... maçı olur.
2: Evet.
0: Final maçına çıkarsınız. Fenerbahçe'yi yendiniz, yenmediniz. Yenerseniz diğer aldığınız sonuçlar şey olur. Yenemezseniz ya ben görevden alınırsınız demiyorum, aman yanlış anlaşılmasın. Ama daha büyük bir tartışma, bir fırtınanın içine girersiniz. O fırtınadan hasar almadan çıkmanız imkansız bir duruma gelir. Bu yönetim için de geçerli. Çünkü Galatasaray yönetiminin en çok şu an eleştirildiği nokta, yani siz bu transferleri yaptınız da böyle bizim hayal ettiğimiz transferler olmadı ya bunlar. Yani böyle daha şey oldu işte, bize Can Uzun'u anlattınız ama almadınız, başka işte Rusya'dan getirdiniz. Tamam, o oyuncu ile ilgili de bütün söylenenler pozitif. Kimse olumsuz bir şey söylemiyor ama.
2: Kim söylüyor ama?
0: Yani genel olarak bakıldığında.
2: Yani anlattıkları şöyle, bence en büyük problem. Çok özür dilerim.
0: Ne bileyim
2: abi.
0: Rusya'nın gelecek yıldızı abi, deniyor. İşte 10 numara mevkisine çok yakışan oyuncu deniyor.
2: Paris Saint-Germain.
0: Ben izlemedim, bilmiyorum.
2: Paris Saint-Germain çok istiyor.
0: Evet öyle deniyor. Ama bakıldığında adam kulübeye gitti oturdu. Hoca da oynatmadı yani. Yani ki orada bence yanlış bir şey de var. Kendisi istemedi. Yönetim istedi onu transfer ettiler.
2: O daha bence onu söyleyecektim abi. Yani. Kim istiyordan aslında, kim diyordan kastım o. İdareci transferinden anlatılması bir kere başlı başına problem. Diğer problemli hadise, bugüne kadar Okan Buruk'la bu seviyede oyuncuların hiçbiri gelişmemiş ki. Var mı bir tane genç gelişmiş bir oyuncu? Örneğin yok. Daha çok bu işi hep şeylerle yapmışsın. Bak gençlere dön, Leslie olmamış, Niyaga olmamış. O Danimarkalı bir stoper gelmiş Mersin. Olmamış. Kazımcan olmamış. Kimse olmamış. Yani genç hiç kimse gelişmemiş Galatasaray'da ama şeyler almış, sistemi yukarı tutmuş. Icardi, Mertens. Hani bunu değersizleştirmek için söylemiyorum. Önemlidir. O da o tarz oyuncularla bir oyun inşa ediyor. Şimdi benim elimde bu kadar bu yönde olumsuz bir veri verken niye ben genç oyuncunun peşinden gideyim? Ki o getirdiğiniz oyuncunun da uluslararası bir deneyimi yok. Yok deneyimi oyuncunun. Deneyimlememiş evet. Şampiyonlar Ligi'ni. Deneyimlememiş milli takımı.
1: Rusya dışına çıkmamış.
0: Ve arada bir röportaj verdi. Milli takımda herhalde o da. Bilmiyorum tam.
1: Evet doğrudur.
0: Yani şey dedi. Ülkemi çok özledim dedi. Yani tam özlemesi kadar doğal bir şey olamaz ama. Demek ki daha biraz önce ilk çıktığını söyledin ya yurt dışına. Yani o duygusu yüksek bir oyuncu.
2: Bunu da idare edememiş. Yani bunu özledim diyorsan kısa sürede bunu da idare etmekle ilgili bir sorun yaşıyorsun. Ya aslında Galatasaray'ın genel anlamda Deniz Gül transferinde bir anormallik yok. Ama Galatasaray'ın Deniz Gül'le oynayacak bir oyunu yok. Bak Icardi ile bir oyunu vardı Galatasaray'ın. Güçlü bir oyunu vardı Icardi ile beraber. Ama Osimhen'le bambaşka yere gitti. Mahkum oldu Osimhen'e Galatasaray. O gün teknik direktörü bu durumdan rahatsız olması gerekiyordu. Şöyle rahatsız. Bir şey hazırlaması gerekiyordu. Evet, işini görüyor Osimhen. Ama senin teknik direktörlük kariyerin açısından Osimhen'in varlığı sana bir şey katmayacak. Evet, kazanan bir teknik direktör olarak insanlar seni buradanacak ama Avrupa'da bir yere gidemeyeceksin. Çünkü almaz Avrupa'da seni İtalyan, İspanyol, İngiliz, sadece bir oyuncuya mahkum olduğun oyunla. Bakıyorlar onlar, izliyorlar. Osimhen varsa bir oyun, Osimhen yoksa. Bu senin teknik direktörlük kariyerin açısından iyi bir şey değil. Bence en çok bu duruma Okan Hoca'nın isyan etmesi gerekirken, o bu durumdan memnundu sürekli. Osimhen'le böyle oynuyoruz ya, kabul ediyoruz da.

0: Ezgül'le de bir oyun inşa etmeniz gerekiyor ya. Mesela şeyde Trabzon'da bunu test ettiler değil mi?
1: İşte bunu Montella da bu inşa ediyor.
0: Benzer bir durum, bir farkı yok abi. Bak evet, tıkandı Montella. E siz de burada tıkandınız. Bak Galatasaray ilk defa bir şey deneyimliyor. Her sene birini kattı Galatasaray organizasyona. Okan Hoca'nın ilk geldiği dönem Icardi ile başlıyor. 8. haftada geliyor Icardi. Sonra devamında Sara'yı atıyor organizasyonun içine. Sanchez'i atıyor. Sürekli bir tane oyuncu ön plana çıkıyor. En son Osimhen diye biri geliyor. O başka bir yere getiriyor oyunu. Ve Galatasaray tıkanıyor Osimhen'den sonra. Bak Osimhen geldiği günden beri aslında en büyük zenginliğin gelecek adına aslında seni karanlığa iten bir oyuncu farkında olmadan. Yok, bulamadın. Ben canlı stadyumda maç izliyorum. Ya gereksiz bir yere bir top atıyor stoper. Gidiyor. Hatta izlerken diyorum ki nereye gidiyor bu yani, o topa depar mı atılır? Gidiyor oradan bir şey çıkartıyor oyuncu. Vuruyor, alıyor. Şimdi sen onu iyi bir şey olarak eyvallah görüyorsun da. Ama işte o senin geleceğin adına problemli bir durum. Yani şimdi senin anlattığın durumda bir anda kafamda şöyle bir şey canlanıyor abi. Yani bir sonraki milli araya gittiğimizde Galatasaray'da çok ciddi bir değişim de olabilir yani. Bu anlattığın istatistik üzerinden. Çünkü Barcelona evet yenebilirsin de, geçmişte yendin de, Liverpool'u da yendin. Ama şu an içinde bulunduğun dönüm, uluslararası organizasyona baktığında hele hele yani içeride oynayabilecek en güçlüyle oynuyorsun. Tek şansı bence yani bu süreçte oynayabileceği en şahane iki takımla oynuyor Galatasaray. Yani işi rahat halledebilme adına. Gençler Birliği ve Kasımpaşa şu an organize... Kasımpaşa'yı son maçını, Konya maçını stadyumda izledim. Bence iki teknik direktörüne çıkıp maç sonu kalabalıktan bir özür dilemesi falan gerekiyordu. Yani böyle bir oyun izlettirdiğimiz için biz mahcubuz yani. Bir öz eleştiri yaptık. Tam tersi basın toplantısı, ikisi de şahane bir oyun olduğundan falan bahsetti. Yani gelişim adına. O oyunun kimseye faydası olmaz. Ne Konya'ya ne Kasımpaşa. İki teknik direktöre de faydası olmaz bence Kasımpaşa ile Konya'da oyun oyunu. O yüzden Galatasaray, Kasımpaşa ve Gençler Birliği süreci şu an onlar adına önemli. Yine aklıma geldi abi, onu da söyleyeyim de. Fatih Hoca şey dedi ya, oyuncu şeyi hocayı kovdurur. Metin Diyadin de şey demişti. Bu fikstür hoca kovdurur demişti değil mi?
2: Evet.
0: Ahmet'in hocası kovulmadı, hatta şu an lider. Fikstüre bak, Beşiktaş, Başakşehir, Trabzon. Demek üçünde ki fikstür yendi. Demek ki fikstür kovdurmuyormuş yani. Planlama belirleyici oluyor. Antrenman belirleyici oluyor. Teknik direktör davranışı belirleyici oluyor. O yüzden hani bizim özellikle yerli teknik direktörlerin bizim oynadığımız dönemden bugüne gelen birilerinin ortaya attığı, söylediği, kimsenin de sorgulamadan sahiplendiği, hep aklıma şey gelir yani, aynı örnek oluyor ama önemli olduğunu düşünüyorum. Koşmanın kötüsü olmaz mesela. Çok gezer şeydi abi yani. Herkes onu talep eder. Koşmanın kötüsü olmaz mı? Koşmanın kötüsü paramparça eder takımı yani. Git yanlış yere koş, merkezi boşalt stoper olarak ya da ortası olarak. Git başka yere de bak bakalım koşmanın kötüsü oluyor mu? O zinciri bozduğunda ortaya neler çıkıyor? Yani bence artık onların bize bir şey öğretmesi lazım. Metin Hoca için de geçerli, Fatih Hoca için de geçerli.
1: İlkay için ne diyorsun, merak ettim ya.
0: İlkay ile ilgili mi?
1: Yani çok konu tartışıldı ya bu süreçte. İlkay'ın mesaj attı, sonra kendisi özür dilemiş bu süreçle ilgili. Yani kulübede tutulacak bir oyuncu mu yani?
0: İlkay'ın en büyük çaresizliği, çok yanlış bir teknik direktöre geldi. Bak İlkay Beşiktaş'ın oyuncusu olsaydı bambaşka bir oyuncu izlerdik. Hatta City'den performansı devam eden acayip bir oyuncu izlerdik. İtalyano'ya dokunmuş olsaydı. Yani İlkay Guardiola'dan sonra gezegende en son dokunması gereken teknik direktöre dokundu. Sistem oyuncusu, sistemin var ettiği oyuncu. Ona bir oyun çiziliyor. O topla buluştuğunda Guardiola oyunlarında ona diyorlar ki A, B, C sen belirle. O yeteneğiyle en iyisini buluyor. Hiç atmadığı kadar 17-18 gol attı herhalde ya da direkt gole katkı sağladı sizde değil mi?
2: Evet.
0: Ya bu tesadüf olabilir mi Guardiola zamanında? Çünkü teknik direktör bir oyun çiziyor ki basketbol, şey, futbolda basketbol gibi olmaya başladı. Ama Okan Hoca hiç böyle bir oyun oynatmadı ki. Okan Hoca'nın oyunlarına baktığında tamamen oyuncu yeteneğiyle, doğaçlamayla çözülen oyunlar.
2: 17 gol 4 asist.
0: Ya şimdi bu inanılmaz bir şey. Ya ne oldu? Bir senede bir oyuncu ne kadar geriye gidebilir? Temel sorunu ben stadyumda canlı izlediğim için de söyleyeyim.
1: Geriye gidişinden öte linç edildi ya. Ediliyor yani.
0: Çünkü
1: yani ama oynamıyor ki zaten adam.
0: Ya ben bununla ilgili benim spor salonunda çok sevdiğim bir abim var ama bayağı fanatik Galatasaraylı. Ben böyle anlatınca tabii sinirleniyor. Mesela iyi de şey A-Spor izleyicisi böyle sürekli bana sitem ediyor. Ya bunun diyor hocayla asla sistemle alakalı yok. Adam diyor oynamak istemiyor. Yani niye oynamak istemesin oyuncu? En çok oyuncu oynamak ister de oynayacak alanı yok. Hani çocuk parka çıkmak ister ya, oynamak ister ama bir şey değil mi abi, oynaması için de bir şey vermen lazım çocuğa değil mi? Kayacak çocuk, bir yerden sallanacak. Sen getirdin bunu buraya, onun alanı yok. Oyna

0: diyorsun da o diyor ki ben öyle senin diyor Osimhen'in gibi, Torreira'n gibi bir oyuncu değilim. Ben bir sistemle var olmuşum diyor. Ama burada o alanı zamanı bana kimse vermiyor diyor. Yani ben İlkay'ın en büyük talihsizliğinin bu olduğunu düşünüyorum. Ama bu seneyle ilgili şeyi görüyorum yani en son Lisbon maçındaki o davranış artık şeyde ikna olmuş psikolojik olarak da yani ben artık burada bir şey yapamayacağım, verim sağlayamayacağım yani.
1: Doğru. Tabii şimdi Osimhen'siz oyundan bahsediyoruz. Acaba akıllara şu soru da geliyor bir yerde. Hani geçen sezon 16 gol kaydetmiş Mauro Icardi kalmalı mıydı?
2: Yani o çok çok yani geride kalan bir süreç ama yani o da dün bir açıklama yapmış. İşsiz olmayı ben tercih ettim falan evet. diye. Yani ya o belli ki orada gelen haber Okan Buruk kendisini istememiş. Yani bu takımda olmasını istememiş. Galatasaray yönetimi de işte bir teklif yapmış. Sonuçta o da teklife olumsuz bir yanıt vermiş ve süreç geçmiş gitmiş. Yani bu saatten sonra tabii Icardi ile ilgili konuşmak ne Galatasaray'a bir şey kazandırır ne de Okan Buruk'a bir şey kazandırır. Ama burada tabii onun yokluğundan olmadığı belli olduktan sonraki süreç yani daha ki daha şeyden bahar aylarından beri belliydi. Yani adamın olmayacağı belliydi. Çünkü kendisi de söyledi yani bana yeni bir sözleşme teklif edilmedi. Benim keyfimi çıkartın filan diye açıklamalar yaptı sosyal medya hesabından yani. Ve o süreçten beri olmayacak bir oyuncunun yerine daha iyi, daha işte bu Osimhen'siz günlerde kullanılabilecek alternatifler, alternatif bir isim transfer yapılabilirdi. Onu da yapmadı. Bu da bir tercihtir. Yani sonuç itibariyle Galatasaray yönetiminin ya da hocasının tabii ki buradaki diyalogları tam olarak transferdeki ortak noktaları neydi bunu bilmiyoruz ama bir illaki bir fikir çatışması demeyelim ama fikir uyuşmazlığı ya da daha kibar şekliyle orada görüşler tam birbirlerine tutmalı demek ki yani çünkü yani Rusya'dan aldığınız 10 numarayı hoca çok sıcak bakmıyor ama hoca ne diyor işte bana diyor Can Uzun'u isterim diyor sonra o Bernardo Silva mıydı? Çok gündeme gelmişti. Evet. Yani aynı onu isterim dedi bakıldığı zaman. İllaki golcü olarak da bir isim vermiştir ya da bir isimler gündeme gelmiştir. Yani dolayısıyla Icardi geçti gitti Galatasaray. Yani şey bile çağırdılar gel sana bir plaket verelim. Bir oraya bile gören yapalım. Gelmek istemedi. Olabilir. Yani ta Galatasaray için önemli bir oyuncuydu ve tarihin yapraklarındaki yerini aldı defterinde kupalarıyla hizmetleriyle yer aldı. Şimdi burada yani hoca için bence hem yönetim hem de hoca için biraz önce dediğim gibi yani çok önemli kritik maçlar var. Bunlar yani hocanın bu süreçte takımı tabii Galatasaray'da bir sürü oyuncu milli takımda yani toparlayabildi mi ya da bundan sonraki süreçte gelenlerle kısa sürede toparlayabilecek mi? Çünkü önemli maçlar bunlar. Yani bunu teknik direktör de bunu biliyor ve kendisi üzerinden bir tartışma olduğunu da farkında. Yani yönetim içerisinde kendisini eleştiren insanların olduğunun da farkında yani. Bu şimdi böyle yalanlanacak bir şey falan da değil. Yani bununla ilgili bir açıklama da yapıldı da. Yani hocamızla ilgili işte bir sorunumuz yok. Yani ne yok yani sonuçta hoca da eleştiriliyor kardeşim. Galatasaray maçından sonra eleştirildi yani. Yani bunu kim şey yapabilir pardon Trabzonspor maçından sonra bunu kim inkar edebilir yani o kimsenin beklemediği bir hizmet oldu orada. Yani durum böyleyken böyle de bir gövdeli bir kadro var maliyetli bir kadro var yani bakıyorsunuz Sané'nin performansı düşük bakıyorsunuz Barış Alper'in performansı düşük işte bakıyorsunuz defansta hatalar oluyor Abdülkerim'de şey var performansı düşük yani bir sürü oyuncu şey yapamıyor yani eski oyuncu şeyinde değiller performanslarında değiller dolayısıyla da burada bir eleştiri oluyor yani evet kazanmışsınız bir şeyden koptuğunuz yok bu arada yarıştan falan kopmadınız yani onu kimse öyle bir şey söyleyemez şampiyonluğun da bana göre en güçlü adaylarından biri ama asıl mesele Şampiyonlar Ligi'nde ne yapacağınız yani bu beklenti çok büyük. Bunun hem ekonomik olarak beklentisi büyüktü ki hala büyük hem de siz bu grupta neler yapacaksınız? Yani geçen sene çıktı. Yine çıkacaktır Galatasaray ben çıkacağına inanıyorum ama yani bu oyunla bu şeyle sıkıntılar yaşayabilir mi? Yaşayabilir.
1: Peki dilerseniz Beşiktaş'a geçiş yapalım. Beşiktaş'ta tabii milli araya lider olarak girebilirdi. Fırsat ayağına geldi ama Ahmet Spor'da deplasmanında 3-2 mağlup oldu Beşiktaş. Onun öncesinde tabii Marsilya karşısında alınan güzel bir galibiyet var. Ligin dönüşünde de Beşiktaş sahasında Kocaeli Spor'u konuk edecek. Neler söylemek istersiniz?
0: Ya şöyle, Beşiktaş'ı yani bugün yorumlayabilmek için bence bir düne gitmekte fayda var. Yani Beşiktaş çok uzun zaman çok fazla hata yaptı. Yani aynı şeyleri yapıp sürekli farklı sonuç beklediler. Bu sene başkanın özellikle yani benim yorumum, ya biz teknik tarafa çok fazla mı girdik acaba? Bu işin uzmanına teslim olalım. İşte onun da belirlediği bir teknik direktörle planlama mı yapalım düşüncesindeydi. Şimdi bugün gelinen noktada böyle okuyorum ki Önder Özen'in göreve gelmesi, devamında İtalyano tercihi, ki yani teknik direktör davranışı olarak biri şampiyon olacaksa bu ülkede İtalyano davranış şampiyon olur. Olması da lazım, gelecek adına bu davranış belirleyici olur. Bize de faydası olur.
1: Evet.
0: Bugüne kadar çok sağlıklı geldiler. Tabii ki eksik durum vardı. Neydi eksik durum? Yani bu kadro planlaması yaparken bence Beşiktaş'ın savunmanın merkeziyle ilgili yani bir şey yapması gerekiyordu. Çünkü bir önceki seneden orası ciddi anlamda bir problem olacağını bize gösteriyordu. Jalo, Agbadu, Emirhan. Yani bu üçlüyle çok fazla problem yaşayacak gibi gözüküyordu Beşiktaş, ki bugüne kadar baktığında ben ilk defa böyle bir şeye şahit oluyorum. Sürekli devre araları bir stoper gidiyor, öteki geliyor. O kadar çaresiz kalıyor ki teknik direktör. Sürekli değişimle o işi halletmeye çalışıyor. Biraz önce ne dedik Fenerbahçe'de? Merkezdir belirleyici olan. Şimdi merkez bu kadar dağılırsa yerde problem yaşarsın. Beşiktaş'ın bugün bence en ciddi sorun yaşadığı bölge işin savunma merkezi. Burada bu kadar değişim olmaz. Ve değişim yaptığın oyuncuların bana göre tamamı senin organizasyonunu yukarı çıkarma konusunda devamlılıkta sorun yaratacak. Ben Beşiktaş tarafını tamamen öyle yorumluyorum. Yani Italiano benim uzun zamandır bu ülkede yani teknik direktörlüğünü bir tarafa bırakıyorum. İşin eğitim tarafıyla ilgili çok fazla bize bir şey öğrettiğini düşünüyorum. Yani çok hasret kaldık bu ülkede şikayet etmeyen, sürekli oyuncu gelişimine talip olan, transfer anlatmayan, maçlardan sonra problemi hakemde aramayan, çok hasret kaldık. O yüzden benim düşüncem Italiano gibi insanların sayısını arttıralım. Yani tabii ki şunu çok iyi biliyorum ama şampiyon olamadığı an yok edecek bu kalabalık onu. Ya umarım öyle bir şey yapmazlar. Çünkü belirleyici olan Beşiktaş'ta bu teknik direktör davranışı. Eğer Beşiktaş bu teknik direktörle şampiyonluktan bağımsız bir planlama yaparsa bundan sonraki sezonlarda 3 sene 4 sene ambargo koyar lige yani. Net. Çünkü o kalitede bir teknik direktöre sahip.
1: Devamlılık sağlanması lazım.
0: Net, net yani.
1: Murat Özbostan.
2: Yani tabii devamlılık içinde sabır lazım. Yani o çok önemli bir şey. Bizde sabır kavramı çok fazla yok. Bu Beşiktaş için de geçerli. Yani başarı, şampiyonluk, herkesin beklentisi bu yönde. Tabii bir seçim var Beşiktaş'ta 4 Ekim'de.
1: Pazar.
2: Önemli bir seçim. Yani önemli bir seçim, tabii tek adaylı bir seçim ama Sayın Başkan ekibini, işte ekibinde bir rotasyona gidiyor. Bu tabii hem biraz bir yeniden bir güven tazeleme gibi bir şey, hem de ikinci dönemi itibariyle yeni bir yapılandırmaya gitmek, yeni bir yapı kurmak takımda, yönetimde. Çünkü işin ilk kısmında ekonomik olarak Beşiktaş bir şeyler yaptı, yönetim. Çok önemli transferler yaptılar. Şimdi artık bir başarı planı, yani kupalar almak, Avrupa'da bir şeyler yapmak, ligde hedefe ulaşmak. Ya bu tabii kolay bir süreç değil. Yani takımın bakıldığında aslında iki tane mağlubiyeti var şu anda. Yani 6 haftada yanılmıyorsam 2 mağlubiyet.
1: Doğru.
2: Yani bu iki mağlubiyet de çok böyle sıradanmış gibi de bakmamak lazım buna. Yani sonuçta hedefe oynayan takım, Fenerbahçe de bunu yaşadı. Galatasaray'ın yanılmıyorsam bir mağlubiyeti var.
1: Doğru.
2: Trabzon'un 2-3 olabilir mi? Ona emin değilim.
0: Konya,
2: Ahmet.
0: Konya'yla beraber.
1: Trabzonspor bir beraberlik, iki mağlubiyet.
2: Orada iki. Yani şimdi Beşiktaş için tabii çok pozitif şeyler hep söylendi ve söylenmeye de devam ediyor hocaya dair. Ama yani bu ara ve aradan sonra tabii oynayacağı maçlar, yani alacağı puanlar, sıralamadaki yeri, yani bunlar önemli gerçek. Bunlar gerçek olanlar. Yani herkes oraya bakıyor. Aslında evet, bir gelişim, bir temel atıldı. Bir şeyler yeni bir yapılanma var.

0: Yani bu yeni yapılanmanın ileri gitmesi için de bir sabır lazım.
1: Evet.
0: Ama ben Beşiktaş taraftarını da bu konuda, yani hocayı şu an çok seviyorlar. Takımı çok seviyorlar. Çok destek oluyorlar takıma, hocaya. İşte yönetimde yeni isimler yönetime girecek. Daha güçlü, ekonomik olarak da güçlü bir yönetim planlıyorlar. Yani başkan, bakıyorum, çok röportajlar verdi. Aspor'a da geldi. Gerekirse dedi, gerekirse değil, Ocak'ta takviye yapacağız dedi. Takıma yeni takviyeler de yapacağız dedi. Demek ki burada Beşiktaş'ın hedefe doğru götürmek isteyen de bir başkan var. Şampiyonluk en önemli proje. Avrupa var, Türkiye Kupası var. Ve bunda olması için de çabalayan bir yönetim var. Yenilenmiş de yeni bir yönetim olacak. Yani Beşiktaş'a da sabırlı olmak lazım. Bence taraftarının yapabileceği en önemli şey sabır. Şu andaki oyun iyi ama yani biraz önce dediğim gibi iki tane de mağlubiyet var. Bu çok şey bir şey değil yani. 6 puan kaybetmişsin. Önemli bir eksiklik yani.
2: Ya şöyle abi, aslında yani benim düşüncem tamamen oyundan bağımsız. Yani davranış gelecek adına ne söylüyor? Hiç kaybetmez. Hiç kaybetmez ama teknik direktörün davranışına ve oyununa baktığında o sana gelecek adına çok olumlu izlenimler evet. vermez yani. Ama bu veriyor. Temel sorunu işte o bahsettiğimiz işte merkezle ilgili, özellikle Beşiktaş en büyük sorunu orada yaşadı. Yani oyunun bütününe baktığında, yani öyle Beşiktaş'ın çok güçlü de oyunu yok, çok güçlü kadrosu yok. Ben teknik direktör davranışından çok ümitliyim. Yani o belirleyici olacak ama çok zordur. Hemen kurduğun kadroyu, oyuncu tekrarı, teknik direktör tekrarı ve şampiyonluk. Evet, yapabilirsen şahane bir şey. Ama yapamayabilirsin çünkü
0: evet, rakiplerine
2: göre yapamayabilirsin. Bunda bir anormallik yok. Çünkü rakiplerine göre dezavantajlı başlıyorsun. Şimdi Galatasaray'ın her ne kadar insanlar olumsuz gibi bir şey anlatsa da transfer çok fazla yapamaması da aslında içinde çok ciddi olumlu şeyi barındırıyor ama işte o da teknik direktör davranışıyla. Şimdi en fazla tekrar yapan takım aslında belirleyicidir. Ama burada olumsuz bir şey gibi anlatılıyor. Şimdi o yüzden İtalyano'yu burada anlamak lazım. Yani tabii ki eleştireceğimiz her şeyi mi? Tabii ki eleştirecek. Mesela benim en çok eleştirdiğim konu orada mesela şaşırttı beni. En son Marsilya maçında devre arasında Agbato'yu mu çıkardı? Jalom, ikisinden birinde bir değişime gitti. O ara oyuncuyu ısınmaya gönderiyor abi. Tek stoper ısınıyor. Şimdi o sıkıntılı bir durumdur. Sen stopersin, orada senin yerine birinin ısındığını görüyorsun.
1: Jalo Agbado değişikliği olmuş. Şimdi, Jalo oyuna girmiş.
2: Şimdi olmaz yani. Şimdi ben sahadaysam gönder 3 tane oyuncuyu oraya. Yani stadyuma giden hocalarım, abilerimin anlattığı. Önemlidir. Yani şimdi düşünsene, stoper oynuyorsun ve kötü oynadığını biliyorsun. Ben ısınıyorum. Şimdi sen 15 dakika var maçın bitmesine, şunu biliyorsun. Çıkacağım. Ya göndersene oraya 3 tane daha adam. Oyuncu da desin ki, çünkü takımlarda şöyle oluyor. 15 dakika sonra 3-3-3-3 değişe değişe herkes oyuna her an girebilecek gibi hazır olsun diye teknik direktörler gönderir. Çok özel bir durumda tek oyuncu gönderilir. O da ne demek? Ya o kadar kötü ki ya her an müdahale edebilirim oyuna. İşte orada eleştiririm İtalyano'yu. Ya belki de İtalya'da bu tarz davranışların hiç olumsuz bir karşılığı olmayabilir ama bizde öyledir. Yani bir tek o şekilde eleştirebilirim. Ya da kadro planlamasında öngörmesi gerekiyordu. Agbadu'yla, Jalu'yla, Emirhan'la o işi götüremeyeceğini yani.
0: Ya bir de yani bu tabii şimdi hakemlerden yana da çok Beşiktaş'ın şikayeti oldu. Hı. Tabii şimdi Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu gözaltına alındı. Bundan sonraki süreçte yani orada ne olacak? Yeni bir yapılanma mı olacak? Yeni bir başkan mı gelecek? Ki öyle olacak muhtemelen %99. Orada bir bilgi verelim. Yani bugün Ferhat Gündoğdu bir ifade verecek. Artık tabii neler söyleyeceği önemli. Beşiktaş'ın bu konuda çok şikayetleri oldu. Yani ilk bu araya kadar olan dönemde hakemlerle ilgili. Sayın Başkan sürekli katıldığı röportajlarda, programlarda yani Beşiktaş'ın burada hakemlerden yana çok sıkıntıları olduğunu ifade etti. Bunu neden anlatıyorum? Hem bir yandan Merkez Hakem Kurulu ile ilgili bir durumu vermek istedim. Hem de Beşiktaş'ın hakem şeyiyle, itirazıyla bağlamak istedim.
1: Evet.
0: Yani Merkez Hakem Kurulu, şimdi ligler haftaya başlayacak milli maçlardan sonra. Yani bu süreçte ben açıkçası önümüzdeki gün ya da saatlerde oraya yeni bir atama bekliyorum ama benim duyduğum kadarıyla da tabii bir teknik bir olay. Merkez Hakem Kurulu başkanları görevden alınamıyorlar. Yani istifa etmeleri gerekiyor.

0: bu istifa gerçekleşir mi, gerçekleşmez mi ya da bundan sonraki süreçte ne olacak bakmak lazım. Bunu neden söylüyorum? Bu Beşiktaş için de önemli. Diğer itirazı olan kulüpler için de önemli. Yani yeni bir MHK ile bundan sonraki milli maç döneminde başlayabilir ki yüksek ihtimalle de başlayacak zaten.
1: İbrahim Yavuz, siz bir şeyler eklemek ister misiniz bu konuyla ilgili?
2: Ya işin o tarafıyla ilgili bir bilgim olmadığı için ve yani sonuçta suçu ispatlanmamış biri değil mi? Masumiyet karinesi diye bir şey var. O yüzden şimdi ben 8 Mart'ta mıydı o hakemler evet, operasyon doğru. yapıldığı dönemde benzer yorumu yaptım. Hatta hatırla o dönem hakemler için neler söyleniyordu ki onlara da sebep olan insanlar da maalesef bunlardı. Ya işin hakem tarafı bizim özellikle idarecilerin en sevdiği taraf, teknik direktörlerin. Niye? Çünkü kendi olumsuzluğunu bir şeyin üzerinden halledebilirsin ki ciddi bir kalabalığında en sevdiği şeydir yani. Tamam o taraf iyi demiyorum da hani biz sanki kendi tarafımızla ilgili eksikliği halledelim. Yani antrenman konusunda eksiyiz, fiziksel durumda eksiyiz, kadro planlamasında eksiyiz, mali açıda eksiyiz, stadyuma insan çekmesi durumunda eksiyiz, zemin konusunda eksiyiz. Biz o tarafları halledelim, onlarla beraber hakemleri de halledelim tabii ki. Yani işin orası önemlidir.
1: Bizi şimdi Burçin Keskin de izliyormuş. Burçin Hoca'ya da selamlar olsun. Murat Bey doğru söylüyor diyor. Ancak MHK üyeleri atandıktan sonra teamülen istifaları alınır demiş. Yani bir problem çıkarsa bu istifalar yürürlüğe konur diyor.
0: Kendisi öyle bir istifa şeyi vermemiş. Belgesi vermemiş. Dolayısıyla diğer üyelerin olabilir ama kendisinin bildiğim kadarıyla herhangi bir istifa şeyi yok. Tabii yani süreç ilerliyor şu anda. Burada önemli olan futbolun zarar görmemesi. Sonuçta hakemler de çok geniş bir müessese, çok geniş bir aile ve sürekli de ne yazık ki bir tartışmaların içindeler. Yani şimdi bir de üstüne böyle bir tartışma olması çok şey değil. Ama bir dava süreci olur ki olacak muhtemelen. O süreçte de boyunca da daha oranın sağlıklı işlemesi için yeni bir ekibin görev yapması kadar doğal bir şey olamaz.
1: Peki çok teşekkürler. Gerçekten güzel bir program oldu. Ağzınıza sağlık. Değerli izleyenler, biz sizlere şimdi veda edeceğiz. Saat 19'da Trabzonspor Reda karşılaşması Aspor ekranlarında sizlerle birlikte olacak. Tabii maça kadar ana haberde Demet Gedik sizlerle birlikte olacak. Aspor ekranlarından ayrılmayın. Mutlu akşamlar.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Aspor Radyo, sporun radyosu. İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
2: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh, aldım. İnanılmaz uygun fiyata aldım.
3: Siz de sizinle aynı ürünü almak isteyenlerle İdefix grup alışverişinde bir araya gelin. Stoklarla sınırlı ürünleri inanılmaz fiyatlarla alın. Grup alışverişine hemen başlayın. İdefix, alışılmadık alışveriş.
2: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh! İdefix grup alışverişiyle çok uygun fiyata aldım. İdefix, alışılmadık alışveriş.
4: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
5: Akakçe. Kadın girişimciler, girişiminizi geleceğe taşımaya hazır mısınız? Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması başladı. Yarışma ile kategori birincilerini uluslararası fuarlarla buluşturuyor, girişimcilerin kitle fonlamasından yararlanmasını sağlıyoruz. Çünkü biliyoruz, geleceğimizi dönüştüren her hikaye desteklenen bir girişimle başlar. Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması için başvurular devam ediyor. Detaylı bilgi ve başvuru için halkbank.com.tr.
6: Reklam.
7: Aspor Radyo.

0: trafik kurallarını sunar.
1: Cep telefonu kullanımından kaçının. Seyir halindeyken telefonla ilgilenmek gözlerinizi yoldan ayırmanıza neden olur. Bir saniyelik bir dikkat dağınıklığı bile geri dönüşü olmayan sonuçlar doğurabilir. Mesajlara veya aramalara aracı sağa çekince bakın.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
0: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
3: Bir reklam.
4: Macera, eğlence ve heyecan İstanbul Alışveriş Merkezi'nde seni bekliyor. 26 Eylül'den 4 Ekim'e Pau Petrol kahramanlarıyla eğlence dolu oyun alanlarını keşfet. 26 Eylül'den 11 Ekim'e Spider-Man'le nefes kesen aksiyonu yaşa. İstanbul Alışveriş Merkezi, İstanbul'un kalbinin attığı yerde, İstanbul Finans Merkezi'nde.
5: Dünya İstanbul'a demedi, sen tam merkezinde.
3: Bir reklam.
6: Yaşasın spor. A-Spor Radyo.
3: Reklam.
7: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı Mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
8: Evet sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 oktana geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 oktana geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.

0: değişimin habercisi. Eski model Beko yazar kasaposunuzu yenileyin, işinize hız katacak. Beko X30TR yazar kasaposa 2000 TL indirimle sadece 7999 TL'ye sahip olun. Arçelik Beko mağazaları ve web sitelerinde indirimden hemen faydalanın.
1: Sayın dinleyiciler, Aygaz 100 oktana geçen geçene performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 oktana geçtiler ve şöyle söylediler.

0: A-Spor Radyo.
1: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
2: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Evin akıllısı nasıl olur? Gelin size anlatayım. Öncelikle çatınıza kurulacak güneş panelleriyle kendi elektriğinizi kendiniz üreteceksiniz. Bu sisteme ürettiğiniz enerjiyle çalışan bir CV enerji ısı pompası ekleyeceksiniz. Böylelikle evinizde 4 mevsim konforunu yaşayacaksınız. Kışın sıcacık, yazın serin. Üstelik 7-24 sıcak su her an elinizin altında olacak. Ürettiğiniz fazla enerjiyi lityum bataryalarda depolayacak, güneş olmadığında ya da elektrik kesildiğinde enerjisiz kalmayacaksınız. Cep telefonunuzdan dilediğiniz yerden evinizin elektriğini ve ısısını kontrol edeceksiniz. Ve tüm bunları güvenilir ve her an ulaşılabilir bir marka olan CV Enerji ile sağlayacaksınız. Çünkü akıllı ev, enerjisini yöneten evdir. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
1: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
3: Güzellikler dünyası.
4: Parafın katkılarıyla.
5: Üst üste acıların yaşandığı 1985 yılında teniste kadınlar bir numarası olan Martina Navratilova'nın kariyerindeki 100. galibiyette imza atmasına ve kortlarda yeni yeni parlamaya başlayan bir genç yıldızın yükselişine de tanık oluyordu. Henüz 17 yaşındayken Wimbledon tenis turnuvasında turları birer birer geçen Alman tenisçi Boris Becker, dönemin en büyük isimlerinden biri olan Kevin Kroon'la finalde karşılaşacaktı. Genç tenisçinin finale

petrol kahramanlarıyla eğlence dolu oyun alanlarını keşfet. 26 Eylül'den 11 Ekim'e Spider-Man'le nefes kesen aksiyonu yaşa. İstanbul Alışveriş Merkezi, İstanbul Finans Merkezi'nde.

0: kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
1: Akakçe. Macera, eğlence ve heyecan İstanbul Alışveriş Merkezi'nde seni bekliyor. 26 Eylül'den 4 Ekim'e Pau Petrol kahramanlarıyla eğlence dolu oyun alanlarını keşfet. 26 Eylül'den 11 Ekim'e Spider-Man'le nefes kesen aksiyonu yaşa. İstanbul Alışveriş Merkezi, İstanbul Finans Merkezi'nde. Reklam.
2: A Spor Radyo.

0: Aspor Radyo.
1: Spor ekranlarına hoş geldiniz. Saatlerimiz 18'i gösteriyor. Ana haber bülteniyle karşınızdayız. Bugün 1 saat boyunca burada birlikteyiz. Neden 1 saat? Çünkü saatler 19'u gösterdiğinde Trabzonspor Drogheda United dostluk karşılaşması var ve A-Spor ekranlarından naklen yayınlanacak. O yüzden ana haber bugün 1 saat. Uluslar Ligi ile başlayalım. Çünkü yarın bizim için büyük gün biliyorsunuz. Uluslar A Ligi 1. grupta milli takımımız 3. karşılaşmasında yarın Belçika ile karşı karşıya gelecek. Bu mücadele saat 21.45'te başlayacak ve ATV ekranlarından da naklen sizlerle buluşacak.
2: A milli futbol takımı Uluslar Ligi'nin 3. sınavına çıkıyor. A yıldızlı ekip A Ligi 1. grupta deplasmanda Belçika ile karşı karşıya gelecek. Milliler Liège'de kazanarak grupta ilk galibiyetini almanın hesaplarını yapıyor.
3: Oğuzlar taraftan geldi. Hadi Oğuz. Boşluk kadar. Gol. Fabi Şarper ve golle başladı.
2: A milli takımda ayak parmağındaki ağrısı artan Orkun Kökçü aday kadrodan çıkarılırken Ümit milli takımda yer alan Emirhan İlkan ve Yusuf Akçiçek aday kadrosuna alındı. Cezası sona eren Uğurcan Çakır Belçika karşısında kaledeki yerini alabilecek.
3: Sıyrıldı candan orta şansı. Kaleye gönderdi Uğurcan. Müthişsin Uğurcan.
2: Dünya Kupası'nın ardından Belçika'da Rudi Garcia'nın yerine teknik direktörlük görevine getirilen Mark Van Bommel takımının başında 3. maçına çıkacak. Belçika, Van Bommel yönetiminde Uluslar Ligi'nin oynadığı ilk 2 maçta birer galibiyet ve mağlubiyet yaşadı. A Ligi 1. grubun diğer maçında Fransa ile İtalya Paris'te saat 21.45'te karşılaşacak. Mücadele A-Spor'dan naklen ekranlara gelecek. Grupta ilk 2 maçını kazanan Fransa 6 puanla lider durumda bulunurken Belçika ve İtalya 3'er puana sahip. Ay Yıldızlı ekibinin ise henüz puanı yok. Türkiye ilk maçında Kocaeli'de Fransa'ya 1-0, Bursa'da ise İtalya'ya 4-1 kaybetti. Belçika ise ilk maçında deplasmanda İtalya'yı 2-0 yenerken sahasında Fransa'ya 1-0 yenildi.
4: Önündeki alanı kullanıyor. Çok süratli. Olise gidiyor. Olise 2 oyuncu karşısında ayakta kaldı. Gol şansı. Olise! Son bölümde Olise ile golü buluyor.
2: Liège şehrindeki Maurice Dufran stadında saat 21.45'te başlayacak Belçika-Türkiye mücadelesi ATV'den naklen ekranlara gelecek. Müsabakada Norveçli hakem Rohit Sagi düdük çalacak.
1: Belçika milli takım teknik direktörü Mark Van Bommel Türkiye maçının çok önemli olduğundan bahsetti basın toplantısında ve Trossard'la Lukaku'nun sağlık durumuyla ilgili de açıklamalarda bulundu.
5: Mbappé'nin iyi bij is, want je hebt graag altijd je beste voetballers.

0: bij de selectie.
1: Her maçı kazanmamız gerekiyor ama Türkiye maçı çok önemli. Evimizde oynuyoruz. Kazanırsak 6 puanımız olacak. Türkiye'nin ise grupta puanı yok. Onların son maçlarını tekrar izledim. Sadece ABD'ye karşı kazandılar. Bu maçlarda çok fazla gol şansı yakaladılar. Gole çeviremediler. Ama her seferinde şunu görüyoruz ki çok iyi oyuncuları var. Ancak şu anda bazı önemli oyuncuları kadroda yok. Trossard'ın Avrupa maçlarından kalan bir sakatlığı vardı. Ama aramıza katıldı. Türkiye'ye karşı oynayacak. Lukaku gibi çok fazla oyuncumuz yok. Lukaku oynadığında 10 topun 8'i gol oluyor. Onunla konuşmak için yakın zamanda İstanbul'a gittim. Durum analizi yaptık. Fenerbahçe'de çok oynamıyor. Uzun dakikalar alamıyor. Ama bu benim için sıkıntı değil. İlerleyen dönemde orada daha iyi performans sergileyecektir. Lukaku Fenerbahçe'de kendisini iyi hissediyor. Birçok takımda oynadı ve her zaman kendi pozisyonu için savaşmak zorunda kaldı.
2: A milli futbol takımımız Uluslar Ligi'nde 3. maçta yarın Belçika ile karşı karşıya gelecek dedik. Belçika oynadığı ilk mücadeleyi İtalya'ya karşı kazanmıştı. Sonrasında Fransa'ya kaybettiler. 3. maçta bakalım ne yapacaklar ama maç öncesinde Belçika'nın son durumuna bakalım.

Belçika, zengin oyuncu havuzuyla Avrupa futbolunun modern dönemdeki elit ülkelerinden biri. Ev sahibi olunan Euro 2000 turnuvasında gruplardan çıkamayarak ulusal bir hayal kırıklığı yaşayan Avrupa temsilcisi derin bir futbol yapılanmasına gitti. Ülke çapında yapılan altyapı yatırımları, göçmen nüfusun futbola entegrasyonuyla Belçika, 2010'lu yıllarda tarihinin en iyi jenerasyonunu yakaladı. Kırmızı siyahlılar, altın jenerasyon olarak adlandırılan bir kadro iskeleti oluşturdu. Eden Hazard, Kevin De Bruyne, Romelu Lukaku, Thomas Vermaelen ve Dries Mertens gibi yıldızlar kulüp takımlarındaki başarılarını milli takımda da sürdürmek istedi. Ancak Belçika bu jenerasyonla 2018 Dünya Kupası'ndaki üçüncülük dışında beklenen başarılara ulaşmakta zorlandı. Yıllar içinde Hazard, Vermaelen ve Mertens gibi isimlerin emekliliğiyle kadroda önemli bir değişim yaşandı. Lukaku ve De Bruyne gibi tecrübeli yıldızlar da yaş alırken yerlerini dolduracak yeni yıldızların yetişmesi beklendiği hızda olmadı. Belçika'da teknik direktör konusundaki istikrarsızlık da dikkat çekti. Roberto Martinez sonrası Domenico Tedesco ve Rudi Garcia dönemleri yaşandı. Avrupa temsilcisi son 3 büyük turnuvada 3 farklı teknik direktörle mücadele etti. Son Dünya Kupası'nda ise Belçika beklenenden daha iyi bir performans sergiledi. Çeyrek finalde İspanya'ya elenen kırmızı siyahlılar matadorlara gol atabilen tek takım olarak kayıtlara geçti. Ancak turnuvanın ardından beklenmedik şekilde Rudi Garcia ile yollar ayrıldı. Takımın başına Mark van Bommel getirildi. Hollandalı teknik adam Belçika ile ilk sınavlarını UEFA Uluslar A Ligi'nde verecek. 49 yaşındaki çalıştırıcı, topa sahip olmayı seven ve takımlarından top kaybı halinde yüksek yoğunluklu karşı pres bekleyen bir anlayışa sahip.

Van Bommel, Belçika'yla da bu dominant oyun anlayışını sürdüreceğini ifade ederken kullanacağı şablonun da 4-3-3 olacağını söyledi. Fenerbahçe'den Lukaku ve Beşiktaş'tan Trossard'ın kadroya çağrıldığı Belçika'da Jeremy Doku ve Amadou Onana sakatlıkları nedeniyle Eylül ve Ekim etabında forma giyemeyecek. Bu isimlerin yerine genç oyuncu Mika Götze kadroya dahil edildi. Dünya Kupası kadrosunda yer almaması tartışma yaratan Götze bu yaz Paris Saint-Germain'e transfer oldu. Belçika'nın kalesini koruyan Thibaut Courtois ise bir süre dinlenmek istediğini açıklayarak Uluslar Ligi kadrosunda yer almadı. Kırmızı siyahlılar şimdi altın jenerasyonun ardından genç ve tecrübeli oyuncuları bir araya getirdiği yeni kadroyla yoluna devam etmek istiyor. Hedef son Dünya Kupası'nda yakalanan çıkışı sürdürmek ve yeni bir jenerasyon oluşturmak. Belçika 2 Ekim'de Türkiye'yi konuk edecek. Zorlu karşılaşma ATV ekranlarından naklen yayınlanacak.

0: Uluslar Ligi heyecanı bu akşam yine Turkuaz Medya kanallarında yaşanacak. 3 kritik mücadele aynı saatte başlayacak. A Spor, A Haber ve A2 ekranlarından izleyebileceksiniz. Özellikle Grup 2'deki Yunanistan-Hollanda karşılaşması lideri belirleyecek mücadele olacak.
1: UEFA Uluslar A Ligi'nde 1 Ekim Perşembe akşamı 3 karşılaşma 21.45'te eş zamanlı olarak başlayacak. Günün en dikkat çekici karşılaşması Almanya ile Sırbistan arasında oynanacak. Turnuvaya deplasmanda Hollanda beraberliğiyle başladıktan sonra taraftarı önünde Yunanistan'a mağlup olan Almanya artık ayağa kalkmak istiyor. Jürgen Klopp ve öğrencileri henüz puan alamayan Sırbistan'dan 3 puanı alıp Panzerler lakabına yeniden kavuşma niyetinde. Sırplarsa 2-1 kaybettikleri 2 maçın ardından sürpriz yaparak moral bulmak için sahaya çıkacak. Münih'te oynanacak ve Norveçli hakem Espen Eskas'ın yöneteceği karşılaşma A Haber'den naklen yayınlanacak.

Organizasyonun ilk maçında Sırbistan'ı, ikinci maçta da Almanya'yı yenerek sürprize imza atan Yunanistan, grubun üçüncü maçında Hollanda'yı konuk ediyor. Selanik'te oynanacak karşılaşmayı İtalyan hakem Marco Guida yönetecek.

0: Xavi Hernandez'in Hollanda'sı ilk maçında Almanya ile 1-1 berabere kaldıktan sonra Sırbistan'ı 2-1 yenmişti. Portakallar şimdi de lider Yunanistan'dan 3 puan alarak tahta ele geçirmenin planlarını yapıyor. Çekişmeli geçmesi beklenen mücadele A-Spor'dan naklen yayınlanacak. Günün bir diğer karşılaşması Danimarka ile Portekiz arasında. Yıldızlarla dolu kadrosuyla dikkat çeken ve Jorge Jesus'un yönetiminde olan Portekiz, önce Galler'i daha sonra da Norveç'i yenerek 6 puanla 4. grubun zirvesine yerleşti. Danimarka ise ilk maçında 2-0'dan beraberliği yakalasa da son bölümde Erling Haaland'ın golüne engel olamayıp eve puansız dönmüştü. İskandinavya temsilcisi ikinci maçında Galler'i 2-0'la geçerek moral bulmuştu. Ukraynalı hakem Mikola Balakin'in yöneteceği Portekiz-Danimarka karşılaşması A2 ekranlarından izleyiciyle buluşacak.
1: Trabzonspor kardeş kulübü Drogheda United'la saat 19'da dostluk mücadelesinde karşı karşıya gelecek değerli izleyenler. Kameralarımızı hemen Trabzon'a çevirelim. Yunus Emre Sel, yanında da Ulaş Özdemir olacak. Bu karşılaşmaya dair bilgileri ve yorumları kendisinden alacağız. Kolay gelsin Yunus Emre, söz sende.
2: Teşekkürler Demet Gedik, iyi yayınlar dileyelim. Trabzonspor saat 19'da dostluk karşılaşmasında kardeş kulübü Drogheda United'ı konuk edecek. İki takım arasında 2010 yılında başlayan kardeş kulüp anlaşmasından sonra dostluk her geçen yıl daha da arttı. Aslında arada bir maç daha yapacak diğer iki kulüp ama elverişsiz hava koşulları nedeniyle o karşılaşma iptal olmuştu. Şimdi Trabzonspor kendi evinde Drogheda United'ı konuk edecek. Biz de Ulaş Özdemir ile birlikte bu dostluk karşılaşması ve Trabzonspor'daki gelişmeleri konuşacağız ama öncelikle Trabzonspor'un 11'inden bahsetmek gerekirse ilk 11'de iki genç pırıl pırıl çocuk var. 19 takımından aslında özellikle geçtiğimiz yıldan sonra yeniden altyapıdan önemli isimler çıkacak mı çıkmayacak mı tartışması yaşanırken iki genç oyuncuyu bugün ilk 11'de değerlendiriyor. Teknik direktör Thomas Reis, Ahmet Cemil sağ bek pozisyonda olacak. Murat Mert Lakot da sol bek pozisyonda görev yapacak. Kalede de Ahmet Don-

0: An Yıldırım'ı göreceğiz. Batista Mendi, Cenk Özkoçar ikilisi stoplarda. Önlerinde Fabinho Buşari ikilisini göreceğiz. Sağ tarafta Cihan, ortada Ozan, solda bu karşılaşmada Metehan, en uç noktada da Paul Onuachu'yu göreceğiz. Aslında ilk 11'e baktığımızda Sayın Özdemir, beni heyecanlandıran iki isim var. O 19 takımından iki genç oyuncu var. Yedek kulübesinde de yine o 19 takımından çok sayıda oyuncu var. Birçok oyuncu tabii milli takıma gittiği için, sakatlıkları bulunan isimler olduğu için genç oyuncuları görme fırsatımız da olacak. Neler söyleyeceksiniz?
1: Ya şöyle, Trabzonspor'un altyapısı hem üretiyor deyip hem de onları yok saymak olmaz. Bence bunun yani kulüp açısından daha böyle nasıl diyelim, yani her türlü ayağa oturtulmuş bir organizasyona dönüştürülmesi lazım. Yoksa sadece bu maçlarda değil, yani diğer maçlarda da altyapıdan oyuncular işte A takıma dahil edilip aynı zamanda işte maçlarda süre almaları sağlanmalı, onlara bir özgüven aşılanmalı, işte gelişimlerine katkı sağlanmalı. Trabzon altyapısı bu anlamda hani Türkiye'nin en iyi üretebilecek noktası. Yani hakikaten bu şehirde de enteresan bir maya var. Yani nereye bir tohumu diksem, ya yani çorak da olsa orada o bitiyor. Haliyle altyapıda bu anlamda oldukça büyük bir potansiyel varken orayı da değerlendirmek lazım. Burada iş biraz teknik adamlardan kaynaklanıyor. Yani teknik adam yüzünü altyapıya dönerse, yani altyapıyı yok saymadan, oradaki oyuncuları da işte ekibinden bazı arkadaşlarıyla beraber izlettirme, işte gelişimlerini takip etme, potansiyelini görüp yukarıya almayı sağlayabilirse bu olur. Yoksa oraya sırtını dön, elindeki mevcut kadroyla devam et, olmaz. Yani bu akşamın genç kardeşlerimizin de burada süre alacak olması önemli, ama bunu bence işte Türkiye Kupası, Süper Lig, işte zaman zaman oradaki maçlarda da oynatılmasından yanayım. Üreten bir yeri tüketmememiz gerekiyor.
0: Drogba da Trabzon'a geldi. İki kulüp arasında çok güzel bir ilişki sağlandı. Aslında genelde kardeş kulüpler daha çok ülke içinden seçiliyor ama bu kez Trabzonspor buna bir ön ayak da oluşturdu. İki kardeş takım Trabzon'da karşı karşıya gelecek. Bu konuda neler söyleyeceksiniz?
1: Vallahi burada öncelikle ben Tunga Liman'a teşekkür etmek istiyorum. Çünkü bu işin kompedanı oydu. Yanılmıyorsam 2004 ya da 2006 yılında Bordo Mavi Net Forumunda şöyle bir yazı paylaştı. O zaman ben de forumun içindeydim. Arkadaşlar, çok enteresan bir takım buldum. Logosunda ay yıldız var ve aynı zamanda renkleri de bordo mavi. Tabii kulübe resmi bir yazı gönderiyor Tunga Liman. Daha sonra kulüpten resmi bir cevap geliyor İngilizce olarak Tunga Liman'a. Bunu forumda paylaşıyor. Sonra onların kendi taraftar forumları, sonra Trabzonspor'un işte Bordo Maminet çatısı altındaki taraftar forumları derken bir kaynaşma sağlanıyor ve 2010 yılında Sadri Şener döneminde kardeş bir kulüp ilan ediliyor. Yani İrlanda neresi, burası neresi dememek lazım. Futbol böyle bir şey, hikayesi olan, aslında sadece futbol olmayan ama içinde muazzam yani böyle önemli noktaları barındıran bir yer futbol. Hikayesi çok güçlü. Trabzonspor'da, İrlanda'da, işte Drogheda United'da 2010 yılından bu yana kardeş bir kulüp. Hatta orada da bir maç yapılacaktı, hatırlıyor musun?
0: Yağmur nedeniyle iptal.
1: Evet, kötü hava koşulları nedeniyle iptal edilmişti ama bu dayanışma o günden bugüne devam ediyor. Bu güzel bir şey. İki renginde, iki kulübün de rengi bordo mavi. Keşke Barcelona ile de Trabzonspor aslında kardeş bir kulüp olabilse. Onu da çok istedik. Hatırla, forma reklamı yapıldığı zaman Barcelona kulübü de paylaşmıştı keşanlı formayı. Bir bordo maviden diğer bordo maviye diye. Ya bu bordo mavi kardeşliğini biraz da böyle daha üst seviyeye taşımak gerektiğini düşünüyorum. Tabi buranın tarihsel de bir hikayesi var aslında Drogheda United'da. Sultan Abdülmecit biliyorsun o dönem, yani 1800'lü yıllarda İrlanda'da yaşanan kıtlıktan dolayı oraya bir yanılmıyorsam
0: gemilerle malzeme.
1: Gemi gönderdi ama bir de bir para yardımı da sağlamıştı. Yani o tarihsel hikayenin de kökeni aslında çok güzel. Geçmişten bugüne ve Trabzonspor'la buluşan ve bugün de yeşil sağ zemininde göreceğimiz bu hikaye hakikaten çok güzel. Yanılmıyorsam Drogheda'lı taraftarlar da bugün şehirdeydi. Onların da bazılarını gördüm ve Ergin Keleş de gelmiş. Ona da bir hayırlı olsun deriz yayından sonra. Atmosfer güzel ama ben tribünlerinde açıkçası dolmasını isterdim yani. Böylesine güzel bir buluş.

0: çalışmayı seyirciyle beraber de bütünleştirmek lazımdı.
1: Malinovski'nin uzun süreli bir sakatlığı var. O forma giyemiyor. Folcarelli ve Batagov nispeten döndü. İlk lig maçında az da olsa belki süre alma ihtimalleri olabilir.
2: Bu maçta mı?
1: Yok, lig maçında. Hı hı. Ama Malinovski yerine Batista Mendy veya Benjamin Bouchard belki bu uzun süreli sakatlık tabii ki öngörülemedi ama bugün onları görebilecek olmak da neler değerlendirmek istersin?
0: Ya Yunus, ben olaya şöyle bakıyorum. Ya transfer planlaması tek başına bir teknik adamın eline bırakılmamalı. Bu Muçi'de de aynı. Yani Muçi takıma katkı sağlıyor, bir şey söylemiyorum ama yani yeterli düzeyde mi, yani bir 10 numara olarak mı? Hayır. Veya Malinovski bir 6 oynadı, 8 oynadı ama gerçek mevkisinde oynadığı süreyi maalesef çok bulamadı ama net bir 10 numara. Şimdi net bir 10 numaralı oyuncu ama sakatlık yaşıyor ve 32 yaşında. Trabzonspor'un yani bu iki oyuncuya yaklaşık 15 milyon euro ödeyip de takıma katmaktansa daha genç, daha dinamik, oyun zekası daha yüksek bir oyuncuyu o mevkiye katabilirdi. Yani net olarak o bölgenin oyuncusu şeklinde konuşuyorum. Ama yok yani bu olmadı. Şimdi Malinovski sık sık sakatlanıyor ve bu oyuncudan verim alamayacaksın. Belli bu. Verim alamadığın sürece de ne yapacaksın abi? Yani dolayısıyla ben bu transfer planlamasında çok doğru bulmadım açıkçası bu iki mevki açısından. Başarılar hocam. Yasin Kol.
2: Başarılar.
1: Başarılar hocam. Ya devrede siz o pozisyona bir transfer bekliyorsunuz anladığım kadarıyla.
0: Ben aslında şöyle, ya anılamıyorsa bile bir 8 numara hiç olmaz. Yani oyunu böyle iki yönüyle oynayabilen bir 8 numara dahil edilirse, yani Folcarelli ve Batagov'un sağlam döndüğü bir denklemde Trabzonspor çok kolay maç kaybetmez bu süreçte.
1: Peki şöyle devam edelim. Son dönemde biraz futbol dışına da çıkmaya başladık. Trabzonspor Kulübü Başkanı Sayın Ertuğrul Doğan daha spor ekranlarında bağlanarak aslında bu son dönemdeki açıklamaları biraz detaylandırdı. Bu konuyla ilgili neler söylemek istersin?
0: Ya şöyle, bu iş artık çok çığırından çıktı Yunus. Anlatabildim mi? Çünkü ya hakemleri açıklıyorsun, içlerinde hiç hesabı olmayan hakemler çıkıyor. Değil mi? Kendi adına işte Zorbay Küçük mesele yaşadı bunu. Yöneticileri açıklıyorsun aynı şekilde. Ya şöyle kulüpte yöneticiyken bahis oynamak tamam, bu bir suç, bunu kabul ediyoruz. Bunu bilmemek de aslında ayıp değil. Federasyon eğer bu suç ise, ya kardeşim sen niye o zaman bir bahis sitesini ligine sponsor alıyorsun veya bir bahis sitesine hakemleri üye olmasını sağlatıp orada hesap açtırtıp maçları izlemesini olanak sağlıyorsun. Ya nereden baksan elinden tutulmuyor. Şimdi dün listeyi açıkladı. Bugün İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da bu listeyi sen niye açıkladın diye değil mi? Bir metin yayınladı.
1: Koordinasyon olmadan açıklandığını, böyle bir bilgi verilmedi, bilgi paylaşılmadı.
0: Çünkü delilleri karartma durumu var. O zaman sen bu listeyi niye açıkladın? Burada bir apar topar yapılmış bir şey var gibi duruyor. Niye apar topar? Ya sanki böyle gider ayak ben gidiyorum herkes yansın gibi bir şey var gibi hissettim. Bu olmayabilir. Ama dediğim gibi Sayın Başkan dün açıklamasını yaptı. Bunun da bir hata olduğunu kabul etti. Çıktı açık açık söyledi bunu. Evet bu bir hata ama benim daha önceden bundan bir hesabım ve kapanmış bir hesabından bahsetti. Olmaması gereken bir şeydi, oldu. Ama olmaması gereken bir şey üzerinden herkesin kendi kapısının önünü temizlemesi lazım. Yani senin kapının önünde yasa dışı bahis, yasa dışı bir bahis firmasının reklamları, işte ne bileyim şike, teşvik gibi onlarca suç varken orayı görmeyip de gelip burada sadece Trabzonspor Kulübü Başkanı'nın veya yöneticilerin işte bir bahis hesabı üzerinden ortalığı yangın yerine çevirmenin anlamı yok. Trabzonspor Başkanı da yöneticileri de zaten bu işin gereğini yapar. Ve yaptı da Sayın Başkan, çıktı açık açık söyledi. Bu bir hata, olmaması gerekiyordu, oldu. Tamam bu güzel bir şey ama onlarca delili, onlarca belgeye rağmen hayır böyle bir şey olmadı demektense çıktı açık açık söyledi. Ben bunu yani söylemesiyle doğru buluyorum. Apar topar açıklanmasını da bugün savcılığın yaptığı açıklamaya da bakarak artık bu işin sulandırıldığına şahit oluyorum. Yani bir şeyleri kurtarmak ya da birilerini kurtarmak adına bazılarını ateşe atmayacaksın. Gündemi değiştirmek için bu tür operasyonlara

0: girişmeyeceksin. Ben biraz olaya buradan bakıyorum.
1: Ulaş Özdemir, ağzına sağlık.
2: Evet, Ulaş Özdemir'le birlikte Trabzonspor Drogheda United karşılaşması öncesi son gelişmeleri değerlendirdik. Karşılaşmanın saat 19'da Aspor ekranlarından canlı yayınlanacağını hatırlatarak sözü yeniden stüdyoya bırakıyorum.
3: Emre Sel, çok teşekkür ediyoruz sana ve Ulaş Özdemir'e aktardığınız detaylar için. Yaklaşık yarım saat sonra oraya zaten görüntü olarak gideceğiz. Saat 19'da da mücadele başlamış olacak. Şimdi kulüp haberleriyle devam edelim. Galatasaray diyeceğiz. Galatasaray'ın genç yıldızı Alexey Batrakov Rusya milli takımında açıklamalarda bulundu değerli izleyenler. Osimhen, Leao ve Torreira'nın kendisine Galatasaray'da çok yardımcı olduğundan bahsetti.
4: Alexey Batrakov Galatasaray günlerini Rusya milli takımında anlattı. Henüz olağanüstü bir şey yapmadığını söyleyen genç yıldız, sadece Türkiye'ye transfer oldum. Olağan dışı bir şey yok. Birilerinin neden burası ilk beşlikten biri değil diye düşündüğünü biliyorum. Birileri de benim adıma mutlu. Ama tekrar söylüyorum, henüz hiçbir şeyi kanıtlamadım. Sadece geldim, adapte oluyorum ve mümkün olduğunca çabuk kendi futbolumu göstermeye çalışacağım, dedi. Galatasaray taraftarının havalimanı karşılaması hakkında konuşan 21 yaşındaki oyuncu, kulüpteki insanlar bana bunun gelenek olduğunu söylediler. Zor değildi. Üçlü çekmeyi 5 saniyede öğrendim. Türkiye'de futbol kültürü var. İnsanlar bu sporla yaşıyor. Kimin geldiği onlar için önemli değil. Bizdekinden farklı. Futbolla yanıp tutuşuyorlar. Daha önce böyle bir şey görmemiştim. Bu yüzden hala alışmaya çalışıyorum, dedi. Tesislere ilk adım attığı andan itibaren yakın samimiyete şaşırdığını dile getiren Batrakov, genel olarak takım beni olumlu anlamda şaşırttı. Herkesin yıldız olduğunu, kapalı ve kibirli olacağını düşünüyordum. Aslında iyi anlamda şok oldum. Herkes açık, destek oluyor ve tavsiyeler veriyor. İlk olarak tesislerde Lucas Torreira ile selamlaştım. Hemen bir şeye ihtiyacın olursa istediğin zaman ara, yaz yardım ederim, dedi. Takımın neredeyse tamamı da böyle, şeklinde konuştu. Bu sezon sarı kırmızılı formayla 230 dakika sahada kalan Rus yıldız yalnızca bir asistlik performansa imza attı.
3: Beşiktaş'ta milli ara sonrası oldukça yoğun bir fikstür olacak değerli izleyenler. Sakat oyuncular vardı. Vlahovic, Trossard gibi bu oyunculardan Beşiktaş'a iyi haber geldi.
5: Beşiktaş'ı milli aranın ardından oldukça yoğun bir maç trafiği bekliyor. Siyah beyazlı ekipte sakatlığı bulunan isimlerden müjdeli haberler geldi. Ahmet Sportif deplasmanında sağ arka adelesinden sakatlanan Dušan Vlahović yaşadığı problem nedeniyle Sırbistan milli takımına katılamadı. Tedavisini İstanbul'da sürdüren Sırp golcü, bireysel fizyoterapistini de İstanbul'a getirdi. Sağlık ekibinin kontrolünde tedavi ve bireysel çalışmalarına devam eden 26 yaşındaki santrforun durumunun iyiye gittiği öğrenildi. Vlahovic'in kısa süre içerisinde takımla çalışmalara başlaması ve Kocaeli Spor karşılaşmasına hazır hale gelmesi bekleniyor. Topuğundaki travmatik ödem nedeniyle Marsilya ve Ahmet Sportif karşılaşmalarında forma giyemeyen Leandro Trossard, Belçika milli takımı kampında yakından takip ediliyor. İtalya ve Fransa maçlarının kadrosunda yer almayan yıldız futbolcu, sakatlığının ardından Belçika milli takımıyla antrenmanlara çıkmaya başladı. Trossard'ın milli ara sonrası Beşiktaş'taki antrenmanlara katılması ve Kocaeli Spor maçına yetişmesi bekleniyor. Kaptan Orkun Kökçü ise ayak baş parmağındaki çatlak nedeniyle A milli takım kadrosundan çıkarıldı. Orkun'un bir süre dinlendirileceği, ardından tedavisinin seyrine göre takımla çalışmalara başlayacağı öğrenildi. Milli futbolcunun da Kocaeli Spor karşılaşmasına yetişme ihtimalinin yüksek olduğu belirtildi. Teknik direktör Vincenzo Italiano'nun sağlık durumlarının tamamen elverişli olması halinde Vlahovic, Trossard ve Orkun Kökçü'ye Kocaeli Spor karşılaşmasında ilk 11'de görev vermeyi planladığı ifade edildi.
3: Fenerbahçe'de 2016-2017 yılları arasında forma giyen Van der Veel Sarı Lacivertli kulüpte geçirdiği döneme ilişkin açıklamalar yaptı.
5: Van der Veel, Fenerbahçe yılları hakkında çarpıcı

0: açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe'de 2016-2017 yılları arasında forma giyen Hollandalı sağ bek, yaşadığı maddi kaybın özel hayatının yanı sıra Fenerbahçe kariyerini de olumsuz etkilediğini belirtti. Fenerbahçe transferinden birkaç ay sonra tanıştığı bir iş insanına güvendiğini ve dolandırıldığını söyleyen 38 yaşındaki emekli futbolcu, "Ona güvendim ve yatırım yapmak istedim. Kendisini araştırmıştım. Oldukça büyük ve önemli insanlarla bir aradaydı. 4 ay içinde bize para kazandıracağını söyledi. Ben de yaklaşık 4,5 milyon dolar verdim. Bir süre sonra ses çıkmadı. Parama ne oldu diye sordum. Bana şöyle bir cevap verdi. 600 bin dolar daha ver ve diğer parayı unut. Bu da mentalimi ve özel hayatımı çok etkiledi. Fenerbahçe kariyerimi de olumsuz etkiledi. Dolandırıldıktan sonra futbola odaklanmam çok zorlaştı," dedi. Fenerbahçe'yi tercih etmesinin sebebinin para olduğunu söyleyen Van der Fiel, "Fenerbahçe'ye para için gittim. Bu doğru. Başka seçenekler de vardı ancak Fenerbahçe'nin sunduğu finansal şartlar daha iyi olduğu için diğer teklifleri reddettim. Olabildiğince hızlı bir şekilde para kazanıp futbolu bir an önce bırakmak istiyordum. 4 yıllık sözleşme imzaladım ama 3 ay içinde her şey bitmişti," şeklinde konuştu. Fenerbahçe'den Cagliari'ye, sonrasında Toronto'ya transfer olan eski futbolcu 2019'da futbol kariyerini noktaladı.
1: Filistin milli takımının Konya'da yaptığı karşılaşma sonrasında Gençlik ve Spor Konseyi Başkanı'ndan övgü ve teşekkür mesajı geldi.
2: Filistin Gençlik ve Spor Konseyi Başkanı Cibril El Rucup, Konya Spor Filistin maçının ardından övgülerini iletti. Konya'da oynanan dostluk karşılaşması sırasında sergilenen dayanışmaya vurgu yapan başkan, "Evimiz eviniz" sloganıyla başlayan maçta kendimizi evimizde hissettik. Filistin halkının sarsılmaz duruşunu ortaya koymak için yürütülen çabaların bir meyvesiydi," ifadesini kullandı. Filistin Futbol Federasyonu'nun internet sitesinde yayınlanan açıklamada, Konya'daki maçın Filistin'in haklı mücadelesine ve direncine dikkati çekme çabalarının önemli bir parçası olduğu belirtildi. Başkan Rucup, sportif amaçlarının yanı sıra asıl mesajın Filistinlilerdeki umudu canlı tutmak ve milli takımın Doğu Kudüs'te maç yapabilmesi olduğunu vurguladı. 2-2 beraberlikle sona eren Konyaspor Filistin maçı sırasında tribünler Türk ve Filistin bayraklarıyla birlik ve destek mesajları vermişti.
1: Milli futbolcumuz Arda Güler Real Madrid'de Eylül ayının en değerli futbolcusu seçildi.
3: Ülkemizi Real Madrid'de başarıyla temsil eden Arda Güler'den bir güzel haber daha geldi. Milli futbolcu, Eflatun Beyazlılar'da her ayın en iyi futbolcusuna verilen 5 yıldız ödülünün sahibi oldu. Real Madrid sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, "Tebrikler Arda Güler, Eylül ayının 5 yıldızlı oyuncusu" mesajı paylaşıldı. İspanyol basınında sık sık övgüyle bahsedilen milli futbolcumuz, son olarak Türkiye forması altında gösterdiği başarılı performansla gazetelere konu olmuştu.
4: Upamecano baskı yaptı, Arda Güler, kaleci Meyyan!
1: Portekiz milli takımında Cristiano Ronaldo krizi büyüyor. Ronaldo teknik direktör Jorge Sun açıklamalarının ardından kampı terk etti.
3: UEFA Uluslar A Ligi için Danimarka kampında bulunan Portekiz milli takımında Cristiano Ronaldo şoku yaşanıyor. 41 yaşındaki süper yıldız Instagram hesabından yaptığı açıklamada milli takım kampından ayrıldığını duyurdu. Federasyon başkanıyla görüştükten sonra ayrılma kararı aldığını belirten Ronaldo, açıklamasında şu ifadeleri kullandı. "Her zaman büyük bağlılık duyduğum milli takımdan ayrılmamın ardındaki gerçekleri zamanı geldiğinde Portekiz halkına açıklayacağım. Şimdi milli takıma ve tüm takım arkadaşlarıma başarılar ve iyi şanslar diliyorum." Ronaldo'nun bu kararı teknik direktör Jorge Jesus'la önceden yaşadığı gerilime dayanıyor. Uluslar Ligi'nde Norveç'e 2-1 yendikleri maçta süre alamayan Ronaldo doğrudan soyunma odasına gitmişti. Jorge Jesus sonuç antrenmana da çıkmayan yıldız futbolcu hakkında gelen soruya şu yanıtı vermişti. "Cristiano ile aramızda herhangi bir çatışma yok. Ona Norveç ve Danimarka maçlarında oynayamayacağını söylemiştim. Planım böyleydi. Eğer ona 30 dakika ihtiyacım olursa oyuna girer, olmazsa girmez. Hiçbir oyuncu veya başkan asla benim kararımı değiştiremez. Ben de futbolcuydum. Hiç kimse 20-30 dakika ısındıktan sonra oyuna girmediğine memnun olmaz. Hele Ronaldo. Onun da bir statüsü var. Pele'de, Maradona'da mutlu olmaz."

Ama takımdaki haklar eşit. Portekiz basınında yer alan haberlere göre Cristiano Ronaldo kampı terk etmesi nedeniyle 6 ay men ve para cezası alabilir. Gelişme üzerine Portekiz milli takımının Instagram hesabının 1 milyon takipçi kaybetmesi de dikkat çekti. Öte yandan Ronaldo'nun kamptan ayrılmasıyla birlikte 7 numaralı efsane forma Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Rafael Leao'ya verildi. Bu akşam 21.45'te oynanacak Danimarka-Portekiz maçı A2 kanalından naklen yayınlanacak.

0: Bosna Hersek futbolunun en önemli isimlerinden biri olan Edin Dzeko, Cuma günü oynanacak İsveç karşılaşmasıyla birlikte milli formaya veda ediyor. Bu karşılaşmada Apara ekranlarından futbol severlerle buluşacak.
1: Bosna Hersek'te futbolun yaşayan efsanesi olarak nitelendirilen Edin Dzeko, milli takım kariyerine nokta koyuyor. ...40 yaşındaki futbolcu A-Spor ekranlarından naklen yayınlanacak Bosna Hersek İsveç maçında milli formayı son kez giyecek. Zenitsa kentinde oynanacak karşılaşma öncesi basın toplantısına çıkan tecrübeli futbolcu gazetecilerin alkışlarıyla karşılandı.
2: Yaklaşık 20 yıllık süre çok çabuk geçti. Futbol oynayan her çocuk milli takımda forma giymek ister. Ben de bu hayalimi gerçekleştirdim. Ülkem için elimden geleni yaptım. Gönlüm rahat ama şu an duygularım çok karışık. Ayrılık yaklaştıkça daha da duygusallaşıyorum. Sanki ilk kez sahaya çıkacak bir çocuk gibi hissediyorum. Birlikte hem mutlu hem de kötü anılarımız oldu. Bazen haklı, bazen haksız eleştirilere maruz kaldım. Yine de bunların hepsi için hepinize teşekkür ediyorum. Lütfen gençlere sahip çıkın. Kaybetseler bile onları koruyun. Çocuklarım veda kararımdan pek memnun kalmadı. Artık bundan sonra onları alıp tribüne giderek takımımız için tezahürat yapacağız.
3: Tako da još jednom hvala vam, čuvajte ovu.
1: Edin Dzeko'nun vedası nedeniyle Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da birçok yere pankart ve fotoğraflar asıldı. Saraybosna'nın ünlü köftecileri de normalde 10 adet köfteden oluşan porsiyonlarını Dzeko'nun forma numarasına ithafen 11 adet olarak güncelledi. Kariyerine Schalke'de devam eden tecrübeli futbolcu Wolfsburg, Manchester City, Roma, Inter, Fenerbahçe ve Fiorentina'da görev yaptı. Forma giydiği takımlarda 4 kez gol krallığı yaşayan Dzeko, Bundesliga ve Premier Lig'de yaşadığı şampiyonlukların yanı sıra çok sayıda kupa kazandı.
0: Almanya'nın yeni hocası Jürgen Klopp yıllık 7 milyon euro ile ülke tarihinin en çok kazanan teknik direktörü. Ama dünya sıralamasına baktığımızda zirvede Carlo Ancelotti yer alıyor.
1: Milli takım teknik direktörlerinin yıllık kazançları açıklandı. Listenin ilk sırasında Brezilya teknik direktörü Carlo Ancelotti yer alıyor. Mayıs 2025'te Real Madrid'den ayrılarak Brezilya'nın başına geçen İtalyan teknik adamın yıllık kazancı yaklaşık 10 milyon euro. 2024'te Liverpool'dan ayrılan Jürgen Klopp ise Almanya milli takımındaki yeni görevinde yıllık 7 milyon euro kazanacak. 59 yaşındaki çalıştırıcı böylece Almanya milli takımı tarihinin en yüksek maaş alan teknik direktörü oldu. Klopp milli takım görevinde kulüp ve Red Bull dönemine kıyasla daha düşük bir ücret alacak. Alman teknik adamın Liverpool'daki son temel maaşının yaklaşık 18 milyon euro, Red Bull'daki küresel futbol şefliği görevindeki kazancının ise 12 milyon euro olduğu belirtiliyor. Ancelotti ve Klopp'u ABD milli takımı teknik direktörü Mauricio Pochettino 6.8 milyon euro ile, İngiltere'nin hocası Thomas Tuchel ise 6 milyon euro ile takip ediyor. İspanya'yı çalıştıran Luis de la Fuente 5 milyon euro, Portekiz teknik direktörü Jorge Jesus yıllık 4 milyon euro alıyor. Fransa teknik direktörü Zinedine Zidane'ın maaşı ise 3.6 milyon euro. Dünya şampiyonu Arjantin'in teknik direktörü Lionel Scaloni yıllık 2.3 milyon euro kazanıyor. A milli takımımızın teknik direktörü Vincenzo Montella da yıllık 2.2 milyon euro maaş alıyor.
0: Temsilcimiz Anadolu Efes Eurolig'in 3. haftasında saat 21'de Belgrad'da Kızıl Yıldız'la karşı karşıya gelecek.
4: Eurolig'de heyecan 3. hafta maçlarıyla sürüyor. Anadolu Efes çift maç haftasının 2. sınavında Kızıl Yıldız'a konuk olacak. Sezona Barcelona yenilgisiyle başlayan lacivert beyazlılar Real Madrid'i 94-84 yenerek sezonun ilk galibiyetini aldı. Pablo Lazo'nun öğrencileri zorlu Belgrad deplasmanında kazanarak galibiyet serisi yapmayı hedefliyor. Euroleague'de yeni sezona istediği gibi başlayamayan Kızıl Yıldız'ın 2 haftalık süreçte henüz galibiyeti bulunmuyor. İlk hafta Žalgiris Kaunas'a 83-77 mağlup olan Sırp temsilcisi, ikinci hafta mücadelesinde Hapoel Tel Aviv'e 81-80 yenildi. Geçtiğimiz sezon iki takımın karşı karşıya geldiği randevularda Kızıl Yıldız, Anadolu Efes'e Belgrad'da 91-81, İstanbul'da ise 87-65'lik üstünlük kurdu. Belgrad Arena'da oynanacak mücadele saat 21'de başlayacak.
0: Değerli izleyenler, bu haberle birlikte ana haber bültenin bugünlük sonuna geldik. Tekrar hatırlatmakta fayda var. Yaklaşık 20 dakika sonra saatler 19'u gösterdiğinde Trabzonspor kardeş kulübü Drogheda United'la karşı karşıya gelecek. A Spor ekranlarından da bu mücadeleyi izleyebileceksiniz. İyi akşamlar.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Aspor Radyo. Sporun Radyosu.
2: Ben birinci uzay biyoloğu olacağım.
3: Ben dijital arkeolog.
4: Ben iklim mühendisi olacağım.
5: Çocukların yarın ne seçeceği belli olmasa da yarınlarının güvencesi belli. Bugünden BES. Çocuğunuza BES başlatın. 20.000 TL'ye varan bonus kazanma fırsatından yararlanın. 8 Ekim'e kadar dijital kanallardan aylık minimum 2.000 TL katkı payıyla başlatılan 18 yaş altı sözleşmeleri için geçerli. Detaylar Garanti BBVA Emeklilik.com.tr'de. Garanti BBVA
6: Emeklilik. Sıradaki şarkı Happy Jean'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.

0: uygulamasıyla her yerde kazanan sensin.
1: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
2: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
3: Akakçe. Boşkar servis, boşkar servis, iyi ki varsın yanımda.
4: Her marka araca bakım ve onarım Boşkar servis noktalarında.
2: Reklam.
5: A Spor Radyo.
1: Bir reklam. Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı Mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
6: Bir reklam.
7: Yaşasın spor. A Spor Radyo.
2: Reklam.
8: Hayalleriniz için bugün

0: Ben bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin edin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Aspor Radyo. Sporun Radyosu.
2: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
3: Akakçe.
4: Kadın girişimciler, girişiminizi geleceğe taşımaya hazır mısınız? Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması başladı. Yarışma ile kategori birincilerini uluslararası fuarlarla buluşturuyor, girişimcilerin kitle fonlamasından yararlanmasını sağlıyoruz. Çünkü biliyoruz, geleceğimizi dönüştüren her hikaye desteklenen bir girişimle başlar. Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması için başvurular devam ediyor. Detaylı bilgi ve başvuru için halkbank.com.tr.
5: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.

0: uygulamasıyla her yerde kazanan sensin.
1: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı Mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım. Reklam.
2: A-Spor Radyo.
3: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
4: Sevgili çiftçi dostlarım, ben Alten Erkekli. Toprağın kıymetini bilen bilir. Bir mahsulün bereketi doğru zamanda yapılan tarımsal sulamayla başlar. Bereketli bir hasat için suyu verimli kullanmak, artan maliyetleri kontrol altında tutmak artık büyük bir önem taşıyor. İşte tam da bunun için size güzel bir haberim var. Çiftçinin en büyük mutluluğu toprağına verdiği emeğin karşılığını aldığı zaman başlar. İşte bu yüzden CV Enerji, Türk mühendislerinin geliştirdiği yerli ve milli üretim gücüyle yeni nesil AgriFlow güneş panelini üretti. Bu sadece bir güneş paneli değil, ülkemizin teknolojisini, mühendislik gücünü ve üretim kabiliyetini tarlalarımızla buluşturan önemli bir adımdır. Bugün CV Enerji'nin Türkiye'de geliştirdiği bu teknoloji, yarının dünya tarımına yön verecek güçlü bir vizyonun eseridir. CV Enerji'nin ürettiği yerli ve milli yeni nesil triple cut hücre teknolojisi sayesinde daha az panelle daha çok enerji, daha fazla enerjiyle daha çok bereket. Sadece CV Enerji bayilerinde. CV Enerji, güneşin olduğu her yerde.
3: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.

İşinizin başında siz, risklerin karşısında işte Kobi Sigortası. Anadolu Sigorta'nın sektörünüze özel paketler sunan işte Kobi Sigortası'na iş cepten kolayca ulaşabilir, zengin

0: Mavisi.
1: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
2: Akakçe.
3: Daha bebek bezi masrafını düşünürken üniversitesinde düşünmeyi baba olunca anlarsın. Allianz'la olunca çocuğunla büyüyen besin 1 yaşına kadar altın hediyesi ve her doğum gününde %5 Allianz katkısıyla rahatlarsın. Sen de çocuğunla büyüyen bese bugünden başla, çocuğunu da büyüt, birikimlerini de. Allianz ailemle.
4: Bugünden yarına Allianz seninle.
3: Detaylar ve koşullar için Allianz.com.tr.
5: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh, aldım. İnanılmaz uygun fiyata aldım.

0: Detaylı bilgi shell.com.tr'de. Reklam.
1: A-Spor Radyo.
2: A-Spor Radyo. Sporun Radyosu. Canlı yayın.
3: Papara Park'ın zemininde emeği geçen herkesi kutlayalım. Çünkü kötü olunca bazen işte zemin kötü diye şikayet edebiliyoruz. Bugün öyle bir durum yok. Ben sahada zaten basmamız, girmemiz doğru değil ama kenardan görme şansına sahip oldum. Aşağı indim. Hakikaten çok güzel. Yağış ara ara Trabzon'da dünden beri etkisini hissettiriyor. Hava serin. Ondan da bahsedelim. İki takımın kadrosu bakalım. Trabzonspor'da Thomas Tays bugün Ahmet Doğan Yıldırım'la başlayacak. Batista Mendy, Fabinho, Bouchari, Ozan Tufan, Olancu, Murat Mert, Cenk, Ahmet Cemil, Cihan Çanak ve Metehan Mimaroğlu. Bugün ilk 11'i oluşturan isimler Thomas Tays bu kadroyu tercih etti değerli futbol severler. Hemen konuk ekibin, kardeş kulübün kadrosuna da bakalım. Doheira United takımında kalede Telly olacak. Edwin Agbaje, Andy Quinn, Conor Kelly, Leo Burney, Conor King, Ethan O'Brien, Shane Farrell, Brandon Cavara, Mark Doyle ve Warren Davis. Bugün Kevin Doherty'nin tercih ettiği ilk 11 konuk ekip bu kadroyla oyun alanında olacak ilk 11. En azından böyle yedekleri biraz sonra bakacağız tabii ki birlikte. İki takım oyun alanına doğru yavaş yavaş ilerliyor. Maçı Yasin Kol yönetecek. Mehmet Salih Mazlum ve Mehmet Kısal yardımcıları. Dördüncü hakem Alparslan Şen olacak. İki takım ilerliyor oyun alanına hakemlerle birlikte. Osmanlı İmparatorluğu'nun 1847'deki İrlanda'daki büyük kıtlık döneminde gönderdiği yardımların ulaştığı şehirlerden biri olan Doheira United, yıllar sonra 2006'da başlayan temaslarla 29 Eylül 2010'da artık iki kulübün kardeş kulüp olmasıyla nihayete erdi bu kısım. Aslında ilk buluşma 2013 yılında İrlanda'da olacaktı sevgili futbol severler. Fakat Dublin'de oynanması planlanan maç aşırı yağış ve saha şartları nedeniyle o dönem iptal edilmişti, oynanamamıştı. Kısmet bugüneymiş ve iki takım oyun alanındaki yerini aldı. Doheira United takımı da bugün özellikle güzel de bir paylaşım yaptılar. Onu da izleyicilerimizle yayınlarımızda da paylaştık. Şöyle ki bu akşam kardeş takımımız Trabzonspor'la oynayacağımız dostluk maçı için özel tasarlanan formalarımızı paylaşıyoruz şeklinde. Güzel de bir Türkçe paylaşım. Kısa bir ara verelim, az sonra tekrar birlikteyiz.

0: Spor'un radyosu A-Spor Radyo'yu YouTube üzerinden kesintisiz dinleyebilirsiniz. Turkuaz Radyolar kanalına abone olun. Spor'a dair son dakika gelişmelerinden haberdar olun.
1: A-Spor Radyo.

Süper Lig'de bir Trabzonspor şampiyonluk mücadelesine devam ederken milli takım arasında kardeş kulüpli Drogheda United'la işte nefis bir fotoğraf. İki takım teknik direktörü Thomas Nijs ve Kevin Cahalty aynı karede görüntüye geldi. İki takım oyuncuları birlikte günün anısına bu hatıra fotoğrafını çektirdi. Arkadaşlarım ekrana yansıttı. Artık maçın heyecanına yavaş yavaş geçebiliriz. Arnasında ay yıldız olan, renkleri bordo mavi olan Drogheda United Trabzonspor'un konuğu. Bu anlamlı, bu önemli mücadele Aspor ekranlarından sizlere ulaşacak sevgili futbol severler. Güzel, keyifli de bir mücadele olmasını her zaman olduğu gibi temenni ediyoruz. Yasin Kon son hazırlıklarını yapıyor. Dördüncü hakim Alparslan Şen'le. Alparslan Şen'den tamam işaretini aldı ve ilk düdük geliyor. Konuk başlıyor. Kardeş kulüp Drogheda United. İrlanda temsilcisi. Bordo mavillerin konuğu. Atışı kullanıldı şimdi. Tally. Batista Mendy görüntüdeydi. Bugün o da şans buldu. Şüphesiz milli takımlarda çok önemli oyuncuları var. Trabzonspor'un ligde zorlu bir mücadele. Son hafta görkemli bir Galatasaray galibiyeti. Milli takım arasına gitmeden hemen önce Trabzonspor'da süper yıldız Muhammed Salah'ın yıldızlaştığı mücadelede kazanmayı bilmişti Trabzonspor. Ve bu arada da hem dostluğun pekiştiği hem maç ritminin kazanılacağı bir karşılaşma organize edildi. Kaleci Ahmet Doğan, ön alanda bir baskı Drogheda United takımından. Top oynanın dışında Edwin Akbaci. Watford son müdahaleyi yapan futbolcu 18 yaşında. Genç futbolcular bugün şans buldu. 9 yaşındaki Ahmet Doğan. Yine Ahmet Cemil bir başka isim. Drogheda sağ kanadı kullanma çabasında orta geldi. Ceza sahasında top oyun alanını terk etti diyor Yasin Kol. Kale vuruşunu işaret ediyor maçın hakemi. Frank Mignon-Ju, Chibuike, Niu, Muhammed Salah, Pira, Cabral, Savic, Muçi gibi bir liste. Yabancı oyuncular ve yerli oyunculardan da Samet, Melih, Aral, Ali takımlarda görev yapıyor. Bu oyuncuları da birkaç gün önce Trabzonspor hepsinin fotoğrafını paylaşarak başarı diliğinde bulundu, hatırlayacaksınız. Nispeten az şans bulan ya da bugüne kadar hemen hemen oynama şansı hiç bulamayan oyuncular için tabii böyle maçlar büyük bir fırsat oluyor. Cenk müdahaleyi yaptı. Muşari. Geriye doğru oynadı Fabinho. Cenk şimdi. Muşari. Geriye doğru Cenk. Cenk'in pası Fabinho'nun bulunduğu noktaya doğru. Fabinho Cenk'le birlikte stoper pozisyonunda. Mendy daha önde Muşari ile birlikte Trabzonspor takımında. Mendy sol kanada doğru gönderdiği top Metehan'ın kontrolü. Metehan Mimaroğlu. Metehan'dan pas sol kanada. Watford. Muşari.

Ozan'ın bulunduğu noktaya Ozan'ın pası isabetli olmadı. Muşari'nin baskısı, top oynadığının dışında Metaç. Mohamed United taçatışını kullanacak. Benjamin Muşari. Orta alanda teknik kapasitesi çok yüksek bir oyuncu. 5. dakika. Watford top oyun alanını terk etti. Cenk'in müdahalesiyle top bir kez daha dışarıda. Thomas Reis. Trabzonspor kariyerine çok çok önemli bir galibiyetle, Galatasaray galibiyetiyle başlamış oldu. Tabii birçok ekip Uluslar Ligi nedeniyle daha fazla birlikte çalışma, idman yapma ve oyun felsefesini oturtma anlamında bilhassa takımlara yeni dahil olan teknik adamlar için büyük bir şans. Oyuncuları tanıma, antrenman yapma şansına sahip oldular. Uzun milli takım arasında şampiyonluk mücadelesi veren Ordu Maviler de Thomas Reis'te bu fırsatı bulmuş oldu. Metehan. Batista Mendy. Fabinho'dan pas sağ kanada. Pas şimdi yerden olan şunun bulunduğu noktaya doğru gelmeyen top. Savunma dikkatli ve bir kontratak şansı bulabilirler. En geride çabuk dönüyor. Kalecisine Cenk Özkaçar. Ahmet Doğan. Fabinho hemen oynadı uzun mesafeli. Oranchu hamleyi yapınca yardımcı hakem önce bekledi Mehmet Kısal, sonrasında bayrağını kaldırdı. Pozisyon offside. Oranchu da Trabzonspor'da sezona istediği gibi başlayamayan isimlerden biri. Quinn. Andy Quinn. Baktığı nokta Kamara. Uzun pasta isabet yok. Kaleci Ahmet Doğan Yıldırım. Fabinho. Pası yerden topun kontrolünü sağladı Cihan ve yüzünü döndü. İsabetli bir pas gelmiyor. Ve Doheira için bir şans. Doğan ceza sahasına sokulma çabasında. Muşari Cenk'le birlikte hamleyi yaptı ve Doyle'un önünü kapattı. Onu açtı. Muşari. Batista Mendy. Atan yönünü değiştiriyor attığı pasla. Ozan. Muşari. Muşari. Dripping'e başladı Muşari. Sol ayağıyla sağ kanata doğru bir pas. Cihan şimdi. Mendy. Muşari. Sekizinci dakika. Yavaş yavaş geride kalıyor Fabinho. Mendy. Başında Trabzonspor'un elinde. Ozan Tufan. Mark Doyle'un müdahalesi var ve top oynanın dışında. Watford. Lacombe'da çatışını kullandı. Oranchu'ya doğru oynadı. Oranchu. Uzun mesafeli bir pas. Sağ kanada atağın yönünü değiştiren bir pas oldu bu. Şimdi Trabzonspor sağ kanadı kullanıyor Ahmet Cemil'le. Muşari, Mendy. Batista Mendy. Muşari bir kez daha.

Miktar onun driplingleriyle, onun koşularıyla yavaş yavaş olgunlaşıyor Trabzonspor'da. Onarçu, Mendy. Cihan bıraktı, Muşari yine kendini gösterdi, aldı topu. Muşari ara pası, Onarçu'ya gelmeden savunmanın müdahalesi var. Kelly araya giriyor. Moeda takımından 10. dakika 0-0'lık beraberlik Papara Park'ta. Telly sağ kanada doğru. Akbaci. Akbaci'nin pası. Topu önüne almayı başardı Martol. Doğal gitme çabasında Cenk Demişarelisi'ni hakem düdüğünü çaldı ve faulü tespit etti. Yasin Kol. Doğal'da United serbest vuruşu kullanacak. Martol, Cenk mücadelesi, konuk ekip serbest vuruşunu kullanma hazırlığında. Kavara topun gerisinde. İşaret geldi şimdi Kavara. Dokunamadı topa, hamleyi yaptı Warren Davis. Alta giden top. Çalışılmış bir organizasyon. Öne doğru koşuyu yaptı Warren Davis. Dokunamadı topa. Muşari. Ozan. Pası yerden. Şimdi Trabzonspor 4 oyuncuyla geldi. Pas ceza sahasına geçmedi. Meta Mimaroğlu'na gelse tehlike büyüyecekti. Arbaçe müdahaleyi yaptı. Şimdi uzun mesafeli bir pas. Offside'daydı. Koşuyu kesti. Bu pozisyonda var Davis ve top Bordo Marviller'de yine. Mendy. Batista Mendy, Muşari. Mert bıraktı. Mendy. Watmert. Muşari. İki oyuncu arasından istediği pası veremedi. Top kaybı. Akbahçe uzun mesafeli gönderdi. Warren Davis'in uzağına. Cenk topun kontrolünü sağladı. Mendy. Şari. Metehan Mimaroğlu. Metehan solunu aldı. Murat Mert'i. Metehan. Pası Onarçu'ya. Onarçu sağ kanattaki boşluğa doğru. Şimdi topu çevirdi Ozan. Yeniden buluştu topu Ozan Tufan. Papinho. Mendy. Bütün hatlarıyla rakip alanda bu bölümde Trabzonspor. Metehan. Rakibin üstüne gitti Metehan. Metehan orta şansı arıyor. Şimdi yaptı ortaya. Onarçu'ya doğru savunmanın müdahalesi. Savunma Onarçu'ya gelmeden son anda dokunuyor topa. Top oynadığının dışında. Connor Kelly son dokunuşu yapmasa Onarçu için bir fırsattı. Taş atışını Trabzonspor kullandı. Onarçu. Fabinho. Watmert. Meta Mimaroğlu. Mendy. Mendy'den pas sağ kanada. Abi Çimin ortayı yaptı. Savunmanın ters dokunuşu. Korner. Shane Farrell ve korner. Köşe vuruşunu kullanacağın sağ kanattan 14. dakika bu şahriydi. Ceza sahası hayli kalabalık, korner kullanıldı kale alanında, onu savunmanın

Müdahalesi bir kontratak şansı olabilir. Toyeda takım adına son anda bir müdahale var. Yasin Kon yakın pozisyon avantajı gösterdi. Mendy'nin müdahalesi. Top O'Brien'da. O'Brien bıraktığı nokta Mendy. Mücadeleyi bırakmadı. İki oyuncu arasında Mendy. Mendy şık hareketlerle kurtardı topu. Batista Mendy'nin pası isabetli değil. Bir oyuncu Drogheda United'da yerde kalkamayınca arkadaşı topu oyunun dışına gönderdi şimdi. Shane Farrell. Az önceki pozisyonda Mendy'nin istemeden de olsa yapmış olduğu bir müdahale. Ayton O'Brien hafif bir problem yaşadı. Bu oyuncunun tedavi için oyun durdu şu anda. Oyuncular da bu sakatlık anını su molasına çevirdi biraz. Kenara gelen oyuncular var iki takımdan da. Veda takımı İrlanda Cumhuriyeti Premier Lig'de sıkıntılı bir dönem geçiriyor. 9. sıradalar 10 takımlı ligde. 34 puana sahipler. Ve kalan haftalar onlar için hayli önemli. Zira orta ligin boyu da kısalmış durumda. 4 haftalık bir periyot var. Bu milli ara Veda United takımı için de şüphesiz bir fırsat oldu. Bilhassa bu araları teknik adamlar, futbolcular işte iyi gidiliyorsa çok istemezler doğrusu. Ama işler yolunda gitmiyorsa bu aralar takımlar için ideal birer araya dönüşür. Daha fazla antrenman yapabilme. Bilhassa milli takımda oyuncusu olmayan ya da az oyuncusu olan takımlar için büyük bir fırsattır. Bir zorunlu değişiklik olacak, öyle anlaşılıyor. Evet, taç atışıyla oyun başladı. Ayton O'Brien oyuna devam edemedi. Ve 6 numaralı formasıyla Gordon oyuna dahil oldu. Yani futbol severler. İşte bölgede paslaşmalar bu arada mavilerden Fabinho. Mendy. Fabinho bir kez daha. Oyuna giriyor. O'Brien'in yerine Fabinho. Andy Quinn geriye doğru döndü. Terry. Uzun mesafeli bir top gönderdi. Fabinho'nun kontrolünde. Ayton O'Brien hala kenardan soyunma odasına doğru gitmedi. Yedek kulübesine doğru ilerliyor. Bir yandan onun durumuna da baktım. Dilerim ciddi bir problemi yoktur. Ayton O'Brien yerini Gordon'a bıraktı. 6 numaralı formasıyla. Ahmet Oğan. Son oynadığının dışına. Ozan'ın baskısı var. Top bir kez daha oynadığının dışında. Orada maviler taç atışını kullanacak. O
Ozan Tufan.

Kuşari. Onaçu. Kuşari bir kez daha. Can'ın bulunduğu noktaya doğru bıraktı. Onaçu şimdi. Kuşari. Ozan'ın bulunduğu nokta hücuma destek geliyor sol kanattan Murat Mert'ten. Ozan pas açısını buldu tekrar. Bıraktığı nokta Buşari. Ceza sahasında güzel pas. Ozan bıraktığı nokta son anda savunmanın müdahalesi. İki oyuncu çarpıştı. İki takım arkadaşı anlaşamadı. Savunma şimdi uzaklaştırma gayretinde topu. Kanuki. Top yeniden bizde. Fabinho. Fabinho bıraktı. Aldı topu tekrar Fabinho. Son çizgi çeviremedi. Out. Kale vuruşunu kullanacak Roheda United. 20. dakika mücadelede 0-0'lık beraberlik sürüyor Trabzon'da. Henüz iki takımın da net bir pozisyon bulamadığını söyleyelim. Ama topla daha fazla oynayan, topa daha fazla sahip olan Ordu Mavi'yi temsilcimiz ve elbette aradaki güç farkı da hissediliyor. Onaçu'nun pası şimdi atan yönü değişti. Onaçu attığı pasla Buşari. Pas Ozan'ın bulunduğu noktaya. Ozan tekte oynadı Mendy. Şimdi sol kanada pas. Murat Mert. Metehan Mimaroğlu orta pozisyon aradı. Metehan pası şimdi isabetli değil. Savunmanın karşıladığı top yeni bir atak Trabzonspor adına. Mendy. Ozan. Batista Mendy. Murat Mert top oynanın dışında. Trabzonspor da çatışını kullanacak. Geriye doğru Cenk, Fabinho. Ozan aldı topu. Murat Mert, Ozan Tufan. Ozan'ın pası Onaçu'ya doğru gelmeyen top. Akbahçe, Ozan tekrar kaptı. Metehan koşuyu yaptı. Ozan bıraktı Buşari. Sağ kanada doğru dönme düşüncesi. O noktaya doğru bıraktı topu. Murat Mert şimdi. Hücuma destek Cihan'dan geliyor. Fabinho. Mendy. Bütün hatlarıyla kapanmış durumda Roheda takımı. Buşari. Can aldı topu tekrar. Can gitti. Savunmanın müdahalesi. Oyun devam ediyor. Topu gösterdi maçın hakemi. Top kulüp ekibi değil ama sonrasında faul tespit etti Buşari'nin vuruşundan önce. Bir sakatlık da var. Yasin Kol. İki futbolcu yerde. Cihan Çanakkol isimlerden biri.

oyun durdurdu. Yasin Kong bu sakatlık nedeniyle. Çağan Çağan şimdi kenara doğru geliyor. Az önceki pozisyondan bir faul kararı çıkmadı bu arada. Yasin Kong hakem atışıyla oyunu yeniden hareketlendirecek. 24. dakika. Pintelli. Connor Kelly. Oyuna tekrar dönme hazırlığı yapıyor Metehan Mimaroğlu bu arada. Kenara gelen futbolcu. Can tedaviye ihtiyaç duymadı zannediyorum. Metehan kenarda oyun alanına dönmek için bekliyor. Gotham. Andy Quinn. Olaçun'un baskısı vardı. Connor Kelly. Pintelli. Duayla takımı hızla topu rakip yaralara taşıdı. Connor Kelly. Gotham. Metehan şimdi oyununa döndü. Kanada doğru gönderdi topu Farrell. Davis orta şansı arayacak. Topu kaptırdı Cihan. Topu kazanan futbolcu Trabzonspor takımında Mendy. Cihan'a doğru pas tekrar Cihan. 3 oyuncu kapattı etrafını Cihan. Son bir müdahale rakipten ve top oynanın dışında taç. Pinho. Jake bıraktı. Fabinho. Mendy. Şari. Ahmet Cemil'e bıraktı tekrar topu. Cihan şimdi. Ahmet Cemil. En geriye Ahmet Doğan'la oynadı. Fabinho. Onun da geldikten sonra bordo mavilerle yükselen bir grafiği var. Şimdi Ozan'ın bulunduğu nokta offside. Offside bayrağını kaldırdı. Yardımcı hakem Mehmet Kısal. Ahmet'e giden top. Geri kazanmamış oldu. İşte Ozan Tufan'ın offside pozisyonunda olduğu an. Andy Quinn. Tally. Fabinho. Sağ kanada doğru hamleyi yaptı ve topu Trabzonspor'a kazandırdı. Cenk Özkaçar. Cenk bir kez daha buluştu toplar. Onaçu kendini gösteriyor. Buşari. Buşari golün arkasındaydı. Buşari. Yasin Kong faulü tespit ediyor. Cenk Özkaçar. Mengi'nin bulunduğu noktaya doğru. Buşari. Metehan'a doğru düşündü. İsabetli bir pas gönderemedi Cenk. Sonrasında faul Roheda lehine. Komik ekip serbest vuruşu kullanacak. Brand
Brandon Kavala. Onaçu'nun kaleciye baskısı var. Telly uzaklaştırdı topu. Cenk karşıladı. Torreira takımında yine Brandon Kavala. Andy Quinn. Warren Davis. Brandon Kavala. Baskı var Cihan'dan. Yapmadı savunmada. Leo Burney. Fintelli. Yarım saatlik dilimi birazdan burada bırakacağız. Trabzon'da 0-0'lık beraberlik var. Dostluk maçında Trabzonspor Roheda United karşılaşmasında. İki kardeş kulübün mücadelesi

0-0'lık eşitlik. Cenk Özkaçar, Ahmet Doğan, Onaçu yaklaştı, Onaçu dokundu, Onaçu ikinci hareket, topu kontrolü alma gayretindeyken faulü tespit ettiğini işaret ediyor Yasin Kom. Serbest vuruşu Duaneda kullanacak, Onaçu'nun faulü. Brandon Kavala yerde kalan futbolcuydu. 30. dakika, Doğaydan serbest vuruşu kullanma hazırlığında. Şahide tek kişilik bir barajdı. Şimdi iki oldu. Cenk barajda. Brandon Kavala topun gerisinde. Bir oyuncu daha baraja dahil oldu. Şimdi iki oldu baraj tekrar. İki kısa oyuncuyla barajı yaptı Trabzonspor. Kavala direkt kaleyi düşünüyor, üstten dışarıya. Brandon Kavala.

Ahmet Doğan kısa biraz kısa kalıyor. Riskli bir bölge. Ozan şimdi kaptı topu. Ozan'ın pası. Cihan bıraktı. Ozan'ın bulunduğu noktaya. Şimdi sol kanada doğru Metehan İmanoğlu. Savunma hazır ama yakalandı. Konuk ekipte. Metehan geldi. Metehan kaleyi karşı alma düşüncesi ama istediği hareketi yapamıyor. Savunmanın kontrolünde. Akbahçe rakibinin önüne geçti. Topun out'a çıkmasını sağladı. Kale vuruşunu kullandı. Telly. Kavana. Hemen oynama düşüncesinde. Ahmet Cemil'in müdahalesi. Cihan. Cihan faul bekliyor. Yasin Kol hayır dedi. Oyun devam etti. Schoenfeld. Uzun mesafeli bir pas sağ kanada doğru isabetli değil. Akbahçe hareketlenmişti. Taça gidiyor top. Biz kullandık hemen taç atışını. Mendy. Sürükledi ata. Mendy pası sol kanada doğru mu? Şimdi biraz kısa kaldı pas. Savunmanın müdahalesi son müdahalenin bu şahiden olduğunu belirtiyor Yasin Kol. Taç atışını Droheda kullanacak. Batista Mendy'nin yanına gitti hakem Yasin Kol. Onda bir problem vardı. Mendy hafif bir sakatlık geçiriyor. Yasin Kol durumunu takip ediyor. Evet, sağlık görevlileri kenardaydı. İhtiyaç olmadı. Mendy'de ciddi bir sorun yok neyse ki. Taç atışını kullandı. Doheda takımı bir kez daha oynanın dışında top. Taç kullanacağız. Cenk Özkaçar geriye doğru. Fabinho. Batista Mendy. Fabinho. Muşari yaklaştı. Fabinho bir kez daha. Cenk şimdi. Sol kanada doğru zor bir pas Cenk'ten. Kaptılar topu. Şimdi tehlikeli bir atak gelişebilir. Konuk ekip adına. Uzak mesafeden bir vuruş ve mükemmel uzandı Ahmet Doğan. Harika bir kurtarış Ahmet Doğan'dan. Schoenfeld şansını deniyor. Arada Mendy diye bakıyorum. Evet, Mendy kendini yere bıraktı. Az önce

yaşadığı problem. Bu da Drogheda takımının gole yaklaştığı alama. Betuan Yıldırım mükemmel uzanıyor. Harika bir reaksiyon gösterdi. Ve topu kornere çelmeyi başardı genç file bekçisi. Matista Mendy tedavi oyunun içinde devam ediyor. İki güzel hareket, özellikle Ahmet Doğan Yıldırım'ın harika kurtarışı. 19 yaşındaki genç file bekçisi. Kalesine gelen ilk büyük tehlikede. Deriz ya poz verdi, fotoğraf çektirdi diye. Hakikaten öyle bir an. Ahmet Doğan Yıldırım nefis uzanıyor. Ve tokatlıyor topu kornere. Mendy şimdi sahanın karşı tarafından oyunun dışına, taç çizgisinin dışına doğru çıktı sağlık görevlileriyle birlikte. Tedaviyi devam ediyor Mendy'nin. Korneri kullanacak Drogheda takımı. Orta geldi kale alanına doğru. Savunmanın müdahalesi var. Muşari iyi kontrol edemedi. Cihan Çanak, özür dilerim, müdahaleyi yapan futbolcu. İlk kontrolü iyi olmayan isim Cihan. Son 10 dakikalık dilim. İlk yarı için pas derinlemesine. Gordon şimdi pası Ahmet Cemil dikkatli. Ve bizim için bir kontratak şansı. Onançoy'un önüne koşmaya çalışıyor şimdi. Rakip alana doğru, rakip cezalarına doğru sokuldu ama pas isabeti değil. Oyun alanının dışında top. Drogheda United taç atışını kullanacak. Bir yandan da Mendy'nin durumunu takip ediyorum. Oyuna dönebilecek mi, devam edebilecek durumda mı diye sanıyorum, evet. Devam edebilecek durumda. Oyuna döndü. Batista Mendy. Adam Kavala. Bani. Uzun mesafeli bir pas. Mendy. Yerde kaldı. Warren Davis. Oyun devam etti. Top dışarıda. Kaptılar topu. Shane Farrell'la. Leo Burney. Shane Farrell. Connor Kelly. Kalecisine döndü. Fintelli. Uzun mesafeli bir pas. Gordon'un bulunduğu noktaya doğru. Mendy onu takip etme çabasında. Gordon bıraktı. Mark Doyle'un bulunduğu noktaya. Mark Doyle yaklaşıyor. Fabinho karşısındaydı. Pası etkili noktaya. Bir pas daha ceza sahasına. Son derece önemli bir fırsat. Kaleci Ahmet Doğan Yıldırım yine oyunun içinde ve başarılı. Bu pozisyonda hamleyi yaptı. Topu kontrolü altına aldı. Trabzonspor savunmasının son anlar yaşadığı bir andı. Yine tehlikeli bir pozisyon. Connor King dışarı gidiyor. Tabii bir dostluk maçı, bir hazırlık maçı. Farklı bir savunma görüntüsü var Trabzonspor'da. Fabinho'nun sağ stoper, Cenk'in sol stoper oynadığı. Hem uzun lig maratonunda, hem uzun sezonda diyelim daha doğrusu, bütün kulvarları dahil edip mutlaka alternatifli kadrolara ve çözümlere bakıyor teknik direktörler. Thomas Sison da bu bakımdan farklı tercihlerde bulunması, farklı oyun anlayışları üzerinde çalışması son derece doğal. Uzun mesafeli bir top. Onaçu topun kontrolünü sağladı. Onaçu bıraktı. Fabinho.

Ci siamo Indy. Chuck. Some Indy. Wat werd şimdi? Ozan'ın bulunduğu noktaya. Ozan ilk hamlesi ikinci pozisyonda müdahaleyi yaptı doğrudan önce. Cenk'e bıraktı topu. Cenk'in pası kaleci Ahmet Doğan Yıldırım. Mendy. 40. dakika Papanapart'ta 0-0'lık beraberlik. Maç bizim kontrolümüzde gidiyordu uzun süredir. Ancak son bölümlerde özellikle Doğayla takımının tehlikeli geldiği, etkili olduğu pozisyonlar yaşadık. Taç atışını kullandı Bordo Maviller, Fabinho. Kim pası sol kanada Murat Mert. Murat Mert kurtardı. Rakibinden şimdi pas. Cenk'in bulunduğu noktaya. Cenk uzun mesafeli bir top gönderiyor oyunun dışına. Doğayla taç atışını kullanacak. Garrett Kelly. Savunmada karşılayan futbolcu Mendy. Mendy faul beklentisi içinde oyun sürdü. McDoyle. Brandon Kavala. Doğayla takımı yine etkili geliyor ama neyse ki son dokunuş iyi olmadı. Vernon Davis'ten ve şimdi Trabzonspor'un Ata Ozan'ın pası sol kanada Metehan'ın bulunduğu noktaya ama Metehan istediği gibi önünü alamadı ilk pozisyonda. Metehan Mimaroğlu koşu yaptı ama top arkasında kalınca ilk dokunuşu iyi olmadı. Metehan. McDoyle. Akbaşı. Şık bir pas verdi Kamara. Şimdi sol kanada doğru. Connor King iyi kontrol edemiyor topu. Fabinho. Cenk Özkaçar. Murat Mert. Matisse Amendi. Fabinho. Cihan şimdi. Matisse Amendi. Murat Mert. Murat Mert kurtardı rakibinden. Şimdi bıraktı, aldı topu tekrar. Cihan'la paslaştı. Mendy. Mendy'nin pası sağ kanada Ahmet Cemil. Fabinho ile oynadı. Mendy. Ozan. Ozan'ın pası Onançu'ya. Onançu yüzünü dönmeyi başardı ama pası isabeti değil. Top kaybı. Akbaşı. Brandon Kavala uzun mesafeli bir top gönderdi sol kanada. Leo Burney. Kavala doğru pas isabeti değil. Ozan tekte oynadı. Şimdi pas Metehan'ın bulunduğu noktaya. Metehan şut ve sonra da kaleci. Terry Bukis. Önce Ahmet Doğan nefis bir kurtarış. Şimdi Fintelli. Metehan'ın da harika vuruşunu es geçmemek gerekiyor elbette. 44. dakika. Trabzonspor'un gole yaklaştığı dakika oluyor. Fintelli. Metehan'ın bu etkili vuruşunda son anda müdahaleyi yaptı ve topu kornere çevirmeyi başardı.

Köşe vuruşunu kullanacağız sağ kanattan. Muşari'nin korneri kullandı. Yüksek bir top. Savunmanın müdahalesi ona açı yükseldi. Bıraktığı nokta Cihan. Baskımız var bu bölümde. Muşari bir ortadan ona açı. Dokunamadı, kafa yandan dışarıya. Yandan dışarıya giden top, önemli bir fırsat. Bordo Mavi'nin adını 45. dakika. Cenk savunmadan gelen oyuncumuzdu. Onarçu yükseldi. Bir fake oldu adeta. Bütün savunmaya ama Cenk'in vuruşu direkt dibinden yandan dışarı gitti. Artı bir oynanacak. İlk yarının sonuna en az bir dakika eklendiğini gösteriyor Alparslan Şen, maçın dördüncü hakemi. Orta şansı şimdi Erdemci. İki müdahalesi korner. Korneri kullanma hazırlığında. Orta geldi, kare alanına doğru savunmamızın müdahalesi var. Onarçu'dan savunma yardımı. Kaleci Ahmet Doğan Yıldırım çok rahat, hemen oynadı. Süre azalmıştı. Zira uzun mesafeli Metehan'ın bulunduğu noktaya doğru Metehan'ı ışıtmaya çalıştı. Onarçu'ya gelmiyor top. Savunmada Brandon Kavala. Vernon Davis. İlk yarı bitiyor. Yasin Kol ilk yarıda son düdüğünü çaldı. Trabzonspor 0, Drogheda United 0. İlk yarı skoru. İlk yarının yıldızı iki kaleci. Önce bu harika kurtarış Ahmet Doğan'dan. Fenerbahçe'nin vuruşunda mükemmel bir kurtarış. Ve sonrasında Metehan Mimaroğlu'nun vuruşunda bu kez Fintelli sahneye çıktı. Bir güzel kurtarışta ondan izledik. Sonrasında Cenk'in de bir fırsatı var, yakaladığı bir fırsat. Gol yok ilk yarıda Papara Park'ta, ikinci yarıda Trabzon'da tekrar birlikte olacağız sevgili seyirciler.

0: Auto Expertiz trafik kurallarını sunar.
1: Emniyet kemerinizi takın. Araca bindiğiniz anda yapmanız gereken ilk şeydir. Sadece sürücü için değil, araçtaki tüm yolcular için zorunludur. Olası bir sarsıntı veya kazada hayata tutulmanızı sağlar.
2: Şansa kalmaz işimiz, Umran Auto Expertiz.
0: Umran Auto Expertiz trafik kurallarını sundu.
3: Macera, eğlence ve heyecan İstanbul Alışveriş Merkezi'nde seni bekliyor. 26 Eylül'den 4 Ekim'e Pau Petrol kahramanlarıyla eğlence dolu oyun alanlarını keşfet. 26 Eylül'den 11 Ekim'e Spider-Man'le nefes kesen aksiyonu yaşa. İstanbul Alışveriş Merkezi, İstanbul'un kalbinin attığı yerde, İstanbul Finans Merkezi'nde.

olsun diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.

0: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh, aldım. İnanılmaz uygun fiyata aldım.
1: Siz de sizinle aynı ürünü almak isteyenlerle İdefix grup alışverişinde bir araya gelin. Stoklarla sınırlı ürünleri inanılmaz fiyatlarla alın. Grup alışverişine hemen başlayın. İdefix, alışılmadık alışveriş.
0: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh! İdefix grup alışverişiyle çok uygun fiyata aldım. İdefix, alışılmadık alışveriş.
2: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım. Reklam.
3: A-Spor Radyo.
4: Sporun radyosu A-Spor Radyo'yu YouTube üzerinden kesintisiz dinleyebilirsiniz. Turkuvaz Radyolar kanalına abone olun. Spora dair son dakika gelişmelerinden haberdar olun.

döner acayip. Oynamın şıkkıdım şıkkıdım. Oynamın şıkkıdım şıkkıdım. Oynamın şıkkıdım şıkkıdım. Ah yanar döner acayip.

0: yanar döner acayipsin. Kız hepsi senin mi? Hepsi senin mi? Hepsi senin.
1: Aspor Radyo canlı yayın.
2: Manchester United karşı karşıya geliyor. Aspor ekranlarında bir kez daha hoş geldiniz değerli futbol severler. İkinci devre az sonra başlayacak. Doheda takımı yavaş yavaş oyun alanındaki yerini alıyor. Değişiklikler olacak. Oyuna girecek gibi hazırlanan isimler vardı çünkü. Bir yandan bakıyorum. Bir numaralı formasıyla Thomas Olumya'yı görüyorum. Konuk ekipte. Bizde de Saviola ve Umut Nayır hazırlanıyordu. Oyuna girecek gibi. Sanıyorum ikinci devrenin başında bu iki futbolcumuz devam edecek. Oyunda olacaklar. Doheda takımında ilk yarıda 17. dakikada zorunlu bir değişiklik olmuştu. Ethan O'Brien sakatlanınca yerini Godin'e bıraktı 6 numaralı formasıyla. İlk yarıda iki kalecinin öne çıktığı bir devreye tanıklık ettik doğrusu. Ahmet Doğan Yıldırım nefis bir kurtarışa imza attı. Hatırlayacaksınız. Yine sonrasında Fintelli, Fethiha Mimaroğlu'nun vuruşunda bu kez sahneye çıktı. O da çok güzel bir kurtarışa imza attı. Metehan'ın vuruşu da bir o kadar güzeldi elbette. İkinci devre az sonra başlayacak. Çok çok fazla pozisyon olmadı ilk yarıda bu dostluk maçında. İkinci yarıda bakalım neler bekliyor bizi. Maça ilgi gösteren Bordo Mavili futbol severler. Tabii Galatasaray galibiyetiyle milli takım arasının hemen öncesinde taraftarını da aynı mutlu etti ve havaya soktu Trabzonspor. Evet, Umut Nayır ve Saviola kenarda oyuna dahil olacaklar. Çıkan oyunculara da bir yandan bakıyorum. Alparslan Şen. Dördüncü hakem biraz sonra işaret edecektir. Şu ana kadar. Gördüğüm değişiklikler bunlar. Yasin Kol. Trabzonspor ikinci yarıya başlayacak. Thomas Olivia'da konuk ekipte oyunda. İkinci yarıya Trabzonspor başlayacak. Umut Nayır ikinci yarı başlıyor. Ordu Mavili'nin ilk vuruşuyla. Uzun mesafeli Onaçu'ya doğru. Onaçu. Top bizde. Cenk bıraktı ilk yarıda. Gole yaklaşmıştı Cenk de. Etkili bir kafa vuruşu yaptı. Yandan dışarı gitti top. Şimdi değişiklikleri görüyoruz. 77-14 Metehan oyundan çıkan isim. 77 numaralı formasıyla. Saviola. Cihan Çanak oyundan çıkıyor. Saviola onun yerine oyundan. Umut Nayır de Metehan'ın yerine oyuna dahil oldu. Cihan Çanak ve Metehan Mimaroğlu oyundan çıkan isimler. Saviola ve Umut Nayır oyunda Trabzonspor'da. Fabinho. Ahmet Doğan uzun mesafeli gönderdiği top Andy Quinn. Karşılıyor topu Cenk. Cenk'in pası sol

çizgiye doğru Savioğlu. Umut Nayır koşuyu gösterdi Savioğlu. Batista Mendy. Fabinho'nun bulunduğu nokta. Ahmet Cemil Onarçu. Gitti bıraktı Ozan'a. Mendy. Pas şimdi sol kanada. Savioğlu. Savioğlu sokuldu ceza sahasına. Savioğlu bir çarım attı. Savioğlu. Şimdi pas Ahmet Cemil. Orta şansı orta. Yüksek top Onarçu'ya gelmeden. Savunmanın müdahalesi var. Kanıkken şimdi uzaklaştırdı topu. Fabinho. Mendy. Savioğlu. Yine iyi bir başlangıç yaptı. Hazırlık maçında da ikinci yarının başında oyuna dahil oldu Savioğlu. Ahmet Cemil. Ozan bıraktı geriye doğru. Fabinho. Cenk'in pası sol kanada. Savioğlu. İstediği pası veremedi. Baskımız devam etti. Faul beklentisi var. Trabzonspor'ların oyun devam etti. Top kaybı. Topun kontrolünü sağladık şimdi Umut Nayır'la. Muşari. Kaleye baktı. Bir çalım atma düşüncesi. Kaptırdı topu. Muşari. Maça çok hareketli başlamıştı. Şimdi pas sol kanada doğru. Kanık Kane geliyor. Kane orta şansı aradı. Hemen kapattı Ahmet Cemil. Geriye doğru oynadı. Foul şimdi. Uzak mesafe. Vuruş yandan dışarıya. Brandon Kavala. Yandan dışarı giden top. Fabinho. Pas hatalı şimdi. Dışarı doğru çıkarılan top kaleci uzandı. Ahmet Doğan Yıldırım. Kendi hatasını da telafi etmiş oldu bir anlamda. Ahmet Doğan Yıldırım. Özür diledi arkadaşlarından da. Ozan. Umut Nayır bıraktı. Sol çizgide Savioğlu var. Olmuluğu nokta. Nefis pas şimdi. Savioğlu gidiyor. Savioğlu. Savunma adamı yakalandı. Savioğlu. Savioğlu. Dışarı doğru çıkardı. Onarçu. Orada ama etkili vuramadı topa. Telly rahatlıkla topun sahibi. İşte az önce Ahmet Doğan Yıldırım topun sahibi oldu. Ve sonrasında Savioğlu'yla geliştirdiğimiz atak. Onarçu'nun vuruşu etkili olmayınca Telly rahatlıkla topun kontrolünü sağladı. Savioğlu. Topu pasında başarı yok. Mendy baskını sonuç verdi. Mendy Onarçu'yla oynadı hemen. Muşari koşuyu gösterdi. Ozan'a doğru pas. Ozan uzak mesafe vuruyor. Ozan yandan dışarı gidiyor top. Asfaltta dışarı giden top. Sürpriz vuruşları vardır Ozan Tufan'ın böyle. Müthiş golleri de hafızalardadır. Onlardan birini deniyor. Asfaltta dışarı giden top. Stadın bir kısmında gol diye ayağa kalktığı, hatta uğultunun gol şeklinde yükseldiği bir anda yaşandı. Top asfaltta dışarı gitti. Fintelli kale vuruşunu kullandı. Savioğlu koştu şimdi savunma arkasına doğru. Çok hızlı Savioğlu ama son anda kritik müdahale Andy Quinn'den. Akbahçe. Andy Quinn bir problem yaşıyor bu arada. Bekledi arkadaşları.
bu oyuncunun tedavinin yapılabilir.

gitmesi için. Horacio elini uzattı ama kalkamadı. Bu hamle sonrasında Andy Quinn az önceki etkili şutu bir kez daha hatırlayalım. Ozan Tufan kaleyi yokladı. Thomas Sainz. Yorum pası Bouchari. İstediği alanlardan birini buldu. Önü boştu. Dripling'e başladı. Şimdi Orançoğlu oynadı. Bouchari. Şimdi sol kanada. Samyolo. Biri bir yakaladı rakibini ama geçemedi. Son anda müdahale Agbaci. Savunmada müdahaleyi yaptı. Drogheda takımında. İkinci yarıda tempo daha yüksek. Daha keyifli bir maça tanıklık ediyoruz. Trabzonspor'un etkili başladığı ikinci devre. Kaleci Ahmet Doğan top oynadığını terk ediyor. Az önce sakatlık yaşayan Andy Quinn oynadığına döndü tekrar. Şu. Savyolo. Fabinho. Ahmet Cemil Fabinho. Uzun mesafeli bir top Savyolo'nun bulunduğu nokta. Savyolo son anda kalecinin müdahalesi ve korner. Maçtaki en net fırsatımız bu. Savyolo Telle'nin müdahalesiyle top oynanın dışında korner. 55. dakika korneri kullanacağız sağ kanattan. Az önce de bu koşunun sinyalini vermişti Savyolo. Yine çok süratli. Şari korneri kullandı, onu açıyor doğru. Savunmanın müdahalesi var. Savyolo müthiş kontrol etti topu. Savyolo dışarı doğru bıraktı. Mendy vuruyor savunmanın kapandığından. Bir kez daha doldurdu topu. Cenk ama kaleci Fintelli topun sahibi. Üst üste fırsatlar Trabzonspor'un. Kore yaklaştığı anlar. Rohaneda kalesinde. Kieran Cruz, o da ikinci yarının başında oyuna dahil olan isimlerden biri. 31 numaralı formasıyla. İki oyuncudan baskı var. Mendy kaptı topu şimdi. Baktığı nokta mı içi mi? Mendy. Batista Mendy. Mendy. Yerde buldu kendini. Mendy. Bir elle oynama tespit ediyor Yasin Kol. Rohingya United oyuna başladı. Kavana. Doyle ve top oynanın dışında. Ahmet Cemil müdahaleyi yaptı. Taş. Connor Kane taç atışını kullandı. Akbaçin. O yakın savunmak istedi. Murat Mert faul yaptı. İşte Ozan Tufan. Çok çok etkili bir vuruş asfaltla. Dışarı giden top ve sonrasında maçın en net pozisyonu bu. Savyolo'yla Fintelli. Son anda müdahaleyi yaptı. Bu önemli anları hatırlamış olduk. Arka arkaya ekran.

geldi. Connor Kane. Kaleci Talley. Uzun bir top Fabinho. Kafayla karşıladı. Bouchard'ı kontrol ediyor. Şimdi bıraktığı nokta Umut Nayır. Tekrar oynama düşüncesinde. Savunmanın müdahalesi ve korner. Köşe vuruşunu sağ kanattan kullanacak Bordo Maviller. Duhayda takımında değişiklik hazırlığı var bu arada. Köşe vuruşunu kullanacağız Bouchard'ı ile. 58. dakika. Bizde de ısınan 5 oyuncu kenarda. Isınma hareketlerini sürdürüyor. Bouchard'ı korneri kullandı. Onu açıyor doğru. Savunmanın müdahalesi. Saviolo kaptı topu. Saviolo bir çalım attı. Saviolo şık hareketler. Saviolo plaseyi yaptı. Savunmadan döndü top Kelly. İkinci yarıda Trabzonspor'a büyük hareket getirdi Saviolo. Savunmanın şimdi müdahalesi. Bordo Maviller'de Murat Mert'le ve top oynanın dışında. 14 numaralı formasıyla Mark Doyle oyundan çıkarken 25 numaralı formasıyla Markey oyuna giriyor. Ryan Markey. Ve 8. dakika. Mark Doyle yerini Markey'e bıraktı. Oluvya ilk anda kontrolü altına alamadı topu Oluvya. Şimdi bir kez daha buluştu toplar. Fabinho. Uzun mesafeli bir top. Onarçu tekte bırakmak istedi. Başarılı değil pası. Kelly. Son yarım saate doğru ilerliyoruz. Trabzon'da top oynalı terk ediyor. Doheyda taç atışını kullanacak. Fabinho taç atışını kullanma hazırlığındaydı bıraktı. Amit Cemil, Bouchard'ı. Bouchard'ı hemen oynadı Ozan'la. Sol kanattaki geniş boşluğa doğru döndü Ozan Tufan, Saviolo. Saviolo yeniden Ozan'la oynadı. Ozan bıraktı Saviolo. Ozan Saviolo paslaşması. Saviolo'nun vuruşu isabetli değil. Şu dakika. Saviolo oyuna girer girmez farkını ortaya koydu. Bu sezon 2 gollük katkısı var ligde. Bordo Mavilleri 18'i futbolcunun avantaja bıraktığını gösterdi. Yansin Kong uzun mesafeli bir top savunma arkasına. Kalemizde tehlike var. Yardımcı hakem de gözün bir yandan vuruş. Kaleci kurtardı. Ve top oynanın dışında Ahmet Doğan Yıldırım'dan harika bir kurtarış daha. Oluvya net bir fırsat. Doheyda United takımının maç başından beri yakaladığı en net pozisyon bu. Thomas Oluvya. Yardımcı hakem Mehmet Kısal, o da dikkatle takip etti, oynattı. Ahmet Doğan Yıldırım'ın vuruş kurtarışı bu sert vuruşta başarılı. Ve bir oyuncu değişikliği daha. Köşe vuruşu kullanılacak bu arada. Kamer kullanıldı kale alanımıza doğru. Kafalardan sekti Ahmet Doğan, topun sahibi.

Walgut oyuna girdi. James Walgut. Uşari. Uşari'nin pası sol kanada. Saviolo. Saviolo kurtardı rakibinden. Saviolo bıraktı. Uşari kaleye bakma düşüncesi. Pas denildi ama pasta isabet yok. Savunma zor da olsa uzaklaştırıyor bu topu. Temsilcimiz de iki hamle daha gelecek biraz sonra. Ve bir de kaleci hamlesi Erolcan 96 numaralı formasıyla kenarda. O da hazırlanıyor. Birazdan bu değişiklikleri paylaşırız. Mendy dışarı doğru çıkardı. Ozan Tufan. Ozan bir plase ve yandan dışarıya giden top. Ozan'ın vuruşu yandan dışarı gitti. Oyuncu değişiklikleri. Kaleci Ahmet Doğan Yıldırım günün başarılı ismi. Oyundan çıkıyor. Erolcan Çolak oyuna giriyor. Esat 67 numaralı formasıyla oyuna dahil oluyor. Numaralı formasıyla Murat Mert'ti. Oyundan çıkan bir başka isim Ahmet Cemil ile birlikte. Son mesafeli bir pas sağ kanada. Akbahçe. Akbahçe'nin pası. Savunmamız dikkatli pozisyondan. Ozan. Dört oyuncu etrafını kapattı. Brandon Kavarah'ın ve bir kontratak şansı bizim için. Ozan'ın pası isabetli olmadı. Sonrasında hareket faul. Gordon faul yaptı Ozan'a. Serbest vuruşla oyuna başlayacağız.

Çakıroğlu, Esat. Ve Erol Can. Tabii bir dostluk maçı olduğu için çok fazla oyuncu değişikliği oluyor. Bu nedenle dikkatli bir biçimde takip edip sizlere aktarmaya çalışıyoruz. Altıncı dakika, Aspor ekranlarında anlamlı dostluk mücadelesinde, iki kardeş takımın mücadelesinde 0-0'lık beraberlik Papara Park'ta devam ediyor. Golden. Alperen, uzun mesafeli bir top. Savunma derinliğinde Andy Quinn. Galici Telly. James Balkan. Kamara. Cruz. Cruz tekrar. Fabinho hata yaptı. Fabinho bir önce kaptırdı topu ama çok çabuk dönüyor. Erol Can'a bıraktı topu. Riskli bir bölge. Riskli hareketler. Ve hakem firki verdi. Yasin Kol.

0: Roheda United Firki'yi kullanacak. Esat müdahale yaptı. Golden yerdeydi, kalktı.
1: Umut abi.
0: Erol Can. Brandon Kavala. Gerisinde Brandon Kavala geliyor, vuruyor ve kaleci uzandı Erol Can. İlk yarıda ve Doğan ikinci yarıda Erol Can. İlk harika kurtarış. Çok çok zor bir pozisyon bu da. Kordini kullanacak Tohida. Köşe vuruşu kullanıldı. Kale alanına doğru. Bir korner daha. Erol Can da 20 yaşında. O da genç bir filibekçisi. Köşe vuruşu kullanıldı. Kale alanına doğru gelen top dışarı gidiyor. Alt kararı. Görünen o ki bordo mavillerde. Kale emin ellerde. Hakikaten iki filibekçisi de bugün son derece başarılı performans ortaya koydu. Mendy çıkıyor. Batista Mendy ilk yarıda da bir problem yaşamıştı. Yiğitcan Çubukçu oyuna giriyor. Onu açıyor doğru pas. Oynadığının dışında. Ozan bıraktı. Uzun mesafeli bir pas. Yiğitcan'dan oyuna girer girmez Savyolo'ya çok güzel bir pas. Savyolo rakibinin üstüne gitti. Savyolo şimdi bekledi. Baktı nokta. Yiğitcan Savyolo bir kez daha. Ceza sahasına baktı. Kesti onu açıyor doğru. Savunmanın müdahalesi. Atağımız sürecek. Ozan. Son 20 dakikalık dilim mücadelede. 0-0'lık beraberlik Trabzon'da. Para Park'tan. Savyolo'ya doğru pas. Savunmanın müdahalesi. Nikuy. Bahçe faulü maruz kalıyor. Roheda serbest vuruşu kullanacak. Telly. Aşıyor top Kavarah'ı. Fabinho. Yiğitcan'dan bir güzel pas daha. Savyolo oyuna girdi üst üste. İki şık pas Yiğitcan'dan. Savyolo sol kanada doğru bıraktı topu. Yeniden kendini gösterdi. Savyolo pas Muşari'ye. Muşari. Oranchu sağ kanattaki boşluğa doğru. Etkili bir pas Alperen'e. Peren Çökümoğlu istediği gibi kullanamadı topu. Etkili bir orta yapamadı.

Andy'yi oyuna soktu şimdi topu. Andy Quinn. Akbaşı. Fabinho'nun baskısı. Fabinho kazandı topu. Umut Nayır'la oynadı. Umut'tan pas Muşari'ye. Onarçı'ya doğru pas. Onarçı ceza sahasında. Onarçı bir çalım attı. Onarçı vurdu. Son anda savunmanın müdahalesi oyun devam ediyor ve kapandı savunma. Trabzonspor'un Onarçı ile gole çok yaklaştığı dakika. Offside yoktu. Onarçı net bir fırsat. Savunmanın kapandığı ve golü önlediği pozisyon. Ozan şimdi. Ozan bıraktı Umut Nayır. Bir kez daha geliyor Trabzonspor. Muşari. Muşari. Yiğitcan'dan pas. Yiğitcan aldı topu tekrar. Ozan Tufan. Yeniden Yiğitcan oynadı. Fabinho. Yiğitcan'dan bu kez sol kanada. Esat bıraktı. Savyolo rakibinin üstüne gitti. Son çizgiye doğru Savyolo açtı ayağından out. Kali vuruşunu kullanacak. Quintela ile Doheda takımı. Doğru. Kanadı kullandılar. Akbahçe. Akbahçe ceza sahasına girdi. Bıraktığı nokta Esat müdahaleyi yapıyor. Dokundu. Top oynadığın dışında da çatışı bordo mavillerin. İtan'dan pas. Uşari'nin bulunduğu nokta. Muşari. Muşari gitti. Muşari. Savunmanın arkasına Umut Nayır için offside bayrağı. Mehmet Salih Mazlum offside'ı tespit etti. Muşari'den James Bolger. Şimdi çıktılar. Sağ kanadımızda büyük bir boşluk var. Pas şimdi Oluvya'nın bulunduğu noktaya. Oluvya ortayı yaptı. Savunmada karşılıyoruz topu. Ve oyun alanını terk eden top. İki hamle daha gelecek Thomas Tyson'dan. Ile Fabinho işaret edildi. Ferhat oyuna giriyor. Fabinho'nun yerine ve Umut Nayır bir problem yaşadı öyle tahmin ediyorum. Sonradan oyuna dahil olmuştu. O da Oğuzhan'a bırakıyor yerini 90 numaralı formasıyla. Esat karşıladı. Oğuzhan oyundan.

Muşari. Ozan. Alperen. Ferhat Tampans. Cenk. Savioğlu. Ozan. Onaçu. Esat şimdi sol kanatta. Yiğitan aldı topu. Alperen'le oynadı. Yiğitan bir kez daha. Muşari. Sapiolo. Ozan'ın pası Onaçu'ya gelmeyen top. Golden. Golden kaptı topu tekrar Muşari. Kaleye baktı, vurdu yandan dışarıya. Bekletmeden şut attı Muşari. Yandan dışarı gitti top. Üç hamlede Roheda'dan gelecek. Bir kaleci değişikliği de var. Hennessey oyuna giriyor. Kavana kenara geldi. Hennessey oyunda. 4 numaralı forması Andy Quinn de oyundan çıkıyor. Cummings oyunda. Cummings.

Daniel Mayer oyuna giren bir başka isim 32 numaralı formasıyla. Telly Hennessey değişikliği. Saviola'ya doğru pas. 80. dakika, son 10 dakika. Saviola savunma arkasına doğru gönderdi. Ozan koşuyu yapmıştı. Kaleci'de kaldı top. Hennessey. Bulger. Şimdi uzun mesafeli savunma arkasına tehlikeli bir pozisyon. Pas yerden son anda Esat. Yerinde bir müdahale savunmada. Esat'tan yerinde bir müdahale. Godden kaptı topu Godden. Godden savunma arkasına tehlikeli bir pozisyon daha. Vuruş yerden ama isabetli değil. Ryan Markey top oyun alanında ve bizim kontrolümüzde. Ozan bıraktı. Connor Kelly. Connor bıraktı. Bir presi. Tam dışarı gidiyor. Top son bir müdahale tespit etti. Yasin Kol korneri gösterdi. Oluya. Thomas Oluya. Shane Farrell konuyu kullanma hazırlığında. Dışı vuruşu tehlikeli bir pozisyon, dışarıya gitti. Savunmanın bir an unuttuğu bir isim Edwin Kelly. Kaptan. Maçunun pası Uşari. Alperen bıraktı Uşari. Uşari'nin pası ceza sahasına. Ozan'dan topuk pası onu açıyor doğru düşündü. Başarılı değil. Hakemin uyarısı var. Ozan'ın faulünü işaret etti. Mehmet Salih Mazlum. Serbest vuruşu Drogheda takımı kullanacak. İşte pozisyon bu. Karen Cruz'la mücadelesi. Ozan faul yaptı. Hennessey uzun oynadı. Karar faul. Ozan faulü maruz kaldı. Olur ya, faulü yaptı. Ferhan.
kanat bıraktım. Erol Can. Onu açıyor doğru. Olur ve müdahaleyi yaptı. Cenk hakem oyunu durdurdu. Yasin Kol. Roheda yine bir serbest vuruş işaret ediyor. Şahin Ferol serbest vuruşu kullanacak. Ferol ortaya yaptı. Kafa vuruşu kale alanına ve top ağlarımıza gidiyor. Top ağlara gidiyor. Akbaci 86. dakika. Roheda United 1-0 öne geçiyor bu golle. İrlandalı futbol severler. Seviniyor Edwin Agbaje. Kale alanında savunmadan bir ismi unuttu Trabzonspor savunması. Evet, Bordo Mavililerden de yükselen alkış. Dostluk mücadelesinde, iki kardeş takımın mücadelesinde iki Bordo Mavili renge sahip takımın mücadelesinde alkışlar Roheda United takımına Papara Park'ta. Edwin Agbaje. Durum 1-0. Savyolo'nun bulunduğu noktaya doğru bir pas. Savyolo baskı yaptı. İkinci devrenin başında Savyolo'nun girişiyle yakaladığımız fırsatlar var. Kaçan önemli pozisyonlar var. Birçok oyuncuya büyük bir şans elbette böylesine bir dostluk maçı, hazırlık maçı. Özellikle kalecilerimizin hem Ahmet Doğan'ın hem Erol Can'ın güven verdiği bir karşılaşma oldu. Marda Anadolu tarafından bakmak gerekirse. Ceza sahasına doğru döndü. Yusuf'un pası oynandı dışına. Yasin Kaya Mesih'den çabuk olmasını istedi. Saymaya başladı. Ozan. Esat. Yüksek bir top gönderdi. Onarçu'nun bulunduğu noktaya. Onarçu tek başına. Onarçu kontrol etti. Onarçu. Savunma yerini almaya çalışıyor. Onarçu'nun pası. Şimdi uzak bir mesafe. Ama iyi bir kontrol gelmedi ilk anda. Yiğitan'dan. Yiğitan'ın baskısı. Arkadaşı da yardıma geldi. Alperen. Top tekrar Bordo Mavililer'de. Ozan'dan pas. Muşari. Alperen, Oğuzhan, Yiğitan atan yönü değiştirdi. Dakika 89, hesap bıraktı Savyolo. Savyolo. Savyolo kurtardı ilk rakibinden. Savyolo'nun pası şimdi. Oğuzhan. Geriye doğru oynadı. Şimdi sağ kanada orta şansı. Savyolo. Oğuzhan Muşari. Sağ kanada doğru kazandırdı topu. Orta etkili bir orta değil. Kaleci her sayı topun sahibi. Alperen istediği ortayı yapamadı. Ferhat. Hatta uzun mesafeli Onarçı'ya doğru offside. Onarçı offside pozisyonunda. Topu sürekten döndü. Yardımcı hakemin kaldırdığı bayrağı Mehmet Salih Masum. Biraz tepki de yükseldi. Aynı görüşte olmadı ilk anda Bordo Mavili futbol severler.
Mert'in kontrolünü Tompen Olcan'da. Arpacım. Artı bir oynanacak. 90+1. Pasaj Şen bir dakikayı gösterdi maçın dördüncü hakemi. Cenk karşılıyor savunmada. Saviolo. Bir dakikalık dilimin içindeyiz. Saviolo. Şimdi bekledi. Ferhat. Saviolo biraz destek gelmemesine tepkili. Ferhat Tampans. Şimdi Orhançı'ya doğru uzun mesafeli bir top gönderiyor. Yiğitan kalecinin kontrolünde top. Uzun mesafeli bir top daha. Top oynanın dışında. Serbest vuruşu kullanacak. Trabzonspor. Rasim Kol. Son düdüğünü çalıyor. Trabzonspor 0, Drogheda United 1, maç sonucu. Yayına başlarken bir maçtan fazlası demiştik. Hakikaten öyle. İki dost, iki kardeş kulübün mücadelesinde kovuk ekip kazanıyor Drogheda.

Manchester United Edwin Agbaje'nin attığı işte bu golle sahadan 1-0 galip ayrılıyor. Maç sonrası iki takım oyuncularının birbirlerini kutladığı anlar. İki takım için de iyi bir hazırlık mücadelesi oldu. Güzel bir karşılaşma oldu. İki kardeş kulübün mücadelesinde, iki bordo mavili ekibin mücadelesinde gülen konuk Drogheda United oluyor. Trabzonspor 0, Drogheda United 1. Maç sonucu biz de A-Spor ekranlarından bu anlamlı maçın yayınında sizlerle olduk. Yeniden buluşmak dileğiyle hepinize mutlu akşamlar diliyoruz. Hoşça kalın.

0: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh, aldım. İnanılmaz uygun fiyata aldım.
1: Siz de sizinle aynı ürünü almak isteyenlerle İdefix grup alışverişinde bir araya gelin. Stoklarla sınırlı ürünleri inanılmaz fiyatlarla alın. Grup alışverişine hemen başlayın. İdefix, alışılmadık alışveriş.
0: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh! İdefix grup alışverişiyle çok uygun fiyata aldım. İdefix, alışılmadık alışveriş. İdefix. Reklam.
2: Awesome.

0: Spor Radyo.
1: Spor ekranlarından mutlu akşamlar. Uluslar Ligi özel yayınımıza hoş geldiniz. Bugün Caner İşbeğendiren bizlerle birlikte. Caner hoş geldin yayınımıza.
2: Hoş bulduk Furkan.
1: Uluslar Ligi'nde 3. hafta maçlarını konuşacağız ama milli takım teknik direktörü Vincenzo Montella basın toplantısında açıklamalarda bulunuyor. İzleyelim.
3: Çünkü buradaki futbolcularımız ülkemizi en iyi şekilde temsil etmeye çalışıyorlar. Yani zaten hata yaptıklarında ilk ben onları ikaz ediyorum. Mesela İtalya'nın ilk yarı bittiğinde ben onlarla nasıl konuştuysam mesela. Yani ben onlara tekrardan bir göstermeye çalışıyorum doğru yolun ne olduğunu. Ve genellikle biliyorsunuz bana karşı eleştiriler yapıldığında bu konuda beni çok böyle hani etkilemiyor. Beni biliyorsunuz. Ama futbolcularıma karşı tekrar ediyorum. Çok fazla böyle eleştiri yapıldığında bu kadar bir mücadelenin içinde ülkelerini en iyi şekilde temsil etmeye çalışıyorlar. Kendi aralarında çalışmalarda birbirlerine yardımcı olmaya çalışıyorlar. En iyi şekilde temsil etmeye çalıştıkları bir bayrağımız var. Onu yaparken de bu kadar çok fazla eleştiri yapılması açıkçası hak ettiklerini düşünmüyorum.
4: Türker Bey'den ve arkadaşlardan özür dileyerek son söz hakkımı kullanıyorum. Hocam evet eleştiriliyor. Sizin ve oyuncular için övgüler biraz eleştiriye döndü. Onun farkında mısınız? Bir de

0: Biz eleştiriyoruz ama sizi de eleştiriyoruz, ben de eleştiriyorum zaman zaman. Ama şunu da görüyorum, siz aynaya baktığınız zaman, başkaları önemli değil, belki dikkat almayabilirsiniz ya da alırsınız. Aynaya baktığınız zaman ilk günkü Montella ile şimdiki Montella arasında fark görüyor musunuz? Kendinizi eleştiriyor musunuz? Bir tavsiye de Türk halkı için rica edeceğim. Siz dediniz ki ben tecrübeliyim. Futbolcularımızı çok eleştirmeyin, beni eleştirin, ben etkilenmiyorum. Ama Türk halkı da sizin kadar ya da bu milli takım kadar bayrağını sever, ülkesini sever, takımını sever. Onların oluşturduğu gönül kırgınlığıyla ilgili, içine düştükleri boşlukla ilgili bir tavsiyeniz var mı? Bu süreci nasıl atlatırlar? Teşekkür ederim. Bu kadar uzun sorduk. Kusura
1: bakmayın. Sono un po' più vecchio, un po' più esperto. Quindi sono lo stesso, c'ho la stessa relazione con i calciatori eccetera. Io lo conosco, l'orgoglio del popolo turco, ed è una forza, non è certo un difetto, e quindi il consiglio che posso dare è quello di avere a volte, no, un po' di equilibrio nei giudizi, perché questi ragazzi in questo modo possono esprimersi al meglio. Poi la delusione la capisca, l'aspettativa si alza, l'orgoglio si alza perché siamo a certi livelli, ma il calcio è fatto anche di livelli, di gradualità, di abitudine, di percorso, tutto su. Il giocatore gioca due partite, quello è il migliore di tutti, poi dopo non va bene, via, cambiamo quello, mettiamolo un altro, c'è un po' troppa fretta nei giudizi e anche cambi di giudizi repentini. Calma, io questo lo devo avere, l'equilibrio del giudizio lo devo avere, ma soprattutto per aiutare i ragazzi, di conseguenza la squadra e di conseguenza i risultati che si aspetta la gente, insomma.
2: Yani ben yaş olarak ilerlemiş, deneyimli bir insan olarak hani bunu çok net bir şekilde gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Yani Türk halkının gururunu çok iyi bilirim ve bu bir kusur değildir asla. Tam tersine bir güçtür hani bu gurura sahip olmak. Sadece genel olarak biraz daha dengeli olmamız gerekiyor futbolcularımıza karşı. Hep beraber biraz daha sahip çıkmamız gerekiyor ne olursa olsun. Çünkü futbolda seviyeler mevcuttur. Bu seviyelere alışkanlık kazanmak gerek ve özellikle zamanla desteğimizi hiçbir zaman esirgemeden tabii ki de eleştireceğiz. Bunda bir sıkıntı yok. Ama dengeli bir şekilde eleştirmemiz gerekiyor. Neleri daha iyi yapabiliriz? Bunu konuşmamız gerekiyor. Her seferinde futbolcularımızla zaten bu kadar mücadele ederken her seferinde en iyisini yapmaya çalışıyorlar. Biz de onlara ilk destekçisi ben oluyorum. Biliyorsunuz her seferinde onları en iyi seviyelere getirmeye çalışıyorum. Halkımızla beraber bir tık daha fazla destek verebilirsek futbolcularımıza sahip çıkarken özellikle eleştirirken de özellikle çok daha farklı seviyelere hep beraber geleceğimizden inancım tabii ki de kuşkusuz. Per lo specchio, quando ti guardi lo specchio c'è una differenza dal primo?
1: No, l'ho risposto subito, forse. No, io sono lo stesso, sono solo un po' più vecchio e c'ho qualche capello in bianco in più, che quello non sempre è negativo.
2: Yok, aslında ben aynı Montella'yım, sadece beyazlarım biraz fazla arttı, ama herhangi bir şekilde değişen bir şey yok.
3: Son soruyu Hilmi Bey'den alalım. Toplantımız tamamlandı.
4: Hilmi Sever. Belki hocam aslında UEFA Uluslar Ligi resmi karşılaşma ama bu maçların hazırlık maçı olduğunu daha iyi anlatmak, belki de Avrupa Şampiyonası hazırlık olarak görmek mi gerekiyordu? Yani eğlenmek de, çünkü yarın da eğer puan sayılmışsak da büyük ihtimalle zaten şans çok çok azalmış olacak, B Ligi'ne doğru gitmiş olacağız. İşe biraz böyle mi bakmalıyız? Biraz hedefleri bu açıdan baştan koymak, daha net koymak sizi de rahatlatır mıydı? Oyuncuları da rahatlatır mıydı? Böyle diyebilir miyiz? Bir de samimiyetiniz, inandığınızı bildiğimiz için bazen hala aramızda konuşuyoruz, bunun açıklamasını yaptınız ama Kerem ve Barış'ın heykelini dikmeliyiz çünkü pozisyon dışında oynuyor demiştiniz. Onların heykelini dikmek yerine 6 maçta 5 gol atmış Enes alıp kendi pozisyonda oynatmak daha yararlı olabilir miydi? Ya da kadroda olması, belki ilk kombine olmasa da.
1: Enes, allora sì, sono partite preparatorie, sono d'accordo, quindi vanno viste in questo modo qua. Il nostro obiettivo poi ultimo è quello di prepararci per gli europei del del prossimo anno, insomma, delle qualificazioni per gli europei. Enes l'abbiamo seguito, Enes l'ho convocato io e appena sono arrivato, ho avuto un infortunio gravissimo.

0: L'abbiamo seguito, lo sento, abbiamo un bellissimo rapporto, non l'abbiamo ritenuto fisicamente in questo momento adatto per affrontare questi tipi di partite, semplicemente un giocatore bravissimo, un giocatore fortissimo, sicuramente doppio infortunio al ginocchio l'ha un po' penalizzato, ma spero che possa avere continuità, è stato 2 anni senza giocare una partita intera, ha giocato 5-6 partite dopo 2 anni e avete sempre fritto tutto così ogni volta, è un percorso, ce l'ho con le, perché sempre chi non c'è è sempre più bravo. Potrei fare degli esempi di come Cianuzun è un ragazzo eccezionale, un giovane di grande talento, non è abituato a giocare a questi livelli, per 2 anni mi avevate detto che doveva giocare sempre Cianuzun, adesso ha sbagliato mezza partita come tutti, Cianuzun non va più bene, io queste cose non mi faccio condizionare, Cianuzun è giocatore valido, ha avuto difficoltà nell'ultima partita, nell'ultimo tempo che ha giocato, così come la squadra, che ora buttiamo Cianuzun e iniziamo da zero con un altro ragazzo, poi fa 2 partite e lo ricambiamo, io non ragiono così, io ragiono con cosa è meglio per il ragazzo e cosa è meglio per la squadra, quindi ci vuole gradualità, ci vuole giudizio, i giovani vanno anche aspettati se sbagliano una partita e quindi in questo caso ne approfitto per dire che Cianuzun ha tutto il mio sostegno, perché magari non se l'aspettava neanche lui di queste critiche feroci e sta facendo il suo percorso perché è un giocatore di grandissimo talento.
1: Yani aslında bu tüm maçlar hazırlayıcı maçlar olarak tabii ki de Avrupa Şampiyonası elemelerine hazırlanmamız gerektiğini de unutmuyoruz. Bu maçlardan geçiyor bu hazırlık. Enis'i açıkçası en son ben zaten biliyorsunuz milli takıma davet etmiştim. Çok ciddi 2 sakatlık geçirdi. 2 sezon boyunca maalesef çok oynayamamıştı. Şimdi tekrardan ritim kazanmaya başladı. Bu bir süreç. Yani hemen aceleye getirip futbolcumuzu harcamamamız gerektiğine inanıyorum ben. Yani hazır bir şekilde gelmeleri gerekiyor buraya. Cianuzun örneği vermek istiyorum bunun yanı sıra. Son 2 senedir hep oynatılması gerektiğine dair sürekli eleştiriler almıştık. Son 2 maçtır oynadı ve son maçını hatalı geçirdi futbol anlamında. Ve bu maçtan sonra öyle eleştiriler yapıldı ki sanki artık Cianuzun oynamasa da olur gibi bir havasına sokulmaya çalıştı. Bunlar bizim gençlerimiz, bunlar bizim değerlerimiz. Son maçta zorlansa da bir hatalı maç oynadı diye de hani kenara atılmaması gerekiyor. O yüzden az önce de dengeli yaklaşmamız gerektiğine değindim. Özellikle eleştiri yaparken. O yüzden Enes Ünal tabii ki de çok büyük bir değer bizim için. Hani çok hem müthiş bir futbolcu hem de kendisini çok yakından takip ediyoruz. Maçlarına gidiyoruz, canlı seyrediyoruz. Ama dediğim gibi hemen harcamamamız gerekiyor futbolcularımızı. Hazırlanmaları gerekiyor. Biraz fırsat vermemiz gerekiyor. Çünkü uzun bir süre istediği şekilde futbola yakın olamadı kendisi. O yüzden yavaş yavaş umarım o seviyelere tekrardan ulaşır.
2: Mustafa Bey çok kısalım.
3: Hocam yeni oyuncuları gördük Uluslar Ligi'nde kadroda ancak çok fazla süre bulamadılar. Forvet hattında da şunu sormak istiyorum. Son 4 sezonda 100 gol atan Kemal Rüzgar diye bir futbolcu var profesyonel liglerde. 2. ligde forma giyiyor ama oyuncu hakkında bilginiz var mı? Bu kadar forvetsizlik yaşadığımız bu dönemde hiç gündeme geldi mi ismi? Bunu çok merak ediyorum çünkü çok fazla konu oluyor bu gerek programlarda gerek sosyal medyada.
0: Sì, noi guardiamo anche la Serie B, una volta abbiamo pescato un portiere in Serie B che poi è venuto in Nazionale A direttamente, prima dell'Europeo se non ricordo male, poi fosse il periodo. Sì, se seguiamo tutti e poi pensiamo in base al livello che giochiamo noi se possono essere adatti oppure no. Evidentemente se non l'ho chiamato perché al momento non lo reputo che possa fare la differenza con noi.
1: Yani açıkçası 2. ligi takip ediyoruz. Oradan da bir kaleci almıştık. Yani yanlış hatırlamıyorsam Avrupa Şampiyonası öncesi kaleci davet etmiştik milli takıma biliyorsunuz. Şu an için davet etmediysem bu seviyelere hazır olduğunu düşünmediğim içindir. Milli takımımız için en iyisini yapmaya çalışıyoruz her seferinde.
2: Teşekkür ediyoruz.
0: Tamam. Okay, teşekkürler.
1: Teşekkürler.
4: Evet, teknik direktörümüz Montella'nın basın toplantısı.

0: maçındaki açıklamaları bu şekildeydi Caner. Belçika maçını konuşacağız ama istersen evet. Öncesinde bir de Aspor'a yaptığı özel açıklamaları Montella'nın bir hatırlayalım. Sonrasında Belçika maçını konuşmaya başlayacağız.
1: Belçika maçı öncesi milli takımımızın teknik direktörü Vincenzo Montella ile beraberiz. Fiziksel olarak yoğun bir fikstür olduğunu ifade ettiniz. 3 günde bir maç oynamak ve seyahat etmek elbette zor. Fakat takımı mental olarak toparlayabildiniz mi?
2: Sì, sicuramente abbiamo sofferto la tra la prima e la seconda che c'erano tre giorni e non quattro, che un giorno fa una differenza importante a questi livelli. Sì, abbiamo fatto riposare insomma chi ha giocato di più il primo giorno un po' di più ieri, oggi hanno svolto tutto l'allenamento e i ragazzi stanno tutti bene. A parte qualche acciacco, insomma.
3: Aslında evet, yani ilk iki maça baktığınızda 3 gün arayla oynandı o maçlar. Bu seviyelerde de hani 3 gün değil de 4 gün olduğunda daha rahat bir şekilde geri dönüşler alabiliyorsunuz ve hani enerjileri toparlayabiliyorsunuz. Yani evet, futbolcularımızın hepsi hazır. Sadece biliyorsunuz arada sırada bu yoğun fikstürlerde ufak tefek problemler olabilir ama genel olarak herkes iyi.
1: Kadrodan eksilen ve eklenen isimler oldu. İtalya maçına göre sistemde bir değişiklik beklemeli miyiz?
2: Ma noi abbiamo cambiato poco in sostanza tatticamente, così cose che facciamo anche domani, insomma ci si adatta sempre all'avversario, perché avevamo due difensori centrali di ruolo, Zeghi in determinate circostanze era più stretta, a volte si allargava, quindi non ho visto grandi differenze insomma a livello tattico rispetto al passato e rispetto ai nostri principi di gioco.
3: Yani aslında çok fazla değişiklik yapmadık çünkü temel olarak taktiksel bakımından baktığımızda bu takımlara çok fazla böyle aralarında bir fark yok. O yüzden hani biz kendi temel oyun prensiplerimizi üzerinden stratejileri geliştirdik ve ona göre sahaya çıkacağız.
1: Teşekkürler, başarılar. Vincenzo Montella'nın görüşleri bu şekildeydi.
0: Evet, Montella'nın Aspor'a yapmış olduğu özel açıklamalar bu şekildeydi. Bir de Arda Güler'in açıklamalarını izleyelim.
1: Belçika maçı öncesi yanımızda Arda Güler var. Arda, Fransa maçında iyi bir oyun vardı. Skoru bulamadık. İtalya karşısında erken gol yedik. Kırıldık. Belçika maçı için reaksiyon maçı diyebilir miyiz?
4: Kesinlikle dememiz gerekiyor. Yarın sahada güçlü bir reaksiyon gösterip kazanmak istiyoruz. Bunun için hazırlıklarımızı yaptık. İnşallah elimizden geleni yapıp buradan kazanarak gitmek istiyoruz.
1: İnşallah da. Peki takım içinde hava nasıl? Takım arkadaşlarıyla neler konuştunuz bu geçen süreçte? Onu da paylaşırsan seviniriz.
4: İki maçı da yenildik ama buradan nasıl çıkabileceğimizi biliyoruz. Hepimiz kendi fikirlerimizi söyledik. Beraberce konuştuk hocamızla da. Neler yapmamız gerektiğini biliyoruz. Yarın inşallah sahada gösterebiliriz.
1: Başarılar diliyorum Arda. Teşekkürler. Mücadele öncesi Arda Güler'in görüşleri bir şekildeydi.
0: Evet, Belçika-Türkiye mücadelesi yarın akşam saat 21.45'te ATV ekranlarında olacak. Gruptaki ilk iki maçımızda Fransa ve İtalya'ya mağlup olduk. Özellikle Caner, İtalya mağlubiyeti biraz moral bozan ve can sıkan bir mağlubiyet evet. oldu. Çok kötü bir oyun vardı özellikle ilk yarıda. Belçika karşısında nasıl bir reaksiyon bekliyorsun millilerden?
5: Ya zaten şimdi şöyle, hem İtalya maçının ardından hem de bugünkü basın toplantısı Vincenzo Montella'nın biraz daha teknik taktikten ziyade biraz daha duyguların ön plana çıktığı bir basın toplantısı gerçekleşti. Çünkü tabii ki Türk toplumunun, Türk milletinin milli maçlara olan bakış açısı her zaman çok farklıdır uzun yıllardır. Dolayısıyla herkesin tabii yüksek beklentileri var. Montella'nın bu takıma kattığı şeyler de çok kıymetli. Son 2-3 yıllık birliktelikte bizi sonuçta 24 yıl sonra Dünya Kupası'na taşımış bir teknik direktör. Önemli başarılar var ama tabii ki bununla beraber hep son yapılanlar akıllarda kalır ya. İşte Dünya Kupası'ndaki başarısız sonuçlar, arkasından Uluslar Ligi'ne maalesef önce Fransa arkasından İtalya yenilgisiyle başlamamız tabii biraz takımın moral motivasyonunu önemli ölçüde düşürmüş vaziyette. Ama tabii ki yani dersler çıkarmak lazım. Aslında Montella'nın vurgu yaptığı en önemli noktalardan bir tanesi şu: ben geldiğimde A milli takımımız C ligindeydi dedi. Etap etap önce B ligine yükseldik ve ilk kez A liginde mücadele ediyoruz. Ha bu şu demek değildir tabii ki, A liginde muhakkak maçlar elbette kolay olmayacak. Biz ne kadar şu anda seviye olarak İtalya'nın seviyesini, kadro kalitesini belki tartışsak da tabii ki Fransa ile İtalya arasında belki önemli ölçüde bir güç farkı var. Ama ne olursa olsun İtalya'nın en önemli ekol ülkelerden biri olduğunu da atlamamak lazım. Yani her dönemde

0: mutlaka ya İtalya milli takım formasını terleten her oyuncu tehlikelidir. Böyle bir gerçek var, böyle bir realite var. Bunu atlamamak lazım. A Ligi'nde ilk defa mücadele ediyoruz. Sonuçta Dünya Kupası zamanında da aynı cümleleri kullanmıştık. Evet, seviye olarak belki Avustralya, Paraguay gibi rakiplerden kesinlikle kadro olarak çok daha güçlüyüz. Ama buradaki en önemli handikapımızın hep tecrübe olduğundan bahsetmiştik. Avustralya, Paraguay gibi ülkeler hep konfederasyon avantajından orada istikrarlı biçimde Dünya Kupası'nda yer alıyorlar. Ama bizim böyle bir istikrarımız olmadığından defalarca kez söz etmiştik. Esasında yani burada yer almak bence çok kıymetli. Çünkü devlerle mücadele ediyoruz. O sebeple bence bunu şey gibi değerlendirmek lazım. Nasıl ki bisiklet öğrenirken bir çocuk düşe kalka öğreniyor. Biz de burada mücadele etmeye, esasında önemli olan A Ligi'nde kalıcı olabilmek uzun vadede. Burada kalıcı olduktan sonra da zaman içerisinde bence önemli aşama kaydedebilecek potansiyelimiz de var. O kadro kalitemiz de var. Ama sadece biraz zamana ihtiyacımız olduğunu farkındayım. Çok kırılgan bir milli takımız. Tabii ki yani böyle olumsuz neticelerden çok bir anda etkileniyoruz. Evet. Maalesef ki. Ama ümit ediyorum bir galibiyet bir kıvılcıma yol açacaktır. Ve o kıvılcımla birlikte belki ardı arkası kesilmeyen bir galibiyet rüzgarıyla İnşallah ümit öyle ediyoruz. Olur. Öyle bir başlangıç
1: yarın akşam Belçika'ya konuk olacağız. Gruptaki dördüncü maçımızda, bu milli aradaki sonuncu yine karşılaşmamızda ise 5 Ekim pazartesi akşamı da İtalya'ya konuk olacağız. Arka arkaya yine 3 gün arayla 2 zorlu maç var. Özellikle bu 2 maçta alabileceğimiz puanlar gruptaki gidişatımız için de Kasım ayı öncesindeki milli ara için de çok belirleyici olacak. Bugün biraz hızlandırılmış bir Uluslar Ligi özel yayını olacak. Çünkü süremiz biraz kısıtlı. 21.45 seansında futbol severleri gerçekten çok keyifli maçlar bekliyor. Yine Turkuaz Medya kanallarında, bu ekranlarda, Alspor ekranlarında Yunanistan-Hollanda karşılaşması naklen futbol severlerle buluşacak. Almanya-Sırbistan karşılaşması ise A Haber ekranlarında olacak ve Danimarka-Portekiz mücadelesi de A2 ekranlarından yine naklen futbol severlerle buluşacak. Yunanistan-Hollanda maçını biraz kısa konuşalım istiyorum. 11'ler de, hatta belli oldu, 11'ler üzerinden de gidebiliriz. Ben izninle aktarayım, sonra senden tabii hemen ki yorum alayım. Yunanistan'ın kalesinde Zolakis forma giyecek. Dörtlü savunma hattı Saliakas, Mavropanos, Retsos ve Simikas. Orta alanda ise Karetsas, Kurbelis, Androutsos ve Zolis'i görüyoruz. Hücum hattında santraforda ise Pavlidis ile beraber Ioannidis'i tercih etmiş Ivan Jovanovic ve Xavi'nin Hollanda'sı ise şu 11 ile maça çıkıyor. Verbruggen kalede dörtlü savunma Dumfries, Timber ve Van Dijk ile birlikte Van de Ven'i görüyoruz. Orta alanda Ferman, Til ve Timber, Quentin Timber bu kez orta alanda. Hücum hattında ise Somerville, Merding ve yine Ruben Van Bommel'den oluşan bir 11. Xavi'nin de tercihi bugün bu şekilde. Yunanistan 2 galibiyetle başladı, evet. Caner gruba. Hollanda ise 4 puanı var. Dikkat çeken bir mücadele.
0: Evet, Jovanovic'in Yunanistan'ına baktığımızda biraz zannediyorum 2004 Yunanistan'ından da esintiler veriyor oyun olarak. Çünkü merkezi çok iyi kapatan bir takım ve nispeten önceki dönemlere göre biraz daha gençleşmiş bir jenerasyonla mücadele ediyorlar. Çok önemli değerleri var kadrolarına baktığımızda. Karetsas olsun, Zolis olsun, yine Premier Lig'de mücadele eden önemli isimler de yer aldığı için kadro anlamında.
1: Kalede Zolakis var.
0: Evet, Zolakis var. Yine Hull City'den tanıdığımız, bildiğimiz bir isim. Yani hakikaten çok potansiyelli, çok iyi oyuncuları sahipler. Yani onlar da jenerasyon değiştirdiler. Bir kabuk değişimi yaşandı yakın dönemde.
1: Şu anda da maç önü ısınmadan canlı görüntüler. Yunanistan Hollanda mücadelesi öncesi.
0: Ya şöyle söyleyelim, Yunanistan'ın aslında temel anahtarı belki de sabır. Yani oyunun aslında sabırla direkt olarak bağdaştırabiliriz Yunanistan'ın oynadığı oyunu. Çünkü 2004'te de benzer şekilde başarıya ulaşmışlardı. Şimdi diğer tarafta tabii gözler ister istemez burada biraz daha güçlü olan taraf Hollanda'da olacaktır kuşkusuz. Onlar da Xavi ile yeni bir başlangıç yaptılar ama Xavi her ne kadar bir önceki Sırbistan mücadelesinde Hollanda kazanmış olsa da takım performansından çok fazla memnun olmadığını basın toplantısında dile getirdi. Evet, hücum anlamında iyi işler yapıyoruz ama savunmada hala henüz istediğimiz otomasyon oluşmadı şeklinde bir ifadesi olmuştu. Dolayısıyla orada da farklı farklı denemeler var. Mesela yani Gakpo yok, yine hücumda Brobbey yok. Bunların tabii yokluğunda şans bulan Max Merding AZ Alkmaar'da. O da forma giyiyor ve ilk bir önceki karşılaşmada ilk kez 11'de görev aldı ve 2 gol kaydetti. Evet. Yani oldukça damga vurdu o da performansıyla.
1: İspanya, özür diliyorum, Almanya mücadelesinde Robin sakatlandıktan sonra oyuna girmişti hatta.
0: Evet, kesinlikle. Yani şu an 4 puana sahipler. Tabii burada biraz daha güçlü olan taraf Hollanda olduğu için doğal olarak onların performansı biraz daha merak ediliyor. Ama Yunanistan'ı da tabii ki yabana atmamak lazım. Onlar da iyi bir başlangıç yaptılar ve Almanya'yı mağlup etmeyi başardılar bir önceki karşılaşmada. Yoğun bir fiziksel mücadele olacak gibi görünüyor. Çünkü burada biraz daha topa sahip olan taraf, oyunu biraz daha yöneten taraf eminim Hollanda olacaktır. Ama Yunanistan'da merkezi kapatarak mümkün mertebe ciddi bir mukavemet gösterecektir diye düşünüyorum.
1: Son birkaç saniyemiz. Almanya-Sırbistan maçı bu gruptaki diğer mücadele A Haber'de olacak. Aslında akşamın dikkat çeken bir başka maçı tabii Ronaldo konusundan dolayı. Yani birkaç saniyeye sığacak bir konu değil ama
0: evet.
1: Ronaldo kamptan ayrıldı. 7 numaralı forma Leao'ya verildi Portekiz'de ve bu akşam Jesus'lu Portekiz Danimarka deplasmanında olacak. O karşılaşma da yine AİK ekranlarında olacak. Nokta alacağız. Son bir cümle alabilirim.
0: Ya şöyle, Cristiano Ronaldo zaten dünya tarihinin en özel futbolcularından bir tanesi ama ne olursa olsun bir fizyolojik gerçeği de atlamamak lazım. Bu oyuncu birkaç ay sonra 42 yaşına basacak. Doğru. Dolayısıyla 21-22 yaşındaki oyuncularla mücadele etmesi zor. Hakikaten çok zor. Ne kadar kendine iyi baksa da, ne kadar iyi bir profesyonel olsa da ama evet. Cristiano Ronaldo'nun tarihin en büyük futbolcularından biri olduğu gerçeğini de değiştirmiyor tabii.
1: Ronaldo'suz Portekiz'i de bugün A2 ekranlarında izleyeceğiz. Futbol severlere şimdiden keyifli karşılaşmalar, 90 dakikalar diliyoruz Turkuaz Medya kanallarında. Uluslar Ligi heyecanı yaşanmaya devam edecek. Şimdilik hoşçakalın.

0: tutku, inanç, güç, zafer. Aspor Radyo, sporun radyosu.
1: Vakıfbank Platinum Plus Metal ve Reserve Kart'la her anınızı özel yaşayın. Yurt içi ve yurt dışındaki seçkin lounge alanlarından ücretsiz yararlanmanın keyfini çıkarın. Her harcamada daha çok kazanın. Biriken World puanlarınızı uçak bileti ve otel rezervasyonlarında 2,5 kata kadar değerli kullanın. Dünyanın her yerinde ayrıcalıklardan yararlanın. Yurt içi ve yurt dışında yapacağınız restoran harcamalarında %20'ye varan indirimin tadını çıkarın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Başvuru için Vakıfbank şubelerini ziyaret edebilirsiniz. Vakıfbank, daima seninle.
2: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh, aldım. İnanılmaz uygun fiyata aldım.
3: Siz de sizinle aynı ürünü almak isteyenlerle İdefix grup alışverişinde bir araya gelin. Stoklarla sınırlı ürünleri inanılmaz fiyatlarla alın. Grup alışverişine hemen başlayın. İdefix, alışılmadık alışveriş.
2: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh! İdefix grup alışverişiyle çok uygun fiyata aldım. İdefix, alışılmadık alışveriş.
4: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
5: Akakçe. Reklam.
6: Aspor.

Virgil van Dijk ve Vangelis Pavlidis mücadelenin hakemleriyle beraber top ve kale seçimini gerçekleştiriyor. Yunanistan-Hollanda mücadelesinin heyecanı az sonra Aspor ekranlarında yaşanacak. Ben Kerem Can Bulat, maçın anlatımında sizlere yardımcı olacağım. Hollanda'nın dizilişi görüntüde Verbruggen, Dumfries, Jurjen Timber, Virgil van Dijk, Van de Ven, Ferman, Thiel, Quinten Timber, Somerville, Merdink ve Van Bommel. Hollanda'nın 11'i ve dizilişi bu şekilde. Yunanistan kadrosunu size aktarmıştım. 4-4-2 dizilecek. Ev sahibi ekip kalede Çolakis, Saliakas, Mavropanos, Redsos, Simikas savunma dörtlüsünü oluşturacak. Orta alanda Karetsas, Kurbelis, Androutsos ve Cholis'i izleyeceğiz. İleri ikili de Pavlidis ve Ioannidis beraber görev yapacaklar. Hollanda milli takımı ekranda mücadele öncesinde son konuşmalarını gerçekleştiriyor oyuncular. Hollanda tribünlerinde her zaman olduğu gibi, yıllarca alıştığımız gibi renkli görüntüleri sık sık göreceğiz. İki takım bu şekilde ekrana yansıyor. Mücadelenin heyecanını az sonra hep beraber yaşayacağız.

İki takım da karşılaşmaya hazır. Yunanistan 2-2 ile çıkıyor mücadeleye. Hollanda'nın iki maçta 4 puanı var. Zirve mücadelesinde heyecan fırtınası başlamak üzere. İlk düdükle birlikte Yunanistan-Hollanda mücadelesi başladı. Çolakis uzun gönderdi. Savunmadan sekti, top taç atışıyla oyun devam edecek. Jürgen Timber ekranda. Xavi görüntüde, Hollanda milli takım teknik direktörü. Saliakas. Saliakas'tan pas Pavlidis'e. Pavlidis ceza alanında, Pavlidis'ten orta, müdahale geliyor. Etkili geldi Yunanistan, henüz ilk dakika içindeyiz. Pozisyon yeniden ekranda, offside yok. Vangelis Pavlidis hareketlendi. Ceza alanına girer girmez yaptı ortayı. Yunanistan baskısı pozisyonu beraberinde getiriyor. Müdahale Jürgen Timber'dan, korner kullanacak ev sahibi takım. Köşe vuruşu kullanıyor Yunanistan. Orta geldi. Van Dijk karşıladı. Ev sahibi ekibin hata devam edebilir. Karetsas. Saliakas. Simikas. Simikas yerden oynadı. Ceza alanına. Bayrak havada. Fotsis Ioannidis için. Offside. Offside pozisyonu yeniden görüntüde. Timber'ın bir adım önünde Ioannidis. Van Dijk. Ferman. Jürgen Timber. Van Dijk. Van de Ven. Ferman. Jürgen Timber'dan pas. Quinten Timber top kaybı yaptı. Sonrasında müdahalesi var. Somerville süratli ancak top dışarıda. Taç atışıyla oyun devam edecek. Ivan Jovanović Yunanistan teknik direktörü görüntüye geldi. Kostas Simikas'la taç kullandı ev sahibi takım. Faul bekledi Yunanistan. Ioannidis yerde, oyun devam ediyor. Tribünlerden tepki var karara. Ferman geriye döndü. Dumfries. Van Dijk.

Quinton Timber'la paslaştı Van Dijk. Sonrasında döndü Dumfries'e. Van Dijk. Dumfries geriye dönüyor. Verbruggen. Quinton Timber. Gustil geriye dönüyor. Van de Ven. Pas şimdi savunma arkasına doğru. Ruben van Bommel hareketliydi. Savunmanın müdahalesi var. Taçı hemen kullandı Hollanda. İçeri çevrilen top. Kapandı Yunanistan savunması. Pavlidis indirdi. Top dışarıda. Taç kullanacak ev sahibi ekip. Somerville ekranda. Simikas kullandı taçı. Androutsos. Çolakis. Uzun top Çolakis'ten. Simikas. Kurbelis. Savunmanın arkasına Karetsas topla buluştu. Van Dijk karşısında Karetsas rakibinin üstüne gitmeyi tercih etti. Çıkarken hata. İçeri çevrilen top. O noktada kimse yok. Salyakas'ın vuruşu kaleye paralel gitti ve atak sürüyor. Top oyunda kaldı. Orta arka direğe doğru. Top bu kez köşe gönderine çarpıp dışarı çıktı. İşte Salyakas'ın vuruşu.

Yunanistan'ın sağ beki ekrandaydı. Az önce pozisyonun içindeydi. Manolis Salyakas, Terbruggen, Van Dijk oynadı. Baskısı var Yunanistan'ın. Ceza alanı içi. Tehlikeyi uzaklaştırdı konuk ekip. Zor da olsa bu baskıdan çıktı Hollanda. Somerville. Şut pozisyonu. Müdahale geliyor. Kıran kırana bir maç başlangıcı var Selanik'te. Nerding. Şimdi ceza alanına doğru gönderilen top. Kafayı vuran futbolcu Salyakas. Korner kullanacak Hollanda. Gustil böyle baktı kaleye. Vuruşunu yaptı. Mavropanos'tan döndü top.

Joey Ferman gitti köşe vuruşunu kullanmak için. Hakem işaretini verdi. Joey Ferman yaptı ortayı ön direğe doğru. Top dışarıda, oyun kale vuruşuyla sürecek. Jürgen Timber görüntüdeydi. Karetsas. Simikas. Çolakis. Ioannidis'e doğru gönderdi. Ioannidis yerde. Top Van Dijk'ta. Kaptan kalecisine dönüyor. Verbruggen.

Van Dijk. Jurgen Timber. Somerville. Ferman ona yaklaştı. Somerville tekrar aldı topu. Merdink'le paslaştı. Somerville vurdu. Kaleci Çolakis. İşte Somerville bu vuruşu yaptı. Konstantinos Çolakis'te kaldı top. Çolakis uzun gönderdi. Karetsas'tan koşu vardı ama top Verbruggen'de. Van Dijk. Van de Ven. Gustil. Verbruggen. Müdahale var. Simikas'tan taç atışıyla oyun sürecek. İşte az önce Somerville'le Hollanda'nın Yunanistan kalesini yokladığı an. Çolakis uzun dönem Olympiakos'ta genç yaşta forma giydikten sonra Hull City'nin yolunu tuttu ve Premier Lig'de de şu ana kadar gayet iyi bir performansı var. Karetsas dokundu. Van Dijk uzun gönderdi Somerville'den önce. Orada savunmada hamle Red Sos'tan. Ferman. Van Bommel geriye döndü. Van de Ven. Virgil van Dijk. Jurgen Timber. Rakip alana yerleşti Hollanda. Ferman. Jurgen Timber tekrar. Joey Ferman. Van Dijk. Hollanda tüm atlarıyla Yunanistan alanında. Ruben van Bommel. Van Bommel çekti sağına. Van Bommel baskı altındaydı. Verdi pasını. Joey Ferman gönderdi içeri. Somerville orada. Top dışarıda out. Ferman'ın ceza alanına gönderdiği top. Somerville istediği vuruşu yapamadı. Çolakis. Karşıladı Hollanda savunması. Quinten Timber çekti rakibini. Pas sol tarafa. Yunanistan geliyor. Şut pozisyonu. Vuruş topu alırdı. Gol! Yunanistan öne geçiyor. 13. dakika. Christos Cholis. Ev sahibi ekip üstünü yakalıyor. Ancak yardımcının işareti var. Offside kararı. Büyük sevinç yaşadı Yunanistan. Christos Cholis üzgün. Pozisyon yeniden ekranda. Cholis topla buluştu. Ceza alanına girdi. Sonrasında vuruşunu yaptı. Verbruggen'in o anda itirazları var. Pavlidis pozisyonun içinde. Yardımcı bayrağı kaldırdı. Pavlidis'in kaleciyi yanılttığı gerekçesiyle oyun 0-0'lık eşitlikle devam ediyor. Hollanda için bir uyarı oldu bu. Gol sevinci yarıda kaldı Cholis'in. Red Sos. Simikas baskı altında. Red Sos.

Tsitsipas. Ters tarafa doğru gönderdi. Yunanistan geliyor yine. İçeri çevrilen top. Vuruş savunmadan müdahale. Sonrasında Tsimikas'ın şutu var. Köşe vuruşuyla oyun devam edecek. Pozisyon ekranda. Androtsos yokladı. Hollanda kalesini ikinci pozisyon içinde Tsimikas var. Köşe vuruşuyla oyun sürecek. Bu arada Cholis'te de bir problem var. Az önce sol kanattan topla hareketlendiği esnada biraz sekiyor gibi görünüyordu. Gol sevinci de yarıda kaldı. Gerçekten çok talihsiz bir maç başlangıcı Christos Cholis için. Kulüp Brugge'de geçirdiği iki mükemmel sezon ardından yeni dönemin başında Arsenal'a transfer oldu. Bir adale sakatlığı mı yoksa bir kramp mı? Onu anlamaya çalışıyor şu anda Yunanistan sağlık ekibi. Bu da offside pozisyonu. Cholis'in şutu esnasında Vangelis Pavlidis offside'da. Cholis çok üzgün, kenara doğru geliyor. Oyuna devam edemeyecek. Kenarda da hazırlık var. Sorunlu bir değişiklik yapacak ev sahibi Yunanistan. Tsimikas kullandı korneri, kafa vuruşu. Top dışarıda, bir korner daha. Mavropanos yükselmişti, pozisyonun içindeydi, işte pozisyon. Jurrien Timber Mavropanos'tan önce hamleyi yaptı. Masuras oyuna dahil olacak. Tsimikas yaptı ortaya, Pavlidis'e doğru sekti top. Offside. Geliyor bu kez. Somerville yerden oynadı. Merdink baskı altında verdi pasını. Somerville orada mücadele halinde. Korner kullanacak Hollanda. 18. dakikadayız. Selanik'te 0-0'lık eşitlik devam ediyor. Son olarak Tsimikas topla oynayan oyuncu. Çok büyük bir duran top tehdidi. Virgil van Dijk az önce ekrandaydı. Christos Cholis yerini Giorgos Masuras'a bırakıyor. Sakatlığı sebebiyle oyuna devam edemedi Cholis. Masuras oyunda. Korner kullanıyor Hollanda. Orta geldi kalabalığa doğru. Repsos vurdu kafayı. Somerville indirdi. Quinten Timber. Terbruggen. Geriye döndü. Quinten Timber. Jurrien Timber. İkiz kardeşler paslaştı. Dumfries. Yeniden Jurrien Timber'da top. Van Dijk.
uzun bir top gönderdi. Ruben Van Bommel'den baskı var. Salyakas'a. Salyakas yerde. Pozisyon ekranda. Rakibine şarjı söz konusu Ruben Van Bommel'in. O da izlemesi çok keyifli bir oyuncu. Uzun boyuna rağmen son derece süratli, delici bir kanat oyuncusu. Çok rastlayacağımız tarzda bir kanat profili değil. Babası da tabii ki Mark Van Bommel çok ama çok önemli bir oyuncuydu ama doğal yetenek olarak galiba Ruben Van Bommel babasından daha özel yeteneklere sahip. Tabii babasının o savaşçılığı, orta alandaki inatçılığı da bir dönemin en ilginç orta saha oyuncularından biri olarak anılmasına sebep olmuştu. Çok özel bir oyuncuydu Mark Van Bommel. Simikas'la taçı kullandı Yunanistan. Taç atışı tekrar edilecek. İkinci bir top vardı sahada. O şimdi kenara alındı. Simikas kullandı taçı. Ioannidis Dumfries'le mücadele halinde. Epey çekildi. Top Yunanistan'da kaldı. Avantajı oynattı hakem. Pavlidis yerde. Oyun sürüyor. Her fiziksel mücadelede Yunanistan tribünlerinden de bir uğultunun yükseldiğini duyuyoruz. Onlar da oyuncularının mücadelesinden memnun. Yine aynı uğultu. Bu kez karar faul. Ioannidis yerde kalan isim. Jürgen Timber'la mücadeleleri ekranda. Kurbelis. Androutsos geriye döndü. Red Sos'tan uzun pas. Karşılaşmadaki en heyecan verici andı bu. Cholis'in şutu. Pavlidis offside pozisyonunda. Ağlara giden top gol değeri kazanmamıştı. Masuras'ın oyuna girmesinin ardından da kaptanlık pozu bende onda. Mangelis Pavlidis mücadeleye kaptan olarak başlamıştı. Çolakis. Uzun gönderdi Çolakis. Masuras vurdu kafayı. Ioannidis ceza alanında. Ioannidis ve gol! 23. dakika. Fotsis Ioannidis de Yunanistan üstünlüğü yakalıyor. Uzak köşeye çok düzgün bir vuruş. Ioannidis'in golüyle durum 1-0. Bunu yapacağını hissettiriyordu Yunanistan. Golü bulmayı başardılar. Virgil van Dijk üzgün. Gol yeniden ekranda. Çolakis uzun gönderdi. Masuras yükseldi. Kafayla indirdi topu. Ioannidis çekti sağına. Uzak köşeye plaseyi yaptı. Çok net bir gol vuruşu. Bart Verbruggen uzandı ama yapabileceği çok fazla bir şey yok. Çolakis, onun sevinci görüntüde. Onun gönderdiği uzun top Hollanda kalesinde gole dönüştü ve Ioannidis'in Uluslar Ligi'ndeki ilk golü oldu bu. Sporting forması giyen oyuncuyla perdeyi açtı ev sahibi ekip.

Van de Ven'le taç kullanıyor Hollanda. Quinten Timber döndü Van Dijk'a. Jurrien Timber şimdi. Dumfries. Asuras peşinde. Çekti topu. Dumfries. Androtsos girdi araya. Dumfries ekranda. Topu böyle kazandı. Androtsos sonrasında Dumfries'in mağlubuna maruz kaldı. Avropanos. Top Karetsas'tan dışarıda, taç Hollanda'nın. Van Dijk. Quinten Timber geriye döndü. Van Dijk, Van de Ven baskı altında. Joey Ferman. Gustil. Merdink'te oynamak istedi. Gustil pası hatalıydı. Sonrasında karar faul. Karetsas yerde kalan oyuncu Ruben van Bommel'in faulü yeniden ekranda. Ki bu karardan çok memnun kalmadı Ruben van Bommel. Masuras Simikas'a bıraktı. Simikas Masuras'ın koşu yoluna. Pavlidis araya girmek istedi. Uzaklaştırdı topu. Verbruggen. Merdin kontrol edemiyor. Androutsos. Androutsos yine. Merdin.

Pavlidis. Ruben van Bommel. Van de Ven.

Harman. Jürgen Timber. Somerville topla buluştu. Dumfries ona yakındı. Joey Ferman, Dumfries, yerde kaldı Dumfries, faul bekliyor. Top dışarıda, kale vuruşuyla oyun devam edecek. Yonidis'in kaydettiği gol tekrar ekranda.

Simikas'la taçı kullandı Yunanistan. Top dışarıda. Bir taç daha. Ioannidis baskı altındaydı. Kaybetti topu. Quinton Timber. Yürüyen

Timber güzel döndü. Masuras onu rahatsız etti. Dumfries. Jürgen Timber. Uzun gönderdi bu kez. Max Merding. Yerde kaldı. Faul kararı var. Red Sos ve Merding'in mücadelesi görüntüdeydi. Van Dijk. Pas ters tarafa. Somerville. Rakibinin üstüne gitti. Somerville indi çizgiye, çevirdi içeri. Ayak koyan Red Sos. Masuras şimdi. Ioannidis yerde. Karar faul. Quinton Timber faul yapan oyuncu. Çolakis. Mavropanos döndü kalecisine. Simikas. Taç Yunanistan'ın. Gol yeniden ekranda. Giorgos Masuras indirdi topu. Fotsis Ioannidis Yunanistan'ı 23. dakikada öne geçirdi. Asisti yapan Masuras da Cholis'in sakatlanması sonrasında oyuna dahil olmuştu. Somerville geriye döndü. Jürgen Timber tekrar Somerville. Dumfries çok beklemiyordu sanki bu topu. Ona çarptı top. Kostas Simikas uzun gönderdi. Ioannidis'e doğru top çizgide sekti. Ioannidis faul kararı var.

Belki sizin de dikkatinizi çekmiştir. Yunanistan'da Pavlidis kaptan olarak başlamıştı mücadeleye. Masuras oyuna dahil olduktan sonra kaptanlık pozu bende ona geçti. Ardından Masuras arkadaşına jest yaptı ve bandı Pavlidis'e teslim etti. Maç içinde böyle bir kaptanlık pozu bende ile ilgili de değişiklik söz konusu oldu. Son olarak Pavlidis'te kaldı bant. Kayrak müdahale. Dimitrios Kurbelis'ten taçı kullandı Hollanda. Mickey van de Ven. Van Dijk. Jurrien Timber. Bir an topla hareketlenir gibi oldu. Baskı altındaydı. Ferman. Somerville oynadı. Tekrar Joey Ferman. Van Dijk. Ferman. Somerville. Jurrien Timber. Somerville. Hollanda çok sakin. Pas yapıyor Yunanistan yarı alanında. Güzel deneme Ruben van Bommel'den ama istediği gibi sonuçlanmadı. Taçı hemen kullandı Yunanistan. Tabii Yunanistan daha direkt bir oyun sergiliyor. Şu ana kadar da daha tehditkar oldular rakiplerine oranla. 1-0'lık üstünlüğü de 10 dakika önce yakaladılar. Çolakis. Simikas. Dumfries karşıladı onu. Retsos. Çolakis.

Yine uzun gönderdi Çolakis. Karetsas'ın biraz uzağına, bir kaleciden diğerine kadar gitmiş oldu top. Van Dijk. Van de Ven. Van Bommel kendisini göstermişti. Aldı topu, tekrar Van de Ven'le oynadı. Virgil van Dijk. Jurgen Timber topla buluşan oyuncu. Uzun gönderdi ceza alanına doğru. Kaleci Çolakis. Simikas. Androutsos, tekrar Simikas. Retsos. Ferman. Van de Ven. Ruben van Bommel yerden oynadı. Quinten Timber rakibiyle mücadelesi. Top Hollanda'da kaldı, oyun sürüyor. Gustil hareketliydi. Savunma araya giriyor. Taç atışıyla oyun devam edecek. Müdahale görüntüdeki Mauro Panos'tan. Atışı hemen kullandı Hollanda. Van de Ven. 36. dakikadayız. Yunanistan'ın 1-0'lık üstünlüğü devam ediyor. Somerville. Van Dijk. Tekrar Jurgen Timber. Timber yerden oynadı. Hareketlenen kardeşi Quinten Timber'da, ona gelmedi top. Karetsas'tan baskı. Miki van de Ven. Jurgen Timber. Pası yerden Quinten Timber bıraktı. Top Yunanistan'da kaldı. Pavlidis. Kurbelis. Simikas. Mauro Panos topla buluştu. İleriye doğru baktı. Pası merkeze. Hakeme takıldı Yunanistan. Avantajı gösterdi hakem. Oynayın dedi bir an için ama Ivan Jovanovic'in de isyanı var. Marco Guida istemeden de olsa iyi bir hata kesti. Hakem atışıyla zaten başlaması gerekiyor. Retsos. Simikas. Tekrar aldı topu Simikas. Verdi pasını. Karetsas cezalanı. Karetsas, kaleci Verbruggen. Konstantinos Karetsas. Simikas ayağının dışıyla onu topla buluşturdu. Karetsas yakın köşeye doğru sert vurdu. Verbruggen'e takıldı. Köşe vuruşu kullanacak ev sahibi ekip. Karetsas yaptı ortayı arka tarafa. Kafa vuruşu, Verbruggen'de kaldı top. Pozisyon yeniden ekranda. Mauro Panos vurdu kafayı. Verbruggen başarılı. Borussia Dortmund'un süper yeteneği Karetsas. O da Yunanistan futbolunun geleceği için en özel oyunculardan biri. 18 yaşında olduğunu da hatırlatalım. Kasım'da 19 olacak. Konstantinos Karetsas, Dumfries, Simikas'la mücadele halindeydi. Top Hollanda'da kaldı. Şut pozisyonu, Dumfries. Müdahale geliyor, korner. Mauro Panos araya girdi. Ancak öncesinde yardımcının evet işareti var. Max Merding orada offside'e yakalanmış, küçük de bir farkla. Çolakis

Top Yunanistan'ın. Maçtaki tek golün sahibi Ioannidis ekrandaydı. Tsimikas kullandı ataşı. Retsos. Mavropanos topla buluştu. Saliakas uzun gönderdi Pavlidis'e doğru. Van Dijk karşılıyor. Mavropanos. Ioannidis. Karetsas şimdi. Karetsas. Van de Ven karşısındaydı. Geldi onun pozisyonunu bozdu. Van Bommel. Yine ayak koydu Van Bommel. Top Hollanda'da kaldı. Quinten Timber. Joey Ferman. Ferman. Gustil'i topla buluşturdu. Til çizgideki Ruben Van Bommel'e. Van Bommel gitti Saliakas'ın üstüne. Van Bommel vurdu. Savunmadan sekti top. Out.

7 gol girişimi var Yunanistan'ın. Hollanda 4 gol girişiminde kaldı. Çok da net fırsat yakalayamadı konuk ekip. Verbruggen, Van Dijk, Van de Ven, Virgil van Dijk, Gustil şimdi. Ruben van Bommel. Van Bommel içeri kat etti. Merdink tekrar top onda. Pavlidis geldi, savunmasına nefes aldırdı. Çok sakin bir şekilde topu çıkardı ama Van Dijk oradaydı. Gustil kazandı topu yine Yunanistan. Karetsas, Ioannidis. Van Bommel bıraktı, Gustil, Ferman, Quinton Timber. Somerville aldı topu. Somerville. Karşısında Masuras var. Geriye döndü Somerville. Jurrien Timber. Tekrar Somerville. Çekti soluna. Somerville yaptı ortayı. Karşıladı Salyakas. Ruben van Bommel. Van Bommel bıraktı. Mickey van de Ven. Van Bommel tekrar. Jurrien Timber. Somerville. Yine gitti rakibinin üstüne. Somerville yerden oynamak istedi. Savunmada Simikas girdi araya. Simikas çıkarken top kaybı. Van Bommel. Ferman. Van Dijk. Joey Ferman döndü çizgiye. Ruben van Bommel. Van Bommel top dışarıda. Out. Kale vuruşuyla oyun devam edecek.

44. dakikaya geldik. Mickey van de Ven. Ruben van Bommel. Jurgen Timber şimdi. Van Dijk. En azından soyunma odasına eşitlikle gidebilmek adına daha tehdit

tehditkar olabilir Hollanda. Ferman kazandı topu, Retsos bıraktı Masuras'a. Giorgos Masuras Pavlidison'a yanaşmıştı. Geriye döndü Masuras. Retsos Simikas'ı topla buluşturdu. Mavropanos şimdi. Karetsas'tan pas ters tarafa. Giorgos Masuras Somerville peşinde. Somerville'le kazandı topu Hollanda. Sakin kalıp iyi de işlemişti aslında oyunu. Ev sahibi ekip, tribünlerin de hoşuna gitti geride kalan sekans. Ancak Masuras Somerville'e takıldı. Quinton Timber, Van Dijk, Joey Ferman. Tekrar aldı topu Ferman. Jürgen Timber. Nerdink. Yerde kaldı. Oyun devam ediyor. Basit bir anlaşmazlık. Mavropanos görüntüde. Ioannidis'le orada anlaşamadılar. Jürgen Timber topla çıktı. Dumfries yerde kaldı. Retsos verdi pasını. Masuras baskı altında. Somerville onu yine rahatsız eden isim. İlk yarının sonuna da en az artı 2 ilave edildi Selanik'te. Karetsas. Saliakas. Androutsos'tan pas. Karetsas döndü. Top kaybı yapıyor. Şimdi araya girdi. Ioannidis ceza alanında çevirdi. İçeri top ağlarda 2-0. Giorgos Masuras. 45+2'de Yunanistan farkı 2'ye çıkartıyor. Gol sonrası büyük sevinç var ev sahibi takımda. İlk golün asistini yapmıştı Giorgos Masuras. İkinci golü kendisi atıyor. İşte Karetsas. Çok büyük hata. Ioannidis çevirdi içeri. Giorgos Masuras. Durum 2-0. İlk golde pas Masuras'tan, gol Ioannidis'ten gelmişti. Bu kez tam tersi. İki oyuncunun işbirliğinde fileleri havalandıran Giorgos Masuras.

5 artı 3'e geldik. Yunanistan'ın 2-0'lık üstünlüğü var. Pavlidis. Van Bommel. Pas hatası. Somerville araya girdi. Somerville bıraktı Dumfries'e. Joey Ferman yaptı ortayı. Karşıladı Red Sox. İlk yarıda son düdük geliyor. Yunanistan Hollanda karşısında soyunma odasına 2-0'lık üstünlükle gidiyor. Golleri atan Ioannidis ve Masuras görüntüye geldiler. Onların işbirliği Yunanistan'a 2 farklı üstünlüğü getirdi devre biterken. 23'te Ioannidis, 45+2'de Masuras ilk yarı sonucu Yunanistan 2, Hollanda 0. Az sonra ikinci devrede yeniden birlikte olacağız. A Spor ekranlarından ayrılmayın.

0: Biz Vakıf Bank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıf Bank, daima seninle.
1: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh, aldım. İnanılmaz uygun fiyatı aldım. Siz de sizinle aynı ürünü almak isteyenlerle İdefix grup alışverişinde bir araya gelin. Stoklarla sınırlı ürünleri inanılmaz fiyatlarla alın. Grup alışverişine hemen başlayın. İdefix, alışılmadık alışveriş. Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh! İdefix grup alışverişiyle çok uygun fiyata aldım. İdefix, alışılmadık alışveriş.
2: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir. Akakçe.

0: Aspor Radyo canlı yayın.
1: Önümüzde uzun bir 45 dakika var. Bir geri dönüşü izleyebilir miyiz? Hep birlikte göreceğiz. Yunanistan'ın da ciddi avantajını korumak ve belki de farkı arttırmak adına iyi fırsatları olabilir. Pavlidis ve Ioannidis görüntüdeydi. 3 değişiklik birden var. Bu da gerekiyordu açıkçası. Noah Lang, Gravenberg ve Reinders oyuna dahil olacak. Değişiklikler işaret edildi. Geçtiğimiz sezon Galatasaray forması giyen Noah Lang'ı da ikinci yarıda izleyebileceğiz. Hamlelere ihtiyaç duydu. Çok açıktı Hollanda'nın. İkinci yarıya konuk takım başladı. Ruben van Bommel'in yerine Noah Lang sol kanatta görev yapacak. Onun da hücuma katabileceği tabii ki hareketlilik son derece önem taşıyor.

İlk yarıda tehdit edemedi konuk takım rakibini. Gustil ve Quinton Timber da oyundan çıkan diğer isimler. Dumfries'ten uzun taç. Savunmadan sekti top. Merdink oradaydı. Simikas taç atışıyla oyun sürecek.

Dumfries. Yine uzun taç. Savunmada karşılayan Mavropanos. Bir taç daha. Simikas topun kornere çıkmasına isim vermedi. Somerville. Somerville yaptı ortayı. Topu karşılayan Vangelis Pavlidis'ti. Somerville. İki oyuncu karşısında. Somerville yerde. Faul kararı var. Karardan hiç memnun değil Yunanistan takımı. Androutsos orada pozisyonun içindeki oyuncu.

Troy Ferman'la serbest vuruş kullanacak Hollanda. Ferman yaptı ortayı, arka tarafa doğru sekti top. Tijani Reinders geriye dönüyor. Ferman uzun gönderdi ceza alanına doğru, karşıladı savunma. Ferman bir kez daha. Dumfries. Jurrien Timber. Van Dijk. Timber. Gravenberg. İki takım arkadaşı paslaştı. Tekrar aldı topu Gravenberg. Jurrien Timber. Ferman ona yakın. Troy Ferman içeri baktı. Pavlidis'ten kurtuldu. Ferman. Ferman gönderdi ceza alanına. Yunanistan savunması dikkatli. Kafa vuruşu Van Dijk'ten. Denzel Dumfries. Müdahale Simikas'tan. Bu arada yardımcının işareti var. Offside. Denzel Dumfries ekranda. Van Dijk kafayı vurduğu anda Dumfries offside.

Leicester kalecisine döndü Verbruggen. Van Dijk'tan pas, Van de Ven. Noel An kaldı topu. Virgil van Dijk. Jurgen Timber. Dumfries. Timber tekrar. Ioannidis baskıya geldi. Van Dijk. Ferman. Van Dijk. Somerville merkezde topla buluştu. Çizgide Noah Lang aldı rakibini karşısına. Karetsas

Loalang yaptı ortayı, karşıladı Retsos. Loalang yerde kaldı, oyun devam ediyor. Van Dijk, Van de Ven, Loalang. Loalang, Gravenberg bıraktı. Dumfries'e gelmedi top. Timber, Van Dijk, Tijani Reinders, Ferman, Dumfries. Timber'dan pas Van Dijk'a. Çok dar bir alanda savunma bir arada Yunanistan takımında. Yine kazandılar topu. Ioannidis. Baskı var Hollanda'dan. Top kaybı Mavropanos'tan. Reinders. Reinders. Reinders yerde kaldı, karar faul. Serbest vuruş kullanacak Hollanda. Pavlidis'in faulü ekrandaydı. Yunanistan'ın santrforları bile savunmanın içinde. Çolakis barajı ayarladı. Troy Ferman topun başındaki oyunculardan biri. Somerville orada. Ferman geliyor. Troy Ferman vurdu. Barajdan seken top dışarıda. Korner kullanacak konuk takım. İşte Ferman'ın vuruşu. Top baraja takıldı. Loalang da yaklaştı Ferman'a korner için. Next Merdink ekranda. Ferman yaptı ortayı arka tarafa. İki hamlede topun sahibi Çolakis. Hemen uzun gönderdi eliyle. Giorgos Masuras geldi. Masuras, Somerville'dan savunma katkısı. Masuras'ın hareketi faul. Çok çabuk koştu geri Somerville. Burada vücudunu toplama sırası arasına koyamasa çok daha büyük bir tehlike olabilirdi. Jurjen Timber. Van Dijk, Van de Ven'le oynadı. Van Dijk uzun gönderdi Dumfries'e doğru. Dumfries yerde kaldı. Çolakis orada topu dışarı doğru bırakıyordu. Tsimikas ve Dumfries'in mücadelesi ekrana çok daha yakından yansıdı. Kale vuruşuyla oyun devam edecek. Çolakis uzun gönderdi. Ioannidis vurdu kafayı. Masuras orada. Kazandı topu Hollanda. Merdink geriye döndü. Van Dijk. Van de Ven, Loalang, Gravenberg ve Van Dijk paslaştılar. Ferman, Van de Ven, Loalang, onun pası isabetli değil. Kurbelis, Ioannidis'i topla buluşturdu. Ondan hata geldi. Gravenberg, Reinders, Jurjen Timber şimdi oynadı Dumfries'le. Geriye döndü Dumfries. Troy Ferman ceza alanına bakar gibi oldu. Mickey van de Ven'e döndü. Solda Loalang top istedi. Reinders. Loalang. Karetsas karşıladı onu. Saliakas'la mücadele halinde Lang. Çıkmadan topa dokundu. Top Hollanda'da. Van de Ven. Somerville. Tekrar aldı topu. Ferman'la paslaştılar. Somerville bıraktı. Reinders, Somerville. Top dışarıda. İşte Reinders'in pası. Somerville. Vuruş ondan. Savunmada müdahaleyi yapan isim Mavropanos.

Orta arka tarafa doğru. Top doğrudan dışarıda. Virgil van Dijk da yerde. Simikas'la beraber. Pozisyon ekrana böyle yansıdı. İki Liverpool'lu karşı karşıya geldiler.

Ferman. Baskı altında. Top Yunanistan'ın. Vangelis Pavlidis'e ayak koydu orada. Son olarak topla oynayan Joey Ferman. İşte Pavlidis ve Ferman arasındaki mücadele. Top Ferman'dan dışarıda. Saliakas kullandı taçı. Pavlidis'ten koşu. Van Dijk karşıladı. Reinders. Timber. Dumfries. Dumfries yaptı ortayı. Merdin orada. Somerville. Somerville kalabalığın arasında. Vuruş geldi Gravenberg'den. Korner. Androtsos görüntüde orta alanda gerçekten çok mücadele ediyor bugün. Ondan seken top dışarı gitti. Korner kullanıyor Ferman'la konuk ekip. Joey Ferman yaptı ortayı. Kafa vuruşu Virgil van Dijk'tan. Virgil van Dijk topu ağlara gönderiyor. Durum şimdi 2-1. Çalakis üzgün. Hollanda farkı 1'e indirdi. İşte Ferman'ın ortası. Van Dijk böyle vurdu kafayı. Çalakis uzandı ama yetişemiyor topa. Virgil van Dijk'la Hollanda umutlanıyor. Kaptan böyle yükseldi. Böyle vurdu. Durum 2-1 oldu. Daha hareketli bir maçı izleyebiliriz kalan bölümde. Masuras, Dumfries'le mücadele halinde. Masuras. Ioannidis geriye döndü. Simikas şimdi. Androtsos'la paslaştılar. Mavropanos. Saliakas. Karetsas. Pavlidis'le paslaştı. Karetsas. Ioannidis istedi topu. Ioannidis bıraktı. Karetsas'tan oraya koşu var. Karar faul.

İşte Van Dijk'ın golü. Çolakis'in temasına rağmen top filelere gitti. Somerville verdi pasını. Reinders. Noah Lang. Salihakasun'u karşılamıştı. Noah Lang yerden oynadı. Somerville geçemedi rakibini. Noah Lang gitti oraya. Noah Lang savunma uzaklaştırdı topu. İkinci yarıda değişikliklerle beraber Hollanda biraz daha silkelendi, toparlandı ve kendine geldi. Golü de buldu konuk ekip. Bir geri dönüş kovalıyorlar Tumba stadında. Ryan Gravenberg. Ferman. Gravenberg tekrar. Joey Ferman. Yaptı ortayı. Savunma rahat bir şekilde indirdi topu. Pavlidis, Gravenberg. Sonrasında Masuras'ta kaldı top. Şimdi Konstantinos Karetsas'ta geliyor Yunanistan. Noah Lang da Van de Ven'e yardımcı olmaya geldi. Top Miki Van de Ven'den dışarıda. Taç ev sahibi ekibin. Kullandı tacı Yunanistan. Karetsas yaptı ortayı. Ferman'dan sekti top. Dışarı çıktı. Bir duran top şansı Yunanistan için. Tribünler ayağa kalktı.

Karaksas kullanıyor korneri. Karaksas yaptı ortayı. Pavlidis. Ter Bruggen'de kaldı top. İşte Karaksas böyle yaptı ortayı arka tarafa. Pavlidis. Top da çizginin dışına çıktı. Kale vuruşuyla oyuna başladı Hollanda. Gravenberg. Max Merdink. Kurbelis. Karaksas. Van de Ven karşısında. Saliakas geriye döndü. Mavropanos. Çolakis. Uzun gönderdi. Çolakis. Ioannidis. Timber'le mücadele halinde. Ioannidis iyi sakladı topu. Masuras. Simikas. Top kaybı. Dumfries. Ferman. Gravenberg. Verdi pasını. Reinders. Döndü sola. Noah Lang orada. Noah Lang ceza alanı. Noah Lang vurdu. Müdahale Manolis Saliakas'tan. Taç kullanacak Hollanda. Reinders ekranda. Noah Lang hemen kullandı atışı. Van de Ven. Reinders'ten pas. Noah Lang. Ferman. Gönderdi ceza alanına. Dumfries çevirdi içeri. Merdink orada. Dumfries araya girdi. Dumfries ve gol. 2-2 oldu durum. 65. dakikada Hollanda skora dengeyi getiriyor. Denzel Dumfries de golü buluyor konuk ekip. İlk yarıda çok duran, çok sönük bir Hollanda izledik ama ikinci devrede goller peş peşe geldi. Dumfries çevirdi topu içeri. Sonrasında savunmada çok büyük hata Red Sos'tan. Dumfries uyumadı. Pozisyon içine hareketlendi. Böyle girdi araya. Denzel Dumfries gol vuruşunu yaptı. Durum 2-2 oldu. Red Sos onun geldiğini fark etmedi bile. Çok büyük üzüntü yaşıyor. Panagiotis Red Sos Hollanda eşitliği yakaladı. Bambaşka bir ikinci yarı izliyoruz. Hakemin iki takım oyuncularıyla diyaloğu az önce ekrandaydı. VAR incelemesi söz konusu. Marco Guida kenara geliyor. Pozisyon ekranda. Burada bir offside kontrolü. Söz konusu oldu ve evet, offside, 2-1 üstünlüğü sürüyor Yunanistan'ın. Yoruma açık bir pozisyon olduğu için Daniele Kifi Marco Guida'yı monitörün başına davet etti. İnceleme sonrası ağlara giden top gol değeri kazanmıyor. Red Sos da rahat bir nefes aldı. Yunanistan hala 2-1 önde.

Çolak ise ağır hareketlerinden dolayı sarı kart çıkıyor. Karşılaşmadaki ilk kart oldu bu. Van Dijk, Gravenberg, Androtsa sarıya girmişti. Giorgos Masuras şimdi. Masuras geçti rakibini. Masuras yaptı ortayı. Arka tarafa doğru. Reinders vurdu kafayı. Saliakas. Kurbelis tekrar Saliakas. Androtsos yerden oynadı. Pavlidis. Ioannidis döndü. Baskı altında Ioannidis pasını veriyor Kurbelis'e. Karetsas Van de Ven'den kurtuldu. Sonrasında Van de Ven hemen pozisyonunu aldı. Avrupa'nın en hızlı stoperlerinden biri Mickey Van de Ven ilk hamlelerde Karetsas onu bayağı zor durumda bıraktı. Zaman zaman yine öyle bir enstantaneye tanıklık ettik ama Van de Ven çok çabuk döndü. Pavlidis şimdi ceza alanında. Pavlidis yaptı ortayı arka tarafa. Giorgos Masuras Dumfries peşindeydi. Simikas. Androutsas. Oyunun yönünü değiştirdi ev sahibi ekip. Retsos. Mavropanos. Pavlidis Van Dijk'a takıldı. Mavropanos. Retsos. Çolakis uzun gönderdi. Dumfries top dışarıda. Bu arada kenarda da hazırlıklar var. Andreas Tete ve Christos Zafiris'i gördüm. Değişiklikler az sonra gerçekleşecek. Zirkse de Hollanda'da oyuna dahil oluyor. Max Merdink'in yerine. Merdink de çok fazla pozisyona giremedi, etkili olamadı. Kalabalık Yunanistan savunmasının arasında yerini Zirkse'ye bıraktı. Tete ve Zafiris hazır. Son talimatları alıyorlar teknik heyetten. Ioannidis bir gol bir asiste takımına yardımcı oldu bugün. Alkışlar eşliğinde kenara geldi Tete oyunda. İşte Ioannidis'in skoru 23. dakikada 1-0'a getiren golü. Zafiris de oyuna dahil oldu. Vangelis Pavlidis kenara gelen diğer isim. İleri ikiliyi değiştirdi teknik direktör Ivan Jovanović. Reinders'ten koşu var. Mavropanos'un kontrolünde top dışarıda. Dumfries'in iptal edilen golündeki offside çizgisi de ekrana böyle yansıdı.

Simikas. Somerville araya girmeyi başardı. Zirkse ona yakın. Somerville verdi pasını. Zirkse bıraktı. Şut geldi, savunma. Penaltı bekliyor Hollanda. Reinders. Reinders döndü. Noah Lang'a. Noah Lang ortası arka tarafa doğru. Simikas orada. Korner. İşte az önceki pozisyon, Ryan Gravenberg böyle vurdu topa. Mavropanos karşıladı. Elle oynama itirazları vardı Hollanda'da. Terman kullanacak korneri. Joey Ferman ortası, kafa vuruşu, boşta kaldı top. Top ağlara gidiyor ama bayrak havada. Dumfries topu ağlara gönderdi yine. Offside yok diyor Dumfries. Pozisyonun tekrarını göreceğiz. İşte Ferman'ın ortası. Van Dijk kafayı vurdu. Savunmadan seken top Dumfries'in önünde kaldı. Dumfries offside'da. Dumfries denemeye devam ediyor. Beraberlik golü için şansını zorluyor Hollanda. Hala önlerinde epey uzun bir zaman var. Zirkse indirdi topu. Somerville. Geriye döndü Somerville. Denzel Dumfries. Timber verdi pasını. Van Dijk. Somerville. Dumfries kontrol edemiyor. Zirkse. Araya girdi Red Sos. Karetsas sağ kanattan bindirdi. Pasona. Karetsas. Karetsas yaptı ortayı. Kafayı vuran Jurjen Timber. Korner.

Karetsas kullanacak korneri. Karetsas yaptı ortayı. Van Dijk vurdu kafayı. Masuras yerde. Somerville bir anda sertlik dozu arttı sahada. Top Hollanda'da. Noah Lang ikinci çalım. Noah Lang oynadı Gravenberg'le. Noah Lang. Ferman. Noah Lang merkezde aldı topu. Noah Lang Zirkse. Noah Lang yerde kaldı, oyna diyor hakem. Sarı kart. Noah Lang orada rakibiyle bir gerginlik yaşadı. Pozisyon yeniden görüntüde. Noah Lang böyle zorladı ceza alanını. Sonra Red Sos'la kafa kafaya geldiler. Eğer yanlış görmediysem ikisine de kart çıktı. Noah Lang'ın kartı ekrana yansıyor. Somerville. Saliakas'a yazdı. Bu arada reji sarı kartı Yunan rejisi. Ancak sanki orada Red Sos'la kafa kafaya gelmişlerdi. Zekiel oyuna dahil olacak. Timber kenara gelen isim. Zekiel oyunda. Ferman topun başında Hollanda'da. Ferman yaptı ortayı arka tarafa doğru, içeri çevrilen top. Somerville yükseldi. Reinders'in orada şut girişimi savunma topu uzaklaştırdı.

Haaland'tan orta. Karşılayan Red Sos. Zekel'in de ceza alanını zorladığını göreceğiz. Tijani Reinders hareketli mi? Avropanos orada. Top Yunanistan'ın diyor hakem. Bu sezon Feyenoord'da 8 karşılaşmada 5 gol 4 asist oynuyor. Zekiel 22 yaşındaki genç oyuncu da kalan bölümde forma şansı buldu. Van Dijk. Ferman. Gravenberg. Dumfries. Van de Ven. Zirkzee. Noah Lang çizgide. Karetsas karşıladı onu. Noah Lang. Salyakas'ın üstüne gitti. Yaptı ortayı. Savunmadan müdahale var. Gravenberg şimdi. Masuras. Tete. Tete iyi sakladı topu. Oynadı Masuras'la. İlk dokunuşu iyi bir yere değil. Miki Van de Ven araya giriyor. Karetsas'ın oraya koşusu vardı. Terbruggen. Gravenberg. 81. dakikadayız. Yunanistan'da yine hazırlıklar var. Oyun tamamıyla ev sahibi ekibin yarı alanında oynanıyor. Neredeyse ikinci yarının başından beri aynı görüntü var. Somerville, Dumfries. Hollanda çok kalabalık rakip alanda. Gravenberg verdi pasını. Reinders bıraktı. Gravenberg hareketliydi. Kaleci Çolakis'te kaldı top.

Kubikas'ın da yine oyuna dahil olacağını belirtelim. Van de Ven Zirkse bıraktı. Zekiel'e gelmedi top. Denzel Dumfries, Gravenberg kurtuldu rakibinden, verdi pasını Ferman'a. Van de Ven, Noah Lang. 82. dakikadayız. Yunanistan'ın 2-1'lik üstünlüğü devam ediyor. Tijani Reinders. Dumfries topla buluştu. Geriye döndü Van Dijk. Van de Ven, Noah Lang. Joey Ferman. Zekiel. Zekiel çekti sağına. Döndü Ferman'a. Ferman yaptı ortaya. Somerville'e doğru. Savunma karşıladı. Sert vuruştan Fris'ten. Top dışarıda. Bu da Dumfries'in offside'a takılan ikinci denemesi. İki kez fileleri buldu Dumfries. Ancak iki pozisyonda da offside kararı vardı. Duvikas oyunda. Androutsos ve Karetsas kenara geldi. Duvikas ve Mihailidis oyunda. Andreas Tete ekrandaydı. Sonrasında Duvikas görüntüye geliyor. Duvikas'ın ileri uçta oynayacağını belirtelim. Tete sol kanada geçti. Masuras şu anda sağ kanatta konumlanmış durumda. Somerville. Somerville'den orta karşılıyor savunma. Ferman çok kötü vurdu.

Mücadelenin 23. dakikasında Ioannidis'in golüyle Yunanistan üstünlüğü yakalamıştı. 45+2'de Masuras'la ev sahibi ekip farkı 2'ye çıkardı ve 59'da Virgil van Dijk Terman'ın kullandığı kornerde topu ağlara gönderdi. Durum 2-1. Dakika 85. Somerville. Van Dijk. Van de Ven. Van Dijk. Terman. Dumfries bıraktı. Müdahale savunmadan.

Arman hazırlık yapıyor köşe vuruşunu kullanmak için. Ferman yaptı ortayı, kalabalığa doğru seken top Çolakis'te kaldı.

Van de Ven kullandı taçı. Terbruggen. Ferman. Denzel Dumfries. Süre yavaş yavaş eriyor. Zaman Yunanistan'ın lehine işliyor. Van Dijk.

top kaybı. Van Dijk girdi araya, ters tarafa. Çok iyi pas. Noah Lang. Saliakas karşısında. Noah Lang döndü geri. Tijani Reinders yaptı ortayı. Dumfries sordu ama topunu aşıyor out.

Dumfries. Zirkse'den sekti top. Reinders. Solda Noah Lang boş. Reinders'ten pozisyona. Noah Lang baskı altında. Ayakta kaldı. Noah Lang taşıdı topu. Sonrasında yerde. Ama top yine konuk ekipte. Reinders. Van Dijk. Ferman. Yeniden Noah Lang aldı topu. Noah Lang yaptı ortayı. Zirkse vurdu kafayı. Çolakis gole izin vermiyor. İşte Noah Lang ortaladı. Zirkse böyle vurdu. Köşeye giden topta Çolakis başarılı.

Ferman kullanacak köşe vuruşunu. Ferman yaptı ortayı. Savunmada Mavropanos vurdu kafayı. Çıkmak istiyor Yunanistan. Somerville. Ryan Gravenberg kurtuldu rakibinden. Verdi pasını. Noah Lang. Ferman. Zekiel. Ferman tekrar. Ferman'dan orta. Savunmadan sekti top. Zirkse orada. Zekiel indirdi. Zirkse Dumfries yine hamle yaptı. Topu uzaklaştırdı. Safeiris. Masur Aslan koşu var. Top Van de Ven'in kontrolünde. Dışarıda taç. Ferman. Gravenberg. Noah Lang. Noah Lang'tan orta. Boşta kaldı top ve gol. Tijani Reinders. 2-2. Hollanda maça denge getiriyor. 89. dakikada Reinders sahne alıyor. Durum 2-2. Çok bastırdı, çok yüklendi Hollanda. Beraberlik golünü aradılar. Ne aradıklarını Reinders'le buluyorlar. Çok uzun süre maçı önde götürdü Yunanistan ama işte burada Noah Lang'ın ortası. Tijani Reinders Zekiel'in vuruşunda savunmadan seken topu takip etti. Ve gol vuruşunu işte böyle yaptı. Baskısının karşılığını son bölümde beraberlik golüyle alıyor Hollanda. Kaleci Çolakis'in bacakları arasından fileleri buldu. Fileleri buluyor. Konuk takım Tijani Reinders'le. 90. dakikadayız. 2-2'lik beraberlik var Selanik'te. Simikas kullandı atışı. Duvikos. Simikas. Top dışarıda. +90+5 oynanacak. Dumfries. Zirkse. Top kaybı. Masuras'la geliyor ev sahibi ekip. Tete hareketli sol tarafta. Masuras bıraktı ona. Tete. Zekiel'e takıldı. Zekiel. Somerville. Gravenberg. Ferman. Geri dönüşü tamamlamak için hala zamanı var konuk takımın. Noah Lang. Van de Ven. Joey Ferman.

Reinders tekrar aldı topu. Ferman. Van Dijk'a döndü. Ondan Dumfries'e. Van Dijk. Denzel Dumfries. Somerville. Somerville. Somerville yetişemiyor bu topa. Zekiel'in pası biraz hızlıydı işte. Zekiel böyle vurdu. Avropanos'tan sekti. Reinders o noktaya hareketlenmişti. Golü atarken çok zorlanmadı.

Solakis. Van Dijk. Mickey van de Ven. Noah Lang. Noah Lang yaptı ortayı, kafa. Çolakis'te kaldı top. Zekiel pozisyonun içinde. İşte Lang'ın ortası. Zekiel'in kafası. Kaleci Çolakis. Duvikas'tan önce Van Dijk. 90 artı 3'teyiz. Zekiel. Somerville. Ben Gravenberg. Gravenberg Simikas'ın üstüne gidiyor. Liverpool'dan iki takım arkadaşı mücadele halindeydi. Simikas'ın uzaklaştırdığı top Dumfries'te kaldı. Ferman. Somerville. Somerville çekti sağına. Somerville. Zekiel. İtirazlar var. İşte pozisyon. Zekiel'in ortası. Ayağından seken top eline geliyor. Simikas'ın. Hakem atışla oyunun devam etmesini istedi.

Somerville. 90 artı 5. Denzel Dumfries. Somerville. Dumfries'in arkasına. Karar Hollanda lehine. Ferman, son şanslar artık. Dumfries baktı ceza alanına, yaptı ortayı. Arka tarafa Van Dijk açtı top. Noah Lang'a geldi. Saliakas karşıladı onu. Noah Lang çekti sağına, yaptı ortayı. Van Dijk'a doğru arka direkte. Simikas vurdu kafayı. Somerville topla buluştu ve son düdük geliyor. Yunanistan 2, Hollanda 2 mücadelenin sonucu. 2-0'lık üstünlüğünü koruyamadı ev sahibi takım. Maç 2-2'lik eşitlikle tamamlandı. Az sonra beraberiz.

Biz Vakıf Bankız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası

0: Kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
1: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
2: Akakçe. Reklam.
3: A-Spor Radyo.
4: Tutku, inanç, güç, zafer. A-Spor Radyo. Spor'un radyosu.
5: Spor'un radyosu A-Spor Radyo'yu YouTube üzerinden kesintisiz dinleyebilirsiniz. Turkuvaz Radyolar kanalına abone olun. Spor'a dair son dakika gelişmelerinden haberdar olun.
4: Yetenek, tutku, inanç, güç, zafer. A-Spor Radyo.

0: canlı yayın.
1: Haftayı zirvede 5 puanla da Hollanda ikinci sırada tamamlıyor sevgili seyirciler. Aspor ekranlarından ayrılmayın. Herkese mutlu geceler diliyorum. Hoşça kalın.

Yaşasın spor. A Spor Radyo.

Yaşasın spor. Aspor Radyo.

Spor ekranlarından iyi geceler. Son sayfaya hoş geldiniz. Yaklaşık 2 saat boyunca konuklarımız Nevzat Dindar ve Okan Koç'la birlikte UEFA Uluslar Ligi'nde günün karşılaşmalarını

0: Beşiktaş tarihi için önemli bir galibiyet. Deplasmanda Chelsea'yi Stamford Bridge'de 2-0 yenmişti. Evet. Ve o karşılaşmada Okan Koç siyah beyazlı formayla maçı 11'de başlamıştı. Tebrik ediyorum bu tarihi galibiyetten dolayı bir kez daha.
1: Teşekkür ederim. Onur ve gurur verici bir tabloydu. Sadece Beşiktaş camiası değil, Türk futbolu adına gurur verici bir skordu. Gurur verici bir maçtı. O gün 10 kişi 65 dakika Londra'da Chelsea'yi 2-0 mağlup ettik.
0: Evet.
1: Ve gerçekten tüm futbol sever paydaşlarına ciddi anlamda da güzel ve gün yaşattığımızı düşünüyorum. Gurur verici gün yaşattığımızı düşünüyorum. Bunlar çok önemli şeyler. Çok önemli bir kadroya karşı yani Chelsea o zaman bakarsan şu andaki o dönemden bu zamana kadar tarihin en kaliteli, en maliyetli ve en iyi kadrolarından bir tanesiydi. Muhteşem bir kadrosu vardı. O gün o sahada o galibiyete şahitlik ettiğim için de çok mutluluk duyuyorum açıkçası kendi adıma.
0: Sergen Yalçın'ın kaydettiği iki golle Beşiktaş deplasmanda kazanmıştı. Bugün tabii bugünün bir başka anlam ve önemi de Galatasaray Spor Kulübü'nün de kuruluş yıl dönümüydü. 1 Ekim 1905 yani 121. kuruluş yıl dönümünü kutladı Galatasaray Spor Kulübü. Galatasaray camiasında bu anlamda bir kez daha kutlamış olalım. Türk sporunun önemli köklü camialarından, kulüplerinden birisi Galatasaray'da tam 121 yıl önce Ali Sami Yen'le arkadaşları tarafından bugün kurulmuştu Nevzat Dindar.
2: Evet, Ali Sami Yen ve arkadaşlarını sevgi ve saygıyla almış olalım Galatasaray'ın kuruluş yıl dönümü. Diğer taraftan Okan da Beşiktaş'ın tarihi zaferinde yer alan isimlerden bir tanesi. Hakikaten o maçı bir futbol sever olarak, bir Türk olarak gururla izledik. Beşiktaş'ın bütün dünya futbol kamuoyunu şaşkınlığa uğratan galibiyeti ve zaferi söz konusuydu. Okan'ın da söylediği gibi o dönemin Chelsea başka seviyedeydi. Yani şu anki Chelsea'nin çok daha üzerinde değerli bir takımdı. Dolayısıyla bugün böyle özel bir gün oldu.
0: Evet. UEFA Uluslar Ligi'nde 3. hafta maçları bugün oynanan karşılaşmalarla birlikte start aldı. Biz yarın Belçika deplasmanında saatler 21.45'i gösterdiğinde sahne alacağız. O mücadele tabii ki yine naklen ATV ekranlarında olacak. İlerleyen dakikalarda Vincenzo Montella ve Arda Güler'in basın toplantısındaki açıklamalarını bir kez daha ekranlara getireceğiz. Programın girişinde de ifade ettim. Akşamın sıcak gelişmesi Yasin Kol'un Süper Lig'in aktif hakemleri olan ki son yıllarda özellikle birçok derbide görev yapmış bir hakemdi Yasin Kol. Geride bıraktığımız akşam Trabzonspor'la Drogheda United arasında oynanan hazırlık maçının ardından Trabzon'da gözaltına alınmıştı. Bu tabii ki gelişmeyi yine konuşacağız ama biz biraz Uluslar Ligi'nde akşamın maçlarını konuşarak başlayalım. A-Spor ekranlarından da ekranlara gelen futbol severlerle buluşan mücadele Yunanistan-Hollanda karşılaşması olmuştu. Yunanistan kaçtı, Hollanda kovaladı ve 2-2'lik eşitlikle bu mücadele sona erdi. Enteresan bir grup oluyor. Yunanistan bu grupta şu anda liderlik koltuğunda. İlk iki maçından ki birisi Almanya deplasmanındaydı galibiyetlerin. Bugün de yine galibiyete çok yakındı. 88'de kalesinde gördüğü golle 2 puan kaybetti Yunanistan. Nasıl bir mücadele oldu sizce Okan Koç?
1: Ben maçı izledim. Zaman zaman tabii ki de Hollanda maçını izlerken.
0: Evet, eş zamanlı 3 maç tabii vardı. Biz de biraz
1: Portekiz, Almanya maçlarına da zaman zaman döndüm, evet. Baktım, izledim. Sonuçta futbol güzel bir şey ama şunu söyleyeyim, Yunanistan sert bir takım olmuş yani. Hakikaten geçiş oyunu çok iyi oynayan, birlikte kompak hareket eden, 5-4-1 topun arkasına çok çabuk geçiyor. Hollanda topu aldığı zaman pas yapmayı seven ve alan yaratıp alan bulmayı seven bir takım. Ki alanları da vermeyen bir Yunanistan vardı. Bugün geçiş oyunlarında o sertliğiyle alanına girdiği zaman yani orada çok ciddi hamleler, müdahaleler yaptı ve oyun içerisinde devamlı konsantrasyon halinde hareket ettiler. Yani bir an bile konsantrasyondan eksiklik ve ödünlük vermediler. Bunlar önemli detaylar, futbolun içinde olan şeyler ve sert takım olmuş. Yani birlikte giden gelen, birlikte kaymaları yapan, bayılırım öyle takımlara. Ya sadece defans değil yani, birinci bölgede kapanayım, rakip üstüme gelsin, İşte geçiş oyunlarıyla kontratakta pozisyon bulayım içgüdüsüyle sahaya çıkmıyorlar. Yani zaman zaman öne alan baskısında da o paylaşımları da, kaymaları da çok iyi yapıyorlar. Topu geriden kurmaya çalışan bir Hollanda takımına karşı o kaymaları da yapıyorlar. 2-0 öne geçtiler. Hatta dedim maç kopacak gibi gözüküyordu. Ama Hollanda aldı sazı, yine çalmaya başladı. Oralarda belli bir dakikadan sonra fizik kondisyon olarak düştüğün takdirde bir de konsantrasyon eksikliği yaşarsan Hollanda gibi takımlar sana cezayı keser.

0: Yani güzel, keyifli maç izledim açıkçası. Birçok maçta çok keyifliydi. Hatta özetlerde de golleri de izleyeceğiz. Müthiş evet. Goller oldu. Birçok gol
1: akşamın
0: oldu.
1: Akşamın tüm maçlarının özet görüntüleri birazdan son sayfada olacak.
0: Ve bol gollü maçlar oldu. Bunlar da güzel yani. Sonuçta kısır maçlar izlediğin zaman belli bir zamandan sıkılıyorsun. Şimdi bir bakıyorum orada her an gol oluyor, her an pozisyon oluyor. Oraya geçeyim diyorum. Oraya geçtiğim zaman geridekine geçmek isteği oluşuyor. Yani burada kalıyorsun. Oradan oraya, oradan oraya zıplarken bir bakıyorsun orada gol oluyor. Orada pozisyon oluyor. Orada goller oluyor. Hemen o heyecanın içerisine kapılıyorsun. Yani güzel günler, güzel gündü bugün açıkçası. Futbol severler adına güzel bir gündü. Güzel maçlar oldu. Yani ben keyif aldım bugünkü maçlardan sevgili Furkan.
1: Nezahat Dindar, siz nasıl buldunuz Yunanistan-Hollanda mücadelesini?
2: Yunanistan denilince aklımıza Avrupa Futbol Şampiyonası ottu. Real gel tamamen oyunu kilitleme, savunma futbolu. Hep geçmişten kalan Yunanistan'la alakalı böyle bir tez vardır. Ama değiştiğini son dönemde görüyoruz. Yani Yunan futbolunda hakikaten de bir yapılanma var. Şimdi biz de zaman zaman Uluslar Ligi'nde A grubundayız. Yunanistan da A grubunda. O Yunanistan'ın verdiği reaksiyona bakmak lazım. Yani Yunanistan evet. Ne yapmış? İşte Sırbistan'a gidip deplasmanda.
1: Onlar da zor bir gruptalar. Almanya yani gibi, Hollanda hani, gibi.
2: Belki bize göre daha kolay.
1: Orası yani öyle.
2: Bize göre daha kolay ama yani Yunanistan futbolundaki gelişimin ayak seslerini zaten duyabiliyorsunuz. Yani son dönemde alınan sonuçlar artı Uluslar Ligi'nde ya bu seviyeye yakışır bir oyun ve sonuçlar aldığını görüyoruz. Yani Sırbistan deplasmanındaki geri dönüş. Diğer taraftan Almanya ki Klopp dönemin yönetimi ki oradaki futbolu çok tutmamıştı ama neticede Almanya'yı, Klopp'lu Almanya'yı gidip Almanya'da yenebildiler. Bugün de Hollanda Xavi. Yani ister istemez şeydir. Yani Xavi ile beraber bir reaksiyon.
1: Tabii.
2: Orada oyuncular ki Noyland girdi. Mesela ben Noyland'ı özellikle
1: beğendin mi?
2: Ben beğendim.
1: Yarıda. Ben de sanki bir hareketlilik getirdi. Gibi yani, düşünüyorum.
2: O kıyas mesela Noyland'ın Hollanda milli takımındaki performansı bizim Leo'yu daha farklı gözle izlememizi sağlayacak. Yani Leo Noyland kıyaslaması ilerleyen dönemde olabilir. Yani tamam Leo belki isim olarak değer olarak
1: daha önde, daha kariyerli bir oyuncu
2: daha
1: ama
2: daha pahalı bir oyuncu ama yani Noyland'ın da hem maliyet açısından hem de fayda açısından hem de yani takım içerisinde sevilen bir figürdü. Yani netice itibariyle Noyland'ın oyuna girdikten sonraki etkisi yani dikkat çekiciydi. Ama Xavi'de Hollanda karşısında 2-0 öne geçmeleri önemli ve değerli. Yunan futbolunda şimdi kaliteli oyuncular da son dönemde dikkat çekiyor. Yani orada mesela bizim yaşadığımız problemi mesela Yunanistan yaşamıyor. Yani Pavlidis diye net bir santrforları var. Yani mesela bizde tabii. milli takımımızda da Pavlidis tarzı bir santrfor olsa belki biz daha farklı seviyede olabileceğiz. Şimdi Çolak hissi yine kalede Hull City'den daha yakından izleme şansı buldunuz. Uzun yıllar o da yine
1: Olympiakos var. Arsenal'da transfer oldu.
2: Arsenal'a dediğin gibi. Yani Premier Lig'de oynayan başka Simikas, oyuncular yine başka oyuncuları var.
1: Çok var evet.
2: Yani Yunan futbolu belli bir gelişim içerisinde ve daha
1: var.
2: Da ilginci bildiğimiz klasik Yunanistan futbolu yok. Yani artık daha göze hoş gelen, daha hücumlu düşünen ve ön tarafta da kaliteli oyuncuların olduğu. Yani Mosuras değil mi? Ya mesela benim Trabzonspor'un bir dönem çok ilgilendiği bir isimdi. Diğer taraftan Pavlidis Benfica, Zolis.
1: Evet.
2: Arsenal. O da Belçika'dan gitmişti galiba.
1: PAOK vardı. Oradan galiba Kulüp Brugge'den arasında diye hatırlıyorum.
2: Belçika'dan
1: evet.
2: Gitti. Yani sonra Trossard'ın yerine transfer edilmiş. Yani değerli bir oyuncu. Diğer taraftan Portekiz'de Jesus sonrası bir değişim hissediliyor. Gözleniyor. O dikkat çekici
1: orada
2: bence.
1: Orada bir kriz de var. Son özellikle ama, 24 saattir yani bir akşamdan bu yana.
2: Jesus'un bir de yani Ronaldo ile olan diyaloğu ve ilişkisi farklıdır. Ama Jesus da çok önemli bir teknik direktör. Ben Jesus'un parmağının değdiğini hissediyorum. Yani biz hep Belçika kayıp jenerasyon falan muhabbetleri yapılır ama sanki Portekiz futbolunda Portekiz'in son dönemde dünya futbolunu Avrupa futboluna kazandırdığı yıldızları göz önünde bulunduracak olursak belki hani biraz Portekiz lobisinin de etkisi vardır ama netice itibariyle Portekiz'de hep yıldızlar çıkar. Felix bugüne damga vuran isim João Felix ama onun dışında da yani tercihleri çok dikkat çekici. Ben açıkçası Jesus'lu Portekiz'in önümüzdeki döneme damga vurabilecek takımlardan bir tanesi olduğunu düşünüyorum. Yani bugün özellikle Dünya Kupası sonrasında birçok ülke çok değerli futbol adamlarını takım başına

0: karşısına getirdi. İtalya, Mancini, işte Fransa, Zidane, Van Bommel, Belçika. Böyle değişimler, o çok radikal değişimler oldu. Bunun dışında Jesus'un Portekiz'e gitmesi de bence yine dikkat çekici tercihlerden bir tanesi. Günün sürprizi Norveç'in yenilmesi oldu bana göre. Yani orada 10 kişi
1: kalmadı. Önde götürdü uzun bir sürede maçı.
0: Yani Galler deplasmanında kaybettiler. İsrail deplasmanında gönlümüz, kalbimiz Kosova ile beraberdi. O maç en son berabereydi, bilmiyorum ne oldu.
1: 0-0 bitti.
0: Berabere bitti.
1: Bir Vedat diğer, Muriç bu arada bir sakatlığı olduğu göre, için forma giymedi o maçta.
0: Flash sonuç, yine İrlanda'ya karşı bir sempati duyarız biz son dönemde. İrlanda'nın Avusturya karşısındaki galibiyeti de bence günün flash.
1: Bu arada o mücadele 2-2 bitti. Orada Avusturya geri döndü.
0: Pardon.
1: Evet. Orada yine İrlanda uzun süre önde ama götürdü. Yani şey, ama Avusturya yine geri döndü.
0: Maçın son bölümünü takip ettim ama şöyle bir şey var. Maçın favorisi Avusturya'ydı. İrlanda, İsrail deplasmanında galip gelmişti. Hatırlarsam 3-0 yenmişlerdi. Evet. Bu maçta da favori olmadıkları karşılaşma 2-0'dan 2-2 en azından puan aldıklarını söyleyebiliriz ama şimdi Uluslar Ligi'nde Furkan dikkat çekici bir şey var. Gruplara baktığımız zaman puan alamayan takımlara bir dikkat çekmek lazım. Mesela şu an milli takımımızın puanı yok.
1: Evet, biz alamadık henüz.
0: Biz zor bir gruptayız değil mi Okan?
1: Evet.
0: Yani bulunduğumuz işte Fransa,
1: Sırbistan'ın yok,
0: İtalya, diğer taraftan Belçika. Yani biz Uluslar Ligi'ndeki aslında en zor gruptayız. Bunu kabul ediyorum. Ama Türkiye'nin de Uluslar Ligi'ne baktığımızda bir Sırbistan ve Çekya'nın puanı yok ve Türkiye'nin puanı yok. Yani Uluslar Ligi bize 1-2 veden büyük müdür değil midir? Bunu şu iki maç geçsin. Yine de biz pozitif bakalım. Evet. Çok kaliteli oyuncularımız var. İnşallah yani biz Sırbistan ve Çekya'dan daha iyi takımız. En azından onu düşünüyorum.
1: Orası
0: yani
1: kesinlikle öyle. Daha konuşacağız. Belçika mücadelesi öncesi de tabii ki beklentilerini soracağım. Hem Okan Koç hem de Nevzat Dindar'a. Şimdi Lig A'yı ve Grup 2'yi biraz değerlendirerek başladık. Yunanistan-Hollanda maçına biraz değindik. O grupta Almanya Sırbistan'ı 2-0 mağlup etmişti. Jürgen Klopp döneminde Almanya henüz galip gelememişti ilk iki maçında ve bu Sırbistan mücadelesinde bu akşam Almanya'nın neler yapacağı tabii ki çok fazla merak ediliyordu. Jürgen Klopp daha önce açıkladığı aday kadroda gruptaki ilk iki maç ve üçüncü ile dördüncü maçlar için farklı kadro açıklamıştı. Bu da ilginç bir aslında uygulamaydı, Jürgen Klopp'un uygulaması, ama Almanlar bugün Sırbistan'ı sahasında mağlup etmeye başardı. Zannediyorum bu maçın özet görüntüleri hazırmış. Arkadaşlarım da beni uyarıyorlar. Önce Almanya-Sırbistan mücadelesinin özet görüntülerini bir kez daha hatırlayalım. Sonrasında Uluslar Ligi'ni konuşmaya devam edeceğiz.
2: Almanya ile Sırbistan Münih'te Allianz Arena'da karşı karşıya gelecek. Münih'te ilk düdük sesi geliyor. Almanya Sırbistan maçı başlıyor. Keyifli seyirler. Gnabry'e doğru. Gnabry çaprazda. Gnabry vurdu. Az farkla dışarıda. Serge Gnabry kaptan olarak çıktı bugün sahaya. Savunmanın arkasına bu koşu, çaprazda açı dar, şansını denedi ama sonuç alamıyor. Gnabry pas Florian Wirtz'ten. Diaw topla çıktı. Diaw'dan pas Florian Wirtz. Voltemade aldı topu. Voltemade bıraktı, gol şansı. Gnabry kaleci Petrovic. Atak devam edecek. Vuruş geldi Diaw'dan. Dışarı gitti top. Gnabry üzgün. Karşı karşıya pozisyonda, geçit vermedi Petrovic. Babic attı çalımı, pasını aktardı. Anton, o da baskıya çıktı. Şimdi savunmanın arkasına nefis top. Kostiç'le Sırbistan gole giriyor. Kostiç baktı kaleye. Kostiç çevirdi. Kale ağzında, bu gol kaçıyor. Çok büyük bir fırsat. Savunmanın arkasına bir pas. Kostiç arkadaşına bırakmak istedi ama bu fırsat kaçıyor. Nedeljkovic, o da ileri fırlamıştı. Dokunamadı topa Nedeljkovic. Florian Wirtz. Troy. Baktı içeriye, orta arka bölüme, kafa savunmadan. Pavlović.

0: Wills ceza sahasında dar alanda çalıyor. Wills bıraktı, direkten döndü. Gol şansı, gol! Almanya kapıyı açıyor. 39'lu Almanya Bischoff'la öne geçiyor. Münih'te Jürgen Klopp mutlu. Oyuncular mutlu, taraftarlar mutlu. Bayern Münihli kendi evinde Münih'te Allianz Arena'da Almanya adına perdeyi açıyor. 2. yarıya Almanya başlıyor. Florian Wirtz, Biskov. Biskov'tan Elmalı'ya. Elmalı ceza sahasında sağına çekti. Elmalı vurdu. Çok az farklı dışarı gitti. Sait Elmalı. Biskov. Voltemade. Biskov kaleye baktı. Pasa gitti. Şerhant bu pası beklemiyordu. Atak devam edecek. Arka bölüme Voltemade kaçırdı. Voltemade kaçırdı. Çok ama çok net bir şans. Kaçırması atmasından zor. Voltemade dışarı vurdu. Mittelstadt. Mittelstadt pasını aktardı. Wirtz nefis çekti. Wirtz! Florian Wirtz! Harika gol! Florian Wirtz! Atağı başlatanlardan Florian Wirtz. Mittelstadt yine bir iç koridor koşusu. Ceza sahasına birse harika sıyrılıyor. Babiş'ten tam köşeye bırakıyor. Farkı ikiye çıkarıyor Florian Wirtz. İşte 86 Dünya Kupası'ndan sonra hayatımıza giren Meksika dalgası. Orta kale alanına Anton. Vuruş Kostiç'ten, kalecide kaldı Urbik. Troy. Troy'dan iyi orta. Kafa Petrovic. Dönen top. Wirtz çevirdi savunma. Üçüncü golü istiyor Almanya. Son düdük geliyor. Almanya ilk galibiyetine Jürgen Klopp'la Sırbistan karşısında uzanıyor. Almanya 2, Sırbistan 0.
1: Evet, Almanya Jürgen Klopp dönemindeki ilk galibiyetine Sırbistan karşısında 2-0'lık skorla ulaşmış oldu. Jürgen Klopp'un az önce aslında maça paslarken de ifade etmiştim. Kadro konusundaki uygulaması çok konuşulmuştu. Yaklaşık 44 ya da 45 oyuncuyu açıkladı Jürgen Klopp. Gruptaki ilk iki maç, yani Hollanda deplasmanı ve iç sahadaki Yunanistan karşılaşmalarında farklı bir 23 kişilik kadro. Bugünkü Sırbistan ve yine gruptaki dördüncü maç olan Yunanistan deplasmanında farklı bir 23 kişilik kadro. Sadece 2 ya da 3 isim orada ortak, her iki takımda da var. Böyle bir uygulama ben yakın zamanda hatırlamıyorum açıkçası, bilmiyorum.
2: Neden böyle bir uygulama içerisine girdi? Sence neden girmiş olabilir?
1: Ben şöyle düşündüm. Yeni bir teknik direktör. Bravo. Mümkün olduğunca hani daha fazla oyuncuyu görmek ve denemek adına herhalde diye düşündüm.
2: Doğru düşünmüşsün. Aynı şekilde düşündüm. Bilmiyorum, farklı düşünen de olabilir sevgili Nevzattin Dergin.
1: Tabii ki.
2: Ama şunu söyleyebilirim. Şimdi Almanya denince akla ne geliyor? Sistem, disiplin deniliyor değil mi? Şimdi Alman ekolü dendiği zaman bir sistem, bir disiplin. Ben futbol oynadığım dönemlerde Alman takımlarına karşı oynamak hiç istemezdim. Çünkü bölgelerini hiçbir şekilde terk etmeyen oyun sistemi anlayışları var. Makine gibi bir işliyor dediğim. Bravo, tebrik ederim. Yani bunları yapabilen bir futbol ülkesi, futbol iklimi. İşte bu senin dediğin sirkülasyonu, bu kadar havuzu genişletmesinin sebebi arayış içerisinde. Devamlı bakıyor ama elinde çok kaliteli, çok yetenekli, potansiyelli oyuncular var. Ben maçı mesela izledim. Sırbistan-Almanya maçını. Oyunun 90 dakika boyunca hükmeden hakimi Almanya'ydı. Her anlamda, pozisyon anlamında, oyun defansif, ofansif anlamında, baskı anlamında, oyunun organizasyonları içerisindeki bireysel yeteneklerin devreye girmesi. Yani çok anlamda üstünlüğü sağladı Sırbistan'a karşı. Ki pozisyonda da gördük. Kostiç'te bir pozisyon, net bir pozisyon yakaladı.
1: Evet.
2: Kostiç 10-60 olsa yani, yine o maç 2-3 de olabilirdi. Çünkü maçın yarısında da ikinci yarısında da net pozisyonları vardı Almanya'nın sevgili Furkan. Yani Florian Wirtz denilen oyuncu mesela oynatmadı biliyorsun 2-2 maç ama bu evet, maçta denedi, oynattı. Ya yani bu seviyede, bu kalitedeki oyuncuyu sen oynatmazsın, arayış içerisinde olabilir.

0: Can oyuncuların içerisine sokmaman gerekiyor. Çünkü o potansiyelde bir oyuncu değil. Çok fazla.
1: Mesela Jürgen Klopp'un kararını şöyle özetleyeyim, hani isimler üzerinden de kafalarda soru işareti oluşmasın. Mesela Florian Wirtz ilk iki maçın kadrosunda yoktu. Niye oynamadı diye merak edilmiş olabilir. O nedenle bu maçta zaten ilk kez oynadı. Mesela Joshua Kimmich de bu maç ve bir sonraki maçın kadrosunda yok. İlk iki maçta forma giydi. İşte Jonathan Tah aynı şekilde. Yine burada farklı farklı isimler de dahil edebiliriz oraya. Böyle bir
0: şimdi
1: uygulaması vardı
0: Klopp'un. Bence bölgesel olarak yetenekli, kaliteli oyuncular. Problem çözen oyuncular mesela var. Biskos var mesela, orta sahada Pavlović var mesela, müthiş bunlar. Çok tabii kaliteli bireysel olarak. Yeter. Bir tek orada beni biraz hayal kırıklığına veyahut da o seviyelerde olmadığını düşündüğüm Voltemande var. Yani Voltemande de 1980'lerde imaj olarak da o dönemlere dönmüş galiba. Yani oralardan bir kendisini anımsatıp benimsetmeye çalışıyor. Şeye benzemeye çalışıyor. Neydi o futbolcunun ismi?
2: Çakma bu Rudi Föller.
1: Bu arada Mahmut Hoca'ya benziyor. Yani, Mahmut Alparslan.
2: Yani, Rudi Föller.
1: Mahmut Hoca'nın gençlik fotoğrafı.
2: Çakma Rudi Föller.
0: Yani replikadan.
1: Hocam görüyorsunuz ben size örnek verdim ama.
2: Yok, Mahmut Alparslan'ın bir Almanya şeyi vardır hocam.
1: Var var, hocanın gençlik fotoğraflarına benziyor.
0: Yani şunu diyeyim. Burada Jürgen Klopp çok kaliteli, çok yani üst seviyelerde iyi bir teknik adam. Sistem teknik direktörü. Yani Liverpool'a gitti, neler yaptığını hepimiz gördük Leipzig'te, orada burada. Yani futbol aklı, futbol zekası ve futbolcuları da takımı da geliştiren bir teknik direktör. Bu, ben bir teknik adamda en çok aradığım özelliklerden bir tanesidir sevgili Furkan.
2: Leipzig yok galiba.
0: Leipzig'in şeyine geçti.
2: Dortmund sportif direktörü.
0: Aynen, ondan dolayı orada da mesela önemli hamleler, önemli oyuncular aldı. Önemli işler yaptı orada. Şunu söylemek istiyorum. Yani Jürgen Klopp Almanya milli takımında şu anda arayış içerisinde, net bir şekilde, ama bazı oyuncular üzerinde arayış içerisine girmemen gerekiyor. Az önce söylediğim isimler, evet, üzerinde. Bazı oyuncular mesela üzerinde girebilirsin ki bu Uluslar Ligi'nde de bunu deniyor, bunu arıyor diye düşünüyorum. Yani sistemi, potansiyeli ve yeteneği birleştirdiğin zaman disiplinle beraber çok önemli şeyler çıkarabilirsin, sunabilirsin izleyicilere ki Almanya'da o gidişatta, o yolda, o haritada devam ediyor bence ki iyi işler yapacağını düşünüyorum. Ben Almanya takımını bugün çok beğendim. Şimdi diyecekler ya, diyecekler Sırbistan'a karşı işte böyle oynadı. Geçen maçta da mesela çok beğendim. Çok da iyi oynadılar. Deniyor, arıyor yani teknik adam. O
1: en
0: açıdan
1: büyük
0: da
1: şansları bence Jürgen Klopp.
0: Ondan daha büyük şansları da bak, havuzun içerisinde çok yetenekli, kaliteli oyuncular
1: ama
0: var.
1: Ama eskisi kadar da yok.
0: Ya o ayrı. Onların potansiyelini sen çıkartacaksın.
1: Senin dediğin gibi yani hala aslında arayış da var işte bir yeni
0: eskisi
1: belki
0: kadar olmayabilir ama eskisi kadar olabilecek seviye neredeyse yaklaştırabilecek potansiyelde oyuncu bireysel var olarak topluluğum var. Sistem az önce söyledim ve mental olarak bu oyunculara dokunursan o zaman oralarda bulunursun yani eski Almanya geri geldi diyebilirsin. Yani onları göreceğiz zamanla ama bu seviyeye taşıyabilecek potansiyelde kaliteli bir teknik adamla sahip. O çok önemli bir şey. Yani ben Almanya'yı bu maçta çok beğendim ve yani oyun anlayışı sadece mesela bireysel olarak değil, oyun anlayışı felsefesi deriz ya, oynamak istediği bir oyun, sergilettirmek, izlettirmek istediği bir oyun derler ya mesela. Onu izlerken onu görebiliyorum yani. Bu adam bir şeyler izlettirecek diyorsun yani, dedirtiyor insana. Bugünkü maçta da mesela maç 2-0 bitti ama 6-7 de bitebilirdi maç yani. Birçok pozisyona girdi ki Sırbistan tamam geçmiş dönemlerdeki eski Sırbistan da değil diyebiliriz ama eski Almanya olmuş olsa farklı şeyler, eski Sırbistan.
1: Sırbistan'ın da bu
0: eskiye
1: arada.
0: Eskiye bakmamak, geriye baktığın zaman ne oluyor biliyor musun? Önüne hiç bakamıyorsun. Bırak doğru abi, onlar eski Almanya, eski Sırbistan geride kaldı. Şu anda Almanya neler yapabilir, nerelere taşıyabilir Klopp? Baksınlar abi havuzun içindeki oyunculara. Tek tek söylersem yayın biter. O havuzun içinde de o Almanya'yı tekrar yaşatabilecek potansiyelde kaliteli oyuncu topluluğuna sahipler. Bilmiyorum katılır mısın?
1: Sırplardan önemli eksikler vardı. Ben mesela Vlahovic gitmedi bu arada. Bu milli arada affını, evet, istemişti. Bunun dışında da yine önemli eksikler var. Almanya'yı siz iyi buldunuz mu Nevzat Dinler?
2: Ben şimdi Klopp bir şeyler deniyor. Bir kere ezber bozuyor. Oraya geleceğim ama önce ambiyanstan başlamak lazım. Allianz Arena. Okan da söyledi yani hakikaten büyüleyici bir stat. Şimdi orada dikkat çeken, yani benim dikkatimi çeken şey şu. Yani ilk maçında Hollanda karşısında çok kötü bir oyun. İşte gerçi kazanabilirlerdi. Son anda berabere kaldılar. Yunanistan'a karşı kaybettiler.
1: Evet.
2: 40 küsur, 44 diyorsun sen. 44 oyuncu bir havuz. Ve üçüncü maç Sırbistan, hani böyle bir, hani insanları böyle heyecanlandıracak bir maç da değil ama ambiyansa bakıyorsun, her yer Alman bayrağı, müthiş bir ambiyans

0: Yani futboldan keyif almaya çalışıyorlar. Biz iki tane kötü sonuçta üçüncü maç içeride olsaydı bu atmosferi yaratabilir miydik ya da 20. 30. dakikada mesela biz daha daha farklı noktaya hani oyundan kopuyoruz tabii yani.
1: İtalya maçında oldu işte.
0: Dörtlük olsa Almanya bilmiyorum belki ama yani orada daha farklı şekilde olaya futbola bakış açısı çok farklı. Keyif alıyorlar. Şimdi Almanya ile alakalı şunu söyleyebilirim. Bir kere Jürgen Klopp boşuna olunmuyor. 44 tane oyuncu çağırıyorsa demek ki bu adam sadece bir teknik direktör değil. Bir eğitmen. Ve Alman futbolunu kurtaracaksa bu adam kurtaracak.
1: Katılıyor.
0: Ve
1: çare
0: çok
1: Klopp.
0: Büyük aynen öyle. Çok büyük bir şeyde banklara falan Münih'te çare Klopp diye ekliyorlar.
1: Berlin'de duvarlara çare Klopp yazısı.
0: Öyle bir durumda çünkü Almanya. Şimdi yani bir deneme de arayıştı ama büyük bir krizde olduklarını da kabul edilmiş. O Almanya'da yıldızı desen sokağa çıksa yani 3 tanesini Boltum'a deyip kaç kişi tanır? Eskiden bir Almanya dediğinde sol beki Bremen'i bütün dünya tanırdı. Mateus'u herkes tanırdı. Algun Thaler'i herkes tanırdı. İşte Völler'i, Klinsmann'ı herkes bilirdi.
1: Daha değil yakın mi? Zamana gelin. İşte Mesut Özil.
0: Diye, ya ben
1: mesela Mesut çok büyük bir stardı. Almanya milli takımında.
0: Daha öncesinden bahsediyorum. Yani
1: yakın zamanda da vardı.
0: Yakın zamanda da var. Yakın zamanda da var. Bir Hessler dediğin zaman akan sular dururdu ya. Yani ya o yüzden
2: çok kaliteli. O yüzden dünya lokasyonunda yeni futbol gündemine dikkat edersen bireysel yetenek olarak düşüşteyiz yani. Sadece Türk futbolu değil, dünya futboluna düşüş. O zamanlar bireysel olarak çok yetenekli.
0: Almanya bundan daha fazla etkilenmiş. Şimdi doğru. Ezber bozuğunu hani 44 oyuncu çağırıp herkese şans vermek ve herkesi görmek istemesinden anlıyoruz. Bu bence çok değerli. Biz Enes'i göremiyoruz. Mesela Enes'i takip ediyoruz. Bir bakalım ne olur mu olmaz mı? Mustafa Eskeli'yle şans veremiyoruz. Emirhan'ı oynatamıyoruz formda olduğu halde. İlkan'a şans veremiyoruz. Çünkü denemek istemiyoruz. Yani görmek istemiyoruz. O şansı vermiyoruz. Klopp ne yapıyor? Klopp efendi.
1: Deniyor.
0: Herkesi birisi bile kenara alıyor.
1: Görmek istiyor.
0: Kim mi sen bu maç oyna? Bir sonraki maç.
1: Ya 44... Bu arada zaten Uluslar Ligi'nin aslında turnuvanın biraz varoluş amaçlarından birisi de zaten budur.
0: Hala yani düşünsene ya Almanya'da
1: sonuçlardan
0: herhalde
1: ziyade böyle işte havuzu biraz daha genişletmek, yeni işte oyuncular
0: oradan,
1: denemek.
0: Oradan bir jenerasyon yakalamaya çalışıyor. Bir rekabet oluşturmaya çalışıyor. Doğru. Çok doğru yapıyor. Keşke Uluslar Ligi'nde bu kötü sonuçları alıyorsak bence diğer şans verilmeyen oyuncular da alsaydık.
1: Keşke onları kaybederken de
0: onları da bir görseydik
1: kazanabilseydik yani. Bir bazı oyuncuları, yeni yüzleri.
0: O yeni yüzleri görebilseydik. Şimdi ben belki Mustafa Eskerlaç'ın sol bek performansı beklediğimizden daha ya da sağ bek performansı.
1: Biraz daha sonra gelelim mi? Belki yani maçını konuşacağız zaten. Kadroyu da hatta ekranlara getireceğiz muhtemelen. Yani
0: çok sabit fikirli hareket ediyoruz. Bak Uluslar Ligi'ne bakış açısını görüyor musun? Adam diyor ki ben buradan iki tane oyuncu kazanırsam kârdır.
1: Tabii.
0: Ve Almanya, benim umudum Almanya adına sadece Klopp'tur bu arada. Onu da söyleyeyim. Bizde çok iyi bir jenerasyon var. Ya şu Klopp Türkiye'ye gelseydi, Türkiye'nin başında olsaydı ben yani şu an ne yaşayacağımızı hayal bile edemiyorum. Bak yani bu futbol mantalitesi ve kafa yapısıyla Klopp bize neler katardı. Türkiye'nin başında Klopp olsaydı Montella biraz kolaycılığa kaçıyor. Ya da belli bir oyuncu grubu.
2: Girdik mi milli takım orada?
1: Yok. Daha belli girmedik
0: oyuncu,
1: ama.
0: Belli bir oyuncu grubu üzerinden gidiyor. Ama Klopp ne yapıyor? Klopp herkese eşit mesafede herkese bir şans veriyor. Keşke bizim de başımızda Klopp gibi ya da Klopp'un kendisi olsaydı.
1: Milli takım bölümünde konuşacağız. Özetlere çok hız kesmeden devam edelim.
0: Orada bir kıyas gerekir.
1: İstiyorum.
0: Uygulama açısından bir kıyas gerekir.
1: Lig A'da Grup 2'de akşamın bir diğer mücadelesinde Selanik'te ise Yunanistan'la Hollanda karşı karşıya gelmişti. Bu mücadele ise 2-2 beraberlikle tamamlandı. Bu kez Yunanistan-Hollanda maçının önemli anlarını izleyin.
3: İlk düdükle birlikte Yunanistan-Hollanda mücadelesi başladı. Quinten Timber çekti rakibini, pas sol tarafa, Yunanistan geliyor, şut pozisyonu, vuruş topu alırdı, gol! Yunanistan öne geçiyor. Ancak yardımcının işareti var. Offside kararı. Uzun gönderdi, Çolakis. Basuras vurdu kafayı. Ioannidis ceza alanında. Ioannidis

0: 63. dakika. Potsisyonidis'te Yunanistan üstünlüğü yakalıyor. Virgil van Dijk üzgün. Gol yeniden ekranda. Çolakis uzun gönderdi. Masuras yükseldi. Kafayla indirdi topu. Yannidis çekti sağına, uzak köşeye plaseyi yaptı. Çok net bir gol vuruşu. Bart Verbruggen uzandı ama yapabileceği çok fazla bir şey yok. Saliakas. Androutsos'tan pas. Karetsas döndü. Top kaybı yapıyor. Şimdi araya girdi. Yohannidis ceza alanında çevirdi içeri topu. Ağlarda 2-0. Giorgos Masuras. 45+2'de Yunanistan farkı 2'ye çıkartıyor. Gol sonrası büyük sevinç var ev sahibi takımda. İlk golün asistini yapmıştı Giorgos Masuras. Yohannidis çevirdi içeri. Giorgos Masuras, durum 2-0. Joey Ferman yaptı ortayı. Kafa vuruşu Virgil van Dijk'tan. Virgil van Dijk topu alana gönderiyor. Durum şimdi 2-1. Çolakis üzgün. Hollanda farkı 1'e indirdi. Van Dijk böyle vurdu kafayı. Çolakis uzandı ama yetişemiyor topa. Virgil van Dijk'la Hollanda umutlanıyor. Ferman gönderdi ceza alanına. Dumfries çevirdi içeri. Merdink orada. Dumfries araya girdi. Dumfries ve gol. 2-2 oldu durum. 65. dakikada. VAR incelemesi. Pozisyon ekranda. Burada bir offside kontrolü söz konusu oldu ve evet, offside. İnceleme sonrası ağlara giden top gol değeri kazanmıyor. Joey Ferman ortası, kafa vuruşu, boşta kaldı top. Top ağlara gidiyor ama bayrak havada. Ferman yeniden Noah Lang aldı topu. Noah Lang yaptı ortayı. Zirkse vurdu kafayı. Çolakis golü izin vermiyor. Gravenberg. Noah Lang. Noah Lang'tan orta. Boşta kaldı top ve gol. Tijani Reinders. 2-2. Hollanda maça denge getiriyor. 89. dakikada Reinders sahne alıyor. Durum 2-2. Çok bastırdı, çok yüklendi Hollanda. Beraberlik golünü aradılar. Ne aradıklarını Reinders'le buluyorlar. Somerville topla buluştu ve son düdük geliyor. Yunanistan 2, Hollanda 2 mücadelenin sonucu.
1: Evet, Selanik'te Yunanistan 2, Hollanda 2. Bu arada Yunanistan'da da takımın başında Ivan Jovanović var. Belki hatırlayanlar olacaktır. Fatih Hoca, Fatih Terim Panathinaikos'a gittiğinde Jovanović ayrılmıştı görevden. Hoca onun yerine gitmişti. Şimdi milli takımın başında Jovanović. Fena da bir Uluslar Ligi... Yani.
2: Jovanović'ten sonra Fatih Hoca
1: geldi.
2: Hayır, Yunanistan bir takım başına mı geçecek?
1: Yok, yani öyle bir iddiam yok. Sadece hani hocayı, Jovanović'i belki oradan hatırlayanlar da vardır. Bir Panathinaikos dönemi yaşamıştı Yunanistan Ligi'nde. İyi başladılar. 3 maçta 7 puan bu grupta zordur. Yani Almanya ve Hollanda ile oynayıp üstelik bunu başarmak herhalde takdir edilmesi gereken bir konu diye düşünüyorum. Katılıyor musunuz?
2: Ya ben sonuçlar zaten çok önemli. Yani Yunanistan'ın şöyle bir grupta zirvede olması hakikaten de çok önemli. Bir diğer konuda bence futbol olarak da Yunanistan'ın bir gelişim var. Ve önemli yıldızlar da ortaya çıkmaya başladı. Bir de uluslararası arenada da önemli takımlar da artık şans da bulmaya başladılar. Dolayısıyla yani Yunan futbolunda bir kıpırdanma var. Ama ben hala yani bir Pavlidis'i muadili ya da işte bir Türk, yani bizim milli takımımızda Pavlidis tarzı bir forvet olsa biz daha aslında Yunanistan'dan daha başarılıyız. Ama yani Yunanistan'a kıyasla şu an Türkiye'nin puanı yok kendi grubunda. Daha zor bir grupta. Ama Yunanistan'ın şöyle bir şansı var. Pavlidis gibi forveti var, santrforu var. Bunun dışında da önemli yetenekleri var. Şu an hakikaten de Yunan futbolunda bir gelişim söz konusu. Yani Balkanlarda bir hareket var. Yani Romanya'da Giorgiacci ile yine kıpırdanma görüyorum. Bunun dışında yani şu son döneme baktığımızda bir özellikle Balkan, Sırbistan'da bir duraksama var ama diğer taraftan Karadağ önemli sonuçlar alıyor vesaire. Hırvatistan'da bir duraksama var.
1: Arnavutluk da fena değil bu uluslar
2: yani
1: liginde.
2: Yani mesela Hırvatistan'da da ben yani bir şey görüyorum. Artık yüzler
1: orada
2: de eski.
1: Orada da bir teknik direktör değişikliği yaşandı. Yani
2: yüzler de eskimeye başladı. Şimdi hala 41 yaşındaki Modric.
1: Evet.
2: Yani Perisic falan oynuyor. Yani orada Balkan futbolunda bir kriz var ama bu Yunanistan falan bir şey yapacak. Yani Yunanistan ve Giorgiacci ile ben Romanya'nın kötü sonuçlar aldı ama oyun olarak ben Romanya'yı beğeniyorum.
1: Ne dersiniz Yunanistan'ın bu toplamış olduğu puan, ortaya koyduğu mücadele, yakalamış olduğu jenerasyon size de umut veriyor mu gelecek adına?
3: Umut veriyor. Neden veriyor? Çünkü bir sistem var. Sistemin içerisinde de kaliteli oyuncular var. Birleştirdiğin zaman böyle puanları topluyorsun sevgili Furkan. Şimdi bakıyorsun Pavlidis diyoruz, tamam. Şey var mesela, o Moropones var diyorsun, stoperde West Ham'da biliyorsun. Çok evet. iyi bir stoper, agresif yani, çabuk, kuvvetli. Yani bu ön tarafa doğru omurgaya baktığın zaman çok kaliteli ve iyi seviyede kaliteli yetenekli oyuncular var. Salikas sağ bekte mesela, bak çok fazla bilinen bir oyuncu değil ama sağ bekte pır pır gidip gelen, oraları işleyen hem defansif hem ofansif anlamda da Karastas var Dortmund'da, o sağ kanat evet. mesela bir tane ters top attı çok güzel.
1: Henüz 19 yaşında o da. Yani
3: gencecik çocuk, muazzam potansiyelli, yetenekli. Bir oyuncu topluluğu yakalamış teknik direktör. Bir de sistemle beraber onları bağdaştırdığı zaman tadından yenmez. Az önce söylediğim gibi birlikte hareket ediyorlar. Top rakipteyken benim en çok hoşuma giden unsurlardan bir tanesi, topun arkasına ne kadar da geçiyorsun. Çok çabuk geçen bir takım. Ve aç bir takım, istiyor, arzuluyor. Topu alıyor, direkt kaleyi düşünüyor. Ama kaleyi kopuk kopuk değil. Birinci, ikinci, üçüncü bölgedir futbol oyunu biliyorsun. Futbol bölge oyunudur. Üçüncü bölge önünde, ikinci bölge arkada, birinci bölge işte beraber hareket etmiyor. Hep beraber. Birlikte bir bütün, bir vücut gibi derler ya.
2: Çok doğru
3: gidip
2: söylüyor.
3: Geliyor. Bu çok önemli bir şey. Topun arkasına geçtiği zaman da dikkat ediyorum bak abicim. Hep söylerim. Kabullenemediğim konulardan refakatçilik. Refakatçilik yapmayan bir takım. Devamlı alanına giren oyuncuları rahatsız ediyor. Ki Hollanda'da şimdi bakıyorsun. Yani Somerville var. Sol tarafta Van Bommel var. Mesela babası da onun iyi futbolcu. O sol tarafta evet. çok iyi oynuyordu. İki maçtır mesela maçları
1: asist seyrettim. Asist yapmıştı ilk maçta Almanya maçında.
3: Quaresma asistin. Tribeyle derler mesela.
1: Kalkma sakatlandı.
3: Aynen. Verman var mesela. O santofor bir tane bir siyah.
1: Robby vardı. Robby sakatlandı. Yani. Gakpo sakatlandı. Biraz sakatlandı. Da talihsizlik yaşıyorlar.
3: Olabilir. Olabilir ama Hollanda ekolü dediğimiz bir ekol nedir mesela? Devamlı ofansif, kaliteli, potansiyelli, yetenekli oyuncu topluluğuyla beraber gözü hoş gelen bir oyun deriz. Alan bulan, alan yaratan. Yani futbol alan bulma oyunu deriz. Alan bulmaya çalışırsın ama alanı yaratabilecek, bulabilecek oyunculara sahip olman gerekiyor. Hollanda'da var. Ama Yunanistan ilk 70 dakika, 60 dakika alan vermedi. Ama işte belli bir zamandan sonra mental, fizik olarak yorulduğun zaman ve o konsantrasyonundan koptuğun an anında ceza kesebilecek, az önce saydığım
1: potansiyel. Noah Lang iyiydi.
3: Noah Lang girdikten verelim. Sonra zaten orayı karıştırdı. En büyük avantaj ne? Yorulmuş bir takıma karşı.
1: Tabii kapanan.
3: Kapanan bir de yorulmuş bir takıma. Geçiş oyunu oynamadı. En çok keyif aldığı oyun zaten Noah Lang'ın ön alanda oynamaktır. Geriye koşmak ona işkence gibi gelir, sevmez. İşte orada oynadığın zaman abi bir de yeteneğin varsa... Bak işte böyle şeyler yaratıyorsun, şeydir, ortaya konuyorsun.
2: Olyank'ın zekası da vardır. Yani
1: puan durumu söylemeyiz aynı anda.
3: Yani burada
2: Okan'ın bir şeyi söyleyeyim.
3: Şunu son bir şey söyleyeceğim.
2: Şeyi burada... doğru söyledim.
3: Neyi?
2: O hız konusu çok önemli. Mesela ben Yunan takımına baktığım zaman ne kadar hızlı oynadıklarını, hücuma ne kadar
3: tabii,
2: hızlı
3: tabii,
2: çıktığını
3: çok
2: görüyorum.
3: Çok geliyorlar.
1: Yani bir oyuncu... Yunanistan grupta lider şu an. Evet. İşte puan durumunu da görüyoruz. 7 puanı var. 2 galibiyet, 1 beraberlik. Hollanda puanını 5 yaptı. Onların da mağlubiyeti yok bu grupta. 2 beraberlik, 1 galibiyetleri var. Almanya ilk galibiyetini aldı dedik. Onlar beraberlikle başlayıp iç sahada şok bir Yunanistan mağlubiyeti yaşamıştı. Ama bugün kazandılar. 4 yaptı puanını Almanya. Bu grupta tek puansız takım şu anda Sırbistan. Onlar 3 maçtan da mağlup ayrıldılar. Yunanistan 3. maçlar itibarıyla Lig A Grup 2'de şu anda liderlik koltuğunda oturuyor.
3: Ki 2-0'dan 2-2. 9 olabilirdi, 9 değil olabilirdi. Mi? Elindeydi evet, yani şu anda. Mesela 9 da olurdu. Liderliği garantilerdi büyük ihtimalle. Öyle görünebilir. Sonuçta içeride bir maç kazandığın takdirde.
1: Bir sonraki liderlik. Maç bu arada 4.

0: Maçlarda da Hollanda sahasında Sırbistan'ı konuk edecek. Pazar akşamı Yunanistan'sı Almanya'yı sahasında konuk edecek. 21.45'te yine pazar akşamı bu karşılaşmalar futbol severleri bu ekranlarda
1: şimdi
0: bekliyor.
1: Şimdi Nevzat Dinler çok güzel bir şey söyledi. Gelişen bir futbolu var şu anda Yunanistan'ın. İşte ben hep söylerim mesela, gelişebilmesi için elinde bir malzeme, kalite olması gerekiyor değil mi? O kaliteyi de geliştirebilecek bir teknik direktör. Bu çok önemlidir. Yani şimdi ben sana birçok ülke söylerim ve hatta birçok takım söylerim. Eline bakıyorsun muazzam kadro, oyuncu topluluğu ama gelişemiyor, geliştirilemiyor, dokunamıyor. İşte az önce ne dedi? Klopp mesela bunu yapabilir Almanya'da. Yunanistan'da da bunu yapıyor mesela teknik direktörler. İsmi gelmiyor.
2: Çok garip. Jovanović.
1: Çok garip garip.
2: Ya o da enteresan var. Bir tercih. Yani Panathinaikos'un yollarını ayırdığı teknik direktör Yunanistan'ın başında.
1: Ya oluyor yani. Ne oluruz olsa sonuçta oluyor bunlar. Olan şeyler. Ya orada tutmuyor. Bazı enerji işte
0: herhalde
1: o denler
0: işte,
1: kopuyor.
0: Bilen teknik direktör
1: bak
0: diye
1: mesela bizim Manisa'dan Mehmetcan Sönmez kardeşim mesela, ona selamlar olsun.
0: Selamlar.
1: O Yunanistan'ı çok takip ediyor. Devamlı izliyor. Abi diyor, yorumlar mesela diyor, analizlerin. Ben mesela bugün ilk defa izledim Yunanistan'ı. Geçen maç izleyemedim. Tespitlerini çok doğru diyor. Mehmetcan Sönmez kardeşimize buradan selam olsun.
0: Manisa'yı, selamlar.
1: O yani selam yolluyorum da Manisa kebabı yemeye inşallah davet edersin sevgili Mehmetcan. Gerçi Diyarbakırlı ciğer yemeye Diyarbakırlı.
0: Tek başına gidersin artık.
1: Hep beraber gidersin. Yani çok güzel maçlar.
0: Böyle zorla davet ettiriyor.
1: Şunu söyleyeyim sevgili Furkan.
2: Manisa kebabı meşhur mu?
1: Meşhur meşhur. Manisa kebabı güzeldir. Kendisi
2: biz hala kazları bekliyoruz bu arada.
1: Diyarbakırlı yani kardüşsün ondan sonra gelecek.
2: Evet, tamam.
1: Gerçi şey neydi onun ismi? Diyarbakırlı ciğeri Diyarbakır'ın da çok güzel biliyorsun. Abi taptaze. Orada var ya gidiyorsun zaten mezelerle doyuyorsun. Bir de ciğeri bir koyuyorlar o lavaşın içine bırakıyor. Peki, babasar var ya sana bir şey. Ayranla beraber bir de karnım
0: sabah erken mi yenir?
1: Abi sabah 5'te gideceksin.
2: Bir bildikleri
1: altıda
2: vardır. İyi olarsa bildikleri vardır.
0: Da çünkü
1: sabah
0: öyle.
1: 5'te 6'da gideceksin, kahvaltını ciğerle açacaksın. Zaten ciğere gelmeden önce öyle bir Diyarbakır'da sana İkram sunum var. Hazırlıyorlar ki mezelerle doyuyorsun. Bak o mezeleri gör zaten var ya sana bir ben ne yapıyorum değil mi?
0: Saat. Saat diyorum, yine çok geç. Çok tehlikeli saat.
1: Furkan Usta diyorum. Bana diyorum gözünü seveyim. Mezeleri daha sonra getir. Ben çünkü bu ciğerin tadını almak istiyorum. Buraya doğru çok fazla gelmedi.
2: Ama bir tebrik ederim. Bak Yunan adaları yok bilmem ucusu bu demedi. Diyarbakır ciğeri dedi, helal olsun.
0: Yok, öyle hiç sevmez zaten yani, öyle Yunan adaları.
1: Ne Yunan adaları? Baba sen benim ülkem, benim vatanım. Dört bir yanı. Bütün Ege'nin, Akdeniz'in, Karadeniz'in, İç Anadolu'nun. Ben her yerinde bulundum.
0: O zaman Manisa'ya futbol beraber gidiyoruz.
1: Için, gideriz. Futbol oynadığım için zaten ya yakın. Oranın bütün yörenin yemekleri, lezzetlerini, damak tadını filan her şeyini
0: orada
1: tadına
0: Manisa
1: bak.
0: Köftesi gerçekten
2: Manisa
0: güzel.
2: Ben
0: güzel,
2: Aksar'dan,
1: Manisa kebabı derler.
2: Aksar'dan biliyorum.
0: Manisa kebabı pardon.
2: Bak Aksar'dan falan biliyorum. Orada kasaplar falan et falan güzel olur yani. Ben tanıdığım kasap falan da
1: şimdi
2: vardı orada.
1: Gelelim abi. İşin aslı
0: bu grubu aslında yavaş yavaş noktalayalım. Diğer gruba geçeceğim. Son yorumları alayım.
1: Şunu söyleyeyim. Yani Uluslar Ligi'nde maçları izlerken futbol izlerken ne istersin, ne arzularsın? Goller, pozisyonlar ve
0: tabii,
1: keyifli
0: seyir
1: maçlar.
0: Zevki.
1: Benim mutlu eden konulardan, unsurlardan bir tane, futbolcularda da oynama iştahı var. Oynamak o, istiyorlar. Yani şimdi bakıyorsun abi, Dünya Kupası'ndan çıkmış bir oyuncu topluluğu. Bir geriye gel, Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi, Konferans Ligi, kendiliklerinde kupa maçları ve lig maçları, yoğun bir tempodan çıkmış bir oyuncu topluluğu. Sezonun daha başında Uluslar Ligi başlıyor. Uluslar Ligi'ne de sanki var ya yeni başlamışlar gibi futbola böyle aç iştahlı arzulu bir futbol izlettiriyor bir futbolsever olarak keyif oluyor.
2: Bence bu dönem Yunanistan Dünya Kupası'nda evet yoktu. Yani bir iştahı var. Bir, yani son dönemde uluslararası arenalarda biz Yunanistan'ı görmüyoruz. Onun iştahı var. Yani o açlık var.
0: Bir de Lika onlar için de hani çok önemli rakiplere karşı oynuyorlar. Onun da mutlaka motivasyonu vardır.
2: Şimdi çok Yunanistan konuştuk. Bir de Hollanda'yı değinmek lazım. Yani Xavi Klopp'a göre çok şanslı. Ya daha şanslı diyebiliriz en azından. Yani Hollanda takımına baktığın zaman Rangers diyorsun. Tam Suudi Arabistan'a falan gitti ama yani mesela Galatasaray alabilseydi ki hani bir ara düşündüm.
0: Çok iyi bir oyuncu bu arada.
2: 55-60'a falan gitti. Yani
0: evet,
2: iyi bir paraya
0: gitti Suudi Arabistan'a.
2: Tam da Galatasaray'ın böyle aradığı oyuncuydu. Bunun dışında hani baktığın zaman belli pozisyonlarda hani o işte kalite tartışılabilecek oyuncular var ama yine de Klopp'a göre daha şanslı olduğunu düşünüyorum.
0: Ben daha hazır bir kadro olduğu tabii, için tabii, bu anlamda şanslı olduğunu düşünüyorum. Ben de sizinle aynı fikirdeyim. Ama Hollanda da birazcık hani yine bir star, bir yıldız oyuncu konusunda bence biraz kıtlık yaşıyor. Yani çok kaliteli isimler var ama böyle sivrilip
1: Messi işte, Ronaldo mu arıyorsun yani orada?
0: Messi Ronaldo
1: yani?
0: Değil de mesela bir
2: Wesley arıyorsun.
0: Yani bir Wesley Snyder yok bu takımda. Bir Robin van Persie yok. Bir Kite yok, örnek veriyorum.
1: Tamam da bir Somerville var, bir Van Belli var. Yani

0: Seedorf'u yok bu kadronun.
1: Verman var mesela abi, şimdi
0: var,
1: dediğim
0: var.
1: Gibi
0: yetenekli
1: yani geliyor.
0: Oyuncular, gençler Dantiz var ama. Var
1: sağ tarafta yetenekli genç oyuncular var ama.
0: Hala şimdi, bu takımın yıldızı Van Dijk mesela stoperi.
1: Ya Van Dijk yani şimdi iyi bir stoper. Hakikaten yıldız olabilir. Yani yıldız kavramı değil de yani popülerizm olarak mesela bakarsan hakikaten popülerizm olarak çok üst seviyede bir oyuncu ama şimdi az önce saydığım oyuncular da çok üst seviyede.
2: Baba bunların kimse yok. Bak ben sana söyleyeyim, sokakta 100 kişiye sorsan 100'de tanımaz.
1: Abi.
2: Hollanda dedim mi kalecisini bilirsin, golcüsünü bilirsin. Hollanda'nın kalecisini biliyor musun?
0: Ya Robben. Bak unuttuk.
2: Bak Robben Hollanda mıydı? Hollanda Van der Sar demekti.
0: Tabii.
2: Değil mi?
0: Tabii tabii.
2: Diğer taraftan sen Van Persie dedin, bir de Manchester United'da olan golcüsü vardı.
0: Van Nistelrooy.
2: Van Nistelrooy abi Hollanda.
1: Tabii tabii.
2: Yani Hollanda dedin mi golcüsünü kalecisini bilirsin
0: vardı
2: sen.
0: Kimler vardı ya, hatırlayın yani işte diyorum ya, Seedorf vardı, Snyder vardı.
2: Edgar Davids.
0: Kanatta Robben vardı, Kite vardı, Davids'i vardı, stoperleri Stam vardı. Çok enteresan. Sol beki Van Bronckhorst. Oyunculuk döneminde çok iyi bir bekti.
1: Van Dijk, Timber mesela anladın, Dumfries mesela, Summer.
0: Bu kadro yetenekli bir kadro.
1: Mesela,
0: bu arada itirazım
1: Timber,
0: yok ama
1: Van
0: Hollanda'da...
1: Van Bommel çok potansiyelli, beğeniyorum. Yani senin söylediğin
0: mesela... Almanya için yaptığınız yorumlara ben Hollanda için de aynı ifadeyi kullanabilirim.
2: Biraz
0: yani.
2: biraz daha iyi Hollanda.
0: Daha mı şanslı?
2: Biraz daha şanslı. Yani bir tık Almanya'ya göre kaliteli oyuncuları var.
0: Peki grup 4'e geçelim. Grup 4'te akşamın tabii biraz da farklı bir gündem ve farklı bir aslında konu başlığı sebebiyle dikkatle beklenen maçı Danimarka-Portekiz maçıydı. Dün akşam saatlerinden itibaren Portekiz futbolunda bir Cristiano Ronaldo krizi depremi yaşanıyor. Yıldız futbolcu dün milli takım kampını terk etti. Bugünkü karşılaşmada 7 numaralı forma Rafael Leao'ya verildi Portekiz milli takımında. Bu maçın özet görüntüsü lerinde bir hatırlayalım, ardından Portekiz'in galibiyetini ve Ronaldo konusunda konuşmaya devam edeceğiz.
3: Kritik maç, lider Portekiz Danimarka deplasmanında Avrupa futbolunun önemli yıldızlarını izleyeceğiz Parken Stadında. Değerli futbol severler, Kopenhag'da Parken Stadında Danimarka Portekiz mücadelesi başlıyor. Fernandez verdi pasını. Cancelo. Cancelo çekti, döndü. Rafael Leao. Şimdi aldı Leao. Cancelo önünde. Rafa Leao yaptı ortayı. Arkaya açıldı. Gelişine bir vuruş. Ramos. Ve top direkten dönüyor. İyi bir vuruş yapamadı Ramos. Çıkarken top kaybı. Ceza sahası. Gol pozisyonu ve gol. Cancelo. Cancelo'yla 1-0 öne geçiyor Portekiz. Cancelo Ramos'tan aldı pası ve topu ağlara çok klas bir aşırtmayla gönderiyor. Cancelo kaptırdı. Darami. Damsgaard döndü geriye. Şut açısı kaleye. Çerçeveyi bulamıyor Hulman. Direği adeta sıyırıyor Hulman'ın bu vuruşu. Şimdi Pedro Neto. Ramos önünde. Neto geçti onu. Pedro Neto gidiyor. Neto baktı içeriye. En arkada Leao var. Ona doğru. Rafael Leao. Kontrolü. Kaleye baktı Leao. Rafael Leao ile ikinci gole yaklaştı Portekiz. Hermansen. Damsgaard'a iyi pas attı. Damsgaard Højlund'dan koşu var, atmadı. Şimdi yine bir anda çok kalabalık geldi. Sayısal üstünlüğü sağladı Danimarka. Darami verdi pasını. Ceza sahası içi. Damsgaard! Harika bir gol! Enfes bir gol! Danimarka beraberliği yakalıyor. Damsgaard'dan enfes bir plase. Baskın atakta, geçişte golü buluyor Danimarka. İşte Damsgaard baktı uzak direğe, harika. Leao verdi pasını. Ramos nefis bir topuk pası. Gonçalo Ramos ceza sahasında gole gidiyor. Ramos! Gol yağmuru ilk yarıda Parken'de. Yani burada zaten o topuk pasıyla bu golü kendisi hazırladı. sol ayağıyla da bitirdi.

0: Damsgaard. Damsgaard'dan iyi bir pas. Bir penaltı beklentisi, elle oynama beklentisi Danimarka tribünlerinden. Orta ceza sahası içine, en arkaya geçti Andersen orada. Andersen döndü geriye. Şimdi ceza sahası dışı, Hulman çerçeveyi bulamıyor. Maçın hakemine itirazlarını sürdürüyor Danimarkalı oyuncular. Riskli pas, Hermansen kaptırdı. Rafa Leao geçti rakibini. Leao çevirdi içeriye, kaleci Hermansen. Ramos'a gol izni vermedi. Høybjerg çok iyi çıktı baskıdan. Danimarka. Hulman. Damsgaard. Hulman. Şimdi savunma arkasına Højlund. Højlund karşı karşıya. Gole gidiyor. Højlund. Harika bir gol daha. Golcü sahnede. O yüksek şiddetli presi kırdığınız zaman ve arkaya koşu atacak güçlü 9 numaralarınız olduğu zaman işte böyle goller atabiliyorsunuz. Højlund, Hulman, Damsgaard'ın enfes pası ve Højlund'un harika bitiriciliği. 2-2. Bruno Fernandes. Orta ceza sahasına Vitinha. Enfes bir gol. Harika bir servis. Savunma arkasına Vitinha sarktı. Portekiz bir kez daha öne kaçıyor. Portekiz kaçıyor. Danimarka kovalıyor. Ooo, çok sert bir hareket. Sarı kart. Ruben Neves. Damsgaard'a çok sert bir faul yaptı. Neves. Vitinha. Nefis paslaştı. Harika çıktı hücuma şimdi. Portekiz. Tehlikeli geliyor Portekiz. Gol pozisyonu. Felix ve gol. 4-2. Harika çıktı baskıdan, presten. Arkada geniş alanı buldu. Sayısal üstünlüğü sağladı Portekiz. Ve ilk kez iki farklı öndeler bu akşam. Dalo'nun asisti. Felix'in golü. Savunmanın da orada müdahalesi. Ve maçın hakemi son düdüğünü çalıyor. Danimarka 2, Portekiz 4 maçın sonucu değerli futbol severler.
1: Cristiano Ronaldo'suz Portekiz Parken'de Kopenhag'da Danimarka'yı 4-2'lik skorla mağlup etmeyi başardı. Nasıl bir Portekiz takımı izleyeceğiz? Aslında bütün dünya bu akşam bunu merak ediyordu. Ama ben belki biraz iddialı olacak fakat hiç problem değil. Ronaldo'suz Portekiz'in daha iyi bir takım olacağını düşünüyorum. Bundan sonraki süreçte de Okan Koç, ne dersin?
2: Yani öyle bir kadrosu var ki elinde. Senin de benim de koy yani, bu Portekiz çok önemli işler yapar. Çok kaliteli, müthiş. Baksana abi, yani Diaz stoperde, sağ tarafta Cancelo, Barcelona izliyoruz görüyoruz. Barcelona. Sol tarafta yani bana göre dünyanın en iyi sol beklerinden bir tanesi
1: Mendes. Baksana, bu arada tartışmasız şu an en formda sol beki, katılıyorum.
2: Yok, yıllardır en formda.
1: Yok yani bu ben... en iyisi şu an, inan yani bana güven, şu an en formda sol bek Nuno Mendes.
2: Tamam, o zaman yer değiştirin. Doğru, katılıyorum %100 yani şu anda bana göre de. Orta sahaya bakıyorsun, Neves'le Vitinha iki tane orta saha virtüöz gibi ya. Hem defansif hem ofansif anlamda oyun kuruyor, oyunu yönlendiriyor ve oynatan oyuncu profilleri. Sağ tarafta bakıyorsun Neto, ön tarafta Ramos, arkada Bruno Fernandes. İşte Leao da devreye girdiği zaman daha ne istiyorsun ki? Yani çok şanslı şu anda Jorge Jesus'la. Müthiş bir potansiyel.
1: Ronaldo bozuyor muydu bu kadroyu?
2: Müthiş bir potansiyel, yetenekli bir kadro yakaladı. Niye bozsun ki Ronaldo?
1: Bozuyor gibiydi ama son dönemde.
3: 50 yıl taşımış yani. Şimdi yani Ronaldo'yu sen de hemen yani, gömme yani. Şimdi.
2: Hayır, polimiye çekmeye çalışıyorsun.
3: Sen de toprağı üstüne dökme.
2: Bu kadroyu
1: asla öyle bir
2: değerlendirme.
3: Hayır, kadro, toprağı sen de üzerine doğru, dökme zaten.
2: Bu kadronun üzerinden bir değerlendirme yapayım. Bak, oraya da gireceğim.
1: Santrafor Ronaldo artık Portekiz mil takımına oyun anlamında zarar veriyordu.
3: Ya bunu Dünya Kupası gösterdi zaten.
1: Olmuyordu.
3: Dünya Kupası gösterdi.
1: Bence. O yüzden ben bundan sonra Portekiz'in mesela Ronaldo'suz daha iyi

0: bir takım olacağını düşünüyorum. Şimdi çok fazla Ronaldo Messi kıyaslaması var ya. Mesela Portekiz milli takım oyuncuları.
1: 41 yaşında zaten yani.
0: Portekiz milli takım oyuncuları sizce Ronaldo'nun etrafında birleştiler mi son yıllarda? Mesela Messi'nin etrafında kenetlenen Arjantin görüntüsü var mıydı Portekiz'de?
1: Hayır.
0: İşte.
2: Sebebi nedir sence?
0: Nedir? Kıskançlık kibirli, mı?
2: Tabii haset ki de kibirli, kıskançlık, hasetlik var abi sonuçta Ronaldo'ya. Yani Ronaldo'da da dikkat edersen hiçbir zaman o takımın içerisinde hep söyleriz yani böyle kibirli, egolu oyuncular olur bazı takımlarda. O profilde bir oyuncu değil. Ronaldo sempatik. Hakikaten takım arkadaşlarına, takımına her anlamda hangi takım olursa olsun yardımcı olmaya ve yardım etmeye çalışan bir profilde bir figür. Sahada zaten sergilediği performansları konuşmaya gerek yok. Ronaldo'dan bahsediyoruz ha. Şu olabilir. Anda dünyaya gelmiş geçmiş en iyi 10 futbolcunun arasına girecek oyuncu profilinden
0: daha fazlası bahsedelim. Belki de 3
2: yani
0: isimden
2: gelmiş
0: bile
2: geçmiş şu anda yani ilk 10'un arasına girebilecek profilde yetenekli sana göre bana göre ona göredir yani bu değerlendir tartışılabilir yani 3 kişi sana göre 5 kişi
1: şey doğru Messi'nin Messi'ye yapılan ya da hazırlanan ortam Ronaldo'ya hazırlanmadı.
2: Şimdi şöyle
1: topun
2: bir şey var.
1: Topun başına geçiyor Bruno Fernandes triplere giriyor.
2: İklim olarak ülke olarak değerlendirebiliriz. Bazı bölgelerde bazı iklimlerde ülkelerde yani bireysel olarak egolu oyuncu topluluğu çok fazla olabiliyor. Bu Portekiz tarafında, Latin ülkelerinde bu tarz yerlerde yaşadığımız oyuncu profillerini çok kez gördük, karşımıza çıktı yani. Da aynı takımda da oynadı. Ama şimdi burada Ronaldo da olsa, Ronaldo da olmasa senin elinde bir kere Jorge Jesus'un farkında çok büyük bir kozun vardı. Çok önemli, çok kaliteli bir oyuncu topluluğu var. Bu takım şu anda Fransa nasıl İspanya çok iddialı ve favori diyor biliyorsak bireysel olarak da bakarsan şu anda kadro kalitesini Portekiz'i de onların içine koymamız gerekiyor. Ama sen ne yapacaksın ne vereceksin? Bugün mesela maçı izledim ben. Bölüm bölüm açtım. Hakikaten çok keyifli güzel bir maç oldu. Portekiz zaman zaman oyuna hükmetti ama geçişlerde kontrataklarda da yani Danimarka'da çok güzel ataklar yaptı. Orada Højbjerg mesela sana bir şey söyleyeyim. Her atılan topu aldı set olarak arkadaşlarına verdi. Pas bağlantılarını sağladı. Geçişte kontra ataklarda. Çok beğeniyorum. O yani kuvvetli sayısı ve yani o defansın arkasına sırta dediğimiz yerlere koşu yapabilen oyuncunun dışında hava hakimiyeti pas bağlantıları kurabilen çok özellikli bir oyuncu. Disiplinli geçiş oyununu yapabilen Danimarka. Ama karşısında da böyle bir oyuncu topluluğu bireysel olarak da takım halinde de iyi bir oluşum içerisine sokarsan muhteşem işler yaşatırsın. Ronaldo krizine gelirsek sevgili Nevzat Dindar anlatsın sonra ben birkaç bir şey de söylemek istiyorum. Eğer tabii ki. Çünkü
0: buyurun
2: çok konuştum.
0: Nevzat Bey.
2: Sahi değerlendirmek
1: ya bir yerde artık bu hikayenin bitmesi gerekiyordu. Yani ama Ronaldo'nun bu dünya futbol tarihindeki de Portekiz'in bir efsanesi olduğu gerçeğini değiştirmez ama Dünya Kupası'da gösterdi ki artık bu seviyede Ronaldo'yu taşıyamıyor. Yani Portekiz'in hep iyi jenerasyonları oldu. Hep kaliteli oyuncular ama Ronaldo'nun gölgesinde kalıyorlar ya da bir yerde kilitliyor. Şimdi bir bu. Yani bir yerde zaten bu kaçınılmazdı. Jesus zaten geldiyse Jesus herhalde bu radikal değişikliği yapabilecek teknik direktör. Rafael Leão'nun yerinde olsaydım 7 numarayı almazdım. Üzerine kalır. Yani o şey
0: büyük sorumluluk.
1: Çok büyük risk.
0: Portekiz milli takımı tarihinde.
1: Yani şimdi Belhanda Snyder olayı. Yani o yapışır. O yapışır. Yani o Leo seçilmiş, değer de verilmiş bu arada. Yani sen 7 numarayı giyiyorsan Ronaldo sonrası sizce daha yeni yani. Teri kurumamış formayı Rafael Leo'ya verler. Ben olsam almazdım ama çok riskli. Gözler üzerinde olacaktır. Bir diğer konu Bruno Fernandes'in biraz daha plana çıkacağını zaten bu iki asisten görüyoruz.
0: Evet, kaptandı bugün.
1: Net bir santrfora döndü artık. Yani çok tartışılabilir. Gonzalo Ramos tamam yani çok üst seviyede belki bir bitirici değil ama netice itibariyle net bir santrfor. Paris Saint-Germain uzun yıllar şimdi Milan en azından daha net anlaşılabilir bir oyuna doğru evriliyor. Neto benim beğendiğim bir kanat oyuncusu. Bunun dışında da Ronaldo'nun insanlığı vesaire bunları asla şey yapmam. Yani Messi ile kıyaslandım ben hep Ronaldo'cuyum bu anlamda.
0: Evet.
1: Ama netice itibariyle bir yerde dur demekte gerekiyor.
0: Reklama gideceğim ama gitmeden önce bir dakika var. Bir pozisyon var tartışmalı bir çıkan sarı kart var. Evet. Ruben Neves'in müdahalesi. Onu reklama gitmeden önce bir görelim. Çok kısa onunla ilgili yorumunu da almak istiyorum. Okan Koç ve Nevzat Dindar'ın. Burada sarı kart çıktı Ruben Neves'e ama sanki sarıdan daha fazlasını hak eden bir müdahale gibi. Ne ya dersiniz? Kırmızı mı olmalıydı renk burada?
2: Sence ne olmalı?
1: Ya biraz daha üstte olsa kırmızı olur da sanki git,

0: çift atlamış, süpürme de çift atlamış ve bileğin tam bileğin üstüne doğru. Allah korusun sana bir şey söyleyeyim, kemiği kırabilir, bileği de çevirebilir. Evet, yani döndürebilir. Orada oyuncu son anda zıplamış, kurtarmış yani. Ayağı sağlam basmış olsa bileği de gidebilir. Net oyun... kırmızı kart yani, hakem es geçmiş. VAR nasıl es geçiyor?
1: Oyun 3-2 iken bu pozisyon yaşanmıştı. Bu da tartışılabilecek bir andı. Danimarka Portekiz maçını da bu şekilde noktalamış olalım. Reklam vaktimiz gelmiş, bir kısa aramız var. Ardından maç özetleriyle devam edeceğiz.

Türkiye'nin spor radyosu. A Spor Radyo. Yaşasın spor. A Spor Radyo.

0: Spor Radyo. Reklamların ardından son sayfa kaldığı yerden devam ediyor. UEFA Uluslar Ligi'nde 3. hafta maçları, günün karşılaşmalarının özetleri ekranlara gelmişti. Akşamın, daha doğrusu günün sıcak gelişmelerinden birisinin ise Trabzonspor Drogheda United hazırlık maçının ardından hakem Yasin Kol'un Trabzon'da gözaltına alınması olduğundan programın başında da ifade etmiştik. UEFA Uluslar Ligi'nde tabii ki içerisinde bulunduğumuz bugün oynanacak olan Belçika-Türkiye maçını ilerleyen dakikalarda konuşacağız. Ama bir kısa sadece virgül koymuş olalım Uluslar Ligi'ne ve gündemin bu sıcak gelişmesini konuklarımızla birlikte konuşacağız. Önemli ve aslında sürpriz de bir, bilmiyorum, gelişme. Zaten son birkaç gündür Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu başta olmak üzere işte birçok yine ismin gözaltına alındığı süreci yaşadık. Buna şahitlik ettik ama bugün Yasin Kol konusu herhalde çok beklenen bir gelişme değildi. Nasıl yorumlamak gerekiyor Nevzat Dindar bu gelişmeyi?
1: Enteresan bir gelişme. Yani Türk futbolunda hakikaten...
0: Bu arada Süper Lig'de yardımcı hakem olarak yine görev yapan Göktuğ Hazar Erel de Yasin Kol'la birlikte gözaltına alınmış.
1: Yani federasyonun, MHK'nin gözde hakemi olarak...
0: Son yılların en çok belki derbi yöneten hakemiydi.
1: Derbileri yöneten hakem ve gözaltına alınması ve iddia edilen şeyler hakikaten de çok tartışılacak noktalar. İşte görevin kötüye kullanılması... Yasa dışı bahis ve bunun dışında
0: evrakta sahtecilik
1: yani çok iştirak var. Çok ciddi iddialar var. Şimdi hani mesela benim aklıma şey geliyor, yani yasa dışı bahisle ilgili geçtiğimiz dönemlerde de Türkiye Futbol Federasyonu'nun açıkladığı bir liste vardı hatırlarsan. O yüzden

0: 52 kişilik listede mesela Yasin Kol ismi yoktu. Ama hani burada şu an belirtilen suçlamalar içerisinde yasa dışı bahisten de bahsediliyor. Diğer taraftan yine evrakta sahtecilik çok ağır bir suçlama. Yani
1: tabii bu arada süreç, yani adli bir süreç henüz,
0: yani yargılama bize dikkatli olmaya süreci, çalışıyoruz. Evet,
1: çok böyle kesin yorumda, yargılayıcı yorumda hani
2: Mustafa Hoca o pozisyonla ilgili şimdi mesaj attı.
1: Bulunmamak gerekiyor.
2: Net kırmızı diyor.
1: Portekiz maçı.
2: Tabii Portekiz maçındaki pozisyon, bak net kırmızı mesaj attı Mustafa Hoca.
1: Seviyoruz hocam.
2: Bir dakika, hocamın her söylediği ayet mi kardeşim? Biz de sahanın içinden gidiyoruz. Tamam hocam, bu konularda bizden üstat olabilir ama biz de o sahanın içinde bu temaslı oyunu devamlı oynamış, yaşamış.
0: Noktayı koymuştur yani.
2: Ya hayır, tebrik ederim kardeşim.
1: Ama zaten siz aynı fikirdesiniz.
2: Ya ben işte burada onu söylüyorum. Hocam da net bir şekilde kardeşim diyor, kırmızı kart diyor. Sahada diyor hakemin karar vermesi gerekiyordu diyor. Vermediyse VAR'ın devreye girmesi lazım ama girmedi. Yapacak bir
1: kart
2: şey.
1: Atlanmış oldu.
2: Atlanmış oldu. Mustafa hocamıza da selamlar.
1: Hocama da selamlar. Teşekkür ederiz katkılarından dolayı.
2: Yarın görüşeceğiz. Yarın maçtan sonra, evet, maçtan sonra yayında beraberiz Mustafa hocamla.
1: Adli bir işlem olduğundan bahsediyorduk.
0: Şöyle,
1: hukuki süreç devam ediyor tabii ki. Buyurun.
0: Futbol Federasyonu ve MHK'nin gözdesi bir hakemden bahsediyoruz. Hani yeterliliği işte kararları vesaire çok tartışıldı. Birçok kulüp istemedi. Galatasaray sürekli olarak Yasin Kol'la ilgili tepkisini dile getirdi. Daha sonra başka kulüpler, mesela bir Beşiktaş, Fenerbahçe Beşiktaş maçında bir penaltı pozisyonu var hatırlarsın. Orada mesela Beşiktaş'ın çok tepkisini çekmişti. Ama netice
2: Hüseyin
0: itibariyle
2: Bolt gibi depar attı. 30 metreden gördü, Hüseyin Bolt var ya, onun gibi depar attı, penaltıyı vermek için.
0: Yani netice itibariyle bugün bir maç
2: ya, ağlayacak halimize gidiyoruz.
0: Evet, bir özel maç sonrası Trabzon Drogheda maçı sonrası gözaltına alındı. Türkiye'nin en çok değer verilen, federasyon ve MHK tarafından en çok değer verilen en gözde hakemi bugün gözaltına alındı. Yani bunun üzerine tartışmamız ve konuşmamız, düşünmemiz lazım. Ama dediğim gibi yani bugün suçlamalara baktığımız vakit yasa dışı bahis dahi bunlar içerisinde var. Varsa o zaman niye daha önce açıklanan listede ismi yoktu diye sorulur. Buradan tabii ki adli makamların konuyla alakalı
1: şu olabilir mi? Açıklamalarını bekleyeceğiz. Sadece sesli düşünüyorum, yani hani bir bilgi değil. Orada açıklanan liste sanki yasa dışı bahis değildi. Bahis oynama gerekçesiyle sevkler yapılmıştı. O hakemlerin açıklandığı ilk listeden bahsediyorum. Hatta işte bahislerin oynandığı siteler zaten aslında işte ülkemizde işte sponsorluk dahi yapan firmalar, işte futbolun içerisinde olan kurumlar. Acaba hani bu iki konu başlığı birbirinden ya ayrı yasal, olabilir mi? Yok, yok. Şu an sesli düşünüyorum
0: yasal
1: sadece.
0: Yasal ya da değil. Yani bir hakemin yasal ya da yasa dışı. Yani bir hakemin zaten oynaması suçtur.
1: Tabii ki. Bunun da bu arada zaten bilincinde olması gerekiyor. Yani
0: ama hani mesele,
1: yasalı bak, yasa dışı yok zaten.
0: Mesele sadece bu mesele değil yani. Bugün Merkez Hakem Kulübü Başkanı'nın yine MHK üyelerinin gözaltına alınması, ortaya çıkan ifadeler, yine ses kayıtları Türk futbolunda yani taşların yerinden oynayacağını bize gösteriyor. Ne şekilde yani birçok haksızlık yapıldığını da bu gelişmelerden anlayabiliriz. Yani sınavlardan tut işte ne bileyim bazı hakemlerin işte klasman
1: düşürülmesi veya
0: yükseltilmesi. Şimdi yani bu önümüzdeki dönemde çok ciddi şeylere gebe.
1: Zaten yani bir son güvensizlik dönemde, ortamı vardı. Ortam,
0: şimdi son dönemde parlayan hakemler var. Yani tırnaklarıyla kazıyarak gelen hakemler var. Ama o genç hakemlere bakış açısı nasıl olacak? Acaba işte Merkez Hakem Kurulu Başkan ve üyelerinin etkisi tabii ki vardır. Yani burada bir kayırmacılık söz konusuysa bazı hakemler de töhmet altında kalacaklar. Yani onlarla alakalı da gelişmeleri ben de merak ediyorum.
1: Merkez
0: ama
1: Hakem Kurulu Başkanı artık herhalde zaten görevine devam edemez diye düşünüyorum, bilmiyorum. Bu gelişmelerden sonra artık orada zaten herhalde bir değişiklik
0: olacak. Etik
1: olacaktır.
0: Açıdan, etik olarak baktığımız vakit doğru değil. Ama öncelikle Türkiye Futbol Federasyonu'nun burada alacağı pozisyon önemli. Bence Futbol Federasyonu'nun bir kere kendisinin hukuk departmanı olabilir. Ki hukuk departmanı üzerinden konuyla alakalı bir an önce bence çalışma içerisine girmiştir zaten. Adli makamlarla istişare ederek takım çalışmalar olacaktır. Ama hani bunun için illa süreci beklememek lazım.
2: Şimdi.
1: Buyurun Okan Koç. Bu arada bir kez hatırlatayım, ben Yasin Kol'un gözaltına alınma gerekçeleri: evrakta sahtecilik suçuna iştirak, görevi kötüye kullanma ve bununla buna ek olarak da yasa dışı bahiste yine gözaltına alınma gerekçeleri arasında gösteriliyor. Buyurun.
2: Şimdi not aldım birkaç tane de bazı konularla oraya değineceğim. Şimdi devleti dinlemeyip ahkam kesenler, devlet öyle bir racon kesti ki daha dur. O çomağın içine var ya, kolunu, vücudunu, her şeyini sokacak. Devlet 18 yaşındadır ha. Uyumaz. Gece gündüz uyumaz. Bekler, bekler, bekler. Öyle bir yerden yakalar ki, vah yandım Allah'ım dersin. Vah dersin, ah dersin. Şimdi ben bir şey soracağım. Bir laf vardır. Yaprakları yerken kıtır kıtır, sapına gelince meh dersin. Yapı yok deniliyor da. Bu ne kardeşim? Hadi soruyorum. O yapı yok, yapı neymiş, yapı gösterin, anlatın, şöyle böyle konuşanlar, bu ne kardeşim? Sorular, tehdit, mobbing, neler yaşanmış, neler olmuş, daha bunlar suyun üstüne çıkan, suyun yüzeyine çıkan, daha çıkmayan, o derinden daha neler çıkacak, o denizin dibinden derinden, daha kim bilir neler çıkacak. Hani nerede yapı yok diyen arkadaşlar, ha Cem Yılmaz yapıyordu ya, Cem Yılmaz'ın bir hareketi vardı, ha ben ne yapıyorum işte, hani nerede yapı, neredeymiş kardeşim ha? Sorularmış, mobbingmiş, tehditmiş, aman şu maçta şöyleymiş, böyleymiş. Daha neler çıkacak, neler. Biz burada isyan ederken, biz burada haklar doğranırken, haklar yenirken isyan ettiğimiz zamanlar ya bu ne konuşuyor, ne anlatıyor. Tabii işinize gelmiyordu. Nalıncı keseri gibi. Geliyordu size doğru. Geliyordu. Ondan dolayı isyan ediyordunuz. Ondan dolayı ya işte bu adam deli mi konuşuyor ediyor diyordunuz. Ha? Bak devlet 18 yaşına çıktı değil mi? Bastı değil mi kuyruğunuza? Dur, daha kuyruğunuza değil. Tepenize, kafanıza basacak devlet. Devlet aracın keseceksiniz. Devlet 18 yaşındadır ha, uyumaz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti çok büyük bir devlettir, bir ülkedir. Vallahi helal olsun. Şu soruşturmada hangi savcımız, hangi görevliler?
1: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı bu arada.
2: Ya
1: bu
2: savcılığın içinde savcılarımız var evet. Oradan. Bu operasyonu öyle bir yürütüyorlar ki, nasıl biliyor musun? Böyle basa basa, adımları sağlam basarsın derler ya, basa basa tepelerine, kafalarına, kuyruklarına basa basa gidiyor. He? Yaprakları yerken böyle kıtır kıtırdı, çok lezzetliydi. Nalıncı keseri gibi size böyle gelirken sesiniz çıkmıyordu. Biz hakemleri konuşmayı sevmiyoruz. İşte hakemler üzerinden yorum yapmayalım, konuşmayalım. Ha, bakın neler olmuş. Bakın federasyon başkanı.
1: Biz her defasında diyorduk ki biz de hakemleri konuşmaktan zaten çok da memnun değiliz. Biz de
2: niye
1: bayılmıyoruz hakem.
2: Biz de bayılmıyoruz.
1: Ama Türkiye'de bir hakem sorunu
2: olduğunu bayılmayan kesimi, bak moderatörler, ekran başında televizyoncular, hatta televizyon içindeki yorumcular tabii ki de hiç kimse istemez. Ama kardeşim sen benim canımı yakıyorsan, diğerinin sen yukarı taşımaya veyahut da yukarı itmeye çalışıyorsan ben o zaman konuşurum. Ben o zaman burada da isyan ederim. Bak kardeşim. Türk futbolunda yıllardır hep söylüyorum. Kim bilir neler dönmüştür, neler dönüyor. Ferhat Gündoğdu döneminde geldiği günden bugüne kadar o maçlarda, o sahanın içinde neler yaşanmıştır. Ki görüyoruz da ses kayıtları geliyor. Ne mobbingler, ne tehditler hakemlere. Neler yaşanıyor, itirafçı hakemler ortaya çıkıyor. Neler söyleniyor. Hepsi görüyorsun ya, hepsi böyle net bir şekilde, yüzeysel bir şekilde karşımıza çıkıyor. Daha bu bildiklerimiz kim bilir nelerdir Furkan. Hani o zamanlar biz burada hakemler hani şu penaltıyı
1: bir vardır ya, bu daha buzdağının görünen kısmı diye.
2: Ya ben söylüyorum, sanki o derinden daha neler çıkacak.
1: Bu operasyon daha da derinleşebilir he. Yani zaman.
2: Ne oldu şimdi, soruyorum hadi arkadaşlara.
0: Olması lazım zaten.
2: Şimdi
0: ya bence
2: yıllardır yaşanan,
0: olacak,
2: yıllardır yapılanlar. Kardeşim bu bir yapı. Bu yapının içerisinde öyle bir sistem kurmaya çalışmışlar ki sorular, cevaplar, işte bilmem neler, adamcılık, benim adamım, aman şu maçta dikkatli ol, aman şu maçta, aman şu takıma karşı, aman şöyle, aman Trabzon'la Beşiktaş'a ne yaparsan yap, aman şöyle yap, böyle yap falan filan. Neler çıkacak daha? Bak benim kulağıma geliyor.
1: Orada şimdi bu bak konuları, yani Türkiye'de hakemliği sadece Süper Lig üzerinden düşünmemek gerekiyor. Alt liglerde ne takımların canları.
2: Ya genel bir değerlendirme. Totalinde bir genel bir değerlendirme.
1: Buralarda yani neler yaşanıyor alt liglerde.
2: Yaşanıyor. Daha da neler yaşanacak, yaşanıyor. İşte burada devletimiz önüne geçti kardeşim. Bundan sonra eğer yaşanacaksa, yaşanmak gibi, yaşatacaklar gibi düşünenler varsa bakın neler olacak size şimdi. Ferhat Gündoğdu ne zaman göreve geldi? O zamandan bu zamana kadar kardeşim oynanan, yaşanan, yapılan birçok şey bana samimi ve inandırıcı gelmiyor. Ben kabul etmiyorum.

0: abi. Bir futbol sever olarak kabul etmiyorum. Çünkü benim önüme çıkıyor. Abi daha ne olsun ya? Daha ne olsun soruyorum ya. Daha ne yapılsın artık yani söylüyorum da bir takım alsınlar kupayı versinler artık. O mu olsun artık kardeşim? Oraya kadar gidiyorduk. Ama devletimiz 18 yaşında raconu kesti, kafalarına bastı, kuyruklarına bastı. Şimdi bak daha neler yapacak? Daha neler çıkacak o onurlu şerefli savcılarımız daha neler yapacaklar? Helal olsun. Alnından, yüreğinden, kalbinden, her yerinden öpüyorum onları ben. Tebrik ediyorum. Düğmeye basıldı. Artık futbolda o kirli eller temizlenmesi gerekiyor. Yıllardır yaşanıyor bu. Bunu itiraz etmeyenlerin hepsini biliyorduk. Az önce söylediğim gibi nalıncı keseri. Onlara doğru nalıncı keseri gibi geliyor ya, ağızlarını açmıyorlardı. Biz konuşmak istemiyoruz, sevmiyoruz. İşte hakemler üzerinden değerlendirmek doğru değil. Doğru, doğru değil. Bak, al, soruyorum. Aynılarını negatif anlamda. Sen yaşamış olsan kim bilir neler konuşurdunuz. Siz yaşamış olsanız neler konuşurdunuz. Yapı yok diyenlere soruyorum. Bu ne kardeşim? Hadi cevap verin. Utanıyor musunuzdur? Utanma gibi bir ruhunuz, karakteriniz var mı? Hadi soruyorum ya. Ya yazık futbol, ülke futboluna üzülüyorum. Yani siniremiyorum. Milyonlar dolarlar, futbolcular, paralar, camiaların içerisinde milyonlarca insan üzülüyor. Yani... Ya kelimeleri seçerek konuşuyorum biliyor musun? Sinirliyim çünkü. Yaşadım, yok, küme yani düştüm. Hiç... Şampiyonluklarım elimden çalındı.
1: Sinirlenmeyelim. Sakin yani, ol.
0: Ama kardeşim sinirlenme diyorsun da. Ama bunlar olacak şeyler mi ya? Gidiyor 200 milyon, tabii, 300 milyon, 400 milyon dolar para harcıyor yok başkanlar. Sizin iki kararınız, sizin o soruları verdiğiniz adamcılık olarak yanına çektiğiniz hakemleri yönlendirdiğiniz hakemlerin kararlarıyla başkanlıktan oluyor. 20 milyon taraftar üzülüyor. İnsanlar ailelerinden futbolcular aileleriyle onunla bununla problemler yaşıyorlar. Kariyer zedelenmesi yaşıyor. Neler yaşanıyor biliyor musunuz? Bu böyle var ya domino taşı gibi sirayet ediyor hepsine.
1: Tabii ki, doğru.
0: O yüzden kardeşim kimse kusura bakmasın. Yapı yok diyenlere soruyorum bu ne? Hadi söylesinler.
2: Ben açıkçası şunu merak ediyorum. Şey söyleyebilir miyim?
1: Tabii ki buyurun.
2: Yani Okan'ın söylediklerinin altına imzamı atarım. Yani bu yaşadığımız şeyler sürpriz mi? Değil aslında. Yani birçok kulüp rahatsızdı. Yani ben mesela Galatasaray'ın sadece MHK başkanını 7 kere istifaya davet ettiğini, Futbol Federasyonu başkanı 5 kere istifaya davet ettiğini
1: merkez hakem kurulu yazmış biri. Son dönemde zaten memnun olan herhangi bir kulüp i̇şte, hatırlamıyorum ben.
2: Zaten MHK ile ilgili rahatsızlıklar var ama gerçeklerinde Okan'ın da söylediği gibi 18 yaşında devlet şeyi yaptığı gibi, benzetmesi yaptığı gibi hakikaten de gerçeklerin de er ya da geç ortaya çıkmak gibi kötü bir huyu vardır. Yani günümüzde algı gerçeklerin önündedir. Ama gerçeklerin de bir gün bir algı vardır, bir de gerçek vardır. Ama her zaman algı şu an günümüzde algı gerçeklerin önüne geçti. Ama gerçeklerin de er ya da geç ortaya çıkmak gibi, ki bugün ve geçtiğimiz günlerdeki gelişmelerde olduğu gibi ortaya çıkmak gibi kötü bir huyu vardır. Hakemlerle ilgili, Merkez Hakem Kurulu alakalı zaten rahatsızlık vardı. İşte domino etkisi, çorap söküğü gibi zaten bunun devamı gelecek. Bakalım bu nereye kadar uzanacak, ucu nereye kadar
1: burada
2: gidecek?
1: Tabii ifadeler
2: bunu merak
1: önemli.
2: Ediyoruz. İfadeler yani, önemli ki
1: tanıkların
2: yani
1: ya da
2: burada işte birçok suçlama var, birçok iddia var. Ama burada ben özellikle eğer mobbing varsa, eğer Okan'ın söylediği gibi ki zaten okuduklarımızdan ya da işte sosyal medyada ya da geleneksel medyada gördüklerimizden hakemler üzerinde bir mobbing varsa, hakemlere bu anlamda bazı şeyler telkin edilmişse bu hakikaten de çok farklı tartışmaları beraberinde getirecektir. Çok ciddi sonuçları olacağını düşünüyorum ama bu öyle bir iki hakemle ya da Merkez Hakem Kurulu Başkanı'nın görevden alınmasıyla çözülecek, düzelecek bir tablo mudur? Hayır. Bunun elbette sonuçları olacaktır. Bütün kulüpler isyan ediyordu. Galatasaray, Beşiktaş, Trabzon başkanı, Fenerbahçe dönemi, Fenerbahçe'nin de isyan ettiği dönemler oldu. Dolayısıyla herkes rahatsızsa bu adam, bu Merkez Hakem Kurulu neden görevindeydi? Şimdi Milliyet'te bizim Cemal abi mesela sözleşmesine dair detayları paylaştı. 15 milyon lira tazminat maddesi varmış. Şu an Merkez Hakem Kurulu'nu görevden alamıyorsunuz. Şimdi şu an adli bir süreç var.
1: Evet.
2: Ama yapılan anlaşma gereği Merkez Hakem 15 milyon sonra liralık tazminat maddesi var. Yani o da düşündürücü.
0: Bak bu saatten sonra olan olmuş. Yapılan

0: yapılmış. Rahatsız olanlar da olmayanlar da biliniyor, bilinmiyor. Ne için nasıl rahatsız olacak, nasıl strateji uygulayanları herkes biliyor. Kimlerin ne yaptığını herkes biliyor. Futbol severler görüyor, izliyor. Yani bunu kimse şey yapmaz yani, kaçınamazsın, kaçamazsın bunlardan. Ben sana şunu söyleyeyim. Bu nedir biliyorum, skandaldır, yazıktır bu. Hakikaten bu Türk futbolu adına kara bir durumdur, kapkara bir durumdur. Yaşanan bu olaylar var ya, sana bir şey söyleyeyim, kabul edecek, hiçbir şekilde kabul edecek bir durum yok bunun. Yani ne olursa olsun. Ya tamam kardeşim, futbol güzel olsun, keyifli olsun, saha içini konuşalım diyoruz. Konuşmaya da çalışıyoruz. Zaman zaman tabii ki de oralara belli bir zamandan sonra ya yeter gibilerinden böyle bir tükenmişlik sendromu oluyor ya insanda. Sen de ya boş ver konuşmayayım diyorsun. Abi her geçen gün daha da kötüye gidiyor. Daha da çok reaksiyon, daha da çok eleştiri, daha da çok isyan edesi geliyor insanın ya. Yalnız o sokaktaki insanlar, o tribündeki insanlar, o ekran başındaki insanlar, ya onları maçı izlerken o hakemlerin bazı takımların lehlerine, bazı takımların aleyhlerine verdiği kararlardan dolayı sana bir şey söyleyeyim mi? Düştüğü durumu anlayabiliyor musunuz? Onlar evine gidiyor, yastığı kafasına koyup rahat rahat uyuyor. Babacım, kimse kusura bakmasın. Samimi bir şekilde isyan edenleri herkes biliyor. Ama yapmacık bir şekilde isyan edenleri de herkes biliyor. Nalıncı keseri diyordum ya. Onları herkes biliyor. Futbol severin, futbolun içerisinde olan bütün paydaşlar biliyor. Yazık ya. Türk futbolunu kirletiyorsunuz ya. Türk futbolunu ne duruma getiriyorsunuz ya. Kusura bakmayın abi. Bu, yani sana bir şey söyleyeyim mi? Yani burada yani söylenecek çok şey var aslında da. Hadi diyorum onları söylemeyeyim diyorum ama yazıklar olsun. İnşallah bak sana bir şey söyleyeyim. Bir an önce şu futbolun içindeki bu kirli eller yani bir an önce temizlenir de yani bu futbolun içerisinde sahayı konuşalım, futbolcuları konuşalım. Yaşanan olaylar hakikaten facia ya. Bugün
1: Ben
0: bakıyorum sosyal medyaya
1: kayıtlar,
0: bakıyorum. Bazen bak kayıtlara bakıyorum.
2: Burada
0: Orada bakıyorum
2: var.
0: Ses
2: Burada
0: kayıtlarına.
2: burada olabilir miyim?
0: Abi neler bunlar ya?
1: Burada dijital kayıtlar çok önemli. Yani özellikle
2: sosyal
1: adı,
2: medyada bazı iddialar
1: ya
2: var.
1: Sosyal
2: yani
1: medyada
2: bilmiyoruz
1: gördüklerimizin
2: tabii
1: dışında bence
2: yani
1: görmediğimiz yani görmediğimiz çok şey var. Bunları devlet tespit edebileceğini ben tahmin ediyorum.
2: Mutlaka.
1: Yani bunlar bir yerden başladıysa bunun devamı gelecek. Mutlaka bunların kayıtları vardır. Hangi maça hangi hakem eğer bilinçli olarak bir etkisi varsa ya da önceden bir şeyler söylenmişse bu mutlaka ortaya çıkacaktır.
2: Şimdi
1: mutlaka çıkacaktır.
2: Saha içinden geliyorsunuz. Biriniz çok uzun yıllardır medyada görev yapıyorsunuz. Ben şunu merak ediyorum mesela. Şu an milli aradayız. Tamam, evet. Yani zaten bir lig gündemi yok. Ama bir hafta sonra ligler kaldığı yerden devam edecek. Nasıl devam edeceğiz mesela? Lige, futbola,
1: yani
2: Türkiye'de.
0: Nasıl inandırıyorsun? Ya nasıl inandırıyorsun?
1: Milli maçları beklemek
0: bunu,
1: lazım.
0: Sana ben bir
2: bunu
0: şey
2: gerçekten merak ettiğim için
0: Ferhat
2: soruyorum.
0: Gündoğdu,
2: yani fikrinizi merak ediyorum. Hani
0: sevgili
2: bu süreç daha da güven konusunda zarar verir mi? Yoksa tam tersi
0: sevgili
2: mi?
0: Sevgili Ferhat
2: etkiler?
0: Gündoğdu'nun geldiği günden bugüne kadar, sen bundan sonraki süreci bırak. Ferhat Gündoğdu'nun geldiği günden bugüne kadar yapılanlar, yaşananlar ve oynananlar ne kadar samimi gelecek insanlara, ne kadar inandırıcı gelecek? Yıllarca konuşulacak bir durum.
2: Ben
0: bu aslında
2: bundan sonrasını
0: ben
2: düşünüyorum.
0: Bundan sonra bir şekilde toparlanacaksın. Olan olmuş
2: hani
0: değil. Onu zaten bakarsak olan olmuş ne oluyor? Daha da çok oluyor.
1: Belki,
0: bundan sonra bir tane
1: Ferhat
0: bundan sonra ne olacak biliyor musun
1: gelecek
0: abi? Bundan
1: ya
0: sonra ne olacak biliyor musun abi? Hakemler şu anda sahaya çıkacaklar. Kendini silkecek, daha kontrol, daha dikkatli olacak. Olmak zorundalar çünkü. Başlarına ne geleceklerini çok iyi biliyorlar. Daha da kötüler olacak. Ama abi Ferhat Gündoğdu'nun geldiği günden bugüne kadar yapılanlar, yaşananlar, olanlar ne kadar samimi gelecek futbol severlere? Türk futbol severlere ne kadar inandırıcı ve samimi gelecek? Bu hakemlere acaba sadece bu ortaya çıkanların dışında perde arkasında acaba neler yaşandı gibilerinden bir şeytanın avukatlığını yapıyorum ya. Soru işaretleri ya, sen şu maçta git şu takımın kırmızı kart göster. Şu maçta git şunlara penaltı verdirme. Rakibine verme. Ama onu gördüğün zaman ona hemen ver gibi şeytanın avukatlığını yapıyorum. Nereden biliyorsun ne malum perde arkasında konuşulmadığını veyahut da talimat olarak uygulanmadığını, verilip talimat olarak uygulanmadığını nereden biliyorsun? Abi çok tehlikeli bir 3 sezon yaşadık. Bana çok inandırıcı gelmiyor.
1: Şöyle yani
0: gelmedi bu
1: söylediği dönem artık hani şaibe diyebileceğimiz birçok uygulama karar var. Bunlar tespit edilecek.
2: Bu arada bu konu hiçbir yani kulübün özelinde bir konu değil. Hani ben bunu baştan da
1: hayır,
2: söyleyeyim.
1: Bir kulübün
2: yani burada hani bir yani biraz adli bir konudan aslında bahsediyoruz. Hani herhangi bir kulübe de çekmediğimizi ben hani baştan söylemiş olayım. Çünkü
0: abi,
2: herkes konuyu çok farklı
0: şimdi,
2: şekilde
0: ya bak sana
2: anlayabiliyor.
0: İnsanlar,
2: ben baştan söylemiş olayım.
1: Furkan,
2: yanlış yere
1: bak,
2: gitmesin
1: Furkan, ben
0: son bir şey söyleyeceğim hemen. Farklı yere çekmeye çalışan
2: herhangi
0: ben
2: bir
0: söylerim.
2: Gündemi veya konusu değil.
0: Biz
2: yani
0: burada net bir şekilde

0: Bir de bazı şeyleri anlatmaya çalışıyoruz. Ha, bir laf vardır, bir atasözü vardır. Yarası olan gocunur. Empati kurusun yani. Yarası olan gocunur. Yarası varsa gocunuyordur. Nereye çekmeye çalışıyorlarsa çeksinler kardeşim. Kimse kusura bakmasın.
1: Ya burada benim gördüğüm ülke kadarıyla yani sonuçta birçok kulübün bütün büyük kulüplerin zaten rahatsızlıkları var. Yani Merkez Hakem Kurulu'nu istifaya davet edenler var. Türkiye Futbol Federasyonu'nu istifaya davet edenler var. Ama eğer bir etki varsa ki bu adli süre sonunda zaten bunlar tespit edilecek. Bunun sonuçları olacaktır elbette. Ama buradan da kimse ben mağdurdum. Ben bir kulübün meselesi değil. Bu ülke futbolunun meselesidir. Çünkü bütün kulüplerin rahatsızlığı vardı. Yani bu sadece bir kulübün çıkıp aa ben zaten değil. Bir kulüple alakalı bir şey değil. Bugün ligden düşen takımın da isyan etme hakkı vardır. Eğer Merkez Hakem Kurulu Başkanı'na bir telefon gittiyse ya da Merkez Hakem Kurulu Başkanı'ndan bir hakeme bir telefon gittiyse bunun elbet tespit edileceğini yani ben de düşünüyorum. Yani bu kadar şeyi ortaya çıkaran devlet, savcılarımız bunu mu ortaya çıkaramayacak? Yani bu da net bir şekilde süreç sonunca bence ortaya çıkacak.
2: Zaten ortaya çıkacaktır. Yani ifadeleri zamanla göreceğiz. Burada işte belki tanıkların ya da işte belki itirafçıların işte açıklamaları yine medyaya, kamuoyuna yansıyacaktır.
1: Yani şöyle bir şey göreceğiz. belki şunu konuşmamız lazım. Çünkü yani buradan herkes kendine göre bir mağduriyet yaşıyordur ve çıkaracaktır. Ben şöyle oldu, benim maçımda şu oldu. Ben işte şu kadar puan alacaktım, ben ligden düşmeyecektim, ben Avrupa'ya gidecektim, ben ikinci olacaktım, ben dördüncü olacaktım. Herkesin kendine göre bir hesabı vardır mutlaka. Ama dediğim gibi bunlar belirlenecektir, tespit edilecektir.
2: Aslında burada, mağduriyetlerin de alt liglerde yaşandığını da unutmasın kimse.
1: Bu hukuki bir şey yani neler olduğu için yaşanıyor, neler yani çok şeye giremeyiz. Sadece yani bir gazeteci olarak ben şeyi merak ediyorum Furkan, bundan sonra ne olacak?
2: Ben de onu merak ediyorum. Yani mesela bu milyaradan dönüşte ne olacak mesela Süper Lig'de?
1: Türkiye Futbol Federasyonu
0: oynanacak ne olacak? Ne gibi bir şey olabilir mesela? Nasıl anormal gibi ne olabilir?
2: Güven ortamı yeniden sağlanabilecek mi?
0: Yani sağlanacak, sağlanmak zorunda. Niye? Nasıl sağlanacak? Şunu söyleyeyim ben sana. Hayır, MHK'nin başına gelip gelmemekle
2: alakalı bir boşluk yok mu yani?
0: Olacak. Onlar bir şekilde dolacaktır. Önemli olan o sahanın içindeki hakemlerin kararları. Liyakatli olması, sonuçta seni yönlendirmeye çalıştıkları zaman kusura bakma dur diyeceksin. Buna dur dediğin zaman o zaman ne olur biliyor musun? Bu problemlerle karşılaşmasın. Adliye gitmezsin, cezaevine gitmezsin. Örnek mesela ne gibi ceza alacaksan onunla karşı karşıya kalmazsın. İşte bundan sonra sahaya çıktığın zaman gördüğünü çalacaksın. Vardaki Osmanlı tokatını gördüğü zaman çağıracak, göremediği zaman sahadaki, anladın mı? Penaltıyı veyahut da gol olan bariz nizami golleri vereceksin. O zaman hiçbir tedirginlik ve kaygı yaşama. Ne olur biliyor musun? Helal olsun derler sana. Ama sen öbürüne penaltıyı, kırmızı kartı veriyorsun. Buna vermediğin zaman o zaman o kaygı, tedirginliği yaşa. Yaşatacak çünkü artık devlet sana. Devletimiz her zaman söylüyorum abi, tepede bekler böyle. Bir anda tokmağı bir koyar kafana, ne oldu mu anlamaz. Bak yaşananları görüyoruz. Daha neler çıkacak az önce dediğim gibi. Ben abi son Ferhat Gündoğdu'nun bu o günden bugüne kadar yapılan yaşananlar neyse ortaya çıksın, çıkması da gerekiyor. Sonuçta Türk futboluna yazık oluyor. Bu kadar paralar, bu kadar emekler, bu kadar mücadeleler veriliyor. Yazık, insanların kaderleriyle oynanıyor. Camiaların hayatlarıyla, duygularıyla oynanıyor. Burada bunlar çok önemli detaylar. Bundan sonra ben sana söyleyeyim, lig devam edecek ama daha temkinli, dikkatli olacaktır hakemler.
1: Bir de bir Ferhat Gündoğdu
0: Mehmet gelir, Mehmet gelir, bilmem biri gelir. Herhangi biri gelebilir ama İşte gelecek kişi oradaki o havuzun içindeki ruh halini, psikolojik durumunu düzeltmesi gerekiyor. Oradaki insanlara sahaya çıktığın zaman gördüğünü çal, karakterli, liyakatli ol. İstisna sağlama renge göre.
2: Son yorumu alayım, nokta alacağım bu konuya.
1: Sadece bir Ferhat Gündoğdu dönemi yok. Öncesi de var, daha önce de çünkü görevde bulunmuştu. Eğer bu hukuki süreç sonunda bir suç tespit edilirse ki iddialar, elde edilen belgeler bu konuda olabileceğini gösteriyor. O zaman geçmiş dönemde de kendisi Merkez Hakem Kurulu Başkanlığı yaptı. Bu bir. İki, örneğin bir 8 Mart olayı var.
2: Bazı hakemler
1: el çekti. Bazı hakemlerin görevinden son verildi.
2: Alınması.
1: Bu çok radikal bir karardı. Çok önemli karar. Hakemlerin kariyerleri bitirildi. Bu da başka bir tartışmayı beraberinde getirecektir.
2: Bunların tüm soru işaretleri zaten
1: yani
2: zamanla.
1: Soru işaretleri var ama yani dediğim gibi buradan kimse kendisine bir şey çıkarmasın. bu ülkenin mesela.

0: meselesi, ülke futbolunun meselesi. Yani onu belirtmek lazım. Ve bundan sonra ne olacak noktasında da milli maçlar bence şöyle önemli. Milli maçları beklemek lazım. Milli maçlar çünkü yani oradaki sonuçlar da bir anda Futbol Federasyonu'nda başka bir tartışma noktasına doğru getirebilir. Dolayısıyla bence Futbol Federasyonu da belki bazı kararlar alacaktır. Onların da yani sonuçta milli maç haftasındayız. Cuma, pazartesi maçlar var. Belki işte bu maçları bekleyip ona göre bir pozisyon alabilir. Burası önemli. Bundan sonra aynı MHK başkanıyla devam edilmesi doğru gözükmüyor. Buradan Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Departmanı'nın bir an önce harekete geçip adını koyması lazım. Merkez Hakem Kurulu'nda yeni bir yapılanmaya gitmesi gerekiyor. Ama kim gelirse gelsin bir kere bir tartışma olacaktır. Bundan arınmamız lazım. Ama bir gerçek var. Merkez Hakem Kurulu Başkanı kimse sevmiyormuş. En azından onu görüyoruz. Bir tane seveni çıkmadı.
1: Peki bu konuyu ilerleyen günlerde göreceğiz. Daha çok konuşacağız gibi de tahmin ediyorum zaten. Yeniden bir kez daha saha içine bir dönelim. Bugün belki biraz gündemin artık çok dışında kaldığı gibi ne yazık ki ilk iki maçtaki sonuçlardan da kaynaklı ama önemli bir milli randevu var. A milli futbol takımımız Belçika deplasmanında saat 21.45'te sahne alacak. Fransa mağlubiyetinin ardından aslında biraz o günkü performanstan ve mücadeleden olumlu bahsediyorduk. Fakat ne yazık ki İtalya karşısındaki mağlubiyet ve özellikle ilk yarıdaki futbol çok ciddi bir hayal kırıklığı yarattı. Belçika deplasmanında nasıl bir reaksiyon verecek A milli futbol takımı? Bunu merak ediyoruz. Basın toplantılarına bir gidelim mi sevgili Ertuğ? Açıklamaları bir hatırlayalım. Bugün geride bıraktığımız gün basın toplantısında teknik direktörümüz Vincenzo Montella ve Arda Güler açıklamalarda bulunmuşlardı. Tabii rakipte de Van Bommel yine kameraların karşısına gelen isim olmuştu. Önemli bir mücadele. Birazdan hazır olacak. Arkadaşlarımız hazırlıyorlar. Basın toplantısında özellikle Montella biraz eleştirilere de yanıt verdi bugün. Kadro konusunda, kadro tercihleri konusundaki eleştirilere de yanıt vermişti. Arda Güler aslında yine genç yaşına rağmen çok olgun bir basın toplantısı performansı gördük yine Arda Güler'den de. Açıklamaları ekranlara getireceğiz. Saat 21.45'te mücadele oynanacak. Bakalım Montella ve Arda Güler basın toplantısında neler söylemişler, izleyelim.
2: Ma mi ferisce molto di più quando viene attaccato un calciatore.
3: Eleştirileri her türlü kabul edebiliyorum. Çünkü çok çalışkan olduğumu söyleyebilirim. Hani bu konuda o yüzden eleştiri olduğunu da anlayabiliyorum. Sadece beni üzen taraf bazen futbolcularımıza yapılan, egzajere olan eleştiriler. Yani farkında olmamız gerekiyor, bilinçli olmamız gerekiyor onlara eleştiri yaptığımızda. Çünkü bu seviyeye onlar bizleri taşıdı. Dünya Kupası'na onlar bizi götürdü. Avrupa Şampiyonası'nda mesela onlar iyi bir performans gösterdi ve A Ligi'ne de onlarla beraber geldik. O yüzden bazen haksız eleştiriler olduğuna inanıyorum futbolcularımıza karşı. Bir hedef gösterilmesi gerekiyorsa lütfen eleştirilerinizi bana doğru yapabilirsiniz. Ben her türlü hepsini kaldırırım. Sonuçlara odaklanmadan A Ligi'nde göstereceğimiz performanslar önemli bizler için. Hazırlık bakımından bakmak gerekirse. Çünkü A Ligi'ne nasıl geldiğimizi biliyoruz. Eksikliklerden de bahsetmek istemiyorum eksik olan futbolcularımızdan ama bakıyorsunuz bu dönemde son 3-4 yılda 2 Şampiyonlar Ligi finali oynamış futbolcularımızdan bir tanesi yok. Örnek veriyorum yani onun eksikliği, onun kalitesi tabii ki de hissediliyor. Biliyorsunuz hep elinde bayrağıyla beraber hep bizleri de temsil etti yurt dışında. Kenan'ı söyleyebilirim, Orkun'u söyleyebilirim. Onların da eksikliği çok önemli bu kampta baktığınızda. Ama düşüncelerimizi paylaşırken her zaman dengeli olmamız gerektiğine inanıyorum. Takımımızı çünkü A Ligi'nde alışık olduğunu söyleyemem bu seviyelerde oynarken. O yüzden bu alışkanlığı kazanmamız gerekiyor. Kazanmak için yapıyoruz bu işi ama maçlardan önce futbolcularımıza şu baskıyı oluşturmayalım. Yani her maçı kazanmamız gerekiyor, her maçı kazanmamız gerekiyor. Biz doğru performansları koymamız koymamız gerekiyor. Çünkü doğru performansı koyduğumuzda ve futbolcularımız bu bilinçle hareket ettiğinde zaten sonuçları istediğimiz gibi almaya başlayacağız. Galibiyetin 1000 tane babası vardır. Mağlubiyetlerin öksüz olduğunu söyleyebilirim. Beklentileri çok yükselttik. Bunu söyleyebilirim. Yani sonuçlarla birlikte. Ama sonuçlara bakarak normalmiş gibi bakmak da çok aşırıya kaçtığına inanıyorum. Dünya Kupası'nda farklı geçen

0: zaten bir enstantane belki bizimle olan bütün düşünceleri değiştirebilirdi herkesin. Ama maalesef olmadı istediğimiz gibi. Eksiklerimizi sürekli çalışarak gidermeye çalışıyoruz. Biliyorsunuz ki belirli pozisyonlarda belirli eksikliklerimiz var genel olarak. O yüzden futbolcularımızla beraber her seferinde en iyisini yapmaya çalışıyoruz ve birlikte çok çalışarak bu futbolcularla beraber ileriyi görmeye çalışıyoruz. Türk halkının gururunu çok iyi bilirim ve bu bir kusur değildir. Asla, tam tersine bir güçtür. Hani bu gurura sahip olmak. Sadece genel olarak biraz daha dengeli olmamız gerekiyor futbolcularımıza karşı. Hep beraber biraz daha sahip çıkmamız gerekiyor ne olursa olsun. Çünkü futbolda seviyeler mevcuttur. Bu seviyelere alışkanlık kazanmak gerek. Ve özellikle zamanla desteğimizi hiçbir zaman esirgemeden tabii ki de eleştireceğiz. Bunda bir sıkıntı yok. Ama dengeli bir şekilde eleştirmemiz gerekiyor. Neleri daha iyi yapabiliriz? Bunu konuşmamız gerekiyor.
1: Eksik olan belki bir şey yoktur. Belki bazı şeyleri yanlış yapmış olabiliriz. Önemli rakiplere karşı oynadık. Galibiyetler bu yüzden gelmedi. Ama tekrardan kenetlenip, çünkü iyi oynarken de beraberiz, kötü oynarken de beraberiz. İnşallah yarın tekrardan birlikte oynayıp, birlikte reaksiyon gösterip o galibiyet serilerine inşallah tekrardan başlayabiliriz. Kaldıramayacağım bir baskı olduğunu düşünmüyorum. Yetenekliyim ve halkımız, takım arkadaşlarım, abilerim bana güveniyor. Ben de aynı zamanda onlara güveniyorum. Yani aslında sadece Arda bir şeyler yapsın değil, hep beraber mücadele ediyoruz. Bazen birimiz daha iyi oynuyor, bazen başka biri daha iyi oynuyor ama hepimiz birbirimize çok inanıyoruz. İnşallah yarın da hep beraber mücadelemizle bunu göstermek istiyoruz. İtalya maçının ilk yarısını çıkardığımız zaman bence Fransa'ya karşı çok net bir mücadele gösterdik. Belki maçı da kazanabilirdik. Fransa en güçlü ülkelerden biri. O yüzden ya İtalya maçının da ikinci yarısında çok iyi reaksiyon gösterdiğimizi düşünüyorum. O yüzden bence biz kendi kalitemizi tamamen ortaya koyabilirsek, takım olarak beraber oynayabilirsek, beraber mücadele edebilirsek, o reaksiyonu gösterebilirsek bence iyi şeyler yapabiliriz. Kendisi dünyanın en iyi oyuncularından biri. Aynı zamanda çok da güzel bir insan. Çok mütevazı, çok dürüst biri. Sağ içinde ne kadar başarılıysa sağ dışında da o kadar temiz biri. Yani maçtan sonra formalarımızı değiştirdik. Maçı değerlendirdik. Biraz sohbet ettik. O kadar.
2: UEFA Uluslar Ligi'nde rakibimiz bugün Belçika olacak. Mücadele saat 21.45'te ATV ekranlarında naklen yayınlanacak. Vincenzo Montella diyor ki galibiyetin 1000 tane babası vardır. Mağlubiyet öksüzdür.
3: Futbolun dünü yoktur, anı vardır, bugünü
2: hocam,
3: vardır.
2: Hocam son 5 maçta bir tane galibiyetimiz var
3: İşte o da yani bir de oynanan oyuna yani. Bak. Yani şimdi bak, galip gelirsin gelmezsin.
2: Öksüz bıraktın o zaman bizi yani.
3: Bravo. Galip gelirsin gelmezsin, her şeyi bir
4: ama
3: kenara
4: şey,
3: koy.
4: Sevgili Furkan. Güzel bir söz.
2: Güzel de. Güzel.
4: Galip gelelim.
2: Yani kullanmak için çok doğru bir zamanlama olmadı sanki.
3: Ya olabilir. Sonuçta hoca da orada kendisiyle alakalı eleştirilere karşı bir dolmuşluk yaşayıp bir cevap verme gereği duymuştur. Ama bir kenara koyuyorum onu. Futbolun her zaman dünü yoktur. Anı günü vardır. Hep söyleriz mesela. A ligine çıkarttın. Tamam, tebrik ettik, alkışladık. Sonuçta senin elinde öyle potansiyeli, kaliteli bir oyuncu topluluğu var. Oralara yakışan bir takım ve bir ülkeyiz biz yani. Oralarda oynayabilecek kadromuz var. Oralarda başarılı olabilecek oyuncu topluluğumuz var. Yani şimdi bu futbol olarak mağlup olabilirsin ama oyun olarak mağlup olmaman gerekiyor. Oyunu kaybetmemen gerekiyor. Fransa maçında nasıl alkışladık, tebrik ettik hocam dedik. Hakikaten çok bir kaliteli bir duruş, iyi bir oyun, kompakt bir oyun sergilettirdi ve Fransa maçında da galip gelebilecek pozisyonlar da ürettik, yaşadık ve bulduk. Önemli olan devamını getirebilmek. Niye İtalya'da bir anda siyahla beyaz kadar fark ettirdi takımın performansı ve enerjisi, sinerjisi? Çünkü bakıyorsun abi İtalya maçında refakatçılık yapıyor. Yani takım sanki farklı bir oyuncu kişileri. Yani Ahmet gitmiş, Mehmet gelmiş. Mehmet gitmiş, Hüseyin gelmiş. Yani hiç birbirleriyle uzaktan yakından benzerliği olmayan bir futbolcular vardı sahada ya. Yani belki profil olarak, isim olarak o oyuncular ama sahada reaksiyon gösteremeyen, mücadele etmeyen, oynamayan, arzulamayan, iştah olmayan bir oyuncu topluluğu vardı. Bunu da sebebi yöneten kim? Odur abi, ben senden sorarım, seni sorgularım. Yani kimse kusura bakmasın. Benim futbolcularım çok kaliteli, benim futbolcularım potansiyelli bir oyuncu topluluğu. Şimdi Beşiktaş'ta ne diyoruz? Bir o teknik direktör geldi, bir dokunuş yaptı. Olaytan çıktı, Taylan çıktı işte. Örnek mesela kim var aklına geliyorsa?
2: Rıdvan
3: çıktı, İlhan çıktı, Emirhan çıktı. Birçok oyuncu performans artışı yaşadı. Müthiş bir performans sergiledi. Ne diyoruz ama teknik direktör dokunuşu. Senin bunu devamlılığını getirip üstüne koyarak gitmen gerekiyordu. Çünkü o ligde Şampiyonlar Ligi gibi kaliteli Uluslar Ligi dediğimiz ligde karşına çıkacak rakipleri biliyorsun. Onlara nasıl reaksiyon göstermen lazım?

0: Onu analiz edip o şekilde reaksiyon göstermen gerekiyordu ama gösteremedin. Yarın Belçika maçı, yani bugün Belçika maçı hiç kolay geçmeyecek. Çok zor bir maç. Ama ben şuna inanıyorum. Benim elimdeki oyuncu topluluğu bu maçlara karşı farklı bir reaksiyon gösteriyor. Bugün çok farklı bir reaksiyon gösterecektir. Yani sahada en azından skor olarak belki mağlup olabiliriz olarak ama oyun olarak ezilmeyeceğimizi düşünüyorum ben bugün Belçika maçında. Temenni ediyorum. İnşallah öyle olur. Çünkü İnşallah. İtalya maçında çok üzüldüm.
1: İlk yarı çok kötüydü.
0: Ya ilk yarı bırak 60-70. Dakikaya kadar belli bir zamandan sonra skoru 3-0 yapmışsın, 4-1 olmuş. Artık ne oluyor? Aktif dinlenmeye geçiyorsun. Tamam orada pozisyon bulduk, oyunu hükmettik ama abi o ruh halini, o psikolojik duyguları yaşadığım için yani geriye çekiliyorsun, oyuncu değişiklikleri o bu derken yani kapanıyorsun açıkçası. Ama skor lazım olduğu zaman sana ne yaptı rakip? Önemli olan orada üstünlük sağlaman gerekiyordu. İşten geçtikten sonra üstünlük sağlamanın bir anlamı yok. Ben bugün açıkçası farklı bir reaksiyon göstereceğimizi düşünüyorum.
1: Belçika ve İtalya maçları bu milyarada önümüzdeki iki sınav Vincenzo Montella'nın geleceği için belirleyici olabilir mi Nevzat Dinler?
2: Sen az önce o sözü bir daha tekrarlayabilir misin?
1: Hangisi?
2: Galibiyetsin bin tane.
1: Montella'nın söylediği söz mü? Hemen aktaracağım. Galibiyetin bin tane babası vardır. Mağlubiyetler öksüzdür.
2: İşte biz de ona İtalya, ben de ona İtalyanca cevap vereyim. Risultante importante.
1: Finito giocare.
2: Yani Belçika ve İtalya maçları sonuca bakacağız. Sonuca göre biz de değerlendireceğiz. Yani sonuç böyle hem skor anlamında hem oyun anlamında kötü olursa kusura bakma. Risultante importante diyeceğiz ona. Yani milli takım açısından baktığımızda yani bir teknik direktör etkisini dokunuşunu görmek istiyoruz. Yani milli takımın o tıkandığı, problem yaşadığı anlarda işte Okan Beşiktaş'a yakın İtalyano örneği verdi. Ya teknik adam dokunuşunu bu milli takımda hissetmek ve görmek istiyoruz. Ben acaba Hakan Çalhanoğlu olmadığı için biraz hani o şeyi yapamadı mı diye düşündüm.
0: Dünya Kupası'nda da hani, vardı Hakan Çalhanoğlu.
2: Hayır, takımla olan diyalog, yani bu kriz anlarında belki ona yardımcı olması açısından takımla arasındaki bağ,
0: Dünya Kupası'na
2: bağın kopmaması lazım. Yani normalde Montella'yı
1: ben biraz koptuğunu hissediyorum.
2: İşte sanki orada belki işte Hakan olsaydı.
0: Ne gibi bağ mesela kopmuş olurdu?
2: Hakan olsaydı. Ya oyuncu da bir süre sonra teknik adama güvenmeyebilir. Yani olmuyor diyebilir. Farklı bir şey arayabilir. Yani teknik adamın tercihlerinden kaynaklanabilir, sistemden kaynaklanabilir. Ya bir değişiklik, belki bir kan değişikliği oyuncuları da kendine getirebilir. Yoksa ya ben insan olarak Montella'yı seven biriyim. Yani Türkiye'de milli takımıza da katkısı oldu.
1: Ama biz iyi insanlar
2: biliyoruz ki. Ya başarılıydı. Başarılıydı. Hatta ki işte Dünya Kupası performansı ve işte Uluslar Ligi'ndeki başlangıcımız, oyuncularla olan iletişimi, İşte değerlerimize saygı göstermesi, sevmesi, yani bizden gibi hareket etmesi, ama daha fazlası gerekiyor. Ya oyuncu tercihleri bir noktada tıkandı. Yani orada adalet duygusunu, işte Klopp örneğini verdik. Nasıl evet, geniş
1: mesela bir ben bu yüzden biraz bağın koptuğunu.
2: Onun sağlanması lazım.
1: Mesela bir takıma giden bence birçok oyuncu artık çağrılırken oynamayacağını düşünerek
2: işte,
1: ya da
2: işte bu şeyin olması lazım.
1: Çok kötü bir
2: sanki bence, bak sanki Furkan, sanki belli bir oyuncu grubu hoca üzerinde etkili ve hoca da onları karşısına almamak için ya da koltuğunu korumak için biraz işte bazı şeyleri görmezden geliyor diye sokaktaki insan da bunu düşünüyor. Biz de bazen acaba demiyor değiliz.
1: Mesela Orkun'la ilgili bir işte bir tartışma konusu vardı.
2: Bireyler belki mesela kişiler üzerinden.
1: Hayır, şunu örnek olarak vereceğim. Yani Montella'nın aslında biraz, ya yani ben en azından kendi adımı kontrol kaybı yaşadığını düşünüyorum. Hani tırnak içerisinde neden bunu
2: yok
1: düşünüyorum?
2: Yani ben hani
1: Fransa maçında Orkun oynamadığı için işte biraz mesela farklı eleştiriler vardı. İşte bu oyuncu Beşiktaş'ta oynuyor, sakatlığı nasıl, sakatlığı var, niye işte milli takımda oynamıyor vesaire vesaire. Ya bu oyuncunun sakatlığı var yani.
0: Evet.
1: Bu oyuncunun ayak parmağında çatlak var. Ve mesela İtalya maçında oynadı Orkun. Bence oynaması yanlıştı. Sakatlığı var. Hala evet, sakatlığı vardı
2: risk
1: bence.
2: Aldı.
1: Oynamaması
2: risk
1: gerekiyordu.
2: Risk aldı.
1: Kadrodan çıkartıldı. Demek ki sakatmış.
2: Risk aldı.
1: Bunu Montella'nın bilmesi gerekmez miydi veya sağlık heyetinin?
2: Ya orada,
1: ya burada onu, kamuoyunda oluşan Orkan, baskıya onu, yenik düştü.
2: Hayır,
1: mesela
2: onu
1: en basitinden Orkun konusunda
2: onu,
1: bence.
2: Onu hocaya şey yapmam. Sonuçta Orkun ve milli takımda bu kadar kritik bir pozisyondayken ve ona ihtiyaç varken Orkun milli

0: derler milli takım.
1: Tabii, tabii ki mutlaka.
0: Fedakarlık yapmıştır. Bu fedakarlık karşısında da zaten bir sonraki maçta yok.
1: Ama yani işte
0: bu,
1: devamında oyuncu...
0: Ya olabilir. Onu ben hani Orkun'un neden oynadığını sorgulamam. Helal olsun.
1: Orkun oynamak ister. Keşke... ama işte milli takım acaba hani teknik direktörü orada biraz daha sağduyulu yaklaşıp ya sen sakatsın Orkun.
0: Ay zaten
1: senin sakatlığın var deyip yapıldı. Acaba
0: hayır canım, o
1: farklı
0: kadar
1: bir çözümünü bulmalıydı.
0: O kadar amatörce hareket edilmez.
2: Sorun sadece orada değil. Sorun amatörce çok farklı yerlerden.
1: Bu sadece yani bir örnek olarak
2: tabii
1: veriyorum.
2: Ki de.
1: Yani
2: sevgili
1: aday kadrodaki çağrılan isimler, çağrılmayan isimler.
2: Orkun büyük fedakarlık yaptı. Çatlak kırıktan daha çok acı verir. Oraya odaklanamıyorsun.
1: Anesteziyle yani, oynadı.
2: Ne olursa olsun odaklanamıyorsun.
1: Söyledim
2: şimdi
1: ortaya.
2: Orkun Dünya Kupası'nda oynaması gerektiğiyle ilgili birçok yorum yaparken biz burada bazıları işte niye oynasın, oynaması şu anda hocanın tercihi o bu. Yani bakıyorum şimdi o zaman bu şekilde mırım kırım yapanlar Orkun niye oynamadı, oynamıyor diye yorumlar yapıyor. E kardeşim yani bırakın bu işleri. Biz görüyoruz bazı şeyleri, farkındayız. O sahanın içinden geldiğimiz için, yaşadığımız için bazı şeyleri çok çok net algılayabiliyoruz. Şimdi Orkun üzerinden yürümemek lazım. Tercihler de çok önemli.
0: Yine oyuncuya şimdi, ve bireye indirgiyoruz tabii. Ve bu tartışmalar bitmiyor. Yani bu
2: bravo.
0: Adam da bundan bıktı.
2: Bravo. Bıktı tabii. Hoca
0: bu,
2: da bıktı,
0: bu
2: oyuncu da bıktı.
0: Yok o kulüpten bu geldi. Tabii. Yok bizim kulüpten niye Barış Alper olmuyor? Yok niye o diğeri çağrılmadı? Bu tartışmaları bak. Bu tartışmaların asla yapılmayacağı, herkesin saygı duyacağı bir teknik direktör getireceksin. Guardiola ise Guardiola. Kimse tartışmayacak.
2: Şimdi şöyle bir şey var. İlahi Adalet var. Bilir misin?
1: Orkun ismini örnek olarak.
2: İlahi Adalet var.
0: Ya Orkun'la o diğeri başka bir şey söyleyecek.
2: Şimdi bak İlahi Adalet var. Bilir misiniz? Yani inanır mısınız İlahi Adalet'e?
1: %100
2: inanırım. İnanırsın değil mi? Babacığım, adaletin olmadığı yerde İlahi Adalet de olmaz. Adalet olacak orada. Bir kere o insanlar orada emek sarf ediyor. Ter akıtıyor, mücadele ediyor. Ve milyonlarca insanın duasını, enerjisini, sinerjisini alıyor. İnanan olur, inanmayan olur. Onu ayrı yere koyuyorum. Şimdi o insanların bulunduğu bir oyuncu topluluğunda az önce sen çok güzel bir şey söyledin. Giderken oynayamayacağını bilerek giden oyuncular.
1: Bana öyle geliyor açıkçası.
2: Kadroya seçilen, oynayacak mıyız, oynamayacak mıyız?
1: Maç kadrosuna alınanlar, alınmayanlar.
2: O rekabeti oluşturabilecek mi, oluşturacak mı, oluşturmayacak mı? Duygusuyla oraya gittiğin zaman babacığım orada bir kere kendini de veremezsin. Oynadığın zaman da o beklentileri de karşılayamazsın. Bu çok önemli bir şeydir. Sen ilk önce orada rekabeti, ilahi adaleti, hakkaniyeti oluşturacaksın. Mücadeleyle beraber bak bakayım neler çıkıyor. Yapmayın abi gözünü seveyim ya.
1: Mesela
2: şimdi sen birçok oyuncu var
1: sonra...
2: çağrılması gereken çağrılmıyor. Çağrılmaması gereken birçok oyuncu
0: ya,
2: var çağrılmıyor.
0: Ya,
2: bunlar
0: tamam.
2: Yaşandı burada, gitti. Bundan sonra inşallah bak şunu söylüyorum. Elimizde iyi bir kadromuz var, iyi bir oyuncu topluluğumuz var. Bundan sonra ben şunu inanıyorum. Bu oyuncu topluluğunu değerlendirmemiz gerekiyor, dokunmamız gerekiyor. Hakikaten çok kaliteli oyuncu futbolcu topluluğumuz var. Ya bu değerlendirilsin. Ben başka bir şey istemiyorum. Üzülüyorum yani.
1: Şöyle çok kısa şunu ekleyeyim. Bence Dünya Kupası bittikten sonra Montella'yla devam kararı Montella için de bence büyük bir şanstı. Yani milli takımda bazı değişiklikler yapabilirdi. Oyuncu havuzundan ve kadrodan bahsediyorum. Ama hoca hala ısrar ettiği için bence hani bizim sahada gördüğümüz... O hani problemlerin belki de temelinde olabilecek konunun bu olduğunu düşünüyorum
0: ya mesela
1: ben. Yani
0: dünyanın,
1: birçok ülke bunu
0: dünyanın,
1: yaptı, biz de yapmalıydık. Yeni yüzler
0: Furkan,
1: kazandırmalıydık.
0: Yeni yüzler, bunu tabii dillendirmek, söylemek kulağa hoş geliyor. Bazıları seviniyor. Yani sonuçta tepki gösterenler var. Sonuçlar zaten buna müsait. Ama bir Fransa milli takımında çağrılan bir oyuncu... Yani ben mesela Fransa milli takımı denildiği zaman bir şablon vardır. Oyuncular bellidir. Ve en az o direkt sayabileceğin 11 dışında en az 3 tane kadroda sayabilirsin. Fransa'da kaliteli kadro. O çağrılan oyuncu oynayacağını ya da oynamayacağını bilerek mi gidiyor? Hayır. Ya da İspanya'da her oyuncu ben direkt oynayacağım diye gitmiyordur. Yani sonuçta İspanya'da da... 11, 3 aşağı 5 yukarı,
2: tamam,
0: 11 olmasa
2: tamam.
0: Bile 8-9 oyuncu bellidir. Montella'nın da bu anlamda ya uluslar
1: ama
0: ligi...
1: oralarda bir başarı var. Bizde başarısızlık
0: bizde,
1: var ya hani son dönemde.
0: Bizde, dur, bizde dur, en bakalım. Azından bak en azından.
1: Son birkaç dakikamız bu arada.
0: Montella şunu yapabilirdi. Bence Dünya Kupası'na götürmesi başarıydı. Uluslar Ligi'nde A grubuna çıkarması başarıydı. Ama şu geçiş sürecinde belki bir iki oyuncuyu deneyebilirdi.
1: Evet.
0: Belki. Ama birden toptan böyle bir değişim.
1: Toptan değil ya. Yani 20, yani 28 tane oyuncu mu çağırdı mesela?
0: Ama bak
1: 20
0: ben tanesi...

0: önce Almanya'daki örneği verdim. Yani iki maç kaybettiler. Hala Almanya'da stat full, hala o coşkuyu yaşayabiliyorlar. Bizde ikinci maçı İtalya maçı, İtalya maçıyla beraber insanlar tepki göstermeye başladı.
1: Son birkaç dakika son yorumları alacağım ama bir de muhtemel 11'imizi bir görelim programı sonlandırmadan. Belçika mücadelesinde nasıl şimdi bir 11'le
2: Montella'nın yapması gereken en önemli şey ne biliyor musunuz? Bir kere kendisini inandırması gerekiyor. Oyuncuları daha
1: bu
2: fazla inandırması gerekiyor.
1: Arada?
2: Bu 11 üzerinden mesela bakarsan.
1: Kalede Uğurcan yine üçlü bir savunma. Evet. Zeki, Meri, Abdülkerim. Kanat bekleri Oğuz ve Ferdi. Merkez orta sahada İsmail'le beraber Bartu. Hücum hattında ise Arda, Barış ve bu kez Kerem Aktürkoğlu. Beklentimiz var.
2: Yani şöyle bir şey yapabilirdi.
1: Bartu burada.
2: Arda'yı alabilirdi mesela Kerem'in olduğu yere. Barış'ı sağa, Kerem'i sola. Arda derin topları alıp alalım en önde mesela, en azından o pas bağlantılarıyla beraber iki tane süratli oyuncunun önüne çok iyi toplar
1: Yunus
2: atabilir.
1: Mesela hiç süre almadı iki maçta da.
2: Yani şimdi Yunus da olabilirdi. Bravo, Yunus da olabilirdi. Mesela Galatasaray'da fena oynamıyordu son dönemlerde. Ferdi sol kanatta, Oğuz sağda. 3-4-3 gibi dizilecek. Yani diziliş tabii ki de önemli. O sahada ne vereceğim daha önemli açıkçası. Ben mesela bizim oyuncu topluluğuna bakıyorum şu anda. Zeki, Meri, Abdülkerim. Yani burada defans hattında birlikte hareket edip alanları daraltması gerekiyor. Çünkü alan bulan dediğim gibi çok tehlikeli, çok kaliteli oyuncuları var. O sol tarafta Mika, Arka Tlemans'ı evet. izledi. Mesela Aston Villa'da konferans maçında, doğru. konferans kupasında iki yönlü oynuyor. Yani zor maç zor olacak. Maç. İnşallah puan alırız en azından. İnşallah. Puanlar alırsak da çok çok sevindirici olur ülke açısından.
1: Milli takıma başarılar diliyoruz. Zaten gün boyu A-Spor ekranlarında Belçika'dan, Liège'den de ekip arkadaşlarımız canlı yayınlarla maça dair tüm gelişmeleri, tüm heyecanı aktarmayı sürdürecekler. Biz son sayfayı noktalıyoruz. Çok teşekkürler Okan Koç, Nevzat Dindar.
0: Biz teşekkür
1: ederiz.
0: Ağzınıza
1: sağlık. Değerli izleyenler, son sayfayı noktalıyoruz. Yeniden görüşünceye dek hoşça kalın. İyi geceler.

A-Spor Radyo, Türkiye'nin spor radyosu. A-Spor Radyo, Türkiye'nin spor radyosu.

A Spor Radyo, Türkiye'nin spor radyosu.